0: bize yardım edecek.
1: İnşallah hocam.
0: Hep beraber mutlu güzel günlere ulaşırız.
1: Hocam çok umarım. Teşekkür ediyorum. Evet. Güzel bir röportaj oldu.
0: Umarım.
1: Yok. Eyvallah hocam. Sağ olun. Sizle de röportaj yapmak hakikaten benim için de ayrıca bir onur oldu. Çünkü sizi hayatımıza da ayrı bir yere koyduk her zaman. Ve o yerde bir Fatih Tekke olarak yani yaşam süremiz boyunca da kalacaksınız. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Trabzonspor'un efsane isimlerinden Bordo Mavili Kulübü'nün teknik direktörü Fatih Tekke ile röportajımız burada sona erdi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın efendim.

çekti. Yamal iki kişi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal ceza alanına, Lamine Yamal ve gol.

Rashford. Yine son çizgiye çevirdi. Ortaya Morima dokundu. Yamal! 3-2! Yine attı Yamal!

Hadi aradan Rafinha ya. Rafinha çevirdi içeri. Kırsa saçıldı. Yamal vurdu. Top.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski. İkinci pozisyon De Jong orada. İnanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

karşı karşıya kalır mı? Gol pozisyonu. Geçti Karaboş, aman ve gol.

çıkarıldı, dokundu, vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça, harika bir gol!

Nefis bir top Lamine Yamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal çaprazda. Yamal gol.

Pedri. Setting halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı. Lan!

Aradan nefis bir top attı ya.

0: Mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını Aspor ekranlarında tutacağız. Oldukça hareketli bir günü geride bırakmak üzereyiz transferde. Özellikle Fenerbahçe'nin akşam saatlerinde yapmış olduğu Nathan Ake açıklaması büyük yankı uyandırmış durumda. İlk olarak da programa Fenerbahçe ile başlayacağız. Bugün stüdyo konuklarımız ise Taner Karaman ve Kaya Temel. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun. Biz olsun. Detaylı bir şekilde elbette konuşacağız ama telefon attığımızda Erdem var. Dilerseniz onu çok fazla bekletmeyelim. Fenerbahçe'nin Nathan Ake gelişmesiyle bugün transfer raporuna başlıyoruz. Erdem Akbaş telefon attığımızda. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk Furkan. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Fenerbahçe transferdeki sessizliğini Nathan Ake ile bozdu. Oldukça önemli.

0: Bir takviye yaptı sarı lacivertliler savunmaya. Bu transferin detayları için sözü sana bırakalım Erdem.
1: Elbette elbette Furkan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Metin Ake Fenerbahçe stoper listesinde yer alan, zaman zaman konuştuğumuz ama son günlerde de ismini fazla anmadığımız bir oyuncuydu. Şuraya geleceğim. Malaysia'yla çok sıkı bir şekilde devam eden pazarlıklar vardı ve biz bunları haberleştirmiştik. Ardından buradaki haber akışı kesildi. Çünkü Malaysia'nın Fenerbahçe'den bitmek bilmeyen istekleri, imza parasını yüksek tutması, yıllık ücreti yüksek tutması gibi konulardan dolayı Malaysia noktasında Fenerbahçe soğudu. Ve Nathan Ake ile devam eden, hali hazırda bekleyen görüşmeler teknik direktör İsmail Kartal'a sunulduktan sonra Fenerbahçe Ake operasyonu için harekete geçti. 3 gündür İngiltere'de bulunan Cihan Kamer bu operasyonu çok büyük bir titizlikle yürüttü ve Nathan Ake transferi sonuçlandı. Benim ulaştığım detay 3 yıllık artı 1'i de olabilir. 3 artı 1 yıllık bir sözleşme süresi olduğu yönünde. Bonservis bedeline dair elbette çok fazla konu konuşulacaktır ama Fenerbahçe konuyla ilgili kap bildirimini yapacak. Ben mali detaylara çok fazla girmeyeceğim. Ama sözleşme süresiyle alakalı edindiğim bilgi 3 artı 1 ya da 4 yıl olabileceği yönünde. Ve Fenerbahçe Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Şimdi sırada ne var diye soracak olursan Fenerbahçe tamamen ve tamamen hücum oyuncusuna, forvet hattına odaklanmış durumda. Aldığım bilgiler çok titizlikle yürüttüğü için de bunları kesin ifadelerle kullanamıyorum ama Cihan Kamer'in İngiltere seyahatinde hücum oyuncusuyla alakalı da bazı temaslarda bulunduğu yönünde. Elbette bunları somutlaşırsa, bilgi edinirse paylaşırız ama Fenerbahçe Ake'yi bitirdi ve kampa dahil olacak Ake. Neden Fenerbahçe Radyosu'ndan açıklandı? Bunu da açmış olalım. Fenerbahçe Radyosu biliyorsunuz Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesiyle tekrar kulüp bünyesine kazandırıldı. Tamamen ve tamamen yeni yönetimin, iletişim ekibinin belirlediği bir stratejiyle Nathan Ake Fenerbahçe Radyosu'ndan sembolik olarak, bunu tekrar ediyorum, sembolik olarak açıklandı. Çünkü radyonun önemine, Fenerbahçe kulüp televizyonunun önemine fazlasıyla dikkat çeken bir yönetim anlayışı var. Bu sebeple buradan duyuruldu. Önümüzdeki transfer duyuruları farklı yayın organlarından elbette paylaşılacaktır. Ama bu tamamen belirlenmiş bir stratejiydi. Nathan Ake'yi de bu sebeple buraya yetiştirdi. Ben kulüp kaynaklarıyla konuştuğumuzda transferle alakalı bizim hiçbir şüphemiz yok. Transfer yapılabilirlikle alakalı da hiçbir çekincemiz yok. Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar, hatta lig başlangıcına kadar tüm yabancı futbolcuları Şampiyonlar Ligi elemelerinde kullanabiliyoruz. Bu sebeple bütün oyuncular şu an için havuzda yer alıyor. Yani Dünya Kupası'ndan dönecek Amrabat'tan da faydalanabilir Fenerbahçe. Bugün Diego Carlos hala kampa katılmadı. Katılır, iyi bir kamp geçirir, Diego Carlos'tan da faydalanabilir. Bu sebeple geniş oyuncu havuzunda tüm oyunculara ihtiyacımız var. Lig başlayana kadar tüm yabancı oyuncuları, tüm oyuncuları kullanmak istiyoruz diyor Fenerbahçe'nin anlayışı bu şekilde. Ake'de ikinci transfer oldu. Sırada ne var? Bu hafta içerisinde yine sıcak gelişmeleri beklediğim, en azından duyduğum Fenerbahçe'nin forvet hattıyla alakalı çok yoğun bir şekilde temasları var. Ben açayım sen sormadan. Cüresi ile alakalı pazartesi günü bir görüşme yaptı Fenerbahçe. 42 milyon eurodan 35'e düştü Borussia Dortmund ve Fenerbahçe'nin artık buna yanıt vermesini istiyor. Fenerbahçe'nin ben Cüresi ihtimalinden her geçen gün uzaklaştığını düşünüyorum ve aldığım bilgiler de o yönde. Oli Watkins ihtimalini çok daha fazla konuşacağımız günlere doğru giriyoruz. Furkan Yıldız.
0: Erdem, çok kısa bir sorum olacak. Yeni yabancı kuralıyla tabii bağlantılı olarak Fenerbahçe'de bazı isimlere de veda etmesi gerekecek sarı lacivertli kulübün. Bu noktada en azından tahminin, yani kısa vadede yolların ayrılmasını beklediğin isim ya da isimler kimler olur?
1: Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, ardından devam ederim. O listede bende vardı. Livakovic. Çok kısa bekleteceğim Furkan seni.
0: Hiç problem değil.
1: Omar Payet, Mimovic, Rodrigo Beko, Anthony Mustafa, Aziz Fon. Biz bu isimleri telaffuz ediyoruz ama şimdi bu oyuncular Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda var. Avusturya kampında var. Bizim edindiğimiz istihbarat bu. Ama İsmail Kartal kampta Anthony Mustafa inanılmaz bir performans gösterir. Eleme maçlarına damga vurur. Fenerbahçe'nin politikası değişebilir. Ama şu an itibariyle planlamada bu oyuncular birazcık da gözden çıkarılacak listede yer alıyor. Tek başına yeterli değil. Yabancı kuralı değişmezse yeterli değil. Kural değişirse hep beraber diğer alternatifleri konuşuruz ama bir taraftan da bu ayrılacak oyuncular için Fenerbahçe acele etmiyor. Onu anlatmaya çalıştık. Fenerbahçe eleme maçlarında tüm oyuncuları kullanabiliyor. Bugün

0: Tüm kulüpler bu arada. Galatasaray'ın elemesi yok ama Beşiktaş'ın var. İşte diğer kulüpler de kullanabilir eleme maçlarında. Lig başlayana kadar bu yabancıların hepsini kullanabiliyorsunuz. Fenerbahçe de bundan faydalanmak istiyor. Eş zamanlı olarak da ayrılacak oyuncularla alakalı transfer görüşmeleri devam ediyor. Diego Carlos Coma, Sofyan Amrabat, Real Betis dedim ama Dünya Kupası bittikten sonra ben tekrar edeyim. Beşiktaş ihtimalini daha sık konuşacağız. Ben bu haberi yine tekrar ediyorum. Livakovic için de Dinamo Zagreb zaten ilgilenen takımlardan bir tanesi. Yani bunlar hem Fenerbahçe'de bu süreçte şans olabilir ama hızlı bir şekilde ayrılabilir. Bu oyuncularla alakalı Fenerbahçe'nin planlaması bu şekilde Furkan İngiliz.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Erdem Akbaş bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe'nin Nathan Ake'ye transferi ve özellikle hangi isimlerle yollar ayrılabilir? Bunu Erdem bizlere aktardı. Biz tekrar stüdyo konuklarımız Taner Karaman ve Kaya Temel'le birlikte Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşarak transfer raporuna başlıyoruz. Bir bağlantıyla başlamıştık bir kez daha. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Günün sıcak haberi Nathan Ake oldu transferde özellikle. Bunu konuşarak başlayalım. Taner, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki stoper tandemi Milan Škriniar ve Nathan Ake ikilisi olacak artık. Nasıl bir ikili sence Fenerbahçe'yi yeni sezonda bekliyor savunmada ve bu transferle birlikte Fenerbahçe'de hangi isimlerle yollar ayrılabilir ilerleyen günlerde?
2: Tabii yabancı sayısı konusunda Fenerbahçe'nin ciddi bir problem içerisinde olduğu gerçeği var. Burada belli başlı ayrılıklar olacak Fenerbahçe'de ve Ake transferiyle beraber de ki bekliyorduk da yani Ake ismi değildi belki ama yabancı bir savunma hamlesinin gelmesini bekliyorduk. Bu hamle de gerçekleşti. Ake Fenerbahçe'yi seviye atlatır mı? Bunu asla tartışmak lazım. Geçtiğimiz yıl gayet de sakatlık problemi yaşamadan sezonu çok stabil bir şekilde tamamlayan, sadece bir önceki sezon yani 2024-25 sezonunda fazlaca sakatlık problemi yaşamış olan ama son yılında kendini korumuş, Fenerbahçe'de de çizgisini bu yönde devam ettirirse ki Fenerbahçe bu korumayı oyuncuya sağlaması lazım. Bence çok stabil bir şekilde sezon sonunu getirebilecek bir profil. Škriniar'la yan yana gelir mi? Yoksa Fenerbahçe buraya bir hamle daha yapıp oranın seviyesini başka bir noktaya çekmeye çalışır mı? Bunu göreceğiz ama buna ihtiyaç var. Ve Fenerbahçe için savunma hattında sadece Ake transferi yeterli değil gibi gözüküyor. Takımın geçtiğimiz yıl şampiyonluğu vermesinin en büyük sebebi savunma performansı. Yani kaleci Ederson'un performansı çok tartışıldı. Fakat Ederson'u belki de bu noktaya getiren, daha önce Livakovic'i bu noktaya getiren unsur savunma dağınıklığıydı. Yani Galatasaray'a göre karşılaştırdığımızda bir gerçek var ki Fenerbahçe çok uzun yıllardır şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray seviyesine savunma dörtlüsünü taşıyamadı. Ve bu Fenerbahçe'nin şampiyonluklar kaybetmesine sebebiyet verdi. Kaleciler kaybetmesine sebebiyet verdi. Çünkü her kaybedilen savunma dağınıklığı ya da savunmadaki dağınık oyun bir şekilde kalecilerin de çok çabuk yıpranmasına sebebiyet verdi. Ve Pinel'in de sürekli olarak hücum hattı olarak performansa bakıyorsunuz. Son sezon performansı 77 gol Fenerbahçe, 77 gol Galatasaray. Hücumla alakalı ciddi bir problem yokken savunmada 7 gol Galatasaray'dan daha fazla yemek biraz fazla oluyor. O rekabeti Fenerbahçe birkaç yıldır değil daha uzun süredir sağlayamıyor. Bu yüzden de Ake ve Ake'nin belki de bir segment daha üstü bazı oyuncuları getirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Sar bunlardan biriydi. Ama sevgili Erdem Akbaş da bahsetti. Oyuncunun talepleri konunun önünü tıkayınca Ake transferine yönelen bir Fenerbahçe var ama yetmez. Fenerbahçe'nin biraz daha savunma hattını güçlendirmesine ihtiyacı var. Ake idare eder ama Fenerbahçe'nin idare eden de ziyade seviye atlatacak bir savunma transferine daha ihtiyacı var gibi gözüküyor.
1: Yaman Pars Özen demiş ki Nathan Ake hızlı set ve topla çıkmayı bilen bir stoper. Škriniar'ın yavaşlığını örtebilecek seviyede. Çok sakatlığı da yok. Bonservisi iyi. Maaşı çok abartılı değilse mükemmel bir transfer demiş. Yaman Pars Özen Nathan Ake takviyesi için. Özellikle Malanksar konusuyla kıyasladık evet. Ama bence benim kişisel yorumum sanki biraz eğrisi doğrusunu bulmuş gibi. Yani Nathan Ake, Malanksar'la kıyasladığımızda belki daha yaşlı bir oyuncu ama evet, bence daha hazır bir ismi Fenerbahçe kadrosuna kattı.
3: Yani şöyle tecrübeli bir stopere gitmek istediler burada.
1: 31 yaşında.
3: Evet, hem tecrübe hem de CV'sine baktığımızda çok başarılarla dolu bir karnesi var Ake'nin. Tabii buradaki soru işareti yaşadığı sakatlıklardı. Katılıyorum. Geçtiğimiz sezon çok fazla sakatlık yaşamadı ama yine oynadığı maç sayısı
1: 32
3: çok,
1: maçı var.
3: Evet. Her ne kadar da işte ilk 11'de ne kadar oynadı, toplam kaç maça çıktı gibi düşündürüyor. Ama şu

0: 2024 yılındaki AKE performansıyla şu anki performans birbiriyle örtüşmeyen bir performans. Fakat Süper Lig'de bu futbolcu her türlü savunmada kendisini gösterebilecek bir oyuncu. Şikrinyer'le beraber iyi bir tandem oluşturacaklarını ben düşünüyorum. Sadece işte buradaki oyuncunun sezon boyunca sakatlık, maç kaçırma sayısı, bunlardan yana bir sıkıntı olmazsa bu paralara zaten böyle bir transferi de gerçekleştirme ihtimaliniz oldukça düşük. Manchester City'ye yanılmıyorsam bendeki bilgi 8,5 milyon euro, 10 milyon euro diyelim yakın bir bonservis rakamı ödeneceği burada.
1: Çok yüksek bir rakam değil ya, bence.
0: Değil, şundan dolayı değil. Şu anki bu 10+4 kuralından dolayı, şimdi bu kuralın dışında kalan bir oyuncu tabii ki ama tabii. Hangi oyuncuya giderseniz gidin Süper Lig'deki durumu bildikleri için kapılar hep böyle 25-30 milyon euro civarında açılıyor. Yani Ake'nin evet hem yaşına baktığımızda hem de tecrübesine baktığımızda çok yüksek rakamlar, bunları telaffuz edilmez. Değil yani. Buradaki performansı önemli olacaktır bu sezon. Ben aksine çok olumsuz düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin ben iyi bir stoper aldığını düşünüyorum burada. Sakatlıkla alakalı her ne kadar tartışmalar, konuşacağımız çok fazla konu olabilir. Şöyle bir örnek vereceğim buna. Galatasaray'da Monaco'dan Jacobs'u aldığında aynı sözler doğru. sarf edildi ama buradaki iki transfer arasındaki fark şu. Jacobs'un maliyeti daha düşüktü. Hem maaşı hem de Galatasaray'ın hı hı. transfer yaptığı durumda. Rakamlar daha da düşüktü.
1: Önce kiralık olarak gelmişti.
0: Evet. Zaten bu sezonda sözleşmesinde bir madde vardı. 8 milyon euro bandında serbest kalır maddesi vardı. Hani herhangi bir kulüp Jacobs'a talip olsa Jacobs'un bu opsiyonunu da kullanabiliyordu. Böyle bir örnek vereyim. Ama sezon boyunca Fenerbahçe'ye mutlaka stoperde katkı sunabilecek. Büyük maçların önemini bilen bir oyuncu tabii ki. Yani hemen böyle sakatlık işte boy daha çok onları konuşuyoruz ama sonuçta ki her ne kadar olumsuz düşünsek de bence Süper Lig'de rahatlıkla Fenerbahçe'nin savunma hattında kendini gösterebilecek bir oyuncu. Osterwolde'nin de takımda kalacağı senaryoyu da düşünürsek.
1: Doğru.
0: Yani yedekleme amacıyla da Osterwolde belki o tarz kullanılabilir.
2: Ki orada şunu da söyleyeyim. Bir kere yani savunmacı konusunda özellikle stoperlerde Türk futbolunun belki çok enteresan transferlerinden bir tanesi. Portekiz Ligi sonuncusundan ve ligin en çok gol yiyen takımı olan Chavez'den gelen Marcao transferidir Galatasaray'a.
0: Evet.
2: Ve o dönem kamuoyunda birçok kesim tarafından ligin sonuncusundan hatta Portekiz Ligi'nin sonuncusundan en çok gol yemiş olan takımının stoperiyle şampiyonluk kovalayan Galatasaray'a gelir mi diye eleştirenler vardı. Ama Marcao geldi. Gerçekten de çok iyi bir futbolla Galatasaray'da iz bıraktı ve gitti. Stoper transferi yaparken City'den almışsınız, Portekiz sonuncusunu almışsınız çok fark etmiyor. Önemli olan ihtiyacınızı belirlemek. Yani siz ne oynayacaksınız, neye ihtiyacınız var ve oyuncu ne oynuyor? Eğer Fenerbahçe sar olmadı, Ake varmışa gittiyse bu bir hata olur. Ama Sarri olmadı, zaten iki numaramız da Ake'ydi. Biz de hocayla bunu belirledik. Ve buna göre izlemeler yapıldı ve oynatacağı oyuna da hocanın Ake transferi uyuyor dedip de Ake'ye gidildiyse de bence çok yerinde bir hamle Fenerbahçe tarafından yapılmıştır. Önce bunu duymak lazım.
1: Bence burada en kıymetlisi Pep Guardiola tedrisatından geçmiş bir oyuncu. Yani bu tip durumları ben önemsiyorum en azından kendi adıma. Çünkü kariyerinde mesela son 10 yıla bakıyorum. Chelsea dönemi var. Chelsea ile kazanmış olduğu yine Premier Lig şampiyonlukları var ama o dönem tabii biraz daha genç yaşta bir oyuncu. Dönemde, evet. Asıl sıçramayı zaten Bournemouth'ta yapıyor. Bournemouth'ta gösterdiği performansla City'ye transfer oluyor. 6 sezon boyunca City'de forma giyiyor. Son dönemde biraz gözden düştü ama zaten City gibi takımlarda teknik adamlar neredeyse tüm oyuncuları kullanıyorlar. Yani bizden biraz daha farklı oradaki durumlar. Yani Ake 32 maçta sonuçta süre almış geçtiğimiz sezon City'de. Artık yeni sezon itibariyle Fenerbahçe forması giyecek. Bir soru var. Miraç Bey demiş ki ne zaman İstanbul'a gelecek Ake? Dünya Kupası'nda forma giydi. Hollanda formasıyla birkaç gün önce Fas'a penaltılarda elenip Hollanda turnuvaya veda etmişti. Haliyle bir izin süreci olacak. Ake'nin Avusturya kampına Fenerbahçe'nin katılması bekleniyor. İlerleyen günlerde Ake konusu bu şekilde. Osterwolde konusunda planlama değişir mi sence Kaya?
0: Ya İsmail Hoca'nın burada verdiği rapor önemliydi. Kadroda tutacağını söyledi. Şimdi Ake transferini gerçekleştirdikten sonra, bu arada şu da var.

0: savunmanın her yerinde oynayabilen bir oyuncu. Yani solda da oynatabilirsiniz, sağda da oynatabilirsiniz. Her bölgede rahatlıkla kullanabileceğiniz bir oyuncu. Bunu düşünerek de elinde Osterwolde'yi de değerlendirip bazı maçlarda hamle oyuncusu olarak, bu işin sakatlık yönü de var tabii ki. Şimdi Ake ismi ön plana çıktığında daha da fazla belki bu denklemin ortaya çıkma ihtimali daha da yüksek olarak görülebilir. Bence elinde tutacaktır yine hem sol bekte hem de sol stoper olarak Osterwolde yedek anlamda. Ama şöyle de düşünebiliriz, sol bek oynatır, sol stoper Ake ile devam eder, sağda Skriniar, Semedo savunma hattıyla da belki farklı bir tandem de ortaya çıkarmaya çalışabilir İsmail Hoca. Burada Osterwolde'nin hızından faydalanacaktır. Ake hem hızlı hem savunması yüksek olan bir oyuncu. Her şeyi bir kenara bıraktık. Tecrübesi olan bir oyuncu. Şampiyonluk yaşamış. Fenerbahçe'nin 12 yıldan beri şampiyonluğa ihtiyacı olduğunu ve şiddetle istediğini her zaman burada konuşuyoruz, biz de tartışıyoruz. Ama sezon sonunda neden gelmedi? Bireysel hatalar mı yoksa yapılan planlama mı? Tabii burada şuna katılıyorum ben de. Eğer Ake gibi bir oyuncuyu transfer ediyorsanız, bunun sakatlık riski çok fazlaysa arkasındaki oyuncuyu hazır tutmanız lazım. Ya da bir transfer yapma ihtimaliniz var mı? Şu an Ake ile beraber 22 yabancısı oldu ya da
1: 23
0: yabancısı.
1: Oldu.
0: 23 mü oldu?
1: Evet.
0: 23 yabancısı oldu Fenerbahçe'nin. Yani elden çıkarılacak oyuncular da var tabii ki. Ama Osterwolde planlaması Ake'nin yediği olarak mı yoksa sol bek olarak mı değerlendirecek? Burası çok önemli bence. Ama varsayım üzerine konuşuyorum. Bu transferi gerçekleştirdik. Bir tane de yerli stoper alalım düşüncesi varsa Fenerbahçe'de, doğru bir strateji üzerinden devam eder. Çünkü bu sezon hem Avrupa'da oynayacağınız ön eleme maçları, lig temposu, Ziraat Türkiye Kupası, yine çok fazla maç oynayacaksınız. Yani bunu sadece lig olarak bakmak büyük bir hata olabilir. Fakat Osterwolde'nin elde tutulması doğru mudur? Yedek kulübesinde evet, ilk 11 düzeyinde bana göre hayır.
1: Şimdi şöyle, Ake'nin kariyerinde elde etmiş olduğu bazı önemli şampiyonluklardan bahsetmek istiyorum. Mesela UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var 2022-23 yılı. Hatta İstanbul'da bu şampiyonluğa ulaşmıştı o dönem. Manchester City formasıyla İngiltere Premier Lig'de tam 6 şampiyonluğu var. 4'ü Manchester City dönemi, 2'si Chelsea dönemi, ama Chelsea döneminde biraz daha genç bir oyuncu olarak takımda bulunuyordu. Süper Kupa, Avrupa Süper Kupa şampiyonluğu var yine. FIFA Kulüpler şampiyonluğu var. Yine City'de, İngiltere'de FA Cup şampiyonluğu var. Yani biraz kazanma alışkanlığı da olan bir oyuncu. Yani winner olarak tanımlayabileceğimiz profile de uyan bir oyuncu gibi sanki Ake.
2: Tabii yani bu seviyelerde oynadığınız zaman City'de forma giyiyorsanız zaten kupa koleksiyoneri oluyorsunuz ister istemez yani. O kadroda tutunabilmiş olmak bile bence kıymetlidir. Ve burada İlkay Gündoğan'ın kariyeri gibi aslında. City'de o kadar uzun süre forma giydikten sonra bir şekilde hanenize yazdırdığınız kupaların sayısı da saymakta zorlanacak seviyeye gelebiliyor. Ake'nin durumu da benzer bir durum. Burada Galatasaray'ın izlediği yola benzer bir yol aslında Fenerbahçe'de izledi ve Galatasaray İlkay'la yaptığı anlaşmaya paralel City'den Ake'yi getiren bir Fenerbahçe vardı. Ama bu şunun altını çizmek lazım. İlkay'dan gördüğümüz senaryo şuydu. İlkay bu ligde çok zorlandı. Ha, tabii ki de Ake'nin daha genç olduğu gerçeği var. Ama burada Süper Lig'in kendi içindeki dinamiklerin de çok bambaşka seviyede olduğunu söylemek lazım. Bu yüzden de Fenerbahçe Ake ile ilgili en doğru formülü bulursa verimli yukarıya çeker. Şunu söyleyeyim. Birincisi, oyuncu üçlü savunmada çok net oynayan bir isim. Burada hocanın bir elini güçlendirecek. İkinci opsiyon, dörtlü savunmada sol bek, sol stoper mevkisi olarak oynayabiliyor. Sol bekte oynadığı maçlar var ve sol merkez oyuncusu olarak da oynadığı maçlar var. Ve bu kadar joker bir isim olması da aslında İsmail Hoca'nın elini elbette güçlendirecek. Ama yinelemiş olayım. Fenerbahçe'nin Osterwolde, işte Ake ya da buna benzer oyunculardan da ziyade seviye atlamaya ihtiyacı var. Artık savunmada böyle gözünü kapattığı zaman taraftarların işte bizim savunmamız sağlam duygusunu hissetmesi gerekiyor. Bu duyguyu hissetmeyeli de çok uzun zamanlar oldu Fenerbahçe'de. Bunu yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk elde etmesi daha kolay olacaktır. Böyle gözlerimi kapatıp böyle geçmişe gidiyorum. Bana böyle en böyle rahat savunma hattı olarak Fenerbahçe'nin iyi performans gösterdiği dönemler, mesela Bruno Alves'lerin olduğu yıllar geliyor.

0: O kadar uzun zaman oldu. Hatta Josef de Souza ile Mehmet Topal'ın merkezde ikili oynadıkları o dönemler geliyor. Ve bu kadar uzun süredir savunmanızla alakalı planlarınızda karavan atıyorsanız, ki bence karavan atmak bu. Sadece yani bu transfer nezdinde demiyorum. Yani süreç içerisinde bu denli şampiyonlukları savunma performansı ve kaleci performansıyla kaybediyor olmak bence bir karavan atmaktır. Fenerbahçe'nin bir kere burayı seviye atlatması şart. Ake bunlardan bir tanesidir. Daha da güçlülerine ihtiyaç var. Daha önemli transferlere de ihtiyaç var. Ve Fenerbahçe'nin acilen kadrodaki savunma performansını tam olarak veremeyen isimlerle vedalaşıp orayı biraz da üst segment oyuncularla doldurması gerekiyor. Bunu yapmadığınız sürece süreçte, yol içerisinde çok kaza golüyorsunuz. Çok fazla şuta sebebiyet veren hata yapıyorsunuz. Çok fazla penaltıya sebebiyet veren oyuncularla oynama ihtimaliniz oluyor. Bunları yaşamak istemiyorsanız da bir kere savunma dörtlünüzü böyle çok istikrarlı, düzenli bir hale getirmeniz gerekiyor.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin 23 sözleşmeli yabancı oyuncusu var artık Ake transferiyle beraber ve bunun 7 tanesi kurala uyan, yani 2003 ve sonrası yıllarda doğmuş isimler, 16 isim ise diğer kısımda aslında. Ve yapılacak olan takviyeler de var. Yani şimdi hücum bölgesi için bir santrafor, sağ kanat, hatta takviyeleri konuşuluyor. Hiç eksilmeden aslında minimum 2 takviye daha Fenerbahçe yapacak gibi görünüyor. Bu denklemde de birçok isimle aslında yolların ayrılması gündeme gelecek ister istemez. Burada haberimize, bugün bizdeki habere baktığımızda işte ilk yolcular Amrabat, Diego Carlos ve Livakovic olacak diyor Erdem'in bizimle paylaştığı bilgi. Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğini bu anlamda da sanki çok titizlikle yürütmesi gerekiyor gibi Kaya.
2: Tabii şöyle bir durum da var. Ben bu transferi Fenerbahçe'nin gerçekleştirmeden önce bu elindeki oyunculardan çıkmasını beklerdim zaten. Yani bunun üzerine tamam, kontenjanınızda belki şu an Ake'ye harcayacağınız limit kadar bir limitiniz vardı, onu da kullandınız. Ama geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe bir ceza yedi zaten UEFA'dan. Hani bu, evet, riski alarak hala devam etmesi çok düşündürücü geliyor bana. İllaki bu oyuncularla vedalaşılması lazım. Çoğunluğuyla daha da çok, hani şöyle düşünüyorum, Sayın Başkan'ın da kolaylık sağlayarak bu oyuncuları takımdan gönderilmesi planlanılacaktır burada. Fenerbahçe'nin zaten şimdi kontenjan olarak da hani 10+4'e uyacak ciddi anlamda oyuncusu olsa bile oradan da doğru isimleri seçmesi lazım İsmail Hoca'nın da. Böyle bir durum da var. Geri kalan oyuncuları ya kiralık olarak göndereceksiniz.
1: Oradaki
2: ya da
1: isimler, işte yanlış hatırlamıyorsam Nene var,
2: evet,
1: Şerif var, Archie Brown var, yeni transferlerden Diouf var, Mimovic yine oradaki isimlerden birisi. Omar Fayet var. İsmini unuttuğumuz oyuncular da var. Yani
2: mesela Omar Fayet'i ciddi anlamda yani unuttuğumuz, denkleme katmadığımız.
1: Yılın bu dönemlerinde Omar Fayet hayatımızda bir giriyor. Fakat sonra kayboluyor, gidiyor. Yani her sene bir bu tarihlerde ismini hatırlıyoruz. Bu anlamda planlama yani nasıl
2: zor
1: olacak?
2: Yani çok zor, zor bir planlama bir olacak zor burada. İlk önce elinizdeki oyunculardan net olarak çıkmanız gerekiyordu. Evet, üzerine bu transferi yaptınız. Şimdi bir yandan da şunu düşünüyorum. Serdar Dursun diyecektim. Sürekli Serdar Dursun son günlerde transferiyle alakalı da gündeme geliyor. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi sonrası bir sakatlık yaşadı bu oyuncu. Şu an mesela Ake'yi aldınız. Aynı durum savunmada da yaşansa lig başlamadan, Allah korusun, yani antrenmanlarda, bu sefer dediğimiz senaryoya dönülecek burada. Çok garanti bir isme gidip Ake'yi onun yediği gibi düşünmek daha büyük bir ne derler, anlamlı bir hamle olurdu daha doğrusu. Şimdi Ake transferini yaptınız. Bunun arkasında bekleyecek olan oyuncuyu da hazır tutmanız gerekiyor.
1: Tabii.
2: Vedat Muriç şu an sakatlandı. Hızlıca Fenerbahçe'nin bir santrafor alması lazım. Şu an ön eleme maçları her ne kadar hafife alınsa bile bu maçlar çok güçlü karşılaşmalar olabiliyor. Rakibiniz size zorluklar çıkarabiliyor. Yani Fenerbahçe'nin şu an hızlı bir şekilde Ake'den de önce bence bir santrafor alması gerekiyordu. Çünkü bir sakatlık yaşandı burada.
1: Peki evet, sence evet, alacak mı?
2: Bence alacak. Yani şöyle alacak. Elindeki oyuncuları bir süzgeçten geçirecek. Yani Talişka ile alakalı ya da işte farklı yabancı oyuncularla orta sahadaki, özellikle Kante'nin maaşıyla alakalı çok fazla tartışılıyor.
1: Birazdan onu soracağım. Hatta bugün Sabah gazetesinde bir haber vardı onunla ilgili.
2: Evet.
1: Birazdan Kante konusunu daha detaylı bir şekilde konuşuruz tabii ki.
2: Yani burada şu var Furkan, net olarak Fenerbahçe'nin Vedat Muriç bir sakatlık yaşadıysa ligde de mesela bu süreç nasıl ilerleyecek? Bu oyuncu bir sakatlık yaşadı, Fenerbahçe

0: santraforda oldu. Muriç bir sakatlık yaşadı. Bir aylık bir süreç yok denildi. Onun yerini kimle dolduracaksınız? Yani bir santrafor mutlaka alınması lazım.
1: Şimdi Talişka Hulsti haberlerini sormuş mesela bir izleyicimiz. Bugün Erdem gündüz saatlerinde yapmış olduğu yayında Talişka'nın Hulsti'ye çok sıcak bakmadığını, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söylemişti. Yani şu an için en azından bugün bu saat itibariyle çok yakın görünmüyor ayrılığı Anderson Talişka. Ben neden sordum santrafor alacak mı Fenerbahçe diye. Yani bu denklemde bence böyle bir isteği var Fenerbahçe'nin santrafor almak gibi ama bu kuralla birlikte çok da kolay da değil. Yani eldeki isimlerden çıkmadan özellikle hücuma yani santrafora bir takviye daha yapabilmek bana şu an için çok kolay görünmüyor. Öncelik bence başka mevkiler var. Sağ kanat mesela onlardan birisi olabilir gibi geliyor bana. Bununla ilgili Adli Demirbağ konusunda biraz konuşabiliriz. Mesela yerli bir stoper takviyesi
2: şart.
1: Çağlar artık yok gibi mi düşünmek gerekiyor?
2: Yani şöyle tabii mecburiyetler Çağlar'ı tutabilir. Yani yeni kurallar ve biraz daha mecburiyetler Çağlar'la devam. Çünkü kadroyu zaten çok büyük bir revizyona sokacaksınız. Bir de orada Çağlar'la vedalaşmak yerine Çağlar'ı opsiyon oyuncu olarak orada değerlendirmek tercih edilebilir. Bu yüzden de Çağlar'ın kulübede olduğu, Adil'in belki transfer edilip rekabet içine sokulduğu bir planda, Osterwolde varken, Ake varken, işte Skriniar varken, yani burada bir beşli planı savunmada düşünülüyor olabilir. Yani bu çok uzak bir ihtimal değil. O yüzden de bir yerli savunmacı hamlesi Fenerbahçe'den göreceğiz. Talişka konusunda da Fenerbahçe'nin karşıda bir Premier Lig takımı olduğunu unutmaması lazım. Bu yüzden de bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Yani Hulsti şunu gösterdi. Championship'teyken dahi Süper Lig'deki oyunculara çok ciddi yönelen bir Hulsti vardı. Şimdi hem Galatasaraylı oyuncuların hem de Fenerbahçeli oyuncuların her an Premier Lig'den teklif alma ihtimalleri var. Ve bu her zaman geri çevrilebilecek bir durum değil. Bir oyuncunun Premier Lig'de oynama hayali tabii ki de bu işin zirvelerinden bir tanesi. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Premier Lig'de gider sıralama.
1: Doğru.
2: Ve burada Premier Lig'den bir teklif geliyorsa Talişka belki bugün çok sıcak bakmıyor bilgileri geliyor olabilir ama bu işin yarınında bir anda fikirler değişebilir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin hep bir opsiyonla ilerlemesi lazım. Her mevkide. Bu süreçte Fenerbahçe erken sezon açan durumda ve bu yüzden de her an her oyuncusu gidebilecekmiş gibi düşünmesi şart. Tabi burada bu kadar yabancı oyuncunun olduğu bir denklemde de çok yüksek ihtimal sezon başlarken de bu oyunculardan bazılarına çıkılamadığını göreceğiz. Kolay bir iş değil. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın önceki döneminde de sıklıkla şahit olduğumuz lisansı çıkmayan bazı oyuncular da olabiliyordu. Burada da yine benzer bir duruma gelebilir Fenerbahçe. Ve bu kadar yabancı kadronun oluşmasına, bu kadar plansız kadronun oluşmasına sebebiyet verenler de buradaki maddi kaybın elbette sorumlular arasında yer alacaktır.
1: Peki Fenerbahçe'yi bu şekilde noktalamış olalım ama şu bilgiyi de aktaralım. Santrafor konusunda çünkü bir beklenti taraftar nezdinde var muhakkak. İsim olaraksa gündemdeki isimler mesela bugün Dušan Vlahović ismi Fenerbahçe'de gündeme geldi, basına yansıdı. Zaten bir süredir Serhu Giresi ismi var, az önce Erdem de bahsetmişti. Oli Watkins yine konuşulan isimlerden birisi. Sağ kanat içinde Mason Greenwood'u bekliyor Fenerbahçe taraftarı. İlerleyen günlerde yani bu önümüzdeki pazartesi günü itibariyle sanki yeni haftada Fenerbahçe'nin hücum hattında da önemli gelişmeler yaşanması kuvvetle muhtemel. Ayrılacak isimlerle ilgili olarak da yine bakalım nasıl bir planlaması olacak Fenerbahçe'nin. Bu şekilde noktalamış olalım. Beşiktaş'ta devam edelim değerli izleyenler. Transferin aslında tıpkı Fenerbahçe gibi biraz benzer bir süreç yaşıyor Beşiktaş transferde. Sezonun ilk resmi maçı 23 Temmuz'da Midtjylland'da oynayacak Beşiktaş ilk resmi maçını. Siyah beyazlı ekibin transfer planlamasını da A-Spor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'la konuşacağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki ilk takviyesi Ouattara ismi oldu sol bek bölgesi için ama bize de özellikle yayın boyunca sosyal medyadan en çok sorulan soru kaleci transferi. Beşiktaş'ta taraftarlar Alexander Nübel ismini merak ediyorlar. Bununla tabii ki bağlantılı olarak diğer mevkiler, santrafor konusu, kanat takviyesi, Leandro Trossard, Dušan Vlahović bu isimleri de soracağım ama istersen ilk olarak Alexander Nübel'le başlayalım.

0: Tabii ki Beşiktaş ilk transferini gerçekleştirdi o Oktara ile birlikte, ama şu anda biz öncelik olarak mevkileri sıralıyorduk geçtiğimiz haftadan bu yana. Kaleci mevkisi, sol bek mevkisi ve sol kanat mevkisine Beşiktaş öncelik vermişti. Sol bek transferini tamamladı ve ardından şimdi ilk hedef Alexander Nübel kaleci transferi. Beşiktaş Nübel için Bayern Münih'e yaklaşık 5-6 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Nübel Bayern Münih'in teklifini kabul etmesini istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmesini istiyor. Bayern Münih kulübünün görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyaz ekibin temsilcileri hem oyuncu tarafı hem de Beşiktaş tarafı Bayern Münih'i ikna etmek için ortak bir şekilde hareket ediyor Furkan Yıldız. Oyuncu tarafıyla hiçbir pürüz yok. Beşiktaş Alexander Nübel'le her konuda anlaşma sağladı. Menajeri de 10 Haziran'da İstanbul'a gelmişti. Tüpraş Stadyumunda Beşiktaşlı yetkililerle oyuncunun menajeri bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu tarafı Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. İstanbul'da yaşamaya sıcak bakıyor. Dünya Kupası sürecinden dolayı birazcık uzamıştı süreç, ama Almanya'nın da elenmesiyle beraber, ki Dünya Kupası'nın kadrosunda bulunuyordu Almanya'da Alexander Nübel, görüşmeler daha da hız kazandı. Beşiktaş dediğim gibi 5-6 milyon euroluk bir teklif yaptı ve teklifini arttırmayacağını Alman kulübüne iletti. Ben bu transferin 10 gün içerisinde en az ya da en fazla kaleci transferinin de bitmesini bekliyorum. 10 gün içinde bu transferin artık noktalanmasını bekliyorum. Beşiktaşlı yetkililer Midland maçına çıkacak. Midland maçına çıkmadan önce bu transferi bitirmek istiyor ve Nübel'i kadroya kazandırmak istiyor. Oyuncu tarafı da baskısını kuruyor. Beşiktaş'a gelmek istediğini Bayern Münih'e bildirmiş durumda. Eş zamanlı olarak da baskıyı sürdürüyorlar. Bayern Münih'te de bir sportif direktör değişikliği yaşandığı için süreç aslında biraz daha uzadı. Ben bu hafta içerisinde bu transferin de bitmesini bekliyorum Furkan Yıldız.
1: Efecan, Nübel konusunu gayet detaylı bir şekilde özetlemiş oldun. Sormak istediğim diğer konu Salih Özcan konusunda yeni bir gelişme var mı? Beşiktaş resmi bir teklif yapmıştı. Senin en son paylaştığın bilgi bu şekildeydi ve Dušan Vlahović ya da Trossard, bu isimlerle ilgili olarak da son durum nedir? Trossard'ın alternatifi kim bir de kanat bölgesinde Beşiktaş'ta?
0: Tabii ki şöyle başlayayım. Salih Özcan konusuyla başlayayım. Beşiktaşlı yetkililer kaleci sol kanat transferini bitirmek istiyor, ama ardından da yerli hamlesi olarak da milli takımın önemli isimlerinden biri olan Salih Özcan'la da görüşmelerini sürdürüyor. Ki şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Salih Özcan'ın menajeri aynı zamanda Trossard'ın da menajeri ve bu görüşmelerde eş zamanlı olarak sürüyor. Beşiktaş Salih Özcan tarafına bir teklif yaptı, resmi teklifini iletti ve bizim sana vereceğimiz rakamlar bu rakamlar dedi. Bu rakamlarda eğer gelmek istersen yarın biz seninle sözleşmeyi imzalayabiliriz dedi ve Slovakya kampına da davet etti. Artık top Salih Özcan tarafında. Ben bu transferin de 2-3 gün içerisinde en az bitmesini bekliyorum, ki Salih Özcan da şu an Bodrum'da tatilini sürdürüyor ve bireysel çalışmalarını da sürdürüyor. Bodrum'da bulunuyor oyuncu. Beşiktaş resmi teklifini yaptı ve Salih Özcan'dan gelecek yanıtı bekliyor artık. Beşiktaş yetkililerle konuştuğumuzda şunu da ifade ediyorlar. Hem Alexander Nübel hem de Salih Özcan ve İlhan Fakırlı transferlerini Midland maçına kadar yetiştirmek istiyoruz diyorlar. Bu transfer görüşmeleri de Salih Özcan'da da artık Beşiktaş'ın hamlesi yapıldı. Hamleyi yaptı Beşiktaşlı yetkililer. Salih Özcan'dan gelecek cevabı bekliyor. Sadece hem oyuncu tarafıyla hem de menajeriyle görüşmelerini sürdürüyorlar. Salih de Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ufak bir rakam var arada Beşiktaş'ta Salih'in istediği rakam arasında. Ben onun da pürüzsüz bir şekilde hallolacağını düşünüyorum. Gelen bilgiler de o yönde Furkan Yıldız. En kısa sürede bu transfer de tamamlanacak. Ki dilersen de şimdi kısaca Trossard meselesine değinebilirim.
1: Evet, senden hızlıca Trossard ve Vlahović konusunda toparlamanı rica edeceğim.
0: Evet, Beşiktaş Leonardo Trossard'a biz sana bonservis vereceğiz. En azından biraz isteklerini düşür. İmza parası olmasın, sözleşme süresini azalt diyor. Beşiktaş Arsenal kulübüyle her konuda anlaşmayı sağladı. Kulüp tarafında herhangi bir sorun yok, ki Önder Özen de şu ifadeyi kullanmıştı. Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncunun kulübüyle anlaştık demişti. Bu isim Leonardo Trossard, kulüp tarafıyla anlaşmayı sağladı. Leonardo Trossard yaklaşık 4 senelik bir kontrat istiyor, ki 31 yaşında futbolcu. Önemli bir isim. Dünya Kupası'nda da Belçika'nın önemli oyuncularından biri olarak yer alıyor. O da Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyorum, benim ücretim bu, istediğim kontrat süresi de bu diyor. Sayın Başkan Serdar Adalı görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor Leonardo Trossard tarafında. bu transferi de bitirmek istiyor, amaçlıyor Beşiktaş kulübü. Dediğim gibi kontrat süresiyle ilgili bir anlaşma söz konusu olmadığı için transfer sonuçlanamıyor. Trossard tarafı Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Arsenal kulübü de ayrılığına izin veriyor. Kontrat süresinde anlaşma sağlanırsa ve o istediği imza parasında da Beşiktaş'ın istediği seviyelere gelirse bu transferin de sonuçlanmasını bekliyorum ben Furkan Yıldız. Vlahović konusuna da geçmek istiyorum artık yavaş yavaş.
1: Lütfen.
0: Beşiktaş Başkanı Sayın Başkan Serdar Adalı Vlahović'e şunu söyledi. Ben sürekli olarak da bunu dile getiriyorum. Sen Beşiktaş'a gelmek istersen biz senin istediğin tüm mali şartları yerine getireceğiz diyor ve Beşiktaş kulübü şu anda Vlahović'e teklif yapan kulüpler arasında en yüksek ücreti veren kulüp konumunda bulunuyor ve Beşiktaş Vincenzo Italiano üzerinden de görüşmelerini sürdürüyor oyuncu tarafıyla. Vincenzo Italiano oyuncu tarafıyla yaklaşık 3 defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vlahović Türkiye'de tatilini yaptı. Kendi kondisyonlarını da Türkiye'ye getirdi. Bodrum'da tatilini gerçekleştirdi ve dün de İtalya'ya geri döndü. O bilgiyi de vereyim. Şu an oyuncu İtalya'da. Beşiktaş oyuncu tarafına en iyi teklif yapan kulüp dedik ama bir de şu boyutu var transferin. Oyuncuya teklif yapan takımlar hep yedek olma anlamında bir teklif yaptı. Yani ilk 11'de oynama şansı düşük. Yani Bayern Münih, Juventus bu kulüpler oyuncuya teklif yapan takımlar ama oyuncu aynı zamanda hem yüksek bir rakam istiyor hem de ilk 11 oynamak istiyor. Bu yüzden Beşiktaş'ı bir adım daha öne koyan durum bu. Beşiktaş Dušan Vlahović'e takımın starı olmayı vaat ediyor. İlk 11'in en önemli isimlerinden biri olmayı vaat ediyor. Vincenzo Italiano da oyuncuya şunu söyledi. Sen Beşiktaş'a gelmeyi kabul edersen seninle birlikte Fiorentina'da yaşadığımız o görkemli günleri tekrardan yaşamak istiyorum. Senin de futbola dönüşünü daha iyi, daha yüksek bir seviyede sağlayacağım dedi. Bu mesajı verdi. Oyuncu tarafı da 5 büyüklükten teklif beklediğini bildirdi ve Beşiktaş'ı beklemeye aldı. Beşiktaş da Dušan Vlahović'i beklemeye aldı. Peki. Ama bu transferin çok yakın bir süre içerisinde bitmesini de beklemiyorum. Çok zor bir transfer ama Beşiktaş şu an en iyi konuda bulan kulüp tarafında bulunuyor Furkan Yıldız.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Efe Can Öztaş, Beşiktaş'ın transfer gündemini bizler için özetlemiş oldu. Alexander, Nübel, Dušan Vlahović, Leandro Trossard, Salih Özcan, İlhan Fakıl oldukça çok uzun bir liste. Oldukça gerçekten iyi isimler Beşiktaş'ın. En azından bu transfer döneminde yani gittiği, görüştüğü, listesini aldığı, gündemini aldığı isimler en azından sanki doğru isimler gibi görünüyor baktığımızda. Dušan Vlahović konusunda ama Efe Can şunu da son olarak ekledi. Kolay bir transfer olarak görmüyorum. Biraz zaman alabilir bu konu dedi.
2: Ya oyuncunun da tabii ki beklediği kulüpler var burada. Yedek kalmayı istemeyen bir oyuncu tabii ki gideceği yerlerde de. Beşiktaş'ta en çok bu teklifte cezbeden nokta ise Beşiktaş'ın zaten birinci santrafor olacak. İyi bir maaş da teklif ediyor Beşiktaş burada. Zaten başkan da net olarak bütün her şeyi, sorumlulukları ele alacağını söylemiş. Rakamsal boyutta da bir sorun çıkarmayacağını. Yani ben bunu geçtiğimiz yayınlarda da söyledim. Vlahović'i izlemek isterim Süper Lig'de. Yani heyecan verir. Hangi takımda olursa olsun. Çünkü Süper Lig'in evet biz hep böyle marka değerini tartışıyoruz ama İyi futbolcular da son dönemlerde iyi transferler de geliyor buraya. İzlemek daha da keyifli olabilir. Beşiktaş formasıyla tabii ki taraftarların da hayalini kurduğu oyunculardan bir tanesi. Yine kalede Nubel'in düşünülmesi. Hep yani bu sezon Beşiktaş'ın transferde ya şöyle söyleyeyim hep A plus oyunculara gitmesi çok önemli. Böyle ne derler 10 üzerinden işte 9'luk oyuncu üzerinde durup da hiç böyle Beşiktaş bir anda 4'lük 5'lik oyuncu bakalım maddi durumumuz şöyle diye bir düşünceye kapılmadı bu sezon başlangıcında. Yani bence bu önemli. Bir hedef koydu başkan ortaya. Bir vizyon var. Ama bu istenilen oyuncular, yeni teknik adamın listesinde olan oyuncular zaten. Teknik ekibin onayladığı isimler üzerinden bu çalışmalar yapılıyor. Önemli olan bu transferleri bitirmek, Beşiktaş'a kazandırabilmek tabii burada da.
1: Doğru.
2: Yeni sezonda unutulmasın yani her sene şimdi biz şunu söylüyoruz. Şampiyonluk yarışında evet son 4 sezondur Galatasaray şampiyon ama Trabzonspor geçtiğimiz sezondan bazı durumların inşasını yaptı. Oyuncu satışı alışı gibi. Yani üzerine koyarak devam ediyor. Fenerbahçe uzun yıllardan beri Süper Lig'de şampiyon olamayan bir takım zaten. Her sezon istiyor iddialı isimlerle. Galatasaray zaten omurgasını bozmak istemeyen bir senaryo ile devam ediyor. Çok fazla transferle alakalı taraftarında beklentisi var ama şuna geleceğim burada. Beşiktaş'ta yeni bir kadro oluşturarak bu yarışta olmak istiyor bu sezon artık. Çünkü son 4 sezondur hep bu deneniyor. Bir şekilde olmuyor.
1: Bunu yapmak zorunda bir de.
2: Tabii. Yani bu zaten bir hedef olarak algılanmamalı, doğal bir durum.
1: Bu istek değil, ihtiyaç yani. Beşiktaş için. Yani kadroyu kesinlikle da değiştirmek, omurgayı yenilemek Beşiktaş'ta mutlaka bu gerekiyor. Transfer döneminde olması gereken bir hadise. İsimler Nübel, Trossard, Vlahovic, yerli isimler İlhan Fakılı, Salih Özcan. Evet. Şu an için somut olarak gündemdeki kişiler bunlar.
3: Yani anlatılanlara göre de birçok oyuncu zaten gelmeye hazır.
1: Evet.
3: Sadece kulüple anlaşılması bekleniyor ki Nübel hamlesi bence yani çok sükseli bir iş. Yani Bayern Münih performansına baktığınız zaman ki son sezonda çok sayıda maça çıkmış olan ve takımın çok önemli bir ismi. 29 yaşında.
1: Doğru.
3: Böyle bir ismi Beşiktaş getirebiliyorsa.
1: Almanya'nın Dünya Kupası geniş kadrosundaydı.
3: Evet. Yani Beşiktaş eğer Nübel'i getirebiliyorsa belki de Beşiktaş'ın çok uzun yıllardır getirdiği en iyi kaleci ismi olabilir Nübel. Birisi bu. İkincisi de diğer isimler konusunda da bir kere Beşiktaş en azından ayağı yere basan bir yol haritasıyla gidiyor. Ve burada isimleri belirlerken de Önder Özen'in özellikle belirlediği bir yol haritası var. Buna göre hareket ediyorlar. Ve bu isimleri bitirme konusunda da artık aceleci davranmaları da gerekiyor. Dünya Kupası herkes gibi Beşiktaş'ın da önünde bir engeldir. Fakat Beşiktaş'ın Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle karşılaştırdığımız zaman kadrosunu en fazla revize etmesi gereken camia olduğu da bir gerçek. Ve bunun için de kısıtlı bir zamanı var. Ve gelecek sezonu kaybetmek istemiyorsa da bu yapılanmayı sağlamak için de elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü bir tarafta İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, Oğuz Çetin'li Aziz Yıldırım'la gayet de bu camiayı yakinen bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Dengelerden bahsediyoruz. Diğer tarafta zaten 4 yıllık bir istikrar. Bir tarafta Trabzonspor, Fatih Tekke ile ve başkanla o yakalanmış olan tablo. Bu denklem içerisinde siz bir yer almak istiyorsanız da bir kere yeni bir hoca, kulübü bilen bir sportif direktör ama yeni bir sistemin içerisine adım atmış olan ve omurgasını değiştirmeye çalışan bir Beşiktaş olduğunuz için de biraz hamleleri yaparken çabuk davranmanız, bir de sizi bekletmek isteyen oyunculardan vazgeçip belki de hızlıca transferini bitirebileceğiz. B planlarına da dönmeniz burada çok önemli.
1: Son şampiyon Galatasaray'ın nasıl bir planlama yapacağı, ilk takviyesinin kim olacağı bu transfer döneminde fazlasıyla merak ediliyor. KTM'de tabii ki sorularımız olacak. Gündemdeki isimler özellikle santrafor bölgesi için artık zannediyorum ki Mauro Icardi yok. Yani
2: artık defter kapandı diyebiliriz.
1: Gelişme İkali'de olmasını herhalde beklemiyoruz bundan sonra. Farklı bir gelişme.
2: Yok, beklemiyoruz.
1: Yani peki. Santrafor noktasında ise John Duran ismi konuşuluyor. İşte Omar Marmuş ismi yine basında adı geçen diğer bir oyuncu. Galatasaray'ın Icardi sonrası ikinci santraforu kim olacak Kaya?
2: Şimdi şöyle, Galatasaray'da artık Icardi ile yollar ayrıldı denilebilecek noktaya geldik. Çünkü
1: orada çok özür diliyorum. Ekranın alt kısmından da geçiyor. Bir son dakika gelişmesi var. Trabzonspor Kulübü teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gitti ve 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarıldığını açıklamış oldu. Bu gelişmeyi paylaşalım. Birkaç saat önce Fatih Hoca, Fatih Tekke, Aspor'un sorularını yanıtlamıştı. İlerleyen dakikalarda Fatih Hoca'nın transfer konusundaki açıklamalarını yine transfer raporu konuşacağız. Biz devam edelim lütfen.
2: Evet, Icardi'nin menajeri Pino net olarak satır arasında şunu geçirdi. Galatasaray'la ilk görüşmede anlaşamadıklarını ve şu an Dursun Özbek'le de bir bağlantısı olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü, kısacası süslü cümlelerle bu süreci biraz daha uzatma yönünde bir açıklama okuduğumuzu ben düşünüyorum. Ve hep aynı noktadaydık. Icardi'nin yeni sezon Galatasaray'ın daha doğrusu yeni sezon planlamasında Icardi'nin olmayacağı yönünde. Çünkü Sayın Başkan Dursun Özbek teklifini yapmıştı. Icardi cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Anlaşamamışlardı. Ve resmi olarak da zaten oyuncunun kontratı da bitmiş durumda. Daha çok Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Mauro Icardi ve Pino şu an inceliyor. Ayrıca İtalya'dan Como'nun net olarak ilgisi var. Ama oradaki rakam maaş olarak 2,5 milyon euro bir Icardi'ye bütçe ayrıldı ama Icardi buna çok fazla yanaşmıyor. Yani hem İtalya hem Suudi Arabistan buradan Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri daha çok değerlendiriyorlar. Galatasaray'da Icardi defteri artık kapandı diyebiliriz. Yani bu saatten sonra sürpriz bir gelişme olmazsa, yani çok çok önemli bir durum yaşanmazsa.
1: Yani ben, bir devir aslında sona ermiş oldu.
2: Evet, yani bir devir ama çok ciddi de bir iz bıraktı.
1: Tabii tabii.
2: Yani
1: kesinlikle.
2: Bu sadece hani güzelleme için söylemiyorum bunu, yani da.
1: 4 yıla sığdırabileceği bence kesinlikle maksimum düzeydeki katkıyı ve güzellikleri sığdırdı Icardi Galatasaray'da.
2: Kesinlikle. Zaten hani Galatasaraylı küçük çocukları daha çok ilgilendirmesi takımla ya da farklı takımdaki taraftarlar, minikler ya da büyükler de diyebilirsin bunu. Herkes bir sempati besledi. Icardi için takımını değiştirenler de tabii ki oldu günün sonunda ama şimdi Galatasaray'da Osimhen gibi bir gerçek var. Osimhen'in arkasında bekleyecek profil ve santrafor hem maliyet hem yaş itibariyle John Duran zaten. Galatasaray şu an John Duran'la temas halinde, şu an oyuncuyu bekletiyorlar. Icardi ile net bir şekilde, resmi bir şekilde yollar ayrıldıktan sonra Galatasaray John Duran'ı açıklamayı planlıyor.
1: Bu konuda buradaki, yani ayrılık kesinleştikten sonra bir resmi açıklama yapar mı Galatasaray kulübü?
2: Teşekkür eder.
1: Teşekkür mesajı. Var.
2: Tabii. Yani Galatasaray kulübü de Icardi de çok iyi bir şekilde birbirlerine veda etmek zorunda zaten burada. Galatasaray kulübünden bir teşekkür mesajı büyük ihtimal yayınlanır. Icardi de tabii ki burada paylaşımını yapar. Ama arka planda Galatasaray'ın santrafor attığı için çalışmaları devam ediyor burada. John Duran da bu kadar çok Galatasaray'ın sıcak bakma sebebi de şu zaten. Tamam, disiplin işin farklı bir tarafında. Ama hem rakamsal boyuttan dolayı kulübüne 5 milyon euro civarında bir rakam verilecek. Ve John Duran bu şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelmiş olacak yeni
1: sezonda. Bu 5
2: sezonda.
1: Milyon euro kiralama ücreti mi, yıllık ücretim oyuncunun?
2: Yani kiralama ve yıllık ücret gibi olarak bakabilirsin. Paket olarak 5 milyon euro kulübüne verilecek. Tabi bunun içerisinde zorunlu satın alma opsiyonu da konuşuluyor. Bu rakam burada hani daha çok pazarlık anlamında Galatasaray'ın istediği seviyelerde tutulması bekleniyor. Bunun için pres yapılıyor. Galatasaray da buna çalışmasını sürdürüyor. Birincisi kontenjan oyuncusu, ikincisi maaş yükü. Hani çok yüksek rakamlar değil, Galatasaray'ı rahatlatabilecek bir oyuncu profili olarak bakılıyor ve Osimhen'in arkasında bekleyecek bu oyuncu zaten. Şimdi Osimhen'in bu sezon kolu kırılmasa zaten Süper Lig'de sürekli ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde zaten yine potansiyelini tek başına gösterebilen bir oyuncu. Şöyle de bakmanız lazım. Şu an hani Marmuş diyoruz mesela. Galatasaray'a bu A+ üzerindeki isimleri söylediğimizde bu oyuncuların hepsi ilk 11'de oynamak isteyecekler. Bir oynama garantisi değil ama sonuçta sözleşmesine bunları yazdırmak istiyor bu oyuncular.
1: Tabii gelip zaten mevcut kulüplerinden ayrılma sebepleri oynayamamaları.
2: Kesinlikle. Yani şimdi Osimhen'in olduğu bir durumda da yine bir yıldız bir santrafora gittiğinizde bu sefer oyuncu şunu bekliyor. Ben yedekte beklemem. Çift santraforlu bir formüle dönmeniz lazım. Çok sağlıklı bir Icardi mesela Tottenham maçında sakatlanmasaydı, aynı formda devam etseydi Okan Hoca 3-5-2 oynayacaktı. Hani net olarak çift santrafor görebilecektik Galatasaray'da.
3: Doğru.
2: Ama göremedik biz bunu bir türlü. Şu anki yapılacak olan transferlerde de biraz da gelecek olan oyuncular bunu düşünüyor. Çünkü Icardi tamam bir sakatlık yaşadı, performansı da düştü, fakat Osimhen gerçeği var takımda. O yüzden cepte görülen isim şu an John Duran. Kenarda duruyor. Tabii ne olur ne biter bilemeyiz. Transfer gündeminde her an her şey değişebiliyor. Fakat Galatasaraylı yöneticilerin hedefi Avusturya kampına bir transferi yetiştirmek. Bu transferin de büyük olasılıkla John Duran olması bekleniyor.
1: Taner, işin psikolojik kısmına da hani tabii çok araştırdığını bildiğim için şunu sormak istiyorum. John Duran ismiyle ilgili olarak gündemde adı geçiyor. Galatasaray tarafında acaba bu oyuncu yakın geçmişte Fenerbahçe forması giydi, biraz saha dışı konularla gündeme geldi.
2: Evet.
1: Gelirse, takıma dahil edersek acaba bizim soyunma odasındaki tırnak içerisinde o huzuru bozabilir mi? Endişesi sence var mıdır?
3: Vardır.
1: Ya da olmalı mıdır?
3: Şöyle, olmalıdır da vardır da, ki John Duran bundan belki 10 gün önce Galatasaray'ın listesinde ilk sırada değildi. 2'de, hatta 3'te, belki 4'teydi. Ve bu kadar başlara geliyor olmasının en büyük sebebi de kural değişiklikleri. Evet. Yani mevcut yabancı kuralı buraya gelmeseydi John Durant Galatasaray

0: birinci sıraday olacak mıydı?
1: Değildi, evet.
0: Değildi. O zaman şunu düşünmek lazım. Galatasaray kurala göre transfer yapıyor şu anda. John Duran'ı çok istediği için değil. Okan Hoca'nın aslında hiç istemediği oyuncu tarzı. Sosyal olguları zayıf. Kriz çıkartma ortamı, potansiyeli çok yüksek. Ve geçmişte Galatasaray bu tarz oyuncuları kadrosundan göndermiştir. Hakim Ziyech gibi, Zaha gibi, Sergio Oliveira gibi.
1: Zaniolo
0: gibi. Ve bu tarz isimleri de barındırarak takım içindeki ortamı bozmak istemeyen bir Okan Buruk vardır. Ve bu yüzden de performans alma ihtimali olan oyuncuları bile gönderdiğini biliyoruz. Ama iş dönüp dolaşıp bir kural değişikliği sonrasında John Duran'a geldiyse de burada ben Galatasaray'ın içine sinen bir transfer olduğunu söyleyemem. Yani Galatasaray istiyor çünkü kuraldan dolayı istiyor.
1: İkinci rakam.
0: Şimdi o zaman şunu düşüneceğiz. Şimdi bu kural Galatasaray'a ne zaman bildirildi?
2: Geçen sezon.
0: Bir sene önce bildirildi. O zaman neden planlamalar bu kurala göre yapılmadı da bugün son dakikada John Duran'a kalmak zorunda kaldı Galatasaray? Şimdi bu benim için bir soru işareti. İki, şimdi geçtiğimiz yıl Icardi Osimhen'le birlikte çıktığın yolda Icardi fiziken problemliydi. Osimhen de sakatlık problemi yaşıyordu. Son anda Osimhen yetişmese Liverpool rövanştan sonra eğer ki sen Liverpool'u geçseydin form durumu Şampiyonlar Ligi seviyesinin çok uzağında olan Icardi ile devam edecektin Avrupa'da. Bir problemdi bu. Şimdi John Duran umut veriyor mu? Şimdi şunu söyleyeyim, ben Fenerbahçe'deki John Duran karnesiyle sahadaki performansı bir kenara. Ama oyuncu her an ben sakatım, ağrım var dediği zaman biz tespit edemedik dedikten sonra sağlık ekibi yine de oyuncu benim ağrım var dedikten sonra bir şey yapamıyorsunuz. Ve bunu yaptı. Koltuk değnekleriyle yürürken bir anda kameralar değiştiğinde koltuk değneklerini bırakıp yürüdüğünü gördük. Böyle anlar da gördük. Şimdi bu tarz sosyal CV'si olumsuz olan bir oyuncunun Galatasaray gibi sosyal olgulara da çok dikkat eden bir kulüpte ne kadar performans verebilir kısmı bende soru işareti. Ha, toparlayabilir misiniz? Toparlarsın ama ben geçtiğimiz yılın başında John Duran Fenerbahçe'ye transfer olurken yine bu sandalyede, bu masada bu oyuncuyu sağ içiyle konuşmak yetersiz demiştim. Ömer Saraç da yanılmıyorsam moderatördü. Dedik ki yani bu adam iyi topçu. 20 milyon euroluk bir maliyeti var. Getiriyorsan bu adamı tek başına yönetmen lazım.
1: Kontrat iyi yapmanız gerekiyor burada.
0: Abi, kontrat değil ki mevzu. Sen Nisan'da adam kontratın aleyhinde bir şey yaptı ve seni bir şekilde sırt üstüne bıraktı. Yüzüstü bıraktı. Ne yapacaksın sonra? Giden başarısızlık olacak. Yani mevzu kontrata bağlamadan iyi adamı bulmak. Ya da onu yönetmeyi başarmak. Şimdi John Duran'ı getirirsiniz, Fenerbahçe yönetemedi. Ve biz burada söyledik bunu. Yani John Duran'ı şimdi Fenerbahçe tribünlerinin ıslıklamalarına karşı o dönem ağlayarak soyunma odasına giden oyuncular gördük. Ben gidiyorum diyen oyuncular gördük. Kulüpten ayrılan oyuncular gördük. Fenerbahçe tribünleri John Duran'a bunu yaparsa John Duran 3 dakika durmaz demiştik. Adamın çünkü böyle yani kimliği böyle. Ve deneyim açısından da John Duran çok hızlı bir şekilde kendisini Arap Yarımadası'na attı ve buraya geldi. Biraz para odaklı hareket ettiğini de biliyoruz. Şimdi Galatasaray John Duran istiyor ama kuraldan dolayı istiyor.
2: Son 1-1,5 yılda 4 farklı takımda oynadı,
1: evet,
2: John Duran.
1: Ve Aston Villa'da son 6 ay dışında ön plana çıktığı bir futbolu tabii ki yok. Burada bu oyuncudan şöyle fayda sağlayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe bu oyuncuyu Türkiye'ye getirirken hani tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunu. Osimhen benzetmesi yaparken Osimhen'ini bulduk gibi düşünceyle getirmişti.
2: Doğru. Osimhen'le mukayese edilerek transfer edildi.
1: Evet. Birinci santrafor olarak düşündüğünüzde ipleri elinize verdiğinizde bu oyuncu sizi yarı yolda bırakabilir. Bıraktı da. Hani sorunlu bir oyuncu olduğu zaten aşikar ve ortada. Şimdi Galatasaray bu transfere sıcak bakma nedeni evet birincisi kural, ikincisi ücreti, üçüncüsü de zaten elinde Osimhen gibi bir oyuncu var. Yedekte bekleyecek. Ya Galatasaray ne zaman ben görev verirsem o zaman çıkıp kendini göster diyebilecek bir senaryoda. Tabii ki oyuncuya burada güvenmeniz gerekiyor. Oyuncunun takım içerisindeki disiplinin de iyi bir şekilde yönetilmesi için ona göre bir sözleşme maddesi ortaya koymanız lazım. Ve Fenerbahçe geçmişi olduğu için aslında buraya tekrardan geri dönüp kendisini göstermeyi isteyen bir oyuncu. Yani burada hırs, istek ve mücadele Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuz

0: da Jondura'nın hırsına da yenik düşmemesi lazım. Fenerbahçe'den bakın giderken nasıl gitti, geri geldi Galatasaray'da ben böyleyim denilecek bir performans sergileyebileceğinin garantisi de yok zaten. Ama şu an Galatasaray'ın net olarak elinde santrafor olduğu için ikinci santraforda hem kontenjana hem de rakamsal boyutta 5 milyon euroya bu potansiyelde bir oyuncu zaten bulamazsın.
1: Yani Galatasaray riskin farkında ama kadro ve mevcut durumu itibariyle bu riski alabilecek durumda olduğunu
0: evet,
1: düşünüyor.
0: Evet, ona göre de kontrat sundu zaten oyuncu cephesine. Şöyle bir bilgi de var, oyuncu cephesinden soruşturduğumda net olarak şu an herhangi bir anlaşma yok. Yani hala biz başka takımlardan da teklif bekliyoruz deniliyor mesela Jondura tarafında.
1: Yanlış anlama, hani senin haberine tabii ki saygı diyorum ama bu bana çok inandırıcı gelmiyor.
0: Ya bana da gelmiyor ama yani
1: şu Jondura bence çok uzun süredir, yani yaklaşık bence 15 gündür belki bir aydır Galatasaray'a bekliyor zaten.
0: Ya tabii ya şu var zaten, Ocak ayında ayrılırken de haber gönderiyor Galatasaray'a. Zaten doğru. Galatasaraylı yönetici
1: Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımlarını beğenmişti.
0: Evet evet. Abdullah Kavukçu da o dönem şunu söylemişti, hani Galatasaray'a gelmek isteyen çok fazla oyuncu var diye. Rakiplerimizden doğru. De var, isim açıklamamıştı. Ama bunu şu anda yaklaşık bir iki ay önce dile getirdi Jondurandı gibisinden. Bunu anlatmaya çalıştı. Ya burada tabii ki şöyle bir durum da var. Oyuncu şimdi sürekli oynayabileceği bir takım bulursa, daha fazla para kazanacağı bir takımdan teklif alırsa hemen direksiyonu oraya kıracak.
1: Tabii ki.
0: Ya böyle bir gerçek de var. Ama şu anki hem oyuncu için hem de Galatasaray için en uygun profil Jondura olarak görülüyor. Ha, bana kalsa örnek veriyorum, Icardi'nin fiziki olarak bu kadar çok geriye gitmese, Galatasaray'da yedek kalmayı kabul etse Jondura mı Icardi mi, 50 kere Icardi dersin yine. Mesela devam edersin.
1: İhsan Bey demiş ki Jondura kendisini futbola versin, ikinci Osimhen olur, ama zaten sorunun cevabı içinde gizli. Yani bu oyuncu kendisini futbola veremiyor. Zaten böyle bir problemi var. Kimse yetenekleri hakkında bence Duran'la ilgili bir soru işareti yok. Tamamen mental anlamda oyuncunun güven verememesiyle alakalı bir endişe var.
2: Katılıyorum. Ben evet. şunu söyleyeyim. Yani Ocak ayı geldi. Kimse şu rahatlığı yaşayamaz Galatasaray'da. Yani Jondura'n da var elimizde ve Şubat ayına biz Jondura'n'la gireceğiz rahatlığı hiçbir zaman Galatasaray'da olmayacak. Çünkü biliyoruz ki Jondura'n herhangi bir alabileceği daha yüksek bir maaşlı teklifte Ocak ayında ben gitmek istiyorum diyebilecek potansiyele sahip. Bunu evet. Daha önce de yaptı. Gitmek için de birçok yolu deneyebilme ihtimali olan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O zaman böyle bir oyuncuyla yola çıkmanın ne kadar yanlış olduğunu herhalde söylemeye de çok gerek yok. Bakın, alırsınız büyük bir süper yıldız da oluşturabilirsiniz. Olabilir.
0: Kiralık düşündüğünüz ama ben için riske, bir yıllık çok sorun olmaz.
2: Ama ben riske bakarım. Sen kiralık da alsan sezonu planlıyorsun. Şimdi eğer ki oraya bir tane daha Osimhen'le rekabete girebilecek potansiyelde ya da kulübeye oturacak bir adam alabiliyorsan tamam, Jondura'n da gelsin. Ama onu almayacaksan ve Icardi'nin yerine Jondura'nla doldurmaya çalışıyorsan kulübe anlamında, bu çok büyük bir risk. Yani ver 2 milyon euro daha fazla para, Icardi otursun o zaman. Gerçek söylüyor. Yani beni yarın bir gün her an Şampiyonlar Kulvarı'na gittiğim bir ortamda Ocak ayında alabileceği bir X bir teklifte, buna Arap Yarımadası dahil, daha yüksek maaşlı bir teklifte hemen her an gidebilirim potansiyeline sahip bir isimle ben sezon planlaması yapmayı çok riskli buluyorum. Oyuncu isminden bağımsız, geçmiş deneyimlerden dolayı oyuncuyla alakalı.
0: O yüzden kontratınızı ben sağlam yapmanız lazım.
2: Ben sırtımı çok yaslayamam. Yani böyle oyuncularda da genellikle kontrat çok sağlam bile olsa bir gerekçe, bir bahane bulup gitmenin yolunu arıyorlar.
0: Burada bir kere zaten o şansını kullandı diye düşünüyorum. Yani buraya geri dönüşü de kendini bir şekilde göstermek için. Fenerbahçe'de hepsini kullandı, bütün limitini kullandı.
2: Şu garip değilim ama yani Jondura'n yaşındaki bir oyuncu Osimhen'in arkasında bekleyeceğini bile bile kulübeye niye geliyor?
0: Kendini tekrar kanıtlamak için. Demek ki farkına vardı. Yani ben de öyle bakıyorum.
2: Şu çok
0: şu
2: net değil mi yani? Osimhen varken Osimhen oynayacak. Çok yüksek bir olasılıkla çift santifor olmayacak. Takım tek oynuyor. Standart bir stili var, tarzı var. Osimhen'in arkasında rekabet ya da Osimhen'in arkasında beklemek için Jondura'n yaşındaki bir isim neden geliyor?
1: İşte futbola bence çok profesyonel bakan bir oyuncu değil. Yani mesela burada Fenerbahçe ile belki, yani tırnak içerisinde söylüyorum, lütfen yanlış anlamasın izleyiciler, bir hesabı olduğunu düşünerek belki de hani Galatasaray'a bu kadar yükselmiş olabilir Jondura'n.
0: Evet. Yani burada tekrar kendini göstermek için.
1: Bence gayet mantıklı aslında. Forma şansı çünkü çok bulamayacak gibi görünüyor
0: tabii
1: en azından.
0: Tabii 2003 doğumlu, kontenjana uyan bir oyuncu zaten. Çok genç bir oyuncu. Önünde

0: kendi özel hayatına dikkat etse, bu sorunları yaşamasa, takım içerisindeki dengeleri sağlayabilse, hani çok yetenekli bir oyuncunun olduğunun herkes zaten farkında. Ama bakın biz burada anlatırken de ne diyoruz? Aston Villa'daki son 6 ay dışında zaten bu oyuncunun performans anlamında çok fazla ön plana çıktığı birlik yok kendini gösterebileceği. Galatasaray'da şuna bakıyor burada. Yani evet, limitler, kontenjanlar, yabancı kuralları, kontratı biz önüne koyarız. Fenerbahçe'de de yaşadığı sorunlar. Biz burada ona bir özgüven aşılamaya çalışırız. Ama sorun yaşatırsan bize, bunu yaparsan da seni göndeririz. Doğru. Gibi bir yol izleyecektir daha çok. Yoksa hani 2003 doğumlu bu profil, bu kadar çok sorunlu olmayan bir futbolcuyu zaten buralara getiremezsiniz. Burada da sana da katılıyorum Furkan, net olarak bir hesabı olduğunu düşünüyor. Yani yarım bıraktığı bir şey olduğunu düşünüyor. O ya, bu da zararlı. Ocak ayında ayrılırken ben Galatasaray'a haber yollamak, hani şimdi Galatasaray forması giyse bu oyuncu, Fenerbahçe yapsa bu sefer Galatasaray taraftarları da çok farklı.
1: Hayır, bunu Fenerbahçe yapan bir oyuncunun size yapmayacağının bir garantisi yok.
0: Yani. O yüzden hani bir yıllık kontrat olarak hani bu şeyi geçelim diye düşünüyorsa Galatasaray yönetimi, çünkü şu var, limitler açıklandı. Galatasaray'ın şu anki transferde toplamda kullanabileceği bütçe 35 milyon euro bandında limiti. Yani bir tane oyuncu aldığınızda şu an, çünkü Galatasaray hangi oyuncuya teklif götürse 30-35'ler konuşuluyor.
1: Doğru.
0: Geçtiğimiz sezonlarda aslında bu konuşuluyordu zaten. Bu sezonda devam edildi. Ve bundan dolayı da Galatasaray şu an transfer planlamasında zaten öncelik kiralık, sonrasında satın alma opsiyonu devreye girsin gibi bir yol izliyor.
1: Senin başka edindiğin istihbaratlar var mı ya Galatasaray'ın transfer
0: numarayla ilgili var, evet.
1: Bir de bugün bazı haberler vardı. Martin Ødegaard isimleri, bilmiyorum ne kadar gerçekçi ama Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu mu? Böyle bir görüşme var mı taraflar arasında? Buna ek olarak bir de sendeki istihbaratı da merak ediyoruz.
0: Ødegaard'la başlayalım. Galatasaray'ın herhangi bir net bir görüşmesi yok ama takip ettiği oyunculardan bir tanesi. Arsenal oyuncuyu satmayı düşünüyor. Ama burada Galatasaray listesinde Ødegaard gibi farklı isimler de var tabii ki orada barındırdığı ve düşündüğü. Bir fırsat oluşursa, örneğin bunlardan bir tanesi Kamavinga. Hala Galatasaray arka planda bu oyuncunun takibini de sürdürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki limit 35 milyon euro ama Galatasaray 50 milyon euro, 55 milyon euroluk oyunculara gidiyor. Burada da Sara satışı bekleniyor zaten. Galatasaray kulübü biraz daha tok satıcı rolünde burada, oyuncu satışında da. Ama mutlaka bir satış yapacaktır. Icardi'den çıkıldığı denklemde, Sara'nın satışıyla beraber, Şalay'a, Davinson Sanchez'e gelen teklifler artı Singo'ya iyi bir teklif gelirse, Galatasaray bunları değerlendirerek yerlerine daha iyi oyuncular bakmaya tabii ki çalışıyor. Son olarak benim edindiğim bilgi şu, Galatasaray Pulisic'i takip ediyor. Yani Milan forması giyen, Dünya Kupası'nda da ABD ile zaten çok etkili bir oyun ortaya koydu. Galatasaray 10 numara ve kanat bölgesi olarak iki mevkide de oynayabilen oyuncu düzeyinde Pulisic takibi var Galatasaray'ın. Bir diğeri merkez orta sahada oynayabilen Tottenham forması giyen Papsar. Bu da transfer listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi ama bu söylediğim isimler kontenjana uymayan isimler.
1: Evet.
0: 10 numarada Galatasaray kontenjana bakmıyor. Tamamen katkı alabileceği
1: zaten
0: net isimler.
1: O kadar da boşluğu var yani Galatasaray'ın. Evet. Çok da problem yaşamıyor.
0: Yabancıda bir problemi yok Galatasaray'da. Zaten 10 tane yabancısını saydığımda Galatasaray'ın, bu 10 yabancısı ilk 11'de oynayabilecek direkt ilk 11 oyuncuları.
1: Evet, bu arada yani, Pap, Mata, Sar 2002 doğumlu.
0: Evet.
1: O da genç bir oyuncu aslında ama kurala uymuyor.
0: 2003 doğumlu ve sonrası olması lazım. O yüzden onun altını çizdim. Fakat Tottenham'da çok iyi bir performans sergiledi. Direkt ben Galatasaray'ın orta sahasına etki edebilecek oyunculardan bir tanesi. Bunların üzerinde ciddi anlamda duruluyor. Daha çok işte fırsat, rakamsal boyutta hangi kulüple orta yolda bulunulur. Galatasaray yönetimi daha çok buna dikkat ediyor. Net olarak şunu söyleyebilirim. Tekrar vurgulayacağım bunu. Önemli olan burada Kamp'a en azından bir transferi yetiştirmeyi planlıyor Galatasaray yönetimi.
1: Kamp demişken bu arada hazırlık maçı programı açıklandı Galatasaray'ın. 24 Temmuz'da Monza ile 27 Temmuz'da Venezia ile Avusturya kampında iki hazırlık maçı var Galatasaray'ın ve dönüşünde ise 8 Ağustos'ta Villarreal ile bu kez İstanbul'da taraftarı önünde Rams Park'ta sezon başlamadan önceki son hazırlık maçını oynayacak. Bu arada çok soru geliyor, istersen onu

0: Bir açıklayalım bu limit konusu. Limit nasıl 35 milyon euro oluyor diye sormuş izleyicilerimiz. Çünkü açıklanan limit Galatasaray'ın 9 küsür milyar TL civarındaydı. Küsuratı hatırlayamıyorum. Evet. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Aslında şöyle, yani o açıklanan limit sizin bu sezonki tüm futbol ağ takımı harcamalarınız. Yani
1: her şeyi kapsıyor.
0: Size ek tanınan harcama değil aslında. Zaten kulüplerin hali hazırda her sezon yapacağı bilançolar aşağı yukarı belli. Galatasaray'ın da zaten bu sezon yaklaşık işte senin ifade ettiğin rakamı düşündüğümüzde herhalde 100-120 milyon euro gibi zaten bir stabil, fix bir harcaması var. Buna ek olarak da 30-35 milyon euro şu anda kalan boşluk aslında. Yani tabii tanınan limitle beraber.
1: Şöyle açıklayabiliriz. Şimdi şöyle düşünün bunu net olarak. Kulübün bütün giderleri, yani evet, teknik direktör, evet, bol servis ücretleri, evet, maaşlar, bonuslar, her şeyi, evet, bonuslar, her şeyi kapsayan bir rakam bu. Buradan da zaten yüzdelik dilimlere böldüğümüzde transferde de kapsayan bir bütçe ortaya çıkıyor. Burada da zaten şimdi geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar kulüplerin oyuncu satması gerekiyor dememizin anlamı da bu zaten. Şimdi Galatasaray Saray'ı sattı durumda, örnek veriyorum, 25 milyon euroya sattı. Orada bir kilit açmış olacak.
2: Tabii.
1: Üzerine ekleyerek istediği, doğru, transfer yapacak. Icardi'den mesela çıktığında 10 milyon euro.
0: Doğru.
1: Çünkü oyuncunun maaşı 10 milyon euro şu an Galatasaray'ın ödediği. Yine orada bir bütçe açılacak.
2: Yani Can Uzun transferinde sekteyi uğratan aslında bu limitler. Yani çünkü Eintracht Frankfurt'un da burada istediği rakamlar 30 milyon euronun üstünde.
1: Evet. Yani
2: bir şeylerin açması gerekiyor Galatasaray ki Can Uzun gibi hamleler yapabilsin.
1: Can Uzun'la alakalı da net olarak bir son günlerde oyuncu cephesinden aslında aldığım bilgi şu yönde. Evet, Galatasaray'la bir görüşme halindeler ama oyuncunun hala aklında soru işaretleri var. Ailesinin ve oyuncunun. Hani bu kadar genç yaşta Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda. İkinci durumda net konuşacağım burada. Galatasaray Can'la her konuda anlaşma sağlasa bile bol servis konusunda önü tıkanacak. Çünkü Frankfurt kulübü 50 milyon eurodan aşağıya düşmüyor.
2: Çünkü biliyorlar adamlar satacaklar.
1: Evet. Tabii.
2: Yani doğru. Can Uzun'u bugün Galatasaray almasa 2 sene sonra Bayern Münih alır. Eintracht Frankfurt'taki bu performansı sürdürürse. Yani Galatasaray Can için gecikti. Yani Galatasaray bundan 4 sene önce Nürnberg forması giyerken Can Uzun'la görüşme sağladı.
1: 500 bin euro.
2: Hadi düşünün.
1: Yani rakamlar,
2: şimdi,
1: konuşulan rakamlar.
2: 4 sene önce Eintracht Frankfurt Nürnberg'den aldığı dönemden önce siz Can Uzun'la görüşme yapıp masaya oturup 500 bin euroya almıyorsanız şimdi 50 milyon euro ister adamlar.
1: Tabii yani bir de oyuncunun burada bu kadar genç yaşta işte Türkiye dönüp dönmeme düşüncesi. Tabii burada şöyle bir durum var. Galatasaraylı yöneticiler de net olarak buradaki projeyi anlatıyorlar. Can kendi de görüyor zaten Galatasaray'ın sürekli artık Şampiyonlar Ligi'ne katılması, takımdaki seviyenin bir noktaya gelinmesi. Yani olumsuz değil ama ikna olması için de biraz daha sürece ihtiyaç var gibi. Hadi oyuncuyu ikna ettiniz diyorum. Rakamsal boyutta da, hı hı, eğer ki 50 milyon euronun altına düşmeyecekse Galatasaray zaten bu transferi gerçekleştirmeyip listesindeki az önceki saydığım fırsat isimlerine yönelecektir. Yani yıldızlara bu paraları o zaman ödeyelim. Yani mantık olarak ben de şundan yanayım bu arada. Yüksek bonservis ödeyebilirsiniz. Düşük maaşlı oyuncuyu alabilirsin ama genç oyuncu alıyorsunuz. Buradaki bir diğer tehlike de şu. Bu yaşta oyuncuyu getirdiniz. Örnek veriyorum, vereceğiniz maaş bütçesi de önemli. Şu an Galatasaray'daki maaş bütçeleri 4-5 milyon euro bandında konuşuyoruz. Lemina yeni sezonda Galatasaray'la yoluna devam edecek. Lemina'nın maaşına düzeltme yapılacak.
2: Evet.
1: Yanılmıyorsam 2,5 milyon euro alıyordu. Yani Lemina'nın da bir beklentisi var Galatasaray'da.
2: İşte bunlar hep karşılıklı.
1: Torreira yine aynı şekilde. Şimdi mesela Can da Türkiye'ye gelirken de bu sefer kalkıp 3 milyon euro, 4 milyon euro maaş istiyorum diyebilir. Örnek veriyorum, tamamen örnek bu. Oyuncuya 3-4 milyon euro maaş verdiğiniz bir durumda 40-45 milyon euro da bol servis ödediğinizi düşünün. Bu oyuncunun bir sonraki durağı, bir sonraki satışı neresi olacak? Bu bol servisi verebileceklerin garantisi var mı? İkincisi, bu kadar yüksek maaşı Avrupa'da hangi kulüp verecek? O yüzden burada çok ciddi bir kadro mühendisliği yapılması lazım. Ben şu şekilde Sayın Başkan Dursun Özbey'i tekrardan tebrik etmek istiyorum. Her ne kadar da limitlerin, daha doğrusu kontenjanların, yabancı kuralın ciddiye alınmadığını düşünüyoruz ya. Geçen sezondan bu sezonu aslında başkan gördü. Uğurcan Çakır transferi Galatasaray için çok önemli bir transfer oldu. Kaleyi yerliye çevirmek. Yoksa hala Galatasaray'ın kalesi yabancı olsaydı daha da sıkıntılı bir süreç olabilirdi. Ya şu anki durumunda bile Galatasaray'ın dört büyükler arasında en az yabancı oyuncusu bulunan takım. Yani ben bu kadar Galatasaray'ın yerini

0: de olsam bunu dert etmem. İki tane yıldız oyuncu alacağım diye. Tam tersi rakibiniz bunlarla boğuşmak zorunda kalacak. Fenerbahçe 12 yıldan beri şampiyon olamıyor. 22-23 tane yabancı oyuncusu var. Çıkması lazım. Ama göndermeden de hala oyuncu alıyor. Bu sefer Galatasaray taraftarı da şunu düşünüyor. Ya bizim birincisi çok fazla yabancımız yok.
1: Evet.
0: İkincisi son 4 yılın şampiyonuyuz. Üçüncüsü biz niye hala transfer yapamadık? Ya çünkü omurganız ortada, korumaya çalışıyorsunuz. Sağlıklı adımlar atarken de transferde de net isimler. Hata yapma şansınız yok çünkü.
2: Çünkü biz o kadar çok alışmışız ki aslında transfer obezitesi bir durum söz konusu bizde. Yani o yüzden her sezon işte 8-10 oyuncuyu transfer edelim. Şampiyon olsak da sil baştan kadrolar yapalım. Aslında normali bu yani. Avrupa'nın zaten büyük kulüpleri bu planlamaları bu şekilde yapıyorlar. Her sezon 3 transfer, 4 transfer. Ayrılık olursa ona göre ekstra takviyeler. Yani Galatasaray'ın aslında şu an içinden geçtiği süreç bizim için, yani bizim futbol kamuoyu için çok tabii normal bir durum olmasa da aslında çok normal bir durum yaşıyor Galatasaray. Evet. 4 yıllık bir şampiyonluktan sonra zaten 3 Temmuz'da Galatasaray'ın 3-4 takviye yapmasını beklemek bence çok mantıklı ve akılcı bir yaklaşım.
0: Ya şu olurdu mesela, bence bir sol stoper, bir 10 numara, bir santrafor. Yani orta sahaya da daha iyisini alabileceğiniz 6-8 oyunu çift taraflı oynayabilecek bir oyuncu almak istiyorsanız da tamam, Saray'ı satarsınız, yenisini alırsınız zaten. Şu anki Galatasaray'ın kadrosuna baktığımda hiçbir oyuncu satılmayacaksa 3 transfer Galatasaray'a yeterli.
2: Kamp ne zaman başlıyordu Kaya? Tarihi
0: 23'ünde başlıyor.
2: 23 Temmuz.
0: Evet.
2: Ya kampa bile 20 gün var daha.
1: Tabii. Yani transfer gidişir.
2: Bu arada o tarihte sizin rakipleriniz ilk resmi maçı oynuyor.
0: Evet.
2: Ya arada böyle bir aslında fark
0: Avrupa
2: var yani.
0: Başlayacaklar.
2: Evet, yani Galatasaray taraftarını hani benim haddime değil naçizane ama biraz daha hani bu konuda bence yönetime çok baskı yapmayı gerektirecek bir durum olduğunu
0: bu
2: düşünmüyorum.
0: Bu sene
2: ben
0: çok baskıyla başlamadı. Şu ana kadar hani sosyal medyada da bakıyoruz. Transferler nerede diye bir yangın yok şu ana kadar. Ama çok fazla
2: İyi, bu noktaya geldiysek bir ilerleme var o zaman.
0: Ama şu var. Çok fazla geç kalınca da korku şu aslında. Yani kitabın ortasından konuşayım. Yine transferler son güne kalacak. Yine acaba kim gelecek?
2: Ama Galatasaray hani son güne kalan transferlerde hep piyango Galatasaray'a
0: şansı iyi anlamda yanındaydı Galatasaray'ın.
2: Yani Icardi, ya orada Osimhen, işte Osimhen.
0: Orada yok yani.
1: Nabzı şu yükseltir. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sükseli bir transferi İstanbul'a indirdiği gün ertesi sabah Twitter'da Galatasaray taraftarları Dursun Özbey'e dönük başkan transferler nerede demeye başlarlar.
0: Tabii.
1: Şu an Fenerbahçe sükunetli bir şekilde yoluna devam ettiği için Vedat Muriç hamlesi çok tedirgin etmedi Galatasaray taraftarlarının. Üstüne sakatlık çıktı. O yüzden şu anda
0: Akede'de çok fazla şu
1: Akede'de
0: an. Savunma
1: çok
0: yönüyle bir sıkıntısı da yok.
1: Heyecan uyandırmadı Galatasaray taraftarlarında. O yüzden süreç şu anda Galatasaray için de dengede gidiyor. Ki Galatasaray bugün hiç transfer yapmasa yine ligde şampiyonluğu kovalayabilecek bir takıma yani sahip durumda zaten.
2: Bu kadro lig için gayet yeterli bir kadro.
1: Yeterli. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmak olduğu için burada sevgili Kaya'nın söylemine katılıyorum. Yani bir transfer yapacaksınız, bir kere stopere, ki Van Dijk ismi bir dönem konuşuldu. Van Dijk gibi bir sağlam bir stoper. Bir sizi 3. bölgeye taşıyabilecek Mertens tarzı oynayabilen bir 10 numara. Bir de Icardi gittiğine göre Icardi'nin yerine bir ismi bulmanız gerekiyor. Axel'de çok da mümkün değil Şampiyonlar Ligi'de bir başarı gelmesi, ama bunları yapmak için de sen de az önce isimler verdin. Galatasaray zaten çalışmalar yapıyor.
0: Evet, takip ettiği var. Çok fazla oyuncu var ama tabii burada adım atılması için de doğru zaman da bekleniyor. Şimdi bazı oyuncular özellikle 10 numara düzeyinde Dünya Kupası'nda Galatasaray'ın evet takip etti. İşte Pulisic bunlardan bir tanesiydi. Ödegaard, yani herhangi bir şey olursa, fırsat olursa Galatasaray bir şekilde o transferde de kendimizi gösterebiliriz düşüncesi var. Ama şu ana kadar şunun da altını çizmek istiyorum. Galatasaray kulübüne de herhangi bir oyuncusuna şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Bütün hepsi sözlü olarak telefonda görüşme düzeyinde. Yani bir noktaya gelinilmedi. Bu Sara'da da öyle. Icardi'de de hani bu kadar çok belirsizlik olmasının nedeni bu saatten sonra bitti zaten. Hani yöneticiler de benzer şeyler artık söylemeye başladı Galatasaraylı yöneticiler de. Yeni sezonda Icardi olmayacak gibi bir planlama yapıldığı, transferde de yol izlendiği zaten bu sezon transfer dönemi başlamadan önce de konuşuluyordu. O yüzden çok fazla Galatasaray'ın tabii aceleye gerek yok. Fakat kampa da bir oyuncu yetiştirilmesi biraz daha taraftarı da rahatlatır diye düşünüyorum.
2: Peki Galatasaray'ı yavaş yavaş noktalayacağız ama sormak istediğim iki konu var Kaya. Burnley'den Leslie Ugochukwu Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu mu? Çünkü orta saha için adı gündeminde, yazılıyor, evet. Ve kontenjana da uyan genç bir oyuncu sanırım.
0: 2003 doğumlu.
2: Evet, 2003 doğumlu.

0: Yerli takviyesi konusunda planlama nasıl olacak yeni kuralla beraber?
1: Şimdi Ugo Ochoa ile alakalı şunu söyleyelim. Galatasaray'ın kiralık olarak, hani bir sezon kiralık, sezon bittikten sonra satın alma opsiyonunu kullanalım düşüncesiyle bir teklif, sözlü olarak bir teklif götürdü. Burada kiralama bedeli 2 milyon euro seviyelerinde. Satın alma opsiyonunda Galatasaray 20-25 bandında düşünüyor ama kulüp tarafından gelen bilgiler şöyle 30 milyon euro civarında bir bonservis rakamı bekliyorlar.
0: Galatasaray'ı gören kapıyı 30'dan açıyor gerçekten.
1: Ya bu zaten son dönemde şundan dolayı 10+4 kuralının farkındalar takımlar. Türkiye'deki sistemin de farkındalar. Takımları da geç, menajerler
0: bence
1: zaten.
0: Galatasaray'ın son dönemde yaptığı harcamaların da biraz farkındalar.
1: Kesinlikle verilen maaşlar, yapılan transferler, çıta çok farklı seviyeye çıktı tabii ki rakamsal boyutta. Ama buradaki o işte kiralık olarak opsiyon kabul edilirse, rakam da Galatasaray'ın istediği seviyede olursa Galatasaray bu transferi tabii ki bitirmeyi planlıyor. Yerli olarak şu an çok fazla ön plana çıkan oyuncu şu an için yok ama stoperde geçtiğimiz günlerde de söyledim. Ümit Aktağ olabilir. Galatasaray takibini sürdürüyor bu oyuncunun. Ayrıca Bertu Yıldırım şu an defter kapandı gibi bakılıyor ama olası bir John Duran hamlesinde bir sıkıntı olursa yerlide belki Bertu takviyesi, Kazımcan'ın Başakşehir girişimi gerçekleşebilir mi? Ekstra bir bilgi paylaşalım, yine seninleyken söylemiştik, hatırlatalım daha doğrusu. Bartu'nun Fenerbahçe forması giyen Bartu Elmaz'ın Başakşehir'e transferi de konuşuluyor burada. Belki Fenerbahçe oradan Bertu'ya transfer olabilir. Bunu tamamen düşünce olarak söylüyorum.
0: Yani Başakşehir'e Bertu Yıldırım için Bartu artı bir miktar para gibi bir gündem Fenerbahçe'de
1: evet,
0: oluşabilir.
1: Oluşabilir. Bu da gündemde tabii. Yerli isimlerle alakalı da kulüpler zaten şu an, şimdi biz yabancı kulüplere söylüyoruz da böyle diye, bizde de öyle. Şu an yerli oyuncularında 10'sa 15 deniliyor.
2: Yani piyasa yükselecek, daha da yükselecek
1: evet.
2: Bu arada.
1: Yani haklılar da. Kendi oyuncuları, iyi oyuncuları, bir tane elinde oyuncuları var. Satarken de satabileceği en yüksek rakama satmaya çalışacaklar. Böyle bir gerçek var.
0: Şimdi Caner Bey demiş ki, bu arada bir kırmızımız varmış, birazdan yorumu okuyacağım. Çok özür diliyorum. U17 basketbol milli takımımız İstanbul'da ev sahibi olduğumuz turnuvada Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı. Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve turnuvada yarı finale yükseliyor. U17 basketbol milli takımımız, gerçekten tebrik edelim. İyi bir ivme yakaladı bu turnuvada genç kardeşlerimiz. Çok da iyi bir jenerasyon geliyor alt yaşlarda belli ki. Ve artık son 4 takım arasındayız. Fransa'yı mağlup etmeyi başardık, bir kez daha tebrik edelim. Bir yorum okuyacaktım. Caner Bey demiş ki, Furkan da öyle bir anlatıyor ki bizim verdiğimiz paraları sanki Fenerbahçe ile Beşiktaş vermiyor demiş. Ben anlatmıyorum yani, tablo bu şekilde aslında. Galatasaray'ın tabii ki Fenerbahçe ve Beşiktaş da son dönemde özellikle pahalı kadrolar kurdular, bunu kabul ediyorum ama Galatasaray'ın geldiği seviye biraz daha farklı bir seviye. Yani.
2: Çünkü Galatasaray
0: yıllık ücretler de buna dahil bu anlamda.
2: Çünkü Galatasaray'ın maç günü gelirleri arttı. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri arttı.
0: Gelirleri daha yüksek.
2: Galatasaray'ın maç başına
1: gelirleri. Ama hala
2: gelirleri,
1: yetmiyor.
2: Evet, Galatasaray'ın maç günü gelirleri arttı. Şampiyonlar Ligi pastasından elde ettiği gelirler arttı. Yayın pastasından aldığı paralar arttı. Ve bunların hepsini alt alta koyunca çıtanızı da Şampiyonlar Ligi çıtasına koyduğunuz zaman ister istemez bir kere oyuncuların da seviyesini yukarıya çekmeniz gerekiyor. Galatasaray Osimhen transferini yapmayabilirdi. Ama riske girdi. Dedi ki ben yapacağım bu hamleyi dedi. Kasasından 150 milyon euroya yakın parayı da bağladı. Şimdi kazandı mı o parayı tekrardan? Kazandı Osimhen sayesinde.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde de zaten Osimhen'in bonservis ücretini rahatlıkla çıkardı.
2: Çıkardı. Icardi mesela. Bak, Icardi konusunda. Galatasaray Icardi'ye girmeyebilirdi. Yüksek maaş vesaire deyip girdi. Icardi o parayı çıkarttı mı? Çıkarttı.
1: Risk aldı çok fazla.
2: Bir de öngörmek. Yani ya ileride bu oyuncular ne yapabilir öngörüp altına imza atma cesaretini göstermek bence kıymetli olan bu zaten.
1: Ya ek olarak şunu da ekledim. Özür diliyorum. Şampiyonlar Ligi geliri evet Galatasaray'ın çok önemli bir rakam elde etti bu sezonu ama şu da var. Localarda 2 yıl sonrasının satışları. Kombinelerin zaten sezonda başlamadan önce hani bütün taraftar şunu soruyor, tetikte bekliyorlar, acaba kombine düşer de alır mıyız diye. Öyle bir durum da yok, rakamların hepsi çok çok artıyor, yüksek rakamlara. Bu sezon kale arkasında koltukları daha fazla ve daha doğrusu localarda kol

0: sayısını arttırarak ek gelir gibi düşünceler de var. Ama her şeye rağmen geliriniz ne kadar fazlaysa gideriniz de bir aile o kadar fazla oluyor. Bazen bunu dengeleyebilmekte de Galatasaray zorluk çekiyor tabii ki. Yani hayatta hiç kolay bir ekonomi
1: aslında
0: değil.
1: Aslında hayatta biraz bu anlamda futbola tabii benziyor. Yani ne kadar çok geliriniz varsa gideriniz de o kadar fazla olabiliyor. Peki Galatasaray'ı noktalıyoruz. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke bugün A-Spor'un konuğuydu ve özellikle Trabzonspor'un yeni sezon planlaması, transferdeki stratejiler gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu Fatih Hoca, ama biz özellikle Fatih Tekke'nin transfer konusunda yapmış olduğu açıklamaları bir hatırlayalım, sonrasında Trabzonspor'un transfer gündemiyle devam edeceğiz.
2: Transferde düşündüğümüz çok net. Savic'in sakatlığı tedavisi devam ediyor.
3: Batıgan.
2: Ersen şu an değneklerini bırakmış değil. Eylül, Ekim'in bilmiyoruz ne zaman katıları tam haline gelmesi ne zamana bulur. Burada çipi var. Okay'ı burada kullandık. Ozan'ı bazen kullandık. Salih'i bazen kullandık. Çipi var. Şimdi biz buraya şöyle düşündük. Yardımcı Türk oyuncu olsun. Eğer mümkünse, eğer bulabiliyorsak da iyi bir stoper bulalım. Arıyoruz.
3: Söyleyeyim. Şu anda bir stoper.
2: Evet, stoperde problemimiz var gözüküyor. 6 numaramızda tim haricinde top rakipteyken doğru oynayan, ya daha doğrusu o mevkiye o tarz özellikte olan oyuncumuz yok. Gene orada Ozan, Okay tarzında oyuncuları kullanıyoruz. Öyle bir ihtiyaç olabilir takım için. Santrafor'da ki santrafor arıyoruz, santrafor yok. İyi santraforlar çok çok pahalı, çok çok pahalı. Yani biz yanaşamayız oralara. Sağ kenarda problemimiz var. Sağ kenarda aradığımız oyuncular var. Daha bugün başkan beğendiğimiz bir oyuncu ile ilgili size de söyledim. Yıllık bizden 5 milyon değil 7 milyon istemiş. Maaş, 7 milyon maaş. Biz bu paraları vermemeliyiz zaten. Maaş olarak vermemeliyiz. Dolayısıyla insanların dediği gibi bunlar acayip transferler yaptılar falan filan bilmem ne şu bu falan, öyle bir şey yok. Biz en iyisini koşullarımıza göre, en iyisi başkanımız 7-20 birbirimize attığımız mesajlar saat 2'de bu, hocam başkanım şu oyuncu sazcıkını kaçırma, bunu bak olsun adam gelmiyor. Oyuncu var, alamıyorsun, gelmiyor. Dolayısıyla orada ciddi problemimiz var. Nedenini bir de uzattım, size söyledim. 500 tane oyuncu. Ben onu yapmak zorundayım. Trabzonspor'un bakacağı yer 500 oyuncu havuzu mu? Hocam yanlış, doğru yanlış olduğunu ben de bakmak zorundayım. Ama diğer yarıştığın takımlar 4 tane takıma bakıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına bakıyor. Zamanı düşünün, verimliliği düşünün, yarıştığınız şeyi düşünün. Ama biz yine de onlarla yarışacağız. Herkesle yarışacağız.
1: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin A-Spor'a özel yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Transfer konusunda özellikle Fatih Hoca diyor ki bir oyuncuya 100 milyon euro veremeyiz. Bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçin. Oralarda değiliz diyor Fatih Hoca.
4: Ve Trabzonspor tarihi boyunca elde ettiği şampiyonluklar ya da başarılarda bu 100 milyon euroları ya da bu tarz bakış açılarından uzak durarak aslında başarıyı elde etti. Yani Trabzonspor gidip bir oyuncuya takımın dengesini bozacak seviyelerde paralar ödeyip de hiçbir zaman takım içindeki huzuru da sarsmamıştır. Ve zaten camianın da bence ayakta kalmasına sebebiyet veren en büyük nokta da bu. Çok mükemmel iyi yetenekleri bulup bunları da satan bir ritme girdiler. Ve bu oyunculardan performans da alıyorlar. Ve benim şu anki gözlemimde Galatasaray'dan sonra daha en hazır camia şu an Trabzonspor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın burada gaza basması gerekiyor ki şampiyonluk yarışında çok daha iddialı duruma gelsinler. Dört takım da elbette doğal favoridir. Ama istikrardan ve kadro yapısını korumaktan yana baktığımız zamansa Trabzonspor bu sezon da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi transferleri hızlıca yaptı. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Hoca ne oynatacağını çok iyi biliyor ve oyuncular da buna cevap veriyor. Ve bu tesadüf değil. Fatih Hoca'nın buradaki disiplini ve takımı çok iyi antrene ediyor olması bence buradaki en büyük unsur. Ve takımın da bence diğer departmanlarla, işte scout ekibi ve buna benzer yönetim, keza aynı şekilde yönetimde bulunan her bir isminde buradaki uyumun bir parça olması, tırnak içinde rol çalmıyor olmaları, herkesin alanına sahip çıkıyor ve bir şekilde o alanı delmiyor olması da bence camiayı bir arada tutan en önemli unsur. Bu sezon geçtiğimiz yıla göre taraftar desteğinin de çok daha fazla olacağı kanısındayım. Çünkü şehir şunun farkında, her an şampiyonluk gelebilir. Geçtiğimiz yıl son 5 haftaya kadar şampiyonluk hedefinin içinde kalan Trabzonspor çok anlamsız puanlar kaybetti.

0: oyuncu izledim diyor Fatih Hoca.
1: Doğru, hocanın bütün tespitleri yerinde bence. Şöyle bir durum da var. Şimdi kadroyu oluştururken zaten en çok Trabzonspor şuna dikkat ediyor. Burada yönetim ve teknik adamın birlikte hareket etmesi bence çok çok önemli. Fatih Hoca'nın arkasında durmaları da burada çok değerliydi bu sezon içerisinde. Bir ismi buluyorlar, gidiyorlar, transferi yaptıktan sonra parlatıp satıyorlar. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Uğurcan Çakır'dan ciddi bir bonservis elde ettiler. İstese Trabzonspor o rakama kadar çıkıp yine bir transfer yapamaz mı? Yapar.
0: Yapar.
1: Şu an santrafor arıyoruz diyor. Yanılmıyorsam işte kanat oyuncu vesaire. 7 milyon eurolar konuşuluyor diyor. Yani çok ya da çok fazla beklentiler oluşuyor diyor. Kasada para var, bunu harcayabilir ama hayır. Gelen
0: Felipe Augusto'dan daha yeni 15 evet, artı 5 milyon euro
1: Ulay satışı bekleniyor yine evet. Yani. Onlardan gelecek olan rakamlar. Hani gibi gibi bunun çok örneği var zaten Trabzonspor'da.
0: Son dönemde kulüp kasasına en çok belki de sıcak para girişi olan takım Trabzonspor olabilir.
1: Kesinlikle, ama bunu savurmuyorlar sağa sola. Bir planları var, projeleri var. Yine böyle yetenekli isimlere gidip ve en azından şunun farkında olan bir kulüp. Bakın, her şeyi bir kenara bırakalım. Bu sezon yabancı kuralının değişsin ya da değişmesin, ona bakmayıp hızlıca transferlerini bitirdi. Eksikler nerede, hangi oyuncularla yollarımızı ayıracağız, hemen onları yerine getirdi. Bu da çok büyük bir diğer kulüplere örnektir yani. Çünkü Beşiktaş'ın da bunu yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın da çok fazla zamanı kalmadı ve yok. Neden? Ön eleme maçları oynayacak Beşiktaş'ta. Trabzonspor bunu yapıyorsa Beşiktaş'ın da yapması lazım hızlı bir şekilde. O yüzden ben burada hak veriyorum. Oyuncu satarken de işte alırken de 100 milyon eurolar gibi rakamlar. İşte stoper yine bakalım, merak ediyorum nasıl bir oyuncuya, yine genç dinamik yatırım yapabilecek yoksa tecrübeli bir mi isme gidecek orada. Oradaki denge de çok çok önemli tabii.
0: Doğru.
1: Harmanlıyor burada yani takımı net olarak Fatih Tekke.
0: İyi stoperde bir stoper arıyoruz oyuncu dedi röportajda. Evet. 6 numaraya takviye gerekiyor diye ekledi. Senin de bahsettiğin gibi iyi santraforlar çok pahalı diyor Fatih Hoca. Sağ kanat arıyoruz. 7 milyon euro maaşlar isteniyor ama bu paraları veremeyiz diyor.
1: Yani bu bile çok yüksek geliyorsa işte parasızlıktan dolayı değil.
0: Değil.
1: Plandan dolayı
0: değil.
1: Bu.
2: Tabii tabii.
0: Bir oradaki veremeyiz derken yani, aslında dengelerden dolayı o rakamlara çıkamayız. Çıkmayız diyor.
2: Mantıklı
0: yani, veremeyiz değil de vermeyiz mantıklı demek istiyor aslında hoca.
2: Aynen öyle. Yoksa o bütçelere çıkabilecek ekonomik güce Trabzonspor sahip zaten. Sadece evet, kendi yol haritalarına o eksini kaydırmak istemiyorlar. Doğru olan da bu.
1: Ya bir planlama yapmak zorundasınız. Takım içerisindeki dengeler. Şimdi hep benzer örneği veriyoruz ama Galatasaray son 4 sezondur şampiyon. Maaş bütçesi de, bonservis ücretleri de, takım içerisindeki dengelerde, yardımcı hocaların alacakları maaşta güncelleniyor bunlar tabii ki. Ama şimdi Trabzonspor'da bir yapılanma içerisine girdiği için, oyuncu üzerinden alıp sattığı için buradaki maaş dengesini de korumak zorunda tabii ki.
0: Doğru. Bu sezon Trabzonspor'un şu ana kadar yapmış olduğu transferler, tam 9 oyuncuyu resmen kadrosuna kattı Trabzonspor. Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz, Samet Akaydın ve son olarak da bugün Andre Onana'yı açıkladı Trabzonspor. Onana bir sezon daha kiralık olarak Trabzonspor forması giyecek ve detaylarsa şu şekilde: 3,5 milyon euro garanti ücret, 2 milyon euro da imza parası. Anlaşmanın mali detayları bence yani, önemli bir konuydu Onana konusu. Trabzonspor bunu da çözmeyi başardı.
2: Yani yeni bir maceraya girip bir kaleci arayışı na girişmek yerine mevcutu korumayı tercih ettiler. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da birçok açıklamasında zaten Onana ile devam etmek istediklerini, hatta Onana'nın istediği bütçeyi de verdiklerini ifade etmişti. Yanılmıyorsam Alspor ekranlarında da bunu söylemişti. Ve muhtemelen de burada açıklanan rakamlar Onana'nın istediği rakamlar zaten. Doğru olan hareket. Yapılan transferlerde de yine muhtemelen içlerinde izlerken çok büyük keyif verecek isimler olacak.
0: Doğru.
2: Yani Samet Akaydın bir garanti transfer, ne yapacağı potansiyeli belli olan isim. Ama bunun dışında yapılmış yabancı transferler özellikle tamamıyla izlerken çok büyük heyecanlar uyandırabilecek potansiyele
1: sahip. Cabral mesela isimler. Yeşilburun adalarındaki performansı yani
0: evet,
1: çok iyi,
0: evet,
1: bir
0: iyi bir turnuva geçiriyor.
1: Evet.
0: Sol bekte oynadı ama
1: Kina da orada zaten.
0: Sağ bekte ve gerektiğinde önde de kanatta da oynayabilen bir oyuncu ama Trabzonspor zannediyorum ki sol bekte oyuncuyu daha çok evet, kullanacak. Ben Noah Saviolo'yu biraz merak ediyorum. Çünkü biraz ya çok Trabzonspor'un çıkmayı aslında tercih ettiği rakamlar değildi ama yani hoca

0: eminim ki çok güveniyor olmalı. Yine ciddi bir aslında geçen sezonki Bouchouari'de de hoca bizzat kendisi oyuncuya sahip çıkmıştı o transfer döneminde. Bu dönemde de ben Saviola'dan biraz beklentim yüksek, yani o oyuncuyu merak ediyorum. Bugün bazı haberler vardı bizde de, yine Yunus Emre Sel'in haberi, Deniz Gül'ü Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği haberleri var.
1: Rakamsal boyutta beklentiler çok yüksek diyebiliyorum. Çünkü Galatasaray da ilgilenmişti Deniz'le. Ama rakamsal boyutta bir zeminde anlaşamamıştı Galatasaray. Ve gündeminden de çıkmıştı Galatasaray'ın. Tabii yetenekli bir oyuncu, başarılı bir oyuncu. Milli takımda da formayı bulduğunda görevini yerine getirmeye çalışan bir oyuncu. İstikrarlı bir şekilde Trabzonspor'a transferi gerçekleşirse tabii ve oynarsa üzerine koyarak devam edilebilecek bir futbolcu. Ama şu var, Trabzonspor her sezon hemen hemen bir santrafor transferi yaptığında verimini önümüzdeki yıllar içinde fazlasıyla alıyor. Şu ana kadar ben Trabzonspor'un santrafordan yana bir sıkıntıya düştüğünü hatırlamıyorum.
0: Bir tane hatırlıyorum. Maxi Gomez.
1: Doğru.
0: Yani onun dışında son dönemde bütün santrafor gelen isimlerin hepsi burada verim sağladı Trabzonspor'a.
2: Maxi Gomez az önce bahsettiğimiz yolun dışındaki oyunculardan bir tanesiydi.
1: Evet, ama planlama, işte odak hem santraforda hem stoperde iyi bir strateji üzerinden ilerliyor Trabzonspor. Bu sezonda zaten yapılan transferlerle beraber yeni sezona çok iddialı bir şekilde başlayacaklardır. Ama Deniz hamlesi de olursa Trabzonspor için yerinde bir hamle olabilir.
0: Evet, Taner sen nasıl değerlendirirsin Deniz ihtimalini?
2: Yani Deniz için tabii bütçeler yine burada gündeme gelecek. Yani az önce Can'dan bahsederken Galatasaray'da nasıl 30-40-50 milyon eurolar konuşuluyorsa da Deniz'le alakalı da istenilmez potansiyel yüksek rakamlar var ve oyuncunun oynadığı maç sayısı, milli takım seviyesinde olması, bunların hepsi tabii ki fiyatı katlayan, arttıran unsurlar. Önemli bir isim ama olasılığını çok yüksek buluyor muyum derseniz de benim biraz daha %49 diyeyim, yani negatif tarafım biraz daha ağır basıyor bu transferle alakalı. Ama tabii ki de camia Trabzonspor ve hedef şampiyonluk hedefi olduğu zaman da oyuncular bazen gelmeyi tercih edebiliyorlar ve burada pazarlık masasında elini Trabzonspor'un bu durum güçlendirebilir ki Deniz'in de Trabzonspor'a gelme konusunda ben isteksiz olmadığı kanısındayım.
0: Yani Dünya Kupası'nda bu arada çok fazla forma şansı bulamadı ama bence yeteneklerini, yani bulduğu kısıtlı dakikalarda da gösterdi. Bize gösterdi.
1: Hazırlık maçlarında da gösterdi zaten yani. Dünya Kupası'nda ısrar edilseydi net sonuç alınırdı demişler.
0: Ve bence Eylül ayı itibariyle, yani Uluslar Ligi ile başlayacak milli heyecan Eylül ayında ve Deniz'in daha çok süre alacağını düşünüyorum. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ederim Kaya Temel, Taner Karaman. Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Transfer raporunu noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

Belgrad'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!

0: Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için. Çaprazda gol! Muriç atmaya devam ediyor.
1: Mascarell ortaya gönderdi.

Sergio Darder Mallorca gole gidiyor. Sergio Darder ipo

Sergi Darder yaptı ortayı. Muriç takımı!

o kadına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Mateo Josep. Mateo Josep aradan Muriç'e. Mallorca için büyük şans.

Erci Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zaman

0: Şimdi Lumumbo. Lumumbo. Vedat'tan koşu yine. Lumumbo çevirdi. Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.

0: Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir haberle başlıyoruz. Son dakika bilgisi: Fenerbahçe yeni transferini açıkladı. Nathan Aki artık sarı lacivertli formayı giyecek. Bu transfer haberiyle birlikte Ana Haber'e başlıyoruz. Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin tecrübeli stoperi Nathan Aki'yi renklerine bağladı. Yıldız futbolcunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Cihan Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Aki'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Aki 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki futbolcu izin sürecinin ardından Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Aki geçen sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Aki, Hollanda milli takımıyla 62 karşılaşmada görev yaptı. Stoper takviyesi Fenerbahçe için çok konuşuluyordu ve yıldız bir isim artık Fenerbahçe forması giyecek. Bu transferi A Spor yorumcusu teknik direktör Şenol Usta Ömer'le birlikte konuşacağız. Şenol Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olasınız, iyi yayınlar kardeşim.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır stoper takviyesi konuşuluyordu. Nathan Aki Fenerbahçe savunmasında artık yer alacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ismi?
1: Vallahi beklediğimiz bir transferdi. Biraz gecikme nedenlerinde tabii ki karşı tarafın sorunları olmuştu bu bildiğim kadarıyla. Yoksa baştan beri zaten hedefteki en önemli stoperlerden bir tanesiydi. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın ve yönetim kurulunun talebi doğrultusunda. Nathan Aki vardı, bir de biliyorsun Malaçar vardı. Ama şu bugün itibariyle artık Nathan Aki Fenerbahçe futbol takımının oyuncusu oldu. Bu Fenerbahçe taraftarı için, kulüp için, camia için çok önemli bir transferdi. Burada zaten eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Çok tecrübeli, çok büyük başarılar elde etmiş bir oyuncu. Premier Ligi bile 6 defa kazanmış, Şampiyonlar Ligi kazanmış bir oyuncu. Winner bir oyuncu, yani öyle demek daha iyi olur. Kazanan ve şampiyon olan takımlarda hep üst düzeyde görev yaptı. Onun için ben Fenerbahçe'ye çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunun peşi gelecek tabii ki bir Nathan Aki'yle. Yetinmeyecek Fenerbahçe. Arkası gelecek bundan. Kimsenin kuşkusu olmasın. Aziz Yıldırım'ın söz verdiği gibi bunun dışında bir kanat, bir santrafor da en kısa süre içerisinde inşallah Fenerbahçe'ye kavuşmuş olacak.
0: Hocam yaklaşık 6 yıl önce 2020-21 sezonunda 45 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. O dönem için çok ciddi bir bonservis rakamı. Belki şu an artık güncel verilerde biraz daha, hala bizim için çok zaten yüksek bir para ama futbol global anlamda düşünürsek o dönem için çok çok daha değerli bir rakamdı. Siz oyuncunun özellikleri itibarıyla neler söylersiniz? Skriniar'la birlikte partner olacak saha içinde, bir aksilik olmazsa. Birbirlerini tamamlayıcı yönleri var mı? Size göre hangi noktalarını ön plana çıkarırsınız Nathan Aki'nin?
1: Şimdi Nathan Aki, bunu futbol kamuoyu, futbol camiası, herkes yakından tanıdığına inanıyorum. Yani bizim de yıllardan beri takip ettiğimiz, yani izlediğimiz bir oyuncu. Onun için yorum yapmak, bence şu anda neyini tarif ederiz onu şöyle söyleyeyim mi? Onu bilemiyorum. Niye bilemiyorum? Çünkü başlı başına iyi bir stoper. Şunu söyleyeyim işte. Yani eğer yakından izlemeyenler varsa, bu sol ayaklı, zaman zaman da sol bek oynayabilen bir oyuncu. Hollanda milli takımında oyuncusu. Şimdi hem stoper hem sol bek oynama özelliği olduğu için bu artı bir faktör. Savunmada böyle oyuncuların olması Fenerbahçe'nin transferindeki başarıyı gösteriyor. Ha, sen biraz önce söyledin. 4-5 sene, 5-6, 4-5 sene önce yanılmıyorsam 45 milyon euro, ki o zaman çok büyük bir ücretti. Oyuncunun ne kadar değerli birisi olduğunu anlatmak açısından sen ön girişi yaptın. Koray, burada şu. Meydan Aki bir kere çok klas. Top oyuna çok

0: iyi sokabilen bir oyuncu. Geriden oyun kurulumunda çok başarılı olan bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya zaten Fenerbahçe'nin savunmasında ihtiyaç vardı. Bir de baktığın zaman sürati var, süratli oyuncu. Yani öyle kolay kolay birebir de geçebileceğim bir oyuncu değil. Yani mücadeleden vazgeçmeyen bir oyuncu. Her zaman Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacak. Bir de yani savunmanın bir toparlayıcı kimliği, Skriniar'dan sonra böyle birinin olması, tecrübeli birinin olması, aynı zamanda iyi bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin savunmasındaki güvenilirliği bir üst düzeye çıkaracaktır. Eminim ki bundan kaleci Ederson'a geçen sene gelen eleştirilerin de birçoğu yok olacaktır diye düşünüyorum.
1: İsmail Kartal'ın yardımcılarından birisi de Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Dirk Kuyt. Bu transferle birlikte onun da herhalde takım içindeki rolü biraz daha ön plana çıkacak mı sizce? Bu tarz vatandaşıyla birlikte çalışma, oyuncuların buradaki uyum sürecini de herhalde hızlandırır diye düşünüyorum. Nasıl değerlendirirsiniz o açıdan?
0: Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Dirk Kuyt zaten Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda varını yoğun ortaya koyan, forması için inanılmaz derecede mücadele eden bir oyuncuydu. Şimdi aynı şeyi antrenör konusunda İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak tabii ki Meydin Ake'ye da yardımcı olacak ama bence bütün yabancı oyuncuların sarılabileceği, konuşabileceği, Fenerbahçe'yi yabancı futbolculara karşı en iyi tanıtabilecek bir isim Dirk Kuyt. Yani Fenerbahçe ruhunu yabancı oyunculara aşılayabilecek, entegre edebilecek bir figür olarak Aziz Bey özellikle Dirk Kuyt'ın olmasını istedi. Bence burada çok doğru bir karar vermişti Dirk Kuyt konusunda. Yabancı oyuncuların, yani hep diyoruz ya biz eleştirilerimize aidet duygusu yok oyuncuların, bazıları bunu kabullenmiyor. Bu konuda işte en büyük yardımcı olacak kişi Dirk Kuyt olacaktı. Tabii meydanaki onun hemşerisi olması, yani ülke vatandaşı olması, yani ona belki daha yakın olabilir ama hiçbir oyuncu konusunda Dirk Kuyt'ın ayrımcı olacağını düşünmüyorum. Hepsine aynı seviyede yaklaşacaktır. Zaten Meydin Ake çok tecrübeli, kaliteli, üst düzey saha içerisinde zaten hiçbir zaman sorun çıkarmayan, aksine sorunu çözebilen bir oyuncu. Ya, takım arkadaşlarında yardımcı olacak bir kapasitesi, seviyesi var. Bunu oyunculuğunun dışında da sahadaki gösterdiği düzgün hareketlerle performansla zaten diğer arkadaşlarına pozitif yansıtacaktır Meydin Ake.
1: Evet. Şenol Usta Ömer, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için.
0: Koraycığım, sana iyi yayınlar. Ben de sana teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yap. Nathan Ake'yi konuştuk. Fenerbahçe'de dedik. Hollandalı stoperi kadrosuna kattı sarı lacivertliler. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Bir yandan golcü beklentisi var camiada. Yönetim de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Golcü meselesinde iki ezeli rakip şu anda karşı karşıya gelebilir. Detaylar haberde.
2: Dušan Vlahović için Süper Lig'de yeni bir transfer yarışı başlayabilir. Juventus'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcünün menajeri Beşiktaş'la temasa geçmiş ve Vlahović'in taleplerini iletmişti. Babası ve menajeri şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan sarı lacivertli yönetime Vlahović'i ister misiniz önerisinde bulundu. Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı hedefi Sergio Girasi olsa da Vlahović seçeneği de değerlendirmeye alındı. Sarı lacivertli yönetimin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temasa geçmesi beklenirken görüşmelerde maaş beklentisi, imza parası ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da takibinde bulunan Vlahovic için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Dusan Vlahovic, İtalyan devinde 168 maçta 68 gol atıp 16 asist

0: asist yaptı. Kariyerinde 5 kupa kazanan ve 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu seçilen Sırp golcü, milli takım formasıyla da 41 maçta 16 gole imza attı.
1: Vlahovic'in tercihi bundan sonra daha çok merak edilecek gibi duruyor. Bu konuyu sanırım daha fazla konuşacağız. Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray, Burnley'nin Fransız orta sahası Leslie için teklif yaptı.
2: Galatasaray orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Genç oyuncu kontenjanına uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Leslie Ugochukwu için harekete geçti. Yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği Nijerya asıllı Fransız oyuncu için zorunlu satın alma şartıyla kiralama teklifi yaptı. Ancak Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, Leslie Ugochukwu'yu direkt bonservisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan genç oyuncu 3 gol 2 asist kaydetti. Ana mevkisi ön libero olan Leslie Ugochukwu, merkez orta saha ve 10 numara olarak da şans buldu. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Burnley ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. Rennes'de futbola başlayan Leslie Ugochukwu, Chelsea ve Southampton'da da forma giydi.
1: Galatasaray, Victor Osimhen'in rolünü genişletmek için düğmeye bastı. Nijeryalı futbolcu yeni sezonda farklı bir forma numarası kullanacak.
3: Galatasaray, Victor Osimhen için yeni sezon planlarını hazırladı. Sarı Kırmızılı yönetim hem saha içinde hem de soyunma odasında Nijeryalı yıldızın liderlik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Osimhen'e kaptanlık görevi verilmesi planlanıyor. Dursun Özbek yönetimi Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası boşalacak 9 numaralı formayı da Osimhen'e emanet etmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki santrforun böyle bir talebi bulunmamasına rağmen Galatasaray yönetimi bu adımı yıldız futbolcuya duyulan güvenin ve verilen değerin bir göstergesi olarak atmak istiyor. Sarı Kırmızılılar transfer planlamasını da Osimhen'in etrafında şekillendirecek. Yönetim Osimhen'i daha fazla gol pozisyonuyla buluşturacak bir kadro kurgusu üzerinde çalışırken, geçen sezon yaşanan eksikliklerden ders çıkararak hareket etmeyi amaçlıyor. 2024-2025 sezonunda ligde kaydettiği 26 golle krallık tacını takan Osimhen, geçen sezon 33 karşılaşmada 22 gol kaydetti.
1: Beşiktaş'ın kanat transferi için alternatiflerinden biri de Armand Lloriente. Siyah beyazlar Fransız futbolcu için önemli bir bütçe ayırdı.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesi kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif listesinde yer alan Armand Lloriente için de temaslar devam ediyor. Yönetim 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için önemli bir bütçe ayırdı. Beşiktaş'ın Lloriente transferi için yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıktığı, Sassuolo'nun ise 30 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Siyah beyazlıların Lloriente ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Tarafların bonservis bedelinde orta noktada buluşması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sassuolo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lloriente, İtalyan ekibine 2022 yılında Lorient'dan 10,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geride kalan sezonda 7 gol ve 9 asistlik katkı veren Fransız futbolcu, Sassuolo kariyerinde çıktığı 141 maçta ise 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.
1: İtalya'da Napoli'nin teknik direktörü beklendiği gibi Massimiliano Allegri oldu.
0: Napoli'de yeni dönem resmen başladı. Serie A ekibi Antonio Conte ile yollarına

0: Ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getirdi. 58 yaşındaki çalıştırıcı 30 Haziran 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Allegri, Napoli'de olmaktan gurur duyuyorum. Amacımız kulübü yeni başarılara taşımak, bunu başaracak güce sahibiz ifadelerini kullandı. Kariyerinde Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus'u çalıştıran Allegri, Milan'la 1, Juventus'la 5 Serie A şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezonu 76 puanla ikinci sırada tamamlayan Napoli, yeni sezonda hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyecek.
1: Dünya Kupası'nda bugün diyoruz İspanya favorilerden biri Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
2: Amerika'nın Los Angeles Stadyumunda oynanan İspanya-Avusturya maçında kazanan İspanyollar oldu. 36. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçen İspanya, 66. dakikada Pedro Porro'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Oyarzabal skoru belirleyen golü attı ve İspanyollar karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. İspanya bir sonraki turda Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, maçı kazansalar bile gelişmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria.
4: Bütün takım galibiyetten dolayı çok mutlu. Takım olarak çok iyi bir konumdayız. Ama yine de bir sonraki maçta kesinlikle daha iyi olmamız gerekecek. Bu takım çok hırslı ve rekabetçi. Bu harika futbolcuları yönetme şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Profesyonellikleri ve yetenekleri gerçekten inanılmaz.
2: İspanyol yıldız Lamine Yamal da bir üst tura yükseldikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.
5: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que
6: en önemli şey bu maçı kazanarak son 16 turuna çıkmaktı. Yavaş yavaş kendimi yeniden iyi hissetmeye başlıyorum. Yapmam gereken koşuları, driblingleri ve geriye kalan her şeyi yapıyorum. Takımımı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Onlar için çok mutluyum. Her açıdan gelişmeye devam etmeliyiz. Ama sahip olduğumuz kalitenin farkındayız. Kendimize güveniyoruz. Hiçbir milli takımdan korkmuyoruz. Biz İspanya'yız ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor.
5: Sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
2: Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, kendilerini eleyen İspanya'nın kupada mutlu sona ulaşacağını düşündüğünü belirtti.
7: War das Spiel schon offen, also Spanien hat heute mit Sicherheit mit Abstand ihre beste Leistung gebracht bisher in diesem Turnier und
8: İspanya gerçekten çok iyi oynadı ve muhtemelen bir sonraki dünya şampiyonuyla karşılaştık. Başarılı olmak istiyorsanız İspanya'yı yenmeniz gerekiyor. Karşımızda çok uyumlu bir takım gördük. Çok özel bir rakiple karşılaştık ve 90 dakika boyunca onlara karşı oynamak gerçekten zordu.
7: Bis zum 2-0 im Rennen, im Spiel. Mit einem lucky punch hätten wir vielleicht auch die Chance gehabt noch zurückzukommen. Wir hatten beim Stand von 0-0 eine
1: Portekiz geriye düştüğü maçta Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'un golleriyle Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Kanada'nın Toronto şehri 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda zorlu bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın iki temsilcisi Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatlar 53. dakikada Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti. 68. dakikada Portekiz'in kazandığı penaltıyı gole çeviren Cristiano Ronaldo skora dengeyi getirdi. Maçın son anlarında sahneye çıkan Gonzalo Ramos 90+4'te attığı golle takımını öne geçirdi. Son bölümde Hırvatistan'ın golü offside nedeniyle sayılmadı ve Portekiz sonun 6 turuna yükselen taraf oldu. Mücadelenin ardından Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez oynadıkları futboldan memnun olduğunu söyledi.
9: Muito competitivo, especialmente na segunda.
4: İlk yarıda üstün oynadık. Zor bir maç olmasına rağmen oyundan kopmadık ve geri dönerek kazanmasını bildik. Takımımın performansından memnunum. İptal edilen golde VAR'ın doğru karar verdiğini düşünüyorum. Teknoloji sayesinde pozisyon net şekilde değerlendirildi.
2: Maçta bir gol kaydederek maçın adamı seçilen Portekiz'in efsane yıldızı Cristiano Ronaldo, 41 yıl 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde etti. Kariyerinin ilk eleme

0: turu golünü Hırvatistan'a karşı atan tecrübeli futbolcu, galibiyeti geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Diogo Jota'ya armağan etti.
1: Bugün hem kazandığımız hem de tur atladığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti Diogo Jota'nın aramızdan ayrılışının birinci yılında ona armağan etmek istedik. Şimdi önümüzde İspanya maçı var. İyi dinlenip hazırlanacağız. Zor bir mücadele olacak ama hedefimiz yolumuza devam etmek. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün de iyi bir performans ortaya koyduk.
0: Turnuvaya veda eden Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalić ise maçın hakemini eleştiride bulundu.
2: Öncelikle Portekiz'i tebrik ediyorum. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıda ise daha üstün olan taraftık. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Elenmek büyük hayal kırıklığı. VAR hakkında tartışmak istemiyorum ancak bu sistem zaman zaman futbolun heyecanını azaltıyor. Luka Modric için son Dünya Kupası olabilir. Takımını son ana kadar büyük bir lider gibi taşıdı. Böyle veda etmesine üzülüyorum.
0: Hırvatistan'ın 40 yaşındaki yıldızı Luka Modric ise turnuvadan başı dik bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti.
3: Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak bugün şans yanımızda değildi. Bazı hakem kararları bize göre tartışmalıydı ama sonucu değiştiremeyiz.
0: Roberto Martinez'in öğrencileri çeyrek finale çıkmak için İspanya ile mücadele edecek.
4: Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı. İsviçre 1938'den tam 88 yıl sonra Dünya Kupası'nda eleme turu geçmeyi başardı.
5: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre ile Cezayir, Kanada'nın Vancouver şehrinde karşılaştı. Avrupa temsilcisi Afrika asıllı oyuncularıyla galibiyete uzandı. İsviçre adına ilk golü 11. dakikada Kamerun asıllı Embolo attı. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Senegal asıllı Endoy farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre 2-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmanın ardından İsviçre teknik direktörü Murat Yakın golü doğru anda bulduklarını söyledi.
6: Statik die nicht ganz aufgegangen ist in der ersten oder die ersten 10-15 Minuten bis wir dann nach dem Tor.
7: Maçın ilk 10-15 dakikasında zorlandık. Öne geçtikten sonra kontrolü ele aldık. İlk gol bizim için dönüm noktasıydı. Devre arasında gerekli uyarıları yaptık ve takım olarak doğru çözümleri bulduk. Johan Manzambi her maç kendini geliştiriyor. Hücumda çok etkili, çalışkan ve son derece mütevazi bir oyuncu. Henüz çok genç ama büyük bir potansiyele sahip. Takımın başarısına önemli katkı sağlıyor.
6: Gab's noch freie Räume, wo wir dann zwei, dreimal gut uns lösen konnten.
5: Cezayir teknik direktörü Vladimir Petkovic, elenmiş olsalar da hatalarından dersler çıkardıklarını ifade etti.
8: Pasare turno de gruppi seconda volta.
0: Dünya Kupası'na 12 yıl sonra katılmak ve gruptan çıkmak bizim için önemli bir başarı. Daha ileri gitmek istiyorduk ancak bunu başaramadık. Bu turnuvadan dersler çıkaracağız. İyi oynadığımız bölümler de vardı. Şimdi olumlu yanlara odaklanıp daha güçlü dönmek istiyoruz.
8: Imparare da queste debolezze che abbiamo avuto, ma abbiamo avuto tantissimi momenti.
5: İsviçre son 16 turunda Kolombiya-Gana maçının galibiyle karşılaşacak.
4: Şimdi Dünya Kupası'nı Hüseyin Özkök'le birlikte konuşacağız. İlginç konular var. Hem dün oynanan karşılaşmalarda, yani bugün aslında, hem de farklı kararlar var. Nagelsmann dönemi bitti Almanya'da. Onu da masaya yatıracağımızı söyleyelim. Hüseyin Özkök'ün yakışıklı halini daha rahat görmeniz için şu laptopu düzelttikten sonra merhaba diyelim. Nasılsın Hüseyin abi?
9: Merhaba sevgili Koray, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Senden en son yayın yaptığımızda Los Angeles'taydım.
4: Evet.
9: Bir insan kuş misali balkonundayım tekrar.
4: Evet ama bizim kanatlarımız yok. Sen hep değişik yerlerdesin, ben hep aynı yerden. Bana evet, bir yer değiştirirsek daha güzel olur benim yaşımdan. Evet. Yani.
9: Ben hep aynı yerdesin, doğru söylüyorsun.
4: Nasılsın, iyi misin? Alıştın mı?
9: İyi, teşekkür ederim.

0: Alıştım yani, o saat farkı bayağı yüksek biliyorsun. 10 saat fark var Amerika'nın batısı ile Türkiye arasında. Ama
1: Evet.
0: belli bir plan dahilinde uyku düzenini ayarlarsan jet lag yaşamıyorsun fazla. Hemen çok çabuk adapte oluyorsun. Ben de o planla uydum. Hakikaten çok sıkı bir şekilde. Yoksa en az böyle 4-5 gün gece yarıları
1: Doğru.
0: uyanıyorsun, bir daha uyuyamıyorsun. Dolayısıyla ona çok özen göstermek lazım. Ben de onu başardım kısa sürede.
1: Ne diyeyim, Allah böyle dertler versin. İşte Amerika dönüşü
0: Şimdi
1: jetlag
0: ama
1: gibi
0: eğer sevgili Koray final için akreditasyon başvurusunda bulunacağım FIFA'ya. Bakalım eğer FIFA'dan onay gelirse akreditasyon başvuruma, final maçına gitmek istiyorum New
1: bir durum.
0: York'a.
1: İnşallah. Güzel, sağlıkla
0: Ama
1: gitme.
0: ayın 14'ünden sonra belli olacak o.
1: İnşallah bakalım kabul etsinler. Biz de bağlantılar yaparız yine bol bol buradan.
0: Tabii ki.
1: Problem değil. Şimdi dünkü tartışmalı maçla başlayalım istersen. Yani tartışma derken FIFA da açıklama yaptı. Portekiz Hırvatistan'ı mağlup etti. Bir offside kararı var. Offside kararıyla ilgili olarak da Trion da bu sezon Dünya Kupası'ndaki topun adı. Onun içinde çip var. Çip bunu yakaladı dediler. Pasar için saçına
0: Evet.
1: değdi diyor. Çip onayıyla yani bir şekilde gol iptal oldu deniliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem detaylı bir şekilde konuşmuş olalım bunu.
0: Şimdi Koray, bu bizdeki adıyla çipli top FIFA'nın adlandırdığı isimle connected ball, yani bağlantılı top diyor onlar. Bir kere temasları hissediyor ve VAR merkezine gösteriyor, böyle gönderiyor. Böylece yarı otomatik offside sisteminde çok daha iyi yakalanıyor offside'lar. Diğer yandan da topa her temas sisteme girdiği için, ayaklı olsun, elle olsun, değişik pozisyonlarda da futbolcuların topa kafayla veya elle temasları da bu vasıtayla tespit edilebiliyor. Şimdi dünkü karşılaşmanın iki aşaması var. Birincisi, topun oyuncuya, yani Hırvat oyuncunun kafasına değip değmediği olayı. Burada teknoloji, yani çipli top kafasına oyuncunun bir şekilde değdiğini ispatlıyor ve bu anda da şeklen offside belirlenmiş oluyor. Ama bir de bunun ikinci aşaması var. O da diğer yükselen Portekizli oyuncunun da topa kafayla müdahale etmesi. Burada işte devreye futbolun offside kuralı giriyor. Burada da o Portekizli oyuncu topa bilerek mi kontrollü şekilde dokundu, yoksa sekme miydi bu? Eğer sekmeyse bu offside oluyor. Sekme değil, kontrollü bilerek oynamaysa offside olmuyor ve gol geçerli sayılıyor. Dolayısıyla dün VAR maçın hakemini bu durumu tespit etmesi için monitöre çağırdı. Hakem de gitti monitöre ve offside kararı verdi. Yani bunun bir sekme olduğunu hükmetti ve offside kararı verdi. Hırvatistan'ın da son saniyede attığı beraberlik golü böylece iptal olmuş oldu. Yani bu sadece topun kafaya değip değmediğini anlamamızda değil, diğer yandan da ikinci aşamayla da alakalı gol iptali. Zaten orada hiç kimse Portekiz'den topa dokunmamış olsaydı doğrudan offside kararı verecekti. Yardımcı da offside bayrağını kaldıracaktı veyahut da işte VAR uyaracaktı topa temas var diye. Hakem de hemen direkt iptal edecekti golü. Ama öyle olmadı çünkü Portekiz'de müdahale etmiş oldu. Diğer yandan bu Almanya'nın iptal edilen golü var biliyorsun sevgili Koray. Bununla ilgili de FIFA açıklama yaptı. Aslında Avrupa'da biz kalecilerle normal futbolcuların sahadaki mücadelelerinde kalecinin normal olarak bir futbolcu gibi muamele gördüğünü biliyoruz. Çünkü vücut vücuda mücadeleler
1: Evet.
0: kalecilerle faul değil. Ancak kaleci topa elle hakim olurken, koluna eline müdahale olursa kaleciye faul yapılmış sayılıyor. Yani kalecinin dokunulmazlığı var ceza sahası içinde diye bir şey yok. Ama FIFA'nın hakem komitesi başkanı Pierluigi Collina bu maçtan sonra açıklama yaptı. Ki ben bu FIFA'nın açıklayıcı bu duyurularını iyi buluyorum. Hem hemen sarsıcıya mal vermeden neden böyle karar verdiğini açıklıyorlar. İyi bir şey bu. Umarım bizim mahkememiz de bunu örnek alır. Collina dedi ki biz bunları hakemlere şöyle dedik. Bir oyuncunun, kalecinin topa hamlesi başka bir oyuncu tarafından engelleniyorsa buna faul çalacaksınız veya VAR müdahalesi olacak dedik dedi. Dolayısıyla Avrupa'dan farklı bir uygulama yapıyor FIFA burada. Bu gol iptalleri tabii ki tartışma yarattı bütün dünyada ama FIFA'nın da kendine göre böyle bir yorum açıkladı.

0: açıklaması var.
1: Evet. Hazır Almanya demişken, Almanya'da Nagelsmann dönemi sona erdi. Bekliyor muydun böyle bir ayrılık?
0: Şimdi maçtan sonra, yani Paraguay'ın Almanya'yı elemesinden sonra Julian Nagelsmann basın toplantısı yaptığı açıklamada kendisinin istifa etme niyeti olmadığını ve kaçan bir insan olmadığını söyledi. Fakat Almanya kamuoyundan o kadar çok büyük bir baskı geldi ki Futbol Federasyonu Julian Nagelsmann'ı adeta bu baskı sonucunda istifaya zorladı. Dün yapılan görüşmeler sonucunda iki tarafta Julian Nagelsmann'ın ayrılmasının daha iyi olacağına karar verdiler ve Julian Nagelsmann Almanya Futbol Federasyonu'na istifasını sundu ve milli takımdan ayrıldı. Halbuki kendisinin Euro 2028 sonuna kadar sözleşmesi vardı ama Almanya gibi 4 kere dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin takımı böyle daha son 32 turunda turnuvadan elenince böyle sonuçlar tabii ki ortaya çıkıyor. Ki özellikle İtalya nasıl 3 Dünya Kupası'dır, Dünya Kupası'na gidemiyor. Almanya'da son 2 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamamıştı ve son 16 turuna kalamamıştı. Bu turnuvada gruplardan çıktı, son 32 tur olduğu için orada oynadı. Fakat elenerek son 16 turuna yine kalamadı. Yani son 3 Dünya Kupası'nda Almanya'da ciddi bir başarısızlık var ki hem İtalya hem Almanya 4'er kez dünya şampiyonu olmuş takımlar ve bu takımların bu şekilde elenmeleri veya Dünya Kupası'na katılamamaları büyük deprem yaratıyor tabii ki bu ülkelerde. Nagelsmann takımda ayrıldı. Şimdi tabii ki bütün Alman kamuoyunun, bütün Almanya'nın birleştiği tek bir isim var. O da Jürgen Klopp. Jürgen Klopp tabii ki şu anda bir görevde. Red Bull'un futbol yapılanmasında bütün dünyadaki takımların global futbol direktörü. 2029 yılının sonuna kadar bir anlaşması var. Ve bu anlaşmada bir çıkış maddesi yok. Fakat Red Bull firmasının Jürgen Klopp'a tabii ki Alman milli takımı Jürgen Klopp için çok önemli izin vereceğini fakat bununla ilgili bir bonservis ücreti talep edeceğini düşünüyorum ben Jürgen Klopp'la ilgili. Tabii ki bu pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacak ama Jürgen Klopp tabii ki gitmeye dünden hazır diyebiliriz Alman milli takımın başına. Diğer yandan Jürgen Klopp şu anda Almanya'daki şifreli yayıncı kuruluşta yorumcu olarak yer alıyor. Bugün çıkan duyuruyla bu görevini Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürdüreceği açıklandı. Şimdi pazar günü ilk olarak yine Brezilya-Norveç maçında yorum yapacakmış. O yorum bugünkü maçtan önce de yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. O konuya girip girmeyeceği merakla bekleniyor. Bakalım onu pazar günü göreceğiz. Kendisi bir açıklama yaparsa tabii ki bütün dünyada bu haber olacak yine.
1: Şimdi sen az önce bahsettin, biraz birkaç rakam da ben söyleyeyim. 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından Almanya'nın sadece bir yarı finali, bir çeyrek finali var ki bu normal şartlarda ya da ne olsun işte yarı final, çeyrek final görmüş diye düşünenler varsa Almanya az önce söyledin 8 kere Dünya Kupası finali oynamış, 4 kere Dünya Kupası'nı kazanmış, 6 kere evet. Avrupa Futbol Şampiyonası finali oynamış, 3 defa da Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Yani inanın final ve kupaya alışmış bir takım zaten. Ama şu an 2014'ten bu yana sadece bir yarı final ve bir tane de çeyrek final görebilmiş olması bu Almanya açısından inanılmaz bir düşüş trendine girdiğini gösteriyor. Löw, evet. Hansi Flick, Nagelsmann çare olamadı. Problem ne peki, ne diyor Almanlar, ne diyor, sen ne düşünüyorsun Hüseyin abi?
0: Sevgili Kuvar, benim dün sabahki yayınımda söylediğim bir şey var. Almanya milli takımının şeyine ihtiyacı var. Harry Kane'e. Gerçekten.
1: Golcüsü mü yok?
0: Çünkü golcüsü yok. Almanya'nın golcüsü yok. Deniz Undav her ne kadar böyle arada parlasa goller atsa da işte Nick Woltemade yine işte arada goller atsa da Almanya'nın o geçmişteki o büyük golcüleri artık Alman milli takımında yer almıyor. Çünkü Almanya golcü açısından çok fakir bir döneme girdi. Bu takımı sürükleyen golleriyle takımı başarılı sürükleyen santrforlar dönemi Almanya'da sona erdi ve yeni santrfor yetiştiremiyorlar. Çok iyi futbolcuları var Alman milli takımının. Ama bir türlü o topu kaleye sokacak çapta büyük golcüleri yok. Bunun en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki teknik direktörlerin de burada rolü olduğunu düşünüyorum. Jürgen Nagelsmann iyi bir teknik direktör ama Alman milli takımına gerekli bir teknik direktör müydü? Orası tabii ki tartışılır. Çünkü başarılarına baktığımızda geldiği 3 seneden bu yana ortalama bir başarısı var. Öyle çok büyük bir başarısı da yok.

0: Alman milli takımı işte Avrupa Şampiyonası'nda son İspanya'ya elenmişti. Dolayısıyla Almanya'da futbolcu sorunu olmasa bile saha içinde yılana büyük bir golcü sorunu var. Benim en büyük neden olarak gördüğüm konu bu.
1: Evet. Teşekkür ediyorum Hüseyin Özkök. Ağzına sağlık. Güzel, keyifli bir sohbet oldu.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Dünya Kupası'nda günün programına da bakalım. Hangi maçlar var? Son 32 turu devam ediyor çünkü bir yandan da. Dilerseniz hemen hatırlatalım. Bugün Avustralya ile Mısır saat 21'de karşı karşıya gelecek. Avustralya deyince zaten yine aklımıza ne yazık ki bu Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız geliyor. Grubumuzdan çıkmayı başarmıştı Avustralya. Biz de mağlup olmuştuk ilk maçta. Mısır'la karşı karşıya gelecek. Muhammed Salah da gözler olacak yine Mısır'da. Diğer tarafta da süper yıldız Lionel Messi ve arkadaşları Yeşil Burun Adaları'na karşı sahaya çıkacak. Yarın oluyor tabii, 12'yi geçtiği için. Bu gece 1'de bu karşılaşma. Arjantin Yeşil Burun Adaları. Yeşil Burun Adaları da inanılmaz bir sürpriz yapmıştı. Onlar da turnuvanın en önemli renklerinden. Ve sabah saat 4.30'da da Kolombiya ile Gana mücadelesi var. Son 32 turunda bu karşılaşmalarla birlikte günü noktalamış olacağız.

0: Basketbolla devam ediyoruz. 12 dev adam yüzleri güldürdü. Amilli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.
1: 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinde yoluna kayıpsız devam ediyor. Amilli erkek basketbol takımı 1. tur C grubunda deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Ergin Ataman yönetimindeki milli takım 6 Temmuz Pazartesi İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak 2. tura namağlup yükselmeyi hedefliyor. Milli takımda Cedi Osman 15 sayı 11 reboundla double double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Şeymus Azer 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alperen Şengünsü 14 sayı, 4 rebound ve 4 asistlik performans sergiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek galibiyetinin ardından Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve baş antrenör Ergin Ataman'ı telefonla arayarak tebrik etti.
0: Mücadelenin ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
2: Mutluyuz. Sonuçta hedefimize giden yolda önemli bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda hem hocamızı hem arkadaşlarımızı kutluyoruz. Burada maçın zor olacağının bilincindeydik. Nitekim de öyle oldu. Son saniyelere kadar çekişmeli geçti. Dediğim gibi önemli olan sporcularımızın sorumluluklarının bilincinde olması ve onu sahaya yansıtmadığıydı. O yüzden bugün bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah Sinan Erdem'de de halkımızın önünde iyi bir galibiyet elde ettiğimiz zaman grubu lider 6-6 yapıp önümüzdeki grup için çok avantajlı durumda olacağız. Mutluyuz tabii. Dediğim gibi Türk basketbolu olarak her geçen gün iyi bir ivme kazanıyoruz. Ekibimiz gerçekten her geçen gün bir özgüvenle basketbolunu daha iyi yere getiriyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman telefonla bizi arayıp destekliyor. Sayın Bakanımız yoğun programında bizi burada yalnız bırakmadı Bosna'da. Halkımız zaten doğalan hiçbir zaman eksik etmiyor. O yüzden dediğim gibi bütün ekibi kutluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Çünkü biz çocukların verdiği emek, sahaya koydukları performans bu noktada olmaları hak ediyor.
3: It was very nice basketball game tonight because both team play very aggressive defensively.
4: İki takım da savunmada çok agresifti. İlk yarıda özellikle hızlı hücumlarda çok hata yaptık. 7 kolay turnike kaçırdık ve rakibimize kolay sayı fırsatları verdik. Alperen'in de ilk yarıda 3 faul alması bizi etkiledi. İkinci yarıda farklı bir sistemle oynamaya başladık. Kenan ve Şehmus'u birlikte kullandık. Cedi'yi 4 numarada değerlendirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Hücumda Alperen'i de daha etkili kullandık. Boşluklar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık. Bosna Hersek'i de tebrik ediyorum. Bugün

0: gerçekten iyi basketbol oynadılar. Pazartesi günü İsviçre'ye karşı oynuyoruz. Her maç önemli. Bir sonraki tur için avantajımızı korumak adına grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz.
1: Monday we play against Switzerland. One more game. Every game is important. We want to finish the group with a 6 victory.
2: And we were expecting a tough game and you know, I want to say congrats to
3: Bosna Hersek'i tebrik etmek istiyorum çünkü çok agresif ve iyi basketbol oynadılar. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Grubu 6'da 6 ile bitirme şansına sahip olmak istiyorduk. Pazartesi günü bir başka zor maçımız var. Odaklanmalı ve hazır olmalıyız. Takım arkadaşlarımı ve koçlarımızı tebrik ediyorum. Harika iş çıkardık. Pes etmedik. Devre arasında 5 sayı gerideydik ama ikinci yarıda daha iyi bir mantaliteyle sahaya çıktık ve çok daha iyi oynadık.
2: It was great. You know, definitely felt great. I was very happy to be able to play again in Bosnia. So it was definitely a good memory for me.
4: Beşiktaş Gen gelecek sezon Euroleague'de yer alacak. Siyah beyazlar iddialı bir kadro kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor ve transferde de hareketli günler geçiriyor.
3: Beşiktaş Gen kadrosunu güçlendiriyor. Gelecek sezon Euroleague'de boy gösterecek siyah beyazlılar önemli hamleler yapıyor. Transfer operasyonuna Devin Dotson, Berk Uğurlu, Ante Zizic ve Anthony Brown'la yeni sözleşme imzalayarak başlayan Beşiktaş Gen, Mete Can Birsen, Furkan Korkmaz, Scottie Wilbekin ve Medi Sissoko'yu kadrosuna dahil etti. Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Wilbekin ve milli basketbolcu Mete Can Birsen 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe Beko'da geçirdi. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Anadolu Efes formasıyla start veren ve 2016 NBA draftında Philadelphia tarafından seçilen Furkan Korkmaz da gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Euroleague'de mücadele edecek. Furkan geçtiğimiz sezonu Tofaş'ta tamamlamıştı. 2.06 metre boyundaki Malili forvet Medi Sissoko son olarak Real Madrid'de oynadı. Transferde hareketli bir süreçten geçen Beşiktaş Gen, Brinton Lemar, Yiğit Çoban, İsmail Kamagate, Jonah Matthews ve Sertaç Şanlı ile ise yollarını ayırdı.
4: Formula 1'de bu hafta sonu Büyük Britanya Grand Prix'si var. Pazar günü saat 17'de koşulacak.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Büyük Britanya Grand Prix'si ile devam edecek. Sezonun 9. ayağına ev sahipliği yapacak Silverstone pistinde sprint yarışı 14'te, sıralama turları ise 18'de başlayacak. 52 tur üzerinden koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'si ise pazar günü 17'de start alacak. Pilotlar klasmanında 171 puanla Kimi Antonelli liderliğini korurken George Russell 131, Lewis Hamilton 125, Oscar Piastri 80 ve Lando Norris 79 puanla ilk 5'i oluşturuyor. Takımlar klasmanındaysa Mercedes 302 puanla zirvede. Ferrari 204 puanla ikinci, McLaren 159 puanla üçüncü, Red Bull 115 puanla dördüncü, Alpine ise 57 puanla 5. sırada bulunuyor.
4: Ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Weston McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

çaldı şimdi. Karşı karşıya düşen bunu almış geçti. Kale!

0: sağlığında girdi. Pasını verdi, toparladı, gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić.
2: Vlahović.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus, Dusan Vlahovic.

0: Mutlu geceler, son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Son sayfada keyifli, güzel bir program. Siz değerli Aspor izleyicilerini bekliyor. Aynı zamanda Aspor Radyo ortak yayınındayız. Herkes hoş geldi. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş
1: yayınlar.
2: Bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam, şöyle bir gözlerimi şöyle bir daha yapayım da.
1: Evet. İyi evet. Bak.
0: Halüsinasyon görmüyorum değil mi? Abdullah Ercan aramızda şu an.
1: Yok yok, buradayım.
0: İlk defa bu saatte.
1: Evet evet.
0: Nasıl uyku durumu?
1: İyi, gayet iyi.
0: Çay takviyesi yaptık sonuna hocam.
1: Evet, o olsun, bir de sonuna kadar götüreceğim inşallah.
0: Normalde nasıl peki uyku düzeniniz, nasıldır? Kaçta yatarsınız
1: yani
0: genelde?
1: Siz de başlarken programa ben uyuyor oluyorum genelde.
2: Ama bu hocam, ara şey takım var. Oyundan alışkın
0: Dünya
2: ya.
0: Kupası olduğu evet. için.
1: Dünya Kupası olduğu Hayır, için.
2: Takım oyundan da alışkın.
0: Doğru gerçekten.
1: Ama bir
0: doğru.
1: mesela dörtteki maçı seyrediyorum ya, bir ertesi gün üç kere uyuyorum, bir kalkıyorum.
2: Dörtteki maçları izliyor musunuz?
1: İzliyorum.
2: Vallahi
1: ya.
2: Bravo.
1: Valla. Mesela güzel maç olunca mutlaka bekliyorum.
0: Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz nostalji yaparız hocam bugün artık.
1: Tabii tabii yaparız.
0: Böyle özellikle Abdullah Ercan'a sormak istediğiniz sorular varsa, futbolculuk dönemine dair de gizli saklı hatıralarından belki bu akşam bir iki tane bize armağan eder.
1: Ederim ederim.
0: Onur Özkan tabii deneyimli bir gazeteci olduğu için arada o da sıkıştırır. Ben çaktırmadan bir şekilde ilk kez tarihe böyle çıkacak şimdi, ortaya belki bir şeyler
2: adam,
0: gelecek.
2: Adam 40 yılın başına geldi şimdi.
0: Bir daha, iman etmedi.
2: Bir daha gelmeyecek
0: ondan. Önden gözünü korkutmayalım evet. Ama şeyi söyleyeyim, her yayında söylüyorum ben. Benim dönemimde Abdullah Hoca'yı ben inanılmaz severdim böyle oynarken.
2: Onu
0: yani. Beğendiğim futbolculardan da.
1: Teşekkür
0: burada
1: ederim.
0: Yüzü burada diye demiyorum.
1: Teşekkür yani. Ederim sağ ol.
2: Benim için gelmiş geçmiş. Birinci sol bektir Türk futbolunda. Yani evet. Başka insan başkasını söyler, ayrı saygı duyuyorum ama.
0: Sizin rol modeliniz var mıydı hocam o zaman?
1: Yok, o zaman rol model yoktu biz ama.
0: Birazdan konuşuruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Onun dışında X kullanmayanlar varsa Koray Baloğlu hesabına yine Instagram'dan mesaj atabilirler. Tüm mesajları elimden geldiğince okumaya çalışacağımı hatırlatayım her zaman olduğu gibi. Sıcak bir transfer haberi var bugün tabii ki. O da Fenerbahçeliler soruyordu, transferde bir şey yok mu diye günlerdir. Bugün Fenerbahçe ikinci transferini açıkladı Aziz Yıldırım yönetiminde. O da Nathan Ake. Dilerseniz haberin detaylarına bir bakalım. Nathan Ake'yi konuşarak son sayfaya başlayalım.
3: Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin deneyimli stoperi Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Ake'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki oyuncu izin sonrası Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Ake geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta da forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla da 62 karşılaşmada görev yaptı.
0: Fenerbahçe aradığı stoperi buldu. Nathan Ake artık çubuklu formaya girecek. Sarı lacivertli formayı hemen sıcağı sıcağına bu transferi nasıl bulduğunuzu soralım. Abdullah Hocam sizinle başlayalım.
1: Ya şimdi Koray, önce Ake'yi transfer ederken ne düşünüyorlar? Bir önce ona bir cevap verelim. Bence düşünceleri şu. Geçen sene kim oynuyordu? Osterwold oynuyordu değil mi? Beraber oynuyorlardı Skriniar'la. Osterwold'in gerek pozisyon hataları, gerek zaman zaman acemilikleri, işte topu oyuna sokmadaki beceriksizliklerinden dolayı böyle bir ihtiyaç doğdu. Orada birkaç tane oyuncunun ismi geçiyordu. İşte Sar gibi falan. Ama sonuçta daha deneyimli bir oyuncuya gittiler. Tabii şimdi oyuncuyla ilgili herkesin bir görüşü var. Genellikle bakıyorum sosyal medyaya veya yazılan çizilenlere. Şöyle şeyler var. İşte diyor ki düşüşte bir oyuncu. Yani performans olarak. İşte diyorlar ki sakatlık riski var. Tabii bunları konuşabiliriz ama bazı da gerçekler var. Bunlar ne? Mesela bu oyuncu U15 milli takımından beri Hollanda milli takımında oynuyor ve şu anda da Dünya Kupası'nda elenen Hollanda takımında. Bir, iki, bu oyuncu herkes eleştiriyor ama futbol hayatının çoğu bölümünü Premier Lig'de geçirmiş. 250 küsür tane Premier Lig maçı oynamış. 6 tane şampiyonluğu var. Fenerbahçe'deki buradaki düşünce ne olabilir? Şu olabilir. Ya biz geçen sene özellikle kırılma maçlarında tecrübeye çok ihtiyacımız vardı. Yani bu baskı altında, şampiyonluk baskısı altında bu oyunu oynayabilecek oyuncu mudur Ake? Kesinlikle odur. Yani sadece Ake'yi şöyle düşünmemek lazım. Ya işte geriden oyun kurar, sakinliği vardır. Premier Lig altyapı şeyi güçlüdür. Bu böyle değil ama başka özellikleri var. Mesela ne olacak? Muhtemelen Skriniar'la beraber çok iyi bir pozisyon hatası yapmayan bir Fenerbahçe göreceğiz. Dersiniz ki müdahalelerde geç kalır mı yaşından dolayı? Onların hepsine katılırım ama bir de Aziz Yıldırım'ın transfer politikasını iyi bildiğim için Aziz Yıldırım mesela Malaksar mıdır, Ake midir sorusuna direkt der ki daha tecrübeli alsın, bizim bir seneye ihtiyacımız var, şampiyon olmak istiyoruz. Onun için transferini gerçekleştirmiştir. Enteresan bir konu daha var. Hiçbir yerde çıkmadı. Biraz önceden çıkmıştı yani bir ay önceden filan Ake ismi. Sonra gündemden bir düştü. Ama gelinen noktada bu bir transfer başarısıdır. Onu anlatmak için bu konuyu açtım. Tak dediler, radyodan açıkladılar.
0: Evet.
1: Yani bu da enteresan. Son zamanlarda hiçbir, yoksa böyle oyuncuları getirirken biliyorsun havalimanı dolar. Her yer dolar biliyorsun. Böyle de bir şey var. Yani ben daha oyuncu gelmeden bir sürü yorum okuyorum. Ya işte ya şey oyuncu, işte kritik oyuncu, sakatlanma riski var. Bir sürü şeyler var. Şöyle söyleyelim. O zaman bir karşılaştırma yapalım. Galatasaray Van Dijk istemiyor mu? Evet. O Ake'den daha mı genç?
2: Değil. 3 yaş daha yaşlı.
1: O da Hollandalı. Niye? Çünkü sezileri güçlü. Aynısı Ake için de geçerli. Ya şeyi biraz size olarak şey düşünür müsün? Adamın kafa golleri var. Yani ben biraz şöyle bakıyorum. Geçen senelerde Fenerbahçe bunu yaptı ve Fenerbahçe'de yapılan eleştiriler bu kutuplaşmaya kadar gitti. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük sorunu o. Ya bir gelsin oyuncu bakalım. Sonuç itibariyle bu oyuncu Manchester City oyuncusu, Premier Lig oyuncusu. Bir gelsin, bir görelim Skriniar'la uyumunu. Osterwelde ile veya şeyle Archie Brown'la veya bu tarafta kim oynayacaksa Samedo'mu kim oynayacak? Bir görelim uyumunu. Yani deneyim olarak, tecrübe olarak ben Fenerbahçe'nin iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum.
0: Onur Özkan?
2: Ya tabii bir transferle alakalı da adamın burada topa ayağı değmeden çok keskin konuşmak doğru değil. Yani olumlu konuşuruz, çok olumsuz bir sonuç çıkabilir. Olumsuz konuşuruz, başka bir tablo ortaya çıkabilir. Ama olumlu tarafından bakmak gerekirse bir kere Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı en büyük problemlerden biri neydi? Baskı yapan takımlara karşı geriden oyun kurma sıkıntısı yaşadı Fenerbahçe. Şimdi Ake bu konuda mahir bir oyuncu. Çok net. Yani Fenerbahçe'yi öne çıkartır ve kaliteli öne çıkartır. Yani sadece işte boş adamı bulmak değil. Yani driplingde de çıkar. Topla beraber de çıkar. O boşluğu değerlendirir. Hat kıran paslarla da Fenerbahçe'yi çıkartır. Kısa ve uzun metrajlı. Hani bu anlamda Fenerbahçe birinci sınıf bir oyun kurucu stopere kavuştu. Hani geçtiğimiz sezonun eksiklerinden bir tanesi. Çok iyi analiz edildiğini görüyoruz burada. Artı hocamın söylediği tecrübe kısmı son derece önemli. Deneyimli, buraları oynamayı bilen, şampiyonluk yarışı veren takımlarda forma giymiş bir futbolcu. City'deki kariyeri son evet. derece ortada. Tabii ki ve transferini bitirilme şekli son derece güzel kulüp adına. Hiçbir şekilde spekülasyon oluşmadan, dış basına bile bunu yansıtmadan. Çünkü hani bizim medyadan bunu kaçırma şansınız var ama dış basından bunu kaçırılması, yani İngiliz basını da yer almadı 15-20 gündür evet. Ake ismi. Bu önemli kısımları. Şimdi olumsuz kısma gelecek olsak benim kafamı kurcalayan bazı noktalar var bu konuda. Şimdi birincisi şu. Yaşadığı sakatlıktan sonrası Ake'nin atletizminde son dönemde bir problem oluştu. O çok net. Hani oyuncu yüzme sakat demiyorum bu arada. Geçen sezon sakatlık yaşamadı ama 24-25 sezonunda ciddi sakatlıkları oldu Nathan Ake'nin. Şimdi dolayısıyla burada oyuncunun hani 2-2,5 yıl önceki çabukluğu, atletizmi yoktu benim en son izlediğim kadarıyla. Artı benim gözümde Ake çok net bir şekilde dörtlü savunmadan ziyade bir net üçlü savunma stoperidir aslında. Yani sol kenar stoperdir ki geçen sezon City'de zaman zaman onu da oynadı. Sol bek oynadığı maçlar da var. Hatta Hollanda milli takımında da Tunus maçını sol bek oynadı.
1: Doğru.
2: Yani aslında sol bekte stoper arasında kalmış bir oyuncudur Ake. Yani çok net bir ikili tandem stoperi diyebilir miyiz? Ben diyemem. Üçlü savunma için ideal bir stoperdir.
4: Osterwolde gibi mi diyorsun? Yani?
2: Biraz Osterwolde gibi. Ya da geride karşılayan takım için ideal bir sol bek de olabilir ama geride karşılayan takım için. Güvenli sol bek
1: profili. Yani derin savunma
2: yapan. Evet, derin savunma ama evet. Hücum oynayan bir takım için sol bek profili değildir. Artı size kısmı benim kafamı karıştırıyor. Şu anlamda Süper Lig Avrupa'nın en fazla uzun top, yüksek top oynanan liglerinden bir tanesi. Özellikle Anadolu kulüplerinin çok tercih ettiği bir hücum silahı bu. Uzun ve yüksek top oynamak. Ve Fenerbahçe geçen sezon en büyük krizleri nerede yaşadı? Kenar ortalarından yenen gollerdi. Evet, pozisyon bilgisi son derece iyidir. Ama size anlamında 1.80'lik bir stoper olduğu için mesela ben bazı krizler yaşayabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu anlamda. Toparlarsak ben Fenerbahçe'nin stopere çok daha net bir hamle yapmasını bekliyordum. Hani Ake benim adıma biraz o anlamda geride kalmış bir transfer ama tabii ki tecrübesiyle, oyun kurma becerisiyle ve pozisyonel bir oyuncu. Yani sol bek oynar, gerektiğinde 6 numara da oynar bu arada. City'de oynamışlığı vardı dönem dönem Guardiola takımlarında. 6 numarayı da oynamıştır. Farklı pozisyonları da oynayabiliyor. Kullanışlı bir oyuncu. İyi bir takım oyuncusudur. Onu söyleyelim. Hani iyi profesyoneldir Nathan Ake. Ama benim kafamda soru işareti yok değil. İzleyip görmemiz gerekiyor. Dediğim gibi hani biraz daha net bir hamle yapsaydı Fenerbahçe benim adıma daha iyi olurdu.
1: Kim olabilirdi mesela? Mesela orada Malaksar'ın ismi geçti.
2: Malaksar bir tık benim adıma Ake'nin önünde şu anda.
1: Ama o da çok net bir sol stoper gibi değil de bir sol beke evrilen bir.
2: O mesela bir, o da onun da bir ağırlık problemi vardı. Çok net bir atlet stoper değildi o da. Evet. Ama o iyi bir oyun kurucuydu açıkçası. Evet. Mesela Lukumun'un ismi geçti. İşte Kore milli takımında Davinson'un partneri. Mesela çok iyi bir oyuncu. Öyle bir oyuncu beklerdim.
4: Beşiktaş'ta da anıldı galiba.
2: Evet, gelmiyor. Şu anda Türkiye'ye gelmiyor anladığım kadarıyla oyuncu. Yani ben,
4: en son öyleydi.
2: Evet, Fenerbahçe'den zaten biraz daha hani Skriniar klasmanına yakın bir oyuncu beklerdim açıkçası. Ake son dönemde o özelliklerini biraz kaybetmiş bir futbolcu. Hayırlı olsun bir kere Fenerbahçe'ye.
4: Evet.
2: Maliyet kısmında da sanırım 8-9 milyon euro bir bonservis oyuncuya verilecek. Yani yaklaşık da herhalde 7-8 milyon euro civarında da bir yıllık maaşı olur diye tahmin ediyorum. 3 yıl sözleşme.
4: Açıklama gelmedi ama.
2: Yok, onunla ilgili bir açıklama yok. Çünkü Fenerbahçe bazı miktarların altındaki bonservis

0: maaşını açıklamıyor.
1: Evet.
0: Kapla yaptığı öyle bir anlaşma var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bu açıklanmayacak büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi hayırlı olsun. Bekleyip görmemiz gerekiyor Fenerbahçe adına.
1: Mesajlar var tabii. Abdullah Ercan burada olunca Onur Özkan kıskanmayacağını biliyorum. O yüzden arada hocama tabii ki mesajlar var. Bu saatte görmeye alışık olmayan izleyicilerimizden. Saffet Karadaş. YouTube'da da canlı yayında dileyenler takip ediyor bizi. Biliyorsun hocam sen de takip
2: ettin.
1: YouTube yapıyorsun. Saffet Karadaş diyor ki 2000 senesinde Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldı.
2: Evet.
1: Ben o zaman Apo kardeşim de demiş size. Fikirtepe tesislerinde konuşmuştum. Kendisini çok severim. Efendi nadir futbolculardan biridir. Adam gibi adamdır demiş.
2: Teşekkür ederim.
1: Ne yapmıştın hocam 2000 senesinde?
2: Konuşmuşum.
1: Yok.
2: Çok güzel. Öyle dedi ya, konuşmuş.
1: Ne konuştuğunuzu tabii sen hatırlıyor musun?
2: Ne kadro dışı kaldın hocam?
1: Saffet Karadaş.
2: Yok, biraz onu anlatmam burada da.
1: 2000'de neden kadro dışı kaldın hocam?
2: Yani onu söylemeyeyim biraz.
0: Haklılar mıydı peki hocam?
1: Hoca
0: mıydı?
1: Kimdi?
2: Laurent'tı. Allah rahmet eylesin.
1: Evet, toprağı bol olsun.
2: Evet, onunla bir şey oldu. Aramızda bir sıkıntı oldu ondan dolayı.
0: Hocam çok detay verdim. Adam bana sorun yaşamazdın genelde. Yani.
2: Ya işte onunla yaşadık biraz.
1: Hocam Laurent da
0: zor bir adamdı. Rahmetli, tamam, arkasından yani konuşmayalım ama.
1: Hayatı bitmiş gitmiş. Üstünden 26 sene geçmiş. Artık konuşmayacağım şu programda. İlk defa gelmişsin. Hangi
2: yani
1: programda
2: konuşacağım? Ya işte biraz şey, kötü bir olay yaşadık.
0: Hocam
2: da.
0: Hocam hatalı, onu demeye çalışıyorum.
2: Çok da hatalı değilim. Evet. Ya başka birisinin yüzünden oldu benim aslında kadro dışı kalmam. Birini savunurken...
0: Ne kadar kaldın?
2: Beni 5-6 maç kaldı. Biz çok kişi kaldık. Ben vardım, Oktay vardı, Ali Akdeniz vardı.
0: Ceyhun falan da var mıydı?
2: Onu bilmiyorum, onu hatırlamam ama 4-5 kişi vardık. Sonra bizi affettiler. Ondan sonra bir sene sonra da gönderdiler zaten Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
2: Evet. O ama şeyde, Fikirtepe'de antrenman yapıyorduk. Hani vardı ya, takımdan ayrılıyorsunuz, size hoca veriyorlar. Aynen. Orada da bireysel. Zaten antrenman mı yapılıyor, yapmıyor mu belli değildi yani.
1: Doğru. Norm, takılıyordunuz.
2: Evet, aynen öyle.
1: Vakit geçiriyordunuz. Şafak Akyıldız'ı Instagram'dan yazmış. Demiş ki futbolu çok iyi bilen iki süper konuğunuz var. Çok çok iyi bir program olacak şimdiden. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada programa biz Abdullah Hoca'yı görünce heyecanla daldık ama arkadaşımıza da bir veda etmiş olalım buradan. Kendisi de paylaştı zaten. Melike'nin de yolu açık olsun.
0: Evet, çok program yaptık burada.
1: Burada çok program yaptık. Bu programda emeği de çok Melike Çelik. Bir tercih oldu. Tabii bundan sonra hepimiz profesyoneliz. O da hayatına bakacak.
0: Yolu açık olsun.
1: Yolu açık olsun. Çalışması çok keyifliydi. Buradan da teşekkür etmiş olalım kendisine de.
2: Bir de şey söyleyeyim Koray, unutmadan.
1: Evet hocam.
2: Bu ülkemizde U17 basketbol dünya şampiyonası var. Türkiye Fransa'yı da yenip yarı finale kaldı. Orası da mesela U17'ler hem bir moral olsun. Doğru. Hem de çok kıymetli. Evet. Dünya şampiyonası oynanıyor ülkemizde. Yarı finale
0: müthiş
2: kalıyoruz.
0: Bir gidiyor.
2: De Fransa'yı yeliyoruz.
1: Evet.
2: Onları da ayrıyetten tebrik ederim. Yolları açık olsun. İnşallah final oynarlar. Ama dediğim gibi yani buralara gelmek Türk basketbolu adına çok önemli konular. Evet. Tebrik ederiz. İnşallah.
1: İbrahim Kutluay'ın oğlu da çok iyi var. Takımı. O da bayağı Yıldız'ı. İyi oynuyor.
2: Yani o
1: Ömer
2: şey,
1: de değil mi?
0: Ömer Kutluay. Geçen gün mesela Bosna'yı yendik. Dünya şampiyonası olan dev bir adım attık.
1: Ha, o amili erkek takım. Basketbol takımı.
2: O zaten yani garantilemiştik orada.
0: Evet, lider. Yani 5'te 5 yaptık orada. Çok
2: bir İsviçre maçı kaldı
0: İsviçre
2: galiba.
0: İsviçre maçı var orada. Yani güzel şeyler de oluyor yani.
1: Evet.
2: Bu önemli yani. Çünkü ben de futbol anlamında altyapılarda çalıştığım için milli takım seviyesinde. Yani oyuncuları motive etmek amacıyla bunları söylememiz gerekiyor. Halkımızın bu maçlara gitmesi gerekiyor. Bunlara destek olması lazım. Sonuçta bunlar geleceğin amilli takım basketbolcuları.
0: %100.
1: Evet. Mesajlardan yine devam ediyorum. Belçika'dan selamlar varmış Abdullah Hocam'a diyor. Levent Kaya iyi yayınlar demiş. Yine karışık gideceğiz sorularla bu arada, onu söyleyelim. Yani bir yerden başladık, sonra devamı olmayacak. Pendik faciası, Neslin Hanım'dan zor soru var hocam. Zorlarla mı devam edin?
2: Yani.
1: Kaçmazsın değil mi?
2: Hayır.
1: İkiye kadar buradayız çünkü.
2: Tabii.
1: Neslin Hanım diyor ki, bilmiyorum kendisi mi hatırlıyor, Pendik faciası Zeman'ı gönderme operasyonu muydu?
2: Hayır canım.
1: Çünkü yenen goller çok yapmacıktı demiş.
2: Ya hayır, ben Pendik maçında takım kaptanıydım Fenerbahçe'nin. Yani Zeman'ı niye gönderelim zaten?
1: Ben niye yenileceğim? Göndereceğim diye niye yenileceğim?
2: Hayır yani tabii ne alakası var?
0: Zamanla girip başlık atmıştık. Zaman ne zaman diye.

0: Biz çok enteresan bir şey söyleyeyim. İnsanlar çok bilmez. Biz maçı öğlen oynadık. 2 veya 1.30'da.
1: Evet, daha erken böyle.
0: Sabah,
1: ben okuldaydım.
0: Öyle mi? Sabahleyin biz antrenman yaptık.
1: Maçtan önce.
0: Tabii tabii. Yani Zeman'ın öyle huyları vardı. Fizik antrenmanlarına çok önem veriyordu. Yani zaten antrenmanlara alışana kadar gitti Zeman yani. Onun için o gün sabah biz antrenman yapmıştık. Çok da pozisyona girmiştik. Çok kötü bir şeydi ama
1: anım var benim orada, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Şöyle, lisedeyim, sınıfta derste boş vesaire bir şey. Biz tabii arkadaşlarla biraz abarttık böyle gürültü şeyini. Müdür muavinimiz geldi. Bir ışımla açtı kapıyı. Ne yapıyorsunuz dedi, bağırınıyorsunuz falan böyle, hoca sert çıkıştı. Hocam dedik, ya Fenerbahçe Pendik'e elenmiş dedik. Adam bir böyle kala kaldı.
2: 99
1: mu? Ciddi mi diyorsunuz dedi. Evet dedi.
0: 99 2000'di.
1: Şaşırdı yani, o da şey, konu kaynadı yani.
0: O sene her tamam şey dedi. Kötü gitti ya. Lig de kötü gitti.
1: O ama şey ya, tarihi maçlardan birisi.
0: Tabii tabii, tarihi
1: maç. Sonrasında yaşananlarla vesaire.
0: Maalesef dedi. Tarihi maçlarda hep ben varım yani.
1: Olsun hocam, tarihin bir yerine yer alıyor.
2: Hocam, yani, hocamın en tarihi maçı da
0: iyi şeyle anılsak.
2: 95-96 sezonu.
1: Hocam ya sen, hiç benim aklıma bunlar gelmiyor mesela sende. Benim hep böyle hoca sol karaptıdan bindiriyor, bir çalım atıyor i̇şte, falan.
0: Yani onlar bunlar da var maalesef.
1: Olsun. Merak ediliyor. Evet. Adana Ceyhan Dutlupınar köyünden selamlar demiş Arda Bey. Ona da selamlar. Basketbol ve voleyboldaki başarıları milli futbol takımımızdan da bekliyoruz. Artık bizi kesmiyor basketbol, voleybol demiş Tuncay Öztürk. Tabii orada da beklentiler var. Onu da söylemiş olalım. Bu Ake ile ilgili Onur, sana bir iki soru var.
2: Tabii.
1: Onur Bey, dur bir dakika, hemen onu bulacağım. Önce şunu okuyayım. Koray Bey, ben Ake'nin geçmiş sakatlıklarına takılmıyorum diyor Yusuf Bey. Çünkü Bekao İtalya'da 4 yılda 10 maç kaçırdı, Fenerbahçe'de 65 maç kaçırdı diyor.
3: Yani zaten görülebilir o, bir şey. Ben müzmin sakat demedim zaten. Hani oyuncunun sakatlık riski yok. Sadece sakatlığın getirdiği bazı fiziksel problemleri var. Yani atletizmini bayağı geri götürüyor.
0: Bir de şey ama ya Onur, geldiği ligde de yani bayağı tempolu oynanıyor.
3: Tabii tabii.
0: Premier
3: yani.
0: Lig.
3: Ya tabii şöyle bir şey var. Evet yani.
1: Bir de Serhat Çoban'ın da sorusu var. Sana öyle sözü vereyim. Bir sürü kupası var, başarısı var. Bu paralara bu kadar iyi stoper başka kime alacaktı? Onur Bey'e bir sorar mısınız? Bunun bir tık üstü zaten A plus oluyor. 8-10 milyon euro arası var mı böyle bir oyuncu demiş.
3: Ya ben daha iyisini Fenerbahçe'nin alabileceğini düşünüyordum açıkçası. Hani isim anlamında söylemeye gerek yok ki. Lukumi dedim mesela. Hani daha güncel bir oyuncu, daha genç bir oyuncu, daha atlet bir oyuncu. Hani benim gözümde Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan pozisyon. Çünkü İsmail Kartal oyunlarını biliyoruz. Önde oynamayı seviyor İsmail Hoca takımlarında. Şikinyar çok hızlı bir oyuncu değil. Onun yanında daha atlet, daha çabuk bir oyuncu açıkçası ben
0: beklerdim. Ama bence bu da akıl olarak daha akıllı, uygun
3: evet,
0: gibi.
3: Çok
0: yani
3: akıllı bir oyuncu.
0: Ama Onur, bir de şey de var. Yani sadece Ake'yi şey olarak değerlendirmeyelim. Geriden oyun kuruyor gibi değil. Bir kere sezisi çok güçlü.
3: Ya, tabii ki.
0: Sen dedin ya, birkaç bölgede oynayabiliyor. Aynen. Ki Hollandalı oyuncularda o çok güçlü. Evet. Van Dijk'ın çok para etme sebebi de bence de budur.
3: Evet evet.
0: Ya pozisyona göre oyun oynama özellikle o bölgede çok kıymetlidir.
3: Evet.
0: İşte ne zaman gerileyeceksin, ne zaman basmayacaksın, ne zaman basacaksın. Ya mesela örnek, mesela Ake'yi Galatasaray alsa olmaz mı? Olur, hepimiz okey deriz değil mi?
1: Abdülkerim'in yerine mi diyorsun?
0: Yani onun yanına rota, çünkü ligde 50-55 tane maç oynanacak.
3: Bak, rotasyon için almak başka hocam, ama hani takımın birinci parçası olarak almak tabii başka
0: ya
3: oluyor.
0: Ya tabii, şimdi Ake'yi bu böyle getirebilirsin. Yani muhtemelen Ake'ye getirilirken Şikrinyar'a sordular. Ederson'a sordular. Bak o hiç aklımıza gelmedi.
1: Onunla ilgili arkadaş soru vardı bu arada.
0: Ederson da mesela adamlar beraber City'de oynuyordu.
3: Aynen.
1: Hatta şöyle okuyayım hemen o soruyu. Diyor ki izleyicimiz Umut Kadir Bey, Ake transferinden bir anlam çıkıyor. Ederson tartışması bitmiştir bu transfer. Ha. Ederson'un kalacağını gösteriyor. Manchester City'de çok uyumlu oldukları biliniyor demiş mesela. Böyle bir yorum yapmış. Fark ettirir mi Ederson performansını?
0: %100 fark ettirir.
3: Zaten Aziz Yıldırım demişti ya, hani sadece Ederson'la kabahat bulmayalım. Savunma oyuncularını da sorgulamamız gerekiyor demişti. Mutlaka kaleci savunma uyumları. Bir de tabii biz oyuncuyu Premier Lig performansı üzerinden değerlendiriyoruz. Kabul edelim, iki alt kademeye geliyor şu anda. Orada oyuncunun zafiyet veren özellikleri burada o aynı sıkıntı yaratmayabilir. Böyle bir gerçeğimiz var. Şimdi onu da kabul etmemiz lazım. Hani aynı şekilde oyun oynanmıyor burada. Aynı hızda, aynı tempoda değil. Hücum oyuncusu aynı kalitede değil.
0: Evet.
3: Dolayısıyla belki şampiyon

0: yine kalırsa Fenerbahçe orada daha fazla problem çıkabilir ama lig özelinde birçok zaten sıkıntısını yaşamayacaktır burada o anlamda. Ligin kalitesi anlamında.
1: Evet. Serhat Belir Fenerbahçe forması var profilinde zaten üstünde. Abdullah Ercan'ı bir Fenerbahçeli olarak çok seviyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Yorumlarını beğenerek dinliyorum. Bize transfer olduğunda çok sevinmiştim. Çok selam söyler misiniz? Hayırlı geceler demiş.
2: Aleyküm selam. Aldık selamını.
1: Selamınızı aldık. Size de hayırlı geceler. Mehmet Taş'tan diyor ki Ake Fenerbahçe'ye seviye atlatır. Aziz Yıldırım boş adam getirmez. Abdullah Hocam'a da selamlar demiş.
2: Doğru. Ya şöyle... Onur bir konu açtı aslında, orada gürültüye gitti. Dedi ki Fenerbahçe dedi geçen seneki en büyük zafiyetlerinden bir tanesi son dakikalarda yediği yüksek toplar dedi.
1: Doğru.
2: Ama o yüksek top işi bir organizasyon iş. Yani sadece Ake'nin fizik şeyine bağlamaya gerek yok. Fenerbahçe bence şöyle planlıyor. Diyor ki biz geçen sene bu bölgede oynattığımız Osterwold'e tamam atletizmi güçlü, önde oynadığımız zaman bazı atakları kesiyor ama biz ne oyun kurabiliyoruz onun üzerinden? Çok pozisyon hatası yapıyor ve bu şıkrin yeri çok net etkiliyor. Burada bence uyumu yakalama açısından da önemli bir transfer. Neden? Şıkrin yer İtalya geçmişi olan, biliyorsunuz defansın en iyi uygulandığı ülke İtalya'dır. Yani bilsen bile çalıştırırlar, öyle bir şeydir. Ake'de özellikle ofans yani ofans oynanan bir Hollanda ülkesinden gelip oyun kurma, ters top atma, işte sezi, kademeye girme, bu konularda başarılı. Bence uyumları da, tecrübeleri de iyi olacak. Çünkü Skriniar 94, Ake 95 doğumlu. Yani o tandem artı arkada Ederson. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz de çok eleştirdik geçen sene. Eleştirdik. Niye kötü oynadı? Yani çok kırılma maçlarında çok büyük hatalar yaptı. Galatasaray derbisinde yaptı, Rize'den yediği golde yaptı. Ya bugün şunu soracağım. Hangi takıma desen ki Ederson'u alacağız, ya nasıl alırsınız demez mi? Ederson Fenerbahçe'de var ya.
1: Geçen senesini görmesek derdi.
2: Değil mi yani? Ya bu sonuç itibariyle bu oyuncuya sahip çıkmak lazım ki Aziz Bey bunu böyle düşündüğü için diyor ki biz zaten buna para veriyoruz diyor. Verdik bir sene, iki sene de vereceğiz. Satmaktansa bundan daha iyi kaleci bulamayacağız. Bari oynatalım. Motive edip. Ake de var. Skriniar de var.
0: Şu da var hocam. Olumlu tarafından bakmak gerekirse ben hep şu ifadeyi kullanırım. Stoper ve 9 numara transferlerini yaparken oyuncunun geldiği takıma bakmanız gerekir şu anlamda. Sizin oynadığınız oyun formatına benzer bir oyun formatı var mı? Örnek verelim. 9 numara aldınız. Bu oyuncu takımında geniş alana karşı mı oynuyor, kapalı savunmaya karşı mı oynuyor? Savunma için de aynı şey geçerli. Şimdi şampiyonluğa oynayan takımın stoper olmak başka bir şey. Çünkü tabii, ihtiyaç farklı oluyor o zaman. Önde oynuyorsunuz. Belli başlı pozisyon bilginiz olacak, çabukluğunuz olacak. Bir de geriye yerleşik savunma yapan bir takımın stoperini almak vardır. Şampiyonluğa oynayan bir takım mutlaka bence şampiyonluğa oynayan bir takımın stoperini almalı. Mesela 9 numarası da aynı şekilde olmalı. Hani bu anlamda adam yıllardır hep önde oynayan takımların stoperi. Hani adam şunu biliyor. Geride bir boşluk verdiğimiz zaman ben orayı nasıl kontrol ederim? Arkaya oyuncu mu sarkacak o boşluğa?
2: Orada pozisyon
0: nasıl
2: bilgisi çok önemli.
0: İşte o önemli kısım. Yani adam yıllardır şampiyonluk yarışı vermiş, şampiyonluklar yaşamış ve oyunu biliyor ezbere bir şekilde. Şu olsaydı mesela, örnek veriyorum, Fenerbahçe çok iyi bir stoper olabilir ama mesela savunma ağırlıkta oynayan bir takımın stoperini alsa, yerleşik savunmada artılar olur ama geniş alanda problem yaşayabilirdi o zaman belki. Hani bu anlamda olumlu kısmından bakacak olursak bence takım anlamında Manchester City'nin oyuncu almak bence mantıklı.
2: Koray bir artı daha söyleyeyim. Onur küçük değindi ona, ben genişleteyim. Üçlü de oynayabiliyor.
0: Evet.
2: Üçlü. Yani çünkü
0: günümüz
2: oyunlarında oyun içerisinde skora göre formasyonları çok değiştiren antrenörler var. 2-3 formasyonla hücumda ve savunmada oynayan antrenörler var. Yani burada olası bir geride düşmüş Fenerbahçe'de hemen üçlüye dönüp bunu Ake ile organize edebilirsiniz. Skriniar'la da edebilirsiniz.
0: Evet. Aslında Fenerbahçe elinde çok iyi iki tane üçlü stoperi var.
2: Tabii.
0: Skriniar ve Ake.
1: Mert de üçlüye uygun.
2: Oynar. Mert de keza biliyor. Yani avantajları çok bir oyuncu. Bir de bu oyuncular çok deneyimli. Premier Lig'den geliyor. Adam 250 doğru tane maç oynamış. Bir de Manchester City gibi hep önde rakip yarı sahada oynayan bir takıma hep geçişe yakalanmak üzere bir oyun oynamayı.

0: Haberlemiş artık yani.
1: Yani muhtemelen yani kamuoyunda tabii böyle değişik yorumlar var, beğenenler var, işte bu yaşlılığına vuranlar var, sakatlık.
2: Yaşlı değil mi
1: yani
2: orada?
1: Şeyi işte düşüşte mi acaba? Yani. Ya bunlara takılmasınlar sonuçta. Nathan Ake'yi aldı Fenerbahçe. Hiç kimse duymadan aldı. Maliyet olarak da bence geçerli bir rakama aldı. Ben çok katkı yapacağını düşünüyorum.
2: Hocam bir de düz mantık bakalım. Yani Manchester City'den sen çıkışta bir adam alabilir misin? Yani?
1: Çok zor. Çok zor.
2: Ama mesela imkansız bence yani şu an yani bir çıkışta olan bir stoper alamaz.
1: Ama bence
2: 50 milyon euro almış 5 sene önce zaten.
1: Evet. Oraya yeni bir hoca geldi. Bence muhtemelen yeni hocanın planlarında Ake olmadığı için.
0: Olmadı. Tabii. Ama şöyle bir şey var. Şu mesela yanılgı. Bunu Ake için söylemiyorum. Ya oyuncunun geldiği takım üzerinden bir övgü yapmak şu anlamda doğru değil işte. Adam City'den geliyor, çok iyi oyuncu. Çağlar da Atletico Madrid'den geldi.
2: Ama yani çok, yedekti son dönem. Yani
0: çok doğru, Ake de yedekti. Çok doğru kıyaslama değil. Oyuncunun özelinde bakılır bu ama hani geldiği takım çok iyi diye oyun çok iyi olacak diye bir mantık da yok. Düz mantık o. Oyuncunun tek bir başına nasıl olduğunu bir kere incelemek gerekiyor. Bunu Ake için söylemiyorum. Gelen anlamda söylüyorum.
1: Ama şey, ben o zaman Ümit takım sorumlusuydum. Kasımpaşa stadında Hollanda'ya karşı oynadık. Ake filan da oynadı. Hatta o orta sahada daha bir iki tane santroforları vardı. Şu anda çok yabancı isim kalmıyor aklımda. O zaman oynamıştık. Organizasyonu yapan oyuncular bunlardı. Beraber oynadığı oyuncular vardı. O zaman bile tespit evet. edilmişti. Yani iyi oyuncu oldu.
2: Şimdi bugün önemli haberlerinden birisi de Trabzonspor'a dair. Fenerbahçe Ake'yi aldı, Vedat Muriç'i aldı. Vedat'ın gerçi bir sakatlığı var şu an ama bundan sonra sıradaki hamle ne olacak? İşte ilk resmi maça kadar yetişecek mi bu soruları? Onur Özkan'a da soracağız. Fenerbahçelilerin aklındaki futbolcular varsa yine bana yazsınlar. Fenerbahçe'ye geri dönüş yapacağız ama günün önemli haberlerinden birisi bence Onana'ydı. Onana'yı Trabzonspor bir yıl daha kiraladı. Hemen detaylarını da onun söyleyeyim. Herhangi bir kiralama bedeli olmayacak. Onana'ya 3,5 milyon euro yıllık ücret, 2 milyon euro da imza parası ödenecek. 5,5 milyon euro alacak Onana bir yıl için. Güzel de bir transfer videosuyla yine Trabzonspor evet. duyurdu. Yapay zekanın ön plana çıktığı. Dilerseniz o videoyu bir izleyelim. Trabzonspor'la Onana'yı da konuşmaya başlayalım.

0: killed it. As you can see, I am not dead.
1: Hızlı ve Öfkeli'den sonra Black Panther filmine de bir gönderme var. Onu ana transferini Trabzonspor böyle yapay zeka ile duyurdu. Hocam ne tür filmler izlersiniz?
2: Yani şey aksiyon.
1: Aksiyon. Evet öyle. Onur sen? Ne var ya şey ben, fantastik.
3: Ben evet.
1: Bilim kurgu var yani, mı yani?
2: Ben Dram. Biraz evet fantastik film severim. Bilim kurgu aksiyon fantastik işte severim.
3: Atladın ya bu da.
1: Var evet. Mı peki böyle bir fantastik karakterlerden beğendiğiniz?
2: Aksiyon daha gelirken yaşamış.
1: Fantastik karakterlerden var mı böyle favoriniz? Ya, Abdullah Hocam sizin benim bu yok. Yönlerinizi çok
3: ben,
1: bilmiyorum.
3: Benim ya. Yok. Ben küçüklüğümden beri Süpermenciyim ben. Severim Süpermen'i.
1: Örümcek adam filan hocam. Hiçbiri.
2: Ya Onur gelirken havuza atlamış.
3: Onu anlattı.
2: Yok hocam dün doğru.
1: Evet,
2: dün
1: ya, müydü? Geçmiş olsun bu arada.
2: Evet, teşekkür ederim sağ olun.
1: Havuza dalacağına yanlışlıkla.
2: Yere daldı.
3: Yere Allah'tan doktor iyiymiş.
1: Evet hocam.
3: Yani Onana şimdi tabii Onana tabii şey hakikaten geçen sene çok ciddi anlamda katkı yaptı. Bir kere burayı yazalım. Rakam için çok konuşuluyor. İşte acaba yüksek bu kadar kiralık bir oyuncuya bu kadar para verilir mi? Ama Koray, Trabzonspor'un bazı gerçekleri var.

0: geçen sene sergilenen oyun var. Bu sene muhtemelen bunun üstünde bir beklenti olacak. Onun için Onana'nın alınması çok doğru. Yani yine bir no name isme gitmek Trabzonspor'a biraz macera gibi gelirdi. Şeyi biliyor, şehri biliyor. Bazı kritik maçlarda çok iyi oyunlar oynadı. Nerede mesela? Samsunspor çeyrek final maçında ki turu geçilmesinde, hatta final maçında biz de oradaydık, yayınladık. Bazı kurtarışları var, çok önemli. Tabii şöyle de bir görüş var. Ya acaba 2 senelik kiralıyoruz, bir tane yerli kaleci alıp bonservisini alsaydık, işte kulübün oyuncusu mu olsaydı, o da bir görüştü. Ama Fatih Hoca'nın bazı tercihleri var. İşte takım için uyumu sağlama açısından ona yardım eden oyuncular var. Mesela şey bunlardan bir tanesi, Savic bunlardan bir tanesi, Onana bunlardan bir tanesi, Paul Onachu bunlardan bir tanesi. Onun için bir de bu sene Avrupa eklenecek inşallah buna. Sonuçta playoff oynayacaklar, tek maç.
1: Evet.
0: Onun için de çok önemli bir oyuncu. Baktığın zaman da geçen sene 2-3 tane iyi oyuncu söylersen kaleci anlamında, herhalde Onana'yı ya 1'e yazarsın ya da 2'ye yazarsın. Böyle de bir geçmişi var. Benim anlamadığım bir şey var. Manchester geçen seneki performansını hiç düşünmeden yine kiralama yolunu
2: başka problemler var hocam orada.
0: Öyle mi? Ben bilmiyorum tabii, futbol dışı problemleri yani bilmiyorum.
2: Onana kesinlikle United formasını giymek istemiyor artık bir daha.
0: Öyle mi? Evet. Onu ama bitiyor galiba. Son senesi mi? Bir senesi
2: bir
0: daha
2: senesi
0: var.
2: Bir senesi daha var.
0: Bir senesi. Yani şöyle bakmak lazım. Tamam, rakam olarak kiralık bir oyuncu için yüksek bir rakam, kabul ediyorum, ama sonuçta bu takımdan da bir beklenti var. Ben doğru bir transfer olarak, hem bir senelik uyum süresini de atlatmış, şehir de seviyor. Gelirken izlediğimiz Onana mesela bazı kritik maçlarda büyük hatalar yapıyordu. Bu sene Trabzonspor kalesinde o kadar çok net hata yaptı.
1: United'dakini diyorsunuz değil mi?
0: Tabii.
1: İnanılmaz riskli bence
0: çok,
1: zaten.
0: Yani çalım atıyordu. Bir iki maçta yine denedi. Göztepe maçında falan denedi. Yürekleri ağzımıza getirdi ama ya hocam, sonuçta
1: bir de Uğurcan sonrası geldi. Onu da düşün yani. Tabii. Bayağı böyle ya dalga geçirecek pozisyonda.
0: Uğurcan Muslera sonrası bütün şeyleri bitirdi. Tabii. Aynı zamanda Onana da Uğurcan sonrası bütün konuları kapattı. Ya sonuçta antrenörlere de biraz saygı duymak lazım. Türkiye Ligi'nin de bir gerçeği var. Atan da tutanın iyi olacak. Ya bu gerçek Türkiye Ligi'nde. Onun için Trabzonspor böyle devam etmesi, yani Onana'nın transferiyle devam etmesi bence doğru.
1: Şimdi Abdullah Hoca'nın yanında rol çalmak istemiyorum da, Trabzonspor'un Galatasaray'ı yendiği maçta mesela Galatasaray ön alan baskısını kırmadaki en önemli parçalardan birisi Onana'nın topu oyuna sokma yani, becerisi değil
2: sınıf,
1: mi o gün
2: birinci
1: mesela?
2: Sınıf, birinci sınıf durum.
1: Yani o günkü mesela kurtarışlarından daha ziyade evet, belki orada çok kritik rol oynamıştı. Aynen. Bu anlamda da mesela Fatih Hoca bence oh demiştir böyle.
2: Yani çok iyi bir oyun kurucu kalecidir.
1: İyi kaleci buluyorsun ama ayağını da iyi kullananını zor buluyorsun.
2: Hem yeteneklidir hem soğukkanlıdır o anlamda. Ya tabii planlamada bence en zor doğru bir numarayı ve doğru 9 numarayı bulmak. Hani buldun mu bırakmayacaksın. Çünkü kaleci bulmak ne kadar zor biliyoruz. Tabii. Beşiktaş bu problemi yaşıyor. Şu an kalecisini bulamadı henüz.
0: Galatasaray'ı da bulamıyor.
2: Tabii, Onur. O da çok zor. Tabii. Trabzonspor o konuda problemsiz diye onu saymadım. Mesela Galatasaray geçen sezon kalecisini kaç ay aradı? En son Uğurcan'da karar kılındı. Uğurcan transferi bitirildi. Fenerbahçe yıllardır kaleci problemi yaşıyor. İsim anlamında problem yok ama performans anlamında tatmin edici bir şey yok ortada. Onana da bu yüzden çok iyi performans verdiği için Trabzonspor'un onu bırakmamasından daha doğal ve mantıklı bir şey yok. Maliyet kısmına takılmıyorum aslında. Çünkü kiralama bedeli yok oyuncunun. Şöyle olsaydı, örnek veriyorum, işte 2 milyon euroluk imza parası kulübe verilseydi daha mı iyi olacaktı? Değil yani sonuç itibariyle. Öyle bir anlaşma yapılmış. Bence maliyet kısmında hiçbir sıkıntı yok. Ve bir şekilde bence günün sonunda şu noktaya varacak iş. Trabzonspor bir sene daha kiralayacak. Sonra bedava bonservisini alacakmış gibi bir durum var ortada.
0: Yani oraya çünkü doğru gidiyor iş.
2: Yani United hani hesaplarında hiç yok çünkü Onana artık. Onlar herhalde o konuda umudu kesmişler. Belli. Onlara da orada oynamak istemiyor anladığımız kadarıyla.
1: Evet.
2: Çok iyi bence, mantıklı bir iş oldu Trabzonspor adına.
1: Rahat etmiştir Trabzonlar için. Bence güzel, keyif verici bir transfer haberi oldu.
2: Aynen.
1: Baki Yiğitmen, herkese selamlar. Güzel bir program oluyor demişti.

0: Teşekkür ediyoruz. Abdullah Ercan tarihi maçlarda ben vardım diyor.
1: Evet.
0: Kendisinden unutamadığı başarılı sonuçla biten bir tarihi maçı da dinlemek isteriz.
2: Başarılı sevgiler, yok işte başarılı
0: yani. Kötü olanlar da var diye diyor mu hocam?
3: 71 kez milli olmuş.
0: Olmama ihtimali yok hocam.
3: 71
0: kez
3: mi hocam senin?
2: 71 kere.
3: Bak nasıl biliyor, biliyor musun? Bak ya.
2: İyi takip ediyor. Ya,
0: hayranınız diyoruz hocam.
2: Ya biz şey mesela ben Trabzonspor'a ilk sene gittiğimde Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Çok nasıl kazandığımızı anlatayım mı? Çok hatırlayanlar olmaz tabii. İlk maçı 3-0 Bursa'da kaybettik. 3-0. İki ayaklıydı o zaman final. Tek ayaklı değildi. Rövanşta biz 5-1 kazandık.
0: 3-0'ın rövanşında.
2: 3-0'ın evet. Rövanşında 5-1 kazandık.
0: Çok,
2: çok
0: iyi.
2: Tarihi bir maçtı. Tabii benim için en büyük tarihi maçlardan. Dünya Kupası'nda grup elemelerinde oynadığımız Avusturya'yı mesela iki kere yenmemiz. Bir orada yendik 1-0. Ali Samiyen'de 5-0 yendik.
3: Mesela Dünya Kupası'na gidildiği zaman.
2: Tabii tabii. Dünya Kupası.
0: Herkes... Sen elemelerde oynuyordun değil mi hocam?
2: Hepsinde oynadım.
1: Dünya Kupası sorma. Oraya karıştırma.
2: Yani.
0: Teşekkür ederiz hocam. Sağ ol. Yani... Sen de yani oraya kadar.
2: Dramatik bir 95-96'm var.
3: Son maç
2: şey
3: Avnaker'de.
2: Yok son değil.
0: Fenerbahçe
3: bir önceki maç işte.
2: Yok yok bayağı 4-5 maç
3: yok
2: önce.
3: Yok hocam o kadar yok diyor.
2: Var.
3: Allah Allah ben son
2: var,
3: maç var. Sondan bir önceki
2: orada maçta yanıldım orada yanıldım 4-5 maç var. 1-0 öndeyiz 2-1 kaybettik.
3: Rüştünün
2: yani
0: Rüştberin inanılmaz oynadığı maç.
2: Çok net en az çok abartmadan söyleyeyim bir 15 tane kurtardı.
3: Benim hayatımda izlediğim en iyi kaleci performanslarından bir tanesiydi inanılmaz.
0: Ya o maçın var ya belgeselinin yapılması lazım bu arada.
3: Abdullah Hoca'nın golü inanılmazdı.
0: Var mı izlemedim ben onu izleyeyim.
2: Var var belge.
0: Çünkü kulaklarını
2: hatta birkaç kişi tarafı.
0: Ben şimdi mesela sen Trabzon tarafındasın ben Saffet Hoca'dan da dinledim mesela Fenerbahçeli oyuncular tarafından da.
2: Saffet Akbaş'tan mı?
0: Evet kulaklarını çınlatayım buradan. O radyoda yayın yaptığım dönem hoca anlattı ama böyle var ya yaşayarak anlattı tekrar otobüsle gidiyoruz diyor bir bakıyorum dışarıda diyor tabut gidiyor Trabzonların elinde Fenerbahçe bayraklı filan inanılmaz yani her iki cepheden de ben sizden de dinlediğim için o gün orada değildim ama kafamda böyle
2: tabii.
0: Nasıl bir ambiyans oldu
2: bir,
0: şey
2: bir oyun oynadık yani
3: evet, çok iyi oyun.
2: İnanılmaz bir oyun gerçi
3: Trabzon
2: o sene çok,
3: çok iyi takımdı ya
2: düşün şöyle söyleyeyim 82 puanla şampiyon olamadık 82 puanla şampiyon olamadık Fenerbahçe 84 puanla şampiyon
3: hocam,
2: oldu.
3: Siz o Van Spor maçında kaybettiniz şampiyonluğu. 18.
0: 18 dedi değil mi?
3: Van Spor maçında kaybettiler şampiyonluğu.
2: Biz bir hafta
0: Erkan,
2: önce
0: Erkan Hoca'nın
2: Erkan Hoca'nın biz bir hafta önce bir maç oynadık Van'la. Ya hiç abartmayayım bir 20-0 biter yani. Bir bu direğe vuruyor, bir bu direğe vuruyor çıkıyor. 1-0 kaybettik. Geldik Fener maçına 2 puan da öndeyiz.
3: 5 puandan 2'ye indi orada.
0: İnanılmaz. Türk yani, futbol tarihinin en acayip
2: tabii,
0: maçlarından
2: tabii.
0: Birisi.
2: Sadece bizim için değil kulüp için. Yani Trabzonspor
3: bak. Oldu ya.
2: Koray aslında o maç çok enteresan şeyleri konuşulacak bir maç. Niye? Kadrosunda 18 tane milli oyuncusu var. Performans yaşı oyuncuların toplam performans yaşı 25. Yani bizden sonraki sıralamayı söyleyeyim mi? 96-2000 arası Galatasaray 4 kere şampiyon oldu. Yani oraya biz adaydık. Orayı şampiyon olabilseydiniz
0: orada.
2: Ondan sonra tabii yavaş yavaş takım dağıldı. Bence Trabzonspor tarihinin tabii başarı kriteri neydir? Şampiyonluktur.
0: Doğru.
2: Ama oyun yeteneği, oyuncu yeteneği açısından en iyi kadrosuydu.
3: Tartışmasız.
2: Yani 6 tane A milli takıma giden oyuncusu vardı. Gürcü milli takımına giden 3 tane oyuncusu vardı. Zaten milli takımlara bir gidiyordu. 4 kişi çalışıyorlardı.
3: Ben rakip Kore'ye bu kadar hızlı giden bir takım hatırlamıyorum.
2: Çok pozisyona yani. Giriyordu.
3: İnanılmaz tempolu bir takımdı.
2: Çok yani o acayip ofansif bir takımdı. Ama kısmet nasip olmadı. Yani kısmet nasip olmadı biraz havada kalıyor. Yani bizim de hatalarımız oldu oyun içerisinde. Yani öne geçtik. Yani skora göre bir oyun oynayamadık da.
0: Güzel maç sormuştuk ama hocamın yaralarını deştik.
3: acılı maçlardan gidiyor.
0: Abdülhamit Bey'in selamı var. Abdülhamit Kara. Bunu sana sorayım Onur. Kısa bir süre var. Çok uzun üstüne konuşabileceğimiz bir durum da değil herhalde. Fenerbahçe'de Edson Alvarez'e ne oldu? Kahramanmaraş'tan soruyor.
3: Ya Edson Alvarez'e şöyle bir şey söyleyeyim. Milli takım daha Dünya Kupası'nda olmayı Fenerbahçe'nin lig performansını, lig başarısını tercih etti. Yani ameliyatını öyle bir zamana denk getirdi ki Dünya Kupası'nda oynayayım ama sezonun kalan kısmında ben forma giymeyeyim şeklinde.
0: Ama herhalde bundan sonrası
3: hayır,
0: için
3: kiralık zaten. Kiralık zaten. Kiralıktı zaten. Bitti. Oyuncu geri döndü zaten. Bitti. Kulübüne West Ham United'a geri döndü.

0: onu zaten. Ama dediğim gibi geçen
1: bir
0: sezon...
1: Daha isterli mi sence?
0: Hayır hayır, o defter kapandı.
2: Daha şeyde de oynamıyor enteresan. Meksika'da
0: bir
2: da
0: maçta oynadı, oynadı takım kaptanıydı. Gol sevinçlerinde
1: görüyorum, kenardan koşuyor falan.
2: Şey takım kaptanı normalde. Takım bir kaptanı. De Meksika'da Edson Alvarez var ya, böyle kral gibi bir maç.
0: Bir maçta topu evet. Çizgiden çıkardı, gole giden topu. Şundan hangi maç hatırlamıyorum. Ravaşta'ya çıkardı.
2: Son maçta oynamadı ama oynamadı. Şey 2-0 kazandı.
0: İyi oyuncu maç. Aslında asla kötü bir oyuncu değil ama o sakatlık yaşadıktan sonra hep şeyi düşündü. Dünya Kupası'nı düşündü. Ameliyat öyle zamana denk getirdi ve Fenerbahçe aslında aksiyon alacaktı onunla alakalı. Hayır ben ameliyat olmayacağım dedi. Kadroda kaldı. Sonra ameliyat olmaya karar verdi. Ara transfer bitince.
2: Bir evet. De ne oldu biliyor musun? Fenerbahçe o dönemde stoper sıkıntısı yaşadı.
0: Evet orada
2: Edson Alvarez'in bir opsiyon şeyi pozisyonu da stoperdir tabii. Aslında. Onu yedeklemesi için orada ihtiyaç oluştuğu zaman oraya gitme oynaması için de alındı yani. Ama dediği gibi Onur'un yani şeyi tercih etti. Milli takıma hazır gideyim diye. Ama tempo açısından şu anda orada
1: yaptığı
2: Lira
1: doğrudur.
2: Diye bir oyuncu var, o oynuyor yani.
1: Evet. Ya yaptığı doğrudur, yanlıştır, tartışılır ama ben çok da aşırı da yadırgamam.
0: Ya bizim bir oyuncumuz yapsa bunu alkışlardık büyük ihtimalle.
2: Ama tabii kiralık olması evet.
1: Bir yıllık
0: ama
1: kiralık
0: şunu söyleyeyim
1: olması.
0: Fenerbahçe hani şampiyonluğu neden kaybetti sorusuna biz 9 numarayla yanıt veriyoruz ya. Bence 1 evet. Numara Fenerbahçe'nin savunma sıkıntılarıydı.
1: Zaten yenilen gol sayısında Fenerbahçe evet. Daha kötü olduğu için geçen
2: ya
1: sene.
2: Ya bir de Fenerbahçe'nin tabii mesela geçen sene doğru analiz yaptığın zaman yenilen gol sayısı fazlalığından dolayı evet, evet. Geride olduğu anlaşılıyor.
1: Doğru. Şimdi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Juventus'tan ayrılan Sırp Yıldız, Sarı Lacivertli yönetime de önerildi.
3: Dušan Vlahović için Süper Lig'de yeni bir transfer yarışı başlayabilir. Juventus'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcünün menajeri Beşiktaş'la temasa geçmiş ve Vlahović'in taleplerini iletmişti. Babası ve menajeri şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan Sarı Lacivertli yönetime Vlahović'i ister misiniz önerisinde bulundu. Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı hedefi Serhou Girassi olsa da Vlahović seçeneği de değerlendirmeye alındı. Sarı Lacivertli yönetimin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temasa geçmesi beklenirken görüşmelerde maaş beklentisi, imza parası ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

0: Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da takibinde bulunan Vlahovic için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Dusan Vlahovic, İtalyan devinde 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı. Kariyerinde 5 kupa kazanan ve 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu seçilen Sırp golcü, milli takım formasıyla da 41 maçta 16 gole imza attı.
1: Dusan Vlahovic, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Karşı karşıya gelinecek bir sonuç olur mu? Onur Özkan, sen Takvim Gazetesi spor müdürüsün. Yarın muhtemelen gazetede de var mı böyle bir köşe?
2: Yok, biz Vlahovic kısmına girmedik. Çünkü çok gerçekçi bulmadım ben Vlahovic'e. Yani bir menajer önerisi var Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe'nin şu an önceliği Vlahovic değil. Yani Fenerbahçe'nin önceliği Ayla Giresi ki bence en doğru isim. Yani çok küçümseniyor, görüyorum yorumları da, çok üst seviye bir oyuncu Giresi, çok özel bir oyuncu. Çok özel bitiricidir. Yani o anlamda Vlahovic Beşiktaş'ın oyuncusu bence. Yani oraya daha uygun. Niye söylüyorum? Çünkü riskli bir transfer. Oyuncu problemli. Ama orada Beşiktaş'ta kim var? İtalyan var. O oyuncudan katkı almış bir teknik adam. Tanıyor, biliyor. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş adına çok daha doğru bir isim Vlahovic ama Fenerbahçe için hep riskler içerir. Oyuncunun mental durumu hep sıkıntı yarattı son dönemde Juventus'ta ki dünya para verdiler. Bedava çıktılar oyuncudan. Şimdi bir kulüp bunu niye yapar? Demek oyuncuda çok net problemler, net sıkıntılar var. Ama Beşiktaş tarafı bu konuda avantajlı. Çünkü İtalyano'nun varlığı hani Vlahovic'in performansını yukarı çekebilir. Fenerbahçe'de şu anda ilk sırada halen Giresi var transfer listesinde. Sonra Oli Watkins var. Zor iş o Watkins işi bu arada söyleyeyim yani. Bir İngiliz oyuncuyu bir kere Türkiye'ye getirmek kolay değil en başta. Çok üst seviye bir İngiliz oyuncuyu. Onlar kolay işler değil. Ki oyuncunun Aston Villa'dan çıkma hissiyle çok fazla yok şu anda. Maliyeti ciddi fazla. Yani 45-50 civarında bonservisler konuşuluyor. Watkins'le alakalı. Ben Fenerbahçe'nin bir şekilde Giresi'yi bitireceğini düşünüyorum günün sonunda. Yani en olası iş o.
1: Vlahovic için de ciddi bir
2: öneri var. Fenerbahçe kulübüne gitmiş bir şey var. Ama Fenerbahçe'nin şu an öncelikleri başka. Hayır, şu olur. Giresi de problem yaşanır. Watkins imkansız hale gelir. Sörlot der ki hayır ben gelmiyorum. O zaman Fenerbahçe dönebilir Vlahovic'e. Çünkü bonservisi elinde bir oyuncu. Doğal bir adaydır. Ama şu anda Fenerbahçe'nin önceliği asla değil. Bir girişim yok Vlahovic'le alakalı. Beşiktaş'ın net girişimleri var. 15 milyon euro bir teklif var masada yıllık. Her şey dahil içinde. Bonuslar, imza parası dahil. Dolayısıyla Vlahovic işi Beşiktaş adına sıcak ama Fenerbahçe adına bence sıcak isim şu an halen Giresi.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Valla ben İsmail Hoca'nın açıklamalarından sanki Vlahovic ismi şey Fenerbahçe'nin istediği santrofor profiline uymuyor. Hoca biraz daha hareketli. Hatta belki kanat forvet gibi oynayabilecek bir santrofor profili ne ihtiyaç var gibi. O da sanki Vlahovic'e uymuyor. Vlahovic biliyorsun.
2: Şerif ve hocam aynı profil.
3: Yok, Şerif'i şey yapıyorlarmış.
2: Hamburg
3: işi varmış Şerif'in.
2: Hamburg istiyor.
3: Kiralık artı zorunlu satın alma. Öyle bir düşünceleri var.
2: İnşallah Fenerbahçe işin, zorunlu bırakmaz.
3: Hayır Şerif'i. Bir de şöyle bir şey var. Fenerbahçe ayın 21'inde maç oynayacak.
2: Evet.
3: Gornik Zabrze maçını oynayacak. Şu anda santroforu yok Fenerbahçe.
2: Talişka şu anda gözüküyor.
3: Yani Talişka gözüküyor ama yani Talişka'nın da bu hedeflerle başlayan bir Fenerbahçe'de ne kadar net santrofor orası da tartışılır. Ben Giresi konusunda Onur'a %100 katılıyorum. Biraz bence kamuoyuna anlatılamadı oyuncu. Çok aslında oyuncu yani. Özellikle gol vuruşları konusunda bence çok netiz. Hatta Vlahovic'inden daha iyi de diyebilirim.
2: %100 daha iyi.
3: Ve bilmiyorum belki Avrupa'da da çok şey olmadı ama Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Eğer onu bitirebilirlerse çok önemli bir oyuncu almış olurlar. Maliyeti kabul ediyorum yüksek ama Avrupa'da iyi bir santrafor getirirseniz bu rakamlar zaten.
2: Doğru.
3: Yani
2: doğru.
3: Onun için Fenerbahçe'nin bir de konu konuyu açıyor. Çıkması gereken oyuncular var. Mesela Avusturya kampına götürülmeyecek oyuncular listesi açıklanmış. O ne derece doğru bilmiyorum tabii.
2: Yani Fenerbahçe kulübü yalanladı en azından.
3: Ha, yani ki orada şöyle bir izlenim var. Ya biz açıklamadığımız sürece bizle ilgili çıkan haberlere çok inanmayın diyorlar.
1: Evet.
3: Orası öyle var. Yani Vlahović sanki Beşiktaş'ın oyununa daha yatkın. Artı bir de hocanın tanıması. Hoca yanılmıyorsam Fiorentina'da beraber çalıştılar.
1: Sonra Juventus'a
2: çok iyi katkı aldı.
3: Bir de hocanın önde oynama isteği var. Beşiktaş'ın muhtemelen gelecek sene biraz daha atak, biraz daha rakip yarı sahada baskılı, mümkün olduğu kadar etkili bir oyun yaratacak gibi duruyor hoca. Ona daha uygun. Yani Vlahović çok hareketli, gezgin, mobil bir santrafor değil. Gol vuruşu kuvvetli, vücudunu iyi kullanan, ayağı ve kafa vuruşu gol anlamında çok kuvvetli bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin bence daha farklı bir santrafor.
2: Ceza sahasına geldiği zaman o kutunun içine topu atacak
3: ya biraz oyuncu. Biraz Icardi var bir oyuncu yani, evet. Onu söyleyeyim. Mesela bilmiyorum Dortmund'daki Cirasi Fenerbahçe bitiremedi mi, maliyeti mi yüksek.
2: Hocam,
3: ama şunu yapmasınlar yani ayın 21'inde tamam Gornik maçı biraz görece olarak diğer kalan iki tur için biraz daha şey gözüküyor yani daha kolay gözüküyor ama Fenerbahçe'nin mutlaka bir santroforla, bu net bir santroforla Fenerbahçe'yi ligde 50-55 maç taşıyacak bir santroforla oynamaları lazım.
2: Girest'te ana sıkıntılardan biri şu, 40 milyon euro şu anda bir madde var, 1 Temmuz'a devreye girdi. Veriyorsun, oyuncuyu alabiliyorsun. Fenerbahçe 30 civarına bitirmek istiyor bu işi. Bir, ikincisi seçim dönemi ismi gündeme geldiği için Türkiye'de bir menajeri varmış. O bazı sorunlar çıkartmış. Özel istekleri olmuş Fenerbahçe kulübünden. Çünkü şunu düşünüyorlar. Ya Fenerbahçe bu ismi bir şekilde duyurdu. Almak zorunda. Ben köşeye sıkıştırayım yönetimini, alırsam bu işten kârdır mantığı.
3: Aziz Bey'in de hiç sevmediği işler.
2: Hiç hayatta menajerler öyle
3: hayatta taviz vermez.
2: Aynı. O yüzden orada bir res çekme de olmuş. İstemiyorum.

0: 14
1: sezonu
0: ama
1: çok iyi zaten.
0: Yani çok üst seviye oyuncu.
2: Evet. Bu arada bir transfer gelişmesiyle ilgili bilgi alacağız. Birazdan bir bağlantımız olacak. Onu söyleyelim. Sürpriz olsun. Hangi takım ve futbolcu oldu. O sırada Yusuf Bey'in Girassi, Vedat, çift forvet nasıl olur sorusunu yanıtlamanızı rica ediyorum.
1: Oo, çok iyi olur. Süper olur.
2: Tadından yenmez.
1: Süper olur. Öyle bir plan var mı? Var. Formasyon olarak öyle bir plan da düşünüyor Fenerbahçe.
0: 4-4-2 gibi mi hocam?
1: 4, yani 4-3-1-2 evet. gibi. Çünkü
0: Asensio'nun arkada oldu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Şu anda biraz kanat oyuncuları bulma konusunda sıkıntı oluyor.
2: O zaman beklerin bayağı
1: ya işte o evet. 4-3-1-2'de. Gerçi şeyde Archie Brown'dan bayağı memnunlarmış. İnşallah o da uyum süresini
0: ben
1: atlatmıştır.
0: Gideceğini düşünüyorum hocam Archie.
1: Yok bir şey varmış, teklif varmış,
0: teklif
1: ama
0: var. İyi teklifler var hem de.
1: Ama tabii o giderse oraya da bir sol bek arayacaklar.
0: Yani İngiliz pasaportu olduğu için
2: bence Archie Brown konusunda Fenerbahçe kesinlikle acele etmemeli.
1: Ama Archie Brown, İsmail Kartal alırlar. Archie Brown'u göndersen yerine sol bek arayacak.
0: PSV Eindhoven'un sol bekini istiyorlar işte.
1: Kimin?
0: PSV Eindhoven'un sol bekini istiyorlar.
1: Şeydeki Avustralya milli takımındaki.
0: Hayır, Mauro Junior, PSV'nin Brezilyalı sol bekini istiyorlar Fenerbahçe.
1: PSV'nin sol beki Avustralya milli takımının sol beki değil mi?
0: O Feyenoord'un
1: soldaki. Feyenoord'un.
2: Transfer gelişmesi ekrana geldi. Beşiktaş'ta Trossard'la görüşmeler ilerliyor. Başkan Serdal Adalı Arsenal'la anlaştı. Oyuncu tarafıyla da görüşmeler sürüyor. Neler yaşanıyor? Efecan Öztaş bizimle birlikte. Efecan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Koray Balolu, yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
2: Teşekkür ediyoruz. İlerliyor görüşmeler dedik. Neler yaşandı son bağlantıdan bu yana? Senin anlatmanı rica edin.
3: Evet, biz bir önceki yayınlarımızda Trossard tarafıyla Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor ama kontrat süresinde ve istenen bir imza parası olduğunu söylemiştik oyuncu tarafından. Arsenal kulübüyle Beşiktaş anlaşmasını sağladı. Oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyordu ama absürt isteklerle olduğunu söylemiştik oyuncu tarafının. Beşiktaş Trossard ile görüşmelerini ileri düzeye çekti. Anlaşma aşamasına artık yavaş yavaş geliniyor. Sayın Başkan Serdar Adalı da oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Arsenal ile anlaşma sağlandı. Bu cepte oyuncu tarafının kararı bekleniyor artık. Leonardo Trossard buradaki en etkili noktada bu. Menajerinin Beşiktaş'tan talep ettiği yüksek şartlardan ilk etapta haberdar değilmiş. Oyuncu bunu daha sonradan öğreniyor. Ardından detayları öğrendikten hemen sonra bu tutumdan rahatsız olmuş. Beşiktaş'ın teklifine de olumlu bakıyor. Kendisine yaklaşık 8,5 milyon euro vaat ediyor siyah beyaz ekip. Bu teklif yapılmış durumda. Bu teklifi de oldukça sıcak karşılıyor ve beğeniyor. Trossard Beşiktaş'a da gelme isteğini yeniliyor. Bunu söyleyebiliriz Koray Baloğlu. Dünya Kupası süreciyle de görüşmeler planlanandan biraz daha yavaş ilerliyor. Taraflar arasındaki temaslar sürüyor. Yakın zamanda da ortak noktada buluşma ihtimali oldukça yüksek. Transfer görüşmelerinde bizzat Sayın Başkan Serdar Adalı yapıyor. Oyuncu tarafının absürt isteklerini aslında Trossard'ın haberi olmadığını söyleyelim kısaca. Oyuncu rahatsız olmuş ve menajerine teklifleri daha iyi bir şekilde değerlendirmesini talep etmiş. Beşiktaş'ta artık yavaş yavaş Trossard'la anlaşmaya çok yakın diyebiliriz Koray Bulaoğlu.
2: Efecan, seni bulmuşken az önce Vlahovic haberi verdik, Fenerbahçe'ye de önerildi diye. Beşiktaş açısından bir gelişme var mı? Aynı stabil durum mu?
3: Vlahovic de Beşiktaş dediğim gibi en net ve en iyi teklifi yapan kulüp konumunda. Orada da süreci Sayın Başkan Serdar Adalı bizzat kendisi yönetiyor. İstediği tüm mali şartları yerine getireceğini ve Beşiktaş'a gelme isteğini yenilerse, eğer bu talebi karşılarsa Vlahovic, ben geleceğim derse, Sayın Başkan Serdar Adalı gözünü karartmış durumda. Tüm mali şartlarını karşılayacak. Fenerbahçe'ye önerilmiş olabilir. Tabii Erdem Akbaş da bunu söylüyor. Doğru bir durum olabilir ama Beşiktaş tarafı da şu an kendisine en iyi teklif yapan konumda. Onu söyleyeyim Koray Bulalı. Ama üçüncü defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Vincenzo İtalyan'la. Oyuncu biraz daha beklemek istiyor. Yine süreç aynı şekilde ilerliyor. Beş büyüklükten teklif bekliyor ama şu an kendisine ilk 11'de şans verecek bir takımın teklif yapmaması, hem de mali anlamda Beşiktaş gibi şartları sunan bir takım olmaması nedeniyle Beşiktaş hala ilk sıralarda bulunuyor diyebilirim Koray Bulalı.
2: Evet, teşekkür ediyoruz Efecan. Kolay gelsin.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
2: Sağ olun. Sıcağı sıcağına hemen Trossard konusunu konuşalım.
0: Zayıf noktam.
2: Neden?
0: Büyük hayranıyım.
2: Beğeniyorsun.
0: Çok büyük hayranıyım. Geçen sezon Fenerbahçe ile adanılmıştı, hatırlarsın. Demiştim ki gelsin, hani kime gelirse gelsin, yeter ki gelsin bu ülkeye. Yani hiç takım önemli değil demiştim. Çok özel bir oyuncu. Yani müthiş. Ama her transfer risk içerir bu arada içinde. Her transferin riski var.
2: %100.
0: Ama hani ne kadar minimize edilebilir bir risk, o kadar edilebilir Trossard transferi gerçekleşirse.

0: Müthiş profesyonel. İnanılmaz bir istikrar, aidiyet. Çok yetenekli bir oyuncudur. Çok zekidir. Yani özel taraftar olur buraya gelirse. Çok, yani sözleşmesinin sonuna kadar o karşılığını verir sana. Saha içinde, saha dışında. Yani müthiş bir transfer olur Beşiktaş adına.
1: Tam da ihtiyacı olan, evet, bölge değil mi?
0: %100. 20 milyon euro yakın bir anlaşma söz konusuymuş Arsenal'la, bonuslarla beraber. Evet. İşte 17 artı 3 gibi bir anlaşma söz konusuymuş. Yani bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş yönetimini ayakta alkışlarım ben.
2: Yaşa takılmazsın değil mi burada mesela?
0: Ya ben şey,
1: böyle bir oyuncu değil.
0: Ya inanılmaz bir oyuncu.
2: Bak, ben zaten şeyden soruyorum. Vücut, konu açılsın diye çünkü.
0: Vücut yaşı 25 falan şu an yani.
2: Geçen sene zaten Şampiyonlar Ligi finali falan var.
0: Ya bu adam geçen sezon Premier Lig şampiyonu Arsenal'ın en önemli parçalarını. Martinelli ile başladı.
2: Evet. Hayır, yaş konusunu neden soruyorum biliyor musun? Yanlış anlaşılmasın.
1: Yaşı kaç? 31.
2: 31. Ya 32 olacak. O problem değil. 4 senelik kontrat istese
1: bu öyle, kabul eder misiniz? Bu öyle yaş değil.
2: 4 yıllık kontrat açısı.
1: Zaten öyle olur. 4 yıllık.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Oyuncu nasıl bir oyuncu? Tadic gibi, Dzeko gibi 37-38'ine geldiği zaman yine üst seviye performans verir. Öyle bir profesyonel çünkü. Bakalım kariyerine, sakatlık nedir bilmez doğru düzgün. Maç kaçırmaz.
2: Mertens
0: kart görmez.
2: Olur diyorsun.
1: Ama Beşiktaş çok net oyunculara gidiyor. Evet, ya. Mesela çok üst seviye. Aldıkları sol bek, atletik bir sol bek, çok dinamizmi güçlü. Hele bir tutturursa Beşiktaş taraftarının çok hoşlanacağı.
0: Biraz şeye benzetiyorum hocam. Nuno Mendes vari bir sol bek. Yani uzun boylu, uzun bacaklı böyle.
1: Ya bir de şey tabii, öncelik filan alıyor. Atağa çıkmayı çok, evet, seviyor. Defansı da fena değil. Trossard bunlardan biri. Şey Vlahovic, şeyin ismi geçiyor bizim. Salih Özcan'ın ismi geçiyor.
0: Evet, bayağı yakın.
1: Orada mesela Orkun Salih ikilisi çok, evet, şey olur, iddialı olur.
0: Bir de atlet
1: çok
0: bir oyuncu oraya
1: olur.
0: Mesela. Üçüncü bir oyuncu.
1: Yani,
0: Jackson,
1: oraya bir tane daha iyi bir oyuncu bulabilirlerse, tabi bir de stopere, Beşiktaş hakikaten ciddi bir kadro oluşturmaya başladı Beşiktaş. Yani Kasım'da Beşiktaş'ı artık devam ederken görebiliriz lige. Hep atıyor da Kasım Davulu. Yani bu ismi geçen oyuncular çok net ve doğru oyuncular. Evet. Performans oyuncuları bunlar ya.
0: Yani inşallah gelir Türkiye diyorum. Yani Beşiktaş olur, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmez. Trossard gelsin bir izleyelim canlı canlı onu tribünden. Çünkü dediğim gibi çok acayip özel bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Hani buralara 31 yaşına getirmek bile büyük başarıdır Trossard'ı. Hem sportif hem ekonomik anlamda. İhtiyaç bölgesi hocamın da dediği gibi. Evet. Yıllardır kanayan yara. Tabii. Sol kanadı Beşiktaş'ın.
1: Ya bir de yani şöyle insanlar şöyle değerlendirmesin. 10 numara da oynar.
0: Oynar.
1: Oynar.
0: Arsenal'da da oynar.
1: Oynar yani.
0: Sağ kenarı da oynar gerekirse.
1: Yani oyun içinde her türlü evrilir. Gol atar, attırır.
0: Evet.
1: Bir de çok takımdaş bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani özveriyle oynar. Yani hani Türkiye'ye gelip 31 parayı alayım yatayım
0: yok,
1: oyuncularından
0: yok,
1: değil bu oyuncu.
0: Asla, asla.
1: Bence çok örnek de olur Beşiktaş'a.
0: Müthiş transfer.
1: Taraftar da çok sever.
2: İnşallah net bir isim olduğunu düşünüyorsunuz. Evet.
0: Bundan net olamaz herhalde. Yani. Daha ötesi
1: ya zaten bir de şey rakamlar geçen da çok yüksek değil ha, ben sana söyleyeyim. Değil. Yani çok, eğer Beşiktaş o rakamlara bitirirse
0: ya
1: çok
0: kimlere
1: iyi
0: ne paralar veriliyor. Yani böyle oyunculara verilsin para. Hiçbir sıkıntı yok. Ben asla böyle bir oyuncunun maliyetini sorgulamam yani.
2: Yok, geçen sene şampiyon oldular. Şampiyon olan kadroda ciddi önemli bir pozisyondaydı.
0: İşte dedim ya, yani Martinelli ile başladı sezonu Arteta. Tabii. Sezonu Trossard'la bitirdi ama. Çünkü çok iyi oynadı. Kesti Martinelli'yi orada.
2: Finalde de 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi finalinde de.
0: Müthiş.
2: Milli takımda düzenli oynuyor.
0: Evet.
2: Dünya Kupası'nda.
0: Çok, çok çok özel bir oyuncu.
2: Şu an için gayet düzenli oynayan üst seviyede bir futbolcu.
0: %100. Evet. Yani yapılabilecek en iyi transfer Beşiktaş adına.
2: Hemen sorular.
1: Mesela o Salih transferi de olur.
0: Evet.
1: Neden Salih olur? Özcan. Neden olur Koray? Orada bir Orkun Salih ikilisi son maçta. Çok iyi değil mi? Uyum.
0: Takım, evet.
1: İkisi
0: maçında
1: de sahanın en iyi iki tane oyuncusu.
2: İspanya maçında da beraber oynadılar.
1: Gol attılar tabii. Oynadılar. Beraber gol attı hatta Salih.
0: Salih gol attı.
1: Ki Salih geçen sene hiç süre almadı.
0: Ya ama maç ritmini kaybeder.
1: Çok,
0: profesyonel.
1: Çok. Bir de hani derler ya, bir oyuncu geldiği zaman sadece kendi performansını değil etrafındaki, evet, performansı da yükseltir.
0: Doğru.
1: Öyle bir şey var. Beşiktaş'ın mesela Endidi'den çıkmaya çalışıyorlar. Mesela Salih,
2: doğru bir karar mı sizce?
1: Bence doğru. Hı. Neden bir doğru? Hoca farklı bir oyuncuyla oynamak istiyor. Bir de şöyle bir şey var. Türk hakkını kullanacaksın oraya.
0: Aynen, milli oyuncu.
1: Bence bu
0: oyuncu
1: çok kıymetli.
0: Kesinlikle.
1: Yani Türk oyuncu hakkını.
2: Midtjylland maçına yetişmesi muhtemel mi? Trossard'la anlaşılırsa demiş.
1: Yok, devam etmiyor.
3: Ama turnuva Dünya Kupası olduğu için devam yani ediyor. Eğlense bile Belçika bu turda, transfer bitse bile
2: en az 10 gün.
3: Evet, çok kolay olmaz yani. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuların gelmesi Ağustos başını bulur.
2: Bir ya de şey galiba, oynasın diyenler varsa da çok yoğun tempolu bir sezondan
1: evet, çıktı. Yoksa dinlenmesi gerekiyor. Ya bir problem olmaz ama sonuçta
3: dinlenmesi gerekiyor.
1: FIFA hak veriyor galiba.
2: Yok yok, FIFA hak veriyor da normalde yine bir şimdi geçen sene adamın
1: yo, dinlenmesi gerekir.
2: Değil mi?
1: Bu oyuncu çok maç oynadı. Bu oyuncu Şampiyonlar Ligi finali oynayıp gitti milli takıma.
2: Tabii.
1: Şöyle oyuncuyu dinlenmeden o çağırırsın. Oyuncunun özverisi varsa oynatırsın ama lig içinde kaybolur.
2: Evet.
1: Şey olur yani, süre antreni olur onun.
2: Kısa vade için.
1: Ya bir de oyuncunun yani bir dinlenmesi gerekiyor. Sonuçta tabii. Türkiye'ye gelecek ciddi maliyet.
3: Vücudun yenilenmesi lazım. Mental dinlenmesi lazım.
1: Tabii. Ya bir de forma satışlarını falan düşünüyorum.
2: Aynen. 51 çok maçı var geçen sezon. 32'sine ilk 11'de başlamış.
3: Her sezon oynuyor. Bak kariyerine bak, her sezon oynuyordur.
2: Dünya Kupası
3: Brighton da öyledir.
2: Kulüp sadece.
3: Çok çok özel isim ya. Yani,
2: yani şey, ülkeyi de dahil edersen, Belçika'yı da dahil edersen 63 maç.
3: Ya çok büyük hayranıyım kendisine.
1: Çok ciddi rakam.
2: Evet. Trossard'ı da konuştuk. Kaleci soruları var. Ona birazdan geçeriz. Sen dedin nasıl Trossard için çok hayran olduğum bir isim. İzlerken televizyonda mesela mest olduğum bir futbolcu normalde Arsenal'da. Ödegaard.
3: Evet.
2: Şimdi bugün çok fazla soru vardı. İzleyicilerimizden de var. İsimlerden atladıklarım var. Kusura bakma. Mesela Şener Bey yazmış. Delil Şener. Ödegaard Galatasaray iddiası var. Gerçeklik payı nedir demiş. Çok fazla mesaj var. Böyle bir ihtimal var mı?
3: Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu 3 tane adayı var. Can Uzun. Üçüncüsü de.
2: Can Uzun.
3: Yani tabii ki isimler dolaşıyor. Sosyal medyada da geziniyor. Dış basın kaynaklı işler de var. Çok da fazla. İşte Maza'nın ismi geçiyordu bir ara. Leverkusen'de oynayan futbolcu. Yani çok Ödegaard ismi geçiyor ama Galatasaray'ın şu an tek hedefi, tek düşündüğü Can Uzun'u alabilmek. Yani Can Uzun olmaz, defter kapanır, o zaman mutlaka Galatasaray yönetiminin kafasında BCD planları vardır listede ama şu anda düşünülen, uğraşılan tek isim Can Uzun Galatasaray'da. Yani başka isimle alakalı hiçbir çalışma yok. Yani listeleme yapılıyordur mutlaka 5-6 oyuncuyla alakalı, işte fiyat araştırmaları yapıyordur oyuncuların. Bunlar doğal süreçler ama girişim kısmında, çalışma kısmında tek yoğunlaşılmış isim şu ana kadar Can Uzun. Okan Hoca bir görüşme de yaptı zaten Can Uzun'la ki hoca her istediği oyuncuyla kendi zaten birebir bir görüşme yapar.
2: Evet.
3: Can tarafında hiçbir sorun yok. Can Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Frankfurt kısmıyla pazarlıklar sürüyor. Bugün yarın bitecek bir iş değil. Arada çünkü şu anda bir fark var. Ama ben bir şekilde olabileceğini düşünüyorum bu işin. Biraz Galatasaray fiyatını arttıracak. Biraz Frankfurt, Leverkusen beni anlıyor. Frankfurt biraz rakamı indirecek. Çünkü şöyle bir avantajı var Galatasaray'ın. Can Uzun'u Galatasaray'ın dışında şu anda isteyen bir kulüp yok. Hani Milan falan konuşuyor. Hayır, öyle bir şey yok. Tek Galatasaray talip. Bu net bir avantaj. Bir transfer yarışı da yok orada. Frankfurt bir şekilde bence Galatasaray'ın istediği rakamlara inebilir. Bonuslarla ben 40 civarında bir rakama, biraz üstü belki, bu transferin biteceğini düşünüyorum. Ama dedim ki bugün yarın olmayabilir. Ama Galatasaray bir şekilde ben Can Uzun'u kadroya katar diye tahmin ediyorum.
1: Bu niyetle başlıyor biliyorsun. Osimhen'de de öyle başladı. Evet. Niyetimiz var diye Osimhen'i aldı Galatasaray. Vallahi burada da olabilir. Ya ki olursa çok iyi de bir transfer olur. 2005 doğumlu A milli takım oyuncusu, 10+4'e de tutuyor. Galatasaray'ın tam aradığı oyuncu, ikinci santrafor gibi gol atan, asist yapan. Evet. Yaşı da öyle ve ilerleyen bir dönemde bir satıştan çok ciddi rakamlar da kazanabilirler.
3: Bunu geçen söylemiştim. Hani insanın aklına şu geliyor, işte 21 yaşında bir milli takım oyuncusu Bundesliga'da oynuyor. Niye Türkiye'ye gelsin? Çünkü daha önce bunun pek fazla örneği yok. Genelde 30'undan sonra geliyor oradaki gurbetçilerimiz.
2: Doğru.
3: İşte Can'da şöyle bir fark var. Daha doğrusu Galatasaray'da şöyle bir fark var. Galatasaray'ın şu anda çizdiği vizyon, Şampiyonlar Ligi başarısı vitrin artık Galatasaray. Yani gelen oyuncu ben burada sıçrayıp daha yüksek bir seviyeye ulaşabilirim diye düşünüyor. Burada Sasha Boy örneği net bir örnek Galatasaray için. Geldi Galatasaray'a, işte başarılı oldu. Bayern Münih'e gitti oradan. Gabriel Sara Championship'ten geldi. Brezilya milli takımına seçildi. Yani bunlar iyi örnek, iyi referans Galatasaray için. Can da şunu düşünüyor. Tabii ki hedefleri var.
0: Avrupa'nın 5 büyük liginde örnek veriyormuşlar, Bayern Münih gibi, United gibi, City gibi takımlarda mutlaka oynamak istiyordur. Ama şunu da düşünüyor, ben gelirim Galatasaray'a, 2-3 sezon oynarım Şampiyonlar Ligi, kendimi geliştiririm Okan Buruk'la, sonra o seviyeye ulaşırım diye düşünüyor. Yani Galatasaray'ın aslında yakaladığı başarılar, transferdeki vizyonu böyle bir vitrin oluşturdu. Çok net bir avantaj. Normalde Can gibi bir oyuncuyu yani buraya getirmeye ikna etmek mümkün değil yani. Oyuncu gelmek istemez buraya normal şartlarda. Süper Lig'e gelmek istemez daha doğrusu, ama Can şu anda kabul etti Galatasaray'a gelmeyi.
2: Evet. Can Uzun'u bakalım, göreceğiz. Ama şu da var ya bir yandan, tabii Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansı çok belirleyici olacak öyle bir şeyde de. Bundesliga'da da orta sıra takımında oynasan da Avrupa'ya, Premier Lig'e vesaireye gitmek çok daha kolay değil mi?
1: Ama Türkiye'ye her göre geçen sene alınması zorlaşıyor. Evet,
0: zorlaşır. Yani Şampiyonlar Ligi oynamak
1: bu sene alın kaçırırsa seneye iyi bir Can Uzun'un rakamını düşün. Yani 50'lere.
2: Herhalde 60. Oyuncu açısından dedim.
0: Oyuncu
2: ben
0: açısından diyor. Tabii o da mümkün. Ama Galatasaray'a gelmesi, normalde Türkiye'ye gelmesi dezavantaj yaratır ya oyuncu için.
2: Evet.
0: Burada yaratacak bir dezavantaj yok, o anlamda söylüyorum.
2: Bir de şu anda düzenli 11'de oynayabilecekmiş gibi gözüküyor.
0: Tamamen bir planlama var orada.
1: Şampiyonlar Ligi oynayacak.
2: Tabii.
1: Ya da Galatasaray direkt
0: katılıyor. Bir de şu var Koray. Can kolay bir oyuncu değil kullanımı. Yani Can net bir orta saha oyuncusu değil. Net 9 numara da değil. Bir forvet arkası.
2: İkinci forvet.
0: Yani şimdi oynayacağı takımda ona uygun bir rol olması gerekiyor.
2: Son sayfayı noktalıyoruz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne futbol sohbetimiz devam ediyor Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saat iyi mi?
1: Allah şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte. En güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız, çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var, 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak kahraman. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre...
0: Kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay.
1: Evet, Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Lamoğlu.
1: Evet tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Şeker, Kadir, Begoviç, Metin,
1: Kovačević, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim.
0: İyi kadro.
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan, Zafer kaleci, Metin, Kadir. Ondan sonra Ulvi. İşte
0: yani, güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro evet.
1: Veysel'li, rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii. Rahmetli Altan Ayanoğlu. Yönetici. Futbolcuları saymıyorum. Onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru. Bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet olan... abi Erol sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde evet. Sağdan 3. ilk futbolcu. O sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte.
1: Çok Eşref abi galiba.
0: Soldan 4. Yaşar'dan sayarsak Hasan Selçuk. Abdülkerim Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk Yula da 10 gol atmıştı. Onun da yanında da büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. Abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyım? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Evet. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan. Rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını, bu şeyin, Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bakın. Hüsnü Çil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü, yedek kalecinin evet. altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru. Duru Turizmi sahibi. Hı hı. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya.
0: Evet.
1: Sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı

0: taksit taksit kasasına koyardı. Başkan Büyük Fikret, bakın. Hüsnü Çil'in solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret, eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak, o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Ama onu, fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
1: tamam,
0: onu yapacağız.
1: Anlatalım.
0: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
1: Evet.
0: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner. Yürüyerek Bahariye, evet, Bahariye Caddesi'nden AB sokaktaki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro, Veysel işte, Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftiharla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok, ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre, evet, bizzat seyrettiğim için söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in, biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken, 2-1 iken galiba, Beşiktaş mı galip, hatırlamıyorum. Gasane Kalesi'ne, Beştaş'ın eski, yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte, neyse arena mıdır nedir neyin nesidir.
1: Yani Deniz 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Beşiktaş.
0: Evet.
1: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği 2-2 sağlamış Fenerbahçe.
0: Bu Şeker Begoviç Gasane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, 6 pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa, ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
1: Evet, evet.
0: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
1: Gol kralı o sezon.
0: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener Ordu'da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
1: Bu, son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz. O da son haftanın. Evet. Orada yazıyor onlar.
0: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin,
1: burada da Yaşar ne hata yapıyor ya.
0: Hata yaptı, evet. Yeri, bak bütün foto muhabirleri sahada gördük.
1: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto muhabirleri futbolcunun arkasından koşuyor saha içine.
0: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
1: Bu da son söz son 90 dakika işte.
0: Evet,
1: son maçına İstanbul'da Antalya Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara Gücü'yle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38, Beşiktaş'ın 28.
0: Tabii. Şimdi bu
1: tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle acayip, Ordu Sporu onu niye öyle yazmış? Ordu Sporu Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek sondan bir hafta önce Ordu Sporu yenmiş.
0: Evet.
1: 2-0 yenmiş. Şenol ve İlyas'la ve iş son haftaya kalmış 48'er puanla.
0: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
1: Deminki maçta mı?
0: Evet.
1: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
0: Öyle mi?
1: NHK başkanı ya.
0: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de.
1: Evet.
0: Numaralının önünden atıyor. Necdet kornere attı.
1: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
0: Verirler. Necdet kornere attı. Top Necdet'e yakın direkten.
1: Bu gelmesin şimdi, bunun
0: bu
1: sonra
0: değil,
1: vereceğiz.
0: Değil, bu sonra. Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı, topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi, Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde.

0: tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
1: Hakem hatası denir ona.
0: Ama gol
1: i̇şte ona çeviriyorlar.
0: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
1: Necdet attı. Direkten döndü, tekrar Necdet'e geldi.
0: Korner atan adam ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol, evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
1: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama şimdi burada, bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
0: Şimdi
1: yok,
0: ne yapmış?
1: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü. Şu. Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş'ın
0: Hüsamettin'i çıkarmış,
1: Zafer
0: Ali'yi
1: Gökhan
0: almış.
1: Ve Bora girmiş abi.
0: Şimdi bak, Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
1: Yok.
0: Burada öyle yazıyor.
1: O şey nerede bakayım?
0: Burada abi işte.
1: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
0: Tamam.
1: Rıza.
0: Tamam işte, Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak, sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor. Ama
1: evet.
0: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bek de oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
1: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
0: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i, yok tövbe, Ziya'yı çıkarmış. Haluk'u almış. Orta sahaya. Öyle değil mi? Başka da bir şey yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor, Kovačević zaten forvet, Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
1: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka, Hüsamettin'in yerine Ali.
0: İşte o
1: başka da yok.
0: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan, evet, eleştirilmişti ama
1: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
0: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
1: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra, çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı o dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu, ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stankovic bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi ve Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam, isteyerek şampiyonluk kaybedilmez, bir şansı daha hak ediyor diyor ve Stankovic Beşiktaş'ın başında kalıyor. Tabii. 85-86'da Galatasaray'ın başına
0: oraya
1: Yük Derval geliyor.
0: Oraya gelme.
1: Tamam.
0: Burada bir önemli anı var.
1: Tamam.
0: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
1: Tamam.
0: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necmi abinin çağrısı üzerine. Ama yani şey, sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necmi abi, ben dedim şu gideyim Stankovic'te bir röportaj yapayım. Yan şerefsiz adında o zaman. Beşiktaş idman yap.
1: Tamam.
0: Ah dedi, harika olur, giden. Tabii niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
1: Evet.
0: Daha yeni yeni başlamış. Onlar da
1: daha haptı diyorsun.
0: He, Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stankovic de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi, Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
1: Stankovic'in.
0: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
1: He, rahmetli. Allah rahmet eylesin. He,
0: o tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki, Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankovic'i. Ya dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın dedi. Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular dedi.
1: Evet.
0: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular diye.
1: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteye diye hatırlıyorum yani, geçmiş programlarda.
0: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor, onlarla mücadele ediyoruz filan falan. Ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan bazı kişiler var. Ben onun, anladım, için bu Truva atını sana dedi özellikle dedi.

0: söyledim. Vay. Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş Gazetesi'nde. Beştaş'ın içine Truva attı soktular.
1: Yönetime falan
0: yani artık kimlere dediyse. Içinde. Çok isim vermedi şimdi. Hmm. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Ama dedim ki hoca ne diyorsun sen ya? Dedim, evet dedi, maalesef böyle böyle. Ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum. Doğal dedi. Edecekler tabii, teslim evet. edecek. Ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
1: Anladım.
0: Ve bu çok önemli bir anıdır.
1: Belki biraz da o yüzden Stankovic'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
0: Olabilir.
1: Ama Süleyman Seba diyor ki hayır, Stankovic disiplinli hocadır. Biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor. Tabii ve Stankovic'le devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
0: Bir sene sonrası.
1: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
0: O averaja da değinelim, unutturma ne olur.
1: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray ile Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi. Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
0: Harika.
1: Ve karşılıklı söz düellosu. O zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz yani. Aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı aradan 30 yıl geçmiş ama Derval tabii şunu da teslim edelim. Türk futbolu için çok önemli bir teknik adamdır. Ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence naçizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur. Ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi Derval'in de ilk yılı.
0: Tabii ve o maç, ben o maçı seyrettim. Almanya-Avusturya maçını. İspanya'daydım. Dünya
1: sözünü edilen şu hani.
0: Evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender, şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. Evet. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1, Almanya 0. Veyahut dur, Almanya 1, Avusturya 0. Pardon, Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor gruptan. Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 çok. Sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
1: Ne kafayla gol atardı o?
0: Evet, Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı Santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
1: Ender.
0: Almanya 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı milli kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
1: Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü. Tabii. Değil mi?
0: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı. Bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda. Onu anlatayım dedi.
1: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş'ın bir kader maçı oynayacak ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye evet. yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde kaptanlar Cüneyt'le Samet
0: değil mi?
1: Karşılaşmadan da görüntülerle

0: beraber ve bu kez Stankovic, ama bir yıl önce eleştirilen değişikliklerden dolayı Stankovic, Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor ve o oyunu aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi?
1: Evet.
0: Neler söyleyeceksin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stankovic çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
0: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir...
1: Eintracht Frankfurt'tan Rauch geldi Fenerbahçe.
0: Rauch geldi.
1: Frieder Rauch gelmişti.
0: Almanya'da...
1: Şey yaptı. UEFA Kupası şampiyon. Yani fuar şeyleri kupasını kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Ali Şenon'u.
0: Evet.
1: Çok otoriter. Hiç kimseye taviz vermeyen. Dümdüz bir adamdı Stankovic.
0: Yani.
1: Ve işte bir sezon evvel
0: Veselinovic'den farklı mesela. Veselinovic'den futbolcuyla böyle
1: Veselinovic şey, Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani. Sen ne diyorsun? Bizim Dalyan'da Veysel. Bizim Dalyan'da özel masası vardı şeyde, jockey ne diyorlar, at yarışı oynanan yerde özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı, kimseye taviz vermeyen, babasının oğlu olsa bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa, Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu, atamadı başka.
0: Bu maçta geldi. Da Yusuf'un golüyle,
1: Galatasaray,
0: daha maçın 33. dakikasında zafere avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına doğru geliniyor.
1: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor?
0: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde. Evet,
1: bir, tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
0: Öyle
1: bilmiyorum
0: mi?
1: Sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor? Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyrettik.
0: İşte goller şöyle. Yusuf'un golü 90'da. Evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu.
1: Evet.
0: Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simovic'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Birbirlik
1: hiç
0: skorla.
1: Hiç yenilmeyen Galatasaray şampiyon olamıyor.
0: Galatasaray namalup şampiyon olamıyor değerli izleyenler.
1: Şimdi
0: gerçekten
1: bak,
0: enteresan
1: Ender'cim,
0: değil mi?
1: Bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda averaj da şampiyon oluyor.
0: Çok enteresan.
1: Ama o zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
0: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
1: Bakılmıyor.
0: Genel averaj.
1: Genel averaja bakılıyor.
0: Gol averaj.
1: 1-8-0 vardır. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8.
0: Evet.
1: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
0: Doğru, evet.
1: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
0: Şampiyonlukta kiminle yarışıyorsan
1: aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar, bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
0: Doğrudur.
1: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi ne olur yani, herkese 10-0 yensen A takımıyla şampiyonlukta yarışım, seni iki sefer bir sürü aynı konuda bütün geçmiş olsun abi.
0: Evet.
1: Bence
0: futbolda da, basketbolda da böyle işte bu şekilde birbirleriyle oynadıkları maçlar.
1: Bence böyle olmalı tabii.
0: Doğru, çünkü tabii. O zaman gerçekten o örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum
1: galiba.
0: Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
1: Hocam tabii yani başka maçlar da var.
0: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da var canım böyle.
1: Birini yani
0: sadece
1: farklı
0: o maç
1: yenme.
0: Değil.
1: Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi. Yandın.
0: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem,
1: 2 puanlı
0: o zaman.
1: Sistem, evet.
0: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık.

0: Şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona. Ve
1: 1960.
0: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
1: Yok,
0: o zaman?
1: Deplasmanlı Türkiye Ligi.
0: Türkiye Ligi. Şimdiki işte Süper Lig değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor? Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter Küçük Andonyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın, o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
1: Evet, kaleci Aslan ben abi. Bak Sıtkı tabii rahmetli.
0: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman evet. var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltıyı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta. Sahanın da yıldızıymış Lefter o gün ve o golde bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 Eker, ilk penaltı tabii, golü Eker Biçer, Lefter'den.
1: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
0: tarihinde. Şimdi birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
1: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki, yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Bu ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter ha, Fiorentina'da. Evet. Bak en baş şey sağda oturan.
0: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan, Beykoz maçında ilk golü de atan kişi ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci. Kim bu? Türk
1: Şimdi
0: kaleci.
1: Dur bu Beykoz, dur abi acele etme.
0: Ama süre var. Acele etme süre de.
1: Ama bak burada şimdi Sıtkı. Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz olduğu için söylüyorum. En cimri oyuncusuydu. Bunu kimse bilmez. Gopsek derler daha.
0: Kaleci.
1: Ya şimdi bunlar ama.
0: Beykoz kalecisi.
1: Ya bu Eker Biçer 1.91 boy. Mikro Mustafa rahmetli kafa topu alırdı.
0: Geleceğiz birazdan.
1: Geliyor işte bundan kafa topu alırdı.
0: Onların ne olduğuna da o Lefter, yüzden ben şey yapıyorum.
1: Lefter zaten bu penaltının üstadıydı. İşte bir tek Özcan'a atamadı galiba. Özcan kurtardı.
0: Bir tane mi kaçırmış? Bütün...
1: Bir tane de Beşiktaş maçında denize attı. Ha. O ama vay. Şimdi ben burada krallığın naylon maçtı o. 51 yılı.
0: Konuşmuştuk galiba. Abi.
1: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı.
0: Sonra, hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
1: Evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha, resmi asker. Kasaturasıyla öldürüyordu Lefter'i, elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan. Resmi göstersenize ya. Nereye gitti? Ha,
0: çok... Bir öncekini mi?
1: Ha, bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil, bu Lefter'in meşhur şeyidir. Korner.
0: Bacaklara bak.
1: Evet. Şuraya bak, takıma bak. Naci rahmetli. Yo sağ, Allah selamet versin. Seraç kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Kling Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez.
0: Ben. Şimdi
1: kaleci
0: şimdi
1: Kling Selahattin.
0: Ona.
1: Yanında Puşkas Ergun. Deli Turan. Topaç Nedim. Arnavut Niyazi. Şirzat Lefter. Şeref. Çok affedersin.
0: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
1: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında. Avni, Laz Avni. Onun vay yanında canım. Deli Basri bak buna.
0: Peki.
1: Mehmetçik daha doğrusu. Pardon özür dilerim geri aldım.
0: Peki.

0: Şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemedi, evet, değerli izleyenler.
1: Evet, rekorundur, doğru.
0: Büyük büyük tamam. Şey ya. 1112 tamam. Dakika ne demek? 90 10 maç olsa 912 maç olsa 1180 tabii. Yani 12. maçtaymış.
1: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
0: 990.
1: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
0: Evet. 1080, ben Datku'nun 13. maçtaymış.
1: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, aa, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tak almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu, Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan, havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta,
0: İşte o da çok
1: bir
0: önemli.
1: Kaleciydi Şenol.
0: Şuraya baksana, Cemil Milli Şenol.
1: Evet.
0: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
1: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. Fos tarafa
0: ya,
1: bak
0: ne güzelmiş mini takımın forması.
1: Ya.
0: Peki bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
1: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
0: Yani şimdi o yok açıkçası.
1: Antrenmanlar
0: şöyle bir baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahtaperde Aleko.
1: Tahtaperde Aleko.
0: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
1: Ben tanıdım.
0: Öyle mi?
1: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii. Seyrettim.
0: Kadıköy'de oynayan.
1: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
0: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım, Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
1: Yok, o zaman başkan.
0: Başkan. 17 yıl Beşiktaş tabii. Formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı tabii. Yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir, değil mi?
1: Tabii
0: Süleyman
1: canım.
0: Seba gibi.
1: Tabii.
0: O derece önemli
1: ya.
0: Bir isim.
1: Heykeli
0: Hakkı
1: var
0: Yeten
1: ya,
0: ama çok sert ve otoriter bir isimmiş.
1: Ya biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi Baba Hakkı diyorlar?
1: Haftayımda biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, Kara Gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet.
1: Baba Hakkı.
0: Baba Hakkı, yani o Baba Hakkı, Hakkı hiç kimse demezmiş. Baba Hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Bu Ahmet Şahin
1: mi? Babacı kim oldu?
0: Şimdi Baba Hakkı'dan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii
0: onu az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Leftere Ordinarius lakabını...
0: Ordinarius'u bu şimdilerde pek yok otelim. Yani genç arkadaşlarımız bilmiyorsa...
1: Profesörden de
0: üstte. Profesörün bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinarius profesör. Bu da futbolun ordinaryosu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası, Fenerbahçeli kongre üyesi.

0: Peki. Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin.
1: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a Taçsız Kral diyorlar ki.
0: Tabii.
1: O Taçsız Kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
0: Tabii.
1: Herkes Taçsız Kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın O Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
0: Evet, rahmetli.
1: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
0: Bak burada bir şey var. Şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
1: Şimdi gelecek. Bunun
0: öyle
1: arkasından
0: mi? Ha, bundan sonra mıydı?
1: Herhalde. Evet.
0: He. Bakayım.
1: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor.
0: Evet. Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
1: 10.
0: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor.
1: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
0: Tabii tabii, 11'e değişen kadar. Gökmen gelip, Göki bizim. Santrfor 9.
1: Bizim Gökmen abi.
0: Bizim Gökmen. Hı. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok formalı numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
1: Koskoca Metin Oktay.
0: Ya.
1: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde ayı Gökmen derler.
0: Öyle ya.
1: Ama dün yani kendisi bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım ayı Gökmen dedi.
0: Evet.
1: Biraz topları sert ve vururmuş belki şey, direğin üzerinden ya stadın dışına gittiğini çok biliriz diye
0: abi
1: anlatıyorlar.
0: Abi de kayıp kalıplı Gökmen. Yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
1: Evet. Gian Bartio Signor diyorlar.
0: O İtalya'daki şeyinden.
1: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle futbolculuğun
0: şey
1: dışında da o
0: endamıyla
1: o ifadeyi hak eden
0: birisi. İzin verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
1: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
0: Gian Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
1: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
0: Yani bir Gian Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
1: Onu yapalım.
0: Gian'la ilgili de. Bak.
1: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Gian Bartu programı yapalım.
0: Yani o kadar gezdim işte, ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona. Yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda ama spor öyle, basketbol biz Şenzef'te mecburduk oynamak. Ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
1: Peki. Geldik lakaplara, devam ediyoruz. Tahta bacak İsmet.
0: Oo, vefadan.
1: Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
0: Sol ayak sırf. Sağ ayağını yürümek için kullanırdı İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abi mi ya? Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba ya. Yanlış söyleme.
1: Vay canına, şu dergi de çok değerli tabii, yalnız. He. 25 kuruşmuş bak abi
0: tabii,
1: o zaman.
0: Tabii. Tahta bacak İsmet ama felaket bir soru.
1: Kör Galip varmış, o da vefadan mı?
0: Tabii o da vefadan. Kör Galip bek.
1: Onu neden Kör Galip diyorlar?
0: Öyle bakardı. Bir gözü de hafif zaten arızalıydı bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra bak Özcan Arkoç'u görüyor musun? Tahta bacak İsmet'in yanında, sonra evet. Fenerbahçe'ye geliyor. Yanında Hilmi Kiremitçi, sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi tanıyabildiklerim, tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
1: Peki. Fener'e mikro Mustafa ufak tefek diye mi?
0: Ya. Ya mikro yani var mı ha? Yani
1: bir boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi
0: Mustafa
1: sayfası.
0: Abi öyle diyeyim. Allah rahmet eylesin. Yeni kaybettik onu. 2 sene falan oldu kaybı. Bak yanındaki de Özer Kanra. Onu da bu da Şükrü Ersoy kaleci. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın sayalım.
1: Arkadaşlar öyle hazırlamışlar onları arka arkaya.
0: Şimdi mikro zaten mikro küçük demek.
1: Evet.
0: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak şey, eker biçerden kafayla top alıyordu yukarıdan.
1: İşte
0: Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli.

0: ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
0: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii mikro. Şimdi bak bu
1: peki,
0: takım.
1: Mehmetçik Basri var.
0: Özcan Basri.
1: Ola niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
0: Şöyle.
1: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya birazdan.
0: Şimdi konu. Basri abi rahmetli.
1: Arkadaşlar uyarıyor tabii hızlı gidin diye.
0: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı, buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
1: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş, efsane olmuş bir
0: tabii,
1: fotoğraf.
0: Kan revan, bak bu. Kan revan içinde Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
1: Anladın mı? Peki şöyle bakıyoruz
0: Allah
1: yine.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
0: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardı diye kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
1: Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
0: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
1: Evet.
0: Sen ne 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
1: Ne bir güzelmiş formalar.
0: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Burhan abi harika yiyip dururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
1: Geçmiş Allah şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
0: Yeni tabii Bahtiyar.
1: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağının şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir. Çok, öyle bir adam
0: diyorlar. Ya çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte.
1: Şuraya yakın bak. Tarihte zaten işte.
0: Formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
1: Tabii tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
0: Ben taktım.
1: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Gel şu takoz Recep. Neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
0: Öyle ya.
1: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
0: Kendi kalesine attı.
1: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın. Röveşatayla. Bu Röveşatayla kendi kalesine attığı gol.
0: Ya.
1: Hoşgörüsüne sığınarak.
0: Tabii.
1: Ya yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
0: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Kimdi o bizden bir oyuncuya attı? Avrupa Kupası maçı milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle?
1: Hamit'in attı.
0: Bravo ha, Hamit'in bizim
1: Galatasaray topu.
0: Bu
1: tabii. Bu da takoz Recep. Sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki golü attıktan sonra 50 metre koşmuştu. rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi
0: bir tane de
1: bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
0: Tabii.
1: Dobby at, Dobby at demiş. Bakkala oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun bak. Dobby at, Dobby at deyince
0: Trabzon.
1: Oradan Dobby Hasan kalmış top diyor.
0: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar eski Fenerbahçe'de şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, bir sıfır kazandı Trabzon. Tabii Dobby Hasan.
1: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu, bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
0: Sarı Fırtına
1: şunu
0: Metin.
1: Söyleyeyim Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının
0: o
1: da
0: sıcak,
1: eksildiğinin göstergesi bence.
0: Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
1: Aynen öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Benim şöyle bir
0: daha,
1: ucundan hatırladığım. Daha
0: evvel geldi.
1: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım 72, dönem 80'lerin
0: 72'de
1: başı.
0: 72'de geldi Fener'e. Veya yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
1: Sen
0: transferini de anlatacağım da sana onun için.
1: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareket

0: De sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stanković, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankoviç'le bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
1: Tabii.
0: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stankoviç. Ben de beyler gollemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin, 3-1 olsa ne olur, artık o olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı, bir tane daha yedik.
1: Tabii.
0: 4-1 oldu, Stankoviç'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyon olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eraslı.
1: Son golü de Onur Kayadır atıyor.
0: Evet.
1: Yanlış aklımda kalmasın.
0: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
1: Ne o?
0: Yani
1: sol bek geldi Fener.
0: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
1: Ziya oynuyor. Tabii.
0: Ziya Şengül.
1: Ziya oynuyor.
0: Libero oynuyormuş.
1: Ziya
0: o bırakınca
1: sonra
0: Alparslan şeye geçmiş.
1: Ama
0: değil
1: şimdi
0: mi? Libero'ya geçmiş.
1: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
0: Evet abi çok
1: Ahmet kısır. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri. Şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor, alalım diye. Diyorlar ki sen bir, kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar, sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benle çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği, oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim. Yani disipline olur dedim, öyle derler, öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası. Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
0: Evet.
1: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
0: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
1: Cinayetti. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u libero,
0: evet,
1: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
0: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
1: Baktık Beşiktaş'ın. Şeye de öyle çıkıyor. Benfica'ya
0: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
1: Alparslan'ı sol bek de dedik ki biz hocaya, ya dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı Benfica maçı da, ben de oynattım. Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
0: Jordan'a 3 gol attı diyor tabii. Sonra Alparslan'ın Erat'la hatıralarında.
1: 3 parmağı yoktur onun Jordan'ın. İşte göstermek tamam. Gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
0: film sona erdiğiyle de
1: yalnız,
0: burada hocasına da söylemiş ya biz ne yapıyoruz diye.
1: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Fener Didi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can
0: Kurtar'a. Evet.
1: Ama
0: anlattık.
1: Gece rahmetli Namık Sevik, Milliyetin spor
0: biliyorum,
1: müdürü Emin
0: biliyorum,
1: abinin
0: biliyorum.
1: Aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
0: Peki Alparslan için ne dersin?
1: Çok
0: nasıl
1: teknik,
0: bir futbolcuydu? Neydi en önemli özelliği?
1: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahasında.
0: Demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine
1: bakardı.
0: Bakması lazım.
1: Tabii. Öyle yani.
0: En önemli şey budur.
1: Tabii.
0: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda evet, iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Biz de ben son
1: geçenlerde
0: görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
1: Annesini
0: Alparslan
1: kaybetmiş.
0: Yarattı.
1: Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
0: Bizim o tarafta oturuyor.
1: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim. Var ya yorumcu.
0: Onu da
1: onun transferini anlatayım mı burada?
0: Anlatalım canım, öyle anlatayım mı yok.
1: Bunlar enteresan olaylar.
0: Bir de sorusuna da verdiği cevap onu gördüm.

0: Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
1: Yılmaz Şen'i en iyi
0: partner. Yılmaz mı o da?
1: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Tophane, Topkapılı. Ya dedi bunda dedi Brezilyalı dedi şey var dedi. Kanı var bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbul'da herif doğma büyüme ya. Çaykovski ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
0: Evet işte.
1: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
0: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran'da Türkiye'nin ihracatı %21,9 artışla 25 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Aynı dönemde ithalatsa %23,1 artışla 35 milyar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %22,6 yükselerek 60 milyar 259 milyon dolara çıkarken, dış ticaret açığı %26,3 yükselişte 10 milyar 378 milyon dolar olarak kaydedildi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Fenerbahçe bir transfer yaptı değerli izleyenler. Sarı lacivertliler bir süredir gündeminde yer alan Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.
2: Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin deneyimli stoperi Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Kamer uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Ake'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki oyuncu izin sonrası Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Ake geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta da forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla da 62 karşılaşmada görev yaptı.
1: Fenerbahçe ve Beşiktaş Dušan Vlahović konusunda karşı karşıya geldi değerli izleyenler. Juventus'tan ayrılan Sırp Yıldız sarı lacivertlilere de önerildi.
3: Dušan Vlahović için Süper Lig'de yeni bir transfer yarışı başlayabilir. Juventus'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcünün menajeri Beşiktaş'la temasa geçmiş ve Vlahović'in taleplerini iletmişti. Babası ve menajeri şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan sarı lacivertli yönetime Vlahović'i ister misiniz önerisinde bulundu. Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı hedefi Serhou Girassi olsa da Vlahović seçeneği de değerlendirmeye alındı. Sarı lacivert yönetimin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temasa geçmesi beklenirken görüşmelerde maaş beklentisi, imza parası ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da takibinde bulunan Vlahovic için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Dusan Vlahovic, İtalyan devinde 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı. Kariyerinde 5 kupa kazanan ve 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu seçilen Sırp golcü, milli takım formasıyla da 41 maçta 16 gole imza attı.

0: Birçok oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de ilk yolcular Amrabat, Diego Carlos ve Livakovic olacak.
1: Fenerbahçe'de ayrılacak isimler için İsmail Kartal'ın raporu bekleniyor. Sarı lacivertliler milli takımda bulunan futbolcular dışında yaklaşık 30 kişilik kadroyla Topuk Yaylası kampını tamamladı. Her oyuncunun durumunu yakından takip eden İsmail Kartal, pazar günü başlayacak Avusturya kampı öncesi kadroda düşünmediği isimleri yönetime bildirecek. Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken 10+4 yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılması kaçınılmaz görünüyor. Kartal'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Dominik Livakovic ile ilgilenen kulüpler var ve görüşmeler devam ediyor. Uygun tekliflerin gelmesi halinde ilk etapta bu 3 oyuncuyla yollar ayrılacak. Dorge Lesnene konusundaysa karar değişti. Sezon başında oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen Sarı Lacivertli yönetim, 23 yaşındaki Malili futbolcunun +4 yaş kriterine uyması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti. Yönetim yabancı kontenjanında avantaj sağlayacak olan Nene'yi yüksek bir bonservis teklifi gelmediği sürece kadroda tutmayı planlıyor.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Burnley'nin Fransız orta sahası Leslie Ugochukwu için teklif yaptı.
2: Galatasaray orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Genç oyuncu kontenjanına uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Leslie Ugochukwu için harekete geçti. Yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği Nijerya asıllı Fransız oyuncu için zorunlu satın alma şartıyla kiralama teklifi yaptı. Ancak Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, Leslie Ugochukwu'yu direkt bonservisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan genç oyuncu 3 gol 2 asist kaydetti. Ana mevkisi ön libero olan Leslie Ugochukwu, merkez orta saha ve 10 numara olarak da şans buldu. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Burnley ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. Rennes'de futbola başlayan Leslie Ugochukwu, Chelsea ve Southampton'da da forma giydi.
0: Galatasaray, Victor Osimhen'in takımdaki rolünü genişletmek için düğmeye bastı değerli izleyenler. Nijeryalı yıldız yeni sezonda farklı bir forma numarası kullanacak.
1: Galatasaray, Victor Osimhen için yeni sezon planlarını hazırladı. Sarı kırmızılı yönetim hem saha içinde hem de soyunma odasında Nijeryalı yıldızın liderlik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Osimhen'e kaptanlık görevi verilmesi planlanıyor. Dursun Özbek yönetimi Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası boşalacak 9 numaralı formayı da Osimhen'e emanet etmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki santrforun böyle bir talebi bulunmamasına rağmen Galatasaray yönetimi bu adımı yıldız futbolcuya duyulan güvenin ve verilen değerin bir göstergesi olarak atmak istiyor. Sarı kırmızılılar transfer planlamasını da Osimhen'in etrafında şekillendirecek. Yönetim Osimhen'i daha fazla gol pozisyonuyla buluşturacak bir kadro kurgusu üzerinde çalışırken, geçen sezon yaşanan eksikliklerden ders çıkararak hareket etmeyi amaçlıyor. 2024-2025 sezonunda ligde kaydettiği 26 golle krallık tacını takan Osimhen, geçen sezon 33 karşılaşmada 22 gol kaydetti.
0: Beşiktaş, Leandro Trossard'la anlaşmaya çok yaklaştı. Siyah beyazlılarda oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdüren Başkan Serdal Adalı'nın Trossard'ın kulübü Arsenal'la anlaşma sağladığı, oyuncu tarafının kararının beklendiği öğrenildi. Leandro Trossard, menajerinin Beşiktaş'tan talep ettiği yüksek şartlardan ilk etapta haberdar olmadığı ve detayları öğrendikten sonra Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Dünya Kupası süreci nedeniyle görüşmeler planlanandan biraz daha yavaş ilerlerken taraflar arasındaki temasların sürdüğü, yakın zamanda ortak noktada bulunduğu

0: oluşulması ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın kanat transferi için alternatiflerinden biri de Armand Lorient'e. Değerli izleyenler, siyah beyazlılar Fransız futbolcu için önemli bir bütçe ayırdı.
1: Beşiktaş yeni sezon öncesi kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif listesinde yer alan Armand Lorient için de temaslar devam ediyor. Yönetim 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için önemli bir bütçe ayırdı. Beşiktaş'ın Lorient'e transferi için yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıktığı, Sassuolo'nun ise 30 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Siyah beyazlıların Lorient'e ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Tarafların bonservis bedelinde orta noktada buluşması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sassuolo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lorient'e, İtalyan ekibine 2022 yılında Lorient'dan 10,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geride kalan sezonda 7 gol ve 9 asistlik katkı veren Fransız futbolcu, Sassuolo kariyerinde çıktığı 141 maçta ise 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.
0: Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren Salih Özcan için teklif yaptı.
1: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gözler orta saha takviyesine çevrildi. Siyah beyazlı yönetim kadro rotasyonunu güçlendirmek adına milli futbolcu Salih Özcan için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaşlı idareciler Borussia Dortmund'la yollarını ayıran 28 yaşındaki Salih Özcan'a resmi teklifini iletti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken milli futbolcunun siyah beyazlı kulübün sunduğu mali şartları kabul etmesi halinde transfer sürecinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi Salih Özcan'ın teklifi kabul etmesi durumunda tecrübeli orta sahayı takımın Slovakya kampına davet etmeyi planlıyor. Ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen Salih Özcan, mücadeleci yapısı ve oyun disipliniyle teknik heyetin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Başarılı futbolcu geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 12 resmi maçta görev aldı. Kariyerinde Köln, Holstein Kiel ve Wolfsburg formaları da giyen Salih Özcan, A milli takımdaysa bugüne kadar 32 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
0: Beşiktaş'ta kaleci arayışları da sürüyor değerli izleyenler ve Alexander Nübel operasyonunda artık geri sayıma geçildi. Alman eldivenle anlaşan siyah beyazlılar transferi tamamlayabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.
1: Beşiktaş'ta kaleci transferinde önemli bir aşamaya gelindi. Siyah beyazlılar 29 yaşındaki Alman file bekçisi Alexander Nübel'le her konuda anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için gözler Bayern Münih ile yapılan bonservis görüşmelerine çevrildi. Beşiktaş yönetimi ile Bayern Münih arasındaki bonservis pazarlıklarının olumlu ilerlediği öğrenildi. Nübel'in de transferin gerçekleşmesi için Bayern Münih yönetimine baskı yaptığı ifade ediliyor. Tecrübeli kalecinin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi sürecin en önemli etkenlerinden biri olarak görülüyor. Beşiktaş teknik heyeti yeni kalecinin UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Midtjylland karşılaşmasına kadar takıma katılmasını talep etti. Transferin önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Geçen sezon kiralandığı Stuttgart'ta 34 müsabakaya çıkan Nübel 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Kariyerinde 3'ü Bayern Münih, 1'i Stuttgart olmak üzere 4 kupası bulunan Nübel, daha önce Monaco, Schalke ve Paderborn formalarını da giymişti.

0: Biz yani biz bunu yapacağız oluruz, öyle değildi ama doğru işler yaparak ve bu bir senede oldu, belki bu 3 senede olması gereken bir süreçti. Onu da söyleyeyim. Bunun sekteye uğramaması lazım. Şampiyonluk dönemi veya bizim gelmeden önce maçların çoğunluğunda Uğurcan maçın yıldızı idi. Bizim maçlarımızda kalemize gelen top sayısı buradaki Kayseri maçında en fazla oldu. Kayseri bize çok geldi gerçekten. Çok hata yaptık, çok geç verdik. Ama genel hatlarıyla kalemize gelen top sayısı bence çok önceki senelere göre çok çok daha az.
1: Trabzonspor için gelecek sezon, yani bu Avrupa macerasındaki beklentinizi de merak ediyorum açıkçası.
0: Avrupa'daki durum şu. Avrupa Ligi'nin de oynayan takımların durumları var. Net, çok gerçekçi. Şu anki mevcut durumumuz onlarla yarışacak durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Yarışmak zorunda da değil bence şu an. Ha, buradan ekstra durumlar oluşabilir mi? Evet, oluşabilir. Yani bazen hiç ummadığınız şeyler de olabilir. Rakipten dolayı, sizin daha farklı durumlarınızdan dolayı olabilir ama gerçekçi baktığınızda sadece kadro olarak değil, ekonomik, kulübün şartları, ülkenin ekonomik şartları, her şeyle baktığınız zaman sistemin kendisi, Trabzonspor'un şu an az önce tarif etmeye çalıştığım o bir yıllık serüvenin ikinci adımı bu. Avrupa Ligi değil de Konferans Ligi'nde üst seviyeler daha mı iyi? Çünkü neticesinde baktığınız zaman oradaki yıpranma durumunuz da buradaki oyuncuların, rakiplerin durumu ve kazanımlarınız arasında çok 3 aşağı 5 yukarı yakın birbirine. Yani Avrupa Ligi'nde kazandığınızda konferansta kazanacağınız maddi olarak gelirleriniz arasında yakınlık var. Dolayısıyla işte dedim ya, kadromuz, evet biz Avrupa Kupası'nda her maçımızda herkesi yenmek için oynayacağız, mücadelemizi sergileyeceğiz ama işte şu an gittiğimiz yolda işte Avrupa ise devam edeceğiz, konferansta da devam etmemiz lazım. Orada da bence en azından insanların beklediğinin üstünde bir şeyler başarmamız lazım. Deplasmanlarda özellikle o otellerin önüne gelen insanların oradaki sevgisi, gözlerinden hissettiklerimiz, taraftarımızın, o konuda bir şey söyleme şansımız yok ama şehirde beklediğimizin altında kaldı. Benimle ilgili değil. Bu normalde kalabalığı çok seven bir adam değilim ben. Tam tersi, yalnızlıktan çok hoşlanıyorum. Ama takıma destek anlamında, neticesinde bura benim, bu çocuklar Trabzonspor'umuz için mücadele hep beraber ediyoruz ve buradaki duyguyu anlamak ve bunu yönetmek benim işim. Onu daha fazla görmeliydik diye düşünüyorum. Beklenti falan, yani Trabzonspor'da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar yani aklımızı kaybetmedik. Burada bir sorun yok. Sorun diyorum ki, bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçelim diyorum. Şu an bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz biz. Yani biz bir oyuncuya 100 milyon euro, 150 milyon euro verecek durumda değiliz. Biz oradan tarif etmeyin. Biz bir oyuncuya yıllık maaş veya 2 yıllık maaş 45 milyon euro verecek durumda değiliz. Yıllık 10-15 milyon euro verecek durumda değiliz. 10-15 milyon euro verecek durumda ekonomik olarak ve bunun gelirisi, getirisi aynı şekilde bir 100'e sattın, aldın, 150'ye sattın durumu oluşursa aynı yerden bizi tarif edebilirsin. Biz o yüzden belki insanlar bir önceki şampiyon olduk ve son 3 sene geçti arada ve biz geldik. Geldiğimiz durumu tarif etmek zorundayım. Bizim durumumuz bu. Buradan başladık. Transferde düşündüğümüz çok net. Savic'in sakatlığı tedavisi devam ediyor.
1: Batakalı.
0: Arsen şu an değneklerini bırakmış değil. Eylül, Ekim'in bilmiyoruz ne zaman katıları tam haline gelmesi ne zamana bulur. Burada çipi var. Okay'ı burada kullandık. Ozan'ı bazen kullandık. Salih'i bazen kullandık. Çipi var. Şimdi biz buraya şöyle düşündük. Yardımcı Türk oyuncu olsun. Eğer mümkünse, eğer bulabiliyorsak da iyi bir stoper bulalım. Arıyoruz.
1: Söyleyeyim. Şu anda bir stoper.
0: Evet, stoperde problemimiz var gözüküyor. 6 numaramızda tim haricinde top rakipteyken doğru oynayan, ya daha doğrusu o mevkiye o tarz özellikte olan oyuncumuz yok. Gene orada Ozan, Okay tarzında oyuncuları kullanıyoruz. Öyle bir ihtiyaç olabilir takım için. Santrafor'da ki santrafor arıyoruz, santrafor yok. İyi santraforlar çok çok pahalı, çok çok pahalı. Yani biz yanaşamayız oralara. Sağ kenarda problemimiz var. Sağ kenarda aradığımız oyuncular var. Daha bugün başkan beğendiğimiz bir oyuncu ile ilgili size de söyledim. Yıllık bizden 5 milyon değil 7 milyon istemiş. Maaş, 7 milyon maaş. Biz bu paraları vermemeliyiz zaten. Maaş olarak vermemeliyiz. Dolayısıyla insanların dediği gibi bunlar acayip transferler yaptılar falan filan bilmem ne şu bu falan, öyle bir şey yok. Biz en iyisini koşullarımıza göre, en iyisini başkanımız 7-20

0: birbirimize attığımız mesajlar saat 2'de bu, hocam başkanım şu oyuncu sazcıkını kaçırma bunu bak olsun adam gelmiyor. Oyuncu var alamıyorsun gelmiyor. Dolayısıyla orada ciddi problemimiz var. Nedenini bir de uzattım şey size söyledim. 500 tane oyuncu. Ben onu yapmak zorundayım. Trabzonspor'un bakacağı yer 500 oyuncu havuzu mu? Hocam yanlış doğru yanlış olduğunu ben de bakmak zorundayım. Ama diğer yarıştığım takımlar 4 tane takıma bakıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına bakıyor. Zamanı düşünün, verimliliği düşünün, yarıştığınız şeyi düşünün. Ama biz yine de onlarla yarışacağız. Herkesle yarışacağız.
1: Hocam Trabzonspor teknik direktörü mü olmak daha zor? Trabzonspor kaptanı tamam. Olmak.
0: Teknik direktörlük.
1: Niye hocam?
0: Niye mi?
1: Evet. Ama halime bak da söylemeyeceksin.
0: Bütün dünyayla uğraşıyormuş hissi var ya.
1: Vallahi mi hocam?
0: Ne demek?
1: O kadar mı yani?
0: Teknik direktörlük.
1: Teknik
0: ama direktörlük. Daha çok severim teknik direktör.
1: Hocam bir futbolcunun gözünde güven nasıl kazanılır?
0: Asla yalan konuşmadığınız zaman güven kazanırsınız.
1: Hocam size en ağır eleştiriyi kim yapabilir?
0: Şimdi en ağır eleştiri yapılanların haricinde o tarz bir eleştiri bana Allah'ın bir kulu yapamazdı. Yani yüz yüze yapamaz ama yaparsa da ben karşılığını veririm. Ama böyle rahatsız edici... Evet, böyle devamlı bir de böyle her gün her dakika hanım diyebiliriz. Yani.
1: Trabzon insanın en güzel tarafı nedir hocam?
0: Dinlememesi.
1: Dinlememesi.
0: Çok net, bir şey dinlemiyoruz.
1: Peki hocam en zor tarafı?
0: En zor tarafı mı? Diyorum ya, dinlemiyor ya işte.
1: Evet. O zaman bu şehir insanı büyütüyor mu, yoruyor mu hocam?
0: Ya ben bizim insanımızın şimdi hep öyleyiz. Ben şimdi eleştiriyorum ya, ben de öyle herkesi dinlemiyorum, kimseyi dinlemiyorum ki. Anladın mı? Şimdi ben de bu eleştiri yapıyorum. Birçoğumuz öyle. Adam dinlemiyor, bir şey dinlemiyor, illa söyleyecek şimdi, tamam mı? Bunu ben eleştiri olarak, tabii pozitif eleştiri diyelim de. Mesela en çok sevdiğim şey açık sözlü olması. Kabayız ama açık sözlüyüz mesela.
1: Siz de öylesiniz hocam.
0: Şimdi açık sözlü olmak, herkesin hele şu günümüz dünyasında bunu yapan çok nadir insanlar var yani. Açık oynamıyorlar. Herkes planlı programlı.
1: Futbol olmasaydı hangi işi yapardın?
0: Vallahi şu anki psikolojim çoban olurdum. Olmak isterdim. Al size manşet. Kimse yok sadece
1: o zaman
0: dağlarda.
1: Hocam, yalnızlık.
0: Tabii.
1: Trabzonspor'un ruhu dediği şey gerçekten nedir hocam? Trabzonspor ruhu.
0: Asla pes etmemek.
1: Bu kulübün genetiğinde değişmemesi gereken şey nedir hocam?
0: Asla pes etme.
1: İkisi bir asla pes etmemek, asla pes etme.
2: Transferin hızlı takımı Trabzonspor milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Trabzonspor yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer bu doğrultuda Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istiyor. Yönetimin teknik direktör Fatih Tekke'nin Doğanay verdiği 22 yaşındaki golcü için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken Deniz Gül, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Porto'da 18'e ilk 11 olmak üzere 44 maça çıktı ve 7 gol 1 asist katkısında bulundu. Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül, A milli takım formasıyla da 10 karşılaşmada 2 gole imza attı. Deniz, Ay Yıldızlıların 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.

Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Hemen ana sayfalarla her zaman olduğu gibi başlayalım. Fotomaç gazetesinin ana sayfasında sür manşette sıcak transfer haberini görüyoruz. Nathan Ake Fenerbahçe'de şeklinde. Fenerbahçe büyük bir transfer bombası patlattı. Manchester City'nin dünyaca ünlü sol stoperini renklerine bağladı. Hollanda forması giyen dünyaca ünlü savunma oyuncusu izin yaptıktan sonra Avusturya kampına katılacak. 2017 yılında Bournemouth tarafından 22 milyon euroya alınmıştı Ake ve 2020'de 45 milyon euroya Manchester City'ye transfer oldu. Bu transferin, Fenerbahçe'nin yaptığı transferin maliyetiyle ilgili detayları da elbette sizlerle elimize ulaştığı zaman paylaşacağız. Hemen yine bu sayfada Galatasaray bölümünde manşete doğru indiğimizde can alıcı teklif haberini görüyoruz. Galatasaray 20 yaşındaki 10 numara için 35 milyon euro olan teklifini 40'a çıkardı diyor haber.

0: Az önce de izlemiştik Ulaş Özdemir'in Fatih Tekke ile yaptığı röportajı şampiyon olabilirdik başlığıyla da burada görmek mümkün değerli izleyenler. Satır başları aktarılmış yine Trabzonspor cephesinde Onana'yla bir yıl daha haberi dikkat çekiyor. Kartal'dan ikinci uçakta Nübel için inecek şeklinde Beşiktaş'la ilgili de bir kutu haber görüyoruz bu sayfada. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasına birlikte göz atalım. Bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Fenerbahçe'den dikkat çeken iki transfer haberi var. Van Dijk rekabeti ve Nathan Ake resmen bitti şeklinde. Aslan dünyaca ünlü yıldız için Milan'la kapışıyor denmiş. Fenerbahçe'de savunmada bombayı patlattı ifadesini görüyoruz. Onun dışında Odegaard operasyonu, Fener'de Rota, Brahim Diaz, şimdi sıra Mangala'da. Andre Onana yeniden fırtınada gibi başlıklarda öne çıkıyor diyelim. Şimdi Hürriyet gazetesinin 15. sayfasına geçiyoruz. Barcelona kulübünde sürpriz Türk üye. Camp Nou'yu yeniden inşa eden Nihat Özdemir İspanyol kulübüne üye oldu. Barcelona Başkanı Laporta, Özdemir'in üyeliğini Barça ailesini daha da büyüttüğünüz için teşekkür ederiz sözleriyle bizzat duyurdu. Stadı yeniden yaratan Özdemir'i eğer tanıyorsan Barça'ya büyük katkılar yapacaktır ifadesi de dikkat çekiyor. Fenerbahçe'den Ake bombası başlığını yine burada görüyoruz. Basketboldan dikkat çeken bir haber, bir kutu haberi. Tarık Biberovic, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı bildiğiniz gibi Dallas Mavericks'e transfer olmak üzere şeklinde dikkat çeken bir haber yine bu sayfada mevcut. Sabah 15 ile devam edelim. Besmele ile gelen rekor. Ronaldo baş döndürücü performansına bir yenisini daha ekledi. Portekizli yıldız penaltı vuruşu anında Bismillah diyerek ağları sarsarken Dünya Kupası grup aşaması sonrası eleme turlarında forma giyen ve gol atan en yaşlı futbolcu oldu. 1000 gol hedefine de 24 golü kaldı. Ronaldo'nun böyle bir hedefi olduğunu, bir hayali olduğunu zaten biliyoruz. Son anların kritik adamı Ramos, Portekiz'i 90+4'te galibiyete taşıyan 25 yaşındaki futbolcu son bir yılda 9 ayrı maçın son anlarında kurtarıcı rolünü üstlendi demiş haber. Hemen altında da Dünya Kupası final yolu ağacını görüyoruz. Bizim de yine bir turnuva ağacımız mevcut, ona birlikte konuklarımızla göz atacağız diyerek devam edelim. Milliyet 17. Ne bu şiddet bu Celal, Onur Dinçer'in haberi. Gösteri ve eğlencenin boyutlarını üst seviyeye taşıyan Amerika'daki Dünya Kupası saha dışındaysa aşırı güvenlik uygulamalarının yarattığı görüntülere sahne oluyor. Yaşananlar Dallas'ta bir polisin Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü'ne fiziksel müdahalede bulunarak itmesine kadar vardı ve aynı şehirde ikinci olay yaşandı diyor haber. Evet değerli izleyenler, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız diyerek devam edelim şimdi akışımızdan. Türk futbolu yeni oyun kurallarıyla tanışmaya hazırlanıyor. Merkez Hakem Kurulu Dünya Kupası'nda uygulanan yeni oyun kurallarıyla ilgili bir hazırlık süreci başlattı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan yeni oyun kuralları Türk futbolunda da hayata geçiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu UEFA'nın üye federasyonlara gönderdiği yeni talimatlar doğrultusunda 2026-2027 sezonu öncesinde kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci başlattı. Bu kapsamda hakemlere sezon öncesi seminerinde UEFA eğitimcileri tarafından yeni oyun kuralları anlatılacak. Daha sonra düzenlenecek basın toplantısıyla da kuralların liglere nasıl yansıyacağı kamuoyuyla paylaşılacak. Süper Lig'de 1. Lig kulüplerinin yanı sıra 2. ve 3. Lig ekipleri için de eğitim seminerleri düzenlenecek. Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları için ise gerek duyulması halinde ayrıca eğitim programları planlanacak. Merkez Hakem Kurulu yeni oyun kurallarının tüm paydaşlar tarafından doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak ve 2026-2027 sezonuna uluslararası standartlarda tam uyumlu şekilde başlamayı hedefliyor.
0: Evet, Evet, dış basının gündemiyle devam ediyoruz ve ilk olarak Dünya Kupası'ndan haberleri sizler.

0: Ile paylaşacağız değerli izleyenler. Mısır Avustralya'yı penaltılarda geçti ve adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin 13. dakikasında fileleri sarsan Eşaur Mısır'ı 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitti. İkinci yarıda Henin'in 55. dakikada topu kendi ağlarıyla buluşturmasıyla skora denge geldi. Eşleşmenin normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla maçta uzatma bölümüne geçildi. Skor oynanan iki uzatma devresinde de değişmezken tur atlayan tarafı yapılan seri penaltı vuruşları belirledi. Rakibini seri penaltılarda 4-2 mağlup eden Mısır adını son 16 turuna yazdırdı. Mısır'ın rakibi son 16'da Arjantin olacak. Arjantin ise Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Hard Rock Stadyumunda oynanan maçın 29. dakikasında Messi takımını öne geçirdi ve soyunma odasına Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Yeşil Burun 59. dakikada Duarte ile durumu dengeledi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatmalara hızlı başlayan tangocular 92. dakikada Lisandro Martinez ile yeniden üstünlük yakaladı. Yeşil Burun Adaları bu gole 103. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Cabral'la cevap verdi ve durumu 2-2'ye getirdi. 111. dakikada Messi'nin kornerden yaptığı ortada Romero kafayı vurdu ve top uzak köşeden Yeşil Burunlu oyuncu Borges'e de çarparak ağlarla buluştu. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve son şampiyon sahadan 3-2 galip ayrıldı. Lionel Scaloni'nin ekibinin son 16 turundaki rakibi az önce de söylediğimiz gibi Mısır olacak. Kolombiya ise Gana'yı tek golle geçti ve son 16 turuna yükseldi. Kolombiya ile Gana Dünya Kupası'na devam eden 16 takım arasına kalmak için Kansas'ta karşı karşıya geldi. İki takım da 8 ve 13. dakikalarda sakatlık nedeniyle erken değişiklik yapmak durumunda kaldı. 14. dakikada Jonarias'ın golüyle öne geçen Kolombiya skoru koruyarak tur atlayan taraf oldu. Davinson Sanchez'in de görev yaptığı Kolombiya savunması son 3 maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Güney Amerika temsilcisi son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Evet, şimdi Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerine bakacağız değerli izleyenler. Dün oynanan son 32 turunun son maçlarıyla birlikte artık tüm eşleşmeler belli oldu. Ve gelin oynanacak karşılaşmalara şöyle bir bakalım. Bugün Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek. 5 Temmuz'da Paraguay, Fransa ve Brezilya, Norveç maçları oynanacak. 6 Temmuz'da Portekiz, İspanya mücadelesi son 16 turunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri. Yine 6 Temmuz Meksika, İngiltere, 7 Temmuz'da ABD, Belçika, Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya karşılaşmaları oynanacak. Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri bu şekilde değerli izleyenler. Evet, devam ediyoruz. Almanya milli takımında Dünya Kupası'ndan elenilmesinin ardından teknik direktör Julian Nagelsmann'la yollar ayrıldı ve şu anda federasyon yetkilileri takımın başına Jürgen Klopp'u getirmeyi hedefliyor.
1: Almanya milli takımında Julian Nagelsmann dönemi sona erdi. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 38 yaşındaki teknik direktörle ilgili Julian Nagelsmann'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaşatan sonuçlarının ardından yaptığı ayrılma talebi hissedarlar ve denetleme kurulu tarafından kabul edildiği ifadeleri kullanıldı. Federasyon Jürgen Klopp'u göreve getirmeyi hedefliyor. Yetkililer 2024'te Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Klopp'la kısa süre içerisinde temasa geçeceklerini açıkladı. Almanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı vuruşları sonucunda yenilerek turnuvaya veda etmişti. Julian Nagelsmann Eylül 2023'te panzerlerin başına geçti ve 37 maçta görev yaptı.

0: için topa temas ettiğinin kanıtlandığı duyuruldu. FIFA topun içerisindeki sensörler sayesinde en ufak temasın bile tespit edilebildiğini bildirdi. Dünya futbolunun yöneticisi topa temas edilmesi durumunda oluşan grafiği izleyicilere kalp atışı şeklinde yansıtıyor. Hakemlerin ise hızlı ve doğru kararlar verebilmeleri adına benzeri görülmemiş düzeyde bir veri akışı sağlandığı öğrenildi.
1: Dünya Kupası'nda sonun 6 turuna yükselen Fas milli takımı dikkat çekmeye devam ediyor değerli izleyenler. Üst üste 2 Dünya Kupası'nda öne çıkan bir performans sergiledi Fas ve önemli spor gazetecilerinden Magda Soltani ülkesinin milli takım performansını A-Spor'a değerlendirdi.
0: Dünya Kupası'nda şu ana kadar turnuvanın başarılı performanslarından birine de Fas imza atıyor. Faslı gazeteci Magda Soltani ülkesinin Dünya Kupası yolculuğu hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Soltani ilk olarak Fas'ın Katar'dakinden daha iyi performans sergileyebileceğini söyledi.
2: Fas milli takımının 2022'dekinden daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık daha fazla oyuncumuz Avrupa'nın büyük kulüplerinde ve üst düzey liglerinde forma giyiyor. Kadro daha genç. Bu da uzun turnuvalarda fiziksel olarak önemli bir avantaj sağlıyor. 2022'de yaşananlar aslında bir başlangıçtı. O başarının üzerine yıllardır ciddi bir çalışma yapıldı ve bugün Dünya Kupası'nda karşılığını görüyoruz. Katar'daki yarı final bizi bu seviyeye taşıdı. Neden daha da ileri gitmeyelim? Finale kadar gidebilecek gücümüz var. Ama teknik direktörümüzün de söylediği gibi, adım adım ve maç maç ilerlemek gerekiyor.
0: Faslı gazeteci Afrika Kupası'nda şampiyonluğun sonradan Fas'a verilmesinin milli takımı olumlu etkilediğini belirtti.
2: Futbolda bazen beklenmedik şeyler olur. Genel olarak Fas, Afrika Kupası boyunca iyi bir performans ortaya koydu. Finalde yaşananlar elbette hepimizi üzdü ve kısa süreli psikolojik etkileri oldu. Ancak sahaya döndüğümüzde bunun oyuna yansımadığını gördük. Dünya Kupası'na Afrika'nın son şampiyonu olarak geldik. Bu nedenle o sürecin olumsuz değil, aksine olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Soltani sonun 6 turunda ev sahibi Kanada ile karşılaşacakları mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarına inandığını ifade etti.
2: Rakip kim olursa olsun Fas'ın kazanabilecek gücü var. Ancak burası Dünya Kupası. Özellikle son 16 turunda her şey olabilir. Kanada ev sahibi ülkelerden biri ve şu ana kadar iyi bir turnuva geçirdi. Savunmaları da oldukça başarılı. Bu yüzden kolay bir maç olmayacak. Ben sadece takımın kendi oyununu oynayıp bir üst tura çıkmasını bekliyorum. Elbette ev sahibi takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Ama bizim maçımız Houston'da oynanacak. Yani Kanada'da değil. Bu yüzden tam anlamıyla kendi sahalarında sayılmazlar. Sonuçta futbolda her şey olabilir. Büyük takım da küçük takıma kaybedebilir. Maçın sonucu sadece ev sahibi olmanızla belirlenmez. Dünya Kupası'nın güzelliği de bu zaten.
0: Fas milli takımının öne çıkan oyuncularından bahseden Soltani, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'le sözleşme imzalayan İsmail Saibari'nin milli takım performansının altını çizdi.
2: Fas'ın en büyük gücü takım oyunu. Savunmadan hücuma kadar herkes birlikte hareket ediyor. Ama bir isim vermem gerekirse İsmail Saibari derim. İlk Dünya Kupası'nı oynuyor ve çok etkileyici bir performans sergiliyor. Attığı gollerle öne çıktı ve yeni bir seviyeye ulaştığını düşünüyorum. Ayrıca Dünya Kupası grup aşamasında oynadığı her maçta gol atan ilk Faslı ve ilk Afrikalı futbolcu oldu. Bu çok önemli bir başarı. Ama tekrar söylemek gerekirse Fas'ı güçlü yapan tek bir oyuncu değil, takımın tamamı.
0: Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce Fas'taki görevine başlayan teknik direktör Muhammed Vehbi hakkında da açıklamalarda bulunan Faslı gazeteci, 49 yaşındaki çalıştırıcının takıma önemli isimler kazandırdığını vurguladı.

0: Muhammed Vehbi göreve Dünya Kupası'ndan yaklaşık 3 ay önce geldi. Çok uzun bir süresi olmadı ama kısa zamanda önemli işler başardı. İlk hazırlık maçlarından itibaren birçok yeni oyuncuya şans verdi. Hollanda maçında gol atan İzzat Diop da o dönemde takıma kazandırılan isimlerden biri. Taktik anlamda yeni fikirler getirdi ve bunun karşılığını bugün alıyoruz. Daha önce Fas U20 milli takımı ile Dünya Kupası kazandığı için zaten kendisinden büyük beklentiler vardı. Şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı. Fas'ta herkes ondan memnun ve bu birlikteliğin uzun yıllar süreceğine inanıyoruz.
1: Magda Sultani son yıllarda Faslı futbolcuların Türk futbolunda izler bırakmasıyla ilgili konuşurken vatandaşlarının Türkiye'de kendilerini rahat hissettiğini söyledi.
0: Faslı futbolcuların uzun yıllardır Türkiye'yi tercih ettiğini görüyoruz. Bunun çok doğal sebepleri var. Türkiye'nin güçlü kulüpleri ve rekabetçi bir ligi var. Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasında olmayabilir ama yine de üst düzey futbol oynayabileceğiniz önemli bir ülke. Bunun dışında yaşam şartları da futbolcular için oldukça uygun. Büyük şehirleri, farklı yaşam tarzları ve kültürel çeşitliliği var. Ayrıca Müslüman bir ülke olması da Faslı oyuncuların kendilerini rahat hissetmesini sağlıyor. Bu yüzden Fas ile Türkiye arasındaki futbol bağı çok güçlü. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de daha fazla Faslı futbolcu görürsek hiç şaşırmam.
2: FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Türkiye Fransa'yı mağlup etmeyi başardı değerli izleyenler. Ay Yıldızlıların sıradaki rakibi ise Sırbistan olacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreği 24-21 Fransa'nın oldu. Millilerimiz ikinci çeyrekte öne geçse de Fransa soyunma odasına 46-45 önde girdi. Üçüncü periyotta Fransa'nın 70-68'lik üstünlüğüyle sona erdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte Ömer Kutluay'ın kritik sayılarıyla maçı ortak olan milli takımımız etkili bir oyunla parkeden 94-87 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Ay Yıldızlıların 4 Temmuz'da oynanacak yarı finaldeki rakibi Litvanya'yı mağlup eden Sırbistan oldu. D grubunda mücadele eden Sırbistan yalnızca Avustralya'ya mağlup olmuş, Venezuela, Fildişi Sahili ve Yeni Zelanda'yı yenmişti. Yarı finalin diğer ayağındaysa ABD ile Avustralya kozlarını paylaşacak. Turnuvanın final maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak. Bu haberle Sabah Sporu'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Edson Arantes do Nascimento, namı diğer Pele, Brezilya'nın Três Corações şehrinde doğdu. Babası Don Nino da kendisi gibi futbolcuydu ama sakatlanıp gözden düşmüştü. Annesi Celeste Arantes ailede başka futbolcu istemiyordu. İlk çocuklarına da Thomas Edison'dan dolayı Edson ismini verdiler. İki çocukları vardı, yoksul bir aileydiler. Edson'a okul arkadaşları tarafından o dönem örnek aldığı Vasco da Gama'lı oyuncu Bile'ye istinaden Pele takma adı verildi. Küçük yaşlarda kafelerde garson olarak çalışan, belli yaşa kadar bir futbol topu dahi bulunmayan Pele, yeşil sahalara ilk adımını Bauru Athletic Club'la attı. Pele lakaplı genç yetenek, São Paulo Gençler Eyalet Şampiyonası'nda 1954-1956 yıllarında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Genç takımdaki antrenörü Valdemar de Brito tarafından Santos kulübüne denemeye götürülen Pele'nin başarılarla dolu kariyeri 1956'da ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasıyla başladı. 16 yaşındayken Santos'a imza atan Pele ilk milli maçına Arjantin karşısında çıktı. Bundan 5 yıl öncesine kadar sokaklarda

0: Ayakkabı boyacılığı yapan Pele, milli formayı sırtına geçirdikten sadece bir yıl sonra ise yeteneğiyle tüm dünyayı etkisi altına aldı. Peleli Brezilya, İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda zafere ulaştı. 17 yaşındayken finalde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı. Efsane ismi 1958 Dünya Kupası'nda kral anlamına gelen Orey lakabı takıldı. Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
5: Reklam. Aspor Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Sarı kırmızılılarda da transfer çalışmaları sürüyor ve Burnley'nin Fransız orta sahası Leslie Ugochukwu için bir teklif yapıldı.
1: Galatasaray orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Genç oyuncu kontenjanına uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Leslie Ugochukwu için harekete geçti. Yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği Nijerya asıllı Fransız oyuncu için zorunlu satın alma şartıyla kiralama teklifi yaptı. Ancak Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, Leslie Ugochukwu'yu direkt bonservisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan genç oyuncu 3 gol 2 asist kaydetti. Ana mevkisi ön libero olan Leslie Ugochukwu, merkez orta saha ve 10 numara olarak da şans buldu. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Burnley ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. Rennes'de futbola başlayan Leslie Ugochukwu, Chelsea ve Southampton'da da forma giydi.
0: Galatasaray, Victor Osimhen'in rolünü genişletmek için düğmeye bastı değerli izleyenler. Nijeryalı yıldız gelecek sezon farklı bir forma numarasıyla mücadele edecek.
2: Galatasaray, Victor Osimhen için yeni sezon planlarını hazırladı. Sarı kırmızılı yönetim hem saha içinde hem de soyunma odasında Nijeryalı yıldızın liderlik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Osimhen'e kaptanlık görevi verilmesi planlanıyor. Dursun Özbek yönetimi Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası boşalacak 9 numaralı formayı da Osimhen'e emanet etmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki santrforun böyle bir talebi bulunmamasına rağmen Galatasaray yönetimi bu adımı yıldız futbolcuya duyulan güvenin ve verilen değerin bir göstergesi olarak atmak istiyor. Sarı kırmızılılar transfer planlamasını da Osimhen'in etrafında şekillendirecek. Yönetim Osimhen'i daha fazla gol pozisyonuyla buluşturacak bir kadro kurgusu üzerinde çalışırken, geçen sezon yaşanan eksikliklerden ders çıkararak hareket etmeyi amaçlıyor. 2024-2025 sezonunda ligde kaydettiği 26 golle krallık tacını takan Osimhen, geçen sezon 33 karşılaşmada 22 gol kaydetti.
0: Fenerbahçe, Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.
3: Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin deneyimli stoperi Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Ake'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki oyuncu izin sonrası Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Ake geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta da forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla da 62 karşılaşmada görev yaptı.
0: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Dušan Vlahović için karşı karşıya değerli izleyenler. Juventus'tan ayrılan Sırp yıldız sarı lacivertli takıma da önerildi.
4: Dušan Vlahović için Süper Lig'de yeni bir transfer yarışı başlayabilir. Juventus'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcünün menajeri Beşiktaş'la temasa geçmiş ve Vlahović'in taleplerini iletmişti. Babası ve menajeri şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan sarı lacivertli yönetime Vlahović'i ister misiniz önerisinde bulundu. Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı hedefi Sergio Girasi olsa da

Jovic seçeneği de değerlendirmeye alındı. Sarı lacivert yönetimin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temasa geçmesi beklenirken, görüşmelerde maaş beklentisi, imza parası ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da takibinde bulunan Vlahovic için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Dusan Vlahovic, İtalyan devinde 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı. Kariyerinde 5 kupa kazanan ve 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu seçilen Sırp golcü, milli takım formasıyla da 41 maçta 16 gole imza attı.

Evet, gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Şimdi gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına bakacağız ilk olarak. Burada dikkat çeken transfer haberleri var. İlk olarak Van Dijk temasları başlığına bir bakalım. Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesiyle aslanda gözler Virgil van Dijk'a çevrildi. 34 yaşındaki stoperin Liverpool'dan ayrılarak yeni rotasını çizeceği ve Galatasaray'ın öne çıktığı öğrenildi deniyor. Özellikle de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması Van Dijk açısından bir tercih sebebi olarak gösterilmiş. Biraz daha alt kısma gelelim şimdi. Varsa yoksa Can Uzun haberini görüyoruz. Yine burada dikkat çeken bir başka haber. Cimbom 20 yaşındaki hücum oyuncusu Can Uzun için bastırıyor. Eintracht Frankfurt'a yapılacak teklifin artırılması planlanıyor. Milli Yıldız'da sarı kırmızılı formayı giymek istiyor denmiş. Hatta ailesinin de bu transfere çok sıcak baktığına dair bir detay paylaşılmış değerli izleyenler. Ve zannediyorum 40 milyon euroya kadar da çıkmasının planlandığı Galatasaray yönetiminin yine belirtiliyor. Onun dışında John Duran'la ilgili bir haber var. Yine bir süredir konuşulan bir konuydu. Malum 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Galatasaray transfer stratejisini değiştirdi. Ve John Duran'ın da yine yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa katılmak için gün saydığına dair bir haber dikkat çekiyor. 7 Temmuz'daki sezon açılışında yer almayı hedefliyor şeklinde bir haber var John Duran'la alakalı. Evet, Fanatik gazetesinin ikinci sayfasıyla devam edelim. Biraz Fenerbahçe haberlerine de bakalım. Brahim Diaz'ı ikna turu başlığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Marsilya'nın Greenwood için 45 milyon euroda diretmesi üzerine Brahim Diaz'ı yeniden gündemine aldı. Jose Mourinho için faslı yıldız kadronun önemli bir parçası olarak görülmüyor. 26 yaşındaki futbolcu sözleşmesinde son senesine gireceği için Real Madrid'de bu yaz satışına sıcak bakıyor denmiş. Şu anda Dünya Kupası'nda bulunan Diaz'ın önceliği kendini Mourinho'ya kanıtlamak için bir şans daha bulmak. Sarı lacivertlilerde ise yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapıp ikna etmeye çalışacağına dair bir haber var. İtalyan basınına göre Juventus'un da oyuncuya ilgisi olduğu söylenmiş. Sayfanın en altına gelelim. Kadro için kritik gün başlıklı bir haber görüyoruz. İsmail Kartal yarınki Avusturya kampı öncesi kadroda düşünmediği oyuncuları bugün belirleyecek. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine kararını bildirecek. Topuk Yaylası'na tam kadro giden Fenerbahçe'de Avusturya kampı öncesi ciddi bir eleme yapılacağı söylenmiş. Sabah gazetesiyle devam edelim. Şimdi Çağdaş Alıcı imzalı Galatasaray büyük oynuyor haberine bakacağız. Aslan Norveçli dünyaca ünlü yıldız futbolcuya gözünü dikti. Arsenal'ın takım kaptanı Martin Odegaard'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği iddia edilen sarı kırmızılı yönetim anlaşma sağladı. Sıra İngiliz devini ikna etmekte denmiş. Oyuncunun piyasa değerinin 65 milyon euro olduğu da hatırlatılıyor. John Duran'ın çok sabırsız olduğuna dair bir detay yine görüyoruz Galatasaray bölümünde. Alt kısma Fenerbahçe bölümüne geçiyoruz.

0: geçtiğimiz zaman savunmaya C vitamini başlıklı bir haber Samet Yüksel imzasıyla. Fenerbahçe İngiliz ekibi Manchester City'nin Hollandalı stoperini renklerine bağladı. Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper arayan Kanarya, Nathan Ake'ye senelik 6 milyon euro maaşla 3 yıllık imza attırdı. Bonservisine 7 milyon euro verilen 31 yaşındaki oyuncu Avusturya kampına katılacak deniyor. Bu arada Greenwood'a dair de elden kaçıyor mu sorusu sorulmuş. Oyuncunun pek çok ciddi talibi olduğu Avrupa'dan söyleniyor ki dün de benzer haberleri paylaşmıştık diyelim. Milliyet 16 ile devam edeceğiz şimdi. Nevzat Dindar imzasıyla John Duran gerçekleri başlığını görüyoruz. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcunun çok yönlü oyuncu olması nedeniyle tercih edildiği öğrenildi. Sarı Kırmızılılar listedeki diğer isimlere göre daha az maliyeti bulunan John Duran'la son görüşmeyi yapacak diyor haber. Fener'in yeni bombası Ake. Sarı lacivertli kulüp transferde bir bomba daha patlattı. Manchester City'nin başarılı savunma oyuncusu Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Hollandalı stoperin Avusturya kampının ikinci yarısında takıma katılacağı açıklandı deniyor. Osterwolde'nin takımdan gidişine izin çıkmadı şeklinde bir başlık var. Bir de Sidiki Şerif, bildiğiniz gibi tartışma yaratan bir isim, geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de oyuncuya Hamburg'un talip olduğu birkaç gündür gazete haberlerinde kendine yer buluyor. Takvim 18'e de bakalım. Baleba el yaktı başlıklı bir haber görüyoruz. Galatasaray Kamerunlu yıldızın transferinde maliyet duvarına çarptı. Brighton fiyatını 90 milyon euro olarak belirledi denmiş. İngiliz kulübünün 90 milyon euro bonservis bedeli belirlemesi sonrası geri adım atıldı. Genç oyuncu ile ilgili artık yeni bir hamle beklenmiyor denmiş. Bir de bu sayfada Romulo iddiası başlığını görüyoruz. Alman basını Okan Buruk'un Romulo transferini istediğini yazdı. Leipzig'in 24 yaşındaki golcü için 50 milyon euro talep ettiği öne sürüldü deniyor. Evet, gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlılarda da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle uzun süredir gündemde yer alan Leandro Trossard konusunda ciddi bir aşama kat edildiği bilgisi var. Siyah beyazlılarda oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdüren Başkan Serdal Adalı'nın Trossard'ın kulübü Arsenal'la anlaşma sağladığı ve oyuncu tarafının kararının beklendiği öğrenildi. Leandro Trossard menajerinin Beşiktaş'tan talep ettiği yüksek şartlardan ilk etapta haberdar olmadığını söyledi ve detayları öğrendikten sonra Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Dünya Kupası süreci nedeniyle görüşmeler planlanandan biraz daha yavaş ilerlerken taraflar arasındaki temasların sürdüğü, yakın zamanda ortak noktada buluşulması ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın kanat transferinde alternatiflerinden biri de Armand Lorient'e değerli izleyenler. Siyah beyazlılar Fransız futbolcu için önemli bir bütçe ayırdı.
1: Beşiktaş yeni sezon öncesi kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif listesinde yer alan Armand Lorient için de temaslar devam ediyor. Yönetim 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için önemli bir bütçe ayırdı. Beşiktaş'ın Lorient'e transferi için yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıktı. Sassuolo'nun ise 30 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Siyah beyazlıların Lorient'e ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Tarafların bonservis bedelinde orta noktada buluşması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sassuolo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lorient'e, İtalyan ekibine 2022 yılında Lorient'dan 11,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geride kalan sezonda 7 gol ve 9 asistlik katkı veren Fransız futbolcu, Sassuolo kariyerinde çıktığı 141 maçta ise

0: 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.
1: Trabzonspor Manchester United'dan Andre Onana'yı bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı. Ordu Mavililer Kamerunlu kaleci Onana ile bir yıl daha yola devam ediyor. Trabzonspor 30 yaşındaki file bekçisine 3,5 milyon euro net ücret ve 2 milyon euro da imza parası ödeyecek. Geçen sezon Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası kazanan Onana 33 müsabakada oynadı ve 6 maçta kalesini gole kapattı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A-Spor yorumcusu Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtladı ve hem yeni sezondaki hedeflerine dair hem de transfere dair önemli açıklamalar yaptı.
2: Geldiğimiz günkü durumu ben daha dün gibi hatırlıyorum ve onu hiç unutacak da değilim açıkçası. Gerçekten insanların çoğunun doğal olarak bilemeyeceği, bilmediği bir durumda idi. Ve ilk geldiğimde de açıkçası endişelerim çok fazla oldu. Çünkü gerçekten hem takımın oluşma şekli, birbirine yakın oyuncu tiplemeleri, içerideki işte anlamayan, deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımdık. Totalde baktığımızda bir senede geldiğimiz nokta şu an bence gerçeği yine yansıtmıyor. Gene sorunlarımız var, onu söyleyeyim. Gerçeği yansıtmıyor ama bir senede bu beni de şaşırtıcı şekilde çok olumlu. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile geç edebilirdik ikisini. Bu hissi verdik. Bu çok önemliydi. Hiç kimse beklemezken. Ve biz hep böyle olmalıyız. Biz bunu yapacağız. Oluruz. Öyle değildi ama doğru işler yaparak ve bu bir senede oldu. Belki bu 3 senede olması gereken bir süreçti. Onu da söyleyeyim. Bunun sekteye uğramaması lazım. Şampiyonluk dönemi veya bizim gelmeden önce maçların çoğunluğunda Uğurcan maçın yıldızıydı. Bizim maçlarımızda kalemize gelen top sayısı buradaki Kayseri maçında en fazla oldu. Kayseri bize çok geldi gerçekten. Çok hata yaptık, çok geç verdik. Ama genel hatlarıyla kalemize gelen top sayısı bence çok önceki senelere göre çok çok daha az.
3: Trabzonspor için gelecek sezon, yani bu Avrupa macerasındaki beklentinizi de merak ediyorum açıkçası.
2: Avrupa'daki durum şu. Avrupa Ligi'nin de oynayan takımların durumları var. Net, çok gerçekçi. Şu anki mevcut durumumuz onlarla yarışacak durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Yarışmak zorunda da değil bence şu an. Ha, buradan ekstra durumlar oluşabilir mi? Evet, oluşabilir. Yani bazen hiç ummadığınız şeyler de olabilir. Rakipten dolayı, sizin daha farklı durumlarınızdan dolayı olabilir. Ama gerçekçi baktığınızda sadece kadro olarak değil, ekonomik, kulübün şartları, ülkenin ekonomik şartları, her şeyle baktığınız zaman sistemin kendisi, Trabzonspor'un şu an az önce tarif etmeye çalıştığım o bir yıllık serüvenin ikinci adımı bu. Avrupa Ligi değil de Konferans Ligi'nde üst seviyeler daha mı iyi? Çünkü neticesinde baktığınız zaman oradaki yıpranma durumunuz da buradaki oynayacağınız rakiplerin durumu ve kazanımlarınız arasında çok üç aşağı beş yukarı yakın birbirine. Yani Avrupa Ligi'nde kazandığınızda konferansta kazanacağınız maddi olarak gelirleriniz arasında yakınlık var. Dolayısıyla işte dedim ya, kadromuz, evet biz Avrupa Kupası'nda her maçımızda herkesi yenmek için oynayacağız, mücadelemizi sergileyeceğiz ama işte şu an gittiğimiz yolda işte Avrupa ise devam edeceğiz, konferansta da devam etmemiz lazım. Orada da bence en azından insanların beklediğinin üstünde bir şeyler başarmamız lazım. Deplasmanlarda özellikle otellerin önüne gelen insanların oradaki sevgisi, gözlerinden hissettiklerimiz, taraftarımızın, o konuda bir şey söyleme şansımız yok ama şehirde beklediğimizin altında kaldı. Benimle ilgili değil. Bu normalde kalabalığı çok seven bir adam değilim ben. Tam tersi, yalnızlıktan çok hoşlanıyorum. Ama takıma destek anlamında, neticesinde bura benim, bu çocuklar Trabzonspor'umuz için mücadele hep beraber ediyoruz ve buradaki duyguyu anlamak ve bunu yönetmek benim işim. Onu daha fazla görmeliydik diye düşünüyorum. Beklenti falan, ya Trabzonspor'da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar yani aklımızı kaybetmedik. Burada bir sorun yok. Sorun diyorum ki, bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçelim diyorum. Şu an bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz biz. Yani biz bir oyuncuya 100 milyon euro, 150 milyon euro verecek durumda değiliz. Biz oradan tarif etmeyin. Biz bir oyuncuya yıllık maaş veya 2 yıllık maaş 45 milyon euro verecek durumda değiliz. Yıllık 10-15 milyon euro

0: verecek durumda değiliz. 10-15 milyon euro verecek durumda ekonomik olarak ve bunun gelirisi, getirisi aynı şekilde bir 100'e sattın, aldın, 150'ye sattın durumu oluşursa aynı yerden bizi tarif edebilirsin. Biz o yüzden belki insanlar bir önceki şampiyon olduk ve son 3 sene geçti aradan ve biz geldik. Geldiğimiz durumu tarif etmek zorundayım. Bizim durumumuz bu. Buradan başladık. Transferde düşündüğümüz çok net. Savic'in sakatlığı tedavisi devam ediyor.
1: Batakan.
0: Arsen şu an değneklerini bırakmış değil. Eylül, Ekim'in bilmiyoruz ne zaman katıları tam haline gelmesi ne zamana bulur. Burada çipi var. Okay'ı burada kullandık. Ozan'ı bazen kullandık. Salih'i bazen kullandık. Çipi var. Şimdi biz buraya şöyle düşündük. Yardımcı Türk oyuncu olsun. Eğer mümkünse, eğer bulabiliyorsak da iyi bir stoper bulalım. Arıyoruz.
1: Söyleyeyim. Şu anda bir stoper.
0: Evet, stoperde problemimiz var gözüküyor. 6 numaramızda tim haricinde top rakipteyken doğru oynayan, ya daha doğrusu o mevkiye o tarz özellikte olan oyuncumuz yok. Gene orada Ozan, Okay tarzında oyuncuları kullanıyoruz. Öyle bir ihtiyaç olabilir takım için. Santrafor'da ki santrafor arıyoruz, santrafor yok. İyi santraforlar çok çok pahalı, çok çok pahalı. Yani biz yanaşamayız oralara. Sağ kenarda problemimiz var. Sağ kenarda aradığımız oyuncular var. Daha bugün başkan beğendiğimiz bir oyuncu ile ilgili size de söyledim. Yıllık bizden 5 milyon değil 7 milyon istemiş. Maaş, 7 milyon maaş. Biz bu paraları vermemeliyiz zaten. Maaş olarak vermemeliyiz. Dolayısıyla insanların dediği gibi bunlar acayip transferler yaptılar falan filan bilmem ne şu bu falan. Öyle bir şey yok. Biz en iyisini koşullarımıza göre en iyisini. Başkanımız 7-20 birbirimize attığımız mesajlar saat 2'de bu, hocam başkanım şu oyuncu sazıkın kaçırma bunu bak olsun adam gelmiyor. Oyuncu var. Alamıyorsun, gelmiyor. Dolayısıyla orada ciddi problemimiz var. Nedenini bir de uzattım şey size söyledim. 500 tane oyuncu. Ben onu yapmak zorundayım. Trabzonspor'un bakacağı yer 500 oyuncu havuzu mu? Hocam yanlış, doğru yanlış olduğunu ben de bakmak zorundayım. Ama diğer yarıştığım takımlar 4 tane takıma bakıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına bakıyor. Zamanı düşünün, verimliliği düşünün, yarıştığınız şeyi düşünün. Ama biz yine de onlarla yarışacağız. Herkesle yarışacağız.
1: Hocam Trabzonspor teknik direktörü mü olmak daha zor, Trabzonspor kaptanı olmak?
0: Teknik direktörlük.
1: Niye hocam?
0: Niye mi?
1: Evet. Ama halime bak da söylemiyorsun.
0: Bütün dünyayla uğraşıyormuş hissi var ya.
1: Vallahi mi hocam?
0: Ne demek?
1: O kadar mı yani?
0: Teknik direktörlük.
1: Teknik
0: direktörlük. Ama daha çok seviyorum teknik direktörlük.
1: Hocam bir futbolcunun gözünde güven nasıl kazanılır?
0: Asla yalan konuşmadığınız zaman güven kazanırsınız.
1: Hocam size en ağır eleştiriyi kim yapabilir?
0: Şimdi en ağır eleştiri yapılanların haricinde o tarz bir eleştiri bana Allah'ın bir kulu yapamazdı. Yani yüz yüze yapamaz ama yaparsa da ben karşılığını veririm. Ama böyle rahatsız edici... Evet, böyle devamlı bir de böyle her gün her dakika hanım diyebiliriz. Yani.
1: Trabzon insanın en güzel tarafı nedir hocam?
0: Dinlememesi.
1: Dinlememesi.
0: Çok net, bir şey dinlemiyoruz.
1: Peki hocam en zor tarafı?
0: En zor tarafı mı? Diyorum ya, dinlemiyor ya işte.
1: Evet. O zaman bu şehir insanı büyütüyor mu, yoruyor mu hocam?
0: Ya ben bizim insanımızın şimdi hep öyleyiz. Şimdi. Ben şimdi eleştiriyorum ya, ben de öyle herkesi dinlemiyorum, kimse dinlemiyorum ki. Anladın mı? Şimdi ben de bu eleştiri yapıyorum. Birçoğumuz öyle. Adam dinlemiyor, bir şey anlatıyor, dinlemiyor, illa söyleyecek şimdi, tamam mı? Bunu ben eleştiriyorlarken, tabii pozitif eleştiri diyelim de. Mesela en çok sevdiğim şey açık sözlü olması. Kabayız ama açık sözlüyüz mesela.
1: Siz de öylesiniz hocam.
0: Şimdi açık sözlü olmak, herkesin hele şu günümüz dünyasında bunu yapan çok nadir insanlar var yani. Açık oynamıyorlar. Herkes planlı programlı.
1: Futbol olmasaydı hangi işi yapardın?
0: Vallahi şu anki psikolojim çoban olurdum. Olmak isterdim. Al size manşet. Kimse yok, sadece
1: o zaman
0: dağlarda.
1: Hocam, yalnızlık.
0: Tabii.
1: Trabzonspor'un ruhu dediği şey gerçekten nedir hocam? Trabzonspor ruhu.
0: Asla pes etmemek.
1: Bu kulübün genetiğinde değişmemesi gereken şey nedir hocam?
0: Asla pes etme.
1: İkisi bir, asla pes etmemek, asla pes etme.
2: Evet, şimdi bir gazete turu daha yapacağız değerli izleyenler. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor haberlerine göz atacağız birlikte. Hadi gelin başlayalım. Fanatik gazetesinin Beşiktaş sayfasına ilk olarak bakalım. Dušan Vlahović ile ilgili bir haber sayfanın en başında dikkat çekiyor. Zamanı oynuyor başlığıyla. Beşiktaş forvet transferindeki önceliği olan Dušan Vlahović için şartlarını zorlamayı sürdürüyor. Siyah beyazlıların teklifini yıllık 10 milyon euroya çıkarttığı öne sürüldü. Ancak Sırp golcü yeniden Kartal'dan zaman istedi diyor haber. Kartal'ın golcü listesinde ilk sırada yer alan Vlahović geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce gelen tüm teklifleri beklemeyi ve değerlendirmeyi

düşünüyor denmiş. Özellikle de Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler beklediğine dair haberler var Vlahovic'in. Ancak şöyle de bir detay paylaşılmış. İstediği maaş yüzünden o kulüplerle, büyük kulüplerle, işte Atletico Madrid gibi, Barcelona, Bayern Münih gibi kulüplerle anlaşamadığına dair bir detay paylaşılıyor haberde. Tabii Türkiye'de biraz daha yüksek maaşlar nedeniyle oyuncular için tercih sebebi olabiliyor zaman zaman. Yine de Vlahovic'in de diğer birçok futbolcu gibi alacağı tüm teklifleri beklediği ve ona göre bir değerlendirme yapacağı söylenmiş. Orta saha ile ilgili yeni bir isim dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi orta saha arayışlarını sürdürüyor Beşiktaş'ta ve çok fazla oyuncu yazıldı bugüne kadar. Orel Mangala isminin de şimdi gündeme geldiğini görüyoruz. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lyon forması giyen Orel Mangala için planını belirledi. Siyah beyazlıların Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü deniyor. Bugün divan kurulu var. 10.30'da başlayacak değerli izleyenler. Başkan Serdal Adalı'nın açıklaması olursa elbette canlı olarak vereceğiz. Kasım Ottara onlar için savaşacağım açıklamasıyla yine bu sayfada kendine yer bulmuş. Taraftarlara bir mesaj gönderiyor. Onlar için savaşmaya ve formayı sırılsıklam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım diyor Ottara. Şimdi Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına hemen bakalım. Az önce paylaştığımız haberleri burada tam sayfa halinde görüyoruz. Hem Onana konusu hem de Fatih Tekke'nin Aspor'a yaptığı açıklamalar. Onana ile bir yıl daha fırtına geçen sezon kiralık oynayan kaleci Andre Onana'yı yeniden kiraladı. 30 yaşındaki eldivene 3 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza parası ödenecek. Hemen altında Galatasaray'ı geçerdik başlığıyla Fatih Tekke'nin Ulaş Özdemir'e verdiği röportajı görüyoruz. Tam sayfa halinde neredeyse tüm detaylarıyla paylaşılmış. Gerçekten de çok samimi ve keyifli bir röportajdı, az önce de izledik. Bir senede düşer miydikten şampiyon olabilir diye geldik. Bunu hissettirdik. Kimse bunu beklemiyordu. Bu noktaya gelmemiz için 3 yıl gerekiyordu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçebilirdik bu sezonki performansımızla ifadesini kullanıyor Fatih Tekke. Bu arada Fatih Tekke'nin maaşının 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarıldığı da kamuoyu aydınlatma platformuna bildirildi değerli izleyenler. O da bir detay olarak bu sayfada paylaşılmış. Sabah 17, pes etmemenin adıdır Trabzonspor. Yine Fatih Tekke'nin Ulaş Özdemir'e yaptığı açıklamaları burada da görüyoruz değerli izleyenler. Beraber olursak Trabzonspor olur. Birçok takım da bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyor. Destek istiyorum. Bir sene önce küme düşebilirdikten bir sene sonra şampiyon olabilir diye döndük. Daha süperlik bir şey yok. Bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçelim ifadesini kullanıyor Fatih Tekke. Alt kısımda Beşiktaş haberlerini görüyoruz. O gün Şahinoğlu imzasıyla. Orkun'un yanına Salih gelecek. Beşiktaş orta sahada milli ikiliyi buluşturmak istiyor. Salih Özcan için Kartal 2,5 milyon euro önerdi. Oyuncu 3,5 milyon istedi. Ancak milli futbolcu indirime giderek transferde dev adım attı deniyor. Mangala'ya fiziksel takip burada da paylaşılmış. Ve kalede devleşecek başlığıyla Nübel için girişimlerin sürdüğü ancak alternatiflerin de belirlendiği söyleniyor değerli izleyenler. Napoli'nin 2-0-2 boyundaki dev file bekçisi Vanya Milinkovic-Savic için Beşiktaş yönetiminin temas kurduğu belirtilmiş. Kulübü 15 milyon euro talep ederken siyah beyazlılar kapıyı 10 milyon euro ile çaldı deniyor. Yine Trossard konusunda biraz daha anlaşmanın yakın olduğuna dair bir detay paylaşıldığını görüyoruz. Evet, devam edelim. Milliyet 16'ya bakacağız şimdi. Sayfanın en altına geldiğimizde yeni bir meydan okuma başlığıyla Ottara'nın ilk röportajını görüyoruz. Bu benim için yeni bir meydan okuma, taraftarımız için savaşmaya ve formayı sırılsıklam etmeye hazırım diyor. Hemen yanında da Trabzonspor'da Onana'da mutlu son başlığını görüyoruz. Takvim 17'de de az önce hem ekrana getirdiğimiz hem de gazetelerden paylaştığımız Fatih Tekke röportajını görüyoruz. Geldiğimiz nokta beni de şaşırttı başlığıyla
paylaşılmış. Yine bir yıl daha fırtına başlığıyla da Onana transferini yine bugün Takvim Gazetesi.

0: şehrinde de görmek mümkün. Evet, dünyadan spor diyeceğiz ve Dünya Kupası'nda dün oynanan karşılaşmaların detaylarına bakacağız değerli izleyenler. Artık tüm son 16 eşleşmeleri belli oldu. Dün son 32 turunun son maçları oynandı. Mısır Avustralya'yı penaltılarla geçti. Mücadelenin 13. dakikasında fileleri sarsan Eşaur Mısır'ı 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitti. İkinci yarıda Eni'nin 55. dakikada topu kendi ağlarıyla buluşturmasıyla skora denge geldi. Eşleşmenin normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla maçta uzatma bölümüne geçirdi. Skor oynanan iki uzatma devresinde de değişmezken tur atlayan tarafı yapılan seri penaltı vuruşları belirledi. Rakibini penaltılarda 4-2 mağlup eden Mısır adını son 16'ya yazdırdı. Mısır'ın rakibi Arjantin olacak. Evet, Arjantin ise Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalar sonucu 3-2 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi. Hard Rock Stadyumunda oynanan maçın 29. dakikasında Messi takımını öne geçirdi ve soyunma odasına Arjantin 1-0 üstün gitti. Yeşil Burun 59'da Duarte ile durumu dengeledi ve 90 dakika 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalara hızlı başlayan tangocular 92. dakikada Lisandro Martinez'le yeniden üstünlüğü sağladı. Yeşil Burun Adaları bu gole 103'te Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Cabral'la cevap verdi ve durumu 2-2'ye getirdi. 111. dakikada Messi'nin kornerden yaptığı ortada Romero kafayı vurdu ve top uzak köşeden Yeşil Burunlu oyuncu Borges'e de çarparak ağlarla buluştu. Son şampiyon sağdan 3-2 galip ayrıldı ve sonun 6 turunda Mısır'la eşleşti. Kolombiya ise Gana'yı tek golle geçerek adını bir üst tura yazdırdı. İki takım da 8 ve 13. dakikalarda sakatlık nedeniyle erken değişiklik yapmak durumunda kaldı. 14. dakikada John Arias'ın golüyle öne geçen Kolombiya skoru koruyarak tur atlayan taraf oldu. Davinson Sanchez'in de görev yaptığı Kolombiya savunması son 3 maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Güney Amerika temsilcisi son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Evet, Dünya Kupası'nda son 16 turu artık başlıyor değerli izleyenler. Tüm eşleşmeler belli olduktan sonra maçların programına birlikte göz atalım hemen. Bugün saat 20'de Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek. 5 Temmuz 00:00 Paraguay, Fransa, 23, Brezilya, Norveç, 6 Temmuz 22, Portekiz, İspanya, 03, Meksika, İngiltere, 7 Temmuz 03, ABD, Belçika, 19, Arjantin, Mısır ve 23, İsviçre, Kolombiya karşılaşmaları oynanacak Dünya Kupası'nda son 16 turunda. Evet değerli izleyenler, şimdi Dünya Kupası ile ilgili haberleri paylaştıktan sonra hem Dünya Kupası hem de dış basındaki diğer gündem maddelerini konuşmak üzere Hüseyin Özkök'le bir bağlantı yapalım. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza, iyi hafta sonları diliyorum.
1: Merhaba sevgili Ezgi, hoş bulduk. Ben de sana iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin tabii ki Rejideki arkadaşlara ve tüm seyircilerimize de güzel bir hafta sonu diliyorum ve bol serinlik de diliyorum tabii ki, çünkü sıcaklar bastırdı artık.
0: Evet, kesinlikle öyle. İstanbul'da da aynı şekilde çok ciddi bir sıcaklık ve nem var. Herkes de bu konuda uyarmış olalım. Şimdi isterseniz Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Artık son 16 tura eşleşmeleri belli oldu. Şimdi biraz daha kalitesi de seviyesi de üst, evet, seviyeye çıkmış karşılaşmalar izleyeceğiz. Elbette bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. İlk olarak isterseniz dün oynanan karşılaşmalar ve az önce de paylaştığımız oluşan o son 16 eşleşmelerine şöyle birlikte bir yakından bakalım.
1: Arjantin Yeşilburun Adaları dünün gerçekten en güzel maçı oldu sevgili Ezgi.
0: Evet.
1: Ben Yeşilburun Adaları'nın Arjantin'e zorluk çıkaracağını düşünüyordum. Hatta gol bulacağını da düşünüyordum. Ama onlar bir golü bırak iki gol buldular. Ve Arjantin'le korakor çok güzel mücadele ettiler. Tebrik etmek lazım. Yani ben diğer yandan da bizim milli takımımızı düşünüyorum. Yani Yeşilburun Adaları Arjantin karşısında böyle bir oyun oynuyor ve son 32 turunda da olsa

0: yer alıyor. Ve tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor bizim elimizden. Bizim milli takımımız da eğer bu gruptan çıksaydı mutlaka ileriki turlarda çok daha iyi maçlar çıkartacaktı. Ben buna inanıyorum ama ne yazık ki olmadı. Evimize dönmek zorunda kaldık. Dün geceki karşılaşmada Messi yine ilk golde sahneye çıktı ve Dünya Kupası'ndaki üst üste gol atma rekorunu geliştirdi. Onun yanında Trabzonspor'un yeni transferi Cabral'ın efsane bence golü vardı. Harika bir goldü. Cabral elemelerine rağmen attığı bu müthiş golle hem kendinin hem de Trabzonspor'un yeni kulübünün reklamını bütün dünyada yapmış oldu. Böyle düşünüyorum. Maçın işte uzatmalarda Arjantin kazandı. Tabii ki Arjantin çok değerli bir kadroya sahip. Dolayısıyla tecrübesiyle 3-2 de olsa maçı kazandı ama gerçekten seyir zevki çok yüksek. Çok güzel bir karşılaşma izledik. Diğer iki karşılaşma bu kadar iyi seviyede cereyan etmedi ama onlar da korakor mücadeleler şeklinde geçti o karşılaşmalarda. Hatta bir tanesi de penaltılarla sonuçlandı. Ve senin de söylediğin gibi kalite giderek yükseliyor ve hem mücadele açısından hem de futbol açısından güzel maçlar izlemeye devam edeceğiz bundan sonra. Son 16 turuna gelince ne yazık ki bu turnuva ağacı bize İspanya ile Fransa'nın yarı finalde karşılaşacağını gösteriyor. Eğer rakiplerini elerlerse son 16 tur ve çeyrek finalde final İspanya Fransa olmayacak. Diğer yoldan gelen takımlardan bir tanesi bunlardan birinin karşısına çıkacak diye ben düşünüyorum. Güzel maçlar izleyeceğiz. Saatleri de çoğunlukla elverişli olacak son 16 turundan itibaren maçların. Ve son 16 turunun karşılaşmalarından işte bir tanesi Meksika'da, Meksika ile İngiltere arasında, diğeri de Kanada'da Vancouver'da oynanacak. Ondan sonra da zaten çeyrek finalden itibaren tüm karşılaşmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde finale kadar oynanacak.
1: Artık biraz daha normal saatlerde karşılaşmaları birçok insan özetlerden takip etmek zorunda kalırken artık kendi saatlerinde Avrupa saatlerinde daha doğrusu izleyeceğimiz çok daha fazla maç olacak. Bu da açıkçası güzel bir durum bizim açımızdan.
0: Evet,
1: Şimdi
0: kesinlikle.
1: isterseniz Almanya ile devam edelim. Çünkü Almanya'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesi özellikle de sadece bu Dünya Kupası'nda değil 2014'ten bu yana yaşanan hayal kırıklıklarının çok fazla üst üste gelmesiyle birlikte tabii ülkede ciddi bir tartışma sonucunda Nagelsmann gitti ve yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda tartışmalar devam ederken gündeme gelen isim Jürgen Klopp'tan da bir açıklama geldi. Hatta sıcağı sıcağına o açıklamayı da bir izleyicilerimizle paylaşıp bu konuda neler yaşandığını isterseniz sizinle konuşalım. Görüşmeleri doğruladı Jürgen Klopp yaptığı açıklamada. Ancak şu anda görev yaptığı şirkete bağlı olduğunu onlarla şeffaf bir şekilde aslında bu süreci yürüteceğini
0: Evet.
1: ve milli takımda çalışmaktan da gurur duyacağını elbette ki söylüyor. Ancak anladığımız kadarıyla henüz netleşen bir şey yok. Yalnız bu durumun doğrulanması, bu görüşmenin ve talebin doğrulanması Jürgen Klopp cephesinde ve negatif bir yanıt alınmamış olması da elbette şu anda futbol severleri heyecanlandıran bir durum oldu. Siz neler söylersiniz?
0: Şimdi Julian Nagelsmann'ın o görevde kalması mümkün değildi sevgili Ezgi. Çünkü Almanya'nın Paraguay'a elemesinin ardından o kadar çok büyük bir kamuoyu baskısı oluştu ki Almanya Futbol Federasyonu üzerinde. Julian Nagelsmann halbuki maçtan sonra yaptığı açıklamada kaçan bir kişilik olmadığını ve Alman Futbol Federasyonu istediği sürece göreve devam edeceğini söylemişti. Ama kamuoyu baskısı hakikaten çok önemliydi burada ve yapılan görüşmeler sonunda da Julian Nagelsmann istifa etmekten başka çaresi kalmadığını görünce sonunda yapılan toplantılar neticesinde istifasını açıkladı ve Almanya milli takımı için artık yeni bir teknik direktör gerekiyor ve burada da tüm Almanya'nın istisnasız her vatandaşın, futbolla ilgili her bireyin istediği tek isim var: Jürgen Klopp. Jürgen Klopp'un tabii ki şu anda bir görevi var senin de bahsettiğin gibi ve o görevi de aslında 2 seneye yakındır bulunuyor. Ve çok memnun hayatından. Çünkü bütün bu global futbol yapılanmasında firmanın yer alıyor ve onun futbol direktörü. Ancak diğer yandan da her Alman teknik direktörün hayalinde mutlaka Almanya milli takımının başına geçmek ve onu çalıştırmak vardır. Jürgen Klopp'un da tabii ki hayallerinden biri Alman milli takımın teknik direktörlüğünü yapmak. Dolayısıyla bununla ilgilendiğini işte senin de az önce özetini geçtiğin açıklamaları

0: Dolayısıyla yakın gelecekte Jürgen Klopp'un Alman milli takımının başına geçeceğini duyacağız. Bu artık tamamen bu yola girdi gibi duruyor yapılan açıklamaların neticesinde.
1: Evet, gerçekten Jürgen Klopp'u yeniden sağ kenarında görmek futbol severler için, ya benim için şahsen çok şöyle, heyecan verici. Bakalım nasıl bir etki yaratacak.
0: Benim için de öyle. Çünkü Jürgen Klopp'u ben 2006 Dünya Kupası'nda Almanya'daki tanıma fırsatı bulmuştum. Çok kısa süreli Dünya Kupası'nı izlemeye gitmiştim Almanya'ya. Orada bir tanışmıştım o kendisiyle. Ondan sonra tabii ki bir daha hiç karşılaşma fırsatım olmadı ama çok hayranlıkla takip ettiğim, o dönemlerde de yorumculuk yapıyordu bir kişilik. İyi bir teknik direktör. Kendisi de zaten artık yeterince şarj olduğunu söylüyor. Evvelden biliyorsun şu an için düşünemiyorum teknik direktörlüğü yapmayı diyordu ama bu son açıklamasında iyice şarj oldum, artık çalışabilirim de demiş.
1: Peki bakalım neler yaşanacak. Şimdi Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallar elbette topun oyunda kalma süresini artırdığı gerekçesiyle şu anda UEFA'da veya yerel liglerde yeni sezona nasıl adapte edilebilir diye tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu konuyla ilgili UEFA ve Bundesliga'dan açıklamalar var zannediyorum. Detaylarını sizden dinleyelim.
0: Şimdi sanırım bizim Futbol Federasyonumuzun Merkez Hakem Komitesi de bununla ilgili bir çalışma başlatıldığını duyurmuş.
1: Evet, doğrudur. O haberi de paylaştık az önce.
0: Evet, önümüzde paylaşmıştık. Şimdi UEFA'dan şu açıklama yapıldı sevgili Ezgi. Bu oyuncunun ağzını kapattığı durumlardaki Dünya Kupası'nda iki kere yaşadığımız kırmızı kart durumlarının UEFA müsabakalarında uygulanmayacağı ve sahadan takımı çekmeye çalışan yöneticilerin de kırmızı kart görmeyeceği açıklandı. Burada tamamen hakemin kendi algısıyla durumu değerlendireceği ve sarı kart göstereceği ilk önce söylendi. Ama tabii ki sonraki aşamalarında uygulanacağını gerekirse UEFA açıkladı. Yani biz önümüzdeki sezon Avrupa'daki bizim oyunda oynayacağımız işte Uluslar Ligi maçlarında olsun, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın diğer iki kupasındaki maçlarda olsun, bu uygulamaları ağzını kapatma olayına ve takımı sağdan çekmeyle ilgili olaylarda kırmızı kart görmeyeceğiz. Bunu açıkladı UEFA. Diğer oyun kurallarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadılar ama ben büyük çoğunlukla o zaman geçirmeye yönelik durumları kabul edeceklerini ve uygulayacaklarını düşünüyorum. Diğer yandan Bundesliga'dan da dün bir açıklama yapıldı resmi internet sitesinden ve bütün bu zaman geçirmeye yönelik şeylerin uygulanacağını, kuralların artı şimdi yanlış sarı karta da varı müdahale edeceğini, ancak yanlış kornerle ilgili müdahalenin ve diğer işte o ağız kapatmayla ilgili ve sağdan çekmeyle ilgili konuların daha sonra Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirilip son bir karar verileceğini açıkladı Bundesliga yönetimi. Yani biz büyük ihtimalle sevgili Ezgi bütün liglerde önümüzdeki sezon bu kuralların çoğunun uygulanacağını göreceğiz. Çünkü İFAB bu kuralları futbol oyun kuralları kitabına soktu ama sadece isteyen konfederasyonlar ve federasyonlar bunu uygulayabilir dedi şimdilik. Dolayısıyla büyük çoğunlukla bu zaman geçirmeye yönelik uygulamaların ben liglerde ve tabii ki UEFA'nın organizasyonlarla da göreceğimizi düşünüyorum. Bence zaman geçirmeye yönelik uygulamalarda Dünya Kupası'nda gayet başarılı bir şekilde uygulanıp devam ediyor. Ben çok memnunum açıkçası.
1: Peki devam edelim hemen yine konu başlıklarımıza. Şöyle bir baktığımda Dünya Kupası'nda devre arası şovuyla ilgili bir yeni haber var. Onun da ayrıntılarını sizden dinleyelim. Evet, 11 dakika sürecek Madonna, Shakira ve K-pop band sahne alacak.
0: Evet, bu futbolda hiç alışılmış bir durum değil biliyorsun. Bu en Super Bowl'da gördüğümüz her yıl Ocak ayında düzenlenen Super Bowl finalinde gördüğümüz bir durum, devre arası şovu. Fakat futbolda böyle bir şey yok. Çünkü futbolda 15 dakikalık bir devre arası süresi var. Bu futbol oyun kuralları kitabına yazıyor ve 15 dakikadan fazla herhangi bir ara vermek oyun kuralları gereği yasak. Ancak işte Infantino'nun icatları ki senle kaç senedir bunları konuşuyoruz. Onlardan biri de bu devre arası şovu. Fakat FIFA'dan bu organizasyonları düzenleyen komitenin başkanından bir açıklama geldi. Dedi ki biz futbolun değerlerini içe saymayacağız ve ona göre bir devre arası şovu düzenleyeceğiz. Ve bu şov da 11 dakika sürecek dedi. İşte o senin saydığın sanatçılar Madonna, Shakira, K-pop band bu devre atışı şovunda herhalde

0: de böyle geçişli 11 dakikalık bir konser verecekler ve hemen sahne kurulup toparlanacak ve bilmiyorum artık kaç dakikada halledecekler. 15 dakikaya sığacağını pek düşünemiyorum ama 15 dakikada halledemezlerse en fazla 20 dakika sürer diye düşünüyorum. Ama bu Dünya Fıtı şovunu bakalım izleyeceğiz. Biz de işe tanık olacağız böyle bir şova.
1: Yani işte bu Dünya Kupası'ndan sonra da artık bir daha da görür müyüz bilmiyorum açıkçası.
0: Enteresan. Bir de görmeyeceğiniz şeylerden biri de hydration break.
1: Evet kesinlikle.
0: Dikkatini çekiyor musun? Hakem hydration break için yani bu su molası için düdük çaldığında bütün stat yuhluyor.
1: Gerçekten
0: yani
1: öyle.
0: Yani ben bütün maçlarda rastlıyorum.
1: Yani bu Dünya Kupası da aslında her Dünya Kupası'nın enteresan hikayeleri oluyor. Bu Dünya Kupası'nın da böyle garip garip durumları olacak. Evet, onlardan evet. Biri de aslında biraz da işin negatif tarafı tabii ki bu güvenlik önlemleri, aramalar, bütün takımların başına gelen hemen hemen enteresan durumlar. Şimdi uçağa binerken yapılan aramalar var malum. Bu konunun da bir perde arkasını yine sizden dinleyelim.
0: Şimdi bu konunun perde arkası şöyle, herkes tarafından tepki gösterildi ama bu maalesef bir
1: sosyal
0: medya... Bu arada
1: son dakikam Hüseyin Özke konu söyleyeyim, bir dakika tamam. İçinde özetlememiz lazım.
0: Tamam, sosyal medya köpürtmesi bu. Şöyle, terminalden geçiş yapan takımlar zaten terminalin kendi olanaklarıyla aramadan geçiriliyorlar biliyorsunuz. Herkes, hepimiz için geçerli bu. Fakat otobüsle aprona götürülen ve uçağa doğrudan bindirilen takımlar için ki bizim milli takımımız da böyle yaptı, böyle uçağa binerken... terminalde aranmadıkları için uçağa binerken aranıyorlar ve kontrolden geçiyorlar. Bu tamamen uluslararası havacılık yasalarına uygun aramalar bunlar. Dolayısıyla ekstra yapılmış böyle hani aranıyor futbolcular işte böyle olur mu böyle şey denecek bir şey yok. Bizim milli takımımızda yaptığı bütün uçuşlarda bu şekilde uçağa götürüldü ve arandı. Sadece bizde paylaşılmadı bu görüntüler. Burada işte sosyal medyada bu Arjantin ve Almanya'nın aranması biraz köpürtülünce böyle insanlar da bu yanlış algıyla tepki gösterdiler.
1: Peki. Hüseyin Özkök çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Ben de herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le Dünya Kupası'nın gündemini şöyle bir konuştuk değerli izleyenler. Şimdi bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile devam edeceğiz.
2: Reklam. Umran Oto Ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 4 Temmuz 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruldu. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: A-Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Furkan günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Ezgi, hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, Dünya Kupası'nda bir taraftan heyecan devam ediyor. Evet. Bir taraftan da artık Türkiye'de de transfer hareketlenmeye başladı. Aynen, yavaş öyle. Yavaş isimler açıklanmaya, oyuncular gelmeye, açıklamalar yapmaya evet. Başladılar. Hepsini paylaşacağız. Bu arada bugün Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı var. Onu bir hatırlatalım değerli izleyenler. 10.30'da başlaması bekleniyor. Yine bu saat içerisinde basına açık bir antrenman gerçekleştirilmesi ve Ottara'nın da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Hatta zannediyorum idman mı başladı? Ottara konuşuyor, izliyoruz.
3: For me, it's a good challenge. Now I play in a new league for me, and I know the Turkish championship is very very hard with a good team. But I think now I come in the best team of the league and so I'm very happy. It's a new challenge for me.
4: Bence ben buraya iyi bir meydan okumaya geldim. Evet, yeni bir lig. Türkiye Ligi'ni, Süper Ligi biliyorum. Çok zor bir lig olduğunu biliyorum. Ve iyi takımların olduğunu, güç takımların olduğunu biliyorum burada. Ama ben en iyi takıma geldiğimi düşünüyorum Türkiye'de. Bu yüzden mutluyum.
3: I like the mentality of the coach. I like this football also to attack. To press the adversary, so I think is good for me, and it's good for the team also. We have the player for that, so I think this season will be good.
4: Hocanın bu anlamdaki oyun mentalitesini ben çok seviyorum. Zaten hücum futbolu oynamak, önde sürekli basmak da benim istediğim şeyler. Bence bu anlamda çok iyi bir takım olacağız. Dediğimde zaten burada hocamızla beraber de çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hücum futbolu oynayarak, önde basarak.
3: I know already Beşiktaş for sure, because like I say, is a very good club, very big team in Turkish, and I know also the fan. So I know already. I watch lot of game of this club, and I'm here for that.
4: Beşiktaş'ı tabii ki biliyorum. Gerçekten çok büyük bir takım, çok büyük bir kulüp, büyük bir camia. Taraftarı da çok iyi tanıyorum Beşiktaş'ın. Şimdiye kadar çok fazla maçını izledim ve çok fazla bilgim var taraftarla ilgili, Beşiktaş'la ilgili. Zaten ben de burada bu şekilde bu büyüklüğü görmek için buradayım.
5: Can you explain your game style to us? The thing that you have the most confidence in your game, you think you are best at. Explain us what kind of player, your game mentality, and your best feature. What do you think you are best at?
3: I'm a defender, but I like to attack. I can run a lot in the game, and for me, I am a very good counter-attacker. I can go offensively, to cross, to shoot, to take my 1v1. So I think I'm a good defender, but I'm a good attack player also.
4: Ben bir defans oyuncusuyum biliyorsunuz ama hücumu da çok seviyorum. Çok koşan bir oyuncuyum ve kontra ataklarda gerçekten iyi bir oyuncuyum. Ofansif bir defans oyuncusuyum. Bekim bildiğiniz gibi söylediğim gibi şut atmayı severim. Orta kesmeyi severim, orta açmayı severim ve birebirlerde rakibe birebir gitmeyi çok severim. Evet, iyi bir defans oyuncusu olduğumu düşünüyorum. İyi bir savunma oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Ama aynı zamanda iyi bir hücumcu olduğumu düşünüyorum. Ben getiriyorum. First offer. What do you think about this offer to join to Beşiktaş? Did you speak with someone in Turkey who played here before, like about Beşiktaş? Did you speak with someone when you got offered?
3: No, I don't speak with someone, but I know some player like Agbado, like Junior. So when Beşiktaş sent me the offer, I don't hesitate because I know some player here. And I'm very, very, very excited.
4: Aslında kimseyle konuşmadım ama burada tanıdığım oyuncular var zaten. Agbadu'yu tanıyorum, Alaytan'ı tanıyorum. Ve teklif bana geldiği zaman hiçbir şekilde çekinmedim kabul etme konusunda. Diye kabul ettim. Ligi tanıyorum, onları tanıyorum. Bu anlamda da burada olduğum için çok heyecanlıyım.
6: Var mı? Tabii, buyurun.
3: Every player plays football for that, for the fan, for the spectators, and here we have a very, very, very good, very good fan. So I'm very happy, and I think I'm ready to play front of 40,000 person.
4: Bence iyi bir şey bu. Çünkü futbolcular futbolu taraftarlar için oynarlar. Onlar için sahada mücadele ederler. Ve bizim taraftarımızın da ben çok iyi olduğunu biliyorum. Bu açıdan da çok mutluyum. Ve hazırım. O 40 bin taraftarın önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım.
7: Hücumsal verilerde
3: I think defensively I can progress. Like you say, I am a young player, and I'm here also for learn. And offensively, I like to attack, to cross, to dribble. So is I think more easy for me. But I'm a defender. I need to defend. So I'm here also to progress and to learn.
4: Evet, dediğim gibi ben defans oyuncusuyum, bir bekim ve genç de bir oyuncuyum aynı zamanda. Ve buraya öğrenmek ve gelişmek için geldim. Evet, hücum etmeyi seviyorum. Ofansif olarak kendimi göstermeyi seviyorum. Az önce söylediğim gibi birebirler, dribling, orta. Bu anlamda gerçekten kendimi rahat hissediyorum. Ama tabii ki öncelikle bir defans oyuncusuyum. Ve burada da defansımı geliştirmek için, defans özelliklerimi geliştirmek için ve daha iyiye gitmek için buradayım ve bunun üzerine çalışacağım.
6: Başka.
8: Son olarak sorayım abi. Genç bir oyuncu olmasına rağmen hem basın ilişkileri, antrenman sahasına geldiğinde çok
4: iyi hissettim.
8: Takım arkadaşlarıyla da aslında taraftarlara ne söylemek istersin?
4: Senin de aslında
8: pozitifliğiyle birlikte gelmişsin. Takım içerisinde enerjin, ailevi
4: havayla aslında.
8: Şu anda güzel bir sürprizle.
6: Teşekkür ederim.
9: So yeah, very positive person, and then you met with your teammates. Good family atmosphere, and we saw that you sang yesterday after the dinner. So what do you want to say about it? I was forgetting.
10: I thought.
9: Because of his question, normally we were supposed to finish. And last question, now we are better.
3: To start, thank you. Thank you, and yes, I feel good here with the team, with the staff. Now I'm here. I'm ready to work hard for the club, for the team, for the fans, and I can say thank you for all, thank you for the.
9: Evet, önceki teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Burada olduğumdan dolayı, olmaktan dolayı çok iyi hissediyorum. Çalışanlarla, takım arkadaşlarımla gerçekten iyi bir iletişim kuracağımı anlıyorum. Onlarla çok iyi anlaşıyorum ve hazırım. Burada olduğum için mutluyum. Çok iyi çalışacağım. Kendimi geliştireceğim.
11: Teşekkür ederiz.
1: Evet, Otara Beşiktaş'ın yeni transferi, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Biraz da sıcak havada serinlediler. Güzel olmuştur diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz günlerde muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'ın da başına benzer bir şey gelmişti.
2: Evet.
1: Böyle bir anda açılan otomatik sulama sistemleri bazen zor durumda bırakabiliyor insanları. Evet.
2: Ya yaz kampı olunca tabii ki.
1: Tabii sıkıntı yok.
2: Bu yönden sıkıntı yok.
1: Hatta
2: yani hemen kurur o.
1: Sen de bilirsin, çocukken falan özellikle girerdik o.
2: Aynen öyle. Tabii ki. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor ama tabii bu böyle bir sürpriz de olunca bir tuhaf oldu tabii şimdi Uttara'da. Açıkçası bir 20 dakika falan kurulanırlar yani.
1: Evet.
2: Hemen Avrupa'da da sıcak.
1: Evet hemen normale dönerler.
2: Aynen,
1: hatta
2: öyle.
1: Dönmüşlerdir muhtemelen. Evet. Peki şimdi Beşiktaş'ı birazdan yine transfer gündemiyle konuşuruz, değerlendiririz ama önce Fenerbahçe'den istersen başlayalım Furkan, çünkü sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'de stoper arayışları sürerken, hatta uzun bir süredir Malang Sar'dan haber beklendiğine dair biz haberler paylaşırken Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Manchester City'nin Hollandalı stoperini kadrosuna kattı Fenerbahçe ve önemli bir transferi bitirmiş oldu. Elbette merak konusu olan şimdi Vedat Nur için sakatlığı sonrası hücum hattına kimin transfer edileceği, ama savunmada ciddi bir eksik oldu zaten. Herkesin
2: kesinlikle
1: malumuydu. Yapılması beklenen ve planlanan bir transferdi. Nathan Ake'yi nasıl yorumlayalım Furkan?
2: Şimdi tabii ki oyuncuyu yakından tanıyorum. Bournemouth'tan beri izliyorum ben.
1: Yakından tanıyorum deyince sanki böyle bir atlatlığınız varmış, hukukunuz varmış gibi oldu.
2: Şöyle yani iyi izledik. Uzun bir süre takip ettim Premier Lig'de, Bournemouth'ta, sonrasında Manchester City'de. O sebeple biraz detay verebilirim. Şöyle öncelikle Fenerbahçe kaliteli bir transfer gerçekleştirdi Nathan Ake ile. Oyuncu daha önce Bournemouth'ta sol bek bölgesinde de oynamış. Sonrasında stoperde iyi işler çıkarmış bir oyuncu. Manchester City'nin yüklü miktarda bir ödediği bonservis bedeliyle beraber oraya transfer oldu. Manchester'a taşındı. Şimdi Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı diyorum. Bunun meyvelerini kesinlikle toplayacak bir Fenerbahçe var. Yani bu transferin, bu harcamanın Fenerbahçe. Şu an için ön planda olan şey oyuncunun geçirmiş olduğu sakatlıklar, Manchester City'de yaşamış olduğu sakatlıklar ve bir süre forma giyememiş olması. Ama net bir şekilde sakatlıksız bir Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye çok şey katacağını düşünüyorum ben. Öyle müzmin bir sakatlık durumu da yok yani oyuncuda. Bournemouth'taki istikrarlı oyununu düşündüğümüzde, o dönemdeki futbolunu hatırlıyorum ben.
1: Hı hı.
2: Gerçekten çok atletik bir oyuncu. Yaşına baktığınızda gerçekten sizi biraz daha böyle şaşırtabilir atletizmiyle. Böyle 27-28 yaşında bir oyuncu sahadaymış gibi. Yani 3-4 yaş kendi yaşından daha böyle genç hissettirir yani size sahadaki performansıyla. Yine böyle bir oyun bekliyorum. Kesinlikle olumsuz değilim Ake transferine Fenerbahçe'nin. Çok doğru, çok zamanında yapılmış bir transfer olarak görüyorum. Kampa yetişecek olması burada bence önemli. Hollanda'nın tabii elenmesiyle beraber biraz daha bu transfere hız vermiş bir Fenerbahçe vardı. Bu sebeple nokta atışı bir transfer olarak görüyorum. Yani kesinlikle şuna aldanılmamalı. Ya bu oyuncu sakat, uzun süre forma giymedi düşüncesi oluşabilir. Ama yine söylüyorum. Tabii ki sonuçta gelecek ne gösterir bilemeyiz. Bugün Vedat Muriç için de böyle bir durum düşünmüyorduk. Sakatlandı yani. Ama sakat olmayan sağlıklı bir Nathan Ake kesinlikle Fenerbahçe'ye çok şey katacaktır. Ben olumlu bulduğum bir transfer olarak görüyorum.

0: diyorum. Nathan Ake'yi bu oyuncuyu hem sol bekte yine hem sol bekte hem sol stoperde rahatlıkla kullanabilir İsmail Kartal. Bu yönden de İsmail Kartal'ın elini güçlendirecek bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü dediğim gibi sol stoper dışında sol bekte de gerçekten önemli işler yaptı. Hollanda milli takımındaki performansı da iyiydi. Sakatlandığı süreçte forma giyemediği dönemde formdan düştüğü oldu zaten ama şu an için bir sakatlık yaşamadığı takdirde Fenerbahçe'nin nokta atışı bir transferi olarak görüyorum. Şikrinyar zaten sağ stoper olarak gerçekten iyi işler yapıyor. Sol stopere de kaliteli bir oyuncu almış oldu Fenerbahçe. Burada yabancı kuralını düşünmek zorunda olan bir takım görüyoruz. Fenerbahçe bu noktada nokta atışı transfer yaptı diyorum ben. Çünkü tartışmasız bir oyuncu seçmek tercih etmek zorundaydı. Hem maliyet olarak bakıldığında hem de isim olarak bakıldığında o sebeple doğru bir takviye transfer olarak görüyorum. Şikrinyar ve Nathan Ake çok iyi bir stoper tandemi de olur gibi duruyor. Ayrıca biraz da tabii ki burada geçmişteki stoper oyuncularına baktığımızda Fenerbahçe için bu ismin doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. İşte Bekaos'u, Çağlar'ı, Osterwold'e sol bekten devşirme bir stoper oldu, sol stoper oldu. Bu noktada ne kadar Fenerbahçe'ye fayda sağladı soru işareti. Bu sebeple sonunda doğru bir stoper takviyesi yapmış oldu Fenerbahçe. Hep problem yaşadı. Ya ben mesela geçen gün o kadar unutuyoruz ki transfer, o kadar yoğun transferler var ki. Lemos diye bir oyuncu mesela. Hatırlamayan vardır ya belki. Lemos gibi bir oyuncu.
1: Düşündüm biliyor musun? Gerçekten düşündüm.
0: Yani Lemos diye bir oyuncuyu mesela
1: ve
0: aldı Lemos'un Fenerbahçe.
1: Lemos'un yüzü şu an mesela gözümün önüne gelmiyor.
0: Gelmiyor mu? Benim gözümün önüne yani yakın zamanda baktığım için geliyor. Lemos diye bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Milli takımında, kendi milli takımında gerçekten iyi performans sergiliyor diye transfer edilmişti. Büyük bir hayal kırıklığıyla gönderildi mesela. Bir stoper takviyesiydi bu. Olmadı. Bekao, Çağlar, işte Osterwold de şu an için idareten bence doğru bir sol stoper değil yani Fenerbahçe için. Yani evet, atletik bir oyuncu. Sol bekte daha iyi bir performans sergiliyordu bence. Ama o bölgede oynamak istemediğini, sol stoperde oynamak istediğini her defasında söyledi Osterwold. Belki de bekte oynamak biraz sakatlık riskini artırıyor. Osterwold bundan dolayı mı stoperi istedi bilmiyorum ama oyuncunun isteğine bağlı kaldı Fenerbahçe'de. Uzun süre sol stoperde Osterwold'i, sağda Şikrinyar'ı gördük. Uzun süre bu tandem devam etti yani. Diğer stoper oyuncularından da istenilen verim alınamadı. Bu sebeple doğru nokta atışı bir transfer olarak görüyorum. 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenmiş. 6 milyon euro maaş, 3 yıllık imza. Hayırlı
1: artık
0: olsun Fenerbahçe.
1: Artık maaşlar tabii biraz yükseldi bütün takımlarda.
0: Evet, çok
1: özellikle
0: yükseldi
1: büyük
0: ya,
1: takımlarda
0: gerçekten.
1: Maaş bareminin çok yükseldiğini görüyoruz. Çünkü hani bütün oyuncular da birbirlerinin aldığı ücreti bildiği için evet. O kadar alıyorsa ben o zaman bunu isterim
0: zaten
1: gibi bir
0: dolayı,
1: durumdan
0: da
1: dolayı evet sürekli artıyor maaşlar. Bunu nasıl kontrol edecekler o ayrı bir tartışma konusu ama şimdi
0: tabii.
1: Vedat'ta da Ake'de de ciddi bir maliyet olduğunu, maaş bütçesinden bahsediyorum, ciddi bir maliyet olduğunu söyleyebiliriz ama netice itibariyle sağlam bir ikili oluşturduğunu da net bir şekilde ifade etmek
0: kesinlikle.
1: Lazım.
0: Çok doğru.
1: Şikrinyar Ake ikilisi gerçekten
0: evet.
1: Savunmada
0: yani
1: güven
0: dediğim gibi sosyal medyadaki yansımalara da bakıyorum ben çok fazla sakatlık durumu konuşulmuş. Haklılar tabii ki bunlara da buna da hak veriyorum ben kesinlikle.
1: Şikrinyar'ın da bir sakatlık durumu var. Hani orada bir sakatlık problemi yaşamadıkları, ikisinin de sağlıklı olduğu senaryodan bahsedersek.
0: Evet, çok iyi bir stoper tandemi. Çok
1: evet.
0: İyi, çok iyi. Yani Şikrinyar'ı Fenerbahçe için geçen senenin en iyilerinden birisi olarak söylüyorduk değil mi? Evet, o da kariyerinde sakatlıklar yaşadı.
1: Evet.
0: Ake için de bunu söyleyebiliriz yani Fenerbahçe adına sol stoper
1: şimdi,
0: anlamında.
1: Stoper konusu halledildikten sonra elbette en çok merak edilen hücum hattında Vedat Nur için de sakatlığı tabii ki fazlasıyla can sıktı. Şimdi son gündeme gelen isim Vlahovic Furkan, onu bir konuşalım istersen
0: tabii.
1: Çünkü uzun süredir aslında Beşiktaş'la adı anılan bir oyuncuydu. Her ne kadar Avrupa'dan da teklifleri değerlendirdiği haberleri gelse de bu arada oyuncunun da ciddi bir maaş beklentisi olduğuna dair
0: evet.
1: Haberler geliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de Vlahovic için devreye girmesi acaba bu transferin seyrini, oyuncunun daha doğrusu hangi takımı tercih edeceği noktasında sana neler söylüyor?
0: biraz menajer oyunu var gibi geliyor bana. Çünkü sadece Beşiktaş'la anılırken Fenerbahçe'nin de gündeminde olması biraz

0: nasıl söylesem, bazı detaylar vereceğim tabii ki bu konuyla ilgili ama oyuncu boştayken artık neresi en çok parayı veriyorsa oraya gideyim, biraz transferi kızıştırayım planlaması var gibi, böyle arka planda o geliyor bana. Şimdi öncelikle oyuncunun kendisinin ve ailesinin mevcut menajerle bir problemi vardı. Bu problem sonrası ayrılık durumu var ama yasal olarak da bu ayrılık gerçekleşmiş değil. Oyuncu ve menajeriyle aradaki biraz, çünkü arada bir çıkar durumu söz konusu. Şu an oyuncunun menajeri olarak babası gözüküyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde oyuncunun istediği imza parası 5 milyon euro. Şimdi bonservissiz bir Vlahovic olunca oyuncunun bu sefer kendisi ben bonservissizim zaten deyip onun acısını diyeyim, kendisi çıkarmak istiyor. Cebine yaramasını istiyor bu durumun. 5 milyon euro Vlahovic'in kendisi imza parası istiyor. 8 milyon euroyu da menajer komisyonu olarak babasına verilmesini istiyor. Bunun dışında da yıllık olarak beklentileri var. Yıllık olarak da 8-10 milyon euro civarında bir yıllık maaş beklentisi var Vlahovic'in. Totalde gideceği takıma, Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye, yarın bir gün hangi takıma gider bilmiyorum ama 40 milyon euroluk bir maliyetinin olduğunu söyleyelim Vlahovic'in. Bu noktada Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek için, taraftarını daha heyecanlandırabilmek için Young Yoon'un yanı sıra bir de Vlahovic gibi üst düzey bir golcü kadrosuna katmak için böyle bir adım atmaya çalışıyor. Böyle bir planlaması söz konusu. Uzak değil Vlahovic transferine. Nasıl uzak değil? Oyuncunun Türkiye'de oynamak gibi bir problemi yok. Beşiktaş'a sıcak. Ayrıca Fenerbahçe'ye de aynı durumda sıcak olabilir. Bunun sebebi şu. Sadece biraz daha parayı düşünür şekilde hareket ediyor şu anki süreçte kariyerinde Vlahovic. Bu noktada hangi takım taleplerini karşılarsa Vlahovic o takıma gidecek. Ya Beşiktaş ya Fenerbahçe veya başka bir takım. Arap Yarımadası da gündeminde. O sebeple tabii ki burada paranın... Avrupa'da kalmak adına Fenerbahçe ve Beşiktaş olma ihtimali daha yüksek. Avrupa'da şu an için Vlahovic'e Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan paraları Avrupa'da başka bir takım vermiyor. Onu
1: i̇şte
0: da söyleyeyim.
1: Onu söyleyecektim. Yani bu kadar büyük beklentilerle Avrupa'da dev bir kulübe gidebilmek çok mümkün değil. Bu birincisi. Evet. İkincisi, siz bu yaşta gündeminize Arap Yarımadası'nı falan da alıyorsanız, yani bu kadar para odaklı hareket ediyorsanız burada bende bir soru işareti oluşuyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Furkan?
0: Kesinlikle.
1: Yani çok yetenekli bir oyuncu, çok potansiyelli bir oyuncu ama sezonu istediği gibi geçirememiş. Muhtemelen nasıl ki Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ona ihtiyacı varsa onun da bir çıkış yakalamaya ihtiyacı var. Yeniden kendini ispatlamaya, Avrupa'nın dev kulüplerine göstermeye ihtiyacı var. Şimdi bu ihtiyaca sahip bir futbolcunun kariyer planlamasından önce gündemine parayı alması beni bir
0: zaten
1: rahatsız etmedi dersem
0: tabii,
1: yanlış
0: tabii,
1: olur.
0: Tabii. Zaten şöyle, babasının 8 milyon euroluk isteğiyle bunu zaten net bir şekilde görebiliriz.
1: Evet.
0: Yani. Hani evet, şunu anlayışla karşılayabiliriz, yani bonservissizsin tabii ki ama iyi yüklü bir maaş talebinde bulunabilirsin. Ama bunun dışında farklı istekler de devreye giriyor. Yani bu bizim
1: yani
0: şu
1: evet,
0: an için
1: hani
0: rakamsal
1: bu kadar verin, bana bu kadar verin, şu kadar
0: evet,
1: imza parası istiyorum, maaş bunun
0: evet,
1: altına
0: evet, evet,
1: düşmem gibi, yani bu kadar fazla maddi istek yoksa elbette ki herkes yüksek maaş kazanmak ister, orada bir problem yok. Ama bu kadar fazla talep bu yaşta, sizin de kendinizi bu kadar ispatlamak zorunda olduğunuz bir ortamda
0: evet,
1: bana biraz fazla geliyor.
0: Beşiktaş'ın...
1: İşte o noktada da acaba hani ismiyle transfer edilip hayal kırıklığı yaratacak bir oyuncu mu olur sorusu da ister istemez gündeme geliyor.
0: Ya ben şöyle, ben aslında bir Mario Gomez etkisi bırakır havası veriyor bende, yani Beşiktaş'a gelirse mesela.
1: Potansiyeliyle evet.
0: Fenerbahçe'ye gelirse aynı şekilde iyi işler yapabileceğini düşünüyorum ama Beşiktaş daha böyle rahat bir ortam bulur gibi geliyor bana. Hı. Çünkü neden? Şu an Fenerbahçe'de inanılmaz bir şekilde bir şampiyonluk hasreti söz konusu. Bu şampiyonluk hasretiyle beraber öğütülen futbolcular da çok fazla oldu yani bu süreçte. Şampiyon olarak geleceğim deyip de sonrasında Türkiye'den ayrılan birçok futbolcu var. Vlahovic de bunlardan birisi olabilir. O potansiyeli bırakıyor sanki. Ya bende o izlenimi bırakıyor.
1: Yalnız
0: Fenerbahçe'ye
1: giderse. Beşiktaş'ta da hayal kırıklığı yaratan transfere artık tahammülü kalmadı.
0: Aynen öyle. Çok fazla transfer yapıldı. Transferle
1: ve
0: yoruldu
1: Beşiktaş. Ve çok maliyetli transferler.
0: Aynen
1: yapıldı.
0: Öyle. Yani bir tabii ki yakın zamanda buna benzer bir transfer. Tammy Abraham transferi mesela. Yine benim beklentimin üzerinde bir transfer oldu. İsim olarak değil, maliyet olarak Fenerbahçe Beşiktaş'ta açıkçası. O sebeple Tammy Abraham'ı da aynı maliyetlerde satmayı başardı tabii ki. Beşiktaş bu da bir başarıdır. Yani en azından çok fazla bir zarar olmadı. Ama Fenerbahçe'de aynı şekilde Fenerbahçe'ye baktığımızda çok büyük paralar harcandı. Mallorca'ya bu sene 15,5 milyon euro verip 5,5 milyon yıllık olarak Vedat Muriç'e para harcandı. Bu oyuncu Gornik-Zerbce maçına yetişecek düşüncesiyle alındı. Birinci golcü, asıl golcü oyuncu, işte Girassi konuşuluyor, Kolomuani konuşulurken bu noktada Vedat Muriç de sakatlık yaşadı. Şimdi Vlahovic ismi gündeme geliyor, konuşuluyor. Tabii ki alternatif olarak gündeme gelecek ama burada Beşiktaş'ı da öne çıkaran şey şu. Sonuçta Fiorentina'da Vincenzo Italiano ile beraber en iyi dönemini yaşamış bir Vlahovic var. Orada parlayarak Juventus'a transfer olmuş bir Vlahovic var. Bu sebeple Vincenzo Italiano'nun direkt temas etmesi, iletişim kurması burada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor ama Fenerbahçe'de maliyetlerini karşılayabilecek bir ekonomik güce sahip şu anki noktada. Beşiktaş bunu sağlayabilirse zaten transfer eder gibi geliyor bana. Burada Beşiktaş için eksi yazacak başka bir nokta yok. O sebeple ben Türkiye'ye gelme ihtimalini yüksek görüyorum ama tabii ki hangi takıma gelir Vlahovic bunu merakla bekliyorum. Ama sana da katılıyorum. Bu kadar yüksek maliyetlerle harcamalar yapmak artık doğru mu? Değil bence. Vedat Muriç'in 5,5 milyon euro. Ben burada Vedat'ı tebrik ederim bu arada. Çok iyi pazarlık yapmış. Yani 5,5 milyon euro 30'lu yaşlara gelip de bu kadar İyi bir anlaşma. Bence mükemmel. Yani tabii ki La Liga'nın gol kralı. Hayır, saygı
1: hem
0: duyuyorum.
1: Hem o var hem de oradaki şöyle bir motivasyon var. Şimdi sonuç itibariyle siz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geliyorsunuz. Evet. Sizin doğrudan rakibinizin santrforunun kazandığı ücret belli. Hani Galatasaray'ın santrfor bu kadar kazanıyorsa ben de Fenerbahçe'nin santrforuyum diyerek yarısını yapılan alayım. Bir pazarlıkta var, eliniz güçlü olur
0: evet,
1: zaten.
0: Tabii ki. Yani burada kıyaslanacak oyunculara bakıldığında şu da var. Lig başladığında da gollerle kıyaslanırsınız. Başarılarla tabii. Kıyaslanırsınız. Bunu da gerçekleştirmek zorunda yani takımlar. O sebeple bir takım bir futbolcunun maliyetini karşılayabiliyorsa, sezon başında iyi bir anlaşmayla o parayı tıkır tıkır ödüyorsa, oyuncunun da bir şekilde bunun karşılığını vermesi gerekiyor. Fenerbahçe bu konuda çok yıpratıldı bence. Vlahovic konusunda olmaması gerekir diye düşünüyorum. Peki. Vedat Muriç konusunda şu an için zaten bir aylık bir süreçte oynayamayacak oyuncu. Sonrasında tabii ki mutlaka iyi işler yapacağını düşünüyorum ben. Yine bir Vlahovic bilmecesi bekliyor gibi bizi önümüzdeki süreçte.
1: Peki şimdi Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor Furkan. Henüz açıklanan, netleşen bir durum yok ki. Zannediyorum çok kısa vadede de olması beklenmiyor Galatasaray'da. Çünkü gündemdeki isimler gerçekten... Yine çok maliyetli, evet. Başarılı isimler. Dolayısıyla bu oyuncuları Dünya Kupası da devam ederken kadroya katmak çok da kolay olmuyor. Her ne kadar şu anda bahsettiğimiz Galatasaray'ın gündemindeki isimlerin birçoğunun Dünya Kupası'ndan elendiğini de söylesek de yine de kolay transferler değil. Yani Can Uzun örneğin.
0: Tabii ki.
1: Şu anda işte 30 milyon 35'lerden başlayıp belki de 40-45'lerle bitmesi beklenen ya da belki bitemeyecek bir durum tabii. Olacak. Onun dışında çok fazla Van Dijk gibi isimler var. İşte en son Leslie Goçukbu'nun gündeme geldiğini biliyoruz. Çok fazla oyuncu var Galatasaray'ın da gündeminde ama henüz resmi bir açıklama yok. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Icardi ile yolların artık ayrılması bekleniyor ki zaten sözleşmesi evet. Bitti. Yani yeni bir imza atılmayacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın gündemini de şöyle kısaca bir özetleyelim. Bu arada yaklaşık 5-6 dakikamız var Furkan, sonra Dünya Kupası'na geçeceğiz.
0: Tabii. Şimdi John Duran'la başlayabiliriz o zaman. Icardi ve John Duran konusuyla başlayabiliriz.
1: John Duran konusu
0: şöyle Mauro Icardi ile zaten vedalaşıldı. Artık bundan sonra dönmez zaten. Yollar ayrıldı Mauro Icardi ile. Haziran ayının 30 Haziran'da zaten sözleşmesi bitmişti. Galatasaray biz bir teklif sunduk dedi usulen aslında. Bu teklife de bir aydır cevabını bekliyoruz dedi. Pino tarafı yani menajer tarafı bazı açıklamalarda bulundu. Beklediğimiz talepleri Galatasaray karşılamadı ifadesi yer aldı. Yani Mauro Icardi şu an için şu anki noktada istenilen para verilmediği için menajeri ve kendisi Galatasaray'daki kariyerine devam etmeyecek. Ve Galatasaray'da zaten yani şöyle bir gerçek var. Geçen hafta da konuştuk seninle. Okan Buruk tarafı zaten Icardi ile olmayı düşünmüyor. Son bir yıldır bu belliydi de artık şu anki noktada kesinlikle istemiyor. Son iki divan kurulunda Galatasaray'da divan kurulu üyeleri Dursun Özbek'e, Sayın Dursun Özbek'e çok baskı yaptılar. Icardi sadece bir futbolcu değil, bir efsane. Bu sebeple bizim bu oyuncuyu takımda tutmamız lazım düşüncesi hakimdi. Fakat futbol çok hızlı değişen bir oyun ve bu noktada her defasında farklı hedefleriniz olmak zorunda. Her defasında başarınızı güncellemek zorundasınız. Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon oldu. 5. üst üste şampiyonluk için çabalıyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16'daydı. Bu sene en az bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Bu noktada kadroyu daha güçlü hale getirmek zorunda. Okan Buruk da bunun farkında olduğu için, transfer komitesi de bunun farkında olduğu için aslında Icardi ile devam etmek istemiyordu. Biraz tabii Galatasaray gerçekten camiasını dinleyen, divan kurulu üyelerini, Sayın Dursun Özbek gerçekten dinleyen, onların dediklerine kulak veren bir isim olduğu için Icardi'ye bir teklif yapıldı, resmi bir teklif yapıldı. Icardi kanadı da bunu kabul etmediği için de 30 Haziran'da sözleşmesi bitti, yollar ayrılmış durumda. Resmi açıklamalarında gelmesi bekleniyor bu noktada. Bu durumda tabii ki İbre John Duran'a kaydı. John Duran ve menajeri Galatasaray'a belli başlı yollardan Galatasaray'da oynayabileceğini, John Duran'ın ve o Galatasaray için çaba sarf edebileceğini ve düşük maliyetlerle Galatasaray'a gelebileceğinin haberini iletti. Tabii ki farklı takımlarda John Duran'ı istiyor. Diğer taraftan menajer kanadı da şunu söylüyor. İşte bizi isteyen farklı takımlar var ama biz Galatasaray'a yeşil ışık yakıyoruz şu an düşüncesinde, ama öyle John Duran için yanıp tutuşan takım yok yani Avrupa'da. Onu öncelikle söylemiş olalım. Bunun sebebi de takım sirkülasyonu. John Duran'ın El Nasır'dan Fenerbahçe'ye, oradan Zenit'e, şimdi farklı bir takıma gitmeyi, 6 ayda bir takım değiştiriyor.
1: Ve bu takım sirkülasyonunun sebebinin de performans değil, saha dışındaki tavırlar, evet, davranışlar aynen olması. Aynen öyle. Onu da
0: şimdi
1: lazım.
0: Fenerbahçe'den ayrılmadan önce bunun tabii ki o dönemde konuşulması doğru olmayabilirdi ama Tedesco ile yaşamış oldukları fiziki müdahalenin de olduğu bir kavga var. Şimdi bunu söyleyelim yani Tedesco ile John Duran arasında. Bu kavga sonrası iplerin tamamen koptuğunu ifade edelim. Ardından zaten John Duran Zenit'in yolunu tuttu. Orada da bu mentaliteyle çok da oraya odaklanamadı zaten. Geçici süreliğine gittiğini o da biliyordu. Bu sebeple şu anki süreçte Galatasaray bu oyuncuya sıcak bakıyor. Fakat oyuncunun bu problemleri sebebiyle sözleşmesine ek bir madde eklenmek isteniliyor. Orada da eğer böyle problemler çıkarırsan, sağ dışı faktörler oluşursa seninle sözleşmemizi feshederiz düşüncesi var. Ama Galatasaray'ın bu noktada tabii ki bir sezon başlıyor. 3 kulvarda yarışıyorsunuz. Böyle bir problem yaşadınız. Bu oyuncuyla sözleşme feshettiniz. İkinci planınız ne mesela? O sebeple 3. golcüsünü de eğer alacaksa Galatasaray'ın çok temkinli hareket etmesi gerekiyor John Duran konusunda. Ben John Duran'ın Galatasaray'da iyi işler yapabileceğini öngörüyorum. Biraz Galatasaray'a hep şunu söyledik yani. Icardi bile normal bir kafayla gelmedi Galatasaray'a. Ben bir rehabilitasyon merkezi olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Fakat John Duran konusunu ayrı tutmak gerekiyor. Türkiye'de onu anlayabilecek, onunla iyi bir işbirliği kurabilecek takımın Galatasaray olduğunu ilk aşamada düşünmüştüm. Fenerbahçe'de şu anki süreçte zaten uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretiyle beraber John Duran'ın doğru bir hamle olduğunu, o zaman da doğru bir hamle olmadığını söylemiştim yani. Çünkü yine Aston Villa döneminden beri takip ettiğim bir isim. Yani hep inişli çıkışlı performans sergiliyor. Düşünün, Premier Lig'de oynamıyordu. Avrupa Ligi'nde 4 gol attığı bir maç var. Ya bir maçta 4 gol atıyor mesela. Ya inanılmaz potansiyelli bir oyuncu ama kendi kariyerine yazık ediyor. Son şansı belki de Galatasaray olacak. Orada yani eğer gelirse Galatasaray'da toparlayacak kendini. Galatasaray'ın
1: rehabilitasyonun ilk şartını da söylemek lazım. Şimdi kişinin rehabilite olmaya ihtiyacı olduğunu farkında olması bunu istemesi tabii gerekiyor ki, tabii öncelikle.
0: Ki. Tabii ki.
1: Şimdi Ziyech gibi örnekler de
0: Zaha
1: oldu.
0: Örneği var.
1: Zaha örneği şekilde var. Yani bazı oyuncuların da rehabilite
0: şimdi
1: edemiyorsunuz.
0: Şimdi bunu ayıran nokta şu. Zaha ve Ziyech'te ki maliyeti, harcamayı Galatasaray şu an yapmayacak. Sadece 4-5 milyon euroya bu transferi bitirecek. Sadece harcayacağı para 4-5 milyon euro. 23 yaşında bir Kolombiyalı santrfora sahip olabilirsiniz. Evet, bu problemleri de var. Artık bir tartı misali, hangisi hangi taraf ağır basarsa aynen öyle. Eğer çünkü Avrupa'da golcü piyasasına da baktığımızda denenebilir kısmındayım ben açıkçası John Duran'ın Galatasaray'da. O sebeple Galatasaray'a eğer akıllı tırnak içerisinde hareket ederse John Duran, ben Galatasaray'da gerçekten çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Şu an bitmiş bir şey yok tabii ki. Görüşmeler devam

0: ediyor. Menajer tarafında Galatasaray ve John Duran'ın menajeri. El Nassr da çok bu konuya sıcak bakmıyor yani.
1: Peki.
0: O sebeple Galatasaray'ın bir başka planı da sözleşmeye eğer oyuncu iyi giderse 20-25 milyon euro bandında bir fesih maddesi koydurmak.
1: Peki bakalım neler yaşanacak. Muhtemelen bu hafta içi biraz daha netleşecek bir durum olabilir John Duran'la ilgili. Peki haydi o zaman Sabah Spor'una Dünya Kupası'yla devam edelim. Evet, biz transfer haberleriyle boğuşurken bir yandan da devam eden dev bir turnuva var. Ne yazık ki biz dışındayız ama şimdi son 16 eşleşmelerinin de belli olmasıyla birlikte Furkan artık çok daha kaliteli, çok daha keyifli maçlar izlemeye başlayacağız. Şimdi şöyle yapalım istersen, dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarını bir izleyicilerimizle paylaşalım ve üzerine artık oluşan son 16 eşleşmelerini konuşup biraz onlar üzerine değerlendirmeler yapalım. Mısır Avustralya'yı penaltılar sonucunda geçmeyi başardı değerli izleyenler. Adını son 16 turuna yazdırdı. Önce bununla ilgili bir cümleni alayım. Beklediğim
0: tabii,
1: bir sonuç.
0: Şöyle beklediğim bir sonuç. Buydu. Herkes şunu düşünüyordu. Penaltılarda Salah kaçırır mı? Biraz şanssız bir süreç geçiriyordu. Salah gerçekten iyi bir performans sergiledi. Mısır hak etti. Tebrik ediyorum. Avustralya'nın elenmesine de bizim grubumuzda olduğu için ayrıca sevindim yani. Tabii ki bizim daha iyi olmamız gerekiyordu ama gerçekten fiziğini ortaya koyarak bir takım neler yapabiliyor. Bunu Avustralya göstermiş oldu. Hakikaten kazandı diyorum. Mısır'ı tebrik ediyorum.
1: Arjantin Yeşil Burun Adaları
0: zaten
1: karşısında
0: çok hikayesi var.
1: Uzatmalara giden maçı 3-2 kazandı değerli izleyenler. Gerçekten çok hikayesi var. Yani Yeşil Burun neredeyse bir tarih yazmaya, bir hikaye yazmaya doğru gidiyordu ki işte Arjantin netice itibarıyla hem Messi'si olan taraf hem de biraz daha tabii ki kalite kendini gösteriyor böyle seviyelerde. Bir iki cümle buradan da alayım.
0: Şimdi Messi ile başlayacak olursak yaşayan bir efsaneyi izlemek gerçekten çok,
1: çok
0: büyük bir şans bizler için. İnanılmaz bir şey. Umarız bir gün çıplak gözle de izleriz yani ama
1: biraz
0: yaş
1: geç
0: geçiyor.
1: Kalmış olabiliriz.
0: Yani evet, yaş da geçiyor Messi'nin ama ben inanıyorum ki bir Dünya Kupası'nda daha oynayacak Messi.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Hala inanıyorum. Yani bugün Ronaldo 41 yaşında oynuyorsa ki ben Ronaldo'nun da oynama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Çünkü 2030 Dünya Kupası Portekiz, İspanya, Fas arasında. Yani Portekiz'in ev sahipliğini yaptığı bir turnuvada Ronaldo oynar.
1: Son hırsından oynar ben sana söyleyeyim.
0: Aynen, son Dünya Kupası'nda oynar. Yani sonradan da girer.
1: Kulübede
0: 44 yaşına geliyor
1: oynayabilir
0: ya.
1: Oynayabilir yani.
0: Aynen. Messi 20 gole ulaştı. Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu. Arkadan gelen bir Mbappe var. Ve çok daha genç bir yaşta, çok daha az bir maç
1: zaten
0: sayısıyla.
1: Zaten tabii çok
0: Messi'nin geçecek. Bunu devam ettirmesi önemli. Bu yaşta bu golleri atabilmek önemli. Uzun süre dünkü maçta da zaten sahadaydı. Yeşil Burun Adaları'nı tebrik etmek gerekiyor. Trabzonspor'un yeni transferi Cabral
1: inanılmaz
0: bir gol attı.
1: Bir golü var. Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: İzleyenler izlesin gerçekten.
0: Ya bugün sabah yayınım olduğu için yarısını izleyebildim maçın ama isteksiz bir şekilde uyumak zorunda kaldım yani gerçekten. Sabah uyanıp böyle bir uzatmalara gittiğini görünce de yani keşke izleyebilseydim dedim. Çünkü tamamını izlemek 3.30'a kadar
1: yani zaten bu Dünya Kupası biraz maç. Özet Dünya Kupası gibi oldu. Hepimiz uyanıp özetleri izliyoruz. Yani çünkü normal hayatı çalışan insanlar olarak sürdürebilmek mümkün değil.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla ama şimdi son 16'dan sonra biraz daha Avrupa saatlerine gelecek maçlar. O güzel bizim adımıza.
0: O yönden güzel.
1: Son olarak bir de Kolombiya Gana'yı tek golle geçti değerli izleyenler. Kolombiya'da yola devam ediyor. Gana için Dünya Kupası sona erdi.
0: Sona ermiş oldu. Şimdi eşleşmelere bakıyorum. Son 16 eşleşmelerine inanılmaz maçlar var.
1: Şimdi onları getirelim o zaman ekrana. Son 16 turu maçları grafiğimizi. Hatta Aslı'dan rica edelim. Buraya da açabilirsek onların üzerine doğrudan konuşalım. Şimdi son 16'da gerçekten enteresan eşleşmeler var. Ve olası çeyrek final durumlarını da tabii ki konuşuruz, değerlendiririz. Evet, turnuva ağacımız geldi Furkan. Paraguay-Fransa. Paraguay yani, bir tarih daha
0: ya
1: yazar mı?
0: İnanılmaz bir şey değil mi? Yani şimdi ne desem bilemiyorum yani. Evet, Paraguay'a kaybettik, Avustralya'ya kaybettik ama bu takımlar gerçekten iyi performans sergilediler. Turnuva takımı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Almanya'yı elemek ne demek? Yani Paraguay Türkiye'yi yeniyor, sonrasında Almanya'yı eliyor falan yani. İnanılmaz bir şey. Ama Fransa'da toslayacaklar, onu söyleyeyim. Fransa, ben
1: çok büyük bir mucize
0: bir kez daha
1: olmazsa.
0: Söyleyeyim. Turnuva başında da söyledim, yine söylüyorum.

0: çok çok iyi bir oyun ortaya koyuyorlar.
1: Talihsizleri Fransa ile karşılaşmak
0: tabii ki,
1: olacak.
0: Aynen öyle ama yine de düşünsene Katar'da yarı final, bu Dünya Kupası'na çeyrek final oynayacaklar belki de. O sebeple gerçekten çok etkileyici bir performans ortaya koyuyorlar. Kanada'yı da eleyeceklerini ve çeyrek finale yükselme ihtimallerini yüksek görüyorum. Burada tabii ki ev sahibi Kanada da çabalayacaktır. Ama Fas'ın ben daha ağır bastığını düşünüyorum.
1: Evet, diğer tarafta enteresan bir eşleşme var. Yani... Güzel de bir karşılaşma. Portekiz-İspanya muhtemelen bütün evet. dünyanın izleyeceği bir son 16 turu maçı
0: olacak. En güzel
1: olacak.
0: Maç diyebiliriz sanki bu son
1: kesinlikle
0: 16 turunda.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
0: Bir İberya derbisi de diyebiliriz buna. Portekiz-İspanya gerçekten gidene yazık olacak. Onu söyleyeyim yani. Ama İspanya'nın...
1: Yani gidene yazık olacak. Çok emin değilim.
0: Öyle mi?
1: Ben İspanya'yı biraz daha ağır bastığını düşünüyorum. Hani kalpten de bunu söylediğim için biraz
0: anladım. Şöyle yani Portekiz oyuncularına baktığımızda, Portekizli futbolculara baktığımızda biraz şunu söylemem gerekiyor. Biraz el freni Ronaldo gibi. Yani maalesef bunu bir Ronaldo'cu, eski bir Ronaldo'cu olarak söylemek zorundayım. Ben Ronaldo'cuydum.
1: Bu yayını sonlandırmak istiyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, artık burada da ifade etmiş olayım, ben Ronaldo'culuktan vazgeçip Messi'ciyim demiyorum. Messi'ci olmayacağım ama en iyisi Messi diyorum.
1: Bunu
0: kabul ediyorum. Gerçekten Messi
1: en iyisi. Her
0: yaşta
1: doğru
0: yani.
1: Yol bulunabilir.
0: Ben baksana bu turnuvada buna net karar verdim yani, onu ifade edeyim. Ronaldo'cu değilim ama Messi'ci de değilim. Ortadayım ve Messi en iyisi, bunu artık kabul ediyorum yani. Onu söylemiş olayım. Çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama İspanya'nın Avusturya maçını izlediğimde, o sonradan açıldıklarını da varsaydığımda böyle kolay bir maç olacağını da sanmıyorum İspanya adına.
1: Evet,
0: uzatmalara gidecek gibi geliyor bana sanki.
1: Ha öyle mi?
0: Evet, uzatmalar bakalım. Olur böyle kıyasıya bir karşılaşma bekliyorum açıkçası.
1: Peki ABD Belçika.
0: Yani iki...
1: Hüseyin Özkök mesaj atmış Kane diye. O da bir Kane hayranı biliyorsun. Harry Kane hayranı.
0: Evet, Harry Kane de müthiş bir
1: ama bu
0: gerçekten.
1: İkilinin yanına şimdi Harry Kane...
0: Şu an jenerasyon olarak olmaz. Da farklı noktalar
1: evet.
0: var. Birisi 39, birisi 41 yaşında yani.
1: Kusuramıza bakmasın.
0: Birbirine yakın iki takımdan bahsediyoruz. Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri. Ev sahibi olduğu için farklı bir motivasyonu var ama Belçika'nın çok iyi oyuncuları var. Kendine geldi, böyle silkelendi gibi geliyor Senegal maçında Belçika.
1: Biraz vites yani, artırıp
0: evet,
1: devam
0: yani
1: edebilir diyorsun.
0: İnanılmaz bir direkten döndüler Senegal maçında. İyi düşünsene 2-0 geridesin. Sonrasında...
1: Tabii, inanılmaz bir şey.
0: Rudy Garcia'nın oyuncu değişiklikleri, Moreira'yı oyuna aldı. 125 dakikalık bir oyun sonrası Belçika turladı. İnanılmaz bir iş. Ben Belçika'nın turlayacağını düşünüyorum. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin artık turnuvaya veda etme ihtimalini yüksek görüyorum. Yine Belçika, yine bu altın jenerasyonun bence son turnuvasında Belçika yine çeyrek final oynayacak. Buna çok şaşırıyorum yani.
1: Yani
0: bu kadronun
1: böyle...
0: oynaması çok şaşırtıyor. FIFA sıralamasında görürüz ya ilk 5'te mesela Belçika. Ya nasıl oluyor diyorsun, bir şey kazanmamışlar diyorsun ama her turnuvada bir çeyrek final var,
1: evet.
0: yarı final var, bir son 16 var. Bu Dünya Kupası'nda da Senegal maçında elenebilecek bir Belçika çeyrek finale kalacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki Brezilya-Norveç güzel maç.
0: Haaland'a üzüleceğim.
1: Yine güzel maç. Emin misin üzüleceğine?
0: Evet üzüleceğim ya, Brezilya
1: belli olmaz.
0: Böyle maçlarda iyi oynuyor ama ben maalesef bunu söylemek zorundayım. Yok ya, belli olmaz değil bence yani. Açıkçası Brezilya rahat geçer gibi. Norveç'in sadece Haaland'ı var gibi geliyor. Evet Ödegaard da iyi ama
1: evet.
0: Haaland sırtlıyor gibi geliyor.
1: Bak yeni balıklar gitti Norveç'e.
0: Evet onu da gördüm ben.
1: Yeni balıklar gitti bilemiyorum o yüzden.
0: Ya şuraya kadar bile gelmesi Norveç'in çok iyi. Son Avrupa Şampiyonası'nda yoklardı. O sebeple bu Dünya Kupası'nda olmaları, Haaland'ın ilk Dünya Kupası gollerini atması. 5 gol attı şu ana kadar Haaland'da. Bundan sonrasında da gol atmaya devam edebilir tabii ki. Brezilya maçında da gol bekliyorum ama Brezilya'nın bir gücü var. Bir turnuva alışkanlığı var ve inanılmaz bir şekilde ilerliyorlar bu konuda. O sebeple Brezilya'yı önde görüyorum ben.
1: Peki 2 dakikamız kaldı. Biraz hızlanalım istersen. Meksika-İngiltere var. Harry Kane'e geldik.
0: Çok güzel maç. Evet. Yine İngiltere'yi önde gördüğümüz bir maç olarak görüyorum ama... İngiltere hep böyle maçlarda kaybedip turnuvaya veda etmiştir. Bunu kırabilecekler mi? Kırarlarsa...
1: Her turnuvada aynı şeyi söylüyoruz. Bunu kırabilecekler
0: evet,
1: mi? Bunu kırabilecekler
0: aynen,
1: mi? Böyle
0: aynen.
1: böyle yıllar geçti
0: Mesela işte Avrupa Şampiyonası'nda aynı şekilde 2020'deki Avrupa Şampiyonası'nda 21'de oynanan dönemde İtalya'ya karşı kaybettikleri final maçı, Yine bu kez olacak mı?

0: işte futbol evine dönüyor düşünceleri, planlaması. Ama sonrasında yine aynı sonuç, hüsran. Yine bir hüsran yaşanır mı Meksika maçında? Meksika çok sert kayadır, yani onu söyleyeyim.
1: Meksika
0: olayım.
1: Gol yemedi.
0: Aynen o sebeple bakalım Hüseyin abinin Harry Kane'i Meksika maçında devreye girecek mi? Peki. Bayıldığım bir golcü benim de bu arada.
1: Tabii
0: onu da
1: ki öyle. Müthiş bir oyuncu. Arjantin, Mısır.
0: Arjantin buradan
1: Şüphemiz
0: devam eder.
1: Var mı?
0: Çeyrek finale kalır gibi geliyor. Ona Mısır'ın çok çok çalışması, çok dikkatli olması gerekiyor. Mısır'ı da tebrik etmek gerekir yani şu ana kadar.
1: Buraya kadar gelmekte iyi başarı. İsviçre, Kolombiya. Buradan
0: en
1: da Kolombiya.
0: Böyle belirsiz kaldığım bir eşleşme ama fikrim var. Kolombiya'nın ben çeyrek final oynayacağını düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Sonuçta da bir sanki Arjantin-Brezilya yarı finali.
0: Yarı finali mi diyorsun? Diğer taraftan İspanya-Fransa.
1: İspanya-Fransa.
0: Değil mi?
1: İspanya-Fransa çok net.
0: Sonrasında.
1: Sonrasında da ben Arjantin, gönlümden geçen Arjantin-İspanya ama Arjantin-Fransa olabilir diye düşünüyorum.
0: Son final. O da Arjantin-Fransa'ydı. Ben Fransa-Brezilya diyorum finale.
1: Brezilya ve Arjantin'de de ayrıştık seninle Furkan.
0: Evet, bakalım bu kayıtlarda kalsın.
1: ben kayıtlarda kaç kere mahvoldum biliyor
0: Öyle
1: musun?
0: Mi?
1: Yani hiçbir tahminim daha tutmadı. Öyle beni dinlemesin hiç kimse. Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Ne demek
1: Furkan.
0: Rica ederim.
1: Ağzına sağlık. Biz Sabah Spor'u noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
7: Aspor Radyo. Güzellikler
8: dünyası. Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 4 Temmuz 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruldu. Güzellikler
8: dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maç da bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı

0: Parafın katkılarıyla.
1: 1985 yılı Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyaya uzandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: 38. ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı. Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova. Samardžić. Ayakçı falsos. Son anda Christensen. Sağdan pas. Süleyman'a. Dodo karşısında. Süleyman'a yerden oynadı. Ceza sahası. Raspadori dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa. Yunus Musa. Yunus Musa gidiyor. Yunus Musa. Yunus Musa. Kaleye doğru. Christensen. İkinci pozisyon. Uzaklaştırıyor Rugani. Şimdi Raspadori. Raspadori, Raspadori. Bir şut daha geldi, dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşanini, rakip alana geçti. Bireşanini'den pas Piccoli'ye. Piccoli, Piccoli sıyrıldı. Piccoli açılar. Piccoli vurdu ve gole attı Piccoli. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izaki'nden ve gole attı. Piccoli. Dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0 önde. Musa. Musa'dan pas. Raspadori. Açı kapandı. Raspadori. Şut şansı. Ahanur vurdu. Kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor. Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı. Gudmundsson. Mandragora geldi. Şimdi Mandragora. Sportiello ve Konner. Harika vurdu Mandragora. İşte Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya Plasis'i son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Korner. Mandragora. Fabian Sportiello. Sakın'a da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında. İçeriye çevirdi. Ters bir dokunuş. Toparlar da gol. Topu kendi kalesine gönderiyor. Komutso. 82. dakika biterken Komutso topu kendi ağlarına gönderdi. Zappa Costa sağ kanattan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Komutso topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi. Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu Artemio Franchi'de.
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Sekento Bernardeschi! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Vrij kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans. Froler. Froler. Orta. Bernardo eskiden Robador. Bir pas oldu bu. Rov güzel çekti. Buldu açıyı. Rov'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rov dışarı attı. Orta şansı. Orta Bernardeski olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seken topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Pobega. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım. Tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda. Ona doğru pas. Miranda tekte. Ters bir vuruş. Alana gidiyor. Üçüncü gol. Üçü atıyor Bologna. Miranda geldi. Zielinski kendi kalesine.

0: Bernardeski'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeski vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen topa Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat, yine Diouf. İkinci yarının yıldızı.
1: Zielinski.
0: Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, aldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hakemi Bonaccina'da. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İsak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İsak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı burada. Bekletmeden çok iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa gol. Kontra atakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stojkovic. Orta yaptı. Boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan, iyi bir çalım geldi. Belayan.

0: ayak dışıyla pası. Delebaşiro iyi döndü. Delebaşiro 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiro. Reza Belaya'nın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta faslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin. Pedro süratlendi hemen. Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağını kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisaj. Ve o çıkıyor bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Vizbore karşılıklı top kayıpları. Şans anı Maldini için. Maldini Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini şemper. Uzandı köşeye korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor Mario Caputi. Lazio bir sayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ediyor.
1: 38. maç haftasında son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. Ek düdükle birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı Parma. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Koulibaly'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat, yine Parma etkili geliyor. Orta geldi, kafa vuruşu ilk olarak savunmadan seken topa vuruş dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası. Kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında. Dışarıya gitti top. Murati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda. Savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı, seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita geçti rakibini. Keita'nın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamin Keita. Nicolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya.

0: Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden, tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti. Valeri. Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchioni'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu kaleci. Müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Soren sende dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Almqvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen. Sorensen Almqvist. Almqvist ortaladı. Kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor. Parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı. Eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo. Tano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeye iyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund. Pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund, Hoylund, Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Kabasele yere yapıştı.

0: oluşturmuş adeta o bölgede. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor. Açıklayacak Zanotti.
1: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenza. Pertanto decisione finale espulsione.
0: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole'de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti, Politano. Çok kötü şut. Gilmour, solda Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden Yan Fileler. Rasmus Højlund offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Højlund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Højlund çok şık çalım. Højlund dar açı. Højlund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90 artı 3'te tamamlandı artık gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona stadyumunda.
2: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi.
3: Devresi geçireceğimizi söylemiştik.
4: Evet, bugün futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine ise İtalyan futbolunun yükselişindeki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'la birlikte önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak, hocamızın istediği tavsiyeleri yapmak için de çalışmalarımızı hiç durmadan sürdürüyoruz. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden de hiç şüphelenmiyorum. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş'ı inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Biliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız. Tıpkı futbol takımımızda olduğu gibi basketbolda da sizlere verecek güzel haberlerimiz var. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem Euro Cup'ta final oynama başarısı gösteren, son ana kadar da şampiyonluk mücadelesini sürdüren erkek basketbol takımımız, yıllar sonra ülkemizi Avrupa'nın en üst seviye basketbol organizasyonu Euro Lig'de temsil etmeye hak kazandı. Beşiktaş bugün Euro Lig'de yeniden katılıyorsa, bunda takım organizasyonumuzun payı büyüktür. Basketbolda yaşadığımız kötü sezonlardan sonra her geçen gün daha da güçlenen bir organizasyon kurduk. Sahada inanılmaz mücadele ortaya koydu çocuklar. Büyük camiamızla, büyük taraftarımızla, basketbol kültürümüzle Avrupa futbolunun, Avrupa basketbolunun önemli bir kulübü haline geldik. Ve Euroleague yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz strateji sonucunda Beşiktaş

layık olduğu yere taşımayı da başardık. Şimdi EuroLeague'de yer alacak bir Beşiktaş için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Transfer çalışmalarımızı çoktan başladık. Sezon biteli 15 gün olmasına rağmen iç ve dış transferde önemli imzalar attık. En kısa sürede takımımızı tamamlayıp EuroLeague sezonunun çalışmalarına da tam kadro başlayacağız. Ayrıca EuroLeague bütçesi oluşturma adına sponsor çalışmalarına da devam ediyoruz. Sponsorluk süreci tamamlandıktan sonra ortaya koyacağımız bütçe ve vizyonla ligde ve EuroLeague'de en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Değerli Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Sponsor konusuna girmişken, sizlere görev süreniz içindeki çok önemli bir konudan da bahsetmek isterim. Bir buçuk yıllık görevde olan bir yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ımıza çok önemli sponsorluklar kazandırdık. Bu sürede yaklaşık eski yeni 80 milyon euroluk önemli bir sponsorluk gelirini de Beşiktaş'ımızın kasasına koyduk. Devam ettirdiğimiz sponsorluklara ek olarak bu sezondan itibaren Nike ve Terra ile de yeni sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Sektörün öncüsü olan iki büyük markayı da Beşiktaş'ımızın sponsorluk ağının içine kattık. Kulübümüze sponsorluk sağlamak konusundaki bu çalışmalarımıza da durmaksızın devam edeceğiz. Saygıdeğer Divan Kurulu, değerli Beşiktaşlılar. Göreve geldiğimiz günden bu yana bana göre dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri de oyuncu satış gelirlerimiz. Bir buçuk sene içinde 80 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirilir. Yıllarca tek bir oyuncu satamayan, kasasına bir kuruş bonservis geliri koyamayan Beşiktaş'ı bir buçuk yılda 80 milyon euro bonservis geliri kazanan bir kulübü haline getirdik. Evet, bu satışların hepsi kulübümüze gelir olarak gelmeyecek. Bunların bir bedeli var. Biz de bu oyuncuların bonservis bedellerini karşı kulüplere ödeyeceğiz. Bu yüzden alış ve satış hareketlerimizde devam edecek. Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızla yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüzü bizden önce bütün finansmanları kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim deniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten size kadar anlamıyor. Ne hikmetse o çok övülen yönetim kurulları için vermediği kararı bizim çalışmalarımız sonrasında veriyor. Beşiktaş'ın finansal kısıtlamalarını da bizim dönemimizde kaldırıyor. Biz Beşiktaş'ın UEFA nezdindeki kısıtlamaları kaldırılırken sadece sportif borçları, banka faizlerini ödemekle de kalmadık. Bizden öncekilerin yaptığı usulsüz işlerin cezalarını da ödeyerek bunu başardık. Göreve geldiğimiz ilk anda dahi söylediğimiz gibi

Beşiktaş mali bağımsızlığını kazanacak. Kendi ayaklarının üzerinde duran bir organizasyona kavuşacak. Ne derlerse desinler. Borç yapan yönetim algısı yapmaya da devam etsinler. Tarih bizleri bugün UEFA anlaşmasında olduğu gibi Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığını sağladı diye de yazacak. Bunu herkes çok iyi bilsin. Değerli Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Divan Kurulu toplantımızdan 3 gün önce denetim kurulumuzun dönem raporu camiamızla paylaşıldı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş tarihinin belki hiçbir döneminde bizim kadar şeffaf olunmadı. Kimse Beşiktaş'ın kurullarıyla, burada hepsi, bizim kadar da işbirliği içinde olmadı. Buna rağmen denetim kurulu raporunda yazan bazı ifadeleri de şaşkınlıkla okudum. Özellikle Dikili Taş gayrimenkul projemizden gelen gelirin yöneticilerin alacakları için kullanılması konusuna da bir cevap vermek isterim. Bekir Hocam burada mı? Burada değil herhalde. Biz Bankalar Konsorsiyumu'na 50 milyon euro tutarında yüklü bir ödeme yaptık. Kalan borcumuzu da tamamen Beşiktaş menfaatlerine uygun olacak şekilde 5 yıllık bir vadeyle yapılandırdık. Ancak Dikili Taş gelirini yaptığımız bu ödemeden 2 ay sonra kasamıza koyabildik. Biz Bankalar Konsorsiyumu'na ödeme yapmak için Dikili Taş'tan gelecek olan gelirin bu ilk kısmını beklemiş olsaydık, ödemeyi 2 ay daha geç yapacak, 2 aylık bir faiz yükünü de ödemek zorunda kalacaktık. Biz Tüpraş, Beko ve Nike sponsorluklarından gelen gelirin tamamını Bankalar Konsorsiyumu'na öderken, ayrıca kulübün vadesi gelen borçları, personel ödemeleri gibi günlük işleyişine devam ettirecek olan yükümlülüklerini de yerine getirmek durumundaydık. İşte yönetim kurulunun sağladığı finansman burada devreye girdi. Ve Bankalar Konsorsiyumu borcumuzu kontrol altına alırken aynı anda kulüp işleyişini de aksatmadan sürdürmeyi başardık. Yönetim kurulumuzun oluşturduğu bu kaynak sayesinde de Bankalar Konsorsiyumu'na olan ödeme planımızı eksiksiz, firesiz bir şekilde de hayata geçirmeyi başardık. Bu sayede Beşiktaş'ı 2 aylık yaklaşık 3-4 milyon euroluk da bir faiz borcundan kurtarmış olduk. Banka borçlarımızı da Beşiktaş'ın lehine olacak koşullarda kontrol altına almış olduk. Dikili Taş geliri gelince de gerektiği zamanda bize bu kasa kolaylığını sağlayan yöneticilerimize ödeme yaptık. Denetim kurulunda yöneticilere ödenen borç şeklinde aktarılan bu konunun aslı astarı bu şekildir. Ayrıca bu alacakları niye benim yönetim kurulu üyelerinin hesabına gönderdik? Onu da denetim kurulu çok iyi biliyor. Gelsin burada açıklasın. Ancak ne yazık ki borç ödeyen, Beşiktaş'a kasa kolaylığı sağlayan bir yönetim kurulunun farklı bir anlatımla itham edildiğine de şahit olduk. Bu noktada Beşiktaş camiasını rakamlarla bilgilendirmenin de en doğru yol olduğuna inanıyorum. Denetleme kurulu raporda bizim emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL aldığımızı belirtiyor. Biz ise Nisan ayında Tüpraş, Beko ve Nike'den gelen sponsorluk gelirlerini Bankalar Konsorsiyumu'na yatırdık. Bankalar Konsorsiyumu'nda Nisan ayında 2.4 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. Tekrar ediyorum. Dikili Taş projesi için emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL bir ödeme aldık.

Ama Bankalar Konsorsiyumu'na 2 milyar 400 milyon TL borç ödedik. Yani Dikilitaş projesinden elimize geçen paranın üzerine 1 milyar 100 milyon TL daha koyarak belki de tarihin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Emlak konuttan gelen paranın üzerine 1 milyar 100 milyon TL daha koyduğumuz halde emlak konuttan gelen paranın neredeyse iki katı tutarında bir borç ödediğimiz halde bu paradan yöneticilerin alacakları ödendi gibi bir yargıya varmakta açıkçası art niyetli buluyorum. Ben Bankalar Konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, 2 ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için Dikilitaş'tan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikilitaş'tan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik. Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Kaldı ki bu operasyonların tamamında ilk gününden bugüne kadar her banka görüşmesinde, her yapacağımız işte de denetim kuruluna her zaman sorduk, beraber gittik. Bu gelecek paraları bu şekilde ödeyeceğiz diye kendileriyle paylaştık. O gün de bir şey demediler yani, bu yanlıştı, bu doğruydu diye. Ben anlamıyorum. Emlak konuttan gelen banknotları, bankalara yatırılan paraların seri numaraları, yani onları mı yazmamız lazımdı? Ya da biz illa Dikilitaş'tan gelecek geliri bekleyip 2 ay daha faiz ödeyip 1 milyar TL daha az mı borç kapatsaydık? İnanın hayret ediyorum. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bu konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız, sponsorluk anlaşmaları yapmışız, oyuncu satışı yapmışız, ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine itham ediliyoruz, sorguya çekiliyoruz, itibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası. Bundan sonra gelen paraların üzerine bu talimat verdim. Şu sponsordan bu kadar geldi, şu projeden bu kadar geldi, şu oyuncu satışından bu kadar geldi diye kalem kalem yazalım. Borçların vadesi geldiğinde de daha şuradan paramız gelmedi deyip bekleyelim o zaman. Ya böyle bir şeyin imkanı var mı? Hiçbirinizin aklı mantığı alıyor mu bu iş? Beşiktaş camiasının burada bilmesi gereken en önemli nokta şu. Biz Dikilitaş projesinin gelirleri borçların ödemesinde kullanılacak demiş miyiz? Demişiz. Dikilitaş projesinden dolayı emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL'lik bir ödeme almış mıyız? Almışız. Bankalara bu tutarı ödemiş miyiz? Ödemişiz. Hem de emlak konuttan gelen paranın iki katını ödemişiz. Biz Dikilitaş gelirlerinin iki katı kadar borç ödeyeceğiz. Siz hala yöneticiler şahsi alacaklarını aldı diyeceksiniz. Kusura bakmayın. Hiç öyle bir şeye yani böyle bir şey evet demek, kimsenin de evet demesi diyecek bir hali yok. Siz bugün buraya böyle bir ithamla gelemezsiniz. Bunda da hiçbir kimsenin hakkı yok. Yeri gelmişken çok önemli bir konuya da değinmem gerekiyor. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda

raporunda kullanılan bir anlatım dilini son derece yanlış ve yakışıksız buluyorum. Değerli büyüklerim, şöyle bir konu var. Beyler, denetim kurulundaki arkadaşlar, bu sizin görevdeki üçüncü döneminiz. Bizden önce de burada farklı yönetim ve divan kurullarıyla da çalıştınız. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Çünkü siz yine o gün oradaydınız. Yıllarca denetim kurulu raporları hazırladınız. O raporlarda kişilere yahut eski yöneticilere olan borçlar kısmında birinci sırada hep Serdar Adalı yazıldı. Ben o dönemin yöneticilerine de bunu raporlara yazmamalarını defalarca söyledim. Benim adımı oraya ben değil siz yazdınız. Ben defalarca benim Beşiktaş'tan alacağım olmaz dedim. O rakamı da yönetimde bile olmadığım zamanlarda forma olarak, loca olarak yine kulübün menfaatine kullanılmak üzere kullanılmasına da her zaman yardımcı oldum. Cari hesabım orada. Gider herkes bakar. Paranın nereye gittiğine. Beşiktaş'ın Serdar Adalı'ya borç dediğini ben yine Beşiktaş'a verdim. Beşiktaş'a şu parayı verdim demekten de hayatım boyunca hep haya ettim, utandım. Sizden rica ediyorum. Lütfen ne beni ne de bu yönetim kurulumda olan arkadaşlarımı başkalarıyla lütfen ama lütfen karıştırmayın. Denetim kurulu raporlarında doğru dili kullanın ki Beşiktaş camiası daha fazla yanıtmasın. Üç gündür ortalık yangın gibi. Kullandığınız bu dil, bu eksik anlatımınız bize gösteriyor ki biz de kulübün datalarını uçursak, belgelerini sizinle hiçbir şekilde paylaşmasak, hatta belgeleri yok etsek, sahte imzalı evraklar göndersek, gözünüzde çok daha başarılı ve kıymetli olurmuşuz. Denetim göreviniz için gerekli imkanları, istediğiniz tüm bilgi ve belgeleri size sunmasak, tekrar ediyorum, gözünüzde belki çok daha başarılı oluruz. Ayrıca değerli büyüklerim, değerli divan kurulu üyeleri, şeffaflık demek kulübün en özel, en mahrem bilgilerinin çarpıtılmış rakamlarla ortaya serilmesi de demek değildir ya. Ya buranın bir özeli olmayacak mı bu Beşiktaş ailesinin, Beşiktaş camiasının? Kusura bakmayın, siz bu konuda ne yazık ki yanlış yaptınız. Camiayı da yanlış bilgilendirdiniz. Evet, ben gördüğümü yazdım. Evet. Bu en doğal, zaten yapmanız gereken şey bu. Ne görüyorsan onu yazacaksın. Ama hani tek satırla geçmek yerine onun niye öyle olduğunu da belirtirseniz insanlar da doğru bilgilenir. Biz de hiç bu hoş olmayan durumlara, vaziyetlere düşmeyiz. Yeni sezona başlarken, sezon öncesi olumlu bir hava yakalamışken, hatalı, eksik, manipülatif anlatımlarla maalesef olumlu havayı kaçırdık. Bizden önce mali kurullara rapor yetiştiremeyen bir kurulken, başka hiçbir yönetim zamanında yapmadığınız şahsi yorumları da yapıyorsunuz. İşte bütün rakamlar burada. Hakikatler de burada. Belki de asıl denetlemesi gereken, ya sizi de mi bir denetletsek, ne yapsak? Yani. Şunu da ilave edeyim. Biz yönetim kurulu olarak bazı transferlerde önemli bonservis ödemeleri yaptık. Doğrudur. Sportif başarıyı yakalamak için de gerektiğinde yine bonservis ödemeleri yapacağız. Bu ödemelerin

mali koşullarını, vadelendirmelerini de Beşiktaş için en uygun şartlarda yapacağız. Mümkün olduğu kadar uzatıyoruz zaten, farkındaysanız takip edenler. Gerekirse de Beşiktaş'a yine kendi kaynaklarımızla da kasa kolaylığı sağlayacağız. Siz de rica ediyorum ilerleyen raporlarınızda yine bonservis ödemelerinde toplam yükümlülükte artış yazacaksınız. Burada önemli olan nokta şu. Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'a zarar vermeyecek. Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a, yabancı futbolculardan bahsediyorum, yabancı transferlerden, mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Bunu 1,5 sene içinde gördük. Yani aldığımız adamları kaça aldık, kaça sattık. İsim söylemek istemiyorum şimdi bu. Bizim dönemimizde transfer edilen her oyuncuyu da aldığımız transfer bedelinin daha üzerinde bir bonservisle gönderdik. Bunun dışında kadromuza Beşiktaş'ın istediği zaman bonservis geliri elde edebileceği oyuncular kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Kazandıracağız. Yıllarca tek bir kuruş bonservis geliri elde edemeyen Beşiktaş'ın denetim kurulu olarak transfer kalemlerine de bu açıdan yaklaşmanızı rica ediyorum. Bugün elimizde istediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz birçok önemli oyuncumuz var. Sayayım size. Orkun Kökçü, Agbadu, Morillo, Oh, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Bunu bilin buradan. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi de bir niyetimiz yok. İşlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verilip de gönderilecek şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Yani faizi öde, bankayı öde, 32 tane adam yolla, onların gidiş paralarını öde, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum buradan. Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine de bırakıyorum. Ben göreve geldiğimden beri kişilere ve kişisel kaynaklara bağımlı olmayan bir ekonominin önemini defalarca ifade ettim. Bu düşüncelerimin de halen arkasındayım. Kulübümüze dün de kaynak sağladık, bugün de sağlayacağız. Gelecekte de ne gerekirse yapacağız ya. Bir gün belki bizler de Beşiktaş'ımıza sağladığımız kaynağı belki geri alacağız. Ancak sağlayacağımız bağımsız mali yapı sayesinde Beşiktaş'ın herkesin parası ödendiğinde dahi zorda kalmayacak. Biz bu görevi geride bıraktığımızda burada alacağımız olsa da olmasa da hiçbir şahıs ben Beşiktaş'a şu kadar para verdim, bu kadar sildim, bu kadar hibe ettim diye hiç kimse burada çıkıp şovunu yapamayacak. Bu kişiler, bu sloganlar Beşiktaş'ta da artık alkışlanmayacak ya. Biz kendimizi alkışlatmak için değil, geride güçlü, başarılı, finansal anlamda bağımsız bir Beşiktaş bırakmak için samimi söylüyorum çok çalışıyoruz. Ve bunda da muvaffak olacağız. Hepinizin içi rahat olsun. Bunu bütün Beşiktaşların da böyle bilmesini istiyorum.

0: Hazır yanlış anlaşılmalara, yanlış anlatılan konulara değinmişken, eksik anlatılan başka bir konu ile de ilgili sizleri, camiamızı bilgilendirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon kombinelerimiz satışa çıktı. Özellikle kapalı türbin kombine fiyatları ile ilgili de geri dönüşler alıyoruz. Benim de bu konuda söyleyeceklerim var. Geçtiğimiz sezon yeni seçildiğimiz zamanda yönetim kurulu olarak kombinelerde ilk kez fiyat ayarlaması yaptık. Ve bugün tepki almamıza sebep olan kapalı türbin kombineleri için taraftarlarımızın isteğini de göz önünde bulundurduk. Kapalı türbin kombinelerimizi ezeli rakiplerimizin eşdeğer kombine fiyatlarının yarısını satışa çıkardık. Normalde geçen sezon kapalı türbin fiyatları 50-60 bin bandında olsa, ya biz bir indirim yapmasak o fiyattan satmış olsaydık bugün bu gündem daha iyi olmayacaktı. Öyle kapalı türbünü neler geliyor, neler söylüyorlar ya. Öyle kapalı türbünü bitirmek falan, ya bunlar boş sloganlardan öteye gitmez. Ben şimdi sizlere soruyorum. Geçtiğimiz sezon beraber sizler de maçtaydınız. Kapalı türbün herkesin erişebileceği çok uygun bir fiyattayken takıma nasıl bir etki yaptı? Geçen sezonki rayicin oldukça altındaki fiyatlandırmanın Beşiktaş türbinlerine bir katkısı oldu mu? Türbin olarak hangi maça etki ettik? Takımımıza ne kadar güç olabildik? Bunun öz eleştirisinin de biraz kendileri tarafından yapılmasını istiyorum. Biz sezon boyunca rakiplerin üzerinde oluşturmamız gereken baskıyı ne yazık ki kendi takımımızla kurduk. Birleşim.
1: Lütfen müdahalede bulunmayalım.
0: Dinle.
1: Divan kurulu üyelerimiz, başkanımız konuşmasını bitirsinler. Konuşma listesine adınızı yazdırırsınız lütfen.
0: Belki bugüne kadar hiçbir başkanın yapmadığı, bir müsaade eder misiniz?
1: Değerli üyelerimiz, öyle. Lütfen istirham ediyorum efendim. Lütfen yerlerinize oturur musunuz?
0: Arkadaşlar rica ediyorum. Bir oturur musunuz yerine? Bak senden başka bak herkes dinliyor.
2: Değerli arkadaşlar, sükunete davet ediyorum.
0: Şimdi
2: başkanım bir dakikanızı istirham edeyim. Değerli arkadaşlar, başkan sunumunu yapsın. İsteyen arkadaş burada sırayla alıyoruz. 10 dakikayla. Oradan bağırarak çağırarak değil. Burası, demin de söyledim. Sizler senatörsünüz ya, burası senato. Lütfen rica edeceğim. Buyurun Sayın Başkanım.
0: Şimdi bu taraftarlarımızla belki de bugüne kadar hiçbir başkanın yapmadığı en az 3-4 tane toplantı yaptım. Arkadaşlar, iyi görünmüyoruz. Eskisi kadar kuvvetli çıkmıyor sesimiz. Evet. Birleşin. Yok. Tek ses, tek vücut olun. Yok. Takıma maç boyunca itici güç olun. Yok. Ya bana kapalı türbün anlatıyorsunuz. Ya benim çocuklarım o kapalda büyüdü ya. Keşke siz şimdi bu konuşanlar o zamanki kapalı olsanız da ben de bu eleştirilerinize hak verebilsem. Bir şey daha var. Ayrıca kapalı ruhu dediğimiz ruh mekandan bağımsızdır. Kendini her yerde, her koşulda gösterir.

Beşiktaş sevgisi illaki stadın belli bir yerinde olmaya endeksi değil. Kale arkasında maç seyreden de kapalıdaki kadar Beşiktaşlı. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Ben geçtiğimiz sezon tribünlerde protestoları, olumsuz sloganları çok duydum. Kalktım. Taraftarımla Kocaeli Kupa maçında yapılanlardan dolayı, oradaki olaylardan sonra ligdeki Kocaeli deplasmanına onlarla beraber gittim. Beraber oturduk. Onlarla beraber omuz omuza maçlar söyledik, iftar yaptık. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı ya, indirim yaptık ya. Yani ben taraftarı öyle biletle milletle hani çok yanlış düşünceler bunlar. Her zaman istedim tribünler ulaşılabilir olsun. Herkes gelsin. Evet. 10 liraya bilet satıp söylediğim lafları söylüyorum. 10 liraya bilet satıp yarım kalacağına 5 liraya satayım. Tüm stat dolsun. Evet, bunları söyleyen benim. Ama geldiğimiz noktada bu fiyatların herkes bilsin ki öyle bir, yani aklımızın şurasında bir hadise var da ona göre ayarlama yapılmış. Ya zaten öyle bir şeyimiz olsa iki tane kale arkasını yani %5 şey yaptık, zam yaptık. Yani onlar protesto etmedi mi? Niye? Ya bir birlik olsun, bir beraberlik olsun, bir Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Gidenler varsa orada ya da televizyondan, YouTube'da falan var, bir açıp seyretsinler ya. Maalesef biz eski Beşiktaş, yani stadımızdaki o ambiyansı kaybettik. Biz, Allah izin verirse, bu taraftarımız ve camiamız için de en hayırlısı. Bu şekilde bir düzenleme yapalım. Baksınlar bu sene etkisini görsünler. Ki ben çok daha etkili olacağına inanıyorum. Sonra kale arkasında biz tepkiden ya da protestodan korksak, yap, 4500 kişilik kapasite artırımı yaptık orada ya. 4500 kişilik. Yani stat %10 büyüdü. İnşallah bu sene çok daha iyi bir takım olacağız. İnşallah çok iyi mücadele edeceğiz. O protestoları da duymayacağız inşallah. Yani bütün dileğimiz o. Ya demin de dedim, aynı şekilde kale arkası tribünleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı, yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz? Böyle bir, bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır. Amacımız tribünlerin daha organize, daha seks, daha tek ses olmasını sağlamaktır. İnanıyorum ki Büyük Beşiktaş taraftarı yeni sezonda kapalıda, kale arkasında, numaralıda, deplasmanlarda bulunduğu her yerde Beşiktaş'a en büyük desteği verecek. Ve diliyorum ki sahada da, tribünde de çok daha iyi, çok daha başarılı birlik beraberliği sağlamış bir Beşiktaş göreceğiz. Değerli divan üyeleri, saygıdeğer büyüklerim, sevgili Beşiktaşlılar, yeni sezona başlarken sportif, mali ve idari olarak ne noktada olduğumuzu bir kez de bizden dinleyin istedim. Bütün bu yanlış anlaşılmalara, yapılan kötü algılara rağmen ben yeni sezona yeni bir sayfa olarak bakmak istiyorum.

Ben Beşiktaş'ın layık olduğu başarılara ulaşacağına da canı yürekten inanıyorum. Bu umudum camiamıza da sirayet etmesini istiyorum. Yeni sezonda bütün Beşiktaş camiasını kenetlenmiş ve inanmış olarak da Beşiktaş'ın yanında görmek istiyorum. Bu havayı yakaladığımızda o özlediğimiz, beklenen günlerin kesinlikle geleceğine de inanıyorum. Burada sözlerime son verirken bir kez daha üzerine basa basa söylüyorum. Beşiktaş'ın iyi olması için elimizden ne gerekiyorsa onu yapacağız. Beşiktaş iyi oldukça da bizler de iyi olacağız. İlerleyen dönemlerde karşınıza çok daha güçlü bir Beşiktaş tablosuyla çıkacağımızdan eminim. Camiamızın her ferdinin çıktığımız bu yolda desteğini ve katkısını rica ediyorum. Bugün buraya gelerek bizlere zaman ayıran, Beşiktaş'ın bugününe ve geleceğine sahip çıkan siz değerli divan üyelerimize, büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

0: hafta sonları değerli izleyenler, yaşasın hafta sonuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Bu bölümde öne çıkan gelişmelere birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Bu bölümde yine Haldun Domaç'la bir bağlantımız olacak. Gündemdeki birkaç transfer gelişmesini kendisiyle konuşup değerlendireceğiz. Bir sonraki saat başından itibaren de bir stüdyo konuğumuz olacak. Cem Pamiroğlu bizimle birlikte olacak. Gündemdeki gelişmeleri, hem Türkiye'deki transfer piyasasını hem de tabii ki devam eden Dünya Kupası'nda oynanan maçları kendisiyle konuşacağız, değerlendireceğiz. Gelin hemen başlayalım. Oldukça hareketli bir gündem var. Özellikle Fenerbahçe'de artık sıcak bir transfer gündeminin olduğunu söyleyebiliriz. Sarı lacivertliler ikinci transferini de açıkladı ve Fenerbahçe Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.
1: Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin deneyimli stoperi Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Ake'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki oyuncu izin sonrası Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Ake geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta da forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla da 62 karşılaşmada görev yaptı.
0: Evet, yine Fenerbahçe'den devam ediyoruz değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yeni sezon planlaması da artık şekillenmeye başladı. Elbette çok fazla yabancı oyuncusu var sarı lacivertlilerin ve kimlerle yolların ayrılacağı da merak konusu. Şu anda ilk yolcular Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Livakovic olacak gibi görünüyor.
2: Fenerbahçe'de ayrılacak isimler için İsmail Kartal'ın raporu bekleniyor. Sarı lacivertliler milli takımda bulunan futbolcular dışında yaklaşık 30 kişilik kadroyla Topuk Yaylası kampını tamamladı. Her oyuncunun durumunu yakından takip eden İsmail Kartal, pazar günü başlayacak Avusturya kampı öncesi kadroda düşünmediği isimleri yönetime bildirecek. Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken 10+4 yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılması kaçınılmaz görünüyor. Kartal'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Dominik Livakovic ile ilgilenen kulüpler var ve görüşmeler devam ediyor. Uygun tekliflerin gelmesi halinde ilk etapta bu 3 oyuncuyla yollar ayrılacak.

0: Dorgeles Nene konusundaysa karar değişti. Sezon başında oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen Sarı Lacivertli yönetim, 23 yaşındaki Malili futbolcunun artı 4 yaş kriterine uyması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti. Yönetim yabancı kontenjanında avantaj sağlayacak olan Nene'yi yüksek bir bonservis teklifi gelmediği sürece kadroda tutmayı planlıyor.
1: Evet, Fenerbahçe'de daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen yeni bir transfer iddiası var değerli izleyenler. Juventus'tan ayrılan Dušan Vlahović menajerler tarafından Sarı Lacivertlilere de önerildi.
2: Dušan Vlahović için Süper Lig'de yeni bir transfer yarışı başlayabilir. Juventus'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcünün menajeri Beşiktaş'la temasa geçmiş ve Vlahović'in taleplerini iletmişti. Babası ve menajeri şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan Sarı Lacivertli yönetime Vlahović'i ister misiniz önerisinde bulundu. Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı hedefi Sergio Girasi olsa da Vlahović seçeneği de değerlendirmeye alındı. Sarı Lacivertli yönetimin kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temasa geçmesi beklenirken görüşmelerde maaş beklentisi, imza parası ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

0: Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da takibinde bulunan Vlahovic için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor. Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Dusan Vlahovic, İtalyan devinde 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı. Kariyerinde 5 kupa kazanan ve 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu seçilen Sırp golcü, milli takım formasıyla da 41 maçta 16 gole imza attı.
1: Son şampiyon Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı.

0: Galatasaray'da yeni sezonda Victor Osimhen'in farklı bir rolünün olması bekleniyor değerli izleyenler ve buna ilk adım olarak da Nijeryalı yıldız oyuncunun forma numarası değişecek.
1: Galatasaray Victor Osimhen için yeni sezon planlarını hazırladı. Sarı kırmızılı yönetim hem saha içinde hem de soyunma odasında Nijeryalı yıldızın liderlik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Osimhen'e kaptanlık görevi verilmesi planlanıyor. Dursun Özbek yönetimi Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası boşalacak 9 numaralı formayı da Osimhen'e emanet etmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki santrforun böyle bir talebi bulunmamasına rağmen Galatasaray yönetimi bu adımı yıldız futbolcuya duyulan güvenin ve verilen değerin bir göstergesi olarak

0: olmak istiyor. Sarı kırmızılılar transfer planlamasını da Osimhen'in etrafında şekillendirecek. Yönetim Osimhen'i daha fazla gol pozisyonuyla buluşturacak bir kadro kurgusu üzerinde çalışırken, geçen sezon yaşanan eksikliklerden ders çıkararak hareket etmeyi amaçlıyor. 2024-2025 sezonunda ligde kaydettiği 26 golle krallık tacını takan Osimhen, geçen sezon 33 karşılaşmada 22 gol kaydetti.
1: Galatasaray'da transfer çalışmalarını sürdürüyor değerli izleyenler. Gündemde pek çok orta saha adayı var sarı kırmızılılarda ve onlardan son olarak gündeme gelen isim Burnley'nin Fransız orta sahası Leslie Ugochukwu oldu. Galatasaray orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Genç oyuncu kontenjanına uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Leslie Ugochukwu için harekete geçti. Yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği Nijerya asıllı Fransız oyuncu için zorunlu satın alma şartıyla kiralama teklifi yaptı. Ancak Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, Leslie Ugochukwu'yu direkt bonservisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan genç oyuncu 3 gol 2 asist kaydetti. Ana mevkisi ön libero olan Leslie Ugochukwu, merkez orta saha ve 10 numara olarak da şans buldu. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Burnley ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. Rende futbola başlayan Leslie Ugochukwu, Chelsea ve Southampton'da da forma giydi. Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da da kutlandı değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi üst üste 4. şampiyonluğu hem ülkede hem de yurt dışında doyasıya kutladı Galatasaray ve kutlamaya da devam ediyor. Organizasyona katılan isimler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da vardı ve Okan Buruk organizasyon sırasında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kadroyu güçlendirmek adına yerli ve genç isimlere yöneldiklerini söyledi.
2: Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezonda hazırlık yapıyoruz. Geçen seneki takımımızı koruyoruz zaten. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları da bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz.
3: Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk bizim için çok önemli, çok değerli. Burada bizim için de güzel bir organizasyon olacak. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk. Hedefimiz 5. şampiyonluk ve yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için tabii ki çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi lige hazırlanacağız. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde tekrar lige hazırlanacağız. Yabancı kuralı onun belli olmasını bekledi. Kulüplerin bir isteği vardı. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında biliyorsunuz Dünya Kupası. Orada bir heyecan var. Orada oynayan birçok oyuncu var. Ve kadromuzu da görüp yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yine tabii ki yapmak istiyoruz. Şöyle eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi her transfer önemli. Bazen yani çok büyük beklentiye de burada girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu güçlü bir şekilde başkanımız, yönetim kurulumuzla birlikte en güzel bir şekilde düzeltmeye çalışacağız.
4: Çok mutluyuz. Camia olarak da tabii herkes çok mutlu. Emeği geçen herkesiz. Başta Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder. Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım

0: tout ça, ça fait partie de ma qualité.
1: Enfin, quel message souhaites-tu adresser aux supporters de Beşiktaş?
0: Je voudrais leur dire que je suis très très content d'être là. Je suis content de jouer pour ce club, pour cette équipe. Je suis content de porter ce maillot et je suis prêt à me battre pour eux. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour mouiller le maillot et pour aller chercher tout ce qu'on peut chercher cette saison.
2: Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmayı istediği oyunculardan biri de Leandro Trossard değerli izleyenler. Oyuncunun kulübü Arsenal'la anlaşma tamamlandı ancak futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Gelen bilgiler o anlaşmanın da yakın olduğu yönünde. Siyah beyazlılarda oyuncu tarafıyla görüşmeleri sürdüren Başkan Serdal Adalı'nın Trossard'ın kulübü Arsenal'la anlaşma sağladığı oyuncu tarafının kararını beklediği öğrenildi. Trossard menajerinin Beşiktaş'tan talep ettiği yüksek şartlardan ilk etapta haberdar olmadığını söyledi ve detayları öğrendikten sonra Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştı. Dünya Kupası süreci nedeniyle görüşmeler planlanandan biraz daha yavaş ilerliyor ancak taraflar arasındaki temasların sürdüğü, yakın zamanda orta noktada buluşulması ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın kanat bölgesindeki alternatiflerinden biri de Armand Llorente değerli izleyenler. Siyah beyazlılar Fransız futbolcu için önemli bir bütçe ayırdı. Beşiktaş yeni sezon öncesi kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif listesinde yer alan Armand Llorente için de temaslar devam ediyor. Yönetim 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için önemli bir bütçe ayırdı. Beşiktaş'ın Llorente transferi için yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıktı. Sassuolo'nun ise 30 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Siyah beyazlıların Llorente ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Tarafların bonservis bedelinde orta noktada buluşması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sassuolo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Llorente, İtalyan ekibine 2022 yılında Lorient'dan 11,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geride kalan sezonda 7 gol ve 9 asistlik katkı veren Fransız futbolcu, Sassuolo kariyerinde çıktığı 141 maçta ise 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta uzun süredir kaleci arayışları da devam ediyor değerli izleyenler. Gündemdeki adaylar da sürekli değişiyor bildiğiniz gibi. Son olarak uzun da bir süredir Alexander Nübel üzerinde çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş. Alman eldivenle anlaşıldığı bilgisi var ve artık bu transferin tamamlanması için yoğun bir mesai harcanıyor. Beşiktaş'ta kaleci transferinde önemli bir aşamaya gelindi. Siyah beyazlılar 29 yaşındaki Alman file bekçisi Alexander Nübel'le her konuda anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için gözler Bayern Münih ile yapılan bonservis görüşmelerine çevrildi. Beşiktaş yönetimiyle Bayern Münih arasındaki bonservis pazarlıklarının olumlu ilerlediği öğrenildi. Nübel'in de transferin gerçekleşmesi için Bayern Münih yönetimine baskı yaptığı ifade ediliyor. Tecrübeli kalecinin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi sürecin en önemli etkenlerinden biri olarak görülüyor. Beşiktaş teknik heyeti yeni kalecinin UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Midtjylland karşılaşmasına kadar takıma katılmasını talep etti. Transferin önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Geçen sezon kiralandığı Stuttgart'ta 34 müsabakaya çıkan Nübel 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Kariyerinde 3'ü Bayern Münih, 1'i Stuttgart olmak üzere 4 kupası bulunan Nübel, daha önce Monaco, Schalke ve Paderborn formalarını da giymişti.

0: Evet, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bir de yerli isim var değerli izleyenler. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren Salih Özcan için de teklif yapıldı.
1: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gözler orta saha takviyesine çevrildi. Siyah beyazlı yönetim kadro rotasyonunu güçlendirmek adına milli futbolcu Salih Özcan için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaşlı idareciler Borussia Dortmund'la yollarını ayıran 28 yaşındaki Salih Özcan'a resmi teklifini iletti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken milli futbolcunun siyah beyazlı kulübün sunduğu mali şartları kabul etmesi halinde transfer sürecinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi Salih Özcan'ın teklifi kabul etmesi durumunda tecrübeli orta sahayı takımın Slovakya kampına davet etmeyi planlıyor. Ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen Salih Özcan, mücadeleci yapısı ve oyun disipliniyle teknik heyetin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Başarılı futbolcu geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 12 resmi maçta görev aldı. Kariyerinde Köln, Holstein Kiel ve Wolfsburg formaları da giyen Salih Özcan, A milli takımdaysa bugüne kadar 32 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
0: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtladı değerli izleyenler. Son derece keyifli bir röportaj gerçekleşti ve Fatih Tekke hem yeni sezon hedefleri hakkında hem de transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Birlikte izleyelim.
2: Geldiğimiz günkü durumu ben daha dün gibi hatırlıyorum ve onu hiç unutacak da değilim açıkçası. Gerçekten insanların çoğunun doğal olarak bilemeyeceği, bilmediği bir durumda idi. Ve ilk geldiğimde de açıkçası endişelerim çok fazla oldu. Çünkü gerçekten hem takımın oluşma şekli, birbirine yakın oyuncu tiplemeleri, içerideki işte anlamayan, deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımdık. Otelde baktığımızda bir senede geldiğimiz nokta şu an, bence gerçeği yine yansıtmıyor. Gene sorunlarımız var, onu söyleyeyim. Gerçeği yansıtmıyor ama bir senede bu beni de şaşırtıcı şekilde çok olumlu. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile geç edebilirdik ikisini. Bu hissi verdik, bu çok önemliydi. Hiç kimse beklemezken ve biz hep böyle olmalıyız. Biz bunu yapacağız, oluruz. Öyle değildi ama doğru işler yaparak ve bu bir senede oldu. Belki bu 3 senede olması gereken bir süreçti. Onu da söyleyeyim. Bunun sekteye uğramaması lazım. Şampiyonluk dönemi veya bizim gelmeden önce maçların çoğunluğunda Uğurcan maçın yıldızı idi. Bizim maçlarımızda kalemize gelen top sayısı buradaki Kayseri maçında en fazla oldu. Kayseri bize çok geldi gerçekten. Çok hata yaptık, çok geç verdik. Ama genel hatlarıyla kalemize gelen top sayısı bence çok önceki senelere göre çok çok daha az.
3: Trabzonspor için gelecek sezon, yani bu Avrupa macerasındaki beklentinizi de merak ediyorum açıkçası.
2: Avrupa'daki durum şu. Avrupa Ligi'nin de oynayan takımların durumları var. Net, çok gerçekçi. Şu anki mevcut durumumuz onlarla yarışacak durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Yarışmak zorunda da değil bence şu an. Ha, buradan ekstra durumlar oluşabilir mi? Evet, oluşabilir. Yani bazen hiç ummadığınız şeyler de olabilir. Rakipten dolayı, sizin daha farklı durumlarınızdan dolayı olabilir ama gerçekçi baktığınızda sadece kadro olarak değil, ekonomik, kulübün şartları, ülkenin ekonomik şartları, her şeyle baktığınız zaman sistemin kendisi, Trabzonspor'un şu an az önce tarif etmeye çalıştığım o bir yıllık serüvenin ikinci adımı bu. Avrupa Ligi değil de Konferans Ligi'nde üst seviyeler daha mı iyi? Çünkü neticesinde baktığınız zaman oradaki yıpranma durumunuz da buradaki oynayacağınız rakiplerin durumu ve kazanımlarınız arasında çok 3 aşağı 5 yukarı yakın birbirine. Yani Avrupa Ligi'nde kazandığınız da konferansta kazanacağınız maddi olarak gelirleriniz arasında yakınlık var. Dolayısıyla işte dedim ya, kadromuz evet, biz Avrupa Kupası'nda her maçımızda herkesi yenmek için oynayacağız, mücadelemizi sergileyeceğiz ama işte şu an gittiğimiz yolda işte Avrupa ise devam edeceğiz, konferansta da devam etmemiz lazım. Orada da bence en azından insanların beklediğinin üstünde bir şeyler başarmamız lazım. Deplasmanlarda özellikle o otellerin önüne gelen insanların oradaki sevgisi...

0: gözlerinden istediklerimiz, taraftarımızın o konuda bir şey söyleme şansımız yok ama şehirde beklediğimizin altında kaldı. Benimle ilgili değil. Bu normalde kalabalığı çok seven bir adam değilim ben. Tam tersi, yalnızlıktan çok hoşlanıyorum. Ama takıma destek anlamında neçesine bu, bura benim bu çocuklar Trabzonspor'umuz için mücadele hep beraber ediyoruz ve buradaki duyguyu anlamak ve bunu yönetmek benim işim. O onu daha fazla görmeliydik diye düşünüyorum. Beklenti falan, yani Trabzonspor'da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar yani aklımızı kaybetmedik. Burada bir sorun yok. Sorun diyorum ki bizi diğerlerine bakıp tarif etmekten vazgeçelim diyorum. Şu an bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz biz. Yani biz bir oyuncuya 100 milyon euro, 150 milyon euro verecek durumda değiliz. Biz oradan tarif etmeyin. Biz bir oyuncuya yıllık maaş veya 2 yıllık maaş 45 milyon euro verecek durumda değiliz. Yıllık 10-15 milyon euro verecek durumda değiliz. 10-15 milyon euro verecek durumda ekonomik olarak ve bunun gelirisi, getirisi aynı şekilde bir 100'e sattın, aldın, 150'ye sattın durumu oluşursa aynı yerden bizi tarif edebilirsin. Biz o yüzden belki insanlar bir önceki şampiyon olduk ve son 3 sene geçti aradan ve biz geldik. Geldiğimiz durumu tarif etmek zorundayım. Bizim durumumuz bu. Buradan başladık. Transferde düşündüğümüz çok net. Savic'in sakatlığı tedavisi devam ediyor.
1: Batakan.
0: Arsen şu an değneklerini bırakmış değil. Eylül, Ekim'in bilmiyoruz ne zaman katıları tam haline gelmesi ne zamana bulur. Burada çipi var. Okay'ı burada kullandık. Ozan'ı bazen kullandık. Salih'i bazen kullandık. Çipi var. Şimdi biz buraya şöyle düşündük. Yardımcı Türk oyuncu olsun. Eğer mümkünse, eğer bulabiliyorsak da iyi bir stoper bulalım. Arıyoruz.
1: Söylüyorum. Şu anda bir stoper.
0: Evet, stoperde problemimiz var gözüküyor. 6 numaramızda tim haricinde top rakipteyken doğru oynayan ya daha doğrusu o mevkiye o tarz özellikte olan oyuncumuz yok. Gene orada Ozan, Okay tarzında oyuncuları kullanıyoruz. Öyle bir ihtiyaç olabilir takım için. Santrafor'daki santrafor arıyoruz, santrafor yok. İyi santraforlar çok çok pahalı, çok çok pahalı. Yani biz yanaşamayız oralara. Sağ kenarda problemimiz var. Sağ kenarda aradığımız oyuncular var. Daha bugün başkan beğendiğimiz bir oyuncu ile ilgili size de söyledim. Yıllık bizden 5 milyon değil 7 milyon istemiş. Maaş, 7 milyon maaş. Biz bu paraları vermemeliyiz zaten. Maaş olarak vermemeliyiz. Dolayısıyla insanların dediği gibi bunlar acayip transferler yaptılar falan filan bilmem ne şu bu falan. Öyle bir şey yok. Biz en iyisini koşullarımıza göre en iyisini. Başkanımız 7-24 birbirimize attığımız mesajlar saat 2'de bu, hocam başkanım şu oyuncu sazıkını kaçırma bunu bakmaya koysun adam gelmiyor. Oyuncu var alamıyorsun gelmiyor. Dolayısıyla orada ciddi problemimiz var. Nedenini bir de uzattım şey size söyledim. 500 tane oyuncu. Ben onu yapmak zorundayım. Trabzonspor'un bakacağı yer 500 oyuncu havuzu mu? Hocam yanlış, doğru yanlış olduğunu ben de bakmak zorundayım. Ama diğer yarıştığım takımlar 4 tane takıma bakıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına bakıyor. Zamanı düşünün, verimliliği düşünün, yarıştığınız şeyi düşünün. Ama biz yine de onlarla yarışacağız. Herkesle yarışacağız.
1: Hocam Trabzonspor teknik direktörü mü olmak daha zor, Trabzonspor kaptanı olmak?
0: Teknik direktörlük.
1: Niye hocam?
0: Niye mi?
1: Evet. Ama halime bak da söylemiyorsun.
0: Bütün dünyayla uğraşıyormuş hissi var ya.
1: Vallahi mi hocam?
0: Ne demek?
1: O kadar mı yani?
0: Teknik direktörlük.
1: Teknik
0: direktörlük. Ama daha çok severim teknik direktörlük.
1: Hocam bir futbolcunun gözünde güven nasıl kazanılır?
0: Asla yalan konuşmadığınız zaman güven kazanırsınız.
1: Hocam size en ağır eleştiriyi kim yapabilir?
0: Şimdi en ağır eleştiri yapılanların haricinde o tarz bir eleştiri bana Allah'ın bir kulu yapamazdı. Yani yüz yüze yapamaz ama yaparsa da ben karşılığını veririm. Ama böyle rahatsız edici... Evet, böyle devamlı bir de böyle her gün her dakika hanım diyebiliriz. Yani.
1: Trabzon insanın en güzel tarafı nedir hocam?
0: Dinlememesi.
1: Dinlememesi.
0: Çok net, bir şey dinlemiyoruz.
1: Peki hocam en zor tarafı?
0: En zor tarafı mı? Diyorum ya, dinlemiyor ya işte.
1: Evet. O zaman bu şehir insanı büyütüyor mu, yoruyor mu hocam?
0: Ya ben bizim insanımızın şimdi hep öyleyiz. Şimdi. Ben şimdi eleştiriyorum ya, ben de öyle herkesi dinlemiyorum, kimseyi dinlemiyorum ki. Anladın mı? Şimdi ben de bu eleştiri yapıyorum. Birçoğumuz öyle. Adam dinlemiyor, bir şey dinlemiyor, illa söyleyecek şimdi, tamam mı? Bunu ben eleştiri olarak, yani, tabii pozitif eleştiri diyelim de. Mesela en çok sevdiğim şey açık sözlü olması. Kabayız ama açık sözlüyüz mesela.
1: Siz de öylesiniz hocam.
0: Şimdi açık sözlü olmak herkesin yap, hele şu günümüz dünyasında bunu yapan çok nadir insanlar var yani. Açık oynamıyorlar. Herkes planlı programlı.
1: Bol olmasaydı hangi işi yapardın?
0: Vallahi şu anki psikolojim çoban olurdum. Olmak isterdim. Al size manşet. Kimse yok, sadece

0: zaman
1: dağlarda
0: hocam, yalnızlık.
1: Tabii.
0: Trabzonspor'un ruhu dediği şey gerçekte nedir hocam? Trabzonspor ruhu.
1: Asla pes etmemek.
0: Bu kulübün genetiğinde değişmemesi gereken şey nedir hocam?
1: Asla pes etme.
0: İkisi bir, asla pes etmemek, asla pes etme.
2: Evet, kulüplerden gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin şimdi bağlantımızla devam edelim ve Haldun Domaç'la transfer gündemini biraz konuşalım. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza. Güzel bir haftasını diliyorum.
3: Hoş bulduk Ezgi, çok teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Yoğun bir şekilde iş planın devam ediyor. Programlar, sunumlar devam ediyor. O manada baktığımda da tebrik ediyorum. Ve sana ve tüm izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına da, izleyicilerimiz adına da teşekkür edeyim size. Bu arada yine günaydın dedim ama artık tünaydın demem gerekiyor. Sabah erken saatlerden itibaren mesai devam edince hala günaydınmış gibi gelebiliyor. Ama bu saatlerde de hafta sonu diye geç kalkan, belki şu anda kahvaltı masasında olup bizi izleyen izleyicilerimiz de olabilir. Onlara da günaydın demiş olalım.
3: Ben dikkat edersen onu söylemeye çalıştım. Sabah günaydından beri başladığın için aynı yoldan devam ediyorsun. Tabii ki hafta sonu biraz daha rahat olduğumuz bir dönem. Yani kahvaltılar biraz daha geç yapılıyor. Tabii iş günü olmadığı için öyle baktığımızda haklısın. Ama işte bizde Türkçemizde de güzel bir günaydının yanına bir tünaydınımız da var. Neyse, tünaydın deyip devam edelim.
2: Devam edelim. Peki Fenerbahçe'den hemen başlayalım isterseniz. Sarı lacivertlilerde stoper hamlesinin yapılması zaten bekleniyordu ve gündemdeki isimlerden biri de Nathan Ake'ydi ve Manchester City'nin yıldız oyuncusunu renklerine bağladı Fenerbahçe. Buyurun hemen buradan değerlendirmelerimize başlayalım. Aslında uzun bir süredir Malang Sar'dan bir yanıt beklendiğini konuşuyorduk ama Nathan Ake biraz geri plana atılmış gibi görülürken bir anda kadroya dahil oldu. Neler söylersiniz?
3: Ezgi, şuradan başlayayım istersen. Başkan bizim yayınımıza katıldığında da yani stoper almamız lazım. Sağ tarafta ben varım, sol tarafa bir stoper ihtiyacı var demişti. Dolayısıyla onun işaretini vermişti ve zaten de Fenerbahçe'nin net bir şekilde sol stopere ihtiyacı olduğu gerçeğini geçen sezonda da yaşadık, gözlemledik. Hatta pek çok yorumcuya göre, ki ben de onların arasındayım, eğer Fenerbahçe asgari bir santrofor, yanına bir sol stoper alsaydı belki de bugün farklı bir senaryo konuşulur olabilirdi. O manada bakıyorum ben olaya. Yani ihtiyacın en önemli olduğu yer zaten süreçte de hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi o konuyu belirlemiş ve o konunun üzerine gitmişlerdi. İki çok değerli santrofor ve bir sol stoperin kaçınılmaz olduğu üzerine konuşulmuştu. Şimdi bu bir kere net. Şimdi buradan bir devam edelim istersen. Ve başkanın Malang Sar konusunda bir ısrarı vardı. Kim Minje konusu da önde ve gündemdeydi. Üçüncü sırada da Nathan Ake vardı. Hatta olmazsa da Wout Faes ismini de sağ stoper olmasına rağmen gündeme getirmişlerdi. Şimdi stoper konusuna böyle bir dört isimle beraber gidildi. Bunlar arasında Nathan Ake Fenerbahçeli oldu. Şimdi biraz Nathan Ake ile ilgili, zaten Premier Ligi takip eden herkesin çok yakından tanıdığı bir oyuncu olduğu için fazla detay söylemek gerekli mi bilmiyorum ama ben yine de küçük küçük bazı notları eklemek isterim. Bir kere klasik tabirle kadife bir ayağı var. Yani tıpkı Milan Skriniar gibi geriden oyunun kurulması konusunda çok faydalı olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Uzun paslardaki isabeti, geriden oyunu kurarken ki doğru oyuncuyu bulabilme becerisi, bunlar onun en önemli yetenekleri. Tabii bazı dezavantajları da var, onlardan da bahsedeceğim ama Fenerbahçe'de Milan Skriniar'la nasıl bir uyum sağlarlar diye bir bakarsak oradaki uyumu çok mükemmel göreceğiz. Şöyle ki Milan Skriniar ilk hamleleri yapabilen, ilk hamlede topu kazanma çabası olan bir oyuncu. Buna karşılık Nathan Ake daha çok hani kaçan oyuncuyu kovalama becerisi olan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu noktada hep böyle genelde gelen oyuncularla ilgili övgü dolu sözler söylemek tabii ki taraftarın beklediği bir durum. Ama biz şunu da söylememiz lazım. Bir kere 1.80 boyunda olması bir stopere göre daha kısa olduğu gerçeği.

0: Bu süreçte Nathan Ake, Milan Škriniar uyumu, Fenerbahçe'nin geriden oyun kurması, topun Fenerbahçe'de kalması, ikinci hamleleri kazanması gibi avantajları nasıl getirecek onları gözlemleyeceğiz. Yani kağıt üzerinde oyuncunun genel istatistiklerine baktığımızda teknik kapasitesinin iyi olduğunu, hızının hiç fena olmadığını, ikili mücadele gücünün olduğunu ve en önemlisi belki de sezgilerle beraber doğru pozisyon alma gibi bir durum. Çünkü doğru pozisyon aldığınız zaman genelde şöyle, ben biraz nostalji de yapayım istersen bu cumartesi gününde. Fenerbahçe'de Uche ile Hök oynardı. Uche ile Hök hep şey denirdi. Yani toplar hep onların üstüne geliyor. Aslında onların üstüne gelmiyordu toplar. Mesela Uche hiç yere yatmadan top kazanıyor derlerdi. Şimdi buradaki olay o ön seziyle doğru pozisyon alma becerisi. Hatta bazen kaleciler için de kullanılır. Yani kaleci hiç yatmadan top kurtarıyor diyebilirsiniz. O pozisyon işte oyuncunun ön sezileri, doğru pozisyon alma becerisi. Bu manada Nathan Ake, zaten konuştuğumuz oyuncu Manchester City'nin milli takımının önemli bir oyuncusu, onu da söylemek lazım, Hollanda milli takımının. Dolayısıyla öyle baktığımızda Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde çok doğru bir transfer yaptığını söyleyebiliriz.
1: Ake'nin transferinin açıklanmasıyla birlikte Fenerbahçe taraftarı hiç vakit kaybetmeden gözünü artık santrfor transferine çevirdi. Ve şu anda bir golcü bekleniyor tabii ki Vedat Muriç'in talihsiz sakatlığının üzerine. Burada da girişimlerin biraz hız kazanmasını bekliyoruz. Şimdi bugün paylaştığımız haber uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Dušan Vlahović'in Fenerbahçe'nin de gündemine geldiğine dair. Neler söylersiniz? Şimdi burada farklı yorumlar var. Bir grup gerçekten Vlahović'in çok potansiyelli, çok katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu savunurken bir grupta tabii ki burada işin içine artık menajer işte önermeleri, bazı maddi kaygıların da girdiği gerekçesiyle de gündeme gelmiş olabileceğini savunuyor. Nasıl yorumlarsınız Vlahović konusunu?
0: Ezgi, arkadaşlarımız gerçekten çok güzel bir Dušan Vlahović klibi yapmışlar. Onları izledim. Onları izlediğimde mutlaka benimle beraber hem Fenerbahçe hem Beşiktaş taraftarları da mutlaka izlemiştir. Dušan Vlahović'in repertuarında çok farklı goller var. Yani işte serbest vuruş golleri, işte doğru pozisyon alıp ikinci toplara yaptığı hamleler, hava toplarında kazandırdığı goller. Şimdi bunlar tesadüfen olmaz. Ve Dušan Vlahović bence çok değerli bir oyuncu. Bakın, kim alırsa alsın, ister Fenerbahçe alsın, ister Beşiktaş alsın, bu ligde çok önemli iş yapar. Hatta ben şöyle söyleyeyim, biraz da iddialı bir cümle söyleyeyim. Benim açımdan iddialı değil ama genel bakış açısından Dušan Vlahović eğer bir sakatlık vesaire gibi bir durum yaşamazsa bu ligde yanına 25 gol yazarım ben. İster Beşiktaş'a gitsin, ister Fenerbahçe'ye gitsin, Dušan Vlahović böyle bir özelliğe sahip bir santrofor. Ama şunu vurgulayayım, umuyorum ve diliyorum ki bazen menajerler şöyle bazı girişimler yapıyorlar Ezgi. Mesela Beşiktaş'la anlaşma üzere olan ya da Galatasaray'la Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere olan bir oyuncuyu rekabette olduğu bir başka takıma önererek ücreti yükseltmeye çalışıyorlar. İnşallah böyle bir durum değildir. Sonuç itibariyle baktığımda bence Dušan Vlahović bu ligde hani santrofor bölgesini süpürecek oyunculardan biri olur. Kime giderse gitsin. Fenerbahçe tabii ki öncelikle Serho Girasi dedi ama 40 milyon euro rakamından aşağı çekmek istiyor. Bir türlü de onu başaramadı. Tabii Dušan Vlahović imza parası artı maaşla gelecek. Dolayısıyla baktığınızda sadece 40 milyon euro vereceksiniz. Onun üzerine bir 5 milyon ekleseniz 15-15-15 3 yıl oynatırsınız.
2: Aspor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Faiz oranı sıfır. Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon

0: 500.000 TL krediye 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 4 Temmuz 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruldu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Bankam Bank kartımı gir.
5: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar

0: bir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: A Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: geleceğiniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 4 Temmuz 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayal

0: Hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Reklam. As.

0: herkese mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonuna stüdyo konuğumuz Cem Pamiroğlu ile devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Ezgi. Yaşasın hafta sonu.
0: Yaşasın hafta sonu. Size de iyi hafta sonları diliyoruz tabii ki. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl?
1: Tüm izleyenlere yaşasın hafta sonu diyelim. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen de iyi gözüküyorsun.
0: Ben de iyiyim, teşekkürler. Bugün yağmurlu bir İstanbul gününe uyandık.
1: Müthiş, evet. Hakikaten özellikle karşı yakadan geldiğimiz, yani İstanbul'un öbür tarafından geliyoruz. Sıkıntılı bir hava, yağmur, şemsiye. Zor arabaya geçtik sevgili Ezgi. Ama buraya geldiğimde de hakikaten her şey çok güzeldi. Hava çok iyi.
0: O yüzden birçok kişi şu an evindedir diye tahmin ediyorum. Bizi izliyorlardır diye tahmin ediyorum.
1: Anadolu yakasında dolu yağdı resmen yani.
0: Öyle mi? Öyle. Tabii biz yayında olduğumuz için çok fazla dışarıyla bağlantımız olmuyor.
1: Ben arabada gelirken sizi çok dinledim ama o doluların içerisinde gelirken sizi dinledim. Çok da keyifli bir program yapıyordunuz.
0: Neyse, herkese kazasız belasız diyelim bu arada trafikte de. Tabii ki sıkıntılı havalar. Peki tekrar hoş geldiniz hocam. Şimdi gündemimiz yoğun tabii ki. Önce biraz kendi ülkemiz içindeki o transfer planlamalarından konuşalım. Transfer hareketliliğinden konuşalım. Sonra tabii ki Dünya Kupası'nı da konuşalım. Önce Fenerbahçe'de beklenen stoper takviyesi yapıldı. Evet. Nathan Ake kadroya katıldı. Aslında gündemdeki isimlerden biriydi ama son günlerde biraz daha Malanksar'a odaklanmıştı sanki yönetim. Bir anda Nathan Ake'ye döndü İbre ve kadroya katıldı. Şimdi yeni sezonda Skriniar Ake ikilisini izleyeceğiz. Size ne vaat ediyor bu ikili?
1: Ya çok bir kere doğru bir transfer. Fenerbahçe'nin özellikle defansın merkezindeki sol ayaklı oynayan, sol tarafında oynayan defansın merkezindeki oyuncunun bir eksikliği vardı. Bunu Osterwolde ile orayı kapatmaya çalıştı ama orijinal olarak bakıldığında Osterwolde sol bek oynayan, daha doğrusu o bölgeyi ikisini de rahatlıkla oynayabilen bir oyuncu ama ortada oynadığı zaman, defansın merkezinde oynadığı zaman hızıyla eksiğini kapatmasına rağmen zaman zaman pozisyon almadı, zaman zaman agresif yapılmaması gereken hataları birebir yaptığı için de orada bir Fenerbahçe'nin defansının merkezinde bir sıkıntı oluşmuştu. Zaten bütün teknik heyeti olsun, bütün futbol otoriteleri olsun, hepimizin konuştuğu şey Fenerbahçe'nin

0: merkezine, defansın merkezine sol ayaklı, tecrübeli, o bölgeyi oynamayı bilen, o bölgedeki pozisyon almayı hissetmesini bilen, bunlar çok önemli kriterler. Bu kriterlere uygun bir profil lazım da oraya. Ake'de bence burası için çok uygun. Ake'nin bugüne kadar yapmış olduğu Hollanda milli takımındaki oynadığı 60 tane maç, işte City'deki Guardiola ile onun gözdesi olan oyuncularından biri olması onu çok ön plana çıkardı ve Fenerbahçe'nin defansın merkezindeki uygun oyuncu profiline de çok örtüştüğünü düşünüyorum. Tabi burada şunu da atlamak lazım. Yani benim deneyimlerim ve tecrübelerim hep şunu söylüyor sevgili Ezgi. Biz bu tip oyuncuların tabi kariyerlerini ve de başarılarını satın alarak buraya getiriyoruz. Buradaki oynayacak olan bu futbol iklimindeki, yani Manchester City'deki oynamış olduğu başarılı bireysel performansıyla, o oyuna katkısıyla beraber burada Fenerbahçe'ye katkısını aynen bekliyoruz. Ama tabi Fenerbahçe'nin defans organizasyonu, Fenerbahçe'nin rakip alanda oynarken nasıl oynayacak? Fenerbahçe baskı altındaki özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda nasıl olacak? Bunlar da tabii göreceğiz. Yanındaki oyuncularla uyum süreci, buradaki oynama alışkanlığında bir sürece de ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. Benim için en önemli şey geçmişteki yapmış olduğu bu başarıları, bu bütün başarılı bir futbolcu profilini aynı şekilde Fenerbahçe'de uygulayabilmesi. Temennimiz bu yolda. Ama işin ez cümlenin son noktasına geldiğimizde de Fenerbahçe başarılı bir defans merkezinde transfer oyuncusu almıştır.
1: Peki hocam, bu savunmanın beklerinin de değişmesini bekler misiniz? Çünkü sol bek konusu da çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. Acaba ihtiyaç var mı yok mu diye. Osterwolde'ye gidiş izni verilmediğine dair birkaç gündür haberler paylaşıyoruz. Ne dersiniz?
0: Şimdi defansın merkezinde bir kere sol ayaklı bir futbolcu enflasyonu oluştu. Yani defansın merkezi ve sol tarafta oynayan işte Archie Brown olsun, Levent Mercan olsun, evet, Osterwolde olsun. Ake'de geldiği zaman orada o iki tane bölgede dört tane oyuncu var. Burada iki tane oyuncu oynayacak, ikisi oynamayacak. Ama iki tane oynamayan oyuncunun da yabancı kontenjanın içerisinde olması bu planlamanın ne arasında ne kadar doğru olduğunu da bir iğnelemek lazım, bir gözden geçirmek lazım. Orada tabii gelecek olan transferlere başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz her şeye rağmen Osterwolde'nin geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'nin merkezinde oynadığı süre içerisinde. Oradan transfer teklifleri olabilir. Archie Brown keza konuşuyor. Bence biraz bu süreci böyle bir gözlemek lazım. Yani Fenerbahçe'nin defansın merkezindeki sol ayaklı oyuncu sıkıntısının giderilmiş olmasıyla beraber gelecek olan transferler veya vazgeçilecek veyahut da belki yabancı kontenjandan şimdi Ake'yi aldığınız zaman şu anda Fenerbahçe'nin 21. oyuncu transferini yaptı, yabancı oyuncu.
1: 23 oldu hocam.
0: 20, ben şöyle oldu biliyorum, 14 tane şey var, 14 tane oynayan oyuncu var. 6 tane de gelen kiralıktan var.
1: Vedat Muriç geldi.
0: Vedat Muriç de geldi. Tabii. Ake 2 geldi. Tane de tabii, evet, çok doğru söylüyorsun. 20, 21, 22 oldu. 20 taneydi. Vedat Muriç geldi. Ake geldi. Başka şu anda bir şey başka oyuncu. 2 tane de yeni oyuncu gelmesi, 2 tane oyuncudan çıkacak. Yani Fenerbahçe öncelikle bu yabancı kontenjanındaki, evet, yabancı sayısını nasıl bir oynayabilecek oyunculardan oluşan hale getirecek? Bence üstünde durulması gereken en önemli konu bu. Ondan sonra siz bunları nereye ne şekilde serpişeceksiniz? Yani siz burada Fenerbahçe kadrosunu önünüze aldığınız zaman işte Semedo, Skriniar, Ake sol tarafta, hadi Archie Brown veya Osterwolde diyelim. Kalede de Ederson 5 tane oyuncu var.
1: Evet.
0: Guendouzi, Kante 5, 6-7 etti. Nenesi var, Asensio'su var, Talisca'sı var. Zaten 10 tane 11 tane yabancı ile aşağı yukarı çıkıyorsunuz. Kerem'in dışında tuttuğum
1: İsmail, Kerem'i dışında, evet, tutarsa
0: 8 tane 9 tane oyuncu ile çıkıyorsunuz. Bunun kenarda bench'te oturan oyuncularını da göz önünüze aldığınızda kimler olacak? Ve kiralıklardan gelen oyuncuların büyük bir kısmını zannediyorum Fenerbahçe'nin kadrosunun içerisinde tutulmayacak.
1: İşte
0: bunlardan nasıl vazgeçilecek? Bunlardan vazgeçilirken de bunların hepsini biz böyle tabii çok güzel konuşuyoruz. Konuşma ortamı gibi konuşuyoruz ama bunların hepsinde bir maliyetleri var.
1: Tabii ki.
0: Yani bunların zaten Vedat Muriç ve Ake'nin dışında kalan yabancıların yıllık ödemeleri 120 milyon euro tutuyor zaten. Bunlardan kimlerden vazgeçilecek?
1: Bir de özellikle... Bir de hocam, kulüp bulmak da kolay değil.
0: Tabii ki. Şimdi siz yabancı kontenjanında sınırınızı aşmak için ister istemez siz bir taviz veriyorsunuz. Bu tavizlerde siz birisini yani yabancılardan bir tanesini başka bir kulübe gönderdiğiniz zaman bunların parasını da ödemek zorundasınız. Yani veyahut da bir kısmını. Alan bir mesela atıyorum 5 milyonluk bir bunun ödemesi varsa bunun 2,5 yarısını sen veriyorsun, yarısını gittiği kulüp veriyor. Bunun gibi bir takım yabancı kontenjanı açmak için bir takım tabii kolaylıklar sağlanmaya çalışılıyor ama Fenerbahçe kulübünün kasasından bir para gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla bunların hepsi tabii hesaplanıyor. Ona göre bir bütçe planlaması, ona göre bir kadro planlaması içerisinde olacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki şimdi Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası şu anda gündemde evet. Tabii ki bir hücum oyuncusu arayışı var. Gündemde çok fazla oyuncu da var hocam. Yani uzun bir süre zaten Girassi'den bahsettik. Yine kanat forvet diyebileceğimiz işte Greenwood transferinden bahsedildi ama Greenwood konusunda işte Atletico Madrid gibi biraz daha böyle üst düzey takımların devreye girmesiyle hı-hı. birlikte oyuncunun biraz daha Avrupa'da kalmaya yöneldiğine dair haberler geliyor. Şimdi son olarak da Vlahović ismi evet. Fenerbahçe'ye önerildi. Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olduğunu evet. konuştuğumuz bir oyuncu. Ne dersiniz Vlahović ismi için?
0: Ya keşke tabii Fenerbahçe olsa Vlahović veyahut da Grassi. Yani ikisinden birinin olması gerekiyor. Çünkü Vedat Muriç'in sakatlanmasıyla o bölgede net bir santrfor. Yani artık Fenerbahçe'nin böyle devşirme forvete ihtiyacı yok bence. Fenerbahçe'nin net santrfora ihtiyacı var. Yani gol atan yılda nereden baksanız 15 golün üstüne çıkabilecek bir potansiyele sahip bir golcüye ihtiyacı var. Bu oyuncuları da zaten herkes dünyada zaten sayılı 10-15 tane golcü var. Hı hı. Bunlardan da siz oynadığınız maçları Şampiyonlar Ligi işte ikinci ön eleme oynayacaksınız sonra süreci gittikçe lige kadar götürmek istiyorsunuz. Bunların hepsine cevap verebilecek net bir santrfora ihtiyacınız var. Bu iki isim de bence çok Fenerbahçe'ye uygun isimler. Grassi de olsun, Vlahović de olsun uygun isimler. Ama hep şunu söylüyorum bir kere daha yineleyeyim. Yani bu isimlerle oynarken bu isimlerin oradaki performansları nasıl arttıysa, devam ettiyse buraya gelirken bunları göz önünde bulundurursak Fenerbahçe'nin de aynı bu şekilde bu oyuncuları tekrar böyle parlatabilecek bir oyun ve oyuncularla beraber oynamasının şart olduğunu söylüyorum her zaman için. Ama bir gerçek var ki talihsiz bir şekilde Vedat Muriç'in sakatlanmasıyla Fenerbahçe belki de ikinci ön elemenin ilk maçına santrforsuz çıkacak. Şu ana kadar görüntü öyle. Ama yarın
1: sizce
0: bir gün...
1: Şerif'i kullanmaz mı İsmail Kartal?
0: Tabii ki zaten kullanacak ama
1: yoksa örneğin santrforsuz 4-6-0 gibi bir planlamayla mı çıkmayı
0: pek öyle çıkacağını eden? Zannetmiyorum ama orada Talisca da işte geçen sene oynadı evet. biliyorsunuz. Sıdıkı Şerif de oynadı. Ama aldığımız duyumlar Sıdıkı Şerif'ten çok çıkılmasının taraftarı olmadığı şekilde bir İsmail Kartal'ın düşüncesi var diye öyle bir haberler geliyor. Kaldı ki şu dönemde o bölgede oynayan oyuncuların hiçbirinden çıkamazsınız. Zaten elinizde o bölgedeki yeterli oyuncu sayısı fazla değil. Gelen de sakatlanıyor. Aslında ben şöyle bir temelinde de bulunmak istiyorum. Fenerbahçe neyse ben Bermuda şeytan üçgeni gibi gelen sakatlanıyor. Gelen kayboluyor.
1: Evet.
0: Yani çok ilginç. Özellikle de stoper bölgesine gelenlerin hepsinde bir net başlayıp da sonuna kadar şöyle bir 10 maç 15 maç oynayan bir tane stoper görmedim açıkçası. Her gelen stoperde muhakkak ki 5 maç sonra 3 maç sonra bir sakatlık oluyor. Ve bugün Fenerbahçe'nin
1: peki bunu genel... neyle açıklamak lazım? Yani şimdi Vedat çok sakatlanan bir oyuncu da değil bu arada. Şimdi daha sezon başı kampı yeni yeni hazırlıklar başlarken bir Adale sakatlığı tabii o da ayrı bir tartışma yarattı.
0: Ya aslında bu bir test konusu olacak bir vaka gerçekten sevgili Ezgi. Yani bakımda Fenerbahçe'nin özellikle her aldığı oyuncuda bir sakatlanmadan geçireceği bir sezon olmaz mı ya? Yani inanılır gibi değil.
1: Bir de bahsi geçen oyuncular kariyer geçmişlerinde çok sakatlık olmayan oyuncular.
0: Sakatlık işte Diego Carlos geldi mesela. Evet. O kadar fizik kalitesi, görüntüsü bakıldığında çok iyi bir size olumlu bir mesaj veren bir hı-hı. fizik kalitesi. Ama geldiğinde daha ilk maçında topa ilk girişinde sakatlandı. Olacak şey değil. Ondan sonra da zaten bir daha dikiş tutamıyorsunuz. Yani Fenerbahçe'de zaten bu kadro planlamasındaki bu sayılara çok dikkat ederek yapılan ciddi ve nazik çalışmaların akabindeki oyunculardan verim alamıyorsun. Bu büyük bir problem. Bu yerde antrenörün de camianın da ister istemez yani ateşinin düşmesine neden oluyor. Şimdi bunlardan bir düşünmek lazım. Neden böyle? Niye? Yani sadece bunu tek başına bir teknik adama da bağlamak da değil. Bütün burada antrenman metotlarından oradaki oyuncu profillerinden sakatlığa ne kadar hangi adalesi işte bir takım testlerden geçiyor. Yani geçen gün gene böyle bir doktor arkadaşlarımızla bu konu üzerinde konuşuyorduk bir ortamda. Bunun bir sürü kriterleri olduğunu ve sakatlanmaya yakın adele gruplarının, bunların hepsinin önceden hepsi artık günümüz teknolojisinde anlaşılır ve uygulanabiliyor bunlar. Bunların artık bir gözden geçirilmesi mi gerekiyor? Veyahut da daha başka bir antrenman modellerinin tekrar yeniden gözden mi geçirilmesi gerekiyor? Ama bunların hepsi niye Fenerbahçe'de oluyor? O da enteresan tabii. Her gelen futbolcu Fenerbahçe'de oluyor tabii, kabul ediyorum ama.
1: Türkiye'de çok fazla özellikle adale sakatlığı çok fazla yaşanıyor.
0: Ya gelen oyuncudan da hemen oluyor. Yani daha adam iki antrenmana çıkmış, evet, üç antrenmana evet, çıkmış. Yani hemen sakatlanıyor. Evet. Bu da çok ilginç. Ya geçmiş dönemlerde yani bizim dönemlerimizde işte Abdullah Hoca olsun, Şenol Hoca olsun, hı-hı, hepimiz Okan Hoca olsun, hepimiz yani uzun seneler top oynadığımızda valla 30 maçtan aşağı oynamamışızdır. Yani ben Fenerbahçe'de 500'ün üstünde forma giydim. Oynadığın için giyiyorsun. Sakatlığı da mümkün olduğu kadar dikkat etmen lazım. Şimdi gelen oyuncuların özellikle bu günümüz teknolojisinde, günümüz futbolunda evet daha çabuk oynanıyor, daha sert oynanıyor, daha temaslar var, daha agresif yapılar var, standartlar değişti, kurallar değişti ama yani bir futbolcunun da kendisine bakmak, kendisinin fizik kalitesini hissedip oyuna ortaya bir şey koyup koymamakla ilgili bence çok ciddi bir sorun var diye düşünüyorum. Temennimiz gelen oyuncuların sakatlıksız bir an evvel bir sezon geçirmesi dileğiyle olsun diyelim.
1: Peki hocam, şimdi Vedat'ın yaşadığı bu sakatlık aslında sezon başı kampının büyük bölümünü de kaçıracağı anlamına geliyor. Doğru. Bu sezon içerisinde bir futbolcuyu ne kadar etkileyecektir? Yani Fenerbahçe sadece bir santrfor transferi yaparak bütün bir sezonu geçirebilir mi Vedat'ın dönüşüne de güvenerek?
0: Ezgi, sakatlıktan dönen futbolcunun tekrar bıraktığı yerden hemen başlaması kolay bir şey değil. Bu bir süreç. O süreci en kısa sürede yakalamak için de öncelikle sakatlığının geçmesi, %100 geçmesi ve ondan sonraki işte rehabilitasyon dönemi, ondan sonra bireysel antrenmanları, ondan sonra takım antrenmanları, böyle bir sürecin içerisinden geçmesi gerekiyor. Bu süreçlerin tabii ne kadar o sürecek, bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta, bunların hepsi futbolcunun o bireysel kendi fizik kalitesiyle ilgili ve onunla beraber çalışacak olan personellerin çok dikkatli olması gerekiyor. İşte sağlık kurulu, orada bireysel antrenör, performans analiz antrenörleri, takım antrenörü, bunların hepsinin birlikte beraber çalışarak bu sakatlığı mümkün olduğu kadar minimum seviyeye çekebilmek. Tabii onların da bazen çok erken başlamanı getirdiği kendine göre riskleri de oluyor. Hani daha maçın yoğun bir maç trafiğinde oynamak isteyen futbolcu bir an evvel oynamak istediği için de sakatlığını biraz daha risk ederek oynuyor. Ama sonra tekrar bir sakatlık oluyor aynı yerden veya başka bir yerden. Dolayısıyla bu bir süreç. Bu süreci bütün profesyoneller, zaten konuların hepsi hakim insanlar. Yani biz burada konuşuyoruz ama kimseyi de töhmet altında bırakmayalım. Tabii. Bunu bütün takımların hepsinin teknik kadrolarının içerisinde sağlık kurulu olsun, fizik kalitesini yükseltecek antrenör olsun, bireysel performans antrenör, takım antrenör olsun, teknik kadro olsun, bütün bu konuların hepsine hakim kadrolar var. Dolayısıyla bunların en iyi kararı muhakkak ki bu yapılacak olan görüşmelerden çıkacak bir futbolcu performansının yüksekliği olacak.
1: Peki hocam, yine transfere dönersek Fenerbahçe'de şimdi Girassi gibi, Vlahovic gibi isimler üzerinde konuştuk. Peki bu şekilde net santrforlu bir sistemde Fenerbahçe'nin mevcut kanat oyuncularının yeterli olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa orada bir rotasyon bekler misiniz? Bunu şundan dolayı da soruyorum. Şimdi malum 10+4 kuralı nedeniyle biraz transfer planlamalarında da değişikliğe gitmek zorunda kaldı kulüpler. Evet. İsmail Kartal da yerli oyuncuları çok iyi kullanan bir teknik direktör olduğunu, doğru, bugüne kadar gösterdi. Acaba burada da bir planlama değişikliği olabilir mi?
0: Tabii ki olur. Çünkü her teknik adamın geldiğinde, bir kadroyu eline aldığında kendi düşüncesine, kendi futbola bakışın, vizyonu içerisinde bir oyun oynatmak için o kadroyu planlayacak. Hı hı. Geçmişte tabii 4. defa gelen İsmail Kartal, bu da büyük bir başarı. Belki de dünyada 3-4 tane kişi de var. Ben geçen gün böyle bir çalışmada yaptım kendim. Ondan sonra baktığımda 4 tane teknik adama rastladım. Yani aynı takıma 4. defa gelen 4. teknik adam İsmail Kartal'ı gördüm. Bu büyük bir başarı tabii ki. Ama şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe'de herkesin bir beklentisi var. O da İsmail Kartal da çok iyi biliyor. oradaki bütün teknik kadro da biliyor. İşte sportif direktör

0: de biliyor, başkan da biliyor. Şampiyonluğu bekliyorlar. Bu şampiyonluğu oynamak için de bu kadroyu oluşturacak olan kişi teknik direktör İsmail Kartal. Bu İsmail Kartal'ın vereceği kararlar bence evet Vlahovic olur veya işte Gracie olur. Geldiğinde Vedat Muriç olur. Zaten Vedat Muriç sakatlanmasa da bir tane santifora ihtiyaç vardı Ezgi. Gene bir santifor alınacaktı. Yani orada tek başına bütün bir seneyi götüremezsiniz Sıdıkı Şerif'le. Belki Sıdıkı Şerif'i kenarda oynatabilir. Kerem'i tekrar yeniden canlandırabilir İsmail Kartal. Orada Asensio, Talisca gibi her bölgeyi oynayabilecek oyuncular var. Skora katkı yapacak oyuncular var. Nene bugün önemli bir çıkışla olan bir potansiyel olarak görülüyor. Zaman zaman ondan da destek alacak. Ya bu biraz da İsmail Kartal'ın kadroya bakış açısıyla ilgili. Ben İrfan Can Kahveci ile tekrar devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü geçmişten iyi bir
1: gol
0: var.
1: Çok iyi verim aldı.
0: Çok iyi verim almıştı. Evet. O verim almasının zaten teknik adamlık da öyle bir şeydir sevgili Ezgi. Yani kadrodan alabileceğin verimin en iyisini alman lazım. Teknik adamlarını biz deriz ya, çok iyi bir teknik adam. Çok ya, teknik adamın, iyi teknik adamın karşılığı şampiyonluk. Tabii ki şampiyonluk iyi teknik adam, ama bir de iyi teknik adam da kadroyu nasıl kullandığıyla çok önemli. Ya bu kadroyu kullanırken zorluk testi yüksek maçlarda nasıl oynuyorsun veya düşük potansiyeli maçlarda nasıl oynuyorsun, bu kadroyu nasıl evliyorsun veya o forma dağıtımını hakkaniyetli yapıyor musun gibi gibi şeylerle bazen hiç olmadı. Mesela Fred, mesela İsmail Kartal'la çok üst seviyeye gelmişti. Gerçi 2 sene geçti aradan. Fred'de bir dalgalanmalar başladı. Ama Fred'in dalgalanması kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez.
1: Şimdi mesela yani, İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte aslında gönderecekler listesindeyken tam tersi kalacaklar listesine geçtiği konuşuluyor Fred'in.
0: Kesinlikle öyle. Ben gözlemim şöyle. İzlediğim Fenerbahçe antrenmanına baktığımda İsmail Kartal'la beraber çıkışta çıkışta olan futbolcuların yüzleri gülmeye başlıyor. Hmm. Yani ben Fred'in de işte İrfan Can Kahveci yeni katılıyor. Kerem, yani Türk oyuncuların, İsmail Kartal'ın olsun, İsmail Yüksek'in olsun, bunların hepsinin yüzleri İsmail Hoca ile beraber bir gülmeye başladığını görüyorum. Çünkü İsmail Kartal onların dilinden anlayan bir teknik adam, bir Türk teknik adam. Onlarla da bir başarı sağlamış. Herkesin hafızalarında 99 gol, 99 puan çok önemli ki bana göre şampiyon olmuş kadar değerli bir orada bir puan şeyi var, sonucu var. Burada önemli olan Fenerbahçe'deki oynayacak olan oyundaki kişilerin doğru seçimi ve onların form grafiklerini mümkün olduğu kadar yukarı taşıyarak sürece yayabilmek önemli. Bu isimler aslında Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondaki kadrosu, çok iyi bir kadrosu vardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe santrforsuz neredeyse şampiyon olacaktı. Yani şampiyonlar çok yakın olduğu rakibiyle mücadele ettiği sürelerde bakıldığında Galatasaray'dan bence en rahat şampiyonu alabilecek bir dönem vardı geçen sene. Hem de bu kadar yanlışlara rağmen. Yani bir santrforsuz oynayan bir Fenerbahçe, şampiyonluğa giden bir takımın santrforsuz olmasına rağmen gene de şampiyonluğa çok yaklaşan bir Fenerbahçe takımı vardı. Ufak tefek nüanslardan dolayı kaybedildiğini düşünüyorum. Ama bugüne, yani bugüne geldiğinde de bütün bunların hepsini çok iyi analiz eden, çok iyi bir verilerle konuşmasında artık teknik adamlık kariyerine katan bir İsmail Kartal'ın bence bunların bütün bir potansiyelle, bütün bir potada eriterek de iyi bir kadro kuracağına ve buna da destek veren Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu da var. İyi bir yol alınacak ama ağırdan gidiliyor. Bu bir gerçek. Ben mesela yani Kadıköy yakasında oturan bir kişi olarak da hep hayatımızı oradaki insanlarla, Fenerbahçelilerle de çok geçiyor. Hepsinin de söylemleri o, geç mi kalıyoruz, işte başkan onu demişti, başkan niye öyle olmadı gibi söylemler var, hepimize de gelir.
1: Şimdi yarın Avusturya kampı başlıyor
0: tabii,
1: örneğin.
0: Ezgi, bunlar kolay değil çünkü siz konuşurken başka ama esas ana bir masaya oturduğunuz zaman planlar, bütçeler, oyuncu profilleri, oyuncu ödemeleri, bu mali tablo geldiği zaman bazen sizi ister istemez daha ağır hareket etmeye itiyor ki ben bugün onu görüyorum açıkçası. Hmm. Ama bunlar aşılacaktır. Çünkü herkesin beklentisi şampiyonluk. Şampiyonluğun olması için kadro ve oyuncu ve oyuncular kurulacaktır.
1: Peki şimdi hocam taraftarların transferler kadar merakla beklediği konulardan biri de biliyorsunuz yeni sezon formaları. Evet. Formalar tanıtımlara başladığı zaman, forma tanıtımları yapıldığı zaman her zaman böyle bir değerlendirmeler, beğendik beğenmedik, şu şöyle olsaydı bu böyle olsaydı yorumları yapılır.

Galatasaray'la isterseniz devam edelim. Galatasaray'da yeni sezon formalarını tanıttı. Hem bir hatırlayalım, bir izleyelim, formaları bir görelim, üzerine konuşup sonra Galatasaray'ın da transfer gündemini konuşacağız. Ama zannediyorum bir şey mi var o gün? Bir canlı yayın var sandım, yokmuş. Tamam, videoları görelim, tanıtımı.

0: Hocam sizinle biraz dedikodu yapalım. Böyle formalar belli olduğu zaman kendi aranızda konuşur muydunuz? Bu senekilerde olmadı, geçen seneki daha iyiydi filan gibi oyunculuk zamanında.
1: Bizim eski zamanımıza gittiğimiz zaman bizim bir tane formamız
0: ya,
1: vardı. Bizim öyle böyle bir şey, böyle çeşitli formalar
0: hayatta
1: mümkün değil. Yani biz formayı da sahaya çıktığımız zaman yırtılmamasına gayret ederdik.
0: Ya, aç tekrar.
1: Yani biz hakikaten
0: doğru söylüyorsunuz.
1: Öyleydi.
0: Benimki de soru.
1: Yok, çok güzel soru. Aslında bir insanları da aydınlatalım yani. Bir öyle bir devirden geldik ama
0: tabii,
1: o süreci.
0: Tabii o dönemler de yaşandı.
1: Aynen. Ama çok güzel bir dönemlerdi. Çok sevgiyle hep bahsetmekten keyif alıyorum. Geçen gün de Galatasaray'ın formaları da güzel hakikaten.
0: Beğendiniz mi?
1: Beğendim. Bütün
0: geçen sezonki formalarına çok benzediği için biraz Galatasaray taraftarlarının serzenişlerini gördüm sosyal medyada ama hani çok farklı bir tasarım yapılmamış diye, en azından belki birisi farklı olabilirdi diye bir serzeniş vardı. Katılır mısınız?
1: Ben açıkçası klasikten yanayım. Şöyle ki Fenerbahçe'nin nasıl sarı lacivert çubuklusu varsa, evet, Galatasaray'ın da sarı kırmızı parçalı forması ve Beşiktaş'ın da keza öyle. Hep böyle klasik formaların daha böyle aydınlatıcı. Ben sadece renklerin gerçek camianın renklerini aksettiren renk olmasından yanayım. Yani sarı sarı olsun. Sarıyı çeşitli tonlara bürünmemek lazım. Hmm. Kırmızı kırmızıyı başka bir tonlara devşirmemek lazım. Sarının sarısı olsun. İşte Kanarya sarısı sarı. Lacivert Fenerbahçe'nin laciverti. İşte kırmızı Galatasaray'ın kırmızısı. Hı hı. Sarı,
0: o zaman şeyleri sevmiyorsunuz. Bazen böyle alternatif formalar yapıp örneğin pembe, mor filan gibi, mavi.
1: Onlar
0: alakasız
1: tamamen
0: bir renk.
1: Onlar tamamen sosyal hayatta yürümek, gezmek, değişmek için.
0: Bir kot pantolonun üstüne giymek için.
1: Kesinlikle öyle. Özel normal hayatlarda giyilecek bir forma olduğunu ben hep varsayıyorum. Ama bunun dışında ben her zaman camiaların kendi esas ana karakterdeki formalarını çok seven biriyim.
0: Geçen gün Beşiktaş'la tanıtım yaptı. Onu izlediniz mi? Beşiktaş'ın yeni sezon formaları.
1: Beşiktaş'ı geldiğinde bakalım onlara tekrar.
0: Onu da isteyelim arkadaşlarımızdan. Evet. Beşiktaş'ınkini de bir taraftan döndürelim. Daha Fenerbahçe'ninkiler tanıtılmadı hocam. Var mı? Siz önden bir gördünüz mü?
1: Ya biz tanıttık. Senin karşında şu anda Fenerbahçe 120. yıl formalarını tanıtan kişi oturuyor. Lütfen
0: doğru
1: Ezgi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani sarı lacivert bütün orada hepimiz yıllardan beri Fenerbahçe takımına hizmet etmiş. Marco Arioğlu, Şenol Çorlu, Alparslan Eratlı, Cemil Turan. Hepimiz orada Tuncay Şanlı.
0: Ay keşke yayından önce konuşsaydık da onu da şöyle ekrana getirseydik,
1: yani,
0: izleyicilere bir gösterseydik.
1: Aslında yapılabilir yani 3 takımın da bu sene gibi forma şeyleri, yayınları belki yapılmıştır, belki de onu da bilmiyorum. Hı-hı. Ama çok güzel bir etkinlikti. Dolayısıyla bizi de çok gururlandırmıştı yönetim
0: belki
1: o zaman.
0: Belki bu yıl da çağırırlar hocam.
1: Geçtiğimiz sezon o öyleydi ama önümüzdeki sezonun formaları nasıl olacak onu bilmiyorum.
0: Beşiktaş'ınki de geldi.
1: Çok
0: hocam
1: güzel.
0: Şöyle bir bakalım, bu beyaz forması. Yine aynı düzlükte bir siyah forma var Beşiktaş'ta. Hocam Beşiktaş taraftarı da biraz fazla düz olmasını beğenmemiş. Yine sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla. Bir de sponsor değişti malum.

0: Beşiktaş'ta bu seneki formaların belki biraz daha tasarım anlamında farklı olması bekleniyordu. Çok beklediğini bulamadı gibi Beşiktaş taraftarı, elbette ki beğenenler de çok sayıda var ama. Hocam ben bunu hep söylüyorum, belki hatırlarsınız, Beşiktaş'ın bir 100. yıl nostalji forması vardı. Şöyle polo yaka,
1: polo
0: lacıklı
1: yaka.
0: Önü. Bilirsiniz onu.
1: Evet.
0: Çok güzel bir forma değil
1: güzel
0: miydi?
1: Güzel bir forma. Ben...
0: Mesela ben olsam onu her sezon ayrıca bir...
1: Ya ben mesela şimdi siyah beyaz dediğin zaman o siyah beyaz kalın çubuklu formayı her zaman görmek isterim. Ya demin ifade ettiğim gibi Fenerbahçe'de de Galatasaray'da. Yani
0: Fenerbahçe'nin de hazırmış bu arada.
1: Harika. Hatta bizim de çok güzel şeyimiz falan da vardı ya. Yani
0: görelim onu bütün, da görelim.
1: Ben her zaman için dediğim gibi yani camiaların onlarla yaşamış oldukları o renklerdeki esas formalarla beraber.
0: Evet. Bu yeni güzel. Sezon değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Yeni sezon bu. Ha tamam. Tamam. Doğru.
1: İlk gün tanıtımı, ilk tanıtımını bizlerle yaptı. Feneryum mağazasının içerisinde, Şükrü Saracoğlu'nun içerisindeki ilk tanıtımını eski futbolcularla yaptı.
0: Galatasaray ve Fenerbahçe böyle tanıtım videosu hazırlamış. Beşiktaş'ınki lansmandan görüntülerde, onu söyleyelim. Beşiktaş'ta henüz böyle bir tanıtım videosu gibi bir şey yok. Bütün store ürünleri de aynı zamanda tanıtılıyor değil mi hocam buralarda? Bu arada Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. Gerçekten günlük kullanımda da taraftarların
1: müthiş
0: çok fazla
1: var.
0: Giyebileceği şeyler üretiyorlar. Özellikle geçen sezon da vardı.
1: Fenerbahçe özellikle Fenerium'daki satılan böyle özellikle sosyal hayatta giyilmesi için inanılmaz şeyleri
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Ve her senede bir önceki seneden çok daha fazla
0: evet.
1: Müthiş şeyler
0: o
1: yapıyorlar.
0: O konuda gerçekten Fenerbahçe
1: ve
0: çok
1: geçen
0: başarılı.
1: Sene bir rekor kırılmış. Yani Fenerium'larda satış rekorları kırılmış. Ve oradaki yönetici arkadaşımız Sinan Öncel hakikaten önemli bir açıklama da yaptı. Bize hepimiz orada bu açıklamaları bize bu formaları tanıtırken. Sunmuş oldukları ürün bazında şu anda bir numaralarmış. Ama adet olarak tabii ki bir seneki evvelden adet olarak da çok daha fazla adet yapmışlar. Cirolar çok fazlaymış.
0: Evet.
1: O da sevindirici tabii.
0: Hocam bunların hangisini beğendiniz en çok?
1: Ben biliyorsun klasikçiyim ama sarı beyazı da çok beğendim yalnız onu da söyleyeyim. Sarı beyaz da çok güzel.
0: Evet,
1: şu sol taraftaki sarı beyaz favorilerden biri.
0: Ben de en çok çubukluyu beğendim. Fenerbahçe'nin formaları arasında. Hayırlı uğur olsun
1: hayırlı
0: diyelim
1: olsun,
0: bütün
1: evet.
0: Kulüplere tabii
1: aynen.
0: Ki. Bu arada arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Arka arkaya hemen bulup getirdiler. Beyza'ya da çok teşekkür ediyorum. O güne de çok teşekkür ediyorum. Şimdi Galatasaray'ın forma tanıtımını izledik. İsterseniz Galatasaray'ın transfer gündemini de şöyle bir değerlendirelim.
1: Tamam.
0: Gündemde öyle çok net bir isim yok aslında Galatasaray'da. Şu an biraz daha böyle görüşmeler yapılıyor, temaslar kuruluyor. En uygun isimle en uygun şekilde anlaşmanın yollarını arıyor aslında Galatasaray. Sadece şu anda Icardi ile devam edilmemesi üzerine biraz 10+4'e de uygun olması sebebiyle John Duran'ın anlaşılmaya yakın olduğu haberleri geliyor. Onun dışında Can Uzun gündemi var, Van Dijk gündemi var yine savunma için. Neler söylersiniz hocam?
1: Ya Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Bir kere elinde şampiyon olmuş bir kadro var Ezgi. Bu şampiyon olan kadroya daha da seviyeyi biraz daha yükseltmek, Şampiyonlar Ligi'nde daha kalıcı, daha istikrarlı, daha ileriye gidebilecek bir kadro üzerine bir oyuncu potansiyelini tekrardan gözden geçirerek devam etmek istiyor. Bu ne demektir? Galatasaray takımı kendi, işte mesela bugün Kolombiya 16'ya kaldı. Yani oradaki oyuncusu Sanchez. Ve biz diyoruz ki Sanchez'in oyununu beğenmiyoruz. Geçen sene dalgalanmalı bir oyun. Yani biz Sanchez'i beğenmeme lüksümüzü nasıl oluşuyor ben de onu anlamıyorum. Yani çünkü performanslar hep onu söylüyorum. Yani performanslar dalgalanmalar olabilir ama bunu kötü futbolcu veyahut da yarın öbür gün toparlanmayacak anlamı çıkmaz. Yani Sanchez Abdülkerim ikilisi oranın çok hala uzun zaman devam edebilecek bir ikilidir. Bunlar tabii ki oyun bazında, sezon bazında, sakatlık durumuna, maçın durumuna dalgalanmalar yaşayacak. Hatalar da yapacak. Yani hepsini görüyoruz işte Dünya Kupası'na geldiğini konuşacağız. Şimdi bunların hepsinin neticesinde oraya Bir kere Sanchez işte Abdülkerim olmadığı zaman veyahut da orada oynayabilecek birbirleriyle uyum sağlayabilecek bir ikili bulmaya, birini bulmaya çalışıyor.

0: Buradan da Galatasaray'ın tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki lig aşamasına katılacağı için Eylül'e kadar çok süresi var. Bu konuda çok rahat gidiyor. Dünya Kupası'nın da bitmesini de bekleyecek bence. Buradan çıkabilecek olan şeyler, oyuncular ne olabilir? Hı. Yani mukavelesi bitecek veyahut da takımıyla devam etmeyecek gibi gibi oyuncular. Şimdi bu aşamada kimseye talip olmak oradan kolay değil. İşte Van der Nisbi konuşuluyor ama orada ne kadar, nereye kadar gidilecek onu bilemiyorsunuz. Yani hep
1: maliyetli
0: böyle
1: oyuncular hocam,
0: maliyetli
1: yani
0: oyuncular. Çünkü maliyetli oyuncuları aldığınız zaman bu maliyetli oyuncular size Şampiyonlar Ligi'de özellikle zorluk derecesi yüksek organizasyonlarda size katkı sağlayacak, evet, oyuncular. Bu yüzden bence o planları çok gözden geçirerek devam ediyor Okan Buruk, öyle düşünelim. Bazen önüne gelen oyuncular başka bir oyuncularla beraber daha başka bir yere evrilen bir transfer haberi olabiliyor. Bekleyip görmek lazım. Ama Galatasaray'ın elinde bugün Singo'da olsun, Lemina'da olsun o bölgede oynayan oyuncular olduğu
1: zaten
0: için
1: hazır bir kadrosu
0: hazır
1: var.
0: Bir kadrosu var. O bölgede oynayabilecek oyuncular var. Burada sadece Icardi'nin durumu tam netleşip John Duran'la ki imza aşamasına geldiği söyleniyor. Hı-hı. Aldığımız duyumlar bize onu söylüyor. Evet. İmza aşamasına geldikten sonra da John Duran'la bakalım Galatasaray'da ne olacak? Neler?
1: Hocam sizce John Duran nasıl bir katkı yapar Galatasaray'a? Çünkü Fenerbahçe'de de izledik. Zaman zaman özellikle büyük maçları çok iyi oynayan, evet, bir futbolcu olduğunu gördük. Ama saha dışı etkenlerle biraz fazla problem yaratan bir isim olduğundan hep bahsettik ki gidişi de zaten öyle oldu. Nasıl bir etki
0: Ezgi'cim,
1: yaratacağını
0: şimdi
1: düşünüyorsun?
0: Bu tip oyuncular sahanın içi ve sahanın kenarı dışı olarak adlandırdığımız zaman bu oyuncular zor oyuncu, alfa oyuncular bunlar, yani egoları yüksek oyuncular. Hı hı. İdare edilmeye ihtiyacı olan oyuncular. Bence belki de Okan Hoca'nın en büyük maharetlerinden biri de bu tip oyuncuları geçmişteki işte 4 senede Gomez şeyinde olduğu gibi, ufak tefek Icardi problemlerinde olduğu gibi o süreci iyi sevk ve idare etti. Bence hem 2002'li olması, yani 10+4 kuralına uyması John Duran'ın, Galatasaray'a zaman zaman Osimhen'in arkasında yedek beklediğinde sorun etmeyecek bir oyuncu olması, bunlar John Duran'ı öne çıkaran ana kriterler.
1: Herhalde zaten transfer, tabii, yapılacaksa da bunlar önden konuşulacaktır diye.
0: Zaten şöyle, hiçbir futbolcuya zaten şunun bir sözünü veremezsiniz. Ben seni oynatacağım. Sen benim kadromun 11 oyuncusun gibi, hı-hı, değil. Ama oynatmak için alıyorsun zaten bir futbolcuyu. John Duran'da bakarsınız öyle bir performans sergiler ki Osimhen'le hakikaten ideal bir performans olabilir. Belki de ikili oynayacağı bir zaman olabilir. Osimhen'le oynamayacağı zaman John Duran'ın oradaki saha içerisindeki oyun agresifliği, yani rakibi agresiflikten daha ziyade oyun agresifliği, temaslı oyundaki varoluşunu belki de Galatasaray'a çok katkı sağlayacak.
1: Bir de hocam 3 kulvarda olacağını da unutmayalım Galatasaray'ın.
0: 3 kulvarda olacak. Kimin ne zaman ne şekilde nasıl bir sahanın dışında kalacağını da kestiremiyorsunuz. Bugün artık hepimizi seyrediyoruz Dünya Kupası, temaslı oyunun ne kadar çok öne çıktığını, hakemlerin çok müsamaha ettiğini görüyoruz. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki sene FIFA'nın koymuş olduğu bu Dünya Kupası'ndaki kuralları UEFA kendi kurallarını belki içselleştirecek. Herkes hakemlerden de böyle bir davranma şekli isteyecek gibi gibi, bunlara hep hazırlıklı olmak lazım. Teknik adamlar olarak hazırlıklı olmak lazım. Oyuncuların hazırlıklı olması lazım. Gelen bugün aşağı işte dün akşam oynanan maçlara baktığınızda ülkemizde oynayan futbolcuların hepsi Dünya Kupası'nda görüyorsunuz. Bunlar önemli, çok güzel şeyler. Bu oyuncuların Türkiye liglerinde oynaması, buradaki futbola bir katkı yapılabiliyorsa yapılmasını görmek, bunlar güzel şeyler. Ama Galatasaray'a döndüğümüz zaman da John Duran, ben Galatasaray'da ne yapar, ne eder benim için bir soru işareti. Ama artıları var, eksileri var. Zaman zaman eksilerinin çok öne çıktığı, zaman zaman artılarının biraz daha aşağıda kaldığı bir oyuncu profili çiziyor. Çünkü takımın içerisindeki en önemli şey teknik adamın dikkat ettiği huzuru bozmamak. Hı hı, hı. Buradaki en önemli şey o. Arkadaşlarıyla beraber takımın içerisindeki vücut dili, teması, konuşması, oradaki agresifliği, birebir ilişkileri çok değerli olacağını

0: düşünüyorum. Çünkü Okan Hoca bunu, bu birlikteliği, bu birlikte düşünceyi sağlamasıyla bence Galatasaray'daki önemli şampiyonluklardaki etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, o zaman biraz Dünya Kupası konuşalım mı hocam? Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri artık belli oldu değerli izleyenler ve bu akşamdan itibaren artık çeyrek finale yükselecek takımları göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlarımdan rica edeyim hemen şuraya line'ımıza bir turnuva ağacını getirebilirsek şöyle geniş geniş bir görelim son 16'ya yükselen takımları. Üzerine de biraz konuşalım istiyorum. Hocam nasıl ilerliyor sizce buraya geçmeden önce Dünya Kupası sizin için? Biraz daha böyle maçlara kalkanlardan mısınız yoksa özetlerden mi takip edebilenlerden?
0: Ben bitene kadar da izleyenlerdenim.
1: Öyle mi?
0: Yani bitene kadar şöyle bir, yani ben kendim bitene kadar izleyenlerdenim. Yani
1: hayır, maç da bitti, ben de bittim diyorsun.
0: Evet, yani çünkü dün akşam seyrettim en son 2'deki maçı seyrettim, işte Kolombiya maçını. Ya yani son artık gözlerim kapandı, iniyorum böyle yani bir şey için falan. Neyse, ben kısacası Dünya Kupası'nın daha ilk grup maçlarından itibaren hepsini, bütün maçları izleyebildiğim kadarıyla izlediğimden yola çıkarak hepsinden çok keyif aldım. Çok da mesela zaman zaman grup maçları çok da beğenilmez. Yani işte böyle daha çok idare ediyor gibi görülür, evet. Ama çok önemli bir basamaktır. Oradaki en güçsüz olarak dediğimiz takımdan en güçlü olan takıma kadar, en defansif yapan takıma kadar, en istatistikleri iyi olan takıma kadar hepsini ortaya koymuş olduğu, hepimize günümüzdeki, önümüzdeki senelerde ders alabileceğimiz bir sürü şeyler var. Bunları görebiliyoruz. Mesela hiç gol yemeyen bir takım veyahut da ne bileyim hep oyunu domine etmeden rakibe bırakan top, o bile bir oyundur. Onu bile iyi oynayabilmek oyundur. Onu bile bir analizini yapabilmek lazım. Ben bütün olaylara öyle baktım, öyle bakıyorum. En kötü bir maç diye nitelendiğimiz bir maçtan bile alacağımız, bizim teknik adam olarak, bir futbol gözü olarak, bir futbol yorumcusu olarak çok fazla şey olduğunu düşünüyorum.
1: Sürpriz o bakımdan, takımınız kim hocam şimdiye kadar?
0: Ya sürpriz takım, ben sana bir şey söyleyeyim Ezgi. Şu anda 16 turunda grubunda 3. olmuş takım kim var?
1: Paraguay.
0: Ya.
1: Paraguay kesinlikle.
0: Peki üzülmüyor musun?
1: Üzülmez miyiz ya hocam? Üzülmez miyiz? Yani bir de hani tamam çok tebrikler de hani göze hoş gelen ya bir futbolları da yok.
0: Tamam öyle diyorsun ama bak mesela bu kadar 16 tane takımın içinde, evet, hepsi gruptan birinci, ikinci, evet, birinci. Üçüncü çok olan bir tek takım var. O da bizim grubun üçüncüsü.
1: Evet.
0: Ya benim var ya, ben ona çok üzülüyorum.
1: Ve Almanya'yı elediler.
0: Ve Almanya'yı elediler. Evet. Almanya'yı elediler. Yani bu çok altında yani durum çizilmesi ve de üstünde durulması gereken bir konu. Tabii milli takımımız için çok şey söyledik, ettik, konuşuyoruz, ediyoruz ama ben her şeye rağmen...
1: İnsan içi acıyor gerçekten ya, bu tabloyu görünce.
0: Kendi grubumuzun üçüncüsü 12-16'ların içerisinde. Ya orada bizim olmamız gerekirdi. O mesela işte 32'de bizim Almanya ile oynamamız lazım. İnanıyorum ki Paraguay Almanya maçından çok daha etkinliği, çok daha
1: bir kere çarpanı, çok keyifli bir maç
0: tabii
1: olurdu.
0: Tabii tabii. Çok daha çarpanı olabilen bir maç olurdu diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben yani şu Paraguay'ın bizim grubumuzun üçüncüsü olarak orada 16'nın içinize görmesi gerçekten, bir kere daha söyleyeyim, içimi acıtıyor.
1: Fransa yani, karşısında da bir yapabilirler mi hocam?
0: Çok zor. Çok zor. Yani tabii futbolda olmaz olmaz, o ayrı bir konu ama yani Fransa'nın biz bugün
1: şampiyonluğundan neredeyse bahsediyoruz.
0: Şampiyonluğundan
1: yani,
0: finalinden bahsediyoruz, tabii, konuşuyoruz. İşte Arjantin Fransa'yı eşleşmesini son aşamada öyle genelde
1: siz kamuoyu... de böyle bekliyorsunuz.
0: Ben de öyle bekliyorum açıkçası.
1: Ben de öyle bekliyorum. Arjantin Fransa bekliyorum.
0: Ben de Arjantin Fransa finali bekliyorum. Ama futbol o kadar güzel bir oyun ki sürprizleri de içinde barındırıyor.
1: Tabii ki.
0: Her şeyde hazırlıklı olmak lazım.
1: Tabii ki.
0: Onu da söyleyelim.
1: Hocam Fas da yine geçen Dünya Kupası'nın da flash takımlarından biriydi. Yine bu sene de yolunu emin adımlarla devam ediyor ki zannediyorum hemfikirizdir. Kanada karşısında da şu anda Fas favori, çeyrek finalde bir Fransa-Fas maçı izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bir sürpriz olmazsa.
0: Yani Fransa... Fas, evet, yani Fas'ı da ben çok beğendim. Fas çok iyi oynadı Hollanda maçında. Çok özel oyuncuları var hepsinin. Ben Fas'ın da Kanada karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Dediğin gibi çeyrek finalde Fransa Fas şeklinde oluşur diye tahmin ediyorum. Portekiz İspanya
1: çok güzel maç.
0: Çok güzel maç. Hakikaten seven yani.

0: demek değildir ki söylemim Cristiano Ronaldo'ya da haksızlık etmeyelim. O da çok muhteşem iyi bir futbolcu. Özellikle de sivil toplum kuruluşlarındaki o destekleri, sağ dışındaki o bakışı, vizyonu, hayata bakışa dair o insanlarla temasları o çok değer katıyor. Cristiano Ronaldo çok daha öne çıkarıyor. Belki sahanın içinden de daha çok öne çıkarıyor. Ama sahanın içine baktığınız zaman, sahanın içine baktığınız zaman da Messi başka bir profil.
1: Kesinlikle öyle. İspanya Portekiz-İspanya maçı saat 22'de 6 Temmuz'da onu söyleyelim. Yani çok rahat izlenebilecek bir saatte muhtemelen hocam rating rekoru kıracak bir karşılaşma olacaktır. ABD Belçika için ne dersiniz?
0: Ya o da bütün yani 3 neticeyi bir barındıran bir maç derler ya işte öyle bir maç.
1: Evet
0: yani,
1: o enteresan çok ortada bir ortada bir eşleşme. Maç.
0: İkisi de birbirine sanki denk gibi ama Belçika'nın daha böyle kaliteli ayakları var. ABD'den daha iyi diye düşünüyorum. Ama oyun olarak bakıldığında da ikisinin de birbiriyle sahanın içerisinde her türlü neticeyi barındıran bir oyun olarak görüyorum. Ama tabii sonunda bir galibiyet çıkacak muhakkak ki ama sanki ben Belçika'nın da bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
1: Senegal karşısındaki o geri dönüşle beraber kendine gelme durumu da yaşamış olabilir.
0: Müthiş bir maç yaşadı, evet, Belçika. Aynen katılıyorum.
1: Peki sağ tarafa geçelim hocam. Burada biraz daha sanki özellikle Arjantin'in yolu açıkmış gibi görünüyor ama önce yukarıdan başlayalım. Brezilya Norveç ne dersiniz?
0: Ya evet Norveç'in çok önemli bir forveti var. Tamam hala kabul ediyoruz ama Brezilya'nın da çok özel oyuncuları var. Ya. Hepsi kendine ait özel oyuncuları var. Ben Brezilya'nın zor da olsa yani kolay bir maç değil aslında bakmayın.
1: İyi,
0: yani
1: Norveç, yine keyifli geçmeye aday bir
0: orada
1: maç.
0: Dediğin gibi Brezilya'nın geçeceğini düşünüyorum. Meksika-İngiltere o da güzel bir maç ama İngiltere Harry Kane gibi bir golcüsüyle bugün dünyada en fazla gol atan oyuncuların arasına girmesi.
1: Hocam İngiltere'de her turnuvada buralara kadar geliyor. Tam herkes diyor ki tamam artık final olur, şampiyonluk olur falan deyip ondan sonra bir anda olmuyor.
0: Yani İngiltere'nin final oynaması gerçekten çok zor ama yani futbolun her şeyi barındırıyor içinde. Ben Meksika'nın da burada İngiltere'ye geçeceğini düşünüyorum.
1: Arjantin-Mısır.
0: Evet.
1: Mısır penaltılarla geçti hocam.
0: Mısır penaltılarla geçti ama
1: Arjantin de zorlandı bu arada. Yani Yeşilburun Adaları gerçekten bu senenin sürpriz ülkelerinden biri oldu.
0: Ben seyrettim o maçı da. Hakikaten çok iyi bir maç oldu. Ama Arjantin-Mısır'ı geçer. Yani Arjantin'in zaten finaldeki favorimiz Arjantin. Yani bizim düşüncemiz Arjantin-Fransa olduğuna göre de ben Arjantin'in de geçeceğini düşünüyorum. İsviçre-Kolombiya ilginç maçlardan biri. Yani biz nasıl demin işte Kanada, Fas, Amerika, Belçika diyorsak İsviçre-Kolombiya'da aynen o maçlar içinde düşüncelerimizi bu İsviçre-Kolombiya maçı için de söyleyebiliriz. Kolombiya'yı ben yakın görüyorum. Yani daha İsviçre'yi geçebilir diye düşünüyorum Kolombiya'yı. Yani Kolombiya, Arjantin çeyrek finalde oynayacak bu ağacın bir tarafından. Öbür tarafından da Brezilya, Meksika oynayacak diye düşünüyorum. Yani turnuva ağacının sağ tarafından çeyrek finalde Brezilya, Meksika, İsviçre, Kolombiya, öbür taraftan da Fransa, Fas, İspanya, Belçika diye düşünüyorum.
1: Bakalım. Ben de sizin aynı görüşlerdeyim hocam. Bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Bu ağacı sürekli güncelliyoruz tabii alınan sonuçlara göre. İsabetli tahminler oluyor, yanılıklarımız oluyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun,
1: bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyoruz.
0: Herkes
1: size ve izleyicilerimize tabii ki güzel bir hafta sonu dileyelim. Yaşasın hafta sonu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

0: Girassi, nefis bir dokunuş. Geri aldı topu. Zero Girassi karşı karşıya. Harika bir bitiriş. Zero Girassi.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 4 Temmuz 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.

0: Tam Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaş.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan

0: Uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam. A-Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Awesome.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1985 yılına gidelim. 1985 spor alanında uluslararası başarılarla dolu bir seneydi. Türkiye olarak okçulukta Balkan rekoru kırdığımız, dünyadaysa tenisin öne çıktığı bir döneme gidiyoruz şimdi.
1: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız gibi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jerez, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk sporunun aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyaya uzandı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
2: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
1: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyecek.

Yani bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarın da yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Bradford yangını ile aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybetti Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oldu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kurul'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek

0: hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarına da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Cosamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
1: Naim Süleymanoğlu Türk sporu için çok büyük bir değere sahiptir. Şimdi sizleri adım Naim ben Türk'üm diyen bir devin ayak seslerinin duyulmaya başlandığı 1986 yılına götürüyoruz.
0: 1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor hem de bu kupayı üçüncü kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
2: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar gerekse Beşiktaşlı

0: futbolcular sevinç içinde.
1: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin hat safhaya ulaştığı dönemde daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye

etmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Geri Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı.

0: 1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.
1: 1987 yılında da Naim Süleymanoğlu rüzgarı esti. Akdeniz oyunlarında rekorlar kırdık. Futboldaysa Galatasaray yıllar sonra başarılı bir sezon geçirdi.
0: 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu bir önceki yıl olduğu gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına sahne olmuştu. Galatasaray'ın başında dönemin Batı Almanya'sına 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandırmış ve 1982 Dünya Kupası'nda final oynatmış Kurt Hoca Jupp Derwall vardı. Alman teknik direktör Cimbom'un başındaki 3. sezonunu geçirirken sarı kırmızılı takımda şampiyonluk hasretinde 14. yılına girmişti. Son olarak 1972-73 sezonunda şampiyonluk kupası kaldıran ve önceki sezon kupayı averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray artık bu hasrete son vermek istiyordu. Sezonun 36. haftasında iki takım da 50'şer puana sahipken Beşiktaş yine averajla lider konumdaydı. Ancak Kara Kartallar sondan bir önceki haftada İstanbul'da Denizli Spor'la karşılaşıyor, 1-0 önde götürdüğü maçı rakibinin son dakika golüyle 1-1 beraberlikte bitiriyordu.
2: Mahmut ve Erol'un vuruşunda topu ağlardı. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.

0: Galatasaray ise Antalya deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanmış ve 2 puanlı sistemde 2 adım fazla atarak yarışta avantajlı konuma geçmişti.
1: Kafa İlyas'tan, İlyas gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Evet, top ağlara gidiyor, bakıyoruz. Evet, şimdi durum 3-0 oluyor.
0: Sezonun son haftasında Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2-0 galip geliyor. Aynı dakikalarda Galatasaray evinde Eskişehirspor'u konuk ediyordu. Galatasaray taraftarı ve yönetimin takımlarına inancı tamdı. Öyle ki Ali Sami Yenstad'ı günler öncesinden sarı kırmızı renklerle donatılmış, maç günü taraftarlar stadı erken saatlerde akın etmeye başlamıştı. Galatasaray taraftarı 1987 sezonunda en çok kullandığı 14 senelik bu çile bitsin artık bu sene tezahüratıyla birlikte statta yerini alırken, futbolcular da aynı saatlerde şampiyonluk stresini yaşamaya başlamıştı. Maçın 18. dakikasında Cevat Prekazi'nin frikik golüyle öne geçen Cimbom ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
2: Galatasaraylı futbolcular uzaklığın 9 metre 15 santimetrede olmadığını işaret ediyorlar. Prekazi geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Prekazi'nin attığı golle Eskişehirspor karşısında 1-0 önde.
0: Karşılaşmayı tribünden takip eden taçsız kral Metin Oktay ve takımın eski kaptanı Fatih Terim de sabırsızlıkla maçın sonunu bekleyenler arasındaydı.
3: Kaptan olarak Galatasaray formasıyla, sarı kırmızılı formayla ne var ki diyor. Ben 12 yıl Galatasaray'da oynadım. Bir lig şampiyonluğu zevkini tadamadım. Bunu alamamanın acısını duydum diyor. Ötesini Fatih'ten dinliyoruz.
4: Şimdi 12 yıl lig şampiyonluğu alamamanın acısı tabii ki her zaman benim yüreğimdedir. Ancak bugün sevgili kardeşlerim bu acıyı tamamıyla silecekler sanıyorum. Son 45 dakikayı da bu ve daha iyi skorla alarak beni şampiyonluk görmüş gibi bir ortama getirecekler.
3: Yani kendini şu anda takımda oynuyor hissediyorsun.
4: Zaten maça anına kadar beraber soyunma odasındaydık. O anla şu ana kadar ben de sanki oynuyormuşum.
3: Gördüğünde forma var, numara evet, var. Evet, evet. Tek var koşmuyorsun, tek kalbiyle koşuyorsun. Ama zannediyorum ki Prekazi'nin golü güzeldi. Sonuç da aynı.
4: Gerçekten çok güzeldi ama biz bugün güzel gollere bakmıyoruz. Son 90 dakikanın bitimine ve kucaklaşmaya bakıyoruz.
3: Çocuklar biraz yalnız telaşlı dedi genç arkadaşları. Bana öyle geliyor. Biraz heyecan içindeler. O heyecan oyunlarını etkiliyor.
4: Sayın Kıvanç, siz bizden daha uzun süredir futbolun içindesiniz. Siz bizim sporcu abilerimizden birisiniz. Bu durumda, bu stres içerisinde futbolcularımızın bu kadar hatalarını artık topa görmemek lazım.
3: Topa dokunmak bile bir
4: çok zor. Saate karşı oynuyorlar.
3: Evet.
4: Bugün ilk defa kulakları radyoda değil, bütün benlikleri de sahadalar.
3: Ah güzel, güzel.
4: Onun için bu onları hoş görmek lazım. Futbol.
3: Evet, evet, Metin Oktay şu anda
5: Halit'cim futbol hayatımda Galatasaray'da Kupa ve Lig maçlarında 10 tane şampiyonluk yaşadım. Bugün de Galatasaraylı'nın mutlu bir günü. Son bu mutlu zamana ulaşması için bir 45 dakika var. Seyirci coşkulu, futbolcular coşkulu. Zannediyorum biraz daha kale önünde gol fırsatlarını değerlendirirlerse hem seyircileri hem kendileri futbolcular coşacak ve coşturacak. Bu mutlu günde bütün Galatasaraylılara tebrik etmek istiyorum. Eski bir şampiyonluğu görmüş, takım kaptanlığı yapmış bir Galatasaraylı olarak. Ancak Galatasaray mucize olursa bu maçı kaybedebilir. Ama tahmin etmiyorum. İkinci devre tekrar gol geleceğine inanıyorum. Bütün Galatasaraylılara mutluluklar dilerim.
3: Yani peşinen siz tebrik ediyorsunuz.
0: İkinci yarının henüz 6. dakikasında Muhammed Altıntaş sarı kırmızıları 2-0 öne geçiren golü kaydedince taraftarlar rahat bir nefes almış. Fakat bu golden 5 dakika sonra Nedim'le gelen Eskişehirspor golü Ali Sami Yen de seyircilere dakikaları saydırmaya başlamıştı. Ancak maçın son düdüğüyle Galatasaray konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup edip tam 14 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak ve sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlarını uzun zaman sonra sevince boğacaktı.
2: Ve hakem Aykan Köseoğlu maçın son düdüğünü çalıyor. 1986-1987 sezonunda şampiyon Galatasaray. Tribünler coşku içinde. Yup Derval ve Mustafa Denizli coşku içinde. Futbolcular coşku içinde. Ve 50 bin Galatasaraylı ayakta takımlarını alkışlıyor. Galatasaray 2, Eskişehirspor 1 ve puanını 54'e yükselten Galatasaray 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor.
0: 1986-87 Federasyon Kupası büyük takımların hayal kırıklığıyla son bulmuş, turnuvanın yarı finali 4 Anadolu ekibi arasında oynanacak duruma gelmişti. Beşiktaş eleme grup karşılaşmalarının 5.sinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'sa çeyrek finalde elenmişti. Yarı finalde rakiplerini eleyen Gençler Birliği ve Eskişehirspor finalde karşılaşıyor. Ankara temsilcisi rakibini ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyordu. Eskişehirspor rövanş karşılaşmasını 2-1 kazansa da ilk maçın avantajıyla kupaya uzanan ekip Gençler Birliği oluyordu.
6: Evet, Okan Şirin, Mehmet Şengüler, Gökhan Hasan hamlesiyle Özcan Zlatko, Halil İbrahim, Osman Harunu'yla bugün son dakikalarda oyuna giren Serdar ve Sadı'yla, yedek kulübesinde oturan Çetin, İrfan ve Ahmet'iyle ve kırmızı kart olduğu için takımındaki yerini alamayan Eyüp'üyle 1986-87 sezonunda Federasyon Kupası'nın galibi Ankara'nın Gençler Birliği takımı.
0: Türk futbolunda yılın bir başka finali olan Başbakanlık Kupası, lig ikincisi Beşiktaş'ta Federasyon Kupası finalisti Eskişehirspor arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs stadında ilk yarısı 2-0 Eskişehirspor üstünlüğüyle biten maçta Beşiktaş ikinci yarıda 2 gol birden bularak maçı 2-2 beraberlikte uzatmaya götürdü. Ancak uzatmada iki takım da gol atamayınca karşılaşma penaltılara gitti. Eskişehirspor kullandığı tüm penaltıları gole çevirince iki penaltı kaçıran Beşiktaş'ı geçip Başbakanlık Kupası'nın sahibi oldu. Sezonun son ve en prestijli futbol müsabakası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ise o yıl lig şampiyonu Galatasaray ve Federasyon Kupası sahibi Gençler Birliği arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Galatasaray uzatma dakikalarında 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Türk atletizminin yüz akı Mehmet Tersi başarılarını bu yıl milli forma altında da sürdürerek 2 saat 10 dakika 25 saniyelik derecesiyle Londra Maratonu'nda 6. ve 2 saat 13 dakika 09 saniyelik derecesiyle San Francisco Maratonu'nda 1. oldu. Terzi'nin Londra'daki 10 Mayıs 1987 tarihli derecesiyle kırdığı Türkiye rekoru halen egale edilemedi. Atletizmde Türkiye'ye başarılar yaşatan bir diğer isimse Zeki Öztürk oldu. Atina'da düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası'nda 1500 metrede 3.39.19'luk derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Zeki Öztürk, bu derecesiyle Atina'da gümüş madalya kazanırken 5000 metrede de ülkemize altın madalya kazandırdı. Akdeniz oyunlarının 10.sü 1987 yılında Lazkiye'de düzenlendi. Bölgeden yoğun katılım gören müsabakalara ilk kez 18 ülkenin katılımı gerçekleşti.

Türk sporcuları oyunlar sonunda 10 altın, 9'u gümüş ve 24'ü bronz olmak üzere toplamda 43 madalya kazanarak genel sıralamada 5. sırayı aldı.

0: Yarı finalde Galatasaray Beşiktaşspor'la eşleşmiş. Yine 3 maç üzerinden oynanan seride rakibini 2-1 ile geçerek finale yükselmişti. Karşıyaka takımı ise Efes'i 2 maçta da mağlup edince Galatasaray ile birlikte finale çıkan ikinci takım olmuştu.
1: Evet sayın seyirciler. Türkiye Basketbol Ligi'nin playoff'unda artık son karşılaşmadayız. Finali oynayan Karşıyaka ve Galatasaray bugün 3. ve son kez karşılaşıyorlar. Karşılaşmayı kazanan taraf şampiyonluğa erişecek. İzmir Atatürk Spor Salonu öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolu. Binlerce seyirci salonda yer kalmadığı için, daha doğrusu saatlerce önce salon dolduğu için evlerine dönmek zorunda kaldılar.
0: Final serisinde de sezon içinde görmeye alışık olduğumuz çekişmeli maçlar oynanıyordu. Galatasaray ilk maçta rakibini 90-88'lik skorla geçerken takımın yıldız oyuncusu Amerikalı Paul Dawkins kaydettiği 48 sayıyla maçın kahramanı oluyordu. İzmir'de oynanan ikinci maçta Karşıyaka ev sahibi olmanın verdiği avantajı iyi kullanıp Galatasaray'ı 99-87 mağlup ediyor, lig şampiyonluğunu ne kadar çok arzu ettiğini de herkese gösteriyordu. Artık şampiyonun belli olacağı finallerin son maçında nefesler tutulmuş, çekişmeli ve heyecanlı geçen 1987 yılı Basketbol Ligi'nin şampiyonu merakla bekleniyordu. Şampiyonu belirleyecek olan son karşılaşma, seride averajı daha fazla olan Karşıyaka'nın sahasında, İzmir'de oynanacaktı. Karşıyaka'nın efsane basketbolcusu Nadir Vekiloğlu antrenörlüğündeki Kafkaf, İzmir Atatürk Spor Salonu'ndaki zorlu mücadeleyi 74-66 kazanıyor ve tarihinde ilk Basketbol Ligi şampiyonluğunu elde ediyordu. Kendi evinde oynama avantajını bir kez daha kullanmayı başaran İzmir ekibi, böylece ateşli taraftarıyla şampiyonluğu kutlama mutluluğuna da erişmişti.
1: Basket yok. Son saniye ve çıkıyor oyun sayın seyirciler. Ve Karşıyaka 74-66'lık skorla Galatasaray'ı yeniyor.
0: Fakat Karşıyaka şampiyonluğa doymamış, sezonun en büyük kupası için lig birincisi Beşiktaş'la karşılaşmayı bekliyordu. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Beşiktaş'ın başındaki Aydan Siyavuş, eski öğrencisi Nadir Vekiloğlu'yla karşılaşacaktı. Beşiktaş takımı Efe Aydan ve Erman Kunter gibi güçlü isimlerle sahaya çıksa da kadrosu rotasyona çok müsait değildi. Nitekim Nadir Vekiloğlu'nun genç takımı, ustası Aydan Siyavuş'un veteranlar üzerine kurulmuş takımını yenerek kupaya uzanan taraf oldu ve İzmirlileri bir kez daha sevince boğdu. Önceki yıl ana vatanına olaylı bir şekilde iltica eden Naim Süleymanoğlu çalışmalarına Türkiye'de devam ediyordu. 20 yaşındaki şampiyon alterci, ülkemizde kendisine sağlanan imkanlar ve gösterilen ilgiden o kadar mutluydu ki, hem yerli hem de yabancı basına yaptığı röportajlarda mutluluğunu sık sık dile getiriyordu. Naim yurt dışından gelen gazetecilere, ana vatanımda bana gösterilen sevgi ve değerin hakkını vermek için var gücümle çalışıyorum. Amacım Türk bayrağını en önemli şampiyonalarda şeref direğine çekmek. Burada Bulgaristan'dan daha geniş imkanlarla çalışıyorum ve amacımı gerçekleştireceğim ifadelerini kullanmıştı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Temmuz 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi bu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemi.

Yeni sundu. Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Transfer dönemi devam ediyor. Bir yandan Dünya Kupası da devam ediyor. Dün gece gerçekten herkese uykusuz bırakmaya değecek, değdirecek bir maç vardı. Arjantin turladı ama Yeşilburun Adaları da sadece kupaya değil, tarihe de bence adını altın harflerle yazdırdı. Tabii Dünya Kupası'nda konuşacağız. Transferleri konuşacağız. Önemli transferler var. Transfer haberleri var. Bunların hepsini 3 saat boyunca spor gündeminde bulabileceksiniz. Savaş Çorlu ve Burak Kural'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Nasıl geçiyor yaz dönemi?
2: İyi geçiyor.
0: Yani illa futbolla ilgili bir cevap gelmek zorunda değil. Önce bir sohbet edelim. Futbola zaten geleceğiz tabii.
2: Yani gayet güzel. Transferler de ufak ufak başladı. Herhalde bundan sonra biraz daha hareketli olacak. Dünya Kupası biraz daha böyle hareketli olmaya başladı. Güzel geçiyor. Yani nankörlük etmeyelim. Güzel, fena değil yani.
0: Burak Hocam.
3: İyi. Sadece saatlerle sıkıntımız var Dünya Kupası'nda.
0: Süper Ligi özledin mi?
3: Süper yok, hiç özlemedim. Ama Şampiyonlar Ligi tabii başlasa o anlamda güzel olur. Ama Dünya Kupası bence güzel geçiyor.
0: Güzel
3: ben geçiyor. Ben memnunum Dünya Kupası'na. Tek problemim, dediğim gibi, birçok maçı canlı izleyemiyoruz. Sabah 2 oluyor, 4 oluyor. O problem. Onun haricinde ben ya, çok iyi geçtiğine inanıyorum.
0: Dün işte Arjantin maçını yani ben hemen hemen birkaç maç hariç diyeyim. Hepsini canlı izlemeye gayret ettim. Tamam, çok güzel de işte en son hani işte 4.5'a geliyordu işte 4 gibi bitti.
3: Bir de başladı zaten.
0: Kala bitti. Ya zorluyor. Ertesi gün içinde zorluyor. Yani çalışan insanlar için kolay değil tabii ki yani.
3: O problem. Çalışmasan izlersin bir şekilde ama çalışıyorsun. Sabah 7.30'da mesain başlıyor. Nasıl izleyeceksin?
0: Bir de şöyle bir problem. Şimdi ister istemez bir vücut rutini oluyor ya.
3: Tabii.
0: Şimdi sürekli bir gece var. Yani dün 3.45, ondan önce ne bileyim 2 oluyor. İşte 1 oluyor falan derken. Yani baktığında sürekli bir devam eden şey var. Böyle üst üste gelen uykusuzluk döngüsü var. O biraz zorluyor yani. Kesinlikle. Ama bu arada iyi maçlar oluyor. Onu da söyleyelim. Dediğin gibi yani.
2: Yeni başladı işte. Güzel maçlar.
3: Gruplarda da fena değildi. Ben bu beklediğimden iyiydi sanki.
0: Rekabetçilik yani. Açısından düşündüğümün çok üzerinde bir Dünya Kupası olarak nitelendirebilirim.
3: Sürprizler yani. Falan da oldu. Mesela Paraguay'ın Almanya'yı elemesi. Çok büyük sürpriz. Fas'ın... 100. Çok o kadar tabii Paraguay'ın Almanya elemesi kadar sürpriz olması da Fas'ın Hollanda'yı yenmesi.
0: Değil mi?
3: Falan bunlar.
2: Paraguay'ın işte, orada hakikaten Almanya'yı elemesi bizi daha çok üzüyor.
3: Çok büyük sürpriz ya.
2: Burada gruplarda kalan takımlarda üçüncülükten gelen tek takım herhalde Paraguay. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam.
0: Bakalım. Yani Kanada, Fas gelen, değil, Norveç, Brezilya.
2: Birinci, ikinci. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Avustralya üçüncülükten gelen tek takım.
0: Portekiz, İspanya'da
2: gelmedi. Bu Almanya'yı biz de yenerdik hocam.
0: Amerika, Belçika geldi.
2: Eğer
0: değil
2: biz
0: mi?
2: Biz olsaydık.
0: İngiltere, Arjantin, Mısır, evet. Öyle. İsviçre,
2: sürpriz.
0: Kolombiya. Tabii öyle.
3: Yani, çok büyük. Ama Almanya iyi değildi.
0: Ama şöyle. Yani. Şimdi şöyle diyemiyorum yani. Biraz bence o konuda haksızlık yapıyoruz. Yani tabii ki keşke şu an devam ediyor olsaydık da başka bir heyecanı yaşıyor olsaydık ama gönül bunu isterdi. Ya Paraguay'ın oyun modeli insanlara sıkıcı gelebilir ama bunu yapmak hiç kolay değil yani. Bence o açıdan biraz Paraguay'a hak ettiğini vermiyoruz yani. Hani bu oyun düzeni
2: hiç oyun şey yapmıyorum bloğu, ben. Yani hiç o konuda katılmıyorum.
0: Yapmak çok zor.
2: Yani ben 2004

0: çok 2004, yüksek
1: 2004 yani Yunanistan göre. Daha sonra ne oldu abi?
2: Önemli orada Avrupa şampiyonu.
0: Daha sonra ne olsa da Avrupa şampiyonu oldular yani.
2: Avrupa şampiyonu oldu ya, tarihe geçti adam.
1: Doğru geçti ama devamlılık hani şimdi o zaman bize de söylüyor ya, 2002'den sonra 24 yıl katılamadık falan. Yani orada Ottara'ya geldi zaten. Bir yakaladılar böyle 1-0 otobüsü çekme.
2: Yani, şampiyon oldu tarihe geçti.
1: Bana çok göze hoş gelen futbol oynamıyorlar.
0: Paraguay takım başka bir oyun oynayamaz ki abi. Paramparça olurlar
2: şimdi
0: yani.
2: Orada ben fikrimi söyleyeyim mi? Şimdi ben sana çok katılıyorum. Ben de zaman zaman takımlarında bu oyunları oynadım. Her zaman da böyle hani eleştirildik ama hep sonuç aldık. Gücün yoksa, bütçen yoksa bunu oynarsın. Evet. Milli takımlarda bütçe olayı yok. Güç olayı var değil mi? Bu kadro bunu oynar. Bak bu kadro açık oynasın, beşlik olur. Dolayısıyla Paraguay'ın hem hocasını hem takımını o aidiyet dedin ya, müthiş bir taktiksel sadakatle İnanılmaz. Oynuyorlar. İnanılmaz. Evet çirkin geliyor. Şenol Savaş Çorlu'ya da şuradan katılıyorum. Çirkin geliyor ve izlenmiyor yani.
1: O, keyif. O işte o yüzden. Futbol, çok çirkin geliyor.
2: Futbol keyfi. Şimdi o gözle baktığında haklı. Biz de biraz taktiksel gözle baktığımızda yani futbolun kendisiyle alakalı seyir zevkinin dışında baktığınızda da inanılmaz zor onu oynatmak. Oyuncuları topun arkasında tutmak o kadar zor ki.
0: Bir de bence şöyle, şimdi bir takım kapanabilir. Süper Lig'de de kapanıyor takımlar ama yani kapanmak demek bazen kapanarak puan alıyorsun ama kalende 10 tane pozisyon verip puan almak ayrı. Kapanıp da dünya devlerine pozisyon vermeden işi başka yere taşımak ayrı. Bence Paraguay bunu yaptığı için çok önemli
1: biraz
0: bir şey.
1: Biraz da sertlik var tabii. Futbolun içinde biraz olağanın biraz daha dışında sert oynuyorlar.
0: Yani diğer saat dilimlerinde konuşacağız daha geniş ama şunu söyleyeyim. Dün Mısır yerine Avustralya çıksaydı, Mısır bence daha iyi bir takım orası ayrı ama çıksaydı Arjantin-Avustralya maçı daha keyifli geçebilirdi. Ben Arjantin'in Mısır mesela daha rahat eleyebileceğini düşünüyorum.
2: Kapanacaktı çünkü diyorsun Avustralya.
0: Avustralya da bu arada gerçekten hani öyle bir kapanıyor ki sürekli top çevirmek zorunda kalıyorsun. Handball gibi bizim de başımıza geldi. Tabii, diğer ülkelerin de başına geldi.
2: Bravo, çok yani. Güzel örnek. Çok handball örneği de bence çok güzel örnek. Ama bu takımlar ama doğrusu hocam bu. Yani sen böyle çıkarsın. Bu şeye de model olmalı. Orta bütçeli, az bütçeli, düşük bütçeli takımlara da örnek olmalı. Şimdi bazen bakıyorsun Anadolu'da çalışan teknik adamlara veya Anadolu'daki kulüplere işte ayağa oynayacağız modern futbol. Modern futbol oynarsan 5 yersin. Modern futbol oynarsan 3 yersin. Önemli olan senin yani sen tek başına bir yere modern futbol getiremezsin hocam. Ya ligin tamamı öyle oynamalı. Portekiz gibi. Bak Portekiz liginde kimse kapanmaz kolay kolay bak.
0: Ya da Hollanda mesela. Kimse
2: kapanmaz hocam. 5 yese de kapanmaz. Orada öyle bir kültür var. Orası oyuncu geliştirip satma yeri. Hollanda Avrupa'da majör liglerden önce bir ne diyelim barınma yeri mi diyelim. Evet. Portekiz de öyle. Ama bizim ülkemiz öyle bir yer olmadığı için daha pragmatik davranmak lazım.
0: Peki, konuşacağız. Eşleşmeleri de konuşacağız. Bayağı iyi 2-3 tane eşleşme var. Değiniriz onlara. Ama transferle devam edeceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe Nathan Ake'yi kadrosuna dahil etti. Bu yaz döneminin yapılmış şu ana kadar en önemli hamlelerinden bir tanesi. Savaş Çorlu'ya da sorarak Nathan Ake'yi konuşmaya başlayalım. Savaş abi, Fenerbahçe bir anda Nathan Ake'yi açıkladı. Yani öyle çok hani yazılıp çizilen, evet yani dönem dönem belki çok az yazılmıştır ama hani işte durumlar ciddi, görüşmeler ileri seviyede gibi falan bir şey görmeden Fenerbahçe Ake'yi açıkladı ve Ake ve Şikriniar ikilisini muhtemelen tandemde izleyeceğiz. Bu transferi nasıl buluyorsun ve Nathan Ake transferi seni bir Fenerbahçe taraftarı olsaydı nasıl heyecanlandırırdı?
1: Yani heyecanlandırmadı desem yalan olur. Ama beklentinin yüksek olması, tecrübeli bir oyuncu bir defa yani bunu kabul ederim. Hakikaten çok tecrübeli bir oyuncu, özgüvenli bir oyuncu. Yani mevcutta çok daha iyisini alabilir misin dersen çok daha iyileri çok büyük paralar. Nathan Ake transferde 32 yaşında olmasına rağmen, tecrübesine rağmen Fenerbahçe taraftarları için şu anda %80'ini olumlu karşılamıştır. Ama genel potede çok güzel maçlarını atılarım. Ben mesela bir Manchester maçında Barış'ın Galatasaray maçlarında o bacak arası yaptığı o maçta Barış olağanüstü işler çıkarmıştı. O işleşmede çok fazla denk gelmişti. Sosyal medyada bir bacak arası var ceza sahasına girerken onu atıyor. Burak hocam izledim bilmiyorum. Hep o geliyor şu anda Fenerbahçe, Galatasaray, Nathan Ake'nin Barış'ın ceza sahasına girerken böyle bacak arasından yani. Attığı bir top vardı böyle mesela. Çok plase bir şekilde. Onu sürekli çeviriyorlar ama bu her zaman olmaz tabii ki yani futbolda. Fakat o iki maç üzerinde baktığımız zaman da Barış etkili işler yapmıştı. Barış birçok Avrupa maçında zaten yani kanat oynadığı için hızlı da bir oyuncu olduğu için. Ama Nathan Ake iyi bir transfer. Hayırlı olsun. Dediğin gibi çok fazla dillendirilmedi. Bundan sonraki planda bir santrofor transferi var. Onu da konuşacağız. Yani bu transferin ardından Fenerbahçe'nin herhalde ikinci transferi. Ben birkaç güne kadar bir santrofor transferi olacağını
0: bekliyorum. Fenerbahçe taraftarının tabii hani transfer konuşurken

0: keyfini kaçırmak ya da bozmak istemiyorum ama yani şundan bağımsız da konuşamıyoruz. Nathan Aké şu anda Fenerbahçe'nin 23. yabancı oyuncusu oldu. Ve 10+4 kuralı uygulanacak. Fenerbahçe'nin hani minimum 9 oyuncuyla şu anda yollarını ayırması lazım. Tabii ki mutlaka bir planlama yapılıyordur. Onu az sonra konuşuruz. Ama bunu söylemeden geçmek istemedim.
1: Ya onun gelmeden biliyorlardı. Bu yabancı sayısı vardı. Yani sonuçta Aziz Başkan şu anda hem mali tabloda hem de bu futbolcular konusunda ya burada nasıl olacak diye bir düşüncesi olmaz. Bir aylık bir transfer süreci ardından planlamanın içinde birçok ama sürpriz isimler olabilir burada. Zaten gidecek bir aşağı bir yukarı forma şansı bulamayanlar kiralıktan dönerler biliyoruz ama Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar da olabilir yani. Ben mesela şimdi Talisca Fenerbahçe'den ayrılsa benim için sürpriz olmaz. Maliyetli oyunculardan da çıkmak istiyor Sayın Aziz Yıldırım çünkü burada yönetim olarak baktığın zaman. O yüzden transfer yapılacak ama birkaç gün içinde gidenleri de duyabiliriz. Şu isim gitti, bu isim gitti diye alternatifler var. Ama Fenerbahçe'nin şu ana kadar baktığın zaman aslında bir numara transfer yapması gereken ya Vedat Muriç yapıldı. Ona rağmen bir santrofor transferi. Ben burada Aké transferinden sonra olacak bir isminde bir santrofor olabileceğini düşünüyorum. İsimler üzerinde konuşuyoruz zaten. Var çünkü alternatifler.
0: Şimdi şöyle tabii isimleri konuşacağız ama bence önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi Gornik maçına az bir süre kaldı Fenerbahçe'de. Ve kaleci Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında Ederson mu olacak? Yoksa daha önce hocanın çalıştığı Livakovic mi olacak? Ya da Fenerbahçe Mert'i daha mı çok kullanacak? Bir kaleci transferi mi olacak? O da yazılıp çiziliyor. Santrafor dediğin gibi Vedat'ın sakatlığı var. Eldeki tek isim şu anda Sidiki Şerif. Yani atanla tutan noktasında planlamada aşağı yukarı 20 gün sonra hatta daha az kaldı. Fenerbahçe'nin maçı var.
1: Belli.
0: Ama hem atanı hem tutanı sıkıntılı bir noktada şu anda.
1: Doğru, henüz de gelmediler çünkü milli takımda oldukları için de geç olduğu için takıma katıldılar bilmiyorum, herhalde katılmamışlardır, izindeler. Ben atanın olması gerek, bir de Sidiki Şerif de yıpratıldı şu anda baktığın zaman, tek santraforu var değil mi?
0: Sidiki Şerif'in yıpratıldı, bir de İsmail Hoca'nın açıklaması
1: oradan var. Yıpratıldı başkan
0: Vedat sakatlanmadan
1: bir gün önce sohbet
0: değil mi?
1: Toplantısında yapıyor yani,
0: çok
1: açıklamayı
0: çok söyledi, bonservis bedelini ben çok buluyorum dedi.
1: İsmail Hoca'nın yapmaması gereken bir açıklamaydı bana göre. Fenerbahçe'nin mevcut oyuncusunu en iyi şekilde elden çıkarmak lazım. En iyi şekilde değerlendirmek lazımken futbolda sakatlık her zaman olabilir. Vedat Muriç'i olması belki o açıklamayı ona yaptırmış olabilir. Ya da gelen soru üzerine bunu yapmış olabilir ama ne olursa olsun o sohbet toplantısında, medya mesulü yapılan sohbet toplantısında atletik olarak hazır bulmadığını, işte bonservisinin çok yüksek olduğunu, biraz daha geriye gidecek olursak seçim arifesinde değil ama bir önceki genel kurulda Sayın Aziz Yıldırım'ın Sidiki Şerif'le yapmış olduğu açıklama var. Birincilik topçusu olduklarını hatırlayalım. Nene için, Sidiki Şerif için, hatta daha da açıklamaları var. Ben şu anda elde bir tek Sidiki Şerif var ve çok da önemli bir maça çıkacak Fenerbahçe. Yani o yüzden bir an önce bunu belirlemek lazım. Geçmişte yapılan yanlış transferleri elden çıkarmak kolay değil. Bunun içinde büyük bir fedakarlık içinde bulunan yönetim kurulu var. Aziz Başkan bununla ilgili çalışıyor. Diğer yöneticiler çalışıyor. İsmail Hoca muhtemelen raporlamayı yavaş yavaş yapmaya başlamıştır. Ama Fenerbahçe'nin bir numaralı sorunu evet, hem kaleci hem santrofor. Ama diğer sorunu da şu andaki kaç yabancı dedin sen, 23 mi dedin?
0: 23.
1: Çok korkunç bir rakam. Yani bunların neresinden bakarsak bakalım birçoğu da maliyetli oyuncular.
0: Tabii.
1: Ve Aziz Başkan'ın daha önce Ederson'la ilgili yaptığı açıklama var. Talisca ile ilgili, diğer yabancılar için, Nene için. Nene'nin kiralanabileceği söyleniyor. Livakovic mi kalır? Ederson mu kalır? Ederson'la ilgili de Aziz Başkan açıklamaları vardı. Bekleyip görmek lazım. Bu turu geçerse Fenerbahçe, ki yani fazla bir şey kalmadı maça. Bundan sonraki tur için ama ben santrofor transferinin de yani belki maça bile yetişebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin yapacağı transfer.
0: Yani elzem noktalar var Fenerbahçe'de. Burak Hocam, önce bir Nathan Aké yorumu almak isterim senden. Sonrasında tabii dediğim gibi hani Fenerbahçe taraftarlar pek hoşnut değiller belki konunun gündeme gelmesinden ama hani 23 oyuncu da gerçekten Fenerbahçe'yi planlama açısından zorlayacak.
2: Önce Aké'den başlayalım. Hayırlı olsun Türk futbolunda. Zaten çok fazla bence üzerinde konuşulacak bir oyuncu değil. Kariyeri ortada. Çok önemli bir oyuncu. Ne anlamda ön plana çıkıyor? Daha çok atletik noktada ön plana çıkan bir oyuncuydu. Ama eski atletizmi de çok var mı? Onu daha böyle tartışmak lazım. Ama en azından çok kuvvetli, dengeli, hem hamle de yapabilen
0: müthiş
2: bir
0: pasör bence.
2: Evet. Ayağı iyi, top tekniği iyi zaten. Zaten Manchester City'de pasör olmayan bir oyuncu
0: yok,
2: oynayamaz. Yani hocanın şeyinde, Guardiola'nın oyununda öyle bir ayağı uzun

0: vuran bir adam barınması mümkün değil. Soğukkanlı bir oyuncu. Topla çok soğuk bir oyuncu. Ama aynı zamanda da kesiciliği de olan, ligin bizim lige özgü o sertlik noktasında geri kalan bir oyuncu değil. Yani bakarsın bazı oyuncular böyle çok hani, kimdi o? Sivok muydu? Beşiktaş'a Sivok gelmişti.
1: Evet, Thomas Sivok'la Zapatoşnu gelmişti. Ayakları, İkisi beraber gelmişti.
0: Ayakları iyiydi ama hava toplarında falan zafiyetleri vardı. Çok yeterince bence sert değildi.
1: O da bayağı da oynadı ya ligin üstü. Evet,
0: ayakları iyiydi bence. Çok soğuk bir oyuncuydu. Hakikaten bu agresiflik de var. Onu da söylemek gerekiyor. Agresyonda olan bir oyuncu. Yani ağır bir oyuncu değil stoper için. Bu anlamda bence kritik. Çünkü Skriniar'ın yanındaki oyuncunun ağır olmaması lazım. Ama tabii eski çabukluğu var mı onu tartışırız Ömer. Yani yayının öncesinde de biraz konuştuk seninle. Ama normal şartlarda çevik de bir stoperdi. Beli falan dönen bir stoperdi. Skriniar biliyorsun açık alanda bayağı zaaflar ortaya çıkıyor. Ağır bir oyuncu. Ama Ake daha böyle ona göre hareketli bir stoper. Hem geriden oyun kurabilmesi hem de bu anlamda Skriniar'a göre de daha böyle çabuk olması, atlet olması avantajlı bir durum. Aynı zamanda da yani yukarıları görmüş ve özellikle Avrupa'nın en tepesini görmüş bir oyuncu olması da bir diğer avantajı. 31 yaşında değil mi?
1: Evet evet.
2: Yani, 32 olacak.
0: İşte 35'inde falan da gelmedi.
1: Futbol için gayet, evet, gayet. Hani ideal bir yaş
0: hele olduğunu stoper söylemek için, lazım. Hele stoper için, santrafor, kaleci için bu yaşlar iyi.
1: Oyunun teknik yanıyla ilgili seninle sohbetlemek istediğim nokta var. Bir tanesi, eğer Archie Brown ayrılmazsa Fenerbahçe'den çok daha skorer yani ya da daha fazla tabela yapabileceği bir sezon bekliyorum ben. Sadece hani gol anlamında değil asist olabilir tabii ki bu. Çünkü
0: Brown'un mu?
1: Evet. Yani Ake orada olunca ben Archie Brown'un öne daha rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Bence Bek'i rahatlatacak bir stoper Nathan Ake bu anlamda. Bu birinci konu. İkinci konu, belki Fenerbahçeli taraftarlar yine bu konuyu hiç duymak istemiyorlar ama Fenerbahçe'nin elinde şu anda baya baya hani üçlü oynayabilecek bir yapı ve iyi oyuncular var. Onlardan bir tanesi Ake. Onlardan bir tanesi Skriniar. Üçlü bir savunma hattıyla ki Oğuz Aydın'ın hem milli takımda hem iki sezon önce Mourinho yönetiminde üçlüde özellikle sağ kanatta çok iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Birleşik Devletler maçında da bence çok iyi oynadı üçlünün sağında. Ve Archie Brown da yine oynamaya alışkın bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin ben çok hani İsmail Kartal'ın 4-2-3-1'i bozacağını düşünmemekle birlikte aslında baya baya üçlü oynayacak bir malzemeye de ki orta sahaya da dahil edebiliriz buna sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Şöyle öncelikle Archie Brown tarafından başlayayım. Tabii şimdi bu tipi sol stoperle oynamak Osterwolde ile oynamaya göre çok daha avantaj getirir. Orada sana katılıyorum kesinlikle. Çünkü Ake'nin gerçekten çok yönlü bir stoper. Osterwolde çabuktu tabii ki. Ake'ye göre daha genç ve daha atlet bir oyuncu Osterwolde. Ama Osterwolde çok fazla pozisyon hatası yapıyordu. Çok yerini boşaltıyordu. Ake ona göre oyun zekası da çok daha üstte bir oyuncu olduğu için ciddi avantajlar sağlayacaktır sol beke. Üçlü kısmına gelince ben İsmail Hoca'nın çok ekstrem bir durum olmadığı sürece döneceğini hiç düşünmüyorum. 4-2-3-1'de kesinlikle bozmaz diye düşünüyorum. Yani üçlü de bir türlü ülkede tutmadı yani bizim büyük takımlarda falan. Yani son dönemden bahsediyorum. Üçlüyle başarılı olan bir seriye başarı kaydeden bir takım görülmedi. Dolayısıyla İsmail Hoca da ya ilk etapta bu gibi yani bizim ülkemizde teknik adamlık yapmak inanılmaz zor. Onun için bu tip böyle ne
1: bir
0: diyelim?
1: Risk almayacak. Evet. Kendince değil.
0: Bravo.
1: Bence risk değil ama.
0: Ama teknik direktör için risk. Yani bizim ülkede çünkü yani bırak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u yani küme düşmeye kurulan bir takımın hocası için bile risk hocam. Yani daha risksiz oynayacaktır. Ama tabii şöyle bir şey söyleyebiliriz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de kalır Fenerbahçe. Bazı maçlar orada üçlü oynama durumu olabilir. Zaten çok belki sezonu da önce açtıkları için çok fazla çalışma şansı da olacak takımın. İlla hoca belki de bir B plan olarak üçlüyü de oynatır ise eğer en azından senin dediğin gibi ona da uygun bir bir kadro olduğunu düşünüyorum ben de. Özellikle arka tarafta da. Bunu zaman zaman belki ilerleyen süreçte maçına göre nadir de olsa deneyebilirler.
1: Savaş abi.
2: Üçlü konusunda yani hocalar tam böyle rahat hissedemiyorlar kendilerini. Ya da o sisteme bağlı oyuncu bulamıyorlar. Buldukları zaman da bir mağlubiyet ya da bir puan kaybında çok çabuk eleştiriyorlar. Bunu mesela dayanabilen çok fazla hoca olmadı. Bir maç, iki maç, üç maç sonra, 6-7 maç sonra

0: gerek medya baskısı, gerek taraftar baskısı bir şekilde vazgeçmiyor. Belki de o istikrarı sağlayabilse aslında başarı olacak. Yani oluyor, deneniyor ama sürekli deneniyor. Sürekli birileri deniyor.
1: Pereira denedi, Jesus çok denedi. Jesus hatta üçlü oynadı, derbileri kaybetti. Pereira çok yerden yere vuruldu.
0: En uzun süre belki de Pereira ile Jesus bunu denemiştir. İsmail Hoca kısa bir süre ama iki tane hoca, özellikle Jesus çok her zaman güçlüydü Fenerbahçe'de. Yani kendi puan kayıplarına rağmen, kaçılan şampiyonlara rağmen hep, yani baktığın zaman hatta 7-8 senelik dönemde de en iyi hocalardan bir tanesiydi Fenerbahçe'nin 7-8 senelik döneminde. O bile devam ettiremedi yani bir yerden sonra.
1: Orada şöyle bir problem oluyor. Şimdi üçlü de bir tane stoperin, yani bizim gibi liglerde ve büyük takım üçlüsünden bahsediyorum. Bu arada üçlü oynamak bence muazzam bir, kompakt olursanız çok iyi bir savunma.
0: Ki bunlardan bir tanesinde Kim Mi-jae vardı. O sisteme uyabilecek bir oyuncun da vardı yani.
1: Evet, sisteme uyduruyorsun. Yani uyduracak oyuncuyu da bulmak daha kolay yani. Çünkü yani o kenar stoperleri bulmak o kadar zor değil. Ama şöyle bir problem var. Rakipler zaten sana kapanıyor Türkiye Ligi'nde. Büyük takım olarak konuşuyorum. Büyük takım olarak zaten rakipler sana kapandığından dolayı sen geride çok fazla adamla kalıyorsun. O stoperlerden birinin mutlaka öne çıkıyor olması lazım. Efendime söyleyeyim, nasıl anlatayım sana? Topla çıkabiliyor olması lazım. Eğer o özellikleri olmazsa sen arkada çok fazla kişi kalıyorsun. Adamlar zaten 11 kişi kapanıyor. Sen kafadan 4 adam geride kalıyorsun. 11'den 4'e 7'ye 11.
0: Topla çıkabilecek stoper var mı hocam 7'ye
1: 11. Ligde mi? Şu an ligde ezberim.
2: Ama Ake var işte.
1: Ezberimde Ake çıkar.
0: Ake dışında bakıyorum yani. Şimdi 3 tane hani o saydığı özelliklere baktığı zaman
1: Abdülkerim Bardakçı çıkar. Abdülkerim Bardakçı çıkıyor zaten. Abdülkerim çıkıyor. Başka şu an ezberimde hani gelmedi de Sanchez boş bulursa Sanchez çıkar.
2: Sanchez de çıkar evet.
1: Yani çıkar, o da çıkar. Çıkan oyuncular var.
0: Ya onlar da çıktığı zaman hata yaptığı zaman çok çabuk eleştirilir.
1: Ya yok zaten, hata yaparsan her türlü eleştirileceksin. Onda bir sıkıntı yok zaten.
0: Sanchez, Abdülkerim yani bak 4 sene şampiyon takımında en çok savunmada eleştirilen takım.
1: O zaten konuşuyor.
0: En istikrarlı 2 oyuncu o senin söylediğin üçlü savunmada ikisi de eleştirildi.
1: O konuyu ben bir şey diyemiyorum çünkü zaten her türlü eleştirileceği için onda bir problem yok. Ama
0: oyuncu da özgüvenini kaybediyor, teknik heyet de özgüvenini kaybediyor böyle olduğu zaman.
1: Ya bence eleştirilere çok fazla dikkate almamak lazım. Eleştiri teknik adam da oyuncu da çok dikkate alırsa zaten bu işi yapamazlar bence. Üçlüyle ilgili en büyük handikap o hocam şeyde. Mesela Almanya üçlü oynuyordu bir ara, hatırlıyor musun? Mahle vardı bir bekinde, efendime söyleyeyim. Yok Mahle Danimarka'daydı. Danimarka'da üçlü oynuyordu. Almanya'daki oyuncu unuttum. Atalanta'da oynuyordu galiba Almanya'daki bek. Mesela Almanya'da bir tane ismini unuttum. Sol stoper vardı. Sürekli orta saha hocam 8 numara gibi oynuyordu adam. Arkada iki stoperle kalıyorlardı. Yani böyle sistemli ve taktik disiplini, taktik sadakati çok yüksek olan oyuncularla oynadığında bir büyük takım olarak Türkiye'de bence iş alırsın. Niye örnek verdim Almanya? Almanya'da büyük takım ya, çoğu takım milli takım seviyesi onlara kapandığı için.
2: Mittelstadt mı?
1: Gosler miydi neydi? Atalanta'daki ya.
2: Gosens.
1: Bravo.
2: Robin Gosens.
1: Bravo. Mahlede Danimarka'daydı. Danimarka'da üçlü oynadı. Aynı evet, tur olduğu için oradan
2: bu
1: örnek.
2: Bu arada Almanya demişken açıklama yapmış Nagelsmann, yani yaptı daha doğrusu. Sol bekle ilgili, sol bek yetişmiyor Almanya'da dedi. Yani sadece bizde olmuyor yani mevkiyle ilgili tartışma. Mesela bir santrofor yetişmiyor diyoruz. Hoş onlar da Havertz oynuyor. Onlarda da santrofor evet, neredeyse yetişmiyor. Brown oynattı bu turnuvada, sol bek yetişmiyor Almanya'da.
0: Ama sol bek sadece Almanya'da değil ya. Sol bek artık yani çok zor ya hakikaten.
1: Acaba oyuncu mu yetişmiyor? Portekiz'de uzun süre santrofor yetişmedi biliyorsun.
2: Şimdi Portekiz'de mesela yani bence şu an aktif dünyanın en iyi beki var. Nuno Mendes.
1: Evet, bence Nuno Mendes bir yerde.
2: Herhalde bir numara yani.
1: Hakimi sağ bekte bence bir numara. Evet. Mendes de sol bekte bir numara. Ya İkisi biz, de Paris Saint Germain tabii.
0: Bizde futbolcu yetişmiyor sözünü çok sık kullanıyoruz uzun yıllardır.
2: Ama şöyle
0: abi. Ama Nagelsmann'ın Almanya'da hani futbolun beşiği diyebileceğimiz yerde sol bek yetişmiyor serzenişi biraz manidar geldi yani.
2: Efsaneler ekrana geliyor ya hani maçı izlerken. Bakıyorsun Carlos Cafu bazen yan yana izliyorlar. Şimdi Roberto Carlos'a Cafu'yu gördükten sonra hakikaten hani şey diyorsun ya. Başka bir şey izlemişiz de o dönem farkına var yani vardık aslında ama şimdi daha iyi anlıyoruz diyorsun yani.
1: Hocam çok ufak bir ekleme yapabilir miyim? Şimdi Savaş abi bizden büyük yaşça.
0: Estağfurullah.
1: O daha net izlemiştir. Dün 88 finalini izliyorum.
2: Euro 88 Sovyet, Van Basten'in
1: evet,
2: golü.
1: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o zaman adı. Öbürü de Hollanda. Ya hocam yani Gullit o boyla o nasıl bir top tekniği? Nasıl bir dripling?
2: Değil mi?
1: Muazzam. Van Basten inanılmaz
0: bir santrafor. Van Basten diyecektim.
1: Yani, hocam yani Van Brueckel'in müthiş kaleci. İşte şimdi ismini unuttum. Pratov muydu? Şeyin kalecisi. Rusya'nın kalesi inanılmaz. Mihalichenko. İnanılmaz oyuncular izlemişiz. O dönem ben sonraya yetiştim. 88'e ben 4 yaşındayım. Yetişemem de. Sonradan izlediğimizde yani düşün yani.

0: 90-94. Hani sen belki izlemişsindir o dönemi.
1: Çok fazla futbolcu. Şükerler mesela ayrılmışım şu anda mesela televizyonda Hırvatistan maçını geçen gün televizyondaydı.
0: Ya Dasayev, Dasayev. Yani o zamana bile döndüğünde 88'de o Van Basten'in golü. Gullit.
2: Acayip değil mi?
0: Hocam inanılmaz adamlar ya. O Van Basten gibi santrafor şu an parayla alamazsın herhalde. Yani değil mi hocam? 150-200 milyon eurodan aşağı alamazsın. Haaland'dan iyi bence hocam. Tam Haaland da müthiş oyuncu da yani Van Basten inanılmaz bir oyuncu.
1: Mbappe ile kıyaslarsak?
0: Yani Mbappe bence Van Basten ya. Ya
1: Van Basten o dönemde sayacağımız futbolcuların.
2: Ya bence tabii yani dönemine göre de değişiyor haliyle.
0: Biz o dönemleri seviyoruz hocam, hocam yani. Tabii Mbappe'yi de seviyoruz.
2: Hocam herkes yetiştiği dönemi seviyor.
1: Yani. Onlar şimdi şunu söylüyorlardır. O dönemdeki yani futbol teknolojisi, işte kullanılan ilaçlar, antrenmanlar, antrenman malzemeleri bugün arasında dünyalar tabii var diyorlar şimdi.
2: Ama yani şöyle olacak yani Savaş abi, muhtemelen diyorum 2046'ya geldiğimizde
1: bunları
2: görür söyleyeyim müyüz bilinmez ama şimdiki kardeşlerimiz de bizden daha yaşça genç olanlar Mbappe diyecek ki Mbappe, Haaland diyecek, tabii işte ne bileyim beklerde diyecek bir Hakimi vardı, bir Nuno Mendes vardı tabii diyecek. Yani böyle konuşulacak yani.
0: Yani baskette de öyle hocam öyle. Şimdi bir Jordan değil mi yani? Şimdi ama sen James mi Jordan mı Jordan dersin.
2: Ben hiç hani bu soru bile kabul etmiyorum ya, bunu yani.
1: Negasson sol bek demiş yani ya mesela. Evet. Şimdi bakıyorsun santrafor da yok çok fazla.
0: Doğru hani
1: bu
0: hocam.
1: Kuşağı, bu kuşaktan işte daha iyisi geleceğinin garantisi var mı dersen yok. Bu kuşaktan kuşağı kaybediyoruz. Bak mesela Van Bastonlar, Gullitler o dönemlerde öyle futbolcular geldi mi gelmedi. Bizim ligimizde de var böyle sayacağımız birçok futbolcu.
0: Tabii canım tabii. Hiç. Hani aç.
1: Şimdi Almanya hep söyledik futbolun acayip bir beşiği alttan geliyor sürekli yetiştiriyorlar. Alman ekolü diyorduk. Ama bugün Negasman her bir sol bek şikayet ediyorsa bizim bundan sonraki 2046'daki turnuvalarda falan yani söyleyeceğimiz çok fazla bir şey kalmayabilir.
2: Savaş abi şöyle söyleyeyim sana. Dediğim gibi hani geliriz ama son 16'ya hani kalan takımlara baktığımızda Paraguay net 9'da oynamıyor. Fransa Mbappe ile oynuyor net 9 değil. Yani hücum oyuncusu ama net 9 değil. Kanada hani belki Jonathan David o anlamda evet. Fas Saibari ile oynuyor net 9'da oynamıyor. Portekiz Ronaldo ile oynuyor net 9'da oynamıyor. İspanya Oyarzabal ile oynuyor net 9'da oynamıyor.
0: En net 9 aralarında Ronaldo biliyor musun? Yani bu saydıkların için o kadar yani net 9 değiller ki.
2: Devletler mesela Balogun'la oynuyor. Onlar oynuyor.
0: Evet, o 9.
2: Onun dışında Belçika'da Dekatelade ile oynuyor. Hani şeyle oynuyor. Yani Lukaku falan genelde yedek yani baktığımızda.
0: Çok formsuz. İngiltere oynuyor 9'la.
2: İngiltere Kane'le oynuyor. Meksika'da 9'u Jimenez'le oynuyor. Doğru, onlar da 9. Brezilya'nın yine net 9'u yok. Norveç zaten en net 9'lardan bir tanesine sahip.
0: Net 9 varsa bir olur.
2: Arjantin'de net 9 yok. Mısır'da net 9 yok. İsviçre'de net 9 yok. Kolombiya'da baktığımızda net 9 yok. Yani şimdi neredeyse bu 16 takımın 11 tanesi falan forvetle oynuyor. Santroforla oynamıyor öyle anlatayım yani.
0: Hocam 10 numarayı bitirdiler. 9'da bitirmesinler ya. Yani 10 numara bitti futbolun.
2: Ama bak tablo bu yani.
0: İşte onu diyorum yani bitmesin yani çünkü.
1: Bu arada Osimhen de 9'u giyecekmiş bu sene.
2: 9 mu giyecek?
1: 9 giyecekmiş uzun bir aradan sonra.
0: Yani
2: 9 kariyerinde Napoli'de giydi.
1: Burada geçen sene doluydu.
2: Yanlış hatırlamıyorsam Napoli'de.
0: Onu hatırlamıyorum
2: numara ama hafızam iyidir ama bir bakacağım tekrardan.
1: Ben de 9 hatırlıyorum.
0: 9'lar yaşasın ya. Onlar bitti futbolun tadı. Eskisi gibi değil ya. Doğru peki, mu hocam?
1: Ben de onu geleceğiz hocam az sonra. Hani 10 numara futbolda bitti ama 10 numara hala 10 numaradır yani. 10 numaraları bitirmemek lazım.
0: Eski maçları izliyoruz hocam 10 numara izlemek için.
2: Değil mi? Şimdi Fenerbahçe'de gönderilecek isimler dedik. Onlardan ilk isimler Amrabat, Carlos ve Livakovic olacak gibi. İsmail Hoca'nın böyle bir rapor verdiği konuşuluyor ama hani ben oraya Omar Fayet ve Mimovic ismini ekleyeyim. Yani muhtemelen daha fazlası olacak olmakta durumunda zaten. Peki baktığınız zaman şu az önce saydığım isimler Amrabat olsun, Carlos olsun, Livakovic olsun var mı? Fenerbahçe'de kalsaydı aslında yararlı olurdu diyeceğiniz. Yani
1: Fenerbahçe yönetimi daha göreve gelir gelmez hatta gelmeden Amrabat gönderecekler listesinde de hatta teklifin de olduğunu Oğuz Çetin'in listesinde 5 milyon euroya Celtico muydu? İspanyol takımıydı galiba. Amrabat'ın piyasası olabilir. Orada maliyetli oyunculardan nasıl çıkacak ben onu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de baktığın zaman Nene kiralık satın alma opsiyonu deniliyor. Zaten antrenmana götürülmedi. Az önce sen saydın yani kamp kadrosuna çıkmak istemedi. Sidiki Şerif, Talisca maliyetli oyunculardan bak Talisca mesela Fenerbahçe'den ayrılsa benim sürpriz olmaz. Talisca da çok maliyetli bir oyuncu. Arabistan gelirken mesela ciddi bir maliyetle ve çok uzun süre bir transfer şeyinden sonra gelmişti. Ederson çok ciddi maliyetli bir oyuncu. Bunları

0: yolu ayrıldığın zaman bu sefer limitin de açılıyor hocam. Bu da önemli yani.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü takımın maliyeti şu anda 23-24 tane oyuncu olduğu zaman orada da gibi ciddi bir maliyet var. 4 tane oyuncunun maliyeti Fenerbahçe'nin birçok şeyini değiştirebilir. Bunlardan bir tanesi Ederson, bir tanesi Talisca. Başka var mı böyle yüksek maliyetli olan?
1: Birçoğu yüksek maliyetli.
0: Yani çoğu yüksek maliyetli. Bunların en yükseklerini söylüyorum ben. Yani şimdi Talisca, Ederson, Nene genç olmasına rağmen bence bunların içindeki en zayıf halka Ablumat yani ayrılacaklar. O çok net bir şekilde maliyet olarak da mesela baktığın zaman çok çabuk bir şey dayılabilir.
1: Hep aynı konuya geliyoruz. Her sezon başı tartıştığımız konu tüm büyük kulüplerimiz için uzun kontratlar. Oyuncuları buraya getirmek adına uzun uzun kontratlar verildiğinde eğer oyuncu başarılı bir sezon geçirmezse her sene bu aylarda değil mi, bu oyuncular nasıl gider diye
2: hocam şöyle tartışıyor söyleyeyim. Oluyoruz.
0: Sorunlu bir oyuncu olmadığı sürece 1+1 yapamıyorsun hocam bir türlü. Ancak yok. Sorunlu olacak. Onlara çünkü sorunlu dediğim şu. Karşı tarafta 2 sene oynamış. Mesela John Duran gibi Fenerbahçe'de 20 milyon euro verirken Galatasaray'a 5 milyon euro her şey dahil gibi imza atabiliyorsa burada bir sorun var. Kimse kusura bakmasın yani.
2: Sorun,
0: sorun şu yani orada futbolcunun ve futbolcu orada maç başına atıyor. Bunu yerli futbolcular da yapıyor. İmzayı atayım kendimi ispatlarım. John Duran önlerini verdim taze olduğu için yani. 1+1 imza atıyorsa orada her şeyi bekle zaten yani. Ya tutarsa şarkısı olduğu gibi yani. Öyle değil mi hocam şimdi yani böyle bir öbür şimdi. Türlü de gelirken de 3+1. Gençse 5. Maliyetine bakmazsın. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şu anda Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de bunlardan kurtulmak istediği futbolcular var.
1: Ya sanki Sergio en mantıklısı Oliver, 2+1 yani.
0: Sergio
1: tabii Oliver. Osimhen tarzı oyunculardan bahsetmiyorum. Osimhen işte Asensio tarzı oyuncularla daha uzun yapabilirsin de.
0: Şampiyon olduğunuz zaman konuşulmuyor. Ama şampiyon olmadığı zaman bunlar konuşuluyor. Sergio Oliveira'ya Galatasaray 4 yıllık sözleşme yaparken biz Galatasaray'a o gün transfer edip bir baktım en uzun sözleşmesi 2 sene o da bir takımda. Yine bir sene daha ayrılmış. Sen 4 yıl 2 yılını paraya direkt gönderiyorsun.
2: Savaş abi sıkıntı şurada. Şimdi bundan 2 yıl önce 8+3'tü yabancı kuralı. Hı hı. Fenerbahçe'nin sezon başında 19 yabancısı vardı. Hı hı. 2 sene önce 12+2 idi. Fenerbahçe'nin sezon başında 20 yabancısı vardı. Bu sezon 10+4. Fenerbahçe'nin sezon başında şu anda 23 yabancısı var. Yani işte böyle planlama olduğu için zaten yani bütün yaz dönemi hem gelenler
0: planlama
2: hem gidenler.
0: Yok abi. Planlama kimse bana demesin. Kimse planlama falan yapmıyor.
2: Tablodan bir planlama, hangi planlama olmadığı belli de.
0: Hangi planlama? Yani şu anda
2: demeye çalışıyorum. Bütün yaz dönemi bir karmaşa içinde geçiyor bu durumdan dolayı.
0: Hangi planlama? Ben şu andaki yönetim için de söyleyeyim. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe için de söyleyeyim. Planlama deniliyor ama adı planlama. Aziz Bey göreve gelirken futbol aklını belirledi, teknik direktörünü belirledi. Sonra teknik direktör olmadı. Bir katım şeyler istedi. Sonra İsmail Hoca'ya döndü. Şimdi yeniden mi planlama? Yönetim içinde birinin siyah dediğine öbürü beyaz diyor. Ya da sarı dediğine lacivert demiyor falan. Abi bir planlama şöyle, hikaye.
2: Sadece Fenerbahçe için değil. Yani.
0: Ben hepsi söylüyorum.
2: Genel konuşayım. Yabancı kuralı 8+3 ise senin bence maksimum 12-13 tane yabancın olur. 2 tanesiyle ayırırsın ya da 4 tanesi gider 3 tanesi gelir falan tutturursun yani. Ya da 12+2 ise 20 yabancın olmaz kadroda. 16 yabancın olur. Hani 2 tane fazlan olur da onu ayarlarsın yaparsın. Yani sürekli Fenerbahçe veya diğer kulüpler bu arada Beşiktaş'ta Galatasaray'da yaşandı.
0: Bak burada
2: Trabzonspor'u biraz hariç tutuyorum.
0: Biraz değil bunu tamamen hariç tutalım abi.
2: En iyi planlama yapan takım. Hiç. Geleceğiz
1: ama zamanında onlar da şampiyonluklarından sonra sene çok kötü.
0: Hocam hatalardan transfer yaptılar ama. Tamam. Onları ayrı tutalım. Hakikaten ayrı tutalım. Onlar bundan 5 sene önceki süreçte şampiyonluk zaman Kasımpaşa'dan futbolcu aldı. Hoca hiç topa vurmadan gitti. Planlama yaparken hoca, yardımcıları, başkan, teknik. Biz de bunu yapamıyoruz. Galatasaray'da 4 senenin şampiyonu. Ama gidenlere ve ne şekilde ayrıklarına bakalım. Fenerbahçe. Kol kırdı diye bir oyuncu aldı. Ama hocası belli değildi. Parayla galiba geldi sana. Ayağını topu bulmadan gönderdi ya. Neye göre alıyorsun? Hatırlıyorum değil mi? Alanya Spor'da İngiliz iyi bir futbolcuydu yani.
1: Şimdi şeyin yardımcısı
0: zaman.
1: Değil mi İlhan abinin? İlhan Palut'un yardımcısı değil mi?
0: Öyle mi? Ekibinde mi?
1: Doğru değil yani, mi Ömer hocam?
0: Kol kır. Burada 4-5 senede.
2: Kolkır evet abi.
0: 4-5 senede burada iyi işler yaptı. Fenerbahçe'ye transfer oldu.
2: Şelvi düşünülmüştü oraya. O özel sebeplerden olmadı. Hmm. Kolkır geldi.
1: Tamam.
0: Ya bir İngiliz futbolcunun da bu kadar güzel Türkçe konuştuğunu hiç hatırlamıyorum. Gelip de daha selamun aleyküm aleyküm selam demeden gidenler.
2: İlhan Hoca'nın özel isteğiydi bu. Onu da net bir şekilde söyleyeyim yani.
0: Yani
1: nerede çalıştılar ona? Çalıştılar mı beraber? Nerede
0: İlhan Hoca ile onun çalışma şansı
2: yok. İlhan Hoca şöyle çalışma değil.
0: Alanya'da başka bir adam.
2: Ligde hem başarılı olmuş, ligi tanıyan hem de karakteristik olarak hani yanına ekleyebileceği ve gelişmek isteyen bir oyuncu profili isteği vardı. O açıdan böyle bir Kolkır'a gidildi.
0: Hocanın buradaki kararına net saygı duyuyorum. Çünkü Kolkır İngiliz futbolcu. Türkiye'de 4-5 senede İngilizceyi konuşan bir Türk gibi bir röportaj veriyordu ya. Çok zordu. Bakın bizim dilimize yatkın ülkelerden bazı

0: insanlar, tamam. Hani çok örnek veririm. 14 sene kaldı Mustafa. Çok sevdiğim Mustafa. Ne kadar Türkçe konuşabiliyordu. Ya da geçmişte Fenerbahçe'de Alex hiç konuşurken gördüm mesela Türkçeyi çok fazla. Adam şimdi karakter olarak, ben hep söylüyorum, futbolcunun hani hep Kazım Mustafa Kenan'ın zeki, çevik, ahlaklısını, adam burada çalışmış, Türkçe öğrenmiş. İlhan Palut ne alaka diyoruz? Demek ki takip ediliyordu.
1: İlhan Hoca herkese ekip almaz yani. Ekip tabii olsa yani. Çok muhafazakardır. Ekibi değiştirmez. Yani İlhan Hoca aldıysa mutlaka farklı bir yerde, farklı bir şekilde bir şeyler konuşmuşlardır. Faydalı da oldu bence. Yani Konyaspor iyi oldu. İlhan Hoca geldikten sonra da tekrar çıkış yakaladı. Kolkır Hoca da demek ki katkı verdi ki birlikte. Çünkü bu iş bir ekip işi hocam. Tek ya başına olmaz.
0: Şöyle bir şey. Takımda yabancı sayılar artık çok fazla, eskisi gibi değil. Bakın ne diyoruz? 10+4 diyoruz. Tamam. İlhan Hoca'nın yardımcısına bakıyorsun, hep yerli. Orada bir tane Kolkır gibi bir yabancının olması ve herkesin saygı duyacağı bir oyuncu olması bence doğru bir düşünce, doğru bir planlama. Yani böyle alalım da bize tutarsa gibi değil yani. O bence daha öncesi olan, araştırılmış, o planlamanın bir parçası olmuş evet, bence yani.
2: Dönecek olursak Fenerbahçe, yani Fenerbahçe evet iki önemli hamle yaptı. Vedat ve Ake, ama dediğim gibi kadro planlamasında hala futbol aklının, Fenerbahçe futbol aklının dokunması gereken çok nokta var. Bir de Vlahovic konusunu konuşalım Savaş abi. Çünkü sadece Beşiktaş değil, Fenerbahçe'de Vlahovic için devrede. Valla Fenerbahçe yıldız bir
0: santrafor
2: alacak. Evet, Vlahovic bu yazın Türkiye'de popüler ismi transferde. Her yaz biliyorsun yani bir iki tane isim böyle popüler oluyor. Çoğu da aslında gelmiyor ama Vlahovic bilemiyorum sanki. Hangi takım olur bilmiyorum. İzleyecek gibiyiz. Ben öyle hissediyorum.
0: Bazen çok görüyoruz böyle. 3 tane isim yazılıp sonra başka yerlerde izlediğimiz.
2: Girassi ile başlayan süreç başka isimler de çıktı ama şu an için Vlahovic'e dönmüş durumda.
0: Tam emin değilim. Dönmüş durumda diyoruz ama yarın başka bir isim de çıkabilir. Ben Oli Watkins ismini de.
2: Oli Watkins diye yazılıyor.
0: Oli Watkins diye yazılıyor. Bir kenarda dursun. Fenerbahçe bu transferi bitirebilir diyorum ben. Önümüzdeki 3-5 gün olabilir. 10 gün olabilir. Belki İlk Avrupa maçında sahada olabilir. Fenerbahçe'nin şu anda ciddi sayı, yani ciddi şekilde bir noktaya geldi. İsimlerden bir tanesi de o.
2: Şimdi aynı listede bana göre Vlahovic'te Oliver Watkins olmaz. Yani bana göre.
0: O zaman bir tanesi menajer sporun. Çünkü baktığın zaman burada Vlahovic bir aydır Beşiktaş'ta başladı. Arada Galatasaray'a geldi, Fenerbahçe'ye gitti. Ben Burak Hocam onlara şey diyorum, menajer sporlar diyorum orada. Yani menajer sporlar var bu ülkede. Dünyanın her yerinde var ama bizde biraz daha fazla. Abola gazetesi bir şey yazıyor, sonra biz buradan yazıyoruz. Abola gazetesi burada dijital medya, biliyorsun çok sayıda menajerlerle çalışan şahıslar var. Onlar yazıyorlar. İkisi aynı listede olmazsa, ama bu Watkins ile ilgili Fenerbahçe'nin yakın ilgilendiğini duydum. Bununla bir mesafe kat ettiklerini, ne kadar mesafe, neresinde bilmiyorum. Ama bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki hafta içinde bir şeyler olabilir Fenerbahçe adına.
2: Ne dersin hocam?
0: Nasıl, hani hangisini tercih edersin hocam?
1: Ya ikisi de olur ya, hangisi geliyorsa olur benim için. Yani ikisi de iyi futbolcu yani.
2: Hayır, şu açıdan yani söyledim. Bu biraz devre arasında çok konuşuluyordu ya, hani Fenerbahçe santrafor alacak. Hı-hı. İşte Sörloth'u mu alacak, Lukman'ı mı alacak? Ben de dedim ki yani
1: İkisinin hiçbiriyle alakası
2: yani,
1: yok.
2: Alakası yok yani. Hani Lukman da tabii ki iyi oyuncu. Sörloth da iyi oyuncu ama plan ne yani? Hani ikisi aynı listedeyse orada bir gariplik var diye o açıdan diyorum. Çünkü Watkins 1.80, Vlahovic 1.90. Yani daha hani rahat anlaşılır, dilden söyleyeyim. Watkins aslında
0: Vedat Muriç var ama orada.
2: En uçta da oynasa bir forvet oyuncusu, Vlahovic bir santrofor. Yani tipik bir 9 numara.
0: İkisi beraber oynar mı Vedat Muriç'le?
2: Oynar tabii ki.
0: İşte bir uzun bir kısa, ya iki uzun olmaz. Ben Watkins konusunda bir Fenerbahçe yöneticisinin bayağı bir mesafe kat ettiklerini duymam. Ki transferde kolay kolay böyle emin olmadığım, inanmadığım şeyde duyum vermem. Yani burada bir Fenerbahçe'nin net bir mesafe kat ettiğini biliyorum.
1: Ben Watkins, yani bana soruluyorsa ben Watkins'i tercih ederim.
2: İyi bir oyuncu.
1: Yani çünkü Muriç zaten var elinde. Muriç'i sakatladı, herhalde bir aya kendine gelecek. Zaman zaman ikili de oynatma şansın olur rakibine göre, durumuna göre. Ama bir özellikle Avrupa'da farklı rakiplere karşı oynatabilirsin ikisini de. Bu anlamda bence ikisiyle de farklı oyunları oynayabilirsin. Ama Watkins de çok formda. O en önemli noktalardan biri. Şeye göre son sezonu daha formda geçti. Vlahovic'e göre. Doğru. Daha formda geçti. Çünkü Vlahovic herhalde 15 ilk 11'i mi vardı az önce baktım,
2: evet,
1: ama.
2: Evet, az.
1: Aston Villa ile Watkins hem kupa aldı. Avrupa Kupası aldı. Hem 43 maç ilk 11 oynadı. Premier Lig taktiksel olarak tartışırız ama tempo olarak Serie A'dan çok daha hızlı top oynanan bir lig. Daha fazla geçişin oynandığı, daha çok temponun olduğu, daha çok fiziksel parametrelerin olduğu bir lig. O anlamda Watkins

0: bence çok etkili olabilir.
1: Hocam burada. Bir de bakıyorsun yani mesela son 3 sezon 27 gol 13 asist, 17 gol 14 asist, 21 gol 5 asist. Yani
2: ne kadar sözleşmesi var?
1: Böyle 30 civarında gitmiş gelmiş.
2: Ne kadar sözleşmesi var?
1: 2028 olması lazım, hemen söyleyeyim abi. 2028'e kadar, evet.
2: Yani sözleşmesi var tabi, burada biraz kesenin ağzını açmak gerekebilir. Ama şu da var, Fenerbahçe'nin şu anda biraz orada temizlik yapması lazım.
1: 30 yani, milyon euro civarına biter gibi konuşuluyor.
0: Yani bir şey diyemem ama Vlahovic de çok iyi oyuncu. Tam ligin oyuncusu, ama hani Muriç de var ya orada.
1: Aynı stil.
0: Ama böyle oynamak istersen ikisini birden alabilir hocam.
2: Aynı stil oyuncu o kadar. O yüzden bu Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin yani Watkins konusunda biraz daha böyle bir iki oyuncuyla yol ayrılırsa, o yol ayrılıklardan hem maliyet olarak kurtarıyorsun, hele bir de oradan bir geri, yani girdi olursa kasaya, mesela Amrabat dedin, Amrabat'tan 5 milyon euro, diğer satışlardan belki para gelebilir. O zaman bu oyuncuyla daha farklı bir şekilde olabilir yani Fenerbahçe'nin şeyi.
0: Sen hangisini alırsın Ömer Sadaç?
1: Muriç varsa Watkins alırım.
2: Ben o yüzden dedim ya, bak hani kısa deyince dedim ki Vedat Muriç uzun, o zaman Vedat Muriç'le beraber Muriç olacak varsa, bu.
0: Fenerbahçe yönetimi... 3 evetle Vlahovic'i uğurluyoruz.
1: Hocam, ben... Bu arada Vlahovic'i tercih ederim değil. Kadroma baktığımda yani hem kanatlarda oynatabileceğim, hem çift santrafor oynatabileceğim.
0: Zaten Watkins dedin. Evet, Watkins alırım Watkins dedin.
2: Şimdi bunu kolay kolay diyorum ya, bu yorum yaparken bu bilgiye dayalı konuştum ben. Fenerbahçe yönetimi bu konuda bayağı bir mesafe kat etmiş. Önümüzdeki hafta olursa benim için sürpriz olmaz. Yani bu transfer için ciddi bir çalışma var. Ve bir mesafede kat edilmiş. Yani direkt bu birinci ağızdan sohbette ve Fenerbahçe yönetiminde sözü geçen, transferlere bakan bir kişiden yani. Öyle menajer falan değil yani benim şey yaptığım. Yani
1: önemli bir detay geldi şu anda. Evet.
2: Ben bu transferi o yüzden dedim. Yani sen hemen boyuna takınca ben de onu direkt bilgi, ben de senin gibi düşündüm ama Vedat Muriç uzun, bir uzun bir kısa ve ikisi çok farklı oyuncu.
0: Ama atletik oyuncu ya. Kısa da olsa falan çok iyi sıçrıyor.
2: Kanatta
0: yani
2: da oynayabiliyor, geçiyor. Sol tarafta, sağ tarafta
0: hareketli
2: açıyor.
0: Oyuncu hareketli falan, rakibi oyuncu. Çok zorlar. İkisi beraber de oynayabilir yerine göre. Sıkışan maçlarda falan. Arkayı sağlam alıp. Çünkü merkezi iyi ya Fenerbahçe'nin. Çünkü Kante geçen yıl kadar bitik olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Bak yine 3-5-2'ye gittik hocam. İkisi de oynar dedin.
0: Evet. Ben hani işte öyle arada oynayabilirler. Sıkışabilirler. 4-1 tabii 4-1-3-2 de oynayabilirler ya yerine göre. Orta saha tarafı. Sen üçlü oynamasını istiyorsun galiba. İsmail Hoca'ya mesaj veriyorsun.
1: Gelen transferlere bakıyorum. Bak şimdi Ake, Watkins, hani geldiğini varsayarak söylüyorum yani. Üçlü oynasın demiyorum. Ama üçlüye bayağı yatkın Ömer, takım oldu Fenerbahçe.
2: Şimdi
1: diyorum.
2: Diyelim ki geldi. Vedat Muriç, Watkins. 8 senede böyle bir hücum hattı oldu Fenerbahçe'de.
1: Oldu.
2: Ceko'nun olduğu dönemde. En Ceko fazla Ceko'nun oldu.
1: Ceko'nun eseri de ismen iyi bence. İyi bir hücum.
0: Ama yine yanına yakışma ama tabii üçünün içerisinde tabii ki Ceko uzak ara en iyi oyuncu. Yani.
2: Ceko tek başına. En nesilde. Mesela burada Vedat Muriç,
0: ikili olarak diyorsun.
2: İkili olarak.
0: Ama tabii bence iki çok değerli oyuncu ama tabii en büyük kariyer Ceko aralarında.
2: Ceko'yu tartışmam. Ceko hala oynuyor. Fenerbahçe'de geçen sene olsaydı belki çok daha farklı
0: bak,
2: olurdu.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Geçen sene ya ben olsam Ceko'yu kesinlikle yollamazdım hocam. Ve Ceko olsa belki daha farklı bir senaryo olurdu.
2: Yani. Çok fazla hatalar.
1: Yani Fenerbahçe Kemal Adem'i gördü. Fenerbahçe
0: yine öyle birini yani, gördü. O fizikte biri daha geldi, hatırlayabilecek misin? İsviçreli miydi? Uzun saçlı saç.
2: Abi 8-7 sene boyunca Sayın Ali Koç birçok transferde hata yaptı da kurtarıcı olarak gelen Sayın Ali Koç'tan sonraki Saadettin Selam'ın devre arasında iki golcüyü gönderip bir tane golcü almaması, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu orada zaten gitmiştir yani. Sıdıkı Şerif, iki tane golcü gönderiyorsun ya. Hani Ceko dönemi zaten bambaşka bir dönemdi yani. Ceko Elnesi'yi, Ceko'nun geçen sene bu takımda devre arasında kalma hani olmuş olsaydı, iyi bir Ceko'yla ikinci yarı o kaybedilen maçların puanlarının çoğunda Fenerbahçe'nin puan hanesi farklı olurdu.
0: %100 katılıyorum. Ceko Türkiye'ye gelmiş geçmiş en özel bence 3 santrafordan biridir. İnanılmaz bir oyuncu. Dünya çapında zaten.
2: 5 diyelim ona.
0: Yani olabilir. Senin hattına 5
2: olsun. 5 diyelim. Orada seni sayarız.
0: Senin hattına 5 olsun ama kariyer olarak da hocam Wolfsburg şampiyonluğu var. Manchester City'si var. İtalya'sı var. Yani dünya çapında da belki Fenerbahçe kariyerinde şampiyonluk görmedi ama öncesi inanılmaz bir kariyer. O Wolfsburg'la
2: şöyle beş
0: gençliğinde
2: dedim. Şöyle 5 dedim. Kariyer olarak bakmadım. Osimhen, Icardi, Drogba.
0: Ama Ceko Osimhen'i Ceko'nun önüne koyamaz.
2: Kariyer olarak
0: koyamaz.
2: Drogba'yı
0: tartışırız ama Osimhen şu an giremez. Ceko'nun önüne geçer.
2: Kariyer olarak giremez.
0: Kariyer olarak giremez. Bir dakika ama Ceko'nun prime dönemiyle Osimhen'i karıştırın da sen Osimhen diyebilir misin? Ceko'nun 27 yaşıyla Osimhen'in 27 yaşı.

0: o yüzden
1: ama
0: dedim.
1: Eto daha da büyük oyuncu ya, sanki.
0: Eto büyük takıma evet, gelmiş olsaydı çok daha farklı olurdu.
1: Yani Eto daha da büyük oyuncu sanki yani. Eto.
0: Kupa olarak da, kare olarak da. O yüzden dedim 3 yaparsak belki haksızlık olur. 2 tamam. daha koyalım 5 olsun.
1: Senin adına anlaştık ya, senin adına 5 olsun.
0: Yok sana ya 3'e belki der de ben senin adına böyle sallamasınlar hemen 2'yi tabii 2 de öyle koyalım.
1: Sallasınlar, biz alışkınız, problem yok.
2: Yani bu arada Trabzonsporlu taraftarlar da Cabral gol attı. Neden bahsetmiyorsunuz diye bazen
0: tam o aklımda, notumda da var. Nar.
2: Cabral'den tabii onu ki bahsedeceğiz.
0: Onu bahsedip geçmeyeceğiz.
2: Trabzonspor tabii özel bir bölümde yapacağız. Yani Trabzonspor'un bu yaptığı özel işler bak, kesinlikle konuşulmaya çok hak ediyor.
0: Trabzonlar hiçbir şekilde kızmasın. Yani. Trabzonspor şu anda transferde en çok övgüyü hak eden, nokta transferler yapan Cabral transferleri yine tebrik ediyorum. Uzun uzun konuşalım. Muhteşem bir gol. Dünkü Dünya Kupası'nın içinde hafızada kalacak gollerden bir tanesi, golü attığım takım Arjantin. Dolayısıyla onu biraz daha uzun konuşalım.
2: Bir tane daha atıyordu ya.
0: Gol sevinci, atıyordu gol sevinci yani. Tribüne gitmesi o yani ayrı bir hikayesi var o şeyin, maçın.
2: Tribüne giden oyuncuları severiz.
0: 2-2 devam edebilse, o KK gol olmasa, kendi galesinde penaltılara kalsa çok daha belki hikayesi farklı maç izleyeceğiz.
2: Valla şöyle oldu yani, Arjantin turu geçti de. Hani nasıl geçti? Gel bir de Arjantin'e sor. Yani son düdükten sonra yani yere attı direkt Arjantin'de oyuncular kendilerini. Çok zorladı Yeşil bugün ya.
1: Ya Yeşil bugün büyük sürpriz yaptı. Turnuvanın
2: Arjantin'in burnundan getirdi diye bir manşet atsak olur yani.
0: Maç içinde birkaç tane fotoğraflı estantide var. Görüntülü. Messi kaba falan. Mesela ben kaba olsam o fotoğraflarını duvara asarım ya. Şahane resimler. Bilmiyorum sosyal medyaya düştüm mü hocam önüne. Müthiş estantide. Bir tane var. Messi kaldırıyor kabalı falan böyle ya.
2: Vallahi
0: Trabzon bu işi çok iyi yapıyor.
2: Trabzonspor özel iş yapıyor. Onun
0: bak mesela bu transfer yani. Edilirken de hatta burada son dakika verdiğimiz zaman yayında da kim vardı Kabal'la ilgili çok güzel şeyler söylemişti. Biraz tanıyorum çünkü Burak Hocam da bazen tanıyor musun dediğimiz zaman dün akşam üzerinde
2: muhtemelen ben varımdır.
0: Muhtemelen sen vardın doğru.
2: Düşünüyorum.
0: Ya, öbürü kimdi onu düşündüm. Muazzam bir oyuncuyu transfer etmiş dün akşam gördük. Bu bir şey değil yani böyle. Bir maç üzerinden bazı pozisyon yorumlarsın ya ama kumaş çok iyi. Önümüzdeki günlerde olay gibi rakamlar kaç haneleri görecek bakalım.
2: Peki konuşacağız. Gerçekten özel işler yapıyor Trabzonspor ama bir araya gidelim değerli izleyenler. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: Messi geliyor.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 4 Temmuz 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hips Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
4: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Awesome.

0: Tabii şimdi Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta hamleler oldukça da taraftarın beklentisi artıyor. Galatasaray'la ilgili transfer noktasında sen nasıl bilgilere sahipsin? Onu bir konuşalım. Bende de isimler var. Özellikle Ugo Çukwu ismi çok konuşuluyor Burnley'den son dönemde. Can, yaz transfer döneminin başından beri konuşuluyor. Merkezde işte Pikamavinga adı geçti. Yani çok isim var ama hangi isimler sence şu anda daha bitmeye yakın noktada, ya da böyle bir isim var mı? O şekilde başlayalım.
1: Ya şu şampiyonluk kutlamaları bir bitse, belki oradan biraz fırsat bulur. Başkanı sürekli şampiyonluk kutlamalarını görüyoruz. Diğer yöneticileri sürekli şampiyonluk kutlamalarını görüyoruz. Bugün ayın 4'ü, 7'sinde Galatasaray sezon açacak. Sonra burada çalışacak. Avusturya'ya kampa gidecek. Yani şu şampiyonluk kutlamaları gerçekten transfer olmadığı için taraftarlar biraz sitem ediyor yani, onu söyleyeyim yani. Beklenti var. Galatasaray bence 1-2 satış bekliyor sanki transferden önce. Yani yabancı sayısı olarak baktığım zaman en rahat kulüp Galatasaray. Icardi'nin durumu artık yani belli oldu, kalmayacak. Oraya baktığımız zaman bir transfer yapılacak. O da muhtemelen Duran transferi bitti gibi bekleniyor. Hala belki daha bir genç oyuncu olabilir diye. Ama senin de söylediğin gibi Okaoku transferi bir mesafe kat edildi. Başka alternatifler de var. Stoper hattı için başka bir şeyler de olabilir. Salah'ı, Sanchez, Gabriel, Sara. Bu üç oyuncu içinde çeşitli teklifler var. Yani şimdi Sanchez'in turnuvaya devam ediyor olması, iyi de bir turnuva geçiriyor bence. Orada beklenti 30 milyon eurolar civarındaydı. Komo'nun bir teklifi vardı. Belki ekstra yeni teklifler de gelecek. Gabriel Sara için de farklı kulüpler konuşuluyor. Salah için keza aynı şekilde. Acaba bir satış mı bekliyor Galatasaray transfer yapmadan önce? Onu da düşünmeden edemiyorum. Çünkü kulüp kaynaklarından aldığımız bilgi bu 3 transfer, 3 oyuncu için de transfer teklifi olduğu. Stopere bir oyuncu, belki 2 oyuncu olur. Yani duruma göre, Sanchez'in durumuna göre. Bir kanat, orta saha, özellikle 8 numara. Hocam da her ne kadar o 10 numaraya özlemini belirtse de ben de mesela orada bir 10 numara oynayayım.
0: Mertens. Şimdi sana bakıyorum. Sen de böyle çok hani hızlanacakmış gibi konuşmuyorsun transferi. Ama taraftar da diyor ki bu transfer dönemi Galatasaray'da ne zaman hızlanacak?
1: Hızlanması lazım. Geç bile kalındı. Ama Galatasaray yönetiminin mutlaka bildiği vardır. Sayın Başkan, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk sürekli bir görüşmeler yapıyor. Acele etmiyor çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş gibi bir ön eleme maçı yok Galatasaray'ın. Yani biraz da bunun vermiş olduğu şey var. Gidecekler, gelecekler mutlaka olacaktır. En az 3-4 transfer olacak. Giden olursa daha fazla belki olabilir. Galatasaray biraz da acele etmemesinin sebebi, evet 4 gün sonra bir topbaşı yapacak. Ama önde kısa vadede bir maçı yok. Ama taraftar bekliyor. Taraftar her zaman transfer bekler. Çünkü şampiyon takım. Son 4 senenin şampiyon takımı Beşiktaş transferde. Trabzonspor başladı. Fenerbahçe yaptı. Hızlanır mı dersen böyle bir sprinte kalkmaz.
2: Genel bir durgunluk var bu arada. Ya bir gazeteci olarak neye bağlıyorsun bu durumu? Trabzonspor hariç. Yanlış mıyım
0: Dünya
2: hocam?
0: Dünya Kupası'na ama bağlanabilir ama.
2: Daha önceki Dünya Kupası'na göre, yani tamam Katar aradaydı. Ondan öncekileri göre de sanki Avrupa Şampiyonası göre de daha bir ağır gitmiyor mu bu sene? Bana mı öyle geliyor?
1: Ya Dünya Kupası'nı beklediğin zaman oradan çok böyle maliyetli bir şey bulamazsın. Dünya Kupası'nda ya erken elenen takımdan alırsın, devam eden takımından baktığın zaman oyuncu almak biraz daha zor. Trabzonspor. Şimdi bugün Yeşilburnu Adaları'nın buralara geleceğini bekler miydin? Beklemedim. Trabzonspor ne kadar doğru bir iş yapmış. Dünya Kupası öncesi bu imzayı attırıyor. Şu anda herkes özellikle dün akşamdan sonra.
0: Attıramazsın bugün.
1: Tabii ki.
0: Yani dün akşam çok maliyetli olur.
2: Ya oraya da attıramazsın.
1: Böyle attıramazdın. İşte bunu yapabileceksin. Bunu yapıyorsan ben o zaman tamam derim.
2: Hocam erken kalkan yol alır.
1: Erken kalkan yolları planlamayla. Planlama diyorum. Trabzonspor'un hakkını uzun zamandır veriyorum. Evet, bir 5 sene geriye gittiğimiz zaman şampiyon olduğu sene, şampiyon olmadan önceki sene Ahmet Ağaoğlu döneminde de bir takım transfer yanlışları oldu. Ama son en azından bir 2-3 senedir çok iyi yapıyorlar bu

0: maçı. Ben Dünya Kupası'ndan önce de söylemiştim. Yeşil buralarında böyle bir futbolcu hiç kimse bilmiyordu. Scoutlar hocam, sen içindesin. Ya kulüplerde scoutlar var. Gidiyorlar, geliyorlar, oyuncu izliyorlar, rapor veriyorlar. Sonra oyuncu parladığı zaman, bugün Haaland için bile yani o zaman biz izledikler, Necati Ateş kulakları çınlasın, ben izledim. O zaman işte yönetimi sunduk, olmadı vesaire gibi. Scoutlar Trabzonspor'daki gibi olacak.
1: Scout'u dinlemek önemli. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Scout'u, o kadar yetenekli scout'lar var ki, imkan kesinlikle versinler var ya, lig kalkınır. Bak bırak antrenörlük diploması olan veya scout diploması olanları. Bak sosyal medyada bile o kadar deli gibi maç izleyen, gözü olan o kadar değerli arkadaşlarımız var ki, ama sıkıntı burada scout kalitesinden ziyade hocam, scout'lar ülkede dinlenmiyor hocam. Sen benden iyi biliyorsun. Yani şimdi beni burada konuşturma. Onun için scoutlara o imkanlar...
0: Trabzonspor nasıl dinliyor ya da dinlettiriyor?
1: Ben şimdi sen...
0: İşte orada ne var biliyor musun? Planlama var.
1: Sen bir tane olumlu örnekten örnek veriyorsun. Ben sana 100 tane olumsuz örnek veririm. Trabzonspor doğrusunu yapıyor. Ama maalesef Trabzonspor haricindeki kulüplerimizde, Galatasaray da görece bence bunu iyi yapıyor. Scout ekibi Emre Utkucan mıydı? Yıllardır değil mi? Emre Utkucan var orada. Onda da bir planlama var. Ama evet, scoutlar var. Her kulübün scoutları vardır. Burada ismini unuttuğumuz, ama önemli olan scoutların o raporlarını değerlendirip de onları dinleyip transfer yapması gereken yöneticiler. Naçizane böyle bir katkı vereyim. Çünkü bizim de bir sürü takımda çalışan değerli, kıymetli scout arkadaşlarımız var. Kardeşlerimiz var. Hatta zaman... zamanda beraber çalıştıklarımız var. Konuşuyoruz mesela. Örnek veriyorum. Adam 5000 kişilik, 6000 kişilik database yapıyor. Bir tane oyuncu aldırabiliyor.
0: Hocam size, peki burada, hocam, burada kime sitem etmemiz lazım?
1: İşte söylüyorum, sen karar ver.
0: Kabalı burada gelip izleyip de Fatih Hoca'ya, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'a eğer bunu inandırabiliyorsa, Yeşilburnu Adalı'ndan bu sol beki bulup getirip burada bir oyuncu var, Dünya Kupası öncesi hem de bunu yaptırabiliyorsa, 6 milyonluk oyuncu 2 maçta bir anda 26 milyonluk oyuncu oluyor.
1: Hocam yönetim bunu yapıyor işte. Ben şimdi, sen dedin ki scout noktasında bir eleştirin oldu ya, ben de şöyle diyorum, scout yetenekli çok scout arkadaşlar var ama bak anlatıyorum sana, canlıdan örnek veriyorum. Adam 6000 kişilik oyuncu listesi hazırlıyor, database hazırlıyor, örnek veriyorum işte 5000 kişi neyse, ya bir tane yaptırabiliyor. Bir tane aldırtabiliyor. Şimdi
0: burada,
1: eğer...
0: burada da yine menajerlere geliyorum. Yine kulüp çalıştığı, kulübün çalıştığı fix menajerler var. Scout ekipleri zaten 3 kuruş paraya çalışıyorlar. İşte maç izliyorlar. Kimisi yerinde
1: korkunç
0: izliyor.
1: Korkunç düşük paralar alıyorlar biliyorsun değil
0: kimisi
1: mi?
0: Yerinde izliyor. Kimisi bilgisayarından izliyor. Hocaya sunuyorlar. Sunduğu isimlere baktığın zaman yani düşük maaşlı, düşük bütçeli oyuncu olduğu için, onlar çünkü yüksek rakamlara alışmışlar. Büyük kulüplerimiz bizim. Ben bu kadar söylemiyorum. Yani işte daha fazla rakamlara. Böyle oyuncuları hem yaşı itibariyle...
1: Bu konudan bir program olur ha, Ömer Saraç.
2: Biri de geçer de. Biz dönelim tekrardan Galatasaray'a. Savaş abi, John Duran konusunu soracağım. Çünkü yani Icardi konusu şu anda hala netleşmiş durumda değil. Sence John Duran Galatasaray için gerçekçi bir hedef mi? Yani ileri aşamada transfer görüşmeleri var mı? Yoksa konuşulan başka bir konu da Icardi'ye biraz da gözdağı vermek için John Duran'la Galatasaray'ın ilgilendiği yönünde.
0: Ya şimdi 10+4'ün olduğu yerde John Duran ismi Galatasaray için doğru bir isim. Icardi, John Duran ikisi birden olmaz. Gözdağı mı dersen zannetmiyorum. Geçen 2-3 gün önce Icardi'nin bir açıklaması vardı. Biz teklifimizi yaptık, çıkan haberler asılsızdı. Icardi'nin son bir senesine baktığı zaman çok fazlasıyla yıpratıldığını da düşünüyorum. Buna kendisi de malzeme verdi mi? Fazlasıyla verdi. Özellikle şampiyonluk sürecinde gidip geç gelmeler, fazla kiloları, ilk iki senesinden çok uzakta olması. Bugün bir teklif sunuldu kendisine. Bu teklifi uygun bulmadığını gördük. O süreçte yıpratma meselesi belki şundan olabilir. İşte Icardi oynama garantisi istiyor. Ben hiçbir futbolcunun oynama garantisi istediğini düşünmüyorum ya. Öyle bir şey.
1: Icardi isteyebilir ama ya. Icardi gibi adam ister.
0: Osimhen'in olduğu yerde.
1: İster abi. Hiç tanımaz Osimhen Masimhen. O da Icardi. Ya öyle bakar futbol.
0: O da Icardi. Az önce bak Dzeko'yu konuştuk. Dzeko hala oynuyor. Icardi çok önemli bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu ama ben Icardi'yi herhalde en çok sevenlerdenim. Benim benden daha çok sevenler vardır. Ben Icardi'yi seviyorum. Futbolunu seviyorum. Ama
1: hani ego başkanı... futbolcu egosundan bahsediyor. Abi futbol son durumunu anlamayabilir. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani Icardi gibi bir ego son durumunun...
0: Ama Icardi'nin karşısında kim olsun? Santrofor olarak. Hani öyle bir adam var ki karşında. Osimhen'in oluyor da oynama garantisi istemek futbol aklına mantığına yakışmıyor yani.
1: Bak onda bir eleştiri, yani onda hemfikiriz ama ben başka bir şey diyorum. Hani o alfa bir karakter ya.
2: Ya çok bakmayabilir Icardi kadroda kim var diye. Ben varsam ben oynarım diye düşünebilirim. Yani.
1: Bravo ya, ben beceremedim tam söylemeyi.
0: Ama sen varsan sen oynarsın da sen de oynamak için sen de mücadele et. Bir günde kampa erken gel, bir gün çalış, hala yine mesela olmuş olsa yine kampa geçecek. Şu anda mesela Osimhen tatildeyken gidiyor, ekstra çalışıyor, dağda bahirde lastik kaldırıyor, spor salonunda çalışıyor.
1: Rocky gibi diyorsun, lastik kaldırıyor.
2: Aynısı geldi aklıma, evet. Aynı saniye.
0: Rocky Balboa gibi yer yerine, ama çünkü bizim jenerasyon Rocky ile büyüdük çünkü biz. Şimdi bunu yaparsan o zaman isteme şeyin var, ama sen bunların hiçbirisini yapmıyorsun. Icardi'nin müthiş bir aurosu, müthiş bir sevgisi vardı Galatasaray taraftarlarının karşısında. Ama son bir senede kendisini çok yıprattı. Yıpratılırken de buna müsaade etti. Menajer değiştirdi. Eşiyle ayrılığı oldu, çocuklarıyla velayet davası oldu, oradaki süreçte mahkeme süreci, birçok sıkıntılar yaşadı. Bunların hepsine eyvallah. Ama sahadaki mücadelesi konusunda kendisine güvenenleri biraz mahcup ettilerim ben yani. Başkan da bir görüşme yaptı, doğru. Mayıs ayında görüşme yaptık dedi, menajer açıklama yaptı. Başkan orada teklifini sundu. O teklif demek ki kendisine yeterli gelmedi. Bak samimi gelmedi demiyorum. Yeterli gelmedi ki. O arada Icardi'nin istekleri var deniliyor. Ben Icardi'nin bundan sonra çok fazla konuşulması gerektiğini düşünmüyorum. John Duran konusunda da bayağı bir mesafe kat edilmiş. Baktığın zaman da 5 milyon euroluk bir mağlubiyet, Fenerbahçe'de 20 milyon eurolardan falan bahsederken kulübüne, Arap kulübünün alacaklarını kendi söyleyip 5 milyon euroya bu transferin olması. Şimdi 10+4'te de şartlar uyuyorsa Galatasaray'ın istediği şartlarda bir imza alacağı için bu transfer olabilir. Burada da son başkanın sözü bekleniyor bence yani. Çünkü Abdullah Kavukçu, Okan Hoca bir görüşmeler yapıldı. Başkan tamam derse Galatasaray'ın ilk transferi John Duran olur. Onun dışında beklenti fazla. Ama tekrar ifade ediyorum, Galatasaray'ın şu anda transfer olabilecek elindeki mevcut oyunculardan gidebilecek oyuncular var. Yani gitme ihtimali olan oyuncular var. Gitme ihtimali derken teklifler Galatasaray'ın istediği şekilde olursa. Galatasaray'ın İsmail Okops da Dünya Kupası'nda vardı. Şimdi bakıyorsun Sanchez devam ediyor. Salah başarılı bir sezon geçirdi. Gabriel Sara her zaman piyasası var. Bir kere de olsa Brezilya milli takımına katıldı. Orada bir ufak sakatlık geçirdi. Belki bu turnuvada da olacaktı. O sakatlıktan sonraki performansı biraz belki gerilemiş oldu. Galatasaray'ların beklediği transferlerin biraz daha sanki zamana ihtiyacı var. Böyle yani o hız yapması için biraz daha seriye geçmesi için, isimlerin çıkması için, net adımlar atılması için herhalde önümüzdeki haftadan sonra biraz daha netleşir diye düşünüyorum.
2: Hocam sen John Duran transferiyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani oyuncunun yeteneği bambaşka bir nokta tabii ki, ama yeteneğini de neredeyse son 1,5 yıldır, 2 yıldır yani son 3 kulübünde de 6 aydan fazla kalamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani kimseye konuşturmadı yeteneğini. Hep başka noktaları konuştuk biz.
1: Yani büyük risk John Duran transferi. Tutarsa, yani oynarsa oynar ve iş yapar. Bir de şu var. Yani Osimhen'in arkasında geliyorsa Osimhen'in arkasında olacak. Ortalama 20-25 dakika oynayacak. Bu genç yaşta bir oyuncu 20-25 dakikayla ne kadar kendini geliştirir, ne kadar faydalı olur. Oraları tartışmalı yani. Hadi diyeceksin Şampiyonlar Ligi dönüşü. Şimdi Osimhen de öyle bir adam ki hani yorulmuyor da yani. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde hocam dinlendirirsin, Duran oynar falan. Oynamak ister, ben sana söyleyeyim yani. Osimhen oynamak ister. Dinlenmek istemez. Dolayısıyla orada Duran ne kadar rahat eder. Fenerbahçe birinci santrfor olarak geldi. Çünkü ilk adam olarak geldi. Orada bile belli sıkıntılar yaşandı ve ayrıldı. Sağ içinden ziyade sağ dışı noktalarından ayrıldığı söylendi Fenerbahçe'den.
0: Hatırlıyorsun değil mi yorumlar hocam? Geldiği zaman.
1: Çok yorum yapıldı.
0: Osimhen'in önünde olduğu en azından.
1: Kim Duran? Osimhen,
0: tabii diyor,
1: kim
0: diyor onu? Onu Fenerbahçe medyası çok fazla şey yaptı orada.
1: Bilmiyorum ben hiç.
0: Osimhen'in yani. Önünde bir transfer, yani Osimhen'i geçecek şeklinde yapılan söylemler ya, çok fazla var.
1: Taraftar düşünebilir o. Taraftar
0: değil ya, o taraftar olarak değil. Yani transfer edilirken yapılan yorumlar.
1: Doğrudur, hani ben bilmiyorum.
0: Videolar hala düşüyorum yani.
1: Doğrudur.
0: Ama burada şimdi nasıl uzun yıllar şunu söyledik, araya girdim. Muslera'nın arkasında kim gelirse gelsin Muslera'dan o formayı alması zor gözüküyordu. Osimhen varsa Osimhen birinci santrafordur.
1: Ya o tartışmaya yani, kapalı canım.
0: Kim gelirse gelsin.
1: Euro verdiğin adamın kim ya? Harry Kane mi gelecek yani?
0: Haaland mı gelecek?
1: Kim kesecek? Aynen. Dolayısıyla orada bir şüphe yok zaten. Hani Osimhen'in çok tartışmaya kapalı bir Osimhen şu an Avrupa'nın en büyük 10 kulübü. Yani 10 kulübünü konuşsan şu an Avrupa'daki. Yani ilk 11'inde oynayamayacağı herhalde 3-4 kulüp vardır. Hadi 5 olsun. mutlaka 6. 7. 8. de oynamasa Atletico Madrid'de ilk 11 oynayabilir mi? %100. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. İnanılmaz bir oyuncu. Baktığın

0: takdirde az önceki noktada söylediğim gibi John Duran yedek kalacak ama John Duran bunu kabul edecek mi? Anlatabiliyor muyum? Bir de genç oyuncu, John Duran'ın oynaması lazım. Yani desen ki bana 30'unu devirmiş, daha böyle anlatabiliyor muyum? 30-35 dakikalarda oynamayı kabul edecek. Arada kupayı oynamayı kabul edecek falan. Ligde arada İkisi oynamayı beraber. Kabul edecek. Okey. Yok bence olmaz ya. Onu o, hoca şampiyon şeyi bozmaz abi. 4 yıldır oynadığı bu oyunu update eder. Öyle kalıcı bir değişiklik yapabileceğini düşünmüyorum. Ama John Duran çok değişik bir adam. Geçen sene 2 tane golü var. Fenerbahçe'yi potada tuttu. Biri Beşiktaş maçı inanılmaz bir gol attı ya. Emirhan Dönesi'ye adam gol attı.
1: Gol oldu.
0: İkincisi de kafa golü Galatasaray'a attı. Potada tuttu. Ve kalsaydı belki yine başka bir şey olabilirdi. Ha, çok iyi bir performans gösterdi bence. Çok iyi bir performans göstermedi. Çok eksiği var çünkü. Yani çok eksiği var John Duran'ın. Temel, mental, yani fundamental olarak, futbolun fundamental temeli olarak çok ciddi eksikleri var bence John Duran'ın. Ama kabul ederse, gelirse sorun olmayacak. Artık bu benim son şansım diyebilir. Çünkü tabii. Ömer Sarıcı'nın dediği gibi son 3 takımda performans vermemesi. Burada bir şeyler yapacağım. Çünkü düşünsene şey olsa Ronaldo'nun takımından gelmedi mi? Ya bir durmaz, Ronaldo bıraktırır mıydı onu ya? Yani onda o şeyi görse, o disiplini görse.
2: Ya sahada ise saha içi değil. Takım arkadaşlık Galatasaray'da mesela 4 senedeki şampiyonlukta baktığın zaman müthiş bir takımdaşlık var. Bunu daha önce de söyledim. Takımda en ufak böyle bir huzursuzluğa yol açmaya meydan okuyan kişiyi hiç ne olursa olsun Galatasaray yol ayrımına giriyor bir şekilde. Kenara çekiyor. Şimdi Okan Hoca bu işi çok iyi yapıyor. Osimhen, Mustera, Uğurcan, Abdülkerim. Hani yerli ve yabancı konusunda müthiş bir dayanışma var Galatasaray'da. Birlik beraberlikte. Şimdi John Duran'ın Fenerbahçe'deki sürecine baktığımız zaman bazı futbolcularla sıkıntılı. Hocasıyla Tedesco'yla sıkıntılı. Duyduklarımız, bir kısımda duymadıklarımız var. Soyunma odasında hocasıyla tartıştığı, fiili müdahaleye kadar gittiği, yani fiili bir şeyde tartışmanın olduğu da hatta konuşuldu. Galatasaray bunlara müsaade etmez. Yani şimdi takım içinde herhangi bir oyuncuyla bir tartışması olursa kendisi kaybeder. Bu sözleşmeyi yaparken Galatasaray'dan bunların hepsine madde koyacaktır. Tek taraflı fesih maddesi bile koyabilir. Galatasaray 5 milyon euroya John Duran'ı aldım diye bir sene sonra şey yapamaz yani. Sonuçta ya da 5 milyon euro John Duran için risk midir? Bana göre değildir.
1: Savaş abi şöyle düşünüyorum yani. Bence Okan Buruk, yani Okan Hoca'nın bize 4 yıldır gösterdiği teknik adam profili, yani Galatasaray'da gösterdiği teknik adam profili, Icardi ile yolları ayrılıyorsa oraya John Duran'ın gelmeyeceği şeklinde. Yani Okan Hoca o yapıyı bence en ufak bir şekilde bile riske atmak istemeyecektir
0: bence
1: diye düşünüyorum.
0: Bence de ya. Bacağına sıkar yani.
2: Ben şöyle söyleyeyim o zaman. Biraz daha açık. Ne dedim? Başkan daha henüz son sözü söylemedi. Abdullah Kavukçu, Okan Hoca bu transferi birlikte yönettikleri ve onay oldu. Başkan da bu sene transferlerde daha önce de olduğu gibi en son imzayı kim atıyor? Başkan. Başkan imza atmadan bir şey olmaz. Başkan bu konuda biraz sessiz bekliyor. Biraz daha bekler. Duruma göre Okan Hoca ile mutlaka bunun istiharesini yapacaktır. Dediğin gibi Okan Hoca çok da sorunlu oyuncu sevmez ama yani belki de bir görüştüler. Okan Hoca çünkü bu transferlerin çoğunda bittikten sonra ya da öncesinde futbolcularla gerek görüntülü gerekse telefonla görüşüyor.
0: Görüşeceğim, görüşmeden bu.
2: Burada şu ana kadar John Duran'la bir görüşme yaptığını duymadık. Oturmuş bir düzeni ben bozacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Ama bir taraftan da fırsat transferi dediğimiz şey bu.
0: Neyle gelecek? Kaç liraya gelecekmiş? Sen şartları
2: 5 milyon euro.
0: 5 milyonu bonservisle mi
2: gelecek? Her şey dahil.
0: Maaş
2: böyle
0: dahil.
2: Böyle bir transferi, fırsat
0: maaş
2: transferi.
0: Dahil.
2: Evet, maaşını karşı taraf ödeyecek. 5 milyon euro para ödenecek. Böyle bir transfere ben bir spor sever olarak hayır demem.
1: 5 milyon euro El Nasr'a yani.
2: Evet, maaşını da onlar ödeyecek.
1: Kiralık.
0: Her evet. Şey dahil 5 milyon diyor işte.
2: Böyle bir transfere de Okan Hoca da belki hayır demez. Çünkü
0: ama abi sen böyle bir oyuncu 5 milyona alınız aman ne olursa olsun alın dediğin bir oyuncuyu alır mısın takıma? Düşünebiliyor musun? Ama ne olursa olsun 5 milyon
2: mutlaka
0: bütün parayı
2: Okan Hoca düşünecektir. Sayın Abdullah Kavukçu.
0: Sen istiyorsun sanıyorum. John Duran
2: şahsi fikrimi evet. Söylüyorsun. Ben istemiyorum.
0: İstemiyorsun.
2: Ama ben net adamım. Benim şahsi fikrim
0: istemiyorsan
2: ben yaşananları söylüyorum.
0: Okey.
2: Bak
0: Abdullah ben istiyorsun
2: Kavukçu...
0: zannettim.
2: Yok. Ben şahsi hı-hı. Fikrim. Eğer benim bir fikrim varsa şahsi fikrimi de ben her zaman dışarıda hı-hı. Kapıda da sorsan hı-hı. Söylerim. Burada hı-hı. Da söylerim. Çok uçuk bir şey olmadığı sürece hı-hı. Bana burada yayına zarar vermeyeceği bir şey olmadığı sürece ben fikrimi söylüyorum. Ben olmasına yana değilim. Çünkü Tedesco ile tartışmış, bazı futbolcularla tartışmış, performans olarak sonuç takımındaki kötü bir oyuncunun Galatasaray'da yani yeniden böyle şahlanabileceğine falan çok düşünmüyorum. Bir adam sorumluysa her yerde sorumludur. Bir adam beyefendisi, duruşuyla, oyunuyla, takım arkadaşlığıyla

0: karakteriyle o her yerde aynıdır, değişmez. Benim için risk bir transfer ama 5 milyon euro olması bir fırsat olarak görülüyorsa, ben Okan Hoca, Abdullah Kavukçu ve başkanı yapacağı bir zirveden sonra net olacağını düşünüyorum. Yani ama ya şimdi böyle bir futbolcu 5 milyon euro kadar düşmüşse, zaten burada futbolcu da düşünmesi lazım, kulübü de düşünmesi lazım. Fenerbahçe'ye transfer edilirken tekrar söylüyorum, Osimhen üzerinde bir oyuncu, Osimhen'den daha fazla gol atacağı konuşulan yorumlar o şekildeydi Fenerbahçe transfer ederken. Bugün ben Osimhen konusundaki fikrimi sorduysan söyleyeyim, ben olmasına yana değilim. Ama konunun muhatabı da ben değilim. Başkan, Abdullah Kavukçu, Okan Hoca, onlar karar verecekler yani. Riskli bir transfer.
1: Ya bu arada hani yani Icardi gitti, John Duran geldi diyelim. Bence bir transfer daha yapacak Galatasaray, santrafora. Ben hocanın yani iki oyuncuyla birlikte bu sezon santrafor noktasında yola çıkacağını düşünmüyorum.
0: Orada yerli mi olur, yabancı mı olur muhtemelen.
2: Can ne durumda?
0: Can içinde şu ana kadar Frankfurt'ta Galatasaray cephesine resmi yapılan bir teklif yok. Hı. Sürekli olarak 30-35 bandındaydı. Şu anda 40'ları duyuyoruz.
2: O da çok iyi oyuncu.
0: Çok iyi oyuncu. 40 milyon euro verilir mi?
2: Ya paraya beni karıştırma. Bana kalsa ben biliyorsun Jim, yani bonservis konusunda cimri, hayatımda cimri değilim.
1: Ben şey gibi söyledi ya, olsa da versem gibi söyledi.
0: Ben mesela rakamın çok olduğunu düşünüyorum.
2: Çok tabii ya.
0: Ben rakamın çok olduğunu düşünüyorum.
2: Bak can için
0: rakamlar,
2: demiyorum.
0: Rakamları konuşuyoruz ya, rakamlar işte artık eskisi gibi değil. Abi neresinden bakarsak bak 40 milyon, 60 milyon ya serbest kalır maddesi abi. Var bu arada. 40 milyonu bırakacak mı, o da ayrı.
2: Bak %100 seninle aynı kafadayım hocam. Aynı fikirdeyim.
1: Ya tam burada ikinizden ayrılıyorum. Şöyle ayrılıyorum. Şimdi 40 milyon euroya bu yaz Can yani uzunu Galatasaray kadrosuna katabilirse ben bunun normal bir bedel olduğunu düşünürüm.
0: Şundan ama sen şurada kaçırdın. 40 milyon euroya Frankfurt bunu verdi değil, 60 milyon euroya serbest kalır bir maddesi olan bir oyuncunun Galatasaray'ın 40'lara kadar çıktığı konuşuluyor. Ama Galatasaray hiçbir yöneticisi daha 40 milyon euro verdik demiyor Can için.
1: Yani şöyle abi, ben zaten Can'ın 60 milyon euroluk hani serbest kalma bedelini hep söyledim yayınlarda. Şimdi 60 serbest kalma bedeli olan bir oyuncuyu 40 alabiliyorsan bu bence bir başarı. Bak parayla alakasız bir durum. Yani 200 milyon eurodur serbest kalma bedeli. 150'yi alırsan yine başarı. Yani sonuçta serbest kalma bedelinin altında almasıyla ilgili konuşuyorum şu anda. Bu bir. İkincisi Can Uzun bence yani bu 1-2 yıl içerisinde topraklara geldi gelmedi. Uzun bir süre uğrayabileceğini çok düşünmüyorum. Alınacak bir güç de olacağını düşünmüyorum. Çünkü Liverpool istiyor, Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Bundesliga'da hani ilk 3 sıra 4 sıra kulüpleri diyeyim. Onlar da Can'ın talipleri ve ben Can'ın giderek de daha iyi bir performans Ömer, göstereceğini düşünüyorum. Senin, zaten senin, yani tam şu anda hani alınabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. 1-2 yıl sonra da
0: alamaz. Hocam, bak senin söylediğin Ömer, eğer ki bunlar doğru teklif verse, doğru bir şekilde ilgileniyorlarsa Galatasaray'ın bu takımlarla zaten rekabete girmesi imkansız gibi. Futbolcu isterse ben onu da inanmıyorum artık. Evet, çocukluktan Galatasaraylı. Hakan Çalhanoğlu konusunda defalarca söyledim. Benim için Ali Koç'la görüştüğü gün ben dedim ki Galatasaraylı'nı bir kenara bıraksın. Hep Galatasaraylıyım diyor. Ben Galatasaray'dan başka takımda oynamadım dediği zaman Ali Koç açıklama yaptı. Sayın Ali Koç dedi ki biz görüştük. Hatta kendileri bizden randevu talep ettiler. Ondan sonraki süreçte zaten ben o Galatasaray, evet Galatasaraylı, kıymetli ailesi babasıyla beraber resimleri var. Ama senin saydığın takımlarda o oyuncuya teklif yaptığı zaman Galatasaray'ın oraya girip alma şansı çok daha az oynuyor. Eğer buraya, ben şunu görmedim hocam. Çocukluktan Galatasaray'ım, ailece Galatasaray'ım. Galatasaray'a gelirken ilk bir takım 5 veriyorsa Galatasaray genelde 10 veriyor. Yani onun altına gelen Galatasaray'ı hiç görmedim ben yani. Orada Galatasaray'lıyız, orada Beşiktaş'lıyız, orada Galatasaray'ız. Bu hepsi için geçerli. Hiç kimse kusura olmaz. Orkun için de geçerli, Hakan için de geçerli, Can için de daha öncekilerde olduğu gibi.
1: Şöyle bir örnek vereyim. Ülke piyasasından nasıl pandemide insanların hani 300 bine almayı planladıkları araçlar birden 1 milyona çıktı, milyon seviyesine evet. Çıktı. O dönemde ne dedi insanlar? Ya 300 bine ben bunu alacaktım, milyona çıktı, almayayım dedi. 2 yıl sonra geçti, keşke o milyonu alsaymışım, yine değerlendi dedi. Yani Can değerlenecek. Ya kısacası Allah korusun sakatlık olmazsa, başka bir sorun olmazsa bence Can değer bak, kazanacak. O yüzden bu yaz Can'ı almak için en ideal yaz.
0: Türkiye
1: bana göre
0: piyasasında Can'ı seni saydın, az önce kimi saydın? Liverpool dedin.
1: Liverpool istiyor. Bundesliga'dan kulüpler istiyor.
0: Zaten Bundesliga'da, orada başka takımların istemesi de normal. Ama ben şu ana kadar Sacha Boey dışında alıp da 4 sene şampiyon takımının bir oyuncuyu çok daha yukarılara sattığını görüyorum. Singo'yu 30 milyon alırken mesela dediler ki Singo'yu 50 milyon euro satacağız. Satabiliriz. Can 20 yaşında bir oyuncu. Türkiye piyasasıyla Avrupa piyasası bir değil hocam satarken. Sen daha çok içindesin. Az önce skatlanamaz.
2: Katılıyorum.
0: Can uzunu Galatasaray bu

0: Bugün eğer 40 milyona alırsa ben 60 milyonu satabileceğine çok ihtimal vermiyorum.
1: Anca Şampiyonlar Ligi'nde iş yapar. Çeyrek final, yarı final yaparsa
0: Cenk Tosun gibi çeyrek final, yarı final. Yapar. Yoksa söylüyorum ya, 4 senedir şampiyon olan takımda Galatasaray'ın Saşa Boy dışında kaç futbolcudan para kazanabilir?
1: Katılıyorum sana orada.
0: Saşa Boy konusunda da o dönemin teknik direktörü Tuel'in 2 tane bekinin sakatlanması mecbur kaldı. Galatasaray 15-16 derken biz dediler son anda madem ki bu kadar istiyor, o dönemin yöneticisi diretti, rakamı yükseltti. Bizim burada kendi ligimizdeki şampiyonluklarla oyuncu satamazsın. Tabii. Şampiyonlar Ligi.
1: Arda'ya bile Arda 17.5 falan gitti. Hayır. Türk futbolu Arda, gelmiş geçmiş en büyük yeteneği belki de.
0: O geçmiş dönemde de diğer Arda, bizim Galatasaraylı Arda Turan o zaman da mesela Atletico Madrid'e giderken 11.5 milyon çok büyük para gitmişti o zaman da. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi başarısı önemli. Cenk Tosun nasıl o paralara gitti? 9 gol mü atmıştı o sene çeyrek final gördüğü zaman?
1: İnanılmaz oynadı.
0: 9 ya da 10. Burak Yılmaz yine aynı şekilde bir Şampiyonlar Ligi'nde, hatta Ronaldo ile aynı gol sayısına ulaşmıştı.
1: Evet.
0: Böyle olduğu zaman
1: öyle olur.
0: Başka oluyor. Ya da bir Avrupa Dünya Kupası'nda çok güzel bir çeyrek final, yarı final gördüm. Olur. O da eyvallah mesela. Final. Orası da çok büyük bir vitrin çünkü.
1: Tabii. Başka türlü dışında, Türkiye Ligi'nde 30 gol atsan
0: olmaz. Ben o yüzden diyorum Can Uzun'a 40 milyon verip Şampiyonlar Ligi sadece lig için fazla. Şampiyonlar Ligi için oluyorsa kaç yaşında? 20 yaşında. Gelişime açık bir oyuncu. Ama biz o gelişimi ne kadar burada yapabileceğiz?
2: Valla Okan Hoca bence Can'ın yazdıysa transfer listesinin en üstündeki, öyle olduğu konuşuluyor. Bence formayı direkt olarak verir. Yani başka bir şey düşünün.
0: 40 milyon euro veriyorsam zaten 40 milyon euro veriyorsam direkt zaten vereceksin yani. Hemen o formayı ilk panoya yazacağın adamlardan bir tanesi olacak.
2: Bence Mertens'in boşluğunu da doldurmaya en yakın adaylardan bir tanesi, profil olarak söylüyorum.
1: Ya şöyle Can biraz tabii sanki eski dönemlerin oyuncusu gibi, bizim o dönemlerin oyuncusu gibi, ne demek o? Yani nasıl anlatayım? Atletikliğin, öyle bir atletikliği yok. Ön alan baskısı noktasında bir özelliği yok. Kenar oynadığında öyle bir çabukluğu, sürati, patlaması yok. Ama işte o eski usul 10 numaralar gibi inanılmaz bir top tekniği var. Dönüşleri çok iyi. Kafa hep yukarıda. Her yerden kaleyi düşünüyor. Ayak içi çok temiz. Bunlar çok ekstra işler. Hemen kafayı kaldırıp hemen öne oynamaya çalışıyor. Uzaktan hem ceza sahası içinden hem ceza sahasının dışında etrafta o yayın oralara da çok iyi şut çıkartıyor. Çok güzel sırt dönük dönebiliyor. Bağlantı oyununu oynayabiliyor. Servis yapabiliyor. Dediğim gibi ya sanki o bizim tam 9.5 zaten bence. Ne bir 9 ne bir 10. Bilmiyorum, benim düşüncem bu. Tam arasında bir oyuncu.
2: 9.75 hocam.
1: Ya 10 numaraya biraz daha yakın diyorsun. Dolayısıyla izlemesi de çok keyifli bence. Ben milli takımda da daha fazla izlerdim. Tabii hocanın görüşüne saygı duyuyorum ama böyle izlemek isterdim.
0: Böyle bir oyuncunun milli takımda fazla süre bulamaması da çok ayrı bir şey yani.
1: Evet, o konuya tekrar ben dönmek istemiyorum ama.
0: Gibi değil.
1: Yani
0: ya böyle bir oyuncunun
1: da mesela Paraguay maçında girdi ya, belki 46'da girse Paraguay yerine hocam, şu an biz bakın, son 16'da olabilirdik.
0: Liverpool diyoruz, Bundesliga diyoruz, Galatasaray 30'larla başladı 40'a kadar çıktı diyoruz. Yani böyle bir oyuncunun Dünya Kupası'nda 3 tane maç oynuyorsun.
1: Nasıl oynamıyor diye.
0: Nasıl oynamıyor? Yani bunu anlamak, anlatmak mümkün değil.
1: Bir de bunu, girdiği iş de yaptı yani. Paraguay maçında girdiği iş yaptı bence. Bir de çok güzel koşular atıyor. Yani şimdi, boş alana o...
0: Kaleye sırtı dönük vurabiliyor... Boşa kendini unutturabiliyor. Çok zeki bir oyuncu yani.
2: İnsanlar direkt tabela üzerinden bakıyor da girdi, hemen pozisyon yarattı. Hemen böyle rakip savunmayı böyle bir çalkaladı. Yani Can zaten öyle oyuncu.
0: Bunu Montella görmedim işte. Ben mesela şimdi tekrar milli takıma tekrar geriye çok
2: abi
0: gitmek istemiyorum.
2: Abi şöyle dönmeyelim. Vallahi üzüldük yani. Abi bak, konuştuk dönmeyelim.
0: Abi
2: yani.
0: Başka bir şey alıyorum aslında. Futbol piyasasında
2: bizim
0: takımımız. Milli takımımız yani. Dünya Kupası'na giderken 25 futbolcu içinde en çok konuşulan transferde Can Uzun vardı.
1: Bak hani, yani
0: Arda Güler 3 maç oynadı. 3'ünde de hep oynadı. Son maçtaki yaptığı açıklamalarla mesela ben de gündemde çok daha fazla atladı. Oynadığı oyunla tamam. Ama Can Uzun gibi bir oyuncunun bu maçların 45'er dakika oynamayı hiç mark etmedi. Ya bak sayıyorsun ya, Liverpool diyorsun, Bundesliga diyorsun, Galatasaray
1: hocam
0: diyorsun.
1: O konu tartışmaya kapalı ya. Yani bence tartışmaya kapalı. Tabii saygı duyuyoruz hocaya da. Yani ama... İşte
0: şey ya saygı duyuyoruz yani. Derken bile bazen kendimiz inanmıyoruz, biliyor musun, böyle bir şey var yani. Ben kendi adıma konuşuyorum yani... Bak kendi adıma konuşuyorum, yanlış anlama, hocaya saygı duyuyoruz abi, zaten saygı duyuyoruz da bir saattir Can Uzan'ı konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Böyle bir oyuncunun orada olmaması, olup da olmaması var ama yok
1: yani. Daha ya çok
0: ben Can Uzan olsam benim psikolojim bozulur,
1: daha çok
0: orada
1: oynamalıydı.
0: O mağlubiyetlerde mesela psikoloji bozulmayıp işte medyadaki eleştirilere moralleri bozukmuş, ben Can Uzan olsam moralim bozulur.
1: Ya yani şeyde Uluslar Kupası'nda mutlaka faydalanmamız lazım. Yani önümüzdeki ilk turnuva mutlaka Can Uzun'un oynaması lazım.
2: Daha doğru hani

0: kısa süre alacağını, hatta bence takımın kurulacağı isimlerden bir tanesi olacağını ben düşünüyorum.
1: Çünkü elimizde böyle bir potansiyel var. Bunu kullanmamız gerekiyor yani.
2: Savaş abi, Ugo Çukwu'yu sorayım sana.
0: Burnley ile küme düştü. Şimdi Ugo Çukwu, hani benim de belki bu sezon çok Burnley maçı izlemedim ama izlediğim zaman direkt dikkat çeken oyunculardan bir tanesi olmayı başardı. Yani Fransa milli takımının böyle bir havuzu olmasa, en az 3 tane 4 tane en üst düzey yani 11 çıkaracak şekilde Fransa milli takımına bile bence göz kırpabilirdi. Premier Lig'den de isteyenler var ama Galatasaray'da Ugo Çukwu'nun önemli taliplerinden bir tanesi.
3: Galatasaray orada da mesela havuzu geniş. Şu anda bilinenler mesela Van Dijk, Kimmiçe. Baktığın zaman orada 2 tane daha isim var. Başka isimler de çıkabilir önümüzdeki günlerde. Farklı önerilen oyuncular var. Okan Hoca'nın takip ettiği başka isimler var. Belki farklı isimlere karşı yaptığı teklifler var. Bunlar zaman zaman gizli oluyor, zaman zaman duyuluyor. Ya orada da biraz daha bekleyecek diye düşünüyorum. Bazen bekleyerek kazanırsın, bazen bekleyerek kaybedersin. Burada kaybedebileceğin imkanlar da olabilir. Galatasaray şu anda fırsat transferi kovalamaya devam ediyor. Bana göre Sané transferde bir fırsattı. O fırsatı iyi değerlendirdi. Normal şartlarda Sané'yi transfer edebilir miydin Burak Hocam?
1: Yok, normalde yok.
3: Normalde yoktu. Sözleşmesi bittiği anda en az 5-6 kulüp vardı. Galatasaray onu biraz daha erken devralında fırsat yararlandı imza parasını içine koyarak. Bugün de böyle bir isimler çıkabilir. Şu anda biraz daha yavaş çıkacak ama gaza basmaya kalsa yakın. Henüz daha gaza basmadı. Basmadıkça da taraftarın...
0: Ama merkeze bir oyuncu istiyor Okan Hoca. İstiyor. Yani geçen yılın devre arasından itibaren istiyor ki Lemina'yı daha çok bu sezon yani ya merkezde rotasyonda ya da savunmada stoperde kullanacağı söylüyor.
3: Öncelik neresi ben onu daha tam olarak anlamış değilim. Santrofor mu? Orta saha mı? Bir sağ bek mi? Yani
0: şu anda Galatasaray'ın hani adet olarak söylüyorum bir adet santroforu var.
3: Evet. Dolayısıyla Galatasaray'ın önceliği bir Osimhen'e yedekleme olmalı.
0: Bence.
3: Orada da John Duran'ı aldığını düşünelim. Çünkü şu anda çok net alındı gibi konuşuluyor ama ben daha imza atılmadan az önce söyledik. Bak birçok şeylerini zarar verebilecek şeylerini söylüyoruz. İnsanların kafası burada da bölünmüş vaziyette. Ben sen bana sordun ben hayır dedim. Birçok arkadaşım evet olsun diyen de var. Çok sevinen de var. Olmasın diyen de var.
1: Bıçak sırtı bir transfer. Tutturabilirse çok fizik olarak çok yıpratıcı bir oyuncu.
3: Ama orada da Ömer'in dediğine geliyoruz. Bir tane daha santrafor lazım. Belki de o daha önde olacak.
1: Ama John Duran 3. santrafor hayatta burada barınmaz ben söyleyeyim. Önüne bir adam, iki tane adam koysan John Duran.
3: O zaman 3. santrafor alacağın santrafor yabancı olmayabilir. Yabancı da yerli olur. Yerli de yok bakıyorum böyle.
1: Yerli.
3: Eyüpspor'dan ayrılan şey var.
1: Kim? Bozok mu?
3: Bozok. O da benim birkaç senedir beğenmediğim. Trabzonspor'a giderken de o dönemde Galatasaray'la konuşmuştu.
0: Yerli olmamıştı. Bertu istiyordu Galatasaray son olarak. Olmadı. Ama Bertu için 15 milyon euro istiyordu Başakşehir.
3: İşte, Galatasaray bu kadar fırsat...
1: 3. santrafora 15 milyon verirsen geçmiş olsun. Olmaz. Bir de Bertu 3. santrafor olmasın. Mümkünse santraforumuz yok oynasın o bir yere gidip.
0: Abi biraz şöyle ama hocam yani... bazen sohbette diyoruz ya dışarısı içeriye geliyor o yüzden abi de diyebilirim yok, yani yok, kusura bakma lütfen.
1: Yok yok hiç sıkıntı yok olamıyor.
0: Şimdi 75 milyon euroya ilk santraforun olursa Başakşehir hani transfer görüşmesi yapan yönetici de şu an böyle bir şey duyduğum için söylemiyorum. Canlandırma yapıyorum tamamen. O zaman 3. santrafor için 15 milyon euro normal diyebilir. Çünkü bence Osimhen transferiyle birlikte Galatasaray farklı bir hani transfer penceresi açtı. Bunu sadece kendisi için değil yani Türk futbolu için de yaptı.
1: Bir de ister Başakşehir bence normal oyuncu şu
0: hocam,
1: an
0: bir de... bu arada 3. santrafor gibi düşünülüyor ama belki Bertu 2. santrafor dönem dönem hani ilk santraforda Osimhen'in yokluğunda olabilecek
3: ama bir şey söyleyeceğim.
1: Başakşehir... Üçünü almak doğru değil bence. Yani şimdi Duran'la Bertu aynı anda alırsanız ya şimdi Duran 3. santrafor duruma gelse Duran bence sorun çıkartır. Duran oynayıp Bertu...
0: Lan birinci santrafor kendisi sorun çıkarttı.
1: Anladınız. Yani. Hani yani Bertu tarafına gelince de Bertu da özellikle ben milli takım açısından düşünüyorum. Hiç oynamazsa da zaten milli takım havuzunda santraforumuz yok. Doğru düzgün şu an Deniz'i sayıyoruz. Bertu sayıyoruz iki olarak. O zaman büyük sıkıntı yaşarız anlamında
3: İşte Umut
1: söylüyorum.
3: Bozok dedi şu anda boşta ama kimse çağırmıyor. Eyüpspor'la yollarına ayrıldı.
1: Bozok mesela... zaten ittifak çok değerli bir oyuncuydu. Yine değerli bir oyuncu ama o biraz irtifağı kaybetti.
3: Bayağı kaybetti. Yani Trabzonspor, Galatasaray orada Kasımpaşa'da gol kralısın.
1: Milli takıma... Fransa'da da gol kralı oldu. Ligi
3: Fransa'da da oldu. Milli takıma çağrıldın. O arada aşağı doğru indin. Eyüpspor'da biraz son dönemleri. Ben öyle Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin...
1: Bence de ben hiç aklımda...
3: Hiç ihtimal vermiyorum yani. O dönemde yani. Biz hepimiz söyledik. Hepimiz anlattık. Burada Bertu bir de şöyle bir şey var. Başakşehir'in de hani Avrupa'da bir planı var. Avrupa

0: düşüncesi var.
1: Tabii tabii.
0: Dolayısıyla Bertu hani böyle biz 15 istedi falan dedik ama orada da mesela tam anlamıyla Bertu bıraksa yanındaki hem lig hem Avrupa'da mücadele edecek bir takım var.
2: Bir de yerli oyuncu bulamayacak.
0: Tabii.
2: Bertu satınca var bu arada. Kim alacak?
1: Tamam biz senin hücum hattını konuşuyoruz. Hı-hı. Halil bence de takviye ihtiyaç var ama şampiyona bitti. Davinson diyelim ki Como'ya gitti. Önemli bir teklif var. Galatasaray'ın hani 30 milyon euro beklediği konuşuluyor ama orada belki hani iki taraf ortak bir noktada buluşursa bu transfer olabilir.
0: 28'de anlaşmışlar gibi geliyor.
1: Abi o zaman da şöyle bir şey var Savaş abi.
2: Hemen stoper alacağım.
1: Tabii stoper almak durumundasın.
2: Singo'yu oynatacak.
1: Hocam Singo'yu gayet tabii oynatabilir
2: Okan Hoca ama
0: Lemine de oynuyorlar.
1: Yani Singo'yla bütün bir sezon yani çok sakatlanan bir oyuncu. Ya belki bu sezon sakatlanmaz ama bunu bilemediğimiz için hani Okan Hoca da biraz bu konuda tereddüt yaşıyor olabilir.
0: Ya yaşıyordur ama oranın B planı, C planı var. Bizim bildiğimiz az önce Van Dijk var. Kim Mijay var. Farklı bir iki tane daha isim var orada. Stoper
2: bölgesinde. Osman Sanchez'in yerine adam alacaktı.
1: BC dedi Savaş abinin bayağı planı yani. Van Dijk diyor ki Mijay diyor yani.
0: Hayır, A planı olacak? Kalması yani gitmesi anlamında B.
2: Singo'ya da 30 milyon euro verdin. Şalay'ı sağ bekle müthiş oynuyor. Onu kesip şimdi Singo'yu mu koyacaksın sağ bekle? Nasıl olacak?
1: Şalay'ın da bir ayrı ihtimali var.
0: Hocam Galatasaray'ın şu andaki masasında resmi olarak geldim bilmiyorum ama rakamlar da bir aşağı bir yukarı Şalay, Sanchez, Gabriel Sara bu üç oyuncunun
2: gidici mi?
0: Gitme ihtimalleri var.
2: O zaman Singo sağ bek oynayacak. O zaman senin dediğin stoperlerden biri hangisi gelse iyi bu arada.
0: Bu iki transfer iki tane isme kimse ayrı demez. Yani Kim Mijay o zaman.
2: Van Dijk zaten muazzam bir oyuncu.
0: Van Dijk vallahi çok isteniyor. Başkan da hoca da çok istiyor.
2: Yani kim yani, istemez onu ya? Bir de lider oyuncu.
0: Lider hocam işte en büyük özelliği
2: çok
0: o lider.
2: Çok önemli oyuncu. Çok önemli.
0: Yani Sanchez'le ben...
2: Ama çok özür dilerim lafını kestim ama bir problem olur. Abdülkerim de ağır, Van Dijk de ağır artık. O ön alan presi yapan bir Galatasaray olduğu için arkaya çok top yerler. O zaman Kim Mince'ye daha
1: hocam,
2: mantıklı olur.
1: Bu arada
2: olur.
1: Singo Van Dijk de olabilir. Yani tandem hani bilmiyorum Abdülkerim'in ilk 11'deki yerinde...
2: Singo Van Dijk olursa
1: belki
2: Singo süratli, ben o kurtarır.
1: Tabii
2: Singo,
1: yani
2: ama iki ağır stoper olmaz hocam. Galatasaray'da olmaz.
0: Singo'yu sağ bekli düşüneceklerini bundan sonra çok ihtimal vermiyorum. Yani. Bak milli takımda da mesela iki bölgede o zaman Galatasaray'da...
2: Ama o zaman Singo, daha iyi. Çok özür dilerim. 30 milyon euro verdin ya Singo'ya. Singo'yu 30 milyon euro kenarda nasıl oturtacaksın? Sağ bek oynatmayacaklar diyorsun ya.
0: Sağ bek için transfer edildi ama stoper daha fazla.
2: Stoper de oynatmazlarsa.
1: Bir şey söyleyeceğim de şimdi o dönemde anlaşılmadı. Neyse bugün de ben anlaşılacağını düşünmüyorum ama yine ben söylemiş olayım. Ben şunu söylemiştim. Oyuncunun iyiliğinden yani iyi bir oyuncu olmasından bağımsız bir şekilde söylüyorum bunu. Şimdi oyuncunun net mevkisi sağ bek değilse ben dedim ki 30 milyon euro bence yüksek bir bedel. Hı hı. Ama stoper oynatacaksa Galatasaray tamam ama sağ bekte düşünüyorsa ben 30 milyon euroya net bir sağ bek alırım dedim. Ya bu Singo'yu almam yorumu değil.
2: Sağ bek gibi sağ bek alırım.
1: Sağ bek gibi sağ bek alırım 30 milyon euroya ama ben Singo'yu stoperde düşünüyorsam o zaman 30 milyon euro veririm. Bu hı-hı. Tamam. Hı-hı. Ama sağ bekte düşünüyorsam ben 30 milyon euroya başka bir sağ bek transfer ederdim dedim. Hı-hı. Yine aslında aynı kapıya çıkıyor. Bu arada bir kırmızımız var. Gökhan Saz da Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Beşiktaş 31 yaşındaki oyuncunun kalıcı transfer olduğunu açıkladı değerli izleyenler. Zaten Gökhan Saz da Beşiktaş kadrosuna Vincenzo Italiano'nun düşünmediği bir isimde yollar ayrılacaktı. Ve Çorum'a da Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim iki taraf için de.
0: Beşiktaş'ta kimin düşündü? Yani İtalyan'ın dışında kim olsa Sergen Hoca kendi transfer etti kendi oynamadı. Serkan Reşber, Sergen Yalçın'ın transfer ettiği isimlerden bir tanesiydi. Onlar bile düşünmedi yani kendi transfer yapmasına rağmen. Hayırlı olsun. Kayseri'de iyi işler yapmıştı. Burada da ben Çorum FK ligimizin yeni takımı. Burada da başarılı işler yapabileceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta beklediğini bulamadı, istediğini bulamadı. Hocayla, hocalarla, takımda şans
1: ben
0: da buldu.
1: Çorum Futbol Kulübü için iyi bir transfer oldu.
0: İyi transfer.
2: %100 sana katılıyorum.
0: Büyük takımlar dışında her yerde iş yapabilecek bir oyuncu. Kayseri Spor'da hatırlayalım ya özellikle o Fenerbahçe maçında 3 asistli o kanatta Mourinho zamandaki performansıyla zaten biraz transferi.
2: Şey Jakirović dönemi değil mi? Jakirović
1: evet,
2: dönemi
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Yo, iyi oyuncu ama şimdi ya Beşiktaş farklı bir nokta. Bir de Beşiktaş'ta sağ bek oynamakla Kayseri Spor'da sağ bek oynamak başka gereklilikler istiyor. Gökhan zaten kenar oyuncusu. Özellikle tabii, en büyük tabii, çıkışını Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da TFF birincilikte yakalamıştı. Çok etkili bir kenar oyuncusu, ön oyuncusuydu. Ama bu tip yerli ön oyuncuları 27'den sonra bekleşiyorlar ülkemizde. Çok örneği var. Eren Albayrak örneği var. İşte Murat örneği var. Birçok örnek var bunun gibi. Ömer Ali Şahiner örneği var. Doğru. O örneklerden biridir Gökhan Saz'da. Çorum FK'ya hayırlı olsun. Çorum FK'da iyi bir kadro kuracak diye duyuyoruz. Lige bence güzel katacak.
1: Peki yeniden dönelim biz Galatasaray noktasına. Yani dediğim gibi bir sağ bek transferine, bu arada bence Singo'yu sağda düşünse de Okan Hoca, hani uzun bir sezonu düşündüğümüzde Şampiyonlar Ligi, Lig, Kupa, Şalay'ın ayrılması durumunda oraya başka bir isim de bence lazım.
2: Kesinlikle alır zaten. Orada hiçbir durum olmaz. Ama az önce Savaş Çorlu'nun dediği noktada sanki Kim Min-jae biraz daha ön plana çıkıyor. Eğer şey oynayacaksa, Abdülkerim'le oynayacaksa, eğer Singo'yla oynayacaksa o zaman da Van Dijk alırım yani. O Singo Van Dijk ikilisi inanılmaz toparlar Van Dijk
0: yani. Sürpriz toparlar da çıkabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü kartlar hep açılıyor hocam.
2: Doğrudur.
0: Yani transfer piyasası uzun. Gelenler, gidenler, başka takımlarda da baktığın zaman Premier Lig'de de Dünya Kupası'nı bekleyen takımlar var. Bundesliga'da da var, Fransa'da da var. Çoğu yer, İtalya'da da var. Yani burada şu andaki isimlerin dışında önümüzdeki günlerde daha çok uzun süre var. Biz daha neredeyiz? Temmuz'dayız.
2: Tabii bizim, hele bizim ülke için tabii. Bizim, bizde Temmuz, geç yapılıyor
0: daha başı. Transfer. Tam 2 ay var hocam. Bakın Temmuz 4, Eylül 4. Bugün 4'ü.
2: Ama lig Ağustos'un kaçında, 10'unda mı başlıyor?
0: Lig başlaması ayrı. Lig başlıyor. Bize zaten transferler son 3 hafta. Yani 3. 4. haftada itibaren.
2: Maalesef.
0: Eylül 4. Orada kaçıncı hafta oynanır? 11.
2: 11 Ağustos mu? 2. hafta
0: 11. Mı? 4 hafta oynanmış olacak. Yani genelde biz o son haftalara kadar, hatta lig başlıyor, birkaç oyuncu oynuyor, sonradan gidiyor. Onları da görüyoruz. Evet,
2: çok yanlış ama öyle oluyor.
0: Ya yanlışın doğrusunu zaten evet. Sen demin hani bir dedin ya, çok konuşuyoruz. Onları konuştuğumuz zaman işin içinden çıkamıyoruz o politikada. Bekliyoruz. Son 4 gün ayrı, bir de bitiyor ya Avrupa'da. Sonra o 3 4 günlük şeyde ne yakalarsak diye. O yüzden ben yani Galatasaray'ın transferdeki önceliği şu anda baktığın zaman santrafor olmalı. Peki sonra yani kanat, santrafor, orta saha. Ha, orta sahada Ugaoku'yu sen özellikle bir iki kere sordun. Baktığın zaman aslında Fransa milli takımına göz kırpmış, son turnuvada belki olabilecek bir oyuncu. Fizikli bir oyuncu, boylu bir oyuncu. Olabilir mi? Bu da alternatiflerden bir tanesi. Bak öyle oralar, öyle isimler konuşuyoruz ki 6-8-10 oynuyor. Can Uzun diyoruz, o diyoruz. Hatta orta sahaya çıkan isimler saysak, geçen ya saydım 21 tane orta saha olmuştu ya.
1: Ya profil olarak yani şöyle söyleyeyim, işte Kepren Turam konuşuldu.
2: Kamavinga.
1: Belki oraya hoca hani fizikli bir orta saha arıyor merkeze. Yani kim olacak bilmiyoruz ama profil aşağı yukarı belli yani.
2: Evet yani.
1: Eskilerin böyle Patrick Vieira'sı gibi.
0: Ugaoku'yu beğeniyor musun sen? Nasıl bir adam?
1: Abi Ugaoku iyi bir oyuncu. Şimdi küme düştüğü için Burnley şu an alınabilir statüde. Çünkü oyuncuların Premier Lig'de küme düştükten sonra sözleşme şartları değişiyor. Bu da tabii bir fırsat yaratıyor, onu söylemek lazım.
0: Bazen olma...
1: Ama, çok pardon abi, şunu da söyleyeyim, tamamlayayım. İki tane zorlu nokta var bence. 22 yaşına bir Fransız oyuncuyu Premier Lig'den almak kolay değil. Bak isimden bağımsız söylüyorum. Şimdi Fransa pasaportum var. Fransa alt yaş kategorilerinde oynamışsın. 22 yaşındasın, Premier Lig'de oynuyorsun. Şimdi bunlar birleşince almak çok kolay olmuyor.
0: Tabii kolay bir şey değil ama şöyle bir şey geldi aklıma. Bu takım bazen iyi olduğu zaman birçok futbolcu olabilir. Galatasaray'ın orta sahaya 3 tane transfer yapmıştı. Bunların 2 tanesi kiralıktı belki, o Burak hocam Enzonzi, Seri Lemina. Rüya orta saha demiştim ben aldığı zaman. Baktığın zaman Enzonzi Fransa son şampiyonunda kadroda olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Seri olan çıkış yakalayan bir oyuncu. Fulham'daydı galiba o zaman. Lemina nereden gelmişti bize o zaman? Galatasaray'a, onu da şimdi hatırlayamadım.
1: Wolverhampton'dan geldi. Ha, o dönem için.
0: O dönem için. İlk geldiği zaman.
1: O dönem Juventus'tan geldi yanlışım yoksa.
0: Lemina.
2: Bakalım mı?
0: Bakalım yani,
1: Juventus'tan
0: ya.
1: Geldi diye.
0: O geldiği dönemdeki orta saha Enzonzi, Seri Lemina söylemesi bile böyle çok kulağa hoş geliyordu böyle. Ama baktığın zaman bir anda o üçlü dağıldı. Serinin bir Fenerbahçe maçı vardı derbide mesela, pandemi sürecinden sonra. Enzonzi hiç...
2: Southampton'dan gelmiş Galatasaray'a ilk.
0: Evet.
1: Ha, Juventus'tan Southampton'a gitmiş. Southampton'dan gelmiş.
0: Yani rüya gibi bir orta saha demiştim ben orta saha için.
1: Ya bu arada Enzonzi'nin hani kariyer bitişi de bayağı konuşulacak türden yani. Dünya Kupası kazandı ve sonra ortada yok.
0: Ya o işte orada isme göre baktığımız zaman onların içinde en kalıcı olan Lemina oldu. Gitti, evet. Sonra tekrardan geldi. O sene hangisi daha fazla etki bıraktı dersen, bir seri hatırlarım. Serinin çünkü bir Fenerbahçe maçı var. O maçta çok iyiydi. Ama kağıt üzerinde sezon başında Enzonzi, Seri, Lemina söylerken bile kulağa çok hoş geliyordu bu üç ismisin.
2: Ama Lemina son dönem iki şampiyonlukta da çok büyük katkısı var.
0: Yarım dönemde geldi.
2: Son iki sezonda da. Hele o bir önceki şampiyonlukta bence en önemli paylardan biri onun. İkinci devre geldiğim sezon.
0: O ikinci dönemde Sergen Hoca da çok

0: Fenerbahçe derbisi var, golsüz biten. Orada acayip maç oynadı mesela.
1: İlk senesinde.
2: Bakacağım şimdi.
1: Tabii. O Kadıköy'deki maçta.
0: Hayır, şeyde. Seyran Tepe'deki maçta.
1: Ha, ilk maç oynamıştı zaten orada. İkinci maç Seyran Tepe'deydi. Golsüz maçta doğru. Ya yani çok güçlü bir oyuncu, fizikli bir oyuncu. Bir de görev adamı hocam şimdi bak.
2: Stoper oynuyor.
1: Stopere koyuyorsun, hı-hı, hiç sırıtmıyor.
2: Evet. Bir dakika bulacağım onu.
1: Sanchez'in olmadığı yerde bir iki defa oynadı. Abdülkerim'in cezalı aslında olduğu yerde oynadı.
0: Yönetmenim o günün dediği gibi bütün büyük maçlarda iyi oynuyor. O da içeriden öyle diyor. Bütün büyük maçlarda
1: bu kinaye
0: iyi
1: var orada. Kinaye var.
0: Evet, yani en iyi özet bence o.
2: Osimhen'e yaptığı asist inanılmazdı. Onu yakalamaya çalıştım. 3-0'lık Galatasaray Fenerbahçe maçında Osimhen'in attığı gol öncesinde müthiş bir asist yaptı ya Lemina. Orada da yine ön plandaydı.
0: Yine büyük maçta iyi oynuyor.
2: Evet. O derbi.
1: Oralara çok iyi konsantre oluyor.
0: Araya gidiyoruz. Saat başında karşınızdayız.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike. Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çağlanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
4: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında vardı.

0: Ben gelen bir inceleme tavsiyesi Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan Merih'in şutunda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Merih'in kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino.

0: faiz oranı sıfır.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimum

0: Duyguların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: OneCard yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. OneCard'ın jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: 1985 yılı Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
0: A-Spor Radyo.
5: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
6: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Bu saat dilimine Beşiktaş'ı konuşarak başlayacağız ki Beşiktaş'ta transferin hareketli takımlarından bir tanesi. Bugün başkan adalının açıklamaları da vardı. Denetleme kurulundan gelen raporlar da var. Tabii ki aynı zamanda konuşulan bir mali tablo da var Beşiktaş'ta. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki. Ama biz transferle başlayacağız. Çünkü Trossard'la Beşiktaş ilişkisi günden güne daha böyle sıcak bir hale gelmeye başladı. Trossard en fazla konuşulan oyunculardan bir tanesi transferde. Vlahovic, Trossard konuşuluyor bu isimler. Trossard olmazsa Llorente ismi gündemde ama Beşiktaş'ın Arsenal'la anlaştı ve oyuncuyla da anlaşma zeminine çok yakın olduğu konuşuluyor. Biz de şimdi stüdyoda Trossard ismini konuşacağız. Savaş abi, oldukça yakın bir transfer gibi şu anda Trossard. Kontrat süresiyle ilgili iki tarafın arasında bir anlaşmazlık vardı. O anlaşmazlıkların da ortak zemine yakın olduğu gelen haberler arasında. Ya Trossard'ın kalitesini çok konuşmaya gerek yok. Çok özel bir isim bence. Dünya Kupası'nda da izliyoruz yani. Kanattan hem oyun kurulumu yapan hem de oyunun her bölgesinde aktif olabilen bir oyuncu Leandro Trossard ve Beşiktaş'ta sanki uzun yıllar sonra transferde, tamam hani ara transferde de önemli isimler geldi. Geçen yazda işte Orkun kadroya katıldı falan ama hani yabancı transferi anlamında özellikle söylüyorum, çok uzun zaman sonra bana göre heyecanlandıran bir transferi imza atmak üzere.
1: Önemli bir transfer atmak üzere diyoruz ya, onu bir an önce atması lazım. Çünkü Beşiktaş Avrupa Ligi'nde çok önemli bir maça çıkacak. Rakibi çok güçlü, bildiğimiz bir rakip, sert bir rakip. Diğer taraftan henüz kaleci transfer olmadı. Kuatro transferini
0: Nübel
1: yaptı.
0: Nübel konuşuluyor orada.
1: Nübel transferi çok konuşuluyor. Eğer olacaksa bir an önce olması lazım. Kolay bir transfer
0: şu
1: değil.
0: Emre Bilgin, Beşiktaş'ın tek kalecisi.
1: Rakibinizle oynayacağınız maç bugün ne kaldı? 18 gün kaldı galiba. Yani bu neredeyse 2 hafta. Evet. Yani 18-19 gün var. Şu anda Beşiktaş'ın bir tam kadro antrenman yapamadığını da görüyoruz. Yani bu büyük sıkıntı olabilir Beşiktaş için. Atanınız ve tutanınız. Önemli bir oyuncu transfer edildi. Genç bir oyuncu transfer edildi. Kuatro transferi tabii ki önemli bir transfer. İstatistik olarak baktım, çok da ciddi maç sayısı olan bir oyuncu. Ama transfer transferi olacaksa bir an önce olmalı. Maliyetini falan hiçbir şekilde bir konuşmak istemem. Çünkü bu tip oyuncular biraz maliyet gerektirir. Süre konusunda biraz çalışma var. Onu aşarlarsa bence Beşiktaş'ın ikinci transferi olabilir. 8,5 milyon euro maaşla konusunda anlaşıldığı söyleniyor Beşiktaş cephesinde. Eğer bu transfer olur, senin de dediğin gibi yani sol taraftan çok ciddi oyuna katkı sağlayabilen, oyun kurabilen, Beşiktaş'ın direkt 11'inde oynayabilecek ve çok ciddi katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ama daha ihtiyacı var birkaç transfere daha. Belki 3-5 transfere daha. Çünkü Beşiktaş ayrılıklar olduğu, kiralıklarda sözleşme devam eden Endi gibi oyuncunun sözleşmesi bitmişti. 5-6 oyuncu gitti. Kaleci Ersin gitti. Şu anda sadece Emre Bilgin var. Orta sahada mutlaka transfer yapacak. Yani Galatasaray, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon Beşiktaş'a göre çok daha hazır. Serdar Adalı transferde daha önce beklentiye camiayı sokmuştu. Çok ciddi transferler yapacağız diye. Beşiktaş camiası merakla bekliyor. Ama şu transfer gerçekleşirse ligimizde santro olarak baktığın zaman hocam Trabzonspor onu açıyor. Osimhen. Fenerbahçe az önce konuştuk. Çok önemli bir transferi bitirmek üzere dedim ben bu hafta olabilirse.
2: Olmasa dahi Muriç geldi.
1: Hucum hattında çok büyük zenginlik olacak. Kalelere baktığımız zaman da aynı şekilde. Eğer Beşiktaş burada Nübel transferini gerçekleşirse şimdi Uğurcan, Onana, diğer taraftan bakıyorsun buraya Nübel'in olduğunu düşünürsek dört takımın da şahane kalecisi olmuş olacak. Atan ve tutan diyoruz ya, atanıyla tutanıyla müthiş bir lig izleriz yani böyle baktığımız zaman. Ben Beşiktaş'ın biraz geç kaldığını düşünüyorum. Çünkü lig biter bitmez planlamayı ona göre yapmaları lazımdı. Hocayla anlaşmak biraz zaman aldı. Hoca anlaşalı aşağı yukarı 3. haftaya mı girdik? Neredeyse bir ay olacak. Hoca transfer raporunu mutlaka sunmuştur. İsimler koymuştur ortaya. Önder Özen, Sayın Başkan, Dünya Kupası'nda olan futbolcular var dedi. Acaba ne alemde? Eğlendiler mi? Devam ediyorlar mı? Devam ediyorlarsa eğer imza atmadıysanız bu işler biraz daha size tuzluya patlıyor ondan sonra. Böyle de bir gerçek var. Bir ön protokol yapılmadıysa kulüpleriyle de futbolcuyla anlaşmak kolay değil. O iki futbolcu söylendiğinden beri ben çok merak ediyorum ya Beşiktaş'ta. Bilmiyorum sende de bu merak oluşmuş mudur yani.
0: Vallahi şöyle yani bence Beşiktaş'ta konuşulan isimler hani uzun bir yaz transfer dönemi sonra doğru.

0: Bu isimler gibi geliyor bana. Yani Nübel olsun, Trossard olsun. İyi bir kadro kuracak gibi Beşiktaş.
1: İmzalar atılması lazım. Baktığın zaman doğru
0: kesin,
1: adamlarda.
0: Orası kesin. Dünya yani, kupasında iddia noktasında ya da Vlahovic ama bugün Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'ın hazırlık maçı vardı. 4-2 kazandılar Silkeborg'a karşı. Şimdi şöyle bir bakıyorum Midtjylland kadrosuna. Francolino olsun, Gogorza, Osorio, Billing, Olafsson, Beh. Yani geçen yıldan süre alan isimlere de baktığımda neredeyse Midtjylland'ın Beşiktaş'ın karşısına çıkacağı şu anda 7-8 oyuncusu net durumda. Ama Beşiktaş'ın şu an kalecisi bile net değil. Beşiktaş yönetimini anlıyorum ama bu yine de geç kalındığı gerçeğini değiştirmiyor.
2: Ya bizdeki sistemsizlik işte. Şimdi Midland deyince orada bir duruyorsun. Aynı şey Polonya takımı için Zabrze miydi?
0: Dornik Zabrze, evet.
2: O takımla da ilgili böyle bir gerçek var. Hiç uzağa gitmeyelim. Genel olarak Avrupa'da zaten majör lig değil bunlar. Minör lig olmasına rağmen bunlarda, bu takımlarda bir sistem var. İşte şey, Bodo'yu gördük. Branda alt tarafta başarılı oluyor. Bram Bergen'de sürekli konferansta başarılı oluyor. Baktığınızda hep bir sistem var. Biz de genel olarak işte her zaman yine mevzu, ilk saatimizde de sistemi konuşuyorduk. Sistemsizlik probleminin yine ön planda olduğunu görüyoruz. Bir türlü de bunu oturtamadığımızda bir gerçek. Ama ne zaman oturacak bilmiyorum. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Bak şimdi geçen yıl da erken öndü değil mi Beşiktaş?
0: Evet.
2: Burada Midland maçı çok önemli. Avrupa Ligi'ne gitmesi ya lazım Beşiktaş.
0: Şunu anlıyorum yani. Şimdi Midland Beşiktaş maçının olduğu hafta sonu lige başlıyor. 26 Temmuz'da lige başlıyor. Şimdi Danimarka fikstürü zaten ona göre. Yani tabii ki Midland'ın Beşiktaş'tan daha hazır olması kadar herhalde normal bir şey olamaz yani. Ama en azından Beşiktaş'ın da hani bir 5-6 hani 7 oyuncusunun aşağı yukarı belli olması lazım. Bir kere bence çok ciddi bir kaleci problemi var. Çünkü Nübel imzayı atsa bile şu an tatilde. Hani gelecek mi, yetişecek mi diyelim. Ersin'le Beşiktaş devam edecek mi? Şu anda Ersin çünkü boşta olan bir oyuncu. O noktada. Yani Emre Bilgin, Ersin, yani tabii ki Emre de maça çıkar ama hani o noktada bir sıkıntı var şu anda Beşiktaş'ta.
1: Ersin Beşiktaş olayı bana göre artık kopmuş tamamen yani. Ersin çünkü geçen hafta içinde bir açıklamasını gördüm, ikinci kaleciliği kabul etmiyorum diye. Yani dolayısıyla burada bu saatten sonra Ersin'i oynatman için yeniden lisans başvurusu yapacaksın. Nöbel gelirse ikinci kaleci olmayacaksa Emre Bilgin'le çıkması Beşiktaş'ın şu anda çok yüksek ihtimal.
0: Önce lisanstan önce bir sözleşme imzalaman
1: lazım. İşte o lisans çıkarmasını imza atman lazım ki eğer bu imza atılacak olsaydı bu kadar uzamazdı.
0: Öyle görünüyor.
1: Yani Beşiktaş'ın futbolcusu olmazken hatta ne oldu Ersin'e gelen teklifler ya? Ersin'e bir ay önce burada son dakika bağlantılar yaptık yani şu takımdan teklif var, bu takımdan bir teklif var diye. Yani Beşiktaş'tan da beklediği bir cevap alamadıysa Avrupa'dan bir iki takımdan hatta görüştüler, teklif vardı yani.
2: Bence gider de zaten. Yok geçen sene çok
0: yani
2: iyi oynadı.
0: Biraz şöyle düşünüyorum bu arada.
2: Çok büyük bir takıma gidemez
0: de. Karamsar olmamak lazım ama kaleci konusunu bilmiyorum. Orası biraz muallakta. Şu anda Calo Beşiktaş'ın elinde. Utara transferi yapıldı. Mourinho dönecektir o tarihe kadar. Agbadu döner. Orkun olacak. Çerni var elde. Baktığımızda ya Trossard imzalasa bile yetişmez gibi sanki. Şu an Belçika yola devam ediyor çünkü ama ya evet Beşiktaş tabii ki hani ideal olmasa da ideale yakın bir kadroyla çıkmaya çalışacak ama işte bu rakibe baktığımız zaman oradaki hazırlık çok daha başka görünüyor. Ondan sonra da hani maçlar bitiyor, turlar gidiyor, Avrupa defteri kapanıyor. Yani Allah korusun inşallah öyle bir şey olmaz ama tabii ki var yani böyle bir ihtimal.
2: Ve iyi bir takım yani. Şaktar'a da elendi geçen sene biliyorsun.
0: Ondan sonra bunları konuşuyoruz.
2: Tabii Şaktar'a da elendi.
0: Şimdi konuşmak lazım bunları bence.
2: Kesinlikle, hatta şimdi bile geç. Zaten planların çok daha öncesinden yapılması gerekiyor. Ama yine aynı şeylere geliyoruz. Plan nasıl yapılır? Plan teknik direktörle mi yapılır sadece? Sadece teknik direktörle tabii. yapılmaz. Bu kadar büyük şeylerde, kulüplerde. Ya şeyleri anlıyorum, alt ligleri anlıyorum tamam mı şey Ömer? Hani oralarda daha az bilinen oyuncular var. Daha az herkes gidip de başkan, ne bileyim yönetim kurulu, hepsi iş adamları gidip de oyuncu izleyecek halleri yok. Anlatabiliyor muyum? Oralarda daha ufak böyle yönetim kurulları var. Oralarda hocaların takım kurmaları anlaşılabilir tamam mı hocam? Ama bu kadar üst düzey, üst seviyede işte Süper Lig'de, TFF 1. Lig'de mutlaka bir futbol aklının hoca ile birlikte hareket ediyor olması gerekiyor.
0: Tabii.
2: Hocanın önüne alternatifler sunması gerekiyor. Tamam hoca 4-5 oyuncu alabilir, getirebilir. Kendi sisteminde, kendisinin de kendi oyununu bilen ve diyaloğu, ilişkisi olan bunlar okey.

0: tüm planlamayı hocalara göre yapmak çok ciddi derecede sizi yavaşlatır. Veyahut da sadece sportif direktöre göre yapmak. Yani bunun bir ortasını, dengesini bulmak gerekiyor. Burada da şimdi hangi hoca gelecek belli değil. Sürekli hoca değişiklikleri, böyle baktığında da istikrar veya plandan bahsetmek olmuyor. Ha şu olur, sizin kulübünüzün içerisinde işte büyük kulüplerdeki, Avrupa'daki büyük kulüpler gibi hani bir CEO'nuz olur ama futbolun içinden gelmiş. Ya hocalıktan gelmiş, ya oyunculuk, yani büyük üst düzey kariyeri olup aynı zamanda bir business aklı olan, teknik hoca aklı olan bir eski futbolcunuz olur. İşte Oliver Kahn gibi, Pavel Nedved gibi. Bunlar ama tabii dünyanın gelmiş geçmiş mevkilerindeki en top oyuncularından bazıları. Bu tip isimler olur. O zaten bir mantık oturtur. Ömer Saraç. Zaten onu oturttuğu mantık neticesinde ona uygun bir hoca gelir. O zaman da bunu birlikte çalışmış olursunuz. Zaten oradaki kişinin istemeyeceği bir oyuncuyu hoca istemez. Hocanın istemeyeceğini o istemez gibi bir plan oturtursun. Bizde böyle bir şey de yok biliyorsun. Sürekli değişiyor. Evet, evet. Sportif direktör kavramı bizde zaten oturmuş bir kavram değil. Biraz içi boş bir kavram maalesef ülkemizde. Midland'da kötü bir eşleşme olmuş. Shakhtar kadar kötü bir eşleşme olmuş.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Ama inşallah elenmesin yani erkenden. Konferansa düşecek eğer elenirse.
1: Ama konferans ligi finali de Dolmabahçe'de olacak, onu da söyleyelim.
2: Tabi.
1: Enteresan
2: o da,
1: değil
2: o da,
1: mi?
2: O da önemli.
0: Avrupa yani Avrupa liginde
1: ya iyi bir motivasyon bence.
0: Ki ya da biz ilgilenmeyeceğiz ki ya.
1: Ama hocam başında ama, da Vincenzo Italiano gibi iki tane konferans ligi finali olan bir teknik adam var.
2: Ama bu motivasyon güzel de o motivasyon için şu ana kadar daha transfer artı bir. Yani bunun devamı şimdi iki tane Dünya Kupası'nda olan oyuncumuz var demiştim. Birisi Trossard olmuş olsa bunların bugün elenmiş olup gelse bile mesela bir 10 günün az izin yapacaklardır hocam. Bunlar bir aydır oradalar çünkü.
0: Midland'ın yani anca ikinci maçına yetişirler belki.
2: İlk maçta da bir şeyleri kaybedersen ikinci maçta o zaman işten geçmiş oluyor. Çünkü bu yıllardır o planlamanın içinde hep böyle. Ben bunu Şampiyonlar Ligi'nde de böyle. Üç önemli olacak Fenerbahçe mesela. Dur burayı da geçelim ona göre. Bu takım onu yapıyor. Burayı da geçelim transfer ona göre. Avrupa'da hiçbir takımda böyle bir şey yok. Planlama yapılıyor. Transferler mutlaka fırsat transferleri Avrupa'da da var. Bekliyorsun. Orada bazı çok, takımlarda çok fazla yok. Yani alt sıralardaki takımlarda. Ya üst düzey takımda parayı veriyor alıyor zaten. Onların fırsat transferle ihtiyacı yok.
0: Tabii de parayı oyuncuyu veriyor da alıyor hocam. Şimdi şunu da haksızlık etmeyelim. O liglerle zaten hani sen de biliyorsun zaten öyle söylüyorsun. Şimdi Liverpool istediğini alır Premier Lig orası. Yani parayı vermese de bak senin 50'yi alacağını o 20-30 alıyor.
2: Onu söylüyorum.
0: Yani.
2: Ben Osimhen'in geçen sene mesela sözleşmede Galatasaray aldığı zaman 5 tane takım sayıyorduk değil mi burada? Bütün programlarda saydık. Gece programlarında, gündüz programlarında. Barcelona istiyor, Real Madrid istiyor, Liverpool istiyor falan. Ben de hep şunu söyledim. Dedim ki bu takımlar istiyorsa, istediği yerde Galatasaray'a geliyorsa heykelini dikerim Osimhen dedim ya. Çok da net bir şekilde söyledim bunu ya. Bak tekrar söyledim değil mi? Satırlar ne demek istediğim belli yani. Eğer bu takımlar istiyorsa ve şartlar onlar için zaten para bu. Demek ki istemediler en son Galatasaray son güne kadar da bekledi. Ha, 4 takım da ortaya bir teklif koydu. 80 milyon koydu. Atıyorum Galatasaray'la aynı 25 milyon euro koydu. Ben Galatasaray'da kalmaya devam edeceğim deseydi o zaman dikerdim heykeli ama son güne kadar bu takımların hiçbirisi Napoli'yi al benden de bu kadar demedi. Dedi mi Ömer?
1: Yok.
2: Demedi. Yani Galatasaray o 75 milyon euro serbest kalma maddesini bekledi. 80'e çıktı. 75'e çıktı. Orada bile bir tık fazla verdi. Ama X bir kulüp, bu saydığımız kulüplerin bir tanesi deseydi ki ben 80 veriyorum oluyorum ya da 75'e aynı şartlarda veriyorum deseydi, oyuncunun da almış olduğu parayı vermiş olsaydı, o zaman Metin Oktay gibi derdim ya Galatasaray bunun heykelini dikin derdim böyle bir oyuncunun.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Trossard konusunda görüşmeler ilerledi ama Llorente de bir yandan Beşiktaş'ta yine temaslı olunan isimlerden. Trossard olmasa Llorente ile imzalamak istiyor Beşiktaş. Burak hocam şimdi evet, iki oyuncu da birbirine muadil değil aslında, daha farklı özellikler. Evet. Yani dediğim gibi Trossard tamamen kanattan oyun kurulumu yapan bir isim. Çok önemli bir oyun zekası var. Llorente de daha çok fiziğiyle oynamaya çalışan bir isim. Senin tercihin ne olurdu? Ben, Beşiktaş'ın tercihi ne olacak bakacağız ama senin tercihini merak ettim.
0: Tabii Trossard çok iyi oyuncu ya. Çok ekstra bir oyuncu yani. Bence bu anlamda çok konu tartışılabilir değil. Ama Trossard'ı bitirebilir mi? Bilmiyorum. Yani çok maliyetli olur diye düşünüyorum. İkna etmek de
1: ya olur. Ben hep şöyle bakıyorum Trossard transferine. Varsa bir ufak kapı, tabii ki işin mali boyutu Beşiktaş yönetimini ilgilendirir ama hani bir ihtimal varsa o ihtimali ben sonuna kadar zorlarım.
2: 8,5 milyon euro teklif yaptığını duyduk.
0: Çok yani,

0: ekstra oyuncu. Yani.
1: Çok. Çok ekstra oyuncu.
2: Yani böyle bir teklifi yaptıysa, bir de şu var şimdi, Dünya Kupası'ndan dönüşte böylesine ekstra bir oyuncuya birçok Avrupa kulübü de ihtiyacı var.
3: Savaş abi, bence Trossard sadece bir yıldız değil. Yani nasıl söyleyeyim, içinde bulunduğu takım kimyasını da yükselten, yani yanında oynadığı oyuncuları da yani performans olarak ileri çeken ve bence Beşiktaş'a salt bir yıldızdan ziyade hem soyunma odasında etkili olabilecek, hem dışarıda etkili olabilecek, hem sahada etkili olabilecek bir isim lazım. Trossard'da tam olarak bence o isim.
2: Burada ne var biliyor musun hocam? Şimdi bize para diyoruz. Evet, para çok önemli bir transferde bazı oyuncular için. Birbirine yakın teklifler varsa. Şimdi burada İtalyano ile Trossard belki de bir görüşme yaptı. İkna etti. Oyun sistemi zaten belli. Bu oyuncunun hani ekstra bir hocayla çalışıp farklı bir şey yapacak. Kalitesi, kumaşı, ne yapmak istediği, ne yapacakları hepsi ortada. Biliyoruz yani. Bir aşağı bir yukarı değil. Net bir şekilde kanattan oyun kurabilen, sırtı dönük şut çekebilen, hava hakimiyetiyle gol atabilen birçok özelliği var. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta Önder Özen mutlaka bir görüşme yapmıştır. Ardından hoca ile de görüşme yapıp hoca ikna etse, şimdi ben burada böyle oyuncunun yani en az 3-5 tane de Avrupa kulübünün bu oyuncuyu isteyebileceğini düşünüyorum.
1: Hocam zaten oynadı ya. Full oynadı Arsenal'de. Ha, neredeyse full
2: yani
1: oynadı.
2: İstatistiksel olarak da baktığın zaman, skor olarak da baktığın zaman katkı sağlayan bir oyuncu. Bir de bu Arsenal kaç? 23 milyon euro aldı galiba bunu. Yanlış hatırlamıyorsam 23-24 operaları aldı galiba. Dolayısıyla
1: yani son 3 sezonda 30 aşkın golü var. 35 golü var. 21 de asisti var. Bir 15 tane de asist öncesi pası olsa kaç tane gole katkı
2: vermişti. Nasıl az önce Okan Hoca dedim, bazı futbolcularla görüşüyor diye. Burada bir görüşme olduysa mutlaka hocayla da görüşme olmuş.
1: Tabii canım.
3: Trossard'ın talibinin sadece Beşiktaş olması imkansız.
1: Premier Lig şampiyonu oldu adamlar. Tabii, Şampiyonlar Ligi finali oynadılar
3: ama
1: yani.
3: Ama Beşiktaş maaş olarak ve kontrat süresi olarak yani biraz ön plana çıkmış durumda.
1: Orada bir farklılık olur hocam. Tabii. Çünkü
2: işte o zaman da şuna geliyoruz. Bu abi, şu anda
3: vergilerle birlikte 4.7 milyon pound kazanıyor.
1: Bu adam finalde Şampiyonlar Ligi finalinde asist yaptı ya.
3: Tabii.
1: Yani Şampiyonlar Ligi finalinde daha yeni yani.
3: Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Şimdi Dünya Kupası'na Belçika'da hani son 16 oynayacak.
1: Ceko gibi de değil. Ceko Şampiyonlar Ligi finali yapıp 35 yaşında Fenerbahçe'ye.
3: 3 tane apoleti var sadece bu yıl için. Bir tanesi Premier Lig şampiyonluğu, diğeri Şampiyonlar Ligi finali. Ki hatta finalde de dediğin gibi asist yaptı. Diğeri de Belçika ile son 16'da, ki belki çeyrek final, belki yarı
1: kim
3: final
1: oynayacak Belçika?
3: Yani. Birleşik Devletler'le.
2: Vergilerle beraber kaç para dedin?
3: 4.7 milyon pound.
2: Neti onun çok bir şey yapmaz ki ya.
3: İşte maaş konusunda o yüzden Beşiktaş.
2: Neti 3 milyon pound olsa burada 8
1: orada milyon azalıyor diyor işte. Burada daha fazla verir Beşiktaş.
2: Yani
1: diyor.
2: Buna bu bir defa hemen 1-0 öne atıyor seni.
1: Zaten bizden futbolca fazla maaş veren yok ki.
2: Yok. Yani o yüzden yani
1: Suudi Arabistan'ı
2: olma katmıyor ihtimali ben biraz yüksek görüyorum bu transferi. Çünkü rakamsal olarak baktığın zaman ikna ediyorsunuz. Bir de oyun anlamında garanti vermek gibi bir şey yok. Zaten bu takımda oynar garanti yani.
1: Çok iyi oyuncu ya.
2: Net oynar yani.
1: Hayır, tartışmaya kapalı
2: yani bir hoca ile bir kavga etmediği sürece, bir tartışması olmadığı sürece.
3: Yok işte öyle bir hani oyuncu profil değil yani.
1: Hocam o kadar üst düzey oynamış ki bak, transferde en çok bakılan noktalardan biri istikrarlı bir şekilde üst düzeyde ve çok fazla maça çıkması. Son yıl 50 maç. Bir önce 56, bir önce 45. Bir 2022
3: yani.
1: 2023 sezonunda da 39 maç oynuyor. Onun önceki sene 35, 38, 31, 47. Bak 2018, 2019'a kadar gittim. Bak 40'ın aşağısı yok neredeyse. Bir kere var 39 adı. Yani çok fazla.
2: Hocam ona bir şey söyleyeceğim. Yani rakamsal olarak bir şey demiyorum ama Beşiktaş'ın dışında en az 3 tane daha kulüp talep olur ya.
1: Ya kesinlikle canım. Şampiyonlar Ligi finalinde bile iyi oynadı adam.
2: O süreçte alacağı takımdaki
1: Premier Lig şampiyonundan geliyor yani. Olur
2: en az yarı yarı olması lazım. O Ömer'in söylediği rakam beni şimdi biraz düşündürdü. 4 küsur mu demiştin?
3: Net. 4.7 pound.
2: 4.7, 1.7'si şey olsa 3 milyon pound olsa neti. O da 4 milyon. Yarı yarıya fark var. Benzer teklifleri alırsa yani onların maçı ne zaman?
3: Belçika'nın mı?
2: He?
3: Birleşik Devletler'le 7'sinde oynayacak galiba.
2: 3 gün sonra. Abi buradan bir tur daha geçerse ki tabii, o maç ortada bir maç yani. O
3: Beşiktaş taraftarı tam Senegal maçında heyecanlandı. 2-0 dedi, bitti. Trossard hani dönecek. Olmadı.
2: Orada bir turu geçerse zaten birinci maçı olma şansı yok. Bu sefer ikinci maçta risk olacak yani.
3: Şöyle söyleyeyim, ne zaman tam tarihini söyleyeyim. Belki de ben yanlış hatırlıyorum ama evet 7'sinde. Yani Türkiye'ye göre 7'sinde, oraya göre 6'sında. Birleşik
2: gelir yani. Oradan imzayı atar, izne gider hocam. Murat hocam.
1: Öyle olur.
2: Yani yeni bir imzayı atar bunların, çünkü en az

0: Güney Cine.
1: Mix yaptığında yetişmez bir kere orası.
2: Bence de yetişmez. İkinci maça da yetişmez.
0: Şimdi bir de bunlar yani orada buraya kadar gelenlerin 10-15 günlük net izin hakkı var yani.
1: Şöyle düşünsene bu arada. Şampiyonlar Ligi finaline kadar gitmişsin. Hı-hı. Premier Lig şampiyonu olmuşsun. Bir de Dünya Kupası oynuyorsun. Hı-hı. Yani bunların hepsi üst düzey organizasyon olmaya geçtim. Çok üst düzey, aynı zamanda stres barındıran da hani.
2: Hem öyle, bir de yolculuk sürekli hocam.
1: Yolculuk. Şimdi böyle bir sezondan sonra ben açık söyleyeyim, kendi adıma söylüyorum, 15 gün falan hani izin ya o bile yetmeyebilir yani. Ya
0: ben en az 10 gün dedim ama 15 olabilir o. Yani
2: dinlenir olabilir. Dinlenir oyuncu, hemen gelemez.
1: Ya Beşiktaş taraftarı da dinlensin ister yani, buraya Trossard hani iyi bir şekilde
0: hocam,
1: gelsin.
0: Hocam bir şey söyleyeyim sana. Gelsin imzayı atsın, 15 değil 30 gün izin yapsın öyle bir oyuncu. Vallahi bak 30 gün izin yapsın. Ağustos'a daha çok. Hocam istemez misin? Teknik direktörsün.
1: Bir sonraki tura teknik adama çok gelir yani.
2: 30 çok abi. 30 çok da. Ya, Trossard çok iyi oyuncu ya. Yani ben ligin şimdi Beşiktaş tarafını konuştuk zaten. Lig açısından da baktığımızda lige de katkı sağlayacak. Mesela Rafa Silva son sezonu, ilk sezonu müthiş oynadı mesela. Lige çok güzel katkı sağladı.
0: İkinci sezon da iyi olabilirdi. Onu yani yediler.
2: Yani o ayrı konu ama tartışılır noktada. Oyuncunun da şeyler, hataları vardı.
0: Ben bir Galatasaray'da oynasın isterim şu anda Rafa Silva. O beğenmedikleri, o kadar eşlikleri Rafa Silva gelsin şu anda Galatasaray'da takır takır top oynar.
2: Ama bu oyuncu da ciddi derecede fark oluşturabilecek bir oyuncu. Çok yani büyük transfer olur hocam. Biliyorsun. Ya. Sen daha 30 yaşında değil mi? 31 yaşında.
1: Tabii.
2: Doğru 31. Değil mi? Hem Şampiyonlar Ligi finalinde iyi oynayıp buraya hemen getirdiğim bir oyuncu. Ya iyi takım kursun. Bütün takımlarımız iyi takım kursun. İyilik izleyelim Ömer.
1: Değil mi?
2: Ya Avrupa'da da elenmeyelim. Ağrıma gidiyor yani. Bu kadar paranın döndüğü bir ligin ya iki takımla falan Avrupa'da gitmesine çok içim gidiyor. Yani Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ya Fenerbahçe'nin gruplara gitmesi lazım. Artık lige gitmesi lazım Şampiyonlar Ligi'nde. Trabzon'un, Başakşehir'in ve geçen sene Başakşehir'de elendi biliyorsun erken. Beşiktaş erken elendi.
0: Yani bizim çok kısa zamanda lazım. Bir konferans ligi finali yapmamız lazım. Çünkü takımlar bizim denge olarak falan baktığı zaman bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Ligi gibi değil.
2: Hocam yapmamız
0: bir final lazım. Yapmamız lazım. Ömer'in de dediği gibi final bu sene burada. Yani İnşallah gönül ister Beşiktaş yapsın.
2: Samsun çok iyi iş yaptı geçen sene.
0: Samsun bir anda düştü. Yani yoruldu mu?
2: Hocam kadro derin değildi. Yani o kadro derin değildi.
0: Bu kadar hoca düşemezdi ayrıldı. Hocam ama ya.
2: Ama hoca da ayrıldı. Hocanın galiba yardımcısı gitmiş. Orada teknik ekipte.
0: Orada bütün yük Fuat Çapa Hoca'nın üzerine kalıyordu. Başkan çünkü şirket gibi yönettiği için. Ben başkana karışmak. Işte. Şirket gibi yönettiği
2: Fuat
0: için.
2: Fuat Hoca'ya sorsan memnundur hayatı.
0: Fuat Hoca birçok şeyden sorumlu oldu. Daha iyi. Hoca'yı bulmaktan, takımda bir takım sakatlıklar, yorgunluklar.
2: Hocam yani, dar kadro ya. Götürmez. Bak ligden elendi ya konferans liginden. Sonra yine form tuttu. Müthiş bir Galatasaray maçı oynadı.
1: Evet.
2: Hatırla lütfen.
1: Vallahi şunu söyleyeyim konferansla ilgili.
0: Maç sonu açıklamalarını hatırlıyor musun orada Samsun'da? Taraftarla hocam, takımın sahibi de olsan taraftarla şey yapamazsın. Restleşemezsin.
2: Ya onlar ayrı konular da.
0: Sen final maçında, final gibi gördüğün maçta bilet fiyatlarını yukarıya çekersen, o kadar insan gelirse niye gelmediler falan. Yani taraftar her zaman haklıdır. Bu kadar söyleyeyim yani. O şimdi geriye gitti madem öyle. Orada Samsun'da bazı şeyleri yanlış yaptı başkan.
1: Konferans ligi genelde bizim ülkemizde maalesef ki neden olduğunu anlamadığım bir şekilde küçük görülüyor ama.
2: Sadece konferans mı küçük görülüyor? Bence Avrupa Ligi de küçük görülüyor.
1: Yani biraz evet.
2: Avrupa'yı yani önemsemiyoruz
1: konferans
2: yani.
1: Konferans liginde sanki hani 3 tane kupa kazandık, 2 tane yarı finalimiz var. Çeyrek finale de sanki düzenli
0: i̇ki
1: çıkıyoruz
0: takım,
1: gibi bir hava
0: takım,
1: var ama.
0: Bak uzun bir yer oldu mu? İki takım gitmemiz.
1: Konferans liginde Crystal Palace'ın yaşadığı mutluluğu.
2: Kazananlara
1: baksana. Roma'yla işte Mourinho kazandı.
2: Hiç boş takım kazanmadı ki.
1: West Ham kazandı.
2: En zayıf kazanan Olympiakos.
1: Tabii.
0: Burak hocam.
2: O da büyük takım Olympiakos.
0: Tabii. Biz kazanmanın ziyade bir şey daha var orada. O konferans liginde toplanan puanlar sayesinde Fenerbahçe yeniden ikinci takım olarak şu anda katılabiliyor yani elemeleri de olsa.
2: Tabii
0: takım gidiyorduk. Konferans ligindeki puanlar olmasa tabii. Biz yine tek takım oraya katılma tabii şeyimiz vardı.
1: Şurada gözden kaçıyor. Konferans liginde ilerlediğinde ya da hani yani konferans liginden de geçtim ya Avrupa Ligi konferans ligi yani Avrupa'da bir şekilde yolda kaldığında ilerlediğinde o senin ligine de aslında artı olarak yansıyor. Taraftarlar ya da bilmiyorum yönetim kurulları bence bunu ya da bazen teknik adamlar yanlış değerlendiriyor. Çünkü yani sadece tek hedef üzerinden gittiğin zaman bence takımın stresi de camianın moral motivasyonu da daha böyle hırpalanır bir noktada oluyor. Yani bir mağlubiyet alıyorsun diyelim birden böyle her şey çok karamsar bir hale geliyor. Ama Avrupa'da devam ettiğin zaman ne diyebilirsin yani ama ben Avrupa'da devam ediyorum. İşte Avrupa'da oradan bir galibiyet gelir o senin lige yansır. hem oyuncu grubunu daha geniş bir skalada kullanmış olursun gibi gibi. Yani

0: Çok fazla şey var. Ben teknik adamlarında biraz bu anlamda açıkçası çok doğru değerlendirme yapmadıklarını düşünüyorum.
1: Konferans yani. Ligini ülkemizden bir takım alsın, kim alırsa alsın gurur duyarım. Yani çünkü burada bir tane Süper Kupa var, bir tane UEFA Kupası
0: kim
1: var.
0: Kim alırsa alsın özel iş yapmış olur.
1: Ya gurur
2: tabii
1: duyarım diyorum.
2: Konferans ligini
1: gurur.
2: Kim küçümsüyor ki? Kim? Küçümsüyor ki şu takımları saydın. Roma dedin. Roma küçük takım mı?
1: Orada küçümsediler işte hocam. Roma'da Mourinho'ydu değil mi? Mourinho almıştı o kupayı. O kadar eleştirilen Mourinho
0: kupanın
1: mesela
0: dövmesini yaptı.
1: Kupanın dövmesini yaptı. Roma ama çok bizde küçük görülüyor. O kupa çok başka bir kupa. Yani Avrupa Kupası.
2: Hocam
1: ya.
2: Avrupa Kupası.
1: Üç tane büyük kupadan
2: biz Intertoto'da Bursaspor'un başarılarıyla çocukluğumuzda gurur duyduk ya.
1: Intertoto Kupası'ndan sonra katılmamaya başladılar yani, mesela.
0: UEFA bence şurada yanlış yapıyor. UEFA'nın da bir tane eksikliğini söyleyeyim. Mesela nasıl Omar Artan'a görev verdiler bence önemli bir şeydi. Somali hakem Süper Kupa'da hı-hı düdük çalacak. Hı-hı. Şimdi 3 tane kupam varsa Süper Kupa'yı Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi galibi oynayamaz bana göre. UEFA Avrupa Ligi galibiyle Konferans Ligi galibini bir tane yarı final gibi yaparsın. Onu kazanan da Şampiyonlar Ligi ile oynasın. Hem böyle turnuva formatına dönüştürmüş olursun. Hem de Konferans Ligi kazanan takıma da bir Süper Kupa kazanma hakkı verirsin bana göre.
2: Çok güzel fikir. Ya da ben de kendine açsana fikrimi söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nin iki finalistini koyarsın. Avrupa Ligi şampiyonunu, Konferans Ligi şampiyonunu.
0: Güzel, öyle de bir turnuva yapabilirsin.
2: Mesela Avrupa Ligi şampiyonu ilk turda şeyle oynar. Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi şampiyonuyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu oynar. Şampiyonlar Ligi ikincisi de Avrupa Ligi şampiyonu oynar. Kazananlar da final oynar. Madem buna döndü, bizim ligimizde de buna döndü Süper Kupa. Bu şekilde yapmak faydalı olur. Yani, çünkü üvey evlat gibi oluyor değil mi? Konferansla işte, aranızda oynayın. Hani.
0: Yani UEFA'nın da kendi organizasyonu evet. Bu anlamda daha fazla bence.
1: Kısa vadede bekliyor musun hocam? Diyelim.
0: Virgül koyalım, reklamımız var. Araya gitmemiz lazım. Kısa bir ara, dönüşte karşınızda olacağız.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Burada da Aspor'da yaşanıyor. Yay Aspor. Facebook Aspor. YouTube Aspor. Instagram Aspor. X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.

0: spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Reklamların ardından yeniden beraberiz ve Trabzonspor'u konuşacağız. Cabral dün geceye damgasını vurdu Yeşilburun Adaları'nda. Müthiş bir gol attı. İkincisine yakındı. Yeşilburun Adaları gerçekten çok iyi mücadele etti ama Arjantin bir şekilde tur atlamayı başardı. Ama Yeşilburun sadece 2026 Dünya Kupası ile değil, bence ilerleyen yıllarda da farklı şekilde hatırlanmaya devam edecek. Çok özel bir mücadele ve hem 3 grup maçında yenilmediler hem dün yine normal sürede kaybetmediler. Yani 4 tane normal sürede kaybetmediği maç, 4 Dünya Kupası maçı ve ilk defa katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani çok özel bir başarı. Cabral da bu başarının mimarlarından bir tanesi ama Trabzonspor'un başarısını şöyle konuşmak lazım sanki. Trabzonspor'un muhtemel yeni sezondaki savunma dörtlüsü. Solda Cabral, sağda Pina. Zaten iki oyuncu da Yeşilburun Adaları'nda oynuyor. Batagov ve Vivu tandemde. Hocam, bu dört isme sence Trabzonspor toplamda ne kadar bonservis bedeli ödemiştir? Maaşlarını da soracağım.
1: Biri 7 idi. Pina'yı hatırlamıyorum. Batagov 6 mıydı? Hatırlamıyorum ama 7 diyeyim. Öbürüne Pina'ya 5 diyeyim. 7, 5, 12, 6, Batagov diyeyim. 18. Vivu'yu hatırlıyorum sanki. 5'ti. Yanlış hatırlıyorum demek ki.
0: Ama 5 de olabilir.
2: 20-25 arası işte.
1: Yani 20-25 arası.
0: Değil. 17.3 milyon euro ödenmiş bu 4 isme toplamda.
1: Güzel.
0: Hepsinin toplam yıllık maaşı, altını çiziyorum, toplam yıllık maaşı bu oyuncuların da 4 milyon euro.
1: İşte bu iş işte.
0: Şimdi bence müthiş bir savunma hattı ve yaş olarak da baktığında yine genç bir savunma hattı.
1: Tabii Vivo aday oyuncu. Burada Avrupa'da başarılı olsun, Trabzon satar onu. Batagov'u zaten istiyorlar, sakatlandı
0: hocam,
1: diye gidemedi.
0: Şöyle söyleyeyim. 30 milyon euroya yakın bir teklifle Fulham Trabzonspor'un kapısını çalmış durumda. 30 milyon euroya yaklaştı teklif. Yani
1: ben olsam satarım ama 30 milyon.
0: Bilmiyorum Trabzonspor yönetimi ne karar verecek ama yani önemli olan şu savunma hattını böyle bir maliyete kurmak ve Cabral'a da Dünya Kupası'ndan önce imzayı attırmak.
2: Yani çok güzel işler yapıyorlar. Şu söylediğin şey büyük iş. Bu 5 futbolcunun rakamı 5 milyon euroyu bulmuyor. Biz de John Duran'ı 5 milyon euro alıyoruz diye seviniyorsun mesela, öyle bir durumdan, yani kiralık bir oyuncuyu. Hep üzerine koyan oyuncu var. 30 milyon euroya verir mi bilmiyorum ama Trabzonspor'un hedefi gerçekten bu sezon şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. O planlamada gidiyorlar. Geçen sezon son 6-7 haftaya kadar, şampiyonluğa kadar, yani önemli bir Galatasaray galibiyetinden sonra ciddi bir iddialı duruma geldiler. Ondan sonraki üst üste kazanamamak onları biraz da tabii futbolcuları da, teknik heyeti de, şehri de, taraftarı da demoralize etti. Çok iyi işler yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Eğer olay iyi satarlarsa 30 milyon euroya, ben yerine de mutlaka bir B planların olduğunu düşünüyorum hocam.
0: Malinovski ile imzaladı Trabzonspor.
2: O zaman satılma ihtimali var. Şunu da yapabilir. Bu sezon kullanayım, daha sonra satayım ama herkesin bir zamanı ve değeri var. Geçmişte çünkü bunu birkaç oyuncu da yapmadığı için sonra, Abdülkadir Ömür de. Uğurcan için o dönemde aynı şekilde. Yusuf'u gönderdi, Abdülkadir'i göndermemişlerdi o dönemki yönetim. Dolayısıyla burada çok iyi işler yapıyorlar. Önemli yaptığı işlerden bir tanesi de, ben sezon başından beri hep söylüyorum. Demin Kenan Unlu arkadaşım var benim, Sakarya Eğitim Araştırmasından çalışan emekçi kardeşimdir. Yani burada Onana'yı net bir şekilde sezon bittiğinden beri hep alması lazım diyordum. Alacağına da inanıyordum. Bu da çok önemli transferlerden bir tanesi. Çünkü böyle bir kaleciyi ikinci sezon kiralık olarak tutmak, bana göre gelecek sene de son senesi, onu da bonservisiyle alırlar bence gibime geliyor.
0: Çok önemli. Şimdi kalecim var şu anda. Savunma dörtlüğün hazır bir durumda.
1: Batagov iyileşti mi, oynayabilecek gibi
0: evet, mi? Evet. Yani şöyle sanıyorum, biraz da böyle Ağustos'un başlarına, Eylül'ün başlarına da tabii randımanlı bir hale gelecektir muhtemelen. Savunman hazır. Merkezin hazır. Ulay'ı satsam bile hazır bu arada. Vivu'yu da satsam muhtemelen bulmuştur Trabzonspor alternatifini. Artık bana bu yönetim hani bu güvenceyi net bir şekilde veriyor. Kanat oyuncun Zubkov'u gönderdin ama Saviola imzalayacak. Hazır. Santrafor'un Onuachu hazır. Yani tabii ki Trabzonspor daha transfer yapacaktır. Gidenler de olacaktır tahminen.
2: Burada,
0: ama Trabzonspor şu anda kadro olarak bilemem. Bence kadro olarak en hazır takım görünüyor.
1: Bir şey ekleyebilir miyim o son dörtlüyle ilgili? Tam konuşuyordum. O son dörtlüde bir kadro mühendisliği de var hocam. Batagov ayakları iyi, soğukkanlı.
0: Aynen öyle.
1: Ağır. Havadan etkili. Vivo
0: havadan, o da iyi bir kesici.
1: Kesici, çabuk. Arkaya atılan

0: topları, yani Batagov çıktığında arkaya atılan topları süpürebilir. Defansı önünde kurduğunda arkaya koşu atan ve o süratle devamlılığı olan bir oyuncu. Süratli bir oyuncu. Hele stoper için süratli bir oyuncu. Kafa topuna zaten çıkıyor. Bıçak gibi de bir oyuncu. Yani o sertliği var. Ama en önemli şey Batagov aklıyla, Vivo biraz daha fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Burada ikisi birbirini çok iyi tamamlıyor.
1: Beklerde de aynısı var.
0: İşte onu da söyleyeceğim. Pina ile Cabral da zaten iki yönlü oynamaya çalışan oyuncular. Özellikle Pina'nın hücum noktası da çok etkili. Cabral da aynı şekilde çok etkili bir oyuncu. Bu dörtlüğü özellikle stoper tandemini oluştururken en çok dikkat ettiğim noktalardan biridir. Bu ikili. Ya tabii Manchester City'sen ikisini de yani hem çabuk hem havadan etkili alırsın da bizim liglerimiz için çok kolay bir şey değil. Bakınız Galatasaray 4 yıldır bu böyle bir tandemle şampiyon oluyor.
1: Ya hocam sadece maliyet olarak değil, yani şu saydığın özellikler tabii bambaşka bir planlamanın da olduğunu
0: kadro
1: gösteriyor.
0: Mühendisliği yani burada zeka var hocam.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi bak bizim ülkemizdeki en büyük problem kadro mühendisliğinin olmaması hocam. Stoper al, atıyorum şu stoper iyi mi? İyi, al mutlaka. İyi de yani hangi rolde oynuyor? Hangi özellikleri var? Nasıl birbirini tamamlıyor? İki tane tank gibi stoper alıyorsun, ön alan baskısı yapacağım diyorsun. Arkaya atılan her top kontradan 50 tane maç kaybediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Veya iki tane atletik stoper alıyorsun. Oyun aklı yok oyuncuların. Geniş alanda okey, arkaya atılan toplara koşuyorlar da gömülü savunmada nerede duracağını bilmiyorlar. Yalancı koşulara karşılık veriyorlar. Alan boşaltıyorlar. Konsantrasyon hataları yapıyorlar. Çıkarken iki tane ayağı olmayan atletik oyuncu alıyorsun. Çıkarken geriden oyun kurduğunda kaptırıyorsun, gol yiyorsun gibi. Birbirini tamamlayan oyuncular. Aynı şey orta saha için de çok gerekli şeyler. Veya kenar oyuncular için de. Mesela geçen seneki sol açığı kimdi Trabzonspor'un?
2: Mustafa'nın önünde kim vardı?
0: Kim oynadı sol açıkta?
1: Diğer tarafta Zuko oynadı, Muç oynadı genelde.
0: Şimdi bir tarafa bakıyorsun, mesela Zubkov gibi bir oyuncu, yani top ayağına geldiğinde çok etkili, tam pasör kenar. Genelde bunun matematiğinde birini pasör kenar oynatırsın, birini santraforlaşan bir kenar oyuncusu olarak oynatırsın. Burada baktığında zaten Muç'un gol sayısına bakabilirsin. Ama özellikle bu çok ideal bir ikili yani gibi gözükmese de büyük iş yaptılar. Şimdi Zubkov'a bakıyorsun, bununla ilgili en güzel örneklerden bir tanesi de şeydir. Raşit Gezzal'la Larin ikilisidir kenar olarak. Biri tam bir kanat forvet, biri de pasör kenar. Ayağına inanılmaz etkili, araya arkaya oynayabilen bir oyuncu. Mesela burada Zubkov'un yerini doldurma noktası bence Trabzonspor için çok önemli. Zubkov çok etkili bir oyuncudur. Özellikle kapalı savunmaları açmada, top tutmada, faul almada, işin rengini değiştirmede, servis etmede, adam geçmede. Çünkü kolay top kaybetmeyen bir kenar oyuncunuz olduğunda arkadaki oyuncular da dinleniyor. Orta sahadaki oyuncular da bir ne diyelim, sürekli git gel olmuyor. Sürekli geçişi oynanmıyor. Bu çok değerliydi bu anlamda. Malinovski de bence tecrübesiyle, oyun aklıyla, tekniğiyle çok etkili olabilecek, yaşı ilerlemiş olsa da etkili olabilecek bir isim. Mesela Melih Kabasakal var transferlerde, Metehan var. Melih İstanbulspor'un alt liglerdeki döneminden beri bildiğim bir oyuncu.
1: Süper Lig'de de iyi oynamıştı bence.
0: Tabii Antep'e transfer yaptı zaten. Antep'te de iyi işler yaptı. Çok bence oyunun orta sahanın hamaliye kısmını çok iyi yapabilen bir oyuncu. Tam bir takım oyuncusu, çok çalışkan bir oyuncu. Özellikle Trabzonspor'un dönem dönem ilk devre ve ikinci devrenin sonlarında düştüğü noktalarda biraz kadro derinliğinin olmaması neden oldu bu düşüşe. Bu anlamda özellikle Melih de orta sahaya dinamizm katacak bir oyuncu. Ve tecrübelendi de artık. Yanılmasam 29-30 evet. Yaşında artık.
1: Kanatta Metehan var. Tabii. Savunmada Samet Akaydın var.
0: Metehan mesela yine rotasyon için bence çok etkili bir oyuncu. Altınordu'da en TFF 1. Lig döneminde Altınordu'nun final oynadığı dönem inanılmaz etkili olmamıştı sol kenarda. Çok önceki yıllarda Ali Beyköy'de inanılmaz bir alt lig performansı vardı. Oralardan geldi. Çok ne diyeyim, dişiyle tırnağıyla buraya gelen bir oyuncu. Trabzonspor'a transfer olmasına da ayrıca alt ligleri de yıllarca hani takip etmiş biri olarak çok memnun oldum bu tip oyuncuların buraya gelmesini. Samet Akaydın yine milli oyuncu. Geçen sene Rize Spor'da çok iyi bir sezon geçirdi. O da büyük takım tecrübesini, baskısını bilen bir oyuncu. Şimdi bak sadece ilk 11 anlamında değil, hamle ve rotasyon anlamında Trabzonspor'un ne kadar doğru işler yaptığını söylüyoruz. Bunları yapmak bizim ülkemizde çok görmediğimiz şeyler olduğu için ön plana çıkıyor. Ama bunları yapmak çok zor değil. Diğer kulüplerimizin de mutlaka ama mutlaka yapması lazım ki yapan takımlardan biri Göztepe başarılı, yapan takımlardan biri Başakşehir sürekli başarılı. Onların da hakkını yemeyelim ve son yıllarda yine bunu yapan Samsunspor ne kadar başarılı olduğunu da gördük. Mutlaka

0: tuttuğum takım da vardır. Yani Trabzonspor'un başı çekmesi bir büyük takım olarak çok değerli.
1: Şimdi kulübe anlamında genişliyor. Geçen sene en büyük sıkıntı Vakayeme bile mesela orada sol tarafta zaman zaman oynadığı, mecbur oynadığı maçlar vardı mesela. 37 yaşındaki Vakayeme. Samet'e haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum. Her milli takım seçilmesinde hocam bir teknik adam olarak sen mutlaka takip etmişsindir. Geçen bir baktım son 5 senesinde ben Samet'i ta ki şeyde oynadığı zaman Sancaktepe'de oynadığı zaman.
0: Ben Samet bende 3. ligdeykenden bende notları var yani buralara gel. Yani milli olacağını tahmin etmedim de.
1: Sancaktepe'de oynarken biliyorum ben onu Yakup Ateş vardı o dönemde sportif direktör. Onunla beraber çalıştıkları zamanı sonra oradan
0: Keçiören'e
1: sonra Fenerbahçe'ye o süreçte hep tırnaklarını kazıyarak çalışarak gelmiş bir oyuncu. Her milli takımı seçilişinde ya bu kadar niye eleştiriyor diye bir baktım hocam. Ya 5 senesinde bu adamın bir tane uzun sakatlığı yok ya. Maç eksiği yok.
0: Fizik olarak çok kuvvetli.
1: Fizik olarak hep
2: transfer hazır. Gelişmemiz var. İlhan Fakılı Beşiktaş'ta siyah beyaz takım 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. Fransa'dan Lig 2'den Clermont'dan geliyor değerli izleyenler ki Önder Özen'in geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Bir oyuncu kadromuza katacağız. Kulübüyle ilgili bir devir sorunu var. O sorun hallolduktan sonra transfer olacak diye. O isim de İlhan Fakılı'ydı ve Clermont'un devir işlemleri gerçekleşti. İlhan Fakılı da Beşiktaş'a katılıyor. Geçtiğimiz yıl Clermont'da Lig 2'de 34 maç oynadı. 22'si ilk 11 ve 4 gol 3 asistlik bir performansa imza attı ki Beşiktaş'ta oyuncuyu İstanbul'a davet etti. İmzanın ardından da Beşiktaş'ın kampına katılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda herkes araştırma yapıyordur. İlhan Fakılı'yla ilgili nasıl bir oyuncu falan. Biliyor muydun hocam?
0: Ben de
1: çok fazla. O yüzden herkes şu anda telefonunu alıp bir de Beşiktaş'ta meraklarını gidermeye çalışıyor.
2: Şöyle kanat oyuncusu benim de hani tabii ki çok izlediğim bir oyuncu olmadı. Lig 2'yi de takip etmek çok kolay değil açıkçası.
0: Hangi ligi takip edeceğim hocam?
2: Evet ama yani ne olursa olsun Lig 2'nin en azından hani sertlik düzeyini, derecesini biliyoruz.
0: Lig 2'yi biliyoruz ya oyuncuyu bilmesek de.
2: 20 yaşındaki bir oyuncunun 7 gollük bir katkı yapması ki Clermont'da hani hücum anlamında çok iyi bir sezon geçirmedi. O açıdan bence değerli. Burada özel işler görebiliriz. İyi bir yatırım gibi görünüyor şu an.
0: Ligi yorumlayabilirim Ömer Saraç. Çok izledim o ligi ve oradan özellikle scoutluk yaptığım dönemlerde oradan da buraya gelip çok büyük işler yapan oyuncular oldu. Mesela Umut Bozok da bunlardan biridir zamanında milli takıma kadar çıktı. Arona Pindangoya var. Önce Ümraniyespor'a gelmişti. Oradan sonra da Sivasspor'da
2: az önce konuştuk hocam biliyorsun. Ulaayi Bastia'dan geldi.
0: Tabii. Çok önemli oyuncular var oradan gelen. Daha bulmak çok
1: önemli.
0: Var da.
1: Önemli olan bulup getirebilmek, inandırabilmek.
0: Orada işte Landre geldi falan birçok oyuncu vardı. Onlar da çok önemli işler yaptılar. Çok atletik bir lig zaten. Zaten lig 1 en atletik lig. En evet. Çok siyahi oyuncunun olduğu, Afrikalı oyuncunun olduğu majör ligler içerisindeki en atletik lig. Yani en tempolu lig bu anlamda baktığında. Lig 2 de bence ligler arasında yani majör liglerin ikinci seviye ligler arasında yine atletizm anlamında bir numaralı lig. En kaliteli lig diyemem. Championship bence orada ayrılıyor. En iyi ikinci seviye lig ama atletizm anlamında çok önemli bir lig ve bizim ligimize en yakın lig diyebilirim. Bizim ligde atlet bir lig. Yani atletten kastım şu daha çok atlet demeyeyim de mücadeleci yani. Sert bir lig o anlamda söyleyeyim yani. Onların ligi de öyle sert oynanan bir lig. Ve çok gitgelli oyunun geçişlerin olduğu bir yer olduğu için Lig 2'den gelen oyuncular şu ana kadar hep başarılı oldu bizim ligimizde.
1: Şimdi Trabzonspor'un kadrosuna bakarken sayarsan 11'i şu anda bile çok rahatlıkla herhalde yazabilecek bir duruma geldi. Kulübe genişliyor. Samet Akaydın'dan bahsettik. Transferleri de çok güzel açıklıyorlar bu arada. Uzun yıllardır aşağı yukarı 4-5 senedir muazzam bir sosyal medyası var. Onları da tebrik edelim. Yani transfer kadar başarılı bir paylaşım yapılıyor. Mithat Pala var mesela. O da büyük ihtimalle transferi bitecek. O da Samet'in takım arkadaşı. O da çok iyi futbolcu. O da geçirdiği sakatlığın ardından geçen hafta biz Sakarya'da yaz okulunda beraber açılıştaydık. Güzel gençlere sporcu olarak örnek davranılması adına bayağı da ilgi gördü. Çok da karakterli bir oyuncu. Yaz spor okullarında kalabalık bir yerde açılıştaydık. Serdivan Belediyesi'nde. Orada da o arada başkana bütün herkese selam olsun. Yani bu transfer de çok iyi bir transfer. Bir de ben şunu merak ediyorum. Geçen sene o U19 Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan takımdan hep dedim buradan 3-4 tane oyuncu girebilir. Ama Trabzon hep bir mücadele için dedi. Bu sene onlardan da katılan olabilir hocam takıma. Yani. Çünkü baktığımız zaman hoca Fatih Hoca gençlere çok önem veren bir teknik adam. Kadronuz geniş olursa, güçlü olursa rotasyon arasında da bunlara izleyebilir. Ben şimdi isimleri aklımda değil ama 3-4 tane çok net oradan gelebilecek oyuncu var diyorlardı. Mesela o 19'da Avrupa Şampiyonası'nda 3.
0: olan. Gelmemesi zaten şaşılır. Elinde çünkü Barcelona'ya kaybettiler. Final oynadılar.
1: Finalde işte.

0: Bunu söylüyorlardı hep. Selahattin abi 3 tane isim veriyorduk. Kanalda kulakları çınlasın burada. Yani onları da izlersek güzel olur.
1: Tamamlayacağız. Tamamlarken de Başakşehir'de Şomurodov'un zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili bir açıklama yapmış ve 2 yıllıkta sözleşmesi devreye girmiş Şomurodov'un. Bir kez daha Başakşehir'e hayırlı olsun. Zaten çok iyi transferdi. Dünya Kupası'nda da bunu gösterdi diyelim. Burak Kural ve Savaş Çorlu, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Tamamlıyoruz programı. Mutlu günler. Hoşçakalın.
2: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Bitsu Doğan'ın koşuyoluna. Bitsu

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun! Can Uzun! Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez can atıyor.

şimdi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş gol.

0: A Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7'ye 5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

A-Spor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

yeterek tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: İtalya'da Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'nın menajerler aracılığıyla siyah beyazlı kulübe önerildiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi hem Napoli hem de 31 yaşındaki Slovak futbolcunun temsilcileriyle ilk temasını gerçekleştirdi. İlk görüşmede Lobotka'nın maliyetinin Beşiktaş cephesinde yüksek bulunduğu belirtildi. Şartların oluşması halinde tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferine onay verdiği deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Yönetim İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda özellikle İtalya pazarında alternatif

0: alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Napoli'de 38 ilk 11'de olmak üzere 41 maçta oynayan Lobotka bir gol bir asist katkısı sundu. Kariyerinde 7 kupa kaldıran ve 2 kez de ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Lobotka, Slovakya milli takımıyla da 73 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Leandro Trossard'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş oyuncuyla anlaşmaya yakın. Siyah beyazlarda oyuncu tarafıyla görüşmeleri sürdüren Başkan Adalı'nın Arsenal'la anlaşma sağladığı ve oyuncu tarafının kararını beklediği öğrenildi. Trossard'ın menajerinin Beşiktaş'tan talep ettiği yüksek şartlardan ilk etapta haberdar olmadığı ve detayları öğrendikten sonra Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Dünya Kupası süreci sebebiyle görüşmeler biraz daha yavaş ilerlerken taraflar arasındaki temasların sürdüğü, yakın zamanda ortak noktada buluşulması ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Beşiktaş geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Gökhan Sazdağ'ın ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlar Gökhan Sazdağ'ın Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki sağ bek geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 18 maçta görev aldı. Beşiktaş'ta bugünse sabah saatlerinde olan Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti ve Başkan Serdal Adalı özellikle mali konulardaki eleştirilere kürsüden yanıt verdi.
2: Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları da kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim deniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten size kadar anlamıyor. Ben Bankalar Konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, 2 ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için dikili taştan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikili taştan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik. Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bir konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız, sponsorluk anlaşmaları yapmışız, oyuncu satışı yapmışız, ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine

0: İtham ediliyoruz, sorguya çekiliyoruz, itibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız şu an itibariyle 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık. Bunu da herkes bilsin. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı ya indirim yaptık ya. Kale arkası türbünleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz böyle bir... Bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır.
1: Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da ise şampiyonluk kutlamaları sürüyor. Bodrum'daki organizasyonu teknik direktör Okan Buruk ve oyunculardan Uğurcan Çakır'la Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim de katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundular.
2: Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezonda hazırlık yapıyoruz. Geçen seneki takımımızı koruyoruz zaten. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları da bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz.
3: Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Burada bizim için de güzel bir organizasyon olacak. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk. Hedefimiz 5. şampiyonluk ve yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için tabii ki çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi lige hazırlanacağız. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde tekrar lige hazırlanacağız. Yabancı kuralı onun belli olmasını bekledik. Kulüplerin bir isteği vardı. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında biliyorsunuz Dünya Kupası. Orada bir heyecan var. Orada oynayan birçok oyuncu var. Ve kadromuzu da görüp yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yine tabii ki yapmak istiyoruz. Şöyle eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi her transfer önemli. Bazen yani çok büyük beklentiye de burada girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu güçlü bir şekilde başkanımız, yönetim kurulumuzla birlikte en güzel bir şekilde düzeltmeye çalışacağız.
4: Çok mutluyuz. Camia olarak da tabii herkes çok mutlu. Emeğe geçen herkesi, başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder. Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da, Türkiye'de de başarılarımız devam eder.
5: İnşallah seneye de burada şampiyon olup kutlamak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bizim açımızdan güzel geçmedi. Aslında ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Dediğim gibi güzel geçmedi bizim için. Ülkemizi gururlandıramadık. Daha

0: Fazlasını yapmamız gerekiyordu, bunu başaramadık. Ama bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
1: Son şampiyon Galatasaray yeni sezon formalarını ise paylaşmış olduğu bir video ile taraftarına duyurdu.

0: Fenerbahçe'den gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Sarı lacivertliler Manchester City'den Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.
1: Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin deneyimli stoperi Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Ake'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki oyuncu izin sonrası Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Ake geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta da forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla da 62 karşılaşmada görev yaptı.
0: Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Anthony Musaba'ya Süper Lig'den 2 talip çıktı.
2: Anthony Musaba'nın talipleri artıyor. 10+4 olarak uygulanacak yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig'den 2 talip çıktı. Başakşehir ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı lacivertli formayla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
0: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor Çibukevi bunun ayrılma ihtimaline karşılık B planını hazırladı. Bordo Mavili ekip Samsunspor forması giyen Van Dron Gelen'i gündemine aldı.
2: Trabzonspor savunma hattına takviye yapmayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Bordo Mavililer, Samsunspor'da forma giyen Rick van Drongelen'i kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoper için iki kulüp arasındaki görüşmelerin başkanlar düzeyinde devam ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un ayrıca oyuncuyla görüşebilmek adına Samsunspor'dan resmi izin talep ettiği ve transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol, 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
0: Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı

0: Sidney Lopez Cabral Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz doldurdu.
1: Trabzonspor'un Benfica'dan transfer ettiği Lopez Cabral unutulmaz bir Dünya Kupası geçirdi. Bordo Mavililerin turnuva öncesi 7 milyon euroya renklerine bağladığı 23 yaşındaki oyuncu, dev takımlara ve oyunculara karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ülkesi Yeşilburun Adaları'yla birlikte mücadele eden Cabral, 3 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu, dünya şampiyonları İspanya, Uruguay ve Arjantin'e karşı önemli bir deneyim yaşadı. Grup aşamasında 2-2 biten İspanya maçında 76 dakika süre alan Cabral, 0-0'lık Uruguay mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Cezası nedeniyle Suudi Arabistan karşılaşmasında oynayamayan yetenekli oyuncu için en büyük test son 32 turundaki Arjantin maçı oldu. Yeşilburun Adaları geriye düştüğü maçı uzatmalara götürürken Cabral 103. dakikada Arjantin 2-1 öndeyken harika bir golle skora denge getirdi. Genç oyuncu attığı golün ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Arjantin maçı 3-2 kazansa da Cabral'ın performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sol ve sağ bek olarak oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu iznini yaptıktan sonra Trabzonspor kampına katılacak.
0: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını bir videoyla yayınladı.

0: Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Anthony Donis'e Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City talip oldu.
1: Göztepe Anthony Donis'le yol ayrımında. Sarı Kırmızılıların İngiliz ekibi Coventry City ile transfer için görüşmelere başladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Coventry yetkililerinin Londra'da Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'le bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Donis için 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunulduğu, Göztepe yönetiminin ise 6-7 milyon euro seviyelerinde bir beklentisinin olduğu ifade edildi. Taraflar süreci tamamlamak için yakın zamanda yeniden masaya oturacak. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Anthony Donis geçtiğimiz sezon 29'u ilk 11'de olmak üzere 31 maçta 3 gol katkısı sundu. Nijeryalı futbolcunun Göztepe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
0: Türk futbolu yeni oyun kurallarıyla tanışmaya hazırlanıyor. Merkez

0: Hakem Kurulu Dünya Kupası'nda uygulanan yeni oyun kurallarına ilişkin hazırlıklara başladı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan yeni oyun kuralları Türk futbolunda da hayata geçiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu UEFA'nın üye federasyonlara gönderdiği yeni talimatlar doğrultusunda 2026-2027 sezonu öncesinde kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci başlattı. Bu kapsamda hakemlere sezon öncesi seminerinde UEFA eğitimcileri tarafından yeni oyun kuralları anlatılacak. Daha sonra düzenlenecek basın toplantısıyla da kuralların liglere nasıl yansıyacağı kamuoyuyla paylaşılacak. Süper Lig'de 1. Lig kulüplerinin yanı sıra 2. ve 3. Lig ekipleri için de eğitim seminerleri düzenlenecek. Avrupa Kupalarında mücadele edecek Türk takımları için ise gerek duyulması halinde ayrıca eğitim programları planlanacak. Merkez Hakem Kurulu yeni oyun kurallarının tüm paydaşlar tarafından doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak ve 2026-2027 sezonuna uluslararası standartlarda tam uyumlu şekilde başlamayı hedefliyor.
0: Kısa bir ara ardından Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam edeceğiz.

Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her an değil.

0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Bu dakikada Duarte ile beraberliği sağladı ve maç uzatmaya gitti. Bu bölümde de Lisandro Martinez'in golüne karşılık veren isim Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral oldu. 23 yaşındaki futbolcu harika bir vuruşla skora ikinci kez denge getirdi. Ancak 111. dakikada Romero'nun kafasında Borges'e çarparak kaleye giden top skoru 3-2 olarak belirledi. Arjantin sonun 6 turunda Mısır'la karşılaşacak. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi maçta perdeyi açan golüyle bu turnuvadaki 7. toplamda 20. golünü kaydetti. 39 yaşındaki futbolcu böylece kendisine ait rekoru da geliştirmiş oldu. Yeşilburun adalarında Trabzonspor'dan Cabral'ın yanı sıra kadroda bulunan Wagner Pina maçta süre almadı. Başakşehirli Nuno da Costa ve Iğdır Futbol Kulübü'nden Ryan Mendes ise ilk 11'de forma giydi. Karşılaşmanın ardından teknik adam ve futbolcuların basın toplantılarına konuk oluyoruz.
2: Bana geçen gün bu maçın kolay bir kura olup olmadığını sormuştunuz. Sanırım cevabı öğrendiniz.

0: Çilburun adalarını tebrik ediyorum. %200 performansla oynadılar ve bizi çok zorladılar. Maçın bir an önce bitmesini istedim. 2-2 olduğunda tamam 3-2 olacak ve bizim için her şey bitecek diye düşündüm. Kazanmayı hak etmiş olmamız zorlandığımız gerçeğini değiştirmiyor. Takımımız asla pes etmiyor ve gardını düşürmüyor. Ama bu maçta çok sert bir darbe aldığımızı söyleyebilirim.
1: Que el rival nos puso las cosas difíciles y yo quiero rescatar siempre lo negativo seguramente.
2: Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido.
3: Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sonuçta bu takım İspanya'ya da Uruguay'a da yenilmemişti. İlk golün bizi rahatlatacağını düşündük ama tam tersi oldu. Biraz fazla geriye çekildik ve etkili pres yapamadık. Eleme aşamasında kimse size turu bedava vermez. İnsanlar takımları isimlerine göre değerlendirse de biz durumun farkındaydık. Sadece hücum değil, savunma da bu tür turnuvalarda çok önemli. Dünya Kupası'nı bu kadar özel kılan şey de bu.
2: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata mata y nadie te regala nada.
4: La primera cosa es orgullo de mis jugadores.
5: Oyuncularımla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca rakibimiz Arjantin'de neden dünya şampiyonu olduğunu gösterdi. Başka bir takımın Arjantin'e 2 gol atıp maçı uzatmalara götüreceğini sanmıyorum. Bence bu takımımızın karakterini ortaya koyuyor. Rakibimizin kalitesini ve zor bir maç olacağını biliyorduk ki öyle de oldu. Turnuva boyunca dünyanın en iyi takımlarına karşı oynamak istedik. Fair play'i uygulamamak gibi bir niyetimiz asla olmadı. Açıkçası bu seviyeye göre tecrübesiz bir takımız. Ama bence biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık.
4: Primeiramente 2 gols Argentina e depois levar o jogo até o prolongamento.
6: O mundial para nós significa muito porque era algo que
7: sonuç nedeniyle üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Bu Vozinha ile Messi arasında bir maç değildi. Yeşilburun Adaları ile Arjantin arasında bir maçtı. Takımımız mücadele etti ve maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Ama başaramadık. Yine de Dünya Kupası'nda kazandıklarımız nedeniyle mutlu ve gururlu olmak için çok nedenimiz var. Sonuçta turnuvadan başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz.
8: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Arjantin'de Lionel Messi rekorlar kırmaya devam ediyor.
9: Lionel Messi gol atmaya ve rekor kırmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız futbolcu Yeşilburun Adaları karşısında attığı golle kendisine ait tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi. Efsane oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda 7, tüm zamanların gol krallığı yarışında ise 20 golle zirvede bulunuyor. Başka bir rekora daha imza atan Messi, Dünya Kupası'ndaki gol serisini ise 8 maça çıkarırken ayrıca Dünya Kupası tarihinde 2 farklı turnuvada en az 7 gol atan ilk oyuncu oldu. 2022'de 7 golle Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan Messi, 2026'da da aynı sayıya ulaşarak turnuva tarihine yeni bir ilk daha ekledi. Messi ve Maradona, Dünya Kupası'nda kariyerleri boyunca en çok asist yapma rekorunu 8 asiste paylaşıyor. Yıldız oyuncu bu sayıyı 6 farklı turnuvada toplam 26 Dünya Kupası maçında elde ederken, Maradona ise 4 turnuvada 21 Dünya Kupası maçında ulaştı. Yeşilburun karşısında 111. dakikada kullandığı kornerde takım arkadaşı Romero'nun kafa vuruşu rakip oyuncu Borges'e çarparak ağlarla buluşunca Lionel Messi'nin asisti geçerli sayılmadı. Böylece Arjantinli yıldız rekor fırsatını kaçırmış oldu.
8: 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile Mısır'ın son 32 mücadelesinde ise kazanan taraf Mısır oldu. Kuzey Afrika ekibi son 16 turunda ise Arjantin'in rakibi oldu.
10: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Mısır ve Avustralya kozlarını paylaştı. Dallas'ta oynanan maçın ilk yarısı Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Avustralya 55. dakikada Mısırlı stoper Hani'nin kendi kalesine gönderdiği topla beraberliği yakaladı. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında da gol olmayınca seri penaltılara geçildi. Avustralya teknik direktörü Tony Popovic mücadelenin 119. dakikasında penaltı atışlarını düşünerek kaleci Patrick Beach'i oyundan alıp bir diğer file bekçisi Matthew Ryan'ı oyuna dahil etti. İki atışı kaçıran rakibi karşısında hata yapmayan Mısır tur atlamayı başardı.

0: Kuzey Afrika temsilcisi sonun 6 turunda Arjantin'le Atlanta'da karşılaşacak. Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan galibiyeti vatandaşlarının yanı sıra Filistin'e armağan etti.
1: Mısır taraftarlarına bize hazırladıkları muhteşem ortam için teşekkür ederim. Halkımız Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da Dünya Kupası'na damga vurdu. Arap ve Afrika ülkelerini de tebrik ediyorum. Biz de onlardan biriyiz. Ve tabii Filistinli kardeşlerimizi de. Allah onları korusun. Şehitlerine rahmet eylesin. Bu zafer Mısır, Filistin ve tüm Arap halkına aittir.
2: Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımın sevincini görmek çok güzel. Bu duygunun eşi yok. Hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum. Sakat olmama rağmen ülkem için elimden geleni yaptım. Arkadaşlarımın hakkını vermem gerek. Bugün tarih yazdılar. Her anın tadını çıkarmak istiyorum çünkü bir daha yaşanmayacak. Kaç kez Dünya Kupası'na gittik bilmiyorum ama ilk kez gruptan çıktık ve şimdi son 16'dayız. Önce eğlenip sonra yeniden kapıları kapatıp çalışmaya devam edeceğiz.
0: Avustralya cephesinde yapılan açıklamalarsa şu şekildeydi.
3: Bu kadar yaklaşmışken penaltılarla veda etmek çok acı veriyor. Hazmetmesi zor. Jordan Boss'un sakatlandığı pozisyonda sarı kart bile çıkmadı. Bu tür olaylar genelde Avustralya'nın başına geliyor. Böyle büyük organizasyonlarda yüksek seviyelere gelerek bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Sanırım en iyiler arasına girip saygı kazandığımızda böyle sorunlar da ortadan kalkacak. Once we're
4: respected as a boys, so much hard work. It's been unbelievable camp.
5: Hepimiz çok üzgünüz. Maçı kaybetmenin en kötü şekli bu. Muhteşem bir kamp geçirdik. Arkadaşlarım çok çalıştı ve daha önce başarılmamış bir şeyi başarmaya çalıştık. Ama penaltılarla elendik. Takımımla gurur duyuyorum. Özellikle de penaltı atmak için gönüllü olan arkadaşlarımla. Dünyanın en büyük sahnesinde Avustralya takımının ne kadar rekabetçi olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. You know, it's another step.
6: Dünya Kupası'ndan haberlerle devam ediyoruz. Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesi ise ülkede büyük bir coşkuyla kutlandı.
7: Mısır'da Dünya Kupası coşkusu yaşanıyor. Son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışlarında eleyen Kuzey Afrika ekibi tarihinde ilk kez adını son 16'ya yazdırdı. Milli takımın başarısını Kahire başta olmak üzere Mısır'ın farklı kentlerinde binlerce taraftar sokağa çıkarak kutladı. Futbol severler bayraklar eşliğinde tezahüratlar yaptı. Kutlamalar kapsamında Giza piramitleri de Mısır milli takımının renkleriyle kırmızı ışıklandırıldı. Mısır, Fas'ın ardından 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ikinci Arap ülkesi oldu. Hüsam Hasan'ın çalıştırdığı takım çeyrek final için son şampiyon Arjantin'le karşılaşacak.
6: Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de formasını giydiği Kolombiya ise Gana'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
7: Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyen Kolombiya, Gana'yı tek golle geçerek son 16 takım arasına kaldı. Ekipler, Dünya Kupası'na devam eden 16 takım arasında kalmak için Kansas'ta karşı karşıya geldi. İki takım da sakatlık nedeniyle erken değişikliğe gitti. Kolombiya 8. dakikada John Cordoba'yı Luis Suarez'le, Gana ise Marvin Senaya'yı Seydou'yla değiştirmek zorunda kaldı. 14. dakikada John Arias'ın golüyle öne geçen Kolombiya skoru koruyarak tur atlayan taraf oldu. Güney Amerika temsilcisi salı akşamı son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Davinson Sanchez'in de görev yaptığı Kolombiya savunması son 3 maçında kalesini gole kapatarak başarılı bir performans sergiledi. Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo da takımının defansif yönüne dikkat çekti.
8: Los defensores también porque jugaron gran parte del partido en mitad de cancha manejando el balón.
1: Savunma oyuncularımızın üstlenmeleri gereken sorumluluk oldukça büyüktü. Onlar da bu yükün altından son derece başarılı şekilde kalktı. Çok çok

0: İyi çalıştılar ve rakip forvetleri çok iyi savuşturdular. Takımımın her zaman topa sahip olmasını ve hücumda pozisyon yaratmasını isterdim ama bugün savunma gücümüzün devreye girmesi gerekti. Sıradaki rakibimiz İsviçre, orta sahada iyi oyuncuları olan organize bir takım. Adeta kusursuz işleyen bir makine gibiler. Bizim için zorlu bir mücadele olacak.
1: Generar situaciones lindas de gol. Hoy destaco mucho que esa seguridad defensiva a pesar de no marcar.
2: Contra Portugal hicimos un excelente partido, correcto. Es un equipo que
3: Portekiz'e karşı mükemmel bir maç çıkarmıştık. Birçok noktada daha iyi olan taraf bizdik. Gana karşısında da takım olarak harika bir maç oynadık. Her maçta daha da geliştiğimizi düşünüyorum. Eksik olan tek şey fırsatlarımızı daha iyi değerlendirmek ve sakin kalmak. Şu an önemli olan zaferin tadını çıkarmak istiyoruz. Sonra da yıllardır güçlü bir kimliğe sahip olan İsviçre'ye nasıl sorun çıkarabileceğimizi düşünmeye başlamamız gerekiyor.
4: Başakşehir'de forma giyen Jerome Opoku ise Afrika takımlarının ne kadar güçlü olduğunu göstermek istediklerini ifade etti.
5: The game plan is to win. Not much I can say, you know, the game plans to win.
6: Söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Planımız kazanmaktı ama bunu başaran biz değil, Kolombiya oldu. Onları tebrik ediyorum. Gruptan çıkmak ve Afrika futbolunun kalitesini kanıtlamak harika. Elbette son 16 turuna devam etmek isterdik ama olmadı. Kalan takımlara başarılar diliyorum.
5: It just didn't happen for us and all the best to every country, Africa, Asia, Europe. All the best to them.
7: Second half we improve, we create much more problems.
8: İkinci yarı daha iyi oynadık. Hücum pozisyonlarında daha etkiliydik. Ama oyunun kontrolünü hiçbir zaman tam olarak ele geçiremedik. Kolombiya'ya açtığımız boşlukları ve orta sahada kaybettiğimiz topları göz önünde bulundurursak onlara çok fırsat tanımış olduk. Çok çaba sarf ettik ama genel olarak rakibimiz daha iyi oynadı ve turu geçmeyi hak ettiler.
9: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı ve son 16 turunda ise bu akşam Kanada-Fas maçı ile birlikte heyecan başlayacak. Zorlu karşılaşma ise saat 20'de başlayacak.
4: Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile Fas bu akşam karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen Kuzey Amerika temsilcisi. Son 32 turunda Güney Afrika'yı saf dışı bırakmıştı. 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas, penaltılar sonucunda Hollanda'yı eleyerek adını son 16'ya yazdırmayı başarmıştı. Zorlu mücadele öncesinde mikrofon başına geçen Kanada Teknik Direktörü Jesse Marsh, Fas'ın artık büyük takım statüsünde görülmesi gerektiğini vurguladı.
6: Çok heyecanlıyız. Turnuvada büyük rakiplerle karşılaşacağımız noktaya gelmek istiyorduk. Fas da tam olarak böyle bir takım. İnanılmaz bireysel yetenekleri var. Organizasyonları çok sağlam. Hollanda maçında onlarda büyük bir özgüven gördüm. Bu yüzden büyük bir takımla oynayacağımızın bilincinde olmamız gerek.
4: Takımın savunma oyuncularından Alistair Johnston da Fas karşısında oluşan stat atmosferinin zorlayıcılığı hakkında konuştu.
10: Daha önce Fas'a karşı oynadım. O gün stadyumdaki kalabalığın ve ses yoğunluğunun bizi etkilediğini hatırlıyorum. Bu maçta da atmosfer zorlayıcı olacak. Buna hazırlıklı olmalıyız. Çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Böyle bir dev takıma karşı oynadığınızda tüm dünyanın sizi izlediğini bilerek mücadele etmelisiniz. Amacımız bunu yapmak ve bu maçı oynamaktan keyif almak olacak.
4: Fas teknik direktörü Muhammed Oahbi ise Kanada karşısında kariyerlerinin maçına çıkacaklarını ifade etti.
8: Jesse Marsh'ın bizim için söylediklerine çok saygı duyuyorum. Elbette bu onun görüşleri ama bizim bunu kanıtlayabilmemiz için maça odaklı kalmamız lazım. Çünkü kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Oyuncularıma Dünya Kupası'nda oynayacağımız en zor karşılaşma olacağını söyledim. Bu hepimizin kariyer maçı. Disiplinli ve organize olmalıyız. Bu seviyede eksik bıraktığınız en ufak bir şey, evinize dönüş bileti olarak size geri döner.
4: Houston'da oynanacak Kanada-Fas mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Karşılaşmada tur atlamayı başaran taraf, çeyrek finalde Paraguay-Fransa eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
9: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda adım adım sona yaklaşıyoruz. Fakat bu aşamaya kadar geride kalan karşılaşmalarda başarısız olan takımlarda ise faturalar teknik direktörlere kesildi.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerden 8'i teknik direktörleriyle yolları ayırdı. Tunus'ta Sabri Lamouchi turnuvadaki ilk mağlubiyetin ardından görevinden alındı. Yerine Herve Renard getirildi. Ancak bu değişim de Tunus'u gruptan çıkarmaya yetmedi. Bir diğer büyük değişim Güney Kore'de yaşandı. Teknik direktör Hong Yung-bo turnuvaya erken veda edilmesinin ardından görevinden ayrıldı. Ülkeye dönüşte taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan deneyimli çalıştırıcı tüm sorumluluğu üstlenip istifa etti. Çekya'da da değişim kaçınılmaz oldu. 3 maçta sadece 1 puan toplayan milli takımda Miroslav Kubek'le yollar ayrıldı. Değişim rüzgarı Avrupa'nın devlerini de etkiledi. Hollanda'da Ronald Koeman dönemi sona ererken Almanya'da da büyük hayal kırıklığının ardından Julian Nagelsmann'la vedalaşıldı. Uruguay'da Marcelo Bielsa, Ekvador'da Sebastian Becasese ve İskoçya'da Steve Clark da görevlerinden ayrılan teknik direktörler kervanına katıldı. Böylece Dünya Kupası'nda görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.

0: Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Almanya milli takımının başına geçeceğine yönelik iddialara detaylı bir yanıt verdi.
1: Yaklaşık 2 yıldır teknik direktör kulübesinden uzak kalan Jürgen Klopp, Almanya milli takımının başına geçmeye hazır olduğunu açıkladı. 2024 yılının Haziran ayında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmak istemediğini söyleyen Alman teknik adam, milli takımının Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından gündeme oturdu. Önce bir söylenti olarak başlayan gelişme, Jürgen Klopp'un açıklamalarının ardından somut hale geldi. 59 yaşındaki teknik adam, Alman basınına verdiği röportajda "Artık enerji dolu ve hazırım" ifadelerini kullanırken şu sözlerle milli takım için net bir yeşil ışık yaktı. Hakkında konuşulan kişi olarak benim de bir şeyler söylememin doğru olduğunu düşündüm. Red Bull'da harika bir yönetim ve çok yakın çalıştığım bir ekibim var. Diğer tarafta ise çok çekici ve önemli bir görev var. Bu pozisyon beni gerçekten ilgilendiriyor. Dolayısıyla hakkımda yazılan her şey yalan değil ama görüşmeler daha başlangıç aşamasında. Futbol direktörü olarak Leipzig başta olmak üzere Paris, Leeds United ve New York Red Bull gibi takımların yöneticiliğini yapan Klopp'un bu görevlerinden ayrılması için Red Bull'dan izin alması gerekiyor. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan tarafların orta yolda buluşabilmesi için birkaç milyon euroluk tazminatlar ödenecek gibi görünüyor. Almanya milli takımından gönderilen Nagelsmann'ın 7 milyon euro tazminat alacağı konuşuluyor. Klopp'un da Red Bull'dan ayrılması için benzer rakamlardan bahsediliyor. Eğer milli takım Klopp için tazminat öderse bu Alman futbolu için bir ilk olacak. Liverpool'da 18 milyon euro kazanan Klopp'un Red Bull'dan 15 milyon euro maaş aldığı ifade ediliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun teklifi ise şimdilik bir sır.
0: Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Nasr, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ange Postecoglou'nun getirildiğini açıkladı.
2: El Nasr, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevini sürpriz bir isimle doldurdu. Suudi Arabistan temsilcisi takımın yeni çalıştırıcısının Ange Postecoglou olduğunu duyurdu. El Nasr'dan yapılan açıklamada 60 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Son olarak çalıştırdığı Nottingham Forest'ta 8 maçta 0.25 puan ortalaması elde ederek kötü bir performans ortaya koyan Postecoglou'nun tercih edilmesi Sarı Lacivertlilere gönül verenleri ikiye böldü. Bazı taraftarlar oyun felsefesi sebebiyle Avustralyalı teknik direktörün kulüp için doğru bir tercih olduğunu savunurken, diğerleri ise Postecoglou'nun Premier Lig'de çalıştırdığı takımlarda kümede kalmaya oynamasını başarısızlık olarak nitelendirdi. Kariyeri boyunca 13 kez kupa sevinci yaşayan deneyimli teknik adam daha önce Melbourne Victory, Yokohama Marinos, Celtic ve Tottenham gibi takımları çalıştırdı.
0: Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun'un bu sezon Frankfurt formasıyla kaydettiği gollerle ana haberde ilk saat

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat dilimine ise Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor ve Bodrum'daki organizasyona ise kulüp başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, oyunculardan Uğurcan Çakır ve Sarı Kırmızılı kulübün efsane ismi Fatih Terim de katıldı.
1: Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezonda hazırlık yapıyoruz. Geçen seneki takımımızı koruyoruz zaten. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları da bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz.
2: Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Burada bizim için de güzel bir organizasyon olacak. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk. Hedefimiz 5. şampiyonluk ve yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için tabii ki çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki

0: hafta çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi lige hazırlanacağız. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde tekrar lige hazırlanacağız. Yabancı kuralı, onun belli olmasını bekledik. Kulüplerin bir isteği vardı. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında biliyorsunuz Dünya Kupası. Orada bir heyecan var. Orada oynayan birçok oyuncu var. Ve kadromuzu da görüp, yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yine tabii ki yapmak istiyoruz. Şöyle eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi her transfer önemli. Bazen yani çok büyük beklentiye de burada girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu güçlü bir şekilde başkanımız, yönetim kurulumuzla birlikte en güzel bir şekilde düzeltmeye çalışacağız.
1: Çok mutluyuz. Camia olarak da tabii herkes çok mutlu. Emeğe geçen herkesiz. Başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder. Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da, Türkiye'de de başarılarımız devam eder.
2: İnşallah seneye de burada şampiyon olup kutlamak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bizim açımızdan güzel geçmedi. Aslında ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Dediğim gibi güzel geçmedi bizim için. Ülkemizi gururlandıramadık. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. Ama bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
3: Son şampiyon Galatasaray yeni sezon formalarını paylaştığı bir videoyla taraftarına duyurdu.

0: Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta ise bugün sabah saatlerinde olan Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti ve kulüp başkanı Serdal Adalı siyah beyazların yeni sezon futbol yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Karşınızda 1,5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1,5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız. 2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'la birlikte önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak hocamızın istediği tavsiyeleri yapmak için de çalışmalarımızı hiç durmadan sürdürüyoruz. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda

0: Hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden de hiç şüphem yok. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Diliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız. Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'a zarar vermeyecek. Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a, yabancı futbolculardan bahsediyorum, yabancı transferlerden, mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Bunu 1,5 sene içinde gördük. Yani aldığımız adamları kaça aldık, kaça sattık. İsim isim söylemek istemiyorum şimdi bu. Bizim dönemimizde transfer edilen her oyuncuyu da aldığımız transfer bedelinin daha üzerinde bir bonservisle gönderdik. Bunun dışında kadromuza Beşiktaş'ın istediği zaman bonservis geliri elde edebileceği oyuncular kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Kazandıracağız. Yıllarca tek bir kuruş bonservis geliri elde edemeyen Beşiktaş'ın denetim kurulu olarak transfer kalemlerine de bu açıdan yaklaşmanızı rica ediyorum. Bugün elimizde istediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz birçok önemli oyuncumuz var. Sayayım size. Orkun Kökçü, Agbadu, Morillo, Oh, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Bunu bilin buradan. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi de bir niyetimiz yok. İşlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verilip de gönderilecek şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Yani faizi öde, bankayı öde, 32 tane adam yolla, onların gidiş paralarını öde, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum buradan. Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine de bırakıyorum.
1: Bugün gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcunun ise 26 milyar 263 milyon olduğu duyuruldu. Divan kurulu toplantısında denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025 ve 28 Şubat 2026 arasındaki 9 aylık mali durumla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, 31 Mayıs 2025'te yaklaşık 18 milyar lira olan borcun %38 oranında artarak 26 milyar lirayı aştığını dile getirdi. 28 Şubat 2026 itibariyle borcun 26 milyar 263 milyon olduğu açıklandı. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah Beyazlı Kulübün yeni transferi Kasım Uattara, Siyah Beyazların Slovakya kampında açıklamalarda bulundu.
2: No, the Turkish championship is very very hard with a good team.
3: Bence ben buraya iyi bir meydan okumaya geldim. Evet, yeni bir lig. Türkiye Ligi'ni, Süper Ligi biliyorum. Çok zor bir lig olduğunu biliyorum. Ve iyi takımların olduğunu, güçlü takımların olduğunu biliyorum burada. Ama ben en iyi takıma geldiğimi düşünüyorum Türkiye'de. Bu yüzden mutluyum. hocanın bu anlamdaki oyun mentalitesini ben çok seviyorum. Zaten hücum futbolu oynamak, önde sürekli basmak da benim istediğim şeyler. Bence bu anlamda çok iyi bir takım olacağız. Dediğimde zaten burada hocamızla beraber de çok iyi bir sezon geçireceğiz. Beşiktaş'ı tabii ki biliyorum. Gerçekten çok büyük bir takım, çok büyük bir kulüp, büyük bir camia. Taraftarı da çok

0: Bugün Tener'in Beşiktaş'ın şimdiye kadar çok fazla maçını izledim ve çok fazla bilgim var taraftarla ilgili, Beşiktaş'la ilgili. Zaten ben de burada bu şekilde bu büyüklüğü görmek için buradayım. Ben bir defans oyuncusuyum biliyorsunuz ama hücumu da çok seviyorum. Çok koşan bir oyuncuyum ve kontra ataklarda gerçekten iyi bir oyuncuyum. Ofansif bir defans oyuncusuyum. Bekim bildiğiniz gibi, söylediğim gibi şut atmayı severim. Orta kesmeyi severim, orta açmayı severim ve birebirlerde rakibe birebir gitmeyi çok severim. Evet, iyi bir defans oyuncusu olduğumu düşünüyorum. İyi bir savunma oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Ama aynı zamanda iyi bir hücumcu olduğumu düşünüyorum. Aslında kimseyle konuşmadım ama burada tanıdığım oyuncular var zaten. Agbadu'yu tanıyorum, Alaytan'ı tanıyorum. Ve teklif bana geldiği zaman hiçbir şekilde çekinmedim kabul etme konusunda. Diye kabul ettim. Ligi tanıyorum, onları tanıyorum. Bu anlamda da burada olduğum için çok heyecanlıyım. Futbolcular, futbolu taraftarlar için oynarlar. Onlar için sahada mücadele ederler. Ve bizim taraftarımızın da ben çok iyi olduğunu biliyorum. Bu açıdan da çok mutluyum. Ve hazırım. O 40 bin taraftarın önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım.
1: I can say thank you for all.
2: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de ise yeni sezonda takımda düşünülmeyen Dominik Livakovic ülkesi ekiplerinden Dinamo Zagreb'le anlaştı. Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasındaki bonservis görüşmeleri ise devam ediyor.
3: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'le yollar ayrılmaya çok yakın. Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb 31 yaşındaki kaleciyle kişisel şartlarda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Livakovic yıllık 1,5 milyon euro kazanacak. Ancak transferin resmiyet kazanması için Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki bonservis görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyor. Hırvat kulübünün deneyimli filebekçisi için 3 milyon euro ödemeye hazırlandığı öğrenildi. Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic de transferle ilgili konuştu. Hırvat çalıştırıcı, Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da olacağına inanıyorum. Kalırsa benim için büyük mutluluk olur ifadesini kullandı. Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ancak yeni sezon planlamasında yer almayan Livakovic, sarı lacivertli formayla 74 resmi maça çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımının kalesini koruyan Livakovic, turnuvada 4 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen bir diğer isim ise Anthony Musaba. Musaba'ya Süper Lig'den iki ekip talip oldu.
4: Anthony Musaba'nın talipleri artıyor. 10+4 olarak uygulanacak yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig'den iki talip çıktı. Başakşehir ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı lacivertli formayla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
2: Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor, Chibuike Vivu'nun ayrılma ihtimaline karşılık B planını hazırladı. Bordo Mavili ekip, Samsunspor forması giyen Fandron Gelen'i gündemine aldı.
4: Trabzonspor, savunma hattına takviye yapmayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Bordo Mavililer, Samsunspor'da forma giyen Rick van Drongelen'i kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoper için iki kulüp arasındaki görüşmelerin başkanlar düzeyinde devam ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un ayrıca oyuncuyla görüşebilmek adına Samsunspor'dan resmi izin talep ettiği ve transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol, 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

0: Trabzonspor Kulübü geride bıraktığımız sezonda Bordo Mavili ekiple Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu elde eden teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinde iyileştirmeye gidildiğini açıkladı.
1: Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin ücretinde iyileştirmeye gitti. Bordo Mavili Kulüp 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli çalıştırıcının maaşında güncelleme yapıldığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Yapılan düzenlemeyle Fatih Tekke'nin 2026-2027 sezonu için daha önce 90 milyon lira olarak belirlenen net ücreti 150 milyon liraya yükseltildi. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi sözleşmenin diğer hükümlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı. 48 yaşındaki Fatih Tekke ise Bordo Mavili ekibin başında çıktığı 57 resmi maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı.
0: Ana habere bir bağlantıyla devam ediyoruz. Teknik direktör Rea Kapsal bizlerle birlikte olacak. Kulüplerimizin transfer gündemini ve elbette Dünya Kupası'nda geride bıraktığımız son 32 turu maçları ve son 16 eşleşmelerini yine Rea Kapsal'a soracağız. Rea Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Furkan.
0: Teşekkür ederiz. Hocam dilerseniz önce kulüplerin gündemini biraz değerlendirelim. Sonrasında da Dünya Kupası'ndan da elbette bahsedeceğiz. Transfer dönemi başladı. Kulüpler de takviyelerini yavaş yavaş da olsa gerçekleştiriyorlar. Dünün flash gelişmesi Fenerbahçe'den geldi ve Sarı Lacivertliler savunma hattına Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Bu transferi nasıl değerlendirirsiniz? Bununla başlayalım.
2: Olumlu transfer. Yani Fenerbahçe'nin senelerde o pozisyona 3-4 tane mesela transfer yapıyordu. Bir tane net oyuncu almıyordu geçmiş dönemlerde. Yani hatta geçen sene devre arasında acil alınacak pozisyonda yani stoper mevkii vardı santraforla beraber. Orada da pas geçildi. Ake iyi bir oyuncu. Hepimizin bildiği gibi özellikle City'de Pep Guardiola'nın hem sol stoper hem sol bek yeri geldiğinde çünkü o dört tane atı oluşturuyor Guardiola özellikle oyun felsefesi olarak 2-3-2-3 gibi bir dizi dişi var saha içinde. Burada Ake'yi ortadaki üçlüde sol kenarda da oynattı. Yani topla becerisi çok yüksek, oyun bilgisi, yorumu, tekniği özellikle Skriniar'la tam birbirini tamamlayacak. Çünkü Osterbold'de bu profilde bir oyuncu değil. Evet daha atletizm var ama pozisyon bilgisi ve top tekniği, oyun kurma becerisi iyi değil. Ake duran toplarda da etkili. Ve de Fenerbahçe adına önemli bir transfer. Çok ağır bir oyuncu da değil. Ben demiyorum Osterbold'e gibi ama Skriniar'dan bir kere daha hızlı. Yani bu anlamda özellikle omurgaya yapılan Fenerbahçe adına çok doğru transfer.
0: Hocam Trabzonspor bu transfer dönemindeki 9. takviyesini yaptı. Dün Andre Onana'yı da yine Bordo Mavili ekip resmi olarak açıkladı. Özellikle kalede aynı isimle devam etmek zannediyorum ki oldukça kıymetli bir gelişmedir Trabzonspor için. Bu konuda sizin yorumunuz, yaklaşımınız nasıl olur?
2: Şimdi Uğurcan gittikten sonra mutlaka oraya bir isim kaleci olması gerekirdi. Geçen sene de çok iyi performans verdi. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası özellikle Samsun ile kupa maçında en son yine final maçında yani onun için Onana'nın orada olması tecrübesi özellikle az önce nasıl söylediysem Fenerbahçe'nin takım omurgasında Ake çok önemli net bir transferse Onana da takım omurgasında başlangıcında çok doğru bir transfer ve de saha içinde de diğer oyunculara da abilik yapabilecek işte Savic'le gibi Onançoğlu gibi böyle bir oyuncu bu anlamda doğru bir transfer.
0: Hocam hızlı hızlı gidiyorum ama tekrar kulüplerin gündemine döneceğim. Şimdilik transfer üzerinden biraz gidelim istiyorum. Beşiktaş'ın da Ouattara takviyesi vardı. Slovakya kampına katıldı. Bugün bir diğer ikinci transferi Beşiktaş'ın İlhan Fakıl'ı. O da günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Genç bir oyuncu Clermont'dan geldi. Biraz hücumda aslında rotasyona zenginlik kazandırması için yapılan bir takviye gibi görünüyor. Gündemdeki diğer isimlerse kaleci bölgesi için Nübel yine kanat bölgesinde Trossard ismi konuşuluyor ve Santrafor'da da siyah beyazlı taraftar Dušan Vlahović'i bekliyor. Listedeki gündemdeki isimler üzerinden Beşiktaş'ın transfer planlaması için neler söylersiniz?
2: İlhan tabii Ümit Milli Takım'da da bir defa forma giydi. Sen de biliyorsun Furkan. Yani sol önde oynuyor. Bir de 10 artı 4 var. İşte hepimiz iyi bir o yaş sınırına...

0: oturan bir oyuncu. Bunu çoğu kulüp de zaten yapıyor, yapacak. Doğru bir transfer. Trossard doğru bir transfer. Maliyeti tabii ki burada çok önemli. Benim anlayamadığım en önemli şey, hem bonservis parası verecek 15-20 milyon arası veya daha 15'ten aşağı çekmeye çalışıyor Beşiktaş. Ve de aynı zamanda imza parası istiyor Trossard. Yani ben bunu da anlamış değilim. Zaten yani bonservis eline bir oyuncu olur. Vlahovic gibi anlarım. Dersin hani imza parası istiyorum, ama o tamam okey. Yani ama Trossard'ın bu özellikle imza parasını anlamış değilim ben şahsen bir futbol adamı olarak. Beşiktaş'a faydası olur mu tartışmasız. Hem hücumda sorumluluk alabilecek lider bir oyuncu. Sol kanatta Beşiktaş senelerdir bence orada yani istenilen oyunu oynayabilecek oyuncuya hiçbir zaman bulamadığını düşünüyorum. Son 4-5 sezondur hatta net bir şekilde. En kodular geldi işte çabuk, ama o da skor yapamadı. En son Babel iş yaptı, şampiyon oldu senelerde. Sonra Larin aynı şekilde, ama ayrı profilde oyuncular Trossard'da onu söyleyeyim. Yani arka direkte gol yapan oyuncu özellikle Larin. Aynı şekilde Babel de tabii etkili, ama Trossard dar alanda var, açık alanda var. İyi bir transfer. Vlahovic ile ilgili de şunu söyleyeyim. Yani eğer bir bağlantı oyuncusu istiyorsanız Yo da bağlantı oyuncusu değil. Güney Koreli. Şimdi bu da öyle değil. Yani Vlahovic'i esas tabii hem Beşiktaş hem Fenerbahçe konuşuluyor. Mesela Beşiktaş alacaksa bu savunma arkası koşu yapan bir oyuncu. Ben aynıdır demiyorum. En-Nesyri şöyle kafasında herkes o bir düşünsün, oluştursun. Yani bağlantıda olmayan hep savunma arkası koşu yapan Vlahovic böyle bir oyuncudur. Yani Beşiktaş böyle bir direkt hücum yapacak bir oyuncu, rakip özellikle işte arkasına gidecek bir oyuncu profili istiyor. Böyle bir oyun tercih ediyorsa İtalyanı, tamam. Önder Özen de buna ikna olduysa İkisi yapıyor her şeyi. Özellikle zaten Önder Özen yapıyor bu bütün transferleri, hoca getirmesini, her şeyini. Ve demek ki böyle bir oyuncu tercihi var. Yani Vlahovic bağlantı oyuncusu değil. Aynısı Fenerbahçe için konuşuldu. Bağlantı Talisca ile Asensio ile bağlantı yapacak bir oyuncu değil. Ednesi'nin yapamadığı gibi. Beşiktaş yo zaten bu farklı profilde, ama o da bağlantı oyuncusu değil. Yani Beşiktaş'ın bu tercihi sorgulaması gerekiyor. Çünkü herkes genelde baktığımızda İnönü'ye geldiğinde topu Beşiktaş'a bırakıp daha böyle bir kompakt bir savunma yapacak. Hem yatay hem de dikey olarak daraltıp. Burada bağlantı da çok etkili bir oyuncu değil. İyi bir oyuncu mu, iyi oyuncu. Ama bunu doğru bir şekilde yani masaya yatırıp doğru bir irdelemesi gerekir Beşiktaş'ın.
1: Hocam, Galatasaray'ın ise rakiplerine kıyasla tabii biraz daha rahat bir konumda olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Avusturya kampı hazırlıkları 23 Temmuz'da başlayacak Galatasaray'ın. Mauro Icardi artık sözleşmesi de resmi olarak sona erdi. Icardi sonrası Galatasaray'da Osimhen'in arkasında bekleyecek ikinci santrafor kim olacak? Bu çok fazla merak ediliyor. Gündemdeki bir numaralı isim de eski bir Fenerbahçeli Jon Duran. Galatasaray'a transferi halinde uyum konusunda sizce bir problem yaşar mı? Önce bunu sormak istiyorum. Ve Can Uzun'u bekliyor tabii Galatasaray taraftarı. Ve sizce başka hangi mevkilere Galatasaray'ın takviye yapması lazım?
0: En son sorudan gelelim. Tabii lütfen. Şimdi Icardi gidiyorsa mutlaka bir santrafor olacak. Bu Jon Duran mı? Jon Duran'ın en büyük sıkıntısı takıma uygun değil. Yani şöyle bir daire çizin, o dairenin içinde oyuncuları yerleştirin. O dairenin dışında bir oyuncu kalacaksa Jon Duran. Bunu Fenerbahçe'de de gördük. En son mesela yani Ronaldo öyle problemler yaşadı. Suudi Ligi'nde düşünebiliyor musunuz? 77 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan alınan bir oyuncu. Yani devre arası falan yollamaya hatta ilk geldiği sene çalışıldı. Yani bunları bir şekilde doğru okumak gerekir. Evet, 20+4 az önce ilan için Beşiktaş'ın yeni transferi için de söyledim. Onun için uygun transfer, ama yani her an bir kayışı kopartabilir Jon Duran. Onu da söyleyeyim. İyidir. Bir maç gelir bir sıkıntı yaratabilir. Hem takım birlikteliği, Galatasaray özellikle yani takım birlikteliği, o özellikle takımdaşlık, o sosyal birlikteliği. Kemerburgaz'da da daha önce Florya'da şampiyonluk adına en temel yaptığı birinci işti. Yani buradaki sıkıntı hareketleri oradaki düzeni de bozar mı? Bunu daha doğrusu sorgulaması gerekir Galatasaray. Galatasaray santrafor mevkine de mutlaka o pozisyonu yapması gerekir. Orta saha mutlaka merkezine Lemina ve Torreira'ya göre genç dinamik bir oyuncu olması gerekir. Yani burada adı geçen oyuncular var doğru, ama yani oraya da farklı bir isimler lazım. Bir de ister istemez stoper rotasyona sol ayaklı bir stoper, hatta sağ bek bile yani orada baktığımızda Şalay oynuyor, ama Şalay Macar milli takımda. Yani son zamanlarda belki çok forma da giymiyor. Bizim Macaristan playoff maçlarında da ulusal lig forma giymedi. Öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Yani daha ön grup oyuncusu Şalay'ın. Oraya sağ bek pozisyonuna da sol ayaklı stoper gibi aldı.

0: olması gerekir. Yani Galatasaray'ın evet kadrosu baktığımızda evet geçen seneden devam ediyor. Ama onunla ilgili de bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yani bir hafif böyle bir ağaç gibi bir düşünün. Yani bazen budamak gerek. Budandığı zaman o yok olmuyor. Daha gür de çıkıyor. Yani bunu Galatasaray'ın bu sene bazı 3-4 oyuncu üzerinde yapabilirdi. Aynı oyuncularla devam etmek istiyor. Bunu bekleyip göreceğiz.
1: Hocam yeniden Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Ake transferiyle beraber Fenerbahçe'de sözleşmeli yabancı oyuncu sayısı 23'e yükseldi ve eksik bazı bölgelerinde olduğu konuşuluyor. Bir santrafor hatta bir kanat forvet takviyesi yine Fenerbahçe'nin yapması bekleniyor. Bu senaryoda yapılacak olan takviyelerle beraber 10 artı 4 kuralında da Fenerbahçe'nin biraz yine zorlanması söz konusu. Nasıl bir kadro mühendisliği yapması gerekiyor sizce Fenerbahçe'deki yetkililerin?
0: Ya acil bir kere Fenerbahçe'nin evet Vedat sakatlandı. Onunla ilgili de sonra bir şey söyleyeceğim. Vedat Ake transferleri doğru. Önde ucunda çizgilerde oyuncu iki tane oyuncu alması gerekir Fenerbahçe'nin. Yani orta sahada ciddi bir oyuncu yoğunluğu var. Onların da topun önündeki 10 numara gibi Asensio oynar, Talisca oynar. Ama kanatlarda mutlaka yani hem şimdi koşucu oyuncular var, daha dar alan becerisi mesela Kerem de olsun, Nene de olsun, Musaba da olsun. Musaba bunlara göre daha becerili, hatta onu söyleyeyim. Yani İsmail Kartal'ın eli değil, bazı oyuncuları geliştirmesi gerek, bu geliştirilecek sınıfta mı? Çünkü İsmail Kartal'a bakıyorum, kendi güvendiği oyuncularla devam etmek istiyor. Bu artı mı eksi mi olacak? Bunu hep beraber göreceğiz ilk başladığında. Yani Fenerbahçe'nin özellikle yani bu anki transfer yapılacak oyuncular bir santrafor, iki de kanada mutlaka oyuncu alması gerekiyor. Fenerbahçe ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu
1: Buyurun hocam
0: kampla
1: lütfen.
0: ilgili sıkıntıyı söyleyeyim. Mesela Trabzonspor'da bana göre geç kampa başlıyor. 20'sinde 22'sinde lig bitmiş. Temmuz ayında yani Galatasaray başlıyor. Fenerbahçe'ye baktığımızda başlıyor. Bu oyunculara siz off sezon dediğimiz, yani şimdi Antalya'da bakıyorsun tam pansiyon, işte tam böyle her şey içinde dahil odalar satılıyor. Her şey yeme içme falan. Yani oyuncular zaten o sezona girdi mi 1,5 aya yakın öyle yaşıyor. Eğer siz bunlara program vermiyorsunuz, Avrupa'da bu program veriliyor. Ve de bunlar interfaceler, özellikle bu göğüs bantları, yani oyuncularla ilgili ne koştu ne etti verileri yükleyen, özellikle bununla ilgili atletik departmanlarında bulunan görevliler bunları takip ediyor. Yani bunların en önemli takibi çok önemli. Çünkü lig bittiğinden sonra baktığımızda sakatlıklar genelde nerede oluyor? Oyuncu 3 parametresi geriye gider. Bir dayanıklık, iki esneklik, üç kuvvet. Bakın dikkat edin sakatlıklara. Mesela şimdi Fenerbahçe'de bunlar verilmiş mi? Yok Oğuz Çetin verdi vesaire falan. Yani ne verdi, kime ne verdi? Yani bu ayrı bir şey. Yani bunu doğru bir şekilde yani giderken, sezona giderken Tedesco gitti. Orada Murat Hoca vardı. O verdi mi? Herkese ayrı ayrı program. Şimdi Asensio'ya bakıyorum, ben biraz antrenmanını seyrettim. Yani zor koşmakta zorlanıyor. Yani ciddi bir vücudunda bir genel yağlanma var ister istemez. Bu oyuncular yani şimdi senelerdir Avrupa'da şaşırıyorlardır ya, inanın hepsi. Ya diyorlardı ne rahat kulüp. Türkiye'de 3 katı para kazanıyoruz. İşte vergiyi de biz ödemiyoruz. Kulüp ödüyor. Bir de ne güzel yazın tatil yapıp geliyoruz. Tekrar form tutmaya çalışıyoruz. Profesyonel oyuncu form tutmaya çalışmaz. Formda kalır. Bizde maalesef bütün kulüpler öyle, yani öyle bir sıkıntı var ki yeni sezonu işte, yani hem hazırlıklar doğru olmuyor. Niye? Hemen erken açıyorsun 4-5 haftada. İşte oraya bir bakıyorsun yoğun antrenman temposu. Oyuncu sakatlanıyor Vedat gibi. İşte Talisca gibi sakatlığı da çıkmasa etmese. Madem öyle bir hafta önce açacaksın. Benim düşüncem Türkiye'de öyle 5 haftada, 4 haftada, 6 hafta değil. O 7 veya 8 max. 7-8 haftada oyuncu net hazırlanır. Ya Beşiktaş bakmata gençlerle gitti. Bir hafta sonra hazırlık maçı oynuyor. Bana göre bunlar doğru değil. Sakatlanma riski bu oyuncuların çok fazla. Ya biz Avrupa ile birbiriz. Adamlar bir bakıyorsun 2 gün 3 gün sonra oynuyor. Çünkü adamlar çok doğru bir şekilde haftada 3 defa antrenman yapıyor. Yani bu antrenman da her gün yapılmaz benim söylediğim. Yani onlara antrenman belli. Pazartesi, çarşamba, cuma oyuncu antrenman yapar off sezonda. Biz paldır küldür bir işe giriyoruz. İsmail Kartal bakıyorum hırslı, evet çalışkan. Ondan sonra bir teknik adam başarılı olmak istiyor. Hepsine tamam eyvallah, bir sıkıntı yok ama daha doğru yapması gerekir. Yoğunluk çok antrenman yaptırarak oyuncuyu fit hale getiremezsin. Aksine sürantene edersin. Sıkıntı yaşar oyuncu ve sakatlanma riskini arttırırsın. Ya ister istemez vücutta, kaslarda, o kıncal damarlarda, o makro değil, mikro kaslarda kanamalar olur. Ondan sonra makro dediğimiz büyük kasa geçer. Bunlara dikkat etmesi gerekir takımların.
1: Bu planlamaların da sakatlıklara sebep olabilecek bir hadise olduğundan bahsetti Rea Kapsal. Hocam dilerseniz Dünya Kupası'na biraz değinelim. Son 32 tur eşleşmeleri belki Paraguay dışında ağırlıklı olarak favorilerin kazandığı bir tur oldu aslında. Nasıl buldunuz takımları bu turda ve hatta arkadaşlarımdan da rica edeyim turnuva ağacını görebilirsek son 16 eşleşmelerini de Rea Kapsal'la birlikte konuşmak isterim ama dilerseniz önce bir son 32 değerlendirmesi alalım hocam sizden.
0: Ya genelde favoriler tabii baktığımızda son 16'ya kaldı. Bence turnuvanın en yani şampiyon işte Fransa mı olur, İspanya mı, Arjantin mi gibi olabilir. Ama bana göre 2026 Dünya Kupası'na damga vuran bir tane ülke takımı var. Bu yani bundan sonra da bence konuşulacak Yeşil Burnu Adası.
1: Doğru.
0: Yeşil Burnu müthiş performans. Dünkü maç bu kadar özgüvenli, pas yapıyor, presi kırıyor. Biz Paraguay maçı hatırlarsın Furkan. Biz maç başladı, ön alan baskısı yaptırdık. Presle başladık. İşte Abdülkerim oradan topu attı, birine kaptırdık. Hatırlarsın ikinci dakika gol yedik ya.
1: Doğru.
0: İnsanlar belki daha çoğu insan yüzünü yıkamamıştır falan, şaka falan demiştir. Yani oturdular 1-0 geride. Dün baskılar yapıyor. Yani baskı yapan Arjantin milli takım presini kırıyor, rahat rahat oynuyor. Yani grupta İspanya'dan gol yemiyor. Uruguay ile başa başa oynuyor, berabere kalıyor 2-2. Dün yani son 3-4 dakika kala 2 tane pozisyon yaratıyor. Neredeyse 3-3 penaltılara gidecek. O anlamda tebrik etmek gerekir. Tabii turnuvada Messi ile ilgili de şunu söyleyeyim. Messi 3,5-4 sene önceki Katar'daki şampiyon oldukları Dünya Kupası'na göre daha iyi kendini hazırlamış. Yani oraya göre daha iyi. Hem kafa olarak hem fizik olarak da çok enteresan. Bana göre Scolari de takımı ona göre hazırlıyor. Arjantin milli takımı çok enteresan. Enzo Fernandez biliyorsun, sen de yakından takip ediyorsun. Chelsea'de 10 numara profilinde oynuyor. Yani ve de tabii yani Cole Palmer'la beraber neredeyse yani çok farklı oyuncu, düşünebiliyor musun? O bile kabullenmiş Messi'nin liderliğini. Daha derinde oyun kuruyor. 6 oynuyor, 8 oynuyor. Yani bütün takım genelde kompak olarak Messi'yi bir şekilde, geçen turnuvada bu kadar değildi. Ama bu turnuvada özellikle 2026'da daha kabullenmiş görünüyorlar. Messi de çok yani enteresan, bu kadar bu yaşta, bu kadar fit, bu kadar zeki. En önemli farkları, birçok farkı var da oyun bilgisi, yorumu, tekniği. Bütün oyunculardan 2-3 saniye önce yani ne yapılacağını, topun nereye geleceğini, nereye vuruş yapacağını, oyuncunun nerede pozisyon aldığını, savunma oyuncusunu çok bilen bir karakter. Mükemmel oyuncu. Yaptığı koşu var ya, herkes düşünebiliyor musun? Stoper artık günümüzde, yani temin parantez içi Akke işte aldı ya, bunu Abdülkerim Bardakçı da Galatasaray'da yapıyordu. Direkt artık stoperler savunma bölgesinden o yüksek bile ucun bölgesine direkt pas atıp orada artık asistleri yapıyorlar stoperler. Aynısında dün Messi'nin golünde hem ilk dokunuşu mükemmel vuruşu. Onun için Messi yani yani insanın yaşlanması ayrı, paslanması ayrı. Messi hala paslanmayan, yani Türk dünyaya gelmiş geçmiş en önemli tartışmasız Maradona ile beraber yani karakter anlamında, ama kaç yaşında, o da muazzam bir oyuncu bana göre Ronaldo. Bunlar yani dünya futbolunda 100 yıl geçtikten sonra tabii biz görmeyeceğiz, hala konuşulacak karakterler ve yetenekler.
1: Lionel Messi bu turnuvadaki gol sayısını 7 yaptı. Tüm zamanlarda ise Dünya Kupası'ndaki gol sayısı 20 oldu ama turnuva devam ediyor. Messi bu rekoru daha da geliştirecek gibi görünüyor. Hocam şimdi ekranlara da yansıyor ama ben size şöyle bir tekrar özet geçmek istiyorum. Turnuva ağacımızın sol tarafında özetlemem gerekirse Fransa, Portekiz, İspanya, Fas ve ABD, Belçika gibi takımlar tabii dikkat çekiyor. Turnuva ağacının sağ tarafında ise Brezilya, İngiltere ve tabii favorilerden Arjantin'i görüyoruz. Hayal ettiğiniz, tahmin ettiğiniz FIFA 2026 Dünya Kupası final mücadelesi nasıl olur, eşleşmesi?
0: Sence hangisi olur?
1: Hocam bence yol çok net bir şekilde Fransa-Arjantin finali gibi görünüyor tekrar 2022'den sonra.
0: İspanya'ya ne diyorsun?
1: İspanya da olabilir ama ben Fransa'yı hocam biraz daha iyi gördüm bu turnuvada İspanya'ya oranla.
0: Evet. Çok rahat pozisyon bulup çok rahat gol atıyorlar. Yani benim de hayalimde mesela tam Arjantin değil. Tabii böyle bir şey yani olamaz. Yani esas herkesin de bana göre yani kafasında, çünkü ikisi de çok iyi oynuyor. İspanya ve Fransa mesela Dünya Kupası'nda final oynamasını

0: isterdim. Yani bu ağaca baktığımızda şöyle bir istiyorsan bir değerlendirelim mesela.
1: Lütfen Paraguay, buyurun hocam.
0: Fransa.
1: Tabii ki Paraguay, tek konuşabiliriz. Ben size eşleşmeleri sorayım hemen. İlk eşleşmemiz Paraguay-Fransa eşleşmesi hocam.
0: Fransa.
1: Kanada-Fas.
0: Fransa geçin. Fas.
1: Portekiz-İspanya.
0: İspanya.
1: ABD-Belçika.
0: ABD.
1: ABD. Enteresan bir tercih geldi. Evet. Ben hocamdan Belçika gelir diye düşünmüştüm. Peki hocam demek ki Belçika'yı çok beğenmemiş. Sağ tarafa geçiyorum Rea hocam. Brezilya-Norveç.
0: Brezilya.
1: Meksika-İngiltere.
0: Meksika.
1: Arjantin-Mısır.
0: Arjantin.
1: İsviçre-Kolombiya.
0: Kolombiya.
1: Hocam Belçika'yı beğenmediniz mi Senegal maçında?
0: Yok ben beğenmedim. Yani mesela De Bruyne ciddi anlamda artık performans yaşı geçmiş gibi. Yani mesela onu taşıyor takım. Yani hatta Napoli'de de bu sene sakatlıklar çok oynamadı. Onlar da bir çıkmak istiyor. 9 milyon euro net alıyor Napoli'den. City'den öyle geldi. Ya ben yük olduğunu düşünüyorum takımla. Takıma ciddi yani yük olduğunu düşünüyorum. Trossard yani daha çok etkili, Tielemans. Yani bunlarla yürüdüğünü, Lukaku girdiği zaman fark yaratıyor. Çok cüsseli, çok güçlü. Yani bizim ligde de mesela Lukaku net fiş yapar. Yani buna örnek Onacho. 2 metre boyunda bir oyuncu biliyorsun. 2-0-1. Ligde gol kralı.
1: Doğru.
0: Yani düşün yani dengeyi nasıl bozuyor. Lukaku da yani baktığımızda Napoli'de evet sıkıntı geçirdi. Sıkıntılı bir sezon sakatlandı çünkü bizim ligimizde özellikle böyle bağlantı güçlü oyuncusu bir de repertuarı çok güçlü. Lukaku'nun nerede gol yapacağı ne yaptı yani farklı bir oyuncu ciddi fark yaratıyor. Ben Belçika'yı bu anlamda bir iki oyuncu hariç beğenmedim. Hatta yani yani şansına bir de çok şanslı bir şekilde yani 3 kilik bir maçla yani oradan çıktılar. Yani ben oyununu hem gruplarda da beğenmedim. Son yıllarda da beğenmiyorum ya yani Belçika milli takımının.
1: Hocam sizin yorumunuzu özellikle merak ettiğim bir diğer takım da İngiltere. Neden bunu soruyorum? Çünkü bu benim yorumum olacak naçizane. Harry Kane herhalde bu turnuvada direkt olarak bir takıma etki eden listenin bir numarasındaki oyuncu olabilir. İngiltere'nin genel performansını nasıl buldunuz bu turnuvada?
0: Ya çok iyi bulmadım ya Furkan. Çünkü Harry Kane'in üzerine dönen bir oyun var. Mesela oyuncuların da adet duygusunu da çok yüksek bulmadım. Kongo maçında bakıyorsun 4-1-3-2'ye döndü mesela. Yani daha 2-1 öne geçtiler. Oyuncular gidiyor hücum yapıyor. Yani o skora göre oynamıyor. Sanki 3-0-5-0 galiplermiş gibi. Saka gidiyor gelmiyor. Yani Bellingham o mesela Eze girdi. Çift santrafor oynuyor Kane'le. Daha Declan Rice'a yardım edeceğine gidiyor ileride kalıyor. Declan Rice yoruldu zaten. Yani Tuval iyi bir antrenörün tartışması ama yani ben ne oynadıkları ne ettikleri yani bu kadar elde potansiyelli oyuncular da var. Yani çok böyle tabii Arjantin anlarım. Messi tandanslı bir oyun var. Yani Harry Kane de yani mükemmel bir sezon geçirdi Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'nde. Tamam ona da tandanslı oynayabilirsin ama hiçbir yardımcı, hiçbir oyuncu bir de oyuncular diyorum yani birazcık gamsız. Yani turnuvada çok enteresan şeyler var. Paraguay milli takımı çok ekstra milli takım değil. Çok disiplinli. Çok tutkulu. Yani herkes birbirine yardım ediyor ama laf olsun ne değil. Şimdi herkes böyle transfer olduğunda veya bir şey olduğunda hatırlarsın kulübe ben yardım edeceğim. Ya samimi olmak gerekir. Yani söylemle eylemler birbirini tutması gerekir. Paraguay milli takım böyle. Amerika milli takım böyle. Çünkü Kolombiya milli takımı buralara böyle geldi. Yani bu turnuva böyle bir turnuva.
1: Belki
0: yani,
1: Fas'ı da oraya ekleyebiliriz.
0: Fas zaten var ya Fas mükemmel bir takım. 2022'de kaldığı yerden devam ediyor. Mükemmel bir takım. Yani yani mükemmel. Hiç oyunun her anında varlar. Bütün takım koşuyor, istiyorlar. Mısır bile antrenörüyle oyuncuları. Ya Mısır bile ciddi fark. Ya az önce söyledik Yeşil Burnu Adaları. Ya sonra diyoruz ya bizim milli takım vesaire falan Amerika'yı yendi. 9 eksikti onu konuşuyoruz. Antrenörler patır patır gidiyor. Mesela şöyle bir şey var bizde tabii bilir kişiler maalesef. Ya işte bize çeyrek final oynattı. Çeyrek final oynattı. Kredisi var kalsın Uluslar Ligi. Şimdi çeyrek final oynattı tamam. Kulman ne oynattı en son 2024? Yani bunları çoğu bunları da bilmiyordur ha yanlış anlama söyle.
1: 2022'de zaten...

0: bizi elemişti. Pardon, 2024'te.
1: 2024'te bizi eledi, yarı final evet. oynadı. Almanya Nagelsmann gitti etti. Çeyrek finalde eşleşmede baktığımızda İspanya kaybetti. İspanya'ya kaybetmese neredeyse İspanya yerine Almanya finali oynayıp doğru. belki de finali kazanacaktı Avrupa Şampiyonası'nda. Nagelsmann gitti. Kulman niye gitti? İnsanlar tabii takip etmiyor. Kulman o. Ya pas maçında bir felsefeden vazgeçemezsin ona dediler. Hollanda'da yazılan yazılar bunlar. Yani beşli bir savunma, dörtlü, beş, dört, bir gibi. Yeri geldiğinde 5-2-2-1 gibi enteresan bir şey yaptı Kulman. Yani Kulman geldiğinden beri böyle bir beşli oynamadılar. Bunu kabullenemediler. Kulman ondan gitti. Ya bizde bakıyorsun, ya gider gitmez o ayrı. Hiçbir şey yok, hiçbir şey söylenme yok. Ya Uluslar Ligi, Uluslar Ligi'nden biz direkt çıkamadık ya. Diyor ki Uluslar Ligi'nden çıktık. Siz Uluslar Ligi'nden, yani bir bu söyleyenler, destek verenler şunu biliyor mu acaba? Uluslar Ligi'nden niye birinci çıkmamız A Ligi'ne önemliydi? Sen de çok iyi biliyorsun. Dünya Kupası Avrupa'da elemesinde gruptan çıkamazsak bir bilet cebimize evet, koyduk. Doğru mu Furkan?
0: Playoff şansı.
1: Galler, bravo, bravo. Galler o playoff'ta kaybetti. Gidemedi misal. Galler kazandı ya. Antrenörsüz futbolcu yeni bırakmış. Bizim gruptan birinci çıktı. İki maçta bizi yenemedik. Biri Samsun'da oynandı hatta herhalde yanılmıyorsam. Biz bunu yenemedik ya. Sen Uluslar Ligi'ne çıkıyorsun Macar, bitmiş Macar milli takımına. Yani benim burada anlatmak istedim. Sen çıkamayabilirsin. Belki Gürcistan çıktı. Senin grubundan ikinci oldu. Playoff oynadı. İspanya birinci çıktı. Senin elinde bir bilet daha olacaktı o zaman. Ne playoff'tan bir şansın daha olacak. Yani insanlar bunu düşündüğü falan yok. Yani orada ne olduğunu falan stadyum bilmiyor ki zaten. Hollanda'nın yarı finali oynadığını, hocasının ona rağmen yollandığını, bir de Kulman, yanlış anlama, bir efsaneden bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Hollanda'nın işte Barcelona'nın, yani düşün, attığı golle Barcelona o serbest vuruşta o zamanki Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmış bir efsaneden. Barcelona'da da işte antrenörlük yapmış. Hollanda milli takım teknik adamı, Premier Lig'de çalışmış. Böyle bir kariyerli adamı Allah aşkına konuşuyoruz ya. Biz maalesef buralarda yanlışız. Bak ben şunu söyleyeyim. Ya Montella 2024'te dikkat ettiniz mi? Oyuncuları bizim bakıyor. İşte Bournemouth maçına gidiyor. Enes oynuyor. Bize sakatlıktan çıkmış ondan sonra. 89'da oyuna gidiyor. Oralara giriyor. İşte yok İngiltere'den beni istiyor. Gündeme geliyor. Roma maçına gidiyor. Zeki sakat. Oralarda falan. Amaç ne? İşte o zaman işte çeyrek final oynamışız. İşte beni o istiyor. Bu istiyor. Bıraktığında göreceğiz Türkiye'den farklı kimler istediğini ettiğini. Ya kalsın, kalabilir de gidebilir de o değil. Ya bir şey ya, yani kabullenmek gerekir. Bu facia ya. Yeşilburnu adası diyorsun ya Allah aşkına. İspanya gol atamıyor. Uruguay 2-2 kalıyor. Öne geçiyor. Sonra geriye düşüyor. 2-2 yapıyor. Ya bunlar az buçuk bir şeyler değil ya. Bu önemli bir şeyler. Yani bunun gibi bakıyorsun Mısır son 16'da. Sen iki maçta dönüyorsun ya. Bir ay önce turnuvadan dönüyorsun. Bu kadar potansiyelli bir takım, bu Dünya Kupası şey değil ki, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, konferansı her sene yapılan değil ki. 4 senede bütün dünyanın gözü üzerinde olan bir turnuva. Avrupa Doğru. Şampiyonası da keza öyle ama bir yere kadar. Sen burada böyle hazırlıksız, en büyük sıkıntı bu. Ben daha önce programlarda da söyledim. Ya, İsviçre-Avustralya maçına kim gitmiş? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, yetkilerinden teknik anlamda kim gitmiş, analiz yapmış. En son 1-1 biten maçlarından biri, Dünya Kupası bizim oynayacağımız maçtan önce kim gitmiş? Ben bilmiyorum, gideni yani duymadım, hiç kimse benim öğrendim. Varsa belki hatalıyım. Bu konuda bir aydınlatırlarsa teknik anlamda iyi olur.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi programlar Furkan.
0: Teşekkür ediyoruz. A-Spor yorumcusu, teknik direktör Rea Kapsal'la birlikteydik. Kulüplerimizin transfer gündemini ve FIFA 2026 Dünya Kupası'nı biraz değerlendirdik. Haberlerimizle devam ediyoruz. Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Nagelsmann'ın ayrılığı sonrası Almanya milli takımının başına geçeceğine yönelik iddialara oldukça detaylı bir yanıt verdi.
2: Yaklaşık 2 yıldır teknik direktör kulübesinden uzak kalan Jürgen Klopp, Almanya milli takımının başına geçmeye hazır olduğunu açıkladı. 2024 yılının Haziran ayında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmak istemediğini söyleyen Alman teknik adam, milli takımının Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından gündeme oturdu. Önce bir söylenti olarak başlayan gelişme, Jürgen Klopp'un açıklamalarının ardından somut hale geldi. 59 yaşındaki teknik adam, Alman basınına verdiği röportajda "artık enerji dolu ve hazırım" ifadelerini kullanırken, şu sözlerle milli takım için net bir yeşil ışık yaktı.

0: orta yolda buluşabilmesi için birkaç milyon euroluk tazminatlar ödenecek gibi görünüyor. Almanya milli takımından gönderilen Nagelsmann'ın 7 milyon euro tazminat alacağı konuşuluyor. Klopp'un da Red Bull'dan ayrılması için benzer rakamlardan bahsediliyor. Eğer milli takım Klopp için tazminat öderse bu Alman futbolu için bir ilk olacak. Liverpool'da 18 milyon euro kazanan Klopp'un Red Bull'dan 15 milyon euro maaş aldığı ifade ediliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun teklifi ise şimdilik bir sır.
1: Sırada basketboldan gelişmeler var. FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek final maçında Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek son 4 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 24-21 ile Fransa'nın oldu. Millilerimiz ikinci çeyrekte öne geçse de Fransa soyunma odasına 46-45 önde girdi. Üçüncü periyotta Fransa'nın 70-68'lik üstünlüğüyle sona erdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte Ömer Kutlay'ın kritik basketleriyle maçı ortak olan milli takımımız etkili bir oyunla parkeden 94-87 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Ay Yıldızlı ekibin 4 Temmuz'da oynanacak yarı finaldeki rakibi ise Litvanya'yı mağlup eden Sırbistan oldu. D grubunda mücadele eden Sırbistan yalnızca Avustralya'ya mağlup olmuş, Venezuela, Fil Dişi Sahili ve Yeni Zelanda'yı mağlup etmişti. Yarı finalin diğer ayağında ise ABD ile Avustralya kozlarını paylaşacak. Turnuvada final maçı ise 5 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şimdi maç sonrasına gideceğiz. U17 basketbol milli takımımızda galibiyetin ardından baş antrenör Hasan Özmeriç ve oyunculardan Darius Karutasu açıklamalarda bulundu.
2: Öncelikle bu turnuva zor bir turnuva çünkü kendi ülkemizde oynuyoruz. Ve gerçekten seyirci bizi çok iyi destekliyor. Ve çocuklar çok iyi bir jenerasyon. Yalnız tabii kendi evinde oynamak ayrı bir stres. Grupta bu stresimizi arttık. Ve şu an çeyrek finalde Fransa çok iyi bir takım. Ama seyircinin bugün çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Çok önemli bir jenerasyon. Amil takıma buradan 2-3 tane oyuncuyu yollamak esas hedefimiz. Şimdi işte 1-2 saat bu sevinci yaşayıp ondan sonra Sırbistan maçına konsantre olacağız. Seyirci gerçekten bugünkü bu salonu doldurursa, bizim yanımızda olursa bu çocuklar o maçı da kazanacaklarını düşünüyorum. Final oynayacağımızı düşünüyorum. Biz Sırbistan'ı yenelim, ondan sonra altın madalya için konuşuruz.
3: Abi çok çok mutluyum, anlatamıyorum. Yani hiç şey diyebileceğim yok, çok mutluyum. Takım inşallah final çıkar, şampiyon oluruz. Avrupa şampiyonasında çeyrek finalde bizi yendiler. Şimdi bizim sıra.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1985 yılı Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyaya uzandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: İyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz Kemal Belgin'le birlikte devam ediyor. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir milli maç arası, milli maç mesaisi olduğu zaman programın içine mutlaka milli takımın geçmişiyle ilgili bir takım argümanlar koyuyoruz. Bugün de o şekilde iki başlığımız var. Farklı, keyifli konularımız var. Ve sizlerle birlikte yaklaşık 45-50 dakika boyunca güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Her zaman yaptığımız girişi yine tekrarlayalım. O dönemleri hatırlayanlar için keyifli bir anıyı tazeleme, bilmeyenler için de bilgi sahibi olup keyif alacakları ve "aa öyle miymiş" diyecekleri bir takım notları iletebilme şansı bulacağız yine bu bölümde de. Şimdi milli takım dedik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve o başlık altında size milli takımın yabancı hocalarını tanıtacağız efendim. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde 18 yabancı teknik adam var. Birden fazla göreve gelen de var. Zaten ilk teknik adamımız bir yabancı teknik direktör, İskoç Bill Hunter. Onunla başlayan ve bugün Mircea Lucescu ile devam eden o teknik adamlar içinde 18'i yabancı. Şöyle bir notlarımın arasına bakıyorum Kemal abi. 4 Macar, 4 İngiliz, İngiliz'e ilk dönemlerde çokmuş.
1: Tabii.
0: 3 İtalyan, 2 Yugoslav, 2 Rumen, 1 İskoç, 1 Alman, 1 Hollandalı teknik adam var milli takımımızın geçmişinde. Şöyle işte Bill Hunter'la başlayan o yabancı teknik adamlar içinde ben 3 tane isim aldım. Ama sen bunların içine şunları da katmak gerek dersen zaten...
1: Ya yani isim aldım pası, derken iyi
0: benim gözüme çarpan 3 sanki mihenk taşı gibi düşündüm ben. Birisi Macar Molnar, diğeri İtalyan Sandro Pupo ve son dönemde yaşı müsait olanların da hatırlayacakları günümüze de daha yakın bir teknik isim Sepp Piontek. Bunlar işte Molnar ve Pupo, hatta Pupo, Sandro Pupo bayağı bir 52'den 66'ya kadar aralıklarla o 14 yıl içinde 4-5 defa göreve geliyor.
1: Beşiktaş'ta da çalıştı o.
0: Evet, Molnar Fenerbahçe'de de çalıştı. 1948'de tabii. Altınordu'da da çalıştı mı?
1: Hatırlamıyorum ama Vefa'yı çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra 52-54 de var yine Molnar'ın milli takımdaki geçmişi ve Sepp Piontek. Sepp Piontek'te 90-93 arasında görev yaptı ve yardımcısı Fatih Terim'e sonra bıraktı. Biraz bu isimler özelinden ve senin üzerine konuşmak istediğin başka isimler varsa da onların üzerinden milli takımın yabancı hocalarına bir bakalım.
1: Valla benim ölçüme göre, benim yaşadığım, birebir içinde yaşadığım bu yıllara göre hiçbir yabancı hoca Türk futbolunda başarılı olamamıştır. Hepsi. Buraya sizin döktüğünüz isimler, biraz evvel senin kendi görüşüne göre ön plana aldığın Molnar, Pupo, Sandro, Sepp Piontek de dahil olmak üzere hiçbiri başarılı olamamıştır. Bundaki en büyük sebeplerden bazıları şunlardır. Türk futbolcusu, Türk insanı yani. Türk futbolcuları, Türk insanı. Buraya gelip de onların başına geçirdiğimiz yabancılarla bir kere aynı havayı teneffüs etmeleri mümkün değildir. O yabancılardan da bizde aynı havayı teneffüs
0: etmeleri. Yani sen o zaman milli takımın başında yerli hoca olsun tabii, diyenlerdensin.
1: Tabii. Şimdi tarih, hadi 1923'te işte Futbol Federasyonu falan filan. Tarih bana şunu gösteriyor. Hem içinde yaşadığımız bilgi olarak hem de kağıt üzerine yansımış başarılar olarak. Fatih Terim ve Şenol Güneş

0: İlk sıraya alırlar. Hemen arkalarından çok şanssız Metin Türel gelir benim ölçülerime göre. Ve sadece Türk aklıyla Alman milli maçını yönetmesiyle yetindiğimiz Sabri Kiraz gelir. Hı hı hı. Bir berabere kaldığımız.
1: Peki onları Almanya. Onları anlıyorum. Evet, milli takımın yerli hocalarla başarıları. Peki yabancılar için de böyle bir katkı sıralaması yapsak.
0: Şimdi yabancı kulüplerde başarılı olmuştur. Başta da Lucescu olmak üzere.
1: Bir süreç gerektirdiği Molnar, için ve birlikte çalıştıkları için mi?
0: Her şeye rağmen Molnar. Tabii. Neden? Çünkü bugün Lucescu için de aynı sorun mevcuttur. Çünkü neden? Kulüpte sabah geliyorsun 10'da antrenmana, işte 10.30'da neyse. Gerçi eskiden 2 antrenman vardı. Salı, perşembe de. Şimdi her gün oyuncuyla beraber bazen 2 idman yapıyorsun aynı günde. Öğlen yemeğini beraber yiyorsun. İcabında. Maçtan eskiden bir gün evvel kampı alınırdı. Mesela kulüp takımı denince Yüp Derval maç gecesi de kampı alırdı. Dolayısıyla bu yabancı hocalar futbolcularıyla haftada, atıyorum rakamı kafadan, 50 saat beraberlerdi.
1: O zaman bir şeyleri etkileme
0: eksiği,
1: imkanı olabiliyor.
0: Eksiği, fazlasını görüyorsun. Nereden etkilerim onu çıkartıyorsun kendi kendine, doğru veya yanlış neyse. Dolayısıyla da kulüp takımında daha başı. Ama milli takım öyle değil. Şimdi biz en son milli maçı ne zaman oynadık?
1: İşte cuma günü.
0: Bunu sayma, bunu sayma. Bunu sayma.
1: Resmi maçlar mı?
0: Yok ya, işte en son oynadığımız milli maç. Özel veya Aralık, Kasım mıydı neydi, öyle bir şey galiba.
1: Bu milli maçlardan öncekinin diyorsun.
0: Tabii tabii. Işte,
1: evet yani, evet.
0: Bu şey, İrlanda
1: maçı. Ekim-Kasım aylarında falan olan puan
0: maçları. Aradan 4 ay, 4,5 ay geçmiş. Tamam, Lucescu gidiyor, ne dedi?
1: Maç seyrediyor.
0: 50 işte, tane, 50 maç,
1: tane maç seyrettim dedi.
0: Seyredersin ama maça geliyorsun yarım saat evvel. Çıkıyorsun tribüne, oturuyorsun. Maçı seyrediyorsun. Benim gibi, senin gibi, taraftar gibi. Bakıyorsun, ulan diyorsun, Ender çok iyi top öldürüyor, iyi de veriyor falan. Yaşı da bunun daha 25'miş. Atıyorum şimdi. Bunu ben haftaya, bir dahaki milli maçta çağırayım diyorsun. Ve gidiyorsun. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra sen aynı Ender'in, senin ismini kullanıyorum, kusura bakma.
1: Estağfurullah. Aynı milli takıma Ender'in, seçildik sayende.
0: Aynı Ender'in maçtan sonra veya sen ne zaman seyredeceksen bir daha, ne yaptığını, ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü bilmiyoruz.
1: Peki ama bu bütün milli takım hocaları için geçerli değil mi?
0: Çünkü öyle. Ben lafımın başında Türkiye diye bir laf ettim. Türk Doğru. insanı diye bir laf ettim. Biz başka bir insanız. Bugün beni buraya getiren ulaştırmadaki arkadaşla mevzu açıldı. Şimdi nereden açıldı bilemiyorum. Dedim ki bak kardeşim, bugün Amerika ile böyle bir sürtüşmemiz var. Ben siyasetten, politikandan da hiç anlamam, sevmem de. Ama ben o Amerika'ya derim ki, Kunuri'de senin askerlerini Çinliler muhasara altında aldığında, her yerden Amerikan askerlerin senin imdat istediğinde, senin imdadına bir tane ordu yetişti NATO'dan, o da Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Ceral Dara, Tahsin Yazıcı Albay, bayrağı burasına sardı. Süngüyü tak, hücum dedi. Süngüyü.
1: Bu arada bilmeyenler için Kore Savaşı'nı hatırlatıyor.
0: Kore Savaşı.
1: Kemal Belgin.
0: Evet, bayrağı sardı. Çünkü makineli tüfeğe karşı gidiyorsun. Amerika bir halt edememiş, orada muhasara altında kalmış. Bayrağı sarıyor. Düşünebiliyor musun vücuduna? Süngü tak, hücum diyor. Ve biz gidiyoruz oradan. Amerikalıları, Çinlilerin öldürmesini, Amerikalıları öldürmesini engelliyoruz. Çemberi yarıp Amerikalıları kurtarıyoruz. Bunu anlatacaksınız o Amerikalılara. Belki utanırlar o zaman, bilmiyorum.
2: Evet.
0: Onun için biz başka bir insanız, Türk insanı olarak. Tabii ki Osmanlı'dan geliyoruz. Hiç tartışması yok bunun. Ha, Osmanlı'nın zamanında girip işgal ettiği ama din, dil, ırk ayrımı hiç yapmadan beraber yaşadığı insanların ülkelerinden gelen Türkler de var. Hı-hı. Doğal olarak. Biz bu yabancı hocalarla yapamayız. Aynen. Onlar da bizle yapamaz. Bak yani, sadece kendimi Türk olarak suçlu. Onlar da bizle yapamaz. Biz de onlarla. Biz Fatih Terim'le, Şenol Hoca'yla, Güneş'le, Metin Hoca'yla.

0: hocamdan, rahmetli Sabri hocamdan, o bize bir laf söyler. Aynı lafı Alman, İtalyan, İngiliz, Yugoslav, Romen yazmışım buraya büyük bir araştırma yapıp. O onun söylediği bize böyle gelir. Ama bu saydığım Türk hocaları söylediği zaman aynı lafı, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yaparız. Dolayısıyla ben burada yazılmış olan teknik adamların çoğuyla da sohbetim şeyim olmuştu.
1: Şeyi soracağım ama sana. Belki çalıştığı döneme ait olmasa da sonraki dönemler için bir yol açtığı söylenir Sepp Piontek'in. Yani bir başlangıç yapmak, yardımcısını belli bir noktaya taşımak, Türk futbolunda bazı şeyleri kavram olarak bazı şeyleri milli takım düzeyinde değiştirebilmek ve tamam artık bu yol Fatih'indir diyebilmek gibi bir şey başardığı söylenir Sepp Piontek.
0: Ben şimdi sana anlatacağım onudur. Piontek'in
1: başarılı sonuçlar almadı bu arada.
0: Abi almadı. Piontek'in burada ki ülke futboluna tek yararı Fatih Terim, al artık bu yol senindir deyişidir. Ama aynı Terim, aynı Mustafa Denizli, aynı Şenol Güneş, yanlarından bir tane arkadaşı, hadi oğlum bundan sonra da yol senin demediler şu güne kadar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi Piontek 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda öne çıkan bir teknik direktör.
1: Danimarka'yla.
0: Sonra biz aldık, getirdik. Bizi üçlü savunmayla oynatmaya kalktı. Hı hı. 84 Avrupa Şampiyonası modeli. Hı hı. Bu tabii bize uymadı. Şöyle, Piontek Bebek'te, bizim bu Boğaz'da Bebek'te, hı hı, bir restoranın salonunda, yanlış hatırlamıyorsam, bir toplantı düzenledi. Başkan da Şenez Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı. Basın danışmanı, yani basınla ilgili ilişkileri de Turgut Koloğlu gibi bizim. Hmm. Oturuyorlar üçü. Biz de böyle 20 gazetane.
1: Sohbet toplantısı.
0: Yani koşuyorum. Ben de burada oturuyorum. Yani tam karşılarındayım. Ona şunu sordum. Dedim ki, Sayın Piontek, siz Danimarka milli takımıyla 84 Avrupa Şampiyonası'na geldiniz ve final oynama hakkı vardı o takımın, fakat oynayamadan elendi. Futbol bu. Bana dedim, bir tane Danimarka liginden milli takımda oynattığın futbolcu söyle dedim. Bir anda böyle durdu. 24 kişilik kadro, yalan söylemeyeyim, bir tane Danimarkalı oyuncu var. 24 kişilik kadro da zaten hiç sahanın kenarından bile ancak oturdu orada. Hep dedim, Danimarka'nın ihraç ettiği oyuncuları topladınız milli takıma ve başarılı oldunuz. Ama ben isterdim ki Danimarka milli takımının başındaki teknik direktör, siz Danimarkalı değilsiniz, o Danimarka liginden de o takıma bir 10 tane oyuncu alsaydı dedim. Bir kızdı. Elinde böyle kalem vardı. Kalemi attı. İskemleyi aldı. Böyle dolandı, geldi karşıma oturdu. Çemberin içine. Şimdi sorun dedi. Dedim ki, bir daha soruyorum. İyi anlaşılamamış olabilirim. Tercüme ediyorlar tabii. Ben sorduğum şu. Danimarka milli takımda teknik direktörlük yapmış olmanıza rağmen koskoca Danimarka futbolundan bir tane adamı niye oynatmadınız milli takım?
1: Benim ülke sorduğum, içinden.
0: Ülke içinden. Benim sorum bu dedim. Bir de dedim, üçlü oynattınız bizi. Karma karışık ettiniz aklımızı. Sinirlendi. Bu arada atmosfer bayağı gerildi.
1: Öyle muhtemel.
0: Sevgili dostum Şenes.
1: Şu altyazıya katılır mısınız? Değişimi Sepp Piontek başlattı altyazına, Fatih Terim'e el vermesinden dolayı.
0: O şöyle, değişimi Sepp Piontek başlattı cümlesi çok böyle altın madalya. Şöyle, teknik direktörün yanındaki beraber çalıştıklarını kendi süreci tamamlandıktan sonra hadi bakalım sıra sende demesine eyvallah. Ama Türk futbolunda değişimden alakası yok Sepp Piontek. Oradan Şenez Erzik dostum kalktı. Arkadaşlar dedi, basın toplantısı artık bitsin. Sohbeti bitsin. Beraber yemeğe geçelim dedi. Yemek yenecek sonra. O saatte öğlen vakti. Bu da aldı sandalyesi. Çıktı. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Çıktı gitti. Onun için ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam sabaha kadar yerli antrenörle çalışırım. Ha, evet. Ama yerli antrenörün oluşumu, oluşturuluşu, dediğim gibi bir yere geldikten sonra arkadan
1: yardımcısını
0: da getirip bakın
1: onun
0: artık
1: da o sistemin, o anlayışın devamını sağlaması.
0: Ben 100 yaşına kadar antrenörlük yapamayacağıma göre hadi diyeceğim sende sıra. Filan. Bu olursa tabii ki zamanında iyi futbol oynamış olmak, üst düzey futbol oynamış olmak teknik direktörlükte bir faktördür. Yani olumlu çalışabilmek adına bir faktördür. Hepsini birlikte ortaya koyup milli takımımı, şimdi ben diyorum ki Lucescu, bak benim
1: seversin de sen.
0: Tabii. Ben bugün bir kulübün başkanı olsam, X kulüp, Y kulüp, YZ kulüp, neyse, getireceğim ilk antrenör Lucescu olur.
1: Ya bak, hala mı?
0: Hala. Ama kulüp başkanıysam. Hmm. Ben ilk daha adı geçti Futbol Federasyonu işte Lucescu ile görüşüyor. Ben burada ne dedim? Hem bizim salı günü Serkan'ın sunduğu Hıncal abinin 90A'da. Kesinlikle başarılı olamaz, karşıyım dedim. Ya dediler sen bu kadar senelerce yazdın adamı methettin. Hatta Hıncal abi dedi ki benden çatıştın dedi senelerce. Evet dedim. Ha dedim kulüp başkanı olsam ilk alacağım teknik direktör Lucescu. O başka bir iş. Nereye dönüp geliyorum? Lucescu'da her gün, günde 4 saat, 5 saat takımıyla birlikte yaşadığı zaman
1: faydalı olma şansı
0: faydalı oluyor. Onu ayırdığın zaman diyor ki 50 maç seyrettin. Baba diyorum 50 maç seyrettin de yarım saat kala geldin, yarım saat sonra gittin. Oyuncu ne yaptı? Ertesi gün gittiği takımında, antrenmanda ne yaptı senin o beğendiğin oyuncu acaba? Bunlar çok önemlidir.
1: Peki şunu anlıyoruz özetle. 18 yabancı teknik direktörümüz var milli takımın geçmişinde ama milli takımın geleceğini yerli teknik adamlara bırakmak öyle zannediyorum ki bizim yapımızdaki ülkeler için daha sağlıklı
0: olacak.
1: Ama
0: şu şartı da koyuyorum sevgili Ender. Yanınızdakileri büyütün.
1: O konuda bir sıkıntı var.
0: Yanınızdakileri büyütün ya, bu bir şey var. Değil ki ya. Keşke ben, seni açsa.
1: Hangisi bunu yapmış hiç göremedim.
0: Seni geçse keşke. Sarı seni açsa.
1: Yani o kadar met ettiğimiz, övdüğümüz teknik adamların hiçbirisi hiç yanında bir usta çırak ilişkisiyle birisini yetiştirmedi.
0: Sen de desen ki ya Ender'e bak ya helal olsun be vallahi billahi benden iyi hoca oldu ha. Benim şu maçtaki şu bilmem ne aklıma gelmezdi diyesin. Bu da çok önemli.
1: Evet. Peki o zaman milli takımın yabancı teknik adamlarını hatırladık. Hemen yeni bölümümüze geçiyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın size kimi hatırlatacağız. Efendim Selçuk Yula'dan konuşacağız. Benim de bu çatı altında program yaptığım, işte beraber çalıştığımız, bizim grubumuzun da çalışanı olan ama tabii onun ötesinde futbolculuk yaşantısıyla Türk futbolunun bir döneminde adı ön plana çıkmış. Özellikle Fenerbahçe kariyeri başarılarla dolu bir isim Selçuk Yula. Didi'den sonra değil mi? Bir sıkıntılı dönemi var Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Ve o süreçte Selçuk Yula Şeker Spor'dan 77-79 Şeker Spor, 79'un sonunda Fenerbahçe'ye geliyor ve 7 sezon 160 maç forma giyiyor. 64 gol kaydediyor Selçuk Yula. Ardından çok kısa bir Almanya Blue Weiss Berlin kariyeri var. Sonra son bölümünü Sarıyer'de geçiriyor. Çok kısa bir, sadece 4 maç oynadığı bir Galatasaray bölümü ve jübilesi 2013 Ağustos'unda da maalesef kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin diyelim ve Selçuk Yula'nın Fenerbahçe'ye gelişi, Fenerbahçe'den gidişi, o süreçleri, o dönemin en iyi tanıklarından, göz tanığı olan Kemal Belgin'e soralım. Buyurun, pası gönderdim Kemal abi.
0: Şimdi çok enteresan.

0: Burada arkadaşların büyük emek sarf ederek hazırladıkları bir takım metinler var. Ben onları okudum tabii.
1: Alıntılar onlar.
0: Alıntılar hepsi palavra. Hiç kusura bakma. Yani toplayanlara demiyorum.
2: Bunu tabii yazanlar, onu yazanlar var.
0: Bunu yazanlar palavracı. Yoksa bizim çocuklar uğraşmışlar, bunları bulmuşlar. Ne yapacak? Bizim kaç yaşındaki bizim oğlan Ercan? 25 var mı?
1: Ancak.
0: Yani. Bu 79 düşünebilir, dünyada yok o zaman.
1: Nerede?
0: Şimdi şöyle sevgili Ender. Coşkun Özarı, rahmetli Coşkun Özarı abim, pardon ben de bir milli takımları derken Coşkun abimi unuttum.
1: Coşkun abi unuttuk değil mi?
0: Kendisinden bu dünyada ben sağım daha özür diliyorum. Geride kalanlarından da özür diliyorum. Coşkun abimi unuttuğum için. Ha. Coşkun abim Galatasaray teknik direktörü, Ankara'da bir Şekerspor maçı. Lig. Hı hı. 5-2 kaybettiler.
1: Şekerspor ikinci ligde o zaman değil mi?
0: Yok yok, birinci.
1: Birinci ligde mi?
0: Ve Coşkun ya kupa maçı mı bilemiyorum. Hı hı. Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiler. Biz de gazeteciyiz o zaman. Sorumluyuz. İşte sayfa yapıyoruz falan. Galatasaray'a darbe marbe falan filan. Aradan iki akşam geçti. Pazar oynandı maç diyeyim. Salı akşamı Spor Yazarları Derneği'nde yemek yiyoruz. Hocam var, Coşkun hocam. Ya dedi, Kemal'cim sana bir şey anlatacağım dedi. Buyur hocam dedim. Bu dedi bizim şekere dedi yenildik ya, farklı dedi. Ha dedim. Ya bizim orada bir oyuncu dedi bizi mahvetti. Hmm. Kim dedim hocam ya. O zaman seyretmiyoruz televizyon. Böyle
1: nerede?
0: Yok. Kim hocam dedim ya. Ya dedi Selçuk'muş adı dedi. Adam bir çalım atıyor dedi. Yürüyerek dedi. Yani böyle gidiyor dümdüz dedi. Hocam dedim. Bu tarafa yatıyor, o öbür tarafa yatıyor. Sanki şike yapmışlar gibi dedi diyor. Dümdüz giden adamın biri bu tarafa yatıyor, biri bu tarafa yatıyor. Ve bize iki tane gol attı dedi.
1: Vücut çalımı dedikleri şeyi i̇şte, iyi yapardı Selçuk abi rahmet.
0: Bir tane de attırmış galiba geçmiş gün. Hı hı. Hocam dedim, ya dedi bir sordum bu kimdir, neyin nesidir diye dedi. Bizim Muzaffer'in de yeğeniymiş dedi. Galatasaray'ın efsane stoperi var ya Muzaffer Sipahi. Onun da yeğeniymiş dedi. Ha öyle mi hocam dedim ya. Vallahi dedi ya. Hocam dedim bizimkilere söyledim dedi. Yani Galatasaray'a.
1: Bu Bordo maçından oradaki golü.
0: Ben o maçtayım. Bizimkilere söyledim dedi. Ya bu çok enteresan bir oyuncu, alalım bunu. Yaşı da çok küçük. Bizimkiler yaptılar dedi. Galatasaraylı yönetim.
1: Öyle çok yapılıyor da.
0: Ya etmeyin eylemeyin, bakın bu fırsatı kaçırmayalım. Genç adam. Yaptılar dedi. Hocam dedim. Ya dedi şunu dedi. Fenerlilere söylesene dedi. Çocuk dedi yazık dedi, yani Şekerspor'da öyle kalır dedi. Allah korusun.
1: Tamam hocam. Coşkun abi söylüyor değil mi bu?
0: Evet evet, Coşkun Özer. Allah rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin.
0: Ben de geldim ertesi gün. Büyük Fikret sağ o zaman. Fenerbahçe'nin hem başkanlarından hem de Fenerbahçe futbol tarihinin bana söylenen, ben seyredemedim. Onu da seyredenler, Lefter'i de canı da şunu da bunu da seyredenlerin bir ortak görüşü vardı. Fenerbahçe futbol tarihinin yerli olarak en büyük oyuncusu Büyük Fikret'tir derlerdi.
1: Başkan kim o dönemde? Faruk
0: Uygar mı? Galiba Faruk abiydi. Bu böyle bir intiba bırakmış onlarda, eskilerde. Başta da bizim rahmetli Galatasaray Müzesi başkanlığı yapmış Tevfik Ünsi abimiz. Dedim Fikret abi, durum böyle böyle. Dün akşam evvel sen Coşkun abiyle beraberdik hocayla. Böyle böyle sen yapma ya dedi. Vallahi billahi ben onun dedim aktarlıklarını aktarırım sana. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Lan bu dedi bana bak dedi, Coşkun bir şey söylediyse dedi. Bu enteresandır ha dedi. Coşkun söylüyorsa bu laf. Vallahi dedim ya işte yemekteydik dernekte dedim. Öyle mi dedi. Bana dedi Ankara'dan Naci Barlas'ı arayın dedi. Naci Barlas kim?
1: Kim abi?
0: Fenerbahçe Kongre üyesi, divan üyesi. O dönemde İller Bankası Genel Müdürü Ankara'da. Bilmiyorum aynı banka şimdi var mı yok mu? İller Bankası Genel Müdürü. Aradılar, buldular. Naci benim yanımda konuşuyor. Naci ne haber? Ya bana bak dedi, bu bizim Kemal Belgin dedi. Coşkun'la konuşmuş hocalarıyla dedi. Böyle böyle Selçuk diye bir oyuncu varmış dedi Şekerspor'da dedi. Coşkun çok met etmiş. Bizimkiler almadı, akılsızlık etti. Siz alın bari diye bize mesaj göndermiş dedi. Şimdi Naci Barlas da o da diyor ki ben de seyrettim, iyi bir oyuncu diyor. Tamam mı? Ya dedi şu dedi işle dedi Ankara'da dedi git Şekerspor'lu yöneticilerle bir konuşmuruş neyin nesidir bir şey yap dedi. Tamam Fikret'cim dedi, aldım ben dedi mesajı dedi, kapattılar telefonu. Aradan iki gün geçti, ben kulübe gittim yine, haber kovalıyorum, muhabiriz ya. Ya dedi, bu Naci telefon etti biraz evvel dedi Ankara'dan. Bir de dedi Yaşar varmış onlarda dedi. Şeker Spor'da. Dedim, o da dedi böyle back stopper falan yani o zaman. İkisini de üçünü de oynuyormuş dedi, orta sağ bile dedi. Bir de dedi İskender varmış dedi, sol açık dedi. Dedim, Naci dedi ki dedi, ben sizin yeriniz olsam üçünü de alırım. Yaşları da ufak. Üçünü, Fenerli adam, kongre üyesi, divan üyesi, Naci Barlar, Allah rahmet eylesin. Yapma ya Naci dedi ya, üçünü birden, hani kaç para dedi, hani üçü birden, yok be dedi, ucuz dedi, ben konuştum başkanla dedi. Tamam Naci dedi, ben seni dedi akşamüstü arayacağım, bir Faruk'la Maruk'la yönetimden birileriyle bir konuşayım dedi. Ben çıktım, Fikret abi arıyor. Madem diyorlar Naci Barlas, Coşkun Özarı da var arada, böyle böyle bir görüş. Hemen diyorlar Fikret abi hallet, ara Naci'yi halletsin. Ertesi gün öğleden sonra Fikret abi arıyor Naci Barlas'ı. Naci diyor tamam diyor, sen diyor onların üçünü de diyor al getir yarın diyor. Alıyoruz, Faruk'la da konuştum. Ya maalesef diyor, ne oldu? Dün gece diyor İskender'i Trabzonlular kaçırdı diyor. Ne? Vallahi abi vallahi diyor dün gece.
1: İskender Gömen.
0: He. Vallahi dün gece diyor Trabzonlular alıp götürmüşler İskender'i diyor. O sol açığı diyor. O diyor yattı o iş. Öbür iki, aman diyor o zaman öbür ikisini getir. Ben de bir saat sonra geldim. Fikret abi dedi ki ya dedi İskender dedi Trabzonlular götürmüş dedi. Yaşar'la dedi Selçuk'u alıyoruz. Geliyorlar yarın dedi. Hakikaten ertesi gün geldiler. Yaşar'la Selçuk. Ve Fenerbahçe ikisini de aldı. Yaşar da oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı. Zaman zaman orta sahada yararlandılar. Selçuk işte ön tarafta sol açık gibi oynayıp santrfora orada o alanlara topla giren santrfor tabii. Selçuk'un transfer hikayesi birebir aynen böyledir.
1: Gidişi peki? Gidişi gitmeyi istememiş çünkü. Şöyle. Yani kendisi öyle anlatıyor, öyle söylüyor. Ama oralarda bir sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Sonra bir orada da Almanya'da da yapamadı. Bir sezon falan kaldı şimdi orada da.
0: Selçuk'un rahmetlinin
1: 11 maç oynamış Blue Vice Berlin'de 2 gol atmış.
0: Şimdi Selçuk'un ben burada her şeyi açık ve net söylerim biliyorsun. Bende öyle bir şey yok. Özel yaşantısı bozulmaya başlamıştı yavaş yavaş. Öyle bir yere geldi ki Hürriyet gazetesi 9 sütun manşet yaptı. Biliyor musun o manşeti?
1: Yok.
0: He? Bilmiyor musun? Doğan Koloğlu spor müdürü, Erol Simavi dönemi, yani patronaj Erol Simavi. Hatta o manşetten sonra Büyük Fikret Erol Simavi, Erol diyor ya böyle manşet atılır mı diyor, milli takım hocası, Fenerbahçe takımının diyor futbolcusu diyor, bu adam sokağa nasıl çıkacak şimdik ya diyor. Böyle haber yapılır mı deyince Erol Bey de diyor ki ya diyor elde diyor raporlar var, belgeler var diyor. Ne yapalım diyor Fikret de abi diyor yani. Ama diyor dediğin doğru diyor. Ve Doğan Koloğlu'nu spor müdürlüğünden aldılar.
1: O başlıktan.
0: O başlıktan dolayı.
1: Söylemesek mi acaba bilemedim.
0: Yani bu her insanın başına gelen bir şey. Yani bilemiyoruz. Belki bende de vardır, belki sende de vardır şu anda bilemiyoruz. Başlık şu. Selçuk Verem. Fenerbahçeli Selçuk Verem. Altta da doktor raporları.
1: Ve hastalık bu.
0: Kupürle. Bu bir hastalık. Herkesin başına gelebilir. Şimdi küçük doğan çocuklarda oluyor. Yeni dünyaya gelen de bile. Ondan sonra işte o Hürriyet'in o manşetinden sonra işte Sarıyer neden Selçuk
1: düşüşe geçti.
0: Düşüşe geçti. Bunun altını çizmekte yarar var. Bugünkü topçu arkadaşlara sesleniyorum. Kime sesleneyim mesela? Selçuk, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk. Ne kadar futbol hayatın kaldı bilmiyorum. Veya genç oyuncular mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan. 22 yaşında adamı kadrodan attılar. 4 aydır ortalıkta yok. Ya arkadaşlar, bir nimet gelmiş size. Nimet.
1: Ya. Yeah.
0: Bunu en iyi şekilde değerlendireceksiniz.
1: Ekip topu 15 yıl, ondan sonra yani, o paraları gönül rahatlığıyla kullanabilirsin hayatının sonuna kadar.
0: Yatırım yapın, ev alın, bark alın. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparsanız yapın da. bu elinize geçmiş nimetleri en iyi şekilde değerlendirin. Alt tarafı bugün 21-22 yaşındaysan 33-34 hadi 35'e kadar oynatalım. Bir 13 sene ya millet 60 senede emekli oluyor ya Ender. Öyle değil mi abi? Bir, evet. 65 yaşından evvel emekli oluyor. Yani 25 yaşında hadi askerden geldin işe girdin diyelim. 40 sene çalışıyorsun baba tabii, ya. Tabii. Burada 13 sene. Bir de üstelik ne güzel hem de spor yapıyorsun. Sağlıklı yaşam. Havalar
1: herkesin gözü üzerinde.
0: He, gazetelerde manşetsin. Sokakta giren abi bir imza verir
1: misin? Yüksek ücretler kazanma ihtimali var.
0: Evet. Yani bu nimet bugün sporcuların elindedir bak. Biz genç takımda oynarken 15 lira yol masrafımız vardı Endercim. Ayda 15 lira yol masrafı. Hiç alamadık. Bir gün bizim Kasımpaşalı Kırıkali Solbek Fikret abiye gitti. Abi dedi biz dedi şeyimizi alamıyoruz iş dedi. Antrenman yol paramızı dedi. Biz de böyle izliyoruz uzaktan. Fikret abiden cevap ne geldi biliyor musun? Fenerbahçe'nin takımda top oynuyorsun bir de para mı istiyorsun dedi. Eskiden böyle. Anladın mı? Onun için şimdi bunun bu nimet kapınıza gelmiştir. Kapınızdan içeri girmiştir. Alt tarafı 13-14 sene kendinize iyi bakacaksınız. İyi bir profesyonel olarak yaşayacaksınız. Dünyalığınızı yapacaksınız öyle derler. Evet, evet. 35 yaşında da hadi bana al asmalık deyip gideceksiniz ya.
1: Selçuk Yula'da o anlamda bir sıkıntı yaşadığı yani için kariyerinde düşüşe geçti diyorsunuz. Fenerbahçe'den ayrı Almanya olmadı. Çok kısa bir abi, Sarıyer'de biraz bir şeyler oldu ama işte bu, yani 4 yıl falan Sarıyer var. Çok kısa bir Alp Yalman Galatasaray'a götürmüş ama
0: yani
1: 4 kez forma giyebilmiş Galatasaray'da yani, sakatlıklar yani, da var anladığım kadarıyla. Yani, peki işte çok önemli maçlarından biri Bordo maçı.
0: Tabii. Ben oradaydım.
1: Yani 160 maçta 64 gol işte fena değil.
0: Tabii.
1: Önemli bir golcü olduğu şüphesiz. Bir iki cümlede futbol kimliğiyle ilgili söyleyip
0: işte noktalayalım. Yani Coşkun Hocam Özer'i Allah rahmet eylesin bana anlattığı özelliklerini Fenerbahçe'ye geldikten sonra da izledik. Yani şu şeye attığı gol bir daha gösterseler. Ne o? Bordo'ya attığı golü
1: işte.
0: Baksana oradan geliyor. Bak.
1: Aralardan geçiyor.
0: Kimler oynuyor ha? Bostisler bilmem neler tabii, oynuyor tabii. Bordo'da ha?
1: Jires Mires falan.
0: Bak oradan geliyor ya. Hop.
1: Lacom.
0: Yani en büyük özelliklerinden biri işte. Diyordu Coşkun abi ya ben böyle bir şey görmeden adam dümdüz gidiyor biri bu yana yatıyor biri bu yana yatıyor. Şike gibi ya dedi. Dedim hocam dedim nasıl oluyor? Vallahi ben de anlayamadım dedi. Yani o kadar büyük bir özelliği var. Ama
1: peki Allah rahmet eylesin diyelim Selçuk tabii. Abi'yi de bu şekilde anmış olduk. Unutulmaz anlara gidelim. Unutulmaz anlarda Beşiktaşlıların unutamadığı bir İngiliz yıldızı hatırlatacağız sizlere. Hadi bakalım kimmiş? Şimdi Les Ferdinand'dan bahsediyoruz. O dönemleri bilenlerin kolaylıkla hatırlayabileceği Ferdi derlerdi hatta değil mi?
0: Tabii.
1: Haydi Ferdi zamanı geldi. Fenerbahçe'ye attığı bir gol var Schumacher'in kalesine. Savunmanın arasından geçerek 88-89 kupa.
0: Evet.
1: Finali 1-0 ve 2-1 kazanıyor. Şöyle de bir golü anlatışı var ki tabii şu sözlerden sonra Günaydın'ın bir manşeti Fenerbahçe defasında çarşı. Çarşı da burada ironik.
0: Tabii.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse bu golle özellikle Beşiktaşlar onu çok sevdi. Beşiktaş 88-89 sezonunda Fenerbahçe'nin hani o tabii 80'de 103 gollü şampiyonluk sezonu.
0: Tabii.
1: Yani muazzam bir şeyi var Fenerbahçe'nin o sezon. Ama Beşiktaş kupada hem kupayı hem Türkiye Kupası'nı hem de Cumhurbaşkanlığı kupasını alıyor. Ve Ferdinand'ın da ligde de kupada da Fenerbahçe'ye golü var. Ama şu gol Fenerbahçe defansının arasından ki işte Müjdat falan da var. Öyle
0: o
1: bir
0: Nezih'i galiba bir tanesi.
1: Nezih'i bir tanesi değil mi?
0: Öyle görünüyor. Şimdi tam.
1: İşte burada Schumacher'le Ferdinand yan yana. Fenerbahçe'nin tabi unutulmaz kadrosu çok başarılıyken bu 1-0'lık maçtaki Ferdinand'ın golüyle 1-0 kazanılan maç işte şu. Bu unutulmaz bir andır. Siyah beyazlı renklere gönül verenler için. Hakem Özcan Oğal.
0: Özcan mı o?
1: Evet.
0: Erman mı?
1: Dur, yok, Özcan Oğal. Buradan alıyor. Hop dönüyor. Nezih mi o 4 numara?
0: Galiba.
1: Buradan iki kişinin arasından geçiyor. Üçüncüsü hop. Bir de çalım buradan. Bir ayağını. De sağ ayak dışı.
2: Tabii. Güzel golmüş hakikaten.
0: Tabii.
1: Ve o Fenerbahçe takımı dediğimiz gibi 103 gollü şampiyon. O sezon ligin tozunu atan takım. Rıza Çalımbay hemen Ferdinand'ın yanında. Yani müthiş bir an hakikaten. Beşiktaş'a gönül verenler için unutulmaz an olarak bunu getirelim istedik ekrana. Ferdinand'ın müthiş golü. Bunun rövanşını da Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Ve kupayı alıyor. Hasan Vezir, Hasan Vezir'in rövanşa çıkamadığı maç. Yurdaşen Karahasan onu kaçırıyorlar değil mi?
0: Yok, o dönem. Onu da anlatırım, onu da anlatırım.
1: Onu anlattık mı biz ya? Onu
0: başka başka şeyleri.
1: Bir başka programda onu da anlatalım. Onun Hasan Vezir'in gidişini.
0: Yok, onun bir altı var ama. Gitmeden evvel. Tabii.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Tamam, onu bir konuşalım
0: şimdi
1: o zaman.
0: Şimdi Ferdinand Queen's Park Rangers'te oynuyordu galiba.
1: Evet, Queen's Park Rangers'te.
0: Bunu İngiliz kulübü geçirdiği sakatlıktan sonra bir kolay,
1: sezon kendine gelsin
0: rahat
1: diye rekat
0: devresi geçirsin diye Beşiktaş'a kiraya verdi. Hatta benim Beşiktaşlı dostlar o zaman faal de gazeteci. İşte dedim ki alamazsınız. Bunu adamlar o dönemi daha hafif birlikte, daha kolay birlikte geçirsin diye Beşiktaş'a antrenman yapsın. Maç antrenmanı yapsın diye Beşiktaş'a kiraya verirler. Alamaz.
1: O ritmi kazansın diye.
0: Kazan. Çünkü sakat oynatamayacaklar. Ve İngiliz ağırlık belki de ikinci devre falan anca oynayacak yani bilemiyorum. Ferdinand'ın Beşiktaş'a veriliş sebebi odur. Ve zaten işte biraz evvel golünü de göstermişin. Buradaki başarılarından sonra Ferdinand gitti kuşlarınca da oynamaya başladı. Yani öyle bir oyuncuyu alamazsın. Mümkün değil. Zaten adamlar söylediler de dediler ki çok ağır bir sakatlık geçirdi. Nekaat devresini daha kolay birlikte, daha az mücadelenin olduğu birlikte maç eksiklerini tamamlaması için Beşiktaş'a kiraya verdik. Ama beklentimiz o ki hani sezon bitince Ferdinand geri gelecek. Ve hakikaten Ferdinand şeye döndü, İngiliz kulübüne döndü. Hasan Vezir olayına gelince anlatayım mı?
1: Onu bir başka programa saklayalım çünkü şey yaparız. Bugünkü konuları geçeriz. Zaman kalmaz ama
0: çünkü Hasan Vezir olayında yaşanmış çok özel bir anım var.
1: Tamam, onu
0: İkisi
1: o zaman
0: de sağ.
1: Arkası yarın yapacağız. İkisi Hasan de, Vezir'in transferini.
0: İkisi de sağ.
1: Tamam.
0: Yani yaşadığım anki olayla ilgili ikisi de sağ. Biri masanın bu tarafında oturuyor. Ben masanın bu tarafında oturuyorum. Üçüncü şahıs kapıdan giriyor. Bir şey oluyor. Hadi eyvallah diyor, çıkıyor. Orada ilk şahısla bir şey konuşuyorum ben.
1: O zaman Hasan Vezir'in transferini haftaya konuşalım.
0: Tamam.
1: Kemal abi. Peki Ferdinand'ın golünü, o unutulmaz anı hatırladık. Geçelim biliyor muydunuz bölümüne, bakalım neleri anlatacağız size. Efendim küçük küçük 3 anekdot var. Birisi 70'li yıllardan ilki. 3 büyükler içinde ligi, bu arada sen şey demiştin, 3 büyüklerin ligde son anda ligde kaldığı sezonları da yapalım diye, onu da yapalım.
0: Onu da geleceğim.
1: Onu da önümüzdeki haftaya gelecek hafta yapabiliriz. 3 büyükler içinde ligi eksi averajla tamamlayan tek takım kim? Eksi averaj 75-76 sezonu değerli izleyenler. Beşiktaş 11. sırada tamamlıyor ligi. Attığı gol 25. 7 gol 32 eksi averajla tamamlayan tek takım Beşiktaş. Değerli izleyenler, 75-76 sezonu eksi averajla tamamlamak.
0: Şurada bir takım resmi var vermişsiniz. Onu ekrana verebilirler mi arkadaşlar? Şurada bir takım resmi var Beşiktaş'ın. Bu şeyin altında, bu anekdotun altında.
1: Evet. Var mı o çocuklar?
0: Tuğrulu.
1: Bu değil. Bu sanlı kaptanın sol başta olduğu.
0: Yok ama bu gündüz maçı ya.
1: Onu ya almamışlar mı? Yok, onu almamışlar abi. Onu almamışlar. Bu başka bir resim.
0: Rahmetli Mete Tezcan. Lütfü. Alpay mı o?
1: Bizim
0: Bebe Hali.
1: Cem Sedat onu koymamış rahmetli içine. Peki avarajı, eksi avarajı bitiren tek takım Beşiktaş dedik. 75-76 sezonu. En az sayıcı bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yakın zamanda bitti. Stadın tamamı doldu dedik. En az sayıcı ne zamanmış diye şöyle bir bakalım istedik. O da ilginç bir bilgi. Efendim 17 Kasım 1922. İttihat sahasında oynanıyor maç. Kaç kişi izliyor? 14 kişi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihinin en az seyirciyle oynanan maçı 1922'de 14 kişi takip ediyor efendim. Ve son anekdot, son bilgi, biliyor muydunuz bölümünde sizlere. 1996-97 sezonu Türkiye 1. Lig tarihinin ki şimdiki adıyla Süper Lig.
0: Süper Lig.
1: En kötü performansı hangi takıma ait? En düşük puan. Efendim Zeytinburnu Spor 34 maç oynuyor. 2 galibiyet, en az galibiyetle ayrılan takım. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik. Süper Lig tarihinin en kötü performansı.
0: Şeyden kötü, bu seneki Karabük'ten daha kötü.
1: Kötü.
0: 9 puan, o zaman 2 tabii puan galibiyeti. 9 puanla bitiriyor. Şimdiki Karabük'ten daha kötü.
1: Evet. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik, kötü bir performans. Ama bir dönem Zeytinburnu Spor'da renk katmıştı bu lige. Onu da böylece hatırlatmış olalım sizlere. Ve yine bir küçük milli takım bölümüyle son viraja geldik artık. Programı tamamlayacağız. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizleri milli takımın eski formalarına götürelim.
0: Şuraya, şimdi şuraya da
1: verecekler. Buraya verecekler yani, şimdi milli takımın eski formalarını. Bir kere söyleyeyim, bu nasıl buldun bu formayı? Bir öncekinden iyi mi?
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Ben biraz evvel hangi konuydu? Türkiye ile ilgili, Türk insanı ile ilgili, Türk örfü adetleri.
1: Yabancı hocaları konuşurken.
0: Onu konuşurken konuştuk, değil mi?
1: Abi bu tabii, şimdi tarihi forma ilk.
0: Tarihi forma. Bak,
1: belki de ilk mi?
0: İsmet
1: 1924
0: Ulu.
1: Milli takımı.
0: Tamam bak, İsmet Ulu falan var.
1: Zeki abi. Rıza falan vardı.
0: Tabii abi. Vay be, bak ortada İsmet abinin önünde Zeki. Yani biz gözümüzü açtık.
1: Milli takımın ilk forması.
0: Evet, biz gözümüzü açtığımızda futbol seyretmeyemezdi. Bir milli takım forması buydu. Tabii o Ay Yıldız biraz daha değişik biçimde zaman içinde ama bu milli takımın klasik formasıydı. Sonradan kırmızı fon üzerine bu bant beyaz oldu. Şimdi bak bu da bir...
1: Bu 28.
0: Bak bir de Esat abi falan, Zeki Rıza. Ondan sonra. Yani Doktor Vedi mi? Doktor Vedi. Yani
1: burada
0: İsmet Ulu orada. Anladın mı? Yani
1: Ay Yıldız da ters tarafta burada.
0: Bu işte diyorum yani orada bir şey, bu Billy Hunter
1: burada
0: galiba.
1: Bu normalde bu taraftadır ya.
0: Bak bu Billy Hunter galiba, biraz evvel yazmışsınız ya eski şey teknik direktörler.
1: Ama bu
0: ya,
1: 28'de o yoktur. Bu şey
0: ona benziyor.
1: Bir o dönemde bir İskoç, bir de İngiliz var. İngiliz olabilir belki.
0: O bilmiyorum, onlardan biri bu. Bu biz buna bu milli takım. Açıkta A milli takım.
1: Bela Tot mu bu, Macar hoca mı?
0: Ha bilmiyorum da. Yani A milli takım çıktı dersin.
1: Bela Tot, evet.
0: Milli takım oynuyor. Bizim formamız budur. Veyahut da dediğim gibi...
1: Var mı? Devam edelim arkadaşlar.
0: Son dönemlerde de kırmızı üzerine.
1: Ha, bak burada mesela Yıldız doğru tarafa. Ha,
0: bu
1: 50 sezon, 50 yılı.
0: Hangisi?
1: Bu forma.
0: Şu.
1: Evet.
0: Tamam işte biz bu formayı biliyoruz, milli takım forması diye.
1: Devam edelim. Bak 52-53.
0: Bak rahmetli Basri, ondan sonra Muzaffer abim, Naci abi, Muzaffer abi. Yani beton
1: ya bir şeyi var en azından yani.
0: Beton Mustafa.
1: Yani, ne bileyim, bir kimileri de ya çok klasik, çok alışıldık falan diyor bu tarz formalar için ama yani, tabii ki yeni bir takım esintiler olacak fakat.
0: Yalnız bu Ordu takımı gibi geldi bana.
1: Öyle mi? Peki devam
0: gibi,
1: edelim.
0: Gibi geldi. İşte bu da kırmızı üzerine.
1: Kaç? 54-55.
0: Bak bu da kırmızı üzerine Ender. Deminkinin Yani o beyaz üstüne kırmızı evet. bant, bu kırmızı üzerine beyaz bant.
1: Beyaz bant içine yine
0: ayıldız. Benim bir takım formam bu abi.
1: Devam edelim. Bu da 54-55.

0: Zeki o mu? Zekeriya galiba. Vedat rahmetli, Ender. Ondan sonra bak kusura bakma lan senin lakabın o. Mehmet, Cemil Turan. Yani bu yakası şeysiz.
1: Bu 78 mi?
0: Bak.
1: 75-76.
0: Göki, işte Kadir, Trabzonlu Kadir, Alparslan. Onlar
1: İsmail. Hep ama mi? Aynı forma. Yani o forma. Rasim. Yani 20'den tabii başladık bak, 50 yıl geldik.
0: Bak.
1: 83-84'e geldik şimdi.
0: Anladın mı? Rıdvan oynuyor o zaman. Şenol.
1: Şenol Usta Ömer orada. Yani Ziya var, Rıza var.
0: Bu da daha biraz
1: 88-89'a
0: göğsü, geldik. Göğsü biraz değiştirilmiş, genişletilmiş biraz o beyaz. Ama bak şey aynı. Temel aynı.
1: 93'e
0: yani.
1: Geldik. 90'lı ha. Yıllardayız.
0: Temel yani, aynı. Yalnız genç bir 70 takım falan.
1: Evet evet. Devam edelim.
0: Ondan
1: 99-2000 böyle bir bu sefer bir değişiklik olmuş. Formada geldik 90'ların sonuna hop bir değişiklik başlıyor. Bir arayış başlamış yani.
0: Bu ne ya?
1: 2004 2000. Bence çok kötü değil ya. Bu böyle bir ama şey forması.
0: Şimdi ben sana bir şey soracağım. Ben
1: bu bir akımdı. Bir ara böyle bir forma vardı hakikaten. Bizim değil birkaç ülkede birden aynısını uyguladı.
0: Nihatlı
1: bu şeyler mi? Spor firmaları belli bir dönemde bunu yapıyorlar.
0: Bu yenisi mi yok eskisi?
1: Burada yok. Yuvarlak değil de bayrak şeklinde eski formalardan biri yine bu. Gökhan Gönül ne kadar gençmiş.
0: Hayır ama sağdakiler eski forma.
1: O da o sezonun forması. Bu deplasman forması, bir iç saha evet. Forması öyle. Birisi mavi çıkmış. Bu var.
0: Şimdi ben sana
1: bu yine mesela eskinin bir
0: bak,
1: şeyi
0: bu
1: da.
0: Bir şey soracağım. Bunu bir tutun arkadaşlar.
1: Bu kaç?
0: Emre 2010, falan var ya.
1: 2011 evet. 2011.
0: Sabri, Mabri.
1: Yani çok değil. Bundan 7 sene önce.
0: Servet, Gökhan. Şimdi bir şey soracağım. Bu numaralar var ya 17, 13, 18, evet. 4, 4 falan filan. O formanın da arkası short ve ön. Tamam. Önüne de konulmak zorunda mı?
1: Evet.
0: Arkada var.
1: Şimdi şortta yok.
0: Var.
1: Şimdi yok.
0: Şortta şimdi var.
1: Formada hatırlamıyorum ben. Yok değil mi şimdi çocuklar?
0: Ne arkada? Yok, yok. Arkada şortta var. Yani bu bence numaranın önde olması hiçbir şey değil. Arkada var, şortta da var. Yani hatta şey orada bak Kazım. Kazım değil mi o?
1: Kazım,
0: 18.
1: Kazım. Evet koyayım. Var mı başka?
0: Bu da
1: 2013-2014. Yine aynı tarz, yine aynı stil.
0: Tabii göğsümüzde işte bant, beyaz. Bu beyaz evet. Üzerine kırmızı var. Bu.
1: Bu ne? Bu ya? İşte.
0: Bu ne ya?
1: Bu örümcek adam mı bu çocuklar? Evet.
0: Örümcek adam.
1: Örümcek adam.
0: Ya bu ne ya? Ya şimdi bunu yapan bir sponsor bunu, firma.
1: Evet
0: bak,
1: yani.
0: Kardeşim bak.
1: Şu. 2017'ye gelince bu buna geliyoruz.
0: Mavi değil mi? O evet. Şey ne o? Turkuazmış.
1: Turkuaz.
0: Ya vay anasını. Ya şimdi bu firma istediği gibi benim milli formamı yapamaz abi. Öyle bir hakkı yok abi. Bedava yapıyorsa bilmem 300 bin
1: şimdi
0: tane.
1: Şimdi buna geldik abicim.
0: Ay, 30 bin tane yapıyor, 300 bin tane. Kaç tane yapıyor? İstediği gibi yapamaz abi benim milli formamı. Ben ona ancak otururum masada derim ki bak arkadaş benim milli formam budur. Yıllardan beri giydiğim. Şimdi bunun üzerinde konuşalım. Sen ne düşünüyorsun? Bu da yeni forma.
1: Sevgili yönetmenimiz lütfen kısa konuşun son bir dakika diyor.
0: Bak bu işte tepeden tırnağa şey. Konuşlara bak. Bak ben ne?
1: Var ama burada çocuklar aşağıda da var numara yine.
0: Ay aşağıda var da yukarıda önde benim ha, söylediğim.
1: Evet yani
0: formanın
1: evet.
0: Önünde.
1: Yok yok abi falan diyorlardı da.
0: Ha. Yani bilmiyorum ya.
1: Evet.
0: Yani ben bilmiyorum. Bak biz Türk'üz abi.
1: Anladım. Sen bu ben bunu içime sindiremiyorum. Ben klasik formamı istiyorum. Ona yeni bir dizayn ne yaparlarsa yapsınlar ama bana bayrak gibidir o forma onu versinler diyorsun.
0: Abi bak şöyle sevgili Ender. Fenerbahçe'nin forması çubukludur.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın forması beyazdır. Siyah şort veya siyah beyaz şorttur. Ters.
1: Galatasaray'ın da parçalıdır.
0: Parçalıdır abi.
1: İki.
0: Yani neyinle ne niye oynuyorsunuz abi? Benim anlayamadığım nokta bu abi.
1: Aklına yani sağlık
0: şampiyon
1: Kemal
0: mu
1: abi.
0: Oluyorsunuz yaptığınız zaman onu?
1: İşte biraz pazarlama unsurları giriyor.
0: Hadi ya bırak.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli

0: izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yeni programlarda buluşmak üzere. İki tane şeyimiz var. Arkası yarınımız var. Haftaya Bezir yapacağız.
1: Bir de neydi?
0: Hatırlayacağız onu şimdi birazdan. İyi hafta sonları, iyi pazarlar olsun.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferler son sürat devam ediyor ve transferde çok önemli gelişmeler var. Biz de bu gelişmeleri 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Stüdyoda sohbetleyeceğiz. Cem Kerpiççiler ve Kartal Yiğit bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Valla yani her gün haber çıkıyor ama bugün çıkan haberler, özellikle de biz Beşiktaş'la başlayacağız. Trossard'la ilgili gündemin iyice ısındığına işaret ediyor. Beşiktaş Arsenal'la anlaştı. Trossard'la da anlaşma zemini kovalıyor ki muhtemel bir Belçika elenmesinden sonra transferin açıklanmasını bekliyoruz Kartal abi. Bugün tabii evet. Başkan Adalı'nın açıklamaları vardı. Denetleme kurulundan gelen raporlar var, konuşmalar var. Beşiktaş'ta tabii sadece transfer değil, transferle de ilgili meblağlar da tartışılıyor bu anlamda. Evet. Konuşacak aslında çok şey var. Ama istersen Trossard'la başlayalım. Çünkü The Athletic gibi önemli bir yerde haberi geçti. Nerede? Beşiktaş'ın Trossard'la Arsenal için anlaşma sağladığını, oyuncuyla da anlaşmaya artık çok yakın olduğunu, son detayların konuşulduğu şeklinde haber var. Trossard'ın imzası yakın görünüyor. Bilmiyorum katılır mısın ama bence son 4-5 yazı düşündüğümüzde, yaz transfer dönemi olarak söylüyorum bunu, Beşiktaş'ın en heyecan verici imzalarından bir tanesi olacak gibi.
1: Tabii şimdi şunu söyleyeyim Ömer. Özellikle son 3 sezona baktığımızda Beşiktaş'ın kanayan yarası sol tarafı. Yani bu yönetim de bunu gerçekleştiremedi bugüne kadar. Geçtiğimiz yönetimden kalan, hatta geçtiğimiz 2 yönetimden kalan bir sol kanat verimsizliği vardı. Geçen yıl, ondan önce Serdal Bey'in ilk geldiği yıl, işte ara transfer falan, bunu gideremediler. Bu bariz bir şekilde. Hem sol bekte hem sol kenarda Beşiktaş'ın yumuşak kanıydı rakipleri açısından. Şimdi gerçi bugün İlhan Fakıllı genç bir oyuncu açıklandı. Gelecek vadeden ümit milli olmuş bir kere. Clermont'ta ikinci ligde oynuyor, Fransa'da. Onu açıkladı Beşiktaş kulübü. Tabii ki İlhan Fakıllı 11'in birinci adayı değil. Hı hı. Oraya zaten kesin ve kesin çok çok tecrübeli, işte Trossard tarzı bir sol kanat alınması beklenir.

0: deniyordu. Öyle de olacakmış gibi geliyor. Eğer zaten bunu yapmazlarsa hem yönetim tepki alır hem takımın en önemli bölgesinin eksikliği bu sefer tamamen hat safhaya çıkmış olur. O nedenle Trossard hamlesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Benim de aldığım duyumlar büyük ihtimalle olacakmış gibi çok Trossard'da. Önemli. Yani şunu söyleyeyim, zaten yönetimin planları arasında en az böyle bir iki hep söylemiştim ben. İki üst düzey isim yapmış, marka diyebileceğimiz işte takıma direkt katkı sağlayacak oyuncunun alınacağı ve bu oyuncular için de kesenin ağzının açılacağıydı. Ki görüyoruz özellikle Trossard konusunda Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açmış. Çünkü buraya gelmeden önce ben de bir iki görüşme yaptım. Trossard Avrupa'dan beklediği transfer tekliflerini alamamış. Maddi anlamda söylüyorum. Teklif var oyuncuya ama maddi anlamda tabii yok. Yani şunu da söylüyorum, hakikaten iyi bir Dünya Kupası geçiriyor. Yani Belçika milli takımının şu an belki de en iyi oyuncusu. O yüzden Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse bence çok çok önemli bir adım atmış olur sezon öncesi. Sol taraf problemini resmen rafa kaldırmış olur. Yani ben oyuncunun bugünkü performansı, daha önceki geçmişteki performansını bakarak konuşuyorum. Böyle bir oyuncu Beşiktaş'a gelirse eleştirdiğimiz o bölgedeki eksiklik bence kapanacaktır. Yani savunmasal anlamda kapanır mı onu bilmiyorum. İlerleyen yani sezon açılınca göreceğiz. Yani Kassam Kattara acaba bu bölgenin oyuncusu mu, iyi bir sol bek mi, bunları sezon başladığında göreceğiz. Ama Trossard hamlesinin doğru olduğunu, gerçekleşirse de hakikaten iyi bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada eğer bu oyuncu gelirse çok çok büyük rakamlara gelecek, onu da söyleyeyim. Yani bayağı yüksek meblağlar konuşuluyor. Takımın en fazla kazanan oyuncularından biri olacak ki bir santrofor gelene kadar. Yani şimdi genel olarak zaten santroforlar hep daha fazla ücret alırlar. O sözleşmeleri imza atarlar. Ama santrofordan sonra işte konuşulan isim Vlahovic, o öyle bir transferde gerçekleşirse ikinci yüksek rakama imza atmış oyuncu Trossard olacaktır. Ha işte yabancı basında da çıktı Arsenal'le olan görüşmeler. Yani bir kulübüyle zaten anlaşıldıysa ben oyuncunun da kulübünün kararına çok fazla karşı çıkacağını düşünmüyorum. Ha çok çok inanılmaz bir kulüp gelir, maddi olarak da iyi bir şart sunarlar, o zaman o ayrı mesele. Ama Trossard'ın da maddi olarak Beşiktaş'tan daha fazla bir teklif aldığını ben de duymuş değilim. Yani büyük ihtimalle olacakmış gibi geliyor bu transfer. Çünkü olması da lazım, açık konuşayım. Yani kesin ve kes Beşiktaş sol kenara çok çok iyi bir, net bir oyuncu almak durumunda. Zaten İlhan Fakılı dediğim gibi alternatif bir oyuncu. Belki de, yani daha çok yedek kullanılabilecek bir oyuncu. Bu şekilde zaten sezona giremezsiniz. O yüzden Trossard hamlesinin doğru olduğunu, Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın bitimi doğru. Yani Belçika'nın durumu, pozisyonunu o bekleniyor. Ya büyük ihtimalle anlaşma zemini o zaman netleşecektir. Açıklama da o zaman olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Cem, yani Trossard çok değerli bir oyuncu tabii ki. Yani sadece kendi oyununu oynayan bir isim olmaması, yani bütün takımı yukarı çekmesi, bireysel bir yıldızdan daha çok bir takım yıldızı olması Trossard'ın, bence Beşiktaşlı taraftarları da daha çok heyecanlandıran nokta bu. Tabii bu eklemeyle birlikte Beşiktaş bence bambaşka bir yaz transfer sezonunun da, eğer ilk imza Trossard olursa, İlk imza derken şimdi Uttar'a geldi, hani İlhan Fakılı, onu da konuşuruz ama hani ilk özel imza diyeyim, Trossard olursa sonrası da bir başka gelecek gibi düşündürüyor.
2: Çok doğru. Trossard Beşiktaş'ın bu sezon saha içerisindeki çok net olarak oyun aklı olur. Sadece sol kanatta düşünmeyin, bir 10 numara gibi merkezde topları alır, merkezden kanata bir şekilde kayabilir. Bir kere Kuatlara transferinin ben aslında Trossard müjdecisi olarak da algılanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trossard kanadı alıp sürekli kanattan giden bir kanat, çizgide oynayan bir kanat değil. Sürekli merkezleşen ve mümkün mertebe bir 10 numara gibi topları merkezde alıp dağıtan

0: çok önemli bir oyuncu ki Beşiktaş'ın mutlaka böyle bir profile ihtiyacı var. Ki ben çok net anlaşılsın diye söyleyeyim. Galatasaray'daki Mertens stilini çok rahat Trossard'da görebiliriz. Topu atarsınız, top kendisinde kalır. Savunmanın en zayıf bölümünü bulur. Oraya gider, oraya yüklenir. Ön tarafta sadece sol tarafta kendini kısıtlamaz. Zaman zaman
1: içeri kat numara etmeyi,
0: içeri kat
1: tabii,
0: eder.
1: Seven bir
0: İç
1: oyuncu.
0: Koridor koşularını kendisi yapar. Ayrıca o koridora o topları atar. Ön taraftaki oyunculara koşturur. Ben Beşiktaş'ın Önder Özen'le birlikte hemen İtalyano transferiyle birlikte bence çok doğru işlere imza atma yönünde büyük adımlar attığını görüyorum. Ki Trossard Beşiktaş'ın oyun aklı olup ön tarafta tamamen oyunun nasıl oynayacağını domine edebilecek bir kişilik. Çok önemli bir oyuncu. Yani buraya geldiğinde Beşiktaş'a imza attığında saha içerisinde Beşiktaş topu ona verdiğinde bütün akınların nasıl şekilleneceğini göreceksiniz. Çünkü kafasını kaldırıyor, oyunun nerelerde rakibin eksik olduğunu görüyor ve o bölgeye takımı taşıyor. Yani alır takımı o bölge üzerinden ön taraftaki santroforuyla birlikte ilmek ilmek işler. Çok önemli bir oyuncu. Çok uzun zamandır ben Türkiye'ye bir şekilde yolunun gelmesini bekleyen taraftaydım. Bu Beşiktaş'ta olursa bence çok kıymetli olacak. Beşiktaş'ın ben attığı adımları da çok doğru görüyorum. Gittiği oyuncuları, evet mesela İlhan Fakılı isminden bahsedildi. Beşiktaş bence orada da doğru bir potansiyele gitti. Evet, oyuncu driplinglerle çok önemli işler yapıyor. Bir potansiyeli var. Oyun bilgisinin eksikliğinden bahsedebiliriz. Fakat o gelişebilecek bir noktada ben İtalyano ile birlikte Beşiktaş'ın doğru oyunculara gidip makina gibi bir takım kurma hedefinde olduğunu düşünüyorum. Ön alan baskısını çok rahat yapabilecek. Özellikle kanatlardan rakibini çok fazla zorlayacak. Bir kere İtalyano'nun oyuna bakışında mutlaka ön alan presi olacak. Mutlaka birebirlerde göreceğiz.
1: Tabii.
0: Antrenmanları izliyorum. Beşiktaş'a inanılmaz bir dinamizm getirdi. Bunu çok net dışarıdan bakan biri olarak söyleyeyim. Oyuncu grubuna verdiği mesajlar çok net. Beşiktaş çok zorlayacak. Beşiktaş önde oynayacak. Beşiktaş baskı yapacak. Beşiktaş kendi DNA'sına uygun bir oyunu oynayacak ve o oyuna uygun da oyuncu tercihlerini görüyoruz. Ben Beşiktaş böyle adımlar atarsa, mesela santrafor'da Vlahovic ismi konuşuluyor. Çok kıymetli bir oyuncu. Buraya geldiğinde ben Trossard'la birlikte müthiş bir ikili olabileceğini düşünüyorum.
2: Şimdi İlhan Fakıl'dan devam edelim. Genç bir oyuncu, 20 yaşında bir oyuncu. Lig 2'den Clermont'dan geliyor.
0: Clermont.
2: 34 maçın 22'sinde ilk 11'de oynamış. 4 gol, 3 asist katkısı var. Kartal abi şu anlamda ben önemli bir transfer olarak buluyorum. Şimdi Lig 2 yani zaten Avrupa'nın en fiziksel liglerinden bir tanesi.
0: %100.
2: Hatta bence Championship'le birlikte en fiziksel alt hani iki liginden bir tanesi. 5 majör ligi geride bırakıyorum. Tamam. O liglerin alt liglerinden Lig 2 ile Championship'i ben fiziksel mücadele anlamına başka bir yere koyuyorum. Şimdi burada Clermont gibi hücum gücü kısıtlı bir takımda tüm sezon boyunca 38 gol atmış Clermont. Yani 7 gollük bir katkı vermesi ki 22 tane ilk 11 var. Hani bütün maçlarda ilk 11 oynayan bir isim de değil. Ben bu anlamda hani İlhan'ın Fransa'da gösterdiği performansın buraya daha da üst düzey yansıyabileceğini düşünüyorum.
1: Ya olabilir. Şimdi İlhan zaten dediğim gibi şimdi alternatif bir oyuncu olarak gelecek adına bir şeyler beklendiği için alındı. O 21 milli takımın da oyuncusu aynı zamanda. Ve senin de dediğin gibi her iki ayağını da kullanıyor yanılmıyorsam. Evet. O bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Yani, o Beşiktaş'ın yerli havuzunu genişletme adına bence İlhan da önemli bir hamle. Ama tabii ki 11 oyuncusu mu şu an itibariyle değil. Yani Beşiktaş takımında özellikle kenar bölgesinde devamlı 11'de oynamak kolay bir iş değil. O baskıyı genç bir oyuncu hissedecektir.
2: Doğru ama şu da var bence. Hani rotasyonun da çok arkalarında olacak bir oyuncu olmayacak.
1: Değildir. Yani onu diyorum. Şimdi Beşiktaş işte Avrupa Kupaları var. Türkiye Kupası oynayacak. Alternatifli bir kadron olmak durumunda. Hoca çok fazla geniş bir kadro istiyor mu? İstemiyor. Ama bu geniş kadro istemese de eldeki oyunculardan fazlasıyla yararlanma derdinde ki doğru bir hamle. İrlanda bu oyuncular arasında olabilecektir ama dediğimiz gibi o bölgeye zaten kesinlikle üst düzey net bir

0: sol kanat oyuncusu olacaktı. Şu anki görüntüde de Trossard'ın öne çıktığını söyleyebiliriz. Ama İlhan da zaman zaman oyun içerisinde, ligde de, kupada da bence şans bulacaktır. Tabii geleceğe yatırım yapma da önemli. Doğru. Şimdi aynı şekilde kassama için de söyleyebiliriz. Genç bir oyuncu. O kriterler artı 4 kuralına uyabilen bir oyuncu. O da önemli. Yani geleceğe yatırım olacak ama aynı zamanda da Beşiktaş'ın artık tabii ki gelecekte parlatacak oyuncuları olmak durumunda, ileride satışlardan da gelir elde etsin. Ama aynı zamanda da Beşiktaş'ın artık direkt oynayabilecek oyunculara, hedef oyuncularına ihtiyacı var. Nasıl Trossard bu hamle çok iyi olur diyoruz.
1: Doğru.
0: Direkt oynayabilecek, takımı da oynatabilecek bir oyuncu. Böyle oyuncular alması lazım. Yani şimdi biraz da sizin tabii maddi olarak da limit olarak da, işte kadro sayısı olarak da çok fazla şeyiniz yok. O nedenle seçici davranmanız lazım. Yani alacağınız oyuncular evet hem geleceğe yatırım olacak ama aynı zamanda da diğer oyuncularla mix karıştıracaksınız. Yani tecrübeli oyuncu, alacağınız tecrübeli oyuncularla. Evet, iki genç oyuncu geldi. Şimdi işte sırada Trossard gelirse, işte bir de Vlahovic gelirse, tecrübeli yıldız sayılabilecek oyuncularla karışık bir kadro İtalyanların önüne sunulacak. Bundan sonrası tabii ki hocanın işi. Bakıldığı zaman Önder Hoca'nın ben orada oluşunu kıymetli görüyorum. Orada hem yönetime hem hocaya gerçekten yardımı dokunabilecek bir isim Önder Özen. Yani o da bence bütün her şeyini, benliğini, vücudunu ortaya koydu. Onun için de çok önemli. Yani hataya yer yok artık Beşiktaş'ta. Kimse camia, taraftar hataya yer olmadığını zaten gösteriyor. Sabırsızlık var. Kolay bir iş mi? Değil.
1: Değil.
0: Herkesin işi zor. Hocanın da işi zor, Önder Hoca'nın da işi zor. Yani hataya yer vermeyecek bir kadro kurmak durumundasınız. Aldığınız oyunculardan çok fazla verim almalısınız. Şimdi mesela bakıyorum, Kassam Kuattar, evet mesela olumlu konuşan da var, olumsuz konuşanlar da var. Görüntü oyuncunun, mesela orada bir Fransa'da yaşayan benim bir arkadaşım var. O da böyle futbol oynamış geçmişte falan, antrenörlük falan da yaptı. Ona sordum. Yani bir kere şey diyor, tabii genç oluşu çok büyük bir avantaj diyor. Tabii. Atletik bir oyuncu diyor. Dribbling'i sever. Yani Vincenzo Italiano'nun tarzına uyabilebilecek bir oyuncu. Yani önde oynamayı sever ama arkada sıkıntısı var, onu söyleyeyim dedi. Yani tam bir sol bek değil. O beni biraz düşündürüyor yani açıkçası.
2: Monaco'da çizgi oyuncusuydu zaten. Evet. Şimdi onun kanalını kapatacak stoper bence.
0: İşte orada biraz şu an sıkıntı olacak. Beşiktaş'ta. Yani orada bakıyoruz, Agbadu ağır. Yani öbür tarafta işte Cala oynuyor. Cala oynayacakmış gibi geliyor. Emirhan oynuyor. Yani Beşiktaş'ın savunma tandeminde bir problem var. Yani şunu söylemekte fayda var. Kassam net bir sol bek değil. Bu bir gerçek. Yani bir Masuaku, bir Adriano tarzı bir oyuncu değil.
2: Valla çok az oyuncu Adriano tarzı gibi oyuncu zaten.
0: Yani öyle bir oyuncu değil yani.
2: Ben Beşiktaş taraftarının en çok özlediği isimlerden yani bir tanesi
0: olduğunu düşünüyorum. Ben de onu Beşiktaş'a son dönemdeki en iyi sol bek Adriano'dur. Yani kimse kusura bakmasın. Ama Kassama böyle olabilecek mi? Şimdi ben her zaman şunu söylemişimdir. Benim şahsi, benim kendi düşüncem. Hiçbir oyuncuyu görmeden, hele belli bir dönem görmeden, ne göklere çıkarılmasının faydalı geleceğini, ne de yerin dibine sokulmasını, oyuncuyu tamam, saf dışı etmenin bir kimseye bir kazanç sağladığını düşünmüyorum. O yüzden oyuncu hakkında şöyle olur, müthiş bir transfer ya da çok kötü bir transfer demenin şu aşamada yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir sezon başlasın, bir 5-6 maç geçsin, bir görelim. Oyuncu nasıl bir oyuncu? Beşiktaş'ın oyuncusu mu? Bir de şu var. Yani o belki kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş'a uyum sağlamakta zorluk çekecek. Tabii. Baskı yediği zaman zorlanacak. Yani Beşiktaş'ın oyuncusu olmayabilir. Bunu en iyisi biz ilerleyen haftalarda göreceğiz. Yani benim izleyenlerden çok, ben açık konuşayım, şey olarak alıcı gözle izlemedim. Bir iki maç, yani Monaco'nun bazı takıldı, gözüme takıldığı maçlarda bir iki şey hatırlıyorum, oyuncuyu biliyorum. Benim de bildiğim kadarıyla daha önde oynamayı seven, ofansı seven, yani ne diyelim, Murillo nasıl sağ bekte aynısı,

0: Mourinho'nun sol beki bu.
1: Tabii.
0: O tarz bir oyuncu. Hatırladığım ve benim izlenimlerim. Şimdi bileyenler şunu diyor. Yani bir kere Vincenzo Italiano'nun seveceği tarzda bir oyuncu. O bir kere net, kesin. Ama defansif anlamda sıkıntı. O beni biraz düşündürüyor. Yani yeni sezonda, şimdi Türkiye Ligi farklı bir lig. Genelde Beşiktaş kapanan takımlara karşı oynayacak. Büyük maçlar hariç. Genelde kapanan, bu belli. Adamlar özellikle içeride kapanacaklar. Ani geçiş, hızlı hücum, kontra ataklarla gol bulmak isteyeceklerdir Beşiktaş'a karşı. Şimdi bu oyuncu ileri gittiği zaman geriye dönüşleri nasıl? Geriye dönüşlerde sıkıntı yaşarsa rakibin çabuk oyuncuları karşısında zorlanabilir. Ve ben şimdi demin saydığım isimler, işte Masako olsun, hatta yani Adrian'ı ayrı tutmak lazım tabii ki de, bir Masako tarzı da bir oyuncu değil. Masako daha böyle teknikti, daha tabii işin bilincindeydi, daha bilinçli hücum yapıyordu. Bu oyuncu gençliğin de verdiği dinamizmle, enerjiyle, atletik özelliklerini de ortaya koyarak Beşiktaş'a katkı sunabilme ihtimali olan bir oyuncu. Ama onu ne diyorum, göreceğiz. Ben şu an itibariyle bir soru işareti çekerim Kassama'ya. Yani Beşiktaş'ın oyuncusu mudur değil midir, onu göreceğiz. Aldığım işte izlenimler, yorumlara da bakıyorum, hep araştırdım, baktım. Sakatlıklar falan da yaşamış. Ya bilmiyorum, umarız fayda sağlar. İnşallah öyle bir sakatlık falan bir şey olmaz. Bekleyip görmenin çok daha yararlı olduğunu, ama işte net, nasıl Trossard baba bir oyuncu, yani tabiri caizse sol kanadın müthiş bir oyuncusu diyebileceğimiz, evet, tarzda bir oyuncu, ama Kassam Kattara böyle bir oyuncu mu? Bence değil.
1: Kartal abi, bence savunma değil, arkasına koşusu hiç bitmeyen bir oyuncu. Şimdi 21 yaşında, senin anlatımların çok önemli, Ömer'in anlattıklarında önemli bir detay var. Sonuçta bu oyuncu bir üçlünün kanat beki olduğunda hikaye başka bir yöne gidiyor. Mesela oyuncu profil açısından değil, ama Galatasaray'da mesela Frankowski'yi almıştı. Hani üçlünün kanat bekindeki formasyondaki görevleri ayrı oluyor oyuncuların. Hani burada bir dörtlünün solunda bir bek olduğunda işler farklılaşıyor.
2: Frankowski'nin bir röportajı var Cem. Fransa'ya gittikten sonra veriyor Fransız basınına. Şunu söylüyor. Şimdi hani biz hep oyuncu ile ilgili bu tarz konularda konuştuk mu? Ya bu oyuncu değil mi? Üçlü de oynayacak, dörtlü de oynayacak diyoruz ya. Oyuncu diyor ki Galatasaray o dönem için, ve diyor teknik adam Okan Buruk'u kastediyor, üçlü oynayacağını söylemişti. Biz bu yönde zaten görüşmeler yaptık, planlama yaptık, ama sonrasında ben dörtlü oynadım. Ha, Frankowski şunu da söylüyor. Bu tabii ki bir, yani tek başına bahane değil, özür ama değil, ben farklı bir sistemde oynayacağımı düşünerekten Türkiye'ye gitmiştim diyor. Yani oyuncular açısından da önemli bir şey aslında.
1: Tabii. Burada tabii önemli olan konu şu, Italiano'nun oyuna bakışı. Italiano hücum için zaman zaman savunma riskini de göz önüne alınabilen bir profil.
0: Evet.
1: Ve burada da bence bu Uttara tercihini de dönüp baktığınızda böyle de yorumlayabiliriz. Bir kere sürekli bindirecek. Ön tarafta inanılmaz bir dinamizm katacak. Evet, geri dönüşlerde bence asıl mesele orada oynayacak sol stoper. Merkezdeki oyuncuların o bölgeyi ona nasıl kapatabileceği, ama benim kafamda Italiano oyunu ön tarafta oynayacak. Ve bu ön tarafta oynadığı için aslında ben asimetriyi de merak ediyorum. Murillo bir tarafta, bir tarafta Uttara, birinin çıktığında birinin asimetrik olarak biraz daha geride konumlanması gerekiyor. Ama
0: öyle mi olacak?
1: Böyle mi olacak?
0: Yoksa bir hepsi ileride
1: Kartal
0: mi olacak?
1: Kartal abinin söylediği çok önemli bir konu var. Hani buraya gelip bir Beşiktaş'ın yapbozu tam olarak kurulduğunda alacağı rolü göreceğiz.
0: Ben olsam, ben şimdi kesinlikle hep onu söyledim zaten. Önceden afaki konuşmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ve oyuncuya da zarar. Ben üzülürüm yani. Oyuncuları böyle görüyorum, eleştirileri. Aynı şey Jurasek'e de oldu.
1: Tabii.
0: Ya Beşiktaş en somut örnek var. En yakın zamanda. Jurasek geldi. İlk maçta yeri dibine sokuldu. Evet, Beşiktaş'ın oyuncusu mu? Değildi. Yani
2: sonrasında da ilişki hiçbir şekilde iyi gitmedi.
0: İyi gitmedi. Yani görüntüsü Beşiktaş'ın oyuncusu olamayacağı yönündeydi. Ve zaten olamadığını ben de gördüm, söyledim. En sonunda gönderildi. Bir oyuncunun gitmesini kimse istemez. Yani oyuncunun linç edilmesini kimse
1: tabii
0: istemez.
1: Ki,
0: ben üzülürüm. Bizim de burada görevimiz yorumcu olarak, gazeteci olarak, spor gazetecisi olarak bilgilerimizi aktarmak, ama kimseye

0: hiçbir oyuncuya, hiçbir teknik adama art niyetli bir şekilde yaklaşamayız. Yaklaşmamalıyız. Onlar da insan çünkü. Tabii. O yüzden diyorum. Evet, eksikliklerini söyleyebiliriz. Şimdi görünen bizim gördüğümüz oyunlardan, işte konuştuğumuz insanlardan eksiklikleri belli. Savunma anlamında sıkıntılar var. Dönüşlerde sıkıntılar var. Yani Beşiktaş'ın tam aradığı bir sol bek mi değilmiş gibi gözüküyor. Ama oyuncuyu da böyle hiçbir şey oynamadan, sahaya çıkmadan 5-6 hafta geçmeden yargısız infaz yapmanın da zararlı olacağını her iki taraf için.
1: İtalyano gibi bir teknik adamı varsa Kartal abi, biraz da ona bırakmak lazım.
2: Tabii. Ona güvenmek, onun vereceği kabul etti.
0: Tabii canım.
2: Çok net bir bilgi verelim. Avrupa'nın 5 büyük liginde rakip sahada en fazla top kazanan U23 sol bek oyuncuları arasında bir numarada mesela, 3.75. Bu önemli bir veri. Yani İtalyano'nun oyuna bakışı, İtalyano önde oynayalım, basalım, top kazanalım, topu daha kısa sürede geri alalım oyununda. Bence o kafadaki plana göre kurgulanmış ve gidilmiş bir transfer.
0: Yani zaten şimdi hoca bunu kabul etmese, bu oyuncuyu kabul etmese buraya gelemez. Normal şartlarda. Çünkü hocanın sistemine uymayacaksa niye geldi deriz. Kesin. Niye geldi deriz. Hoca da der ki kardeşim niye alıyorsunuz der yani. Ben böyle bir oyuncu istemiyorum. Daha tecrübeli bir oyuncu. Ne dedim ben? Böyle yani benim hala fikrim Beşiktaş'ın kanayan yarasıdır o dedim ya, son 2-3 senedir sol tarafı. Bunun içinde sol bek de var, sol açık da var. Sol
2: Gezal
0: kenar oyuncusu
2: yok,
0: da var.
2: Tabii
0: yok. Yok. Onun için dedim kanayan yarasıdır. Yani buraya daha net, daha üst düzey bir sol bek alınabilirdi aslında.
1: Abi Beşiktaş
0: hiçbir soru işareti yaratmayacak bir sol bek alınabilirdi. Yani
1: şöyle söyleyeyim.
0: Daha tabii, tecrübeli.
2: Tabii. Tabii.
0: Ama genç oyuncu tercih ettiler.
1: Uttara genç oyuncu bence bambaşka bir performansa
0: girebilir,
1: bambaşka bir gelişim de sağlayabilir ama Uttara'dan bağımsız olarak söylüyorum. Masuaku'yla makul bir noktada Beşiktaş anlaşabilirdi. Bence Beşiktaş'ın da son dönemde yaptığı en önemli hatalardan bir tanesi oldu.
0: Çok
1: bana
0: büyük
1: göre.
0: Hata. Tabii. Hepimize göre.
2: Demokratik kongrede görüyoruz.
0: Yani
2: neler
0: nasıl oynuyor değil mi hala? Bas bas bağırdım ben. Burada başkanla zaten çok ters duruma düştük başkanla. Yani orada ben söylüyorum diye başkan hep söylerim. Bir karşılaştığımız bir şeyde gecede sen dedi hep yayınlarda söylüyorsun dedi. Tutmuşsun bir Masuaku, Masuaku ya Masuaku da bozmuşsun dedim. Ya dedim Masuaku da ne bozacağım dedim. Elinizdeki kaliteli bir oyuncu tutsaydınız dedim. Yani niye tutmadınız? Bak sonra ne oldu? Kaç tane oyuncu denedin Masuaku'dan sonra? Yurase'yi aldın dedik ki Yurase'den bir şey olmaz. Hakikaten olmayacağını gördük gitti. Yurase'yi aldın gönderdin. Rıdvan'ı aldın, aldığın adam. Sen karla satmışsın gittin ona yakın bir sattığın paraya yakın bir parayla aldın getirdin Rıdvan'ı. %100 verim alamadın. Şimdi üçüncü bir sol bek aldın. O yüzden diyorum bu sol bundan sonra Serdal Adalı yönetiminin transferde hata yapma lüksü yok. Yok. Bu net oyunculara gidecekler. Ha benim kafamda net mi değil mi çok net değilmiş gibi geliyor bana. Umarım yanılırım. Bakın umarım yanılırım. Ama oyuncuyu da dedim ya oyuncuyu da kesinlikle göz ardı şimdi, etmemek lazım. Ligler başlasın göreceğiz ne olacak.
1: Nübel konusu var abi onu da bir konuşalım. Bir de Salih Özcan'ı konuşmak istiyorum ama kaleci konusu da çok merak ediliyor. Çünkü Beşiktaş'ın 20 günden de az kaldı. Yani şurada bir tahminen 19 gün var. Artık 20'nin de altına düşüldü. Michelin maçına.
2: Michelin.
1: Beşiktaş'ın şu anda Emre Bilgin dışında kalecisi yok.
0: Yani şu anda ben sana söyleyeyim yani Ömer tamam sol bek de lazım. Sol açıkta lazım ama birinci sırada SOS veren bölgesi kaleci. Kalecisi yok Beşiktaş'ın.
2: Ersin kampa götürülmedi.
0: Yok.
1: Yok Ersin'in sözleşmesi tamamlandı.
0: Tabii anlaşma yapılmadı.
1: Şunu da ekleyeyim öyle bırakayım sana Kartal abi. Trossler imzalarsa Michelin turuna yetişir mi diye mesaj atan izleyicilerimiz var. Merak edenler var.
0: Biraz
1: hani hem
0: geliyor.
1: Ben Trossler hem Nübel'le ilgili toplam bilgi olsun. Bu oyuncular Dünya Kupası'nda olduğu için tamam Nübel hani Almanya ile elendi ama tatili ama devam ediyor.
0: Tabii canım.
1: Trossler zaten şu anda Belçika ile devam ediyor. Yani Belçika bugün Birleşik Devletler elense bugün derken maçı 7'sinde Türkiye takvimine göre yani orada 6 burada 7'si sabah oluyor. Yani ayın 7'sinde elenen bir oyuncu Birleşik Devletleri elense bile Belçika
0: onun da
1: yani
0: anca Belçika'ya gider.
1: Tatil yapsa ha onun da
0: Belçika'ya anca gider.
1: İmkansız yani yetişmez bence Beşiktaş da böyle bir planlama yapmaz diye düşünüyorum.
2: O riske de girmez
1: yani öyle bir oyuncu lazım.
0: Yani.
1: Genel bir cevap olsun. Yani Trossler da transfer edilse, Nübel de transfer edilse Michelin turunda
0: zor,
1: bu oyuncular olmaz.
0: Zor bu oyuncular olmaz ama şu var. Beşiktaş'ın bir an önce bu kaleci sorunu çözmesi lazım ki hakikaten zor bir durum. Ha, şimdi antrenmanlarda bakıyorum. Özellikle Vincenzo Italiano'da kaleci antrenöründen ayrı alarak çalıştırıyor Emre'yi falan.
2: Adımlamaları çalıştırıyor.
0: Tabii tabii gösteriyor, şey yapıyor. Çünkü hoca da biliyor. Yani belki büyük ihtimalle Emre ile çıkacak şeye, maça. Midland maçına, ki çok çok önemli bir rakibe karşı. O yüzden kaleci sorunu bir an önce çözülmesi gerek ki her şeyden önemlisi işte sol bekti, sol açıktı falan, onlardan önce bitmesi lazımdı ama bitiremediler. Kampa yetiştiremediler. Belki bu kısa vadede Türkiye'den bir tecrübeli bir kaleciyle, yerli kaleciyle olabilir. Bir anlaşma olabilir. O hemen kampa gelebilir. Şey güzel. Maçında da, Midland maçında da olabilir. Onun dışında ama üst düzey bir yabancı kaleci, işte ağırlıklı olarak konuşulan isim Nübel. Sanki Nübel olacakmış gibi geliyor. O Nübel'i de
1: şu oyuncuyla
0: bitirmeye
1: anlaştı,
0: çalışacak.
1: Ama Bayern'le ilgili bir
0: Bayern'de biraz olmuş. Sıkıntı. Ben yani oyuncuyla anlaştıysa Bayern'le de kulübüyle de anlaşır diyedi. Yani o da çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum ama Nübel'e de gelen teklifler varmış. Yani belki oyuncu farklı bir kulüp bakabilir. Ama Beşiktaş'ın bu sene maddi anlamda bir önemli oyuncular, önemli meblağlar ödeyeceğini biliyoruz. Tabii kolay değil. Yeni bir takım kuruluyor. Yeni bir takım, yeni bir heyecan. İşte hoca hakikaten, evet, antrenmanlara bakıyoruz. Ben de Cem'e katılıyorum.
2: Çok
0: yani
2: heyecanlı.
0: Bir heyecan, bir şey getirmiş. Böyle bir enerji gelmiş takıma. Toparlanmış gibi gözüküyor ama her zaman işte demin dediğim gibi acele etmemek lazım. Hoca için de yanlış olur. Yani şöyle olacak, böyle olacak dememek lazım. Ondan sonra lig başlayınca maalesef bir iki kötü sonuçta hemen hocayı yerin dibine sokuyorlar. Nereden aldınız, nereden getirdiniz? Çatlak sesler başlıyor. Beklemek lazım. Benim de şahsi görüşüm, ben Vincenzo Italiano'nun şampiyon yapar yapmaz, onu ayrı mesele, onu söyleyemez. Kimse söyleyemez zaten tamam. Şu an. Bir heyecan katacağını düşünüyorum Beşiktaş'a. Yani geçmiş seneden, geçen sezondan farklı olacakmış gibi geliyor. Tabii ki elindeki oyuncu kalitesine de bağlı. Yani o da kaliteli bir kadro isteyecektir. Bakalım ne gibi transferler yapacak. Yapılan transferler tutacak mı? Bir de o var. Yani biz şimdi burada evet söylüyoruz. Trossard diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Futbol bu yani. Belli olmaz. Oyuncu gelir burada alışamaz, edemez. Yani o yüzden beklemek zaman her şeyin ilacı derler ya. Öyle bakıyorum olaya. Kamp dönemi geçiriyor Beşiktaş. Ama tabii ki şu var. Kamp döneminde transferlerin yetişmemesi, sadece işte Kassam'a geldi. O da geç geldi kampa. Doğal olarak son transfer olarak geldi. Yani transferlerin olmaması tabii ki sıkıntı. Yani kampa transferlerle gitmek her zaman sizi rakiplerinizden bir adım önde kılar.
2: Senelerce takip ettim tabii. Abi o kampları.
0: Yani
2: oraya
0: aynen öyle.
2: Oyuncular erken geldi, taktiksel çalışmalar, oyuncu
0: çok
2: grubuyla
0: önemlidir.
2: Beraber
0: yükleme yapıyorsun
2: etmek.
0: Mesela şimdi bakın, bütün transferler gelecek diye bir kaide yok. Olmaz zaten. Kimse yapamaz bunu. Yapamaz ama hiç yoktan böyle bir omurgayı yavaş yavaş oluşturacak böyle 3 ismin, 4 tamam. ismin falan gelmesi daha iyi olurdu. Mesela bir santrafor'u sonra alabilirsiniz. Santrafor transferleri zor olur. Hep geç gelmiştir. Tabii. Beşiktaş'ta yaşadı bunları. Dembabalar, Abubakarlar, Mario Gomez'ler. Bunlar hep geç geldiler. O olabilir ama işte bir kaleci, bir ne bileyim bir sol bek, bir orta saf falan, stoper, bunları bitirmeniz lazımdı. Yine söylüyorum, geç kalındı. Geç kalındı.
1: Yankio yetişecek Midland maçına. 10 Temmuz, yanlışım yok.
0: Geliyor,
1: onlar
0: geliyor.
1: Temmuz'a katılıyor.
0: Onlar geliyor.
1: 10 Temmuz'a katılıyor ama...
0: Onlar geliyor ya, onlar oynar. Şeyde oynarlar. Midland maçında oynarlar. Orada bir sorun yok ama yani yine de eksik kadro.
1: Tabii.
0: Eksik kadro yani. İnşallah umarız yani Beşiktaş Avrupa'da bu sefer olur. Midland'ı eler. Ama Allah korusun yani aksi bir sonuç olursa inşallah o beklenilen tepkiler olmaz. Çünkü bir konferansa devam etme durumu olacak. Bu şekilde devam edeceksiniz yani.
2: Ama Dünya Kupası zaten. Transferler
0: ya işte
2: zor.
0: Şanssızlık.
2: Bir de
0: o da var.
2: Oyuna bakışı tabii. da bence biraz değiştirmek zorundayız. Ya yani 21 yaşında Uttara diye bir oyuncu almışsınız. Bir önemli metrik daha vereyim. Mesela Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla isabetli orta açan U23 sol bek oyuncuları arasında birinci sırada. Her maç başına 2 tane bunu yapabiliyor. Neden bunları anlatıyorum? Aslında bizim hep bir oyun ezberimiz var ve transfer ezberi. İsim, marka, belki yaşının sonuna geldiğinde hiç şöyle düşünmüyoruz. 21 yaşında geldi. 2 sene 3 sene

0: de gayet iyi oynadı 4 sene. Sonra onun satışından da para kazanacak kesinlikle. Kulüp.
1: Tabii yani canım, o çok önemli.
0: Ben bu tür mesela çalışmalara olumsuz bakmıyorum. Gelsin burada oynasın.
1: Ben de bakıyorum tabii canım. Potansiyeline para kazanın. Bakalım. Tabii.
0: Ama tabii ki tabii. Şuna da varım. Hani Grimaldo ismi çok konuşuldu. Şimdi sanırım Atletico evet. Madrid'e gitti. Yani
1: birçok isim
0: evet. Hani öyle
1: konuşuldu.
0: Bir isim de gelse hayır der misin desem demem. Ama o da gelsin bence böyle potansiyelli oyuncular
1: bunlar
0: da olsun.
1: Bunlar da gelsin. Tabii canım baksa ilan geldi. Genç oyuncu bak genç oyuncu gibi ben kaslama gelmesin demiyorum zaten. Ama Beşiktaş'ın yıllardır en sorunlu bölgesi olduğu için böyle daha net bir oyuncu tabii, daha böyle ah tamam işte buradan Beşiktaş bulduk. Sorun yaşamaz buldu denilebilecek bir isim olsaydı çok daha iyi olurdu. Tabii. Ama bu demek değildir ki Kassama'nın gelip burada oynayamayacak tutmayacak şeklinde öyle bir şey yok. Evet. Onun için bekleyelim görelim diyoruz. İyi olacaktır hücum anlamında ben de sık iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ha, defansif anlamda göreceğiz. Görmeliyiz yani. Çünkü bu lig farklı bir lig. Bizim ligimiz farklı bir lig. Yani hoca da bu ligi tanımıyor. Kassama da tanımıyor. Yani evet devamlı hücum güzel doğru. Beşiktaş'ın daha doğrusu büyük takımların genlerinde var. Evet. Önde evet. Baskılı oynamak. Bu zevk bir verir
2: de,
1: insana.
2: Salih Özcan'a konuşmak lazım. Şimdi Salih özellikle son Birleşik Devletler maçında milli takımın Orkun'la yan yana oyunuyla dikkat çekti. Tabii o oyundan sonra hemen akıllara bir de İspanya maçı geldi.
0: Evet onda da iyi oynamıştı.
2: Evet deplasmanda Orkun ve Salih'le çıkmıştı milli takım ve İspanya'dan puan almayı başarmıştık. Şimdi Kartal abi Salih Özcan konusu devre arasında da çok sıcaktı geçen
1: vardı,
2: yıl.
1: Daha önce de vardı,
2: olmadı evet. Beşiktaş ücretle anlaşamadı Salih'le. Ama yeniden o eski defter açılmış gibi görünüyor ve sanki geçen yıl olmayan transfer bu yıl daha yakın gibi.
1: Daha yakın gibi bana da öyle geliyor. Yani ara transferde de ara transferde özellikle zordur. Yani bu tarz oyuncuları almak. Ya bu kez olacakmış gibi geliyor. Yanılmıyorsam yani kulübünde de çok fazla şey bulamadı. Yani çok oynayamıyor. Oynamıyor yani eskisi kadar.
2: Hiç oynamıyor
1: neredeyse. Yani hiç oynamıyor neredeyse. Doğru söylüyorsun hiç oynamıyor neredeyse. Yani milli takıma gidiyor oynadığı maçlar var ama burada Beşiktaş onun için de bir fırsat yani ben oyuncunun da istekli olduğunu duyuyorum oyuncu da buraya gelip oynamak isteyecektir evet he, oyun planı mıdır şans mıdır nedir doğru milli takımda Orkun'la iyi tutturdu burada da zaten gelirse öyle bir şablon yapabilir Vincenzo yan yana oynatabilir nasıl yapacaklar tabii onu göreceğiz en kötü ihtimalle çok çok iyi bir alternatif. Şimdi biz tabii. ilk 11 oyuncularını aynen. söylüyoruz ama geçtiğimiz sene falan kulüben de zayıftı senin. Kulübünden oyuna sokup maç çevirecek adamın yoktu Beşiktaş'ın. O nedenle en kötü ihtimalle Salih çok çok iyi bir kulübe alternatifi olur. Yani soktuğun zaman öyle ya da böyle Salih Özcan bir dönemin en iyi oyuncularından biri. Yani o yüzden ben Salih'in transferinin bu sefer olacağını düşünüyorum. Kulübe açısından özellikle baktığımızda çok yerinde bir karar olur.
2: Vallahi 11'de ama yani
1: 11'de de oynar. Yani biz kulübe çok diyoruz ama yani oyuncu. 11'de de oynar. Yani niye oynamasın? Yani kaliteli bir oyuncu. Yani
2: bir kimya var yani.
1: Tabii orada. Canım. Tabii kaliteli yok. Bir oyuncu.
0: Hem kimya var senin altını çizdiğin.
1: Elbet oynayacak.
0: Hem de Kartal abinin anlattığı konu kıymetli. Bir de oyuncunun şöyle bir bölümü var. Oyuncu böyle birebir çatarak basarak değil aslında o alanları o kadar iyi bir alan bilgisi var ki o kadar iyi kapatıyor ki yani her gittiği alanda oyuncular geçmeye çalışıyor Salih'e ama bir Salih, iki Salih, üç Salih sürekli duvar gibi görüyorsunuz. Yani gidip mesela İsmail Yüksek gibi birebir adama basmak yerine daha böyle alan kapatıyor. Arkada böyle bloklar kuruyor. Oyun bilgisi çok yüksek.
1: Altyapısı şey.
0: Çok çok beğendiğim bir oyuncu.
1: Tabii.
0: Ve Beşiktaş'a çok fazla katkıda bulunabilir. Senin söylediğin gibi ben mesela 11 başlasa hayır demem asla.
1: Doğru.
2: Yani Orkun Salih ikilisi iyi şeyler vaat ediyor bana göre. Kağıt üzerinde ki sahaya yansıması da oldukça iyi görünüyor.
0: Mesela bakalım. Salih Olaytan, Orkun. Mesela benim aklıma da o geldi. İnanılmaz. Çok dinamik.
2: Ki Orkun'un daha da önde kullanabileceğin, evet, ceza sahasına daha fazla sokabileceğin bir
0: mesela
2: ortası.
0: Mesela Salih Olaytan merkezde inanılmaz bir konfor alanı yaratabilir. Orkun'u sürekli ön tarafa atabileceğiniz bir formasyon olabilir.
2: Şimdi bugün tabii hem Başkan Adal'dan hem de Beşiktaş Denetim Kurulu üyesi Özgür Şentürk'ten açıklamalar vardı Kartal abi. Biraz onları konuşmak istiyorum. Şimdi Başkan çok önemli açıklamalar yaptı ama altı çizilecek noktalardan bir tanesi şu. Bize hep diyorlar borcu artıran yönetim olarak ama biz borcu azaltıyoruz dedi. Bu konunun üzerine de sıklıkla durdu birkaç kez.

0: ifade etti.
1: Evet.
0: Bunun dışında tabii Dikiltaş'tan gelen gelirle ilgili biraz soru işareti var şu anda. O konuda da açıklama yaptı başkan. Özgür Şentürk Bey de diyor ki önümüzdeki bir yıl içerisinde Beşiktaş'ın diyor 97 milyon euro gibi bir nakit açığı olacak. Dikiltaş'tan gelen 20 milyon euroyu da koyarsak diyor, yani düşersek diyor 77 milyon euro gibi bir nakit açığı var diyor. Bu tablo diyor hep hani buralarda tabiri caizse çekirge bir zıplıyor, iki zıplıyor ama çok da yerimiz kalmadı diyor.
1: Evet.
0: Ama başkan da bu açıklamayla çok aynı görüşte değil gibi.
1: Şimdi ben de gittim şeye, divan toplantısına. Yani ilk baştan değil, sonlu, ortaları sonlarına doğru gittim. Zaten elimde de şu an şey var, rapor var. Bir kere şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın borcu hemen ilk girişi onunla yapayım. 27 milyar 414 milyon diye devam ediyor. Yani 27,5 milyar TL Beşiktaş'ın borcu var. Yani hakikaten yüksek bir rakam. Başkan bunları doğru söylüyor. Bu denetleme kurulu raporunda da var şeyler. O kadar şeyli ki, detaylı ki, yani çok çok şeyler var. Söylersek zaten şey yetmez, zaman yetmez. Mesela UEFA'da olunmaması diyoruz ya biz, ya mesela geçtiğimiz sene başkan ne dedi? Ya UEFA'da işte biz çok önemli değil, biz ligi istiyoruz. Oyuncular isterse şey yapar dedi mesela, oynarlarsa kendilerine oynar. Ama öyle değil. Bakın denetleme kurulu raporu ne diyor? Dönemin en kritik zayıflığı UEFA gelirlerinde görülmektedir. UEFA gelirleri 570,4 milyon TL'den 100 milyon TL'ye gerileyerek %82 oranında düşmüş ve tek başına 470,3 milyon TL'lik negatif etki yaratmıştır. Bu kulüp bütçesi üzerindeki etkisini açık biçimde ortaya koymaktadır diyor. Yani biz Avrupa'da olmayalım, önemli değil, öyle değil işte, öyle bakmayacaksın. Bakın 570'ten 100 milyon TL'lere düşmüş. Şu an Beşiktaş'ın her türlü gelire ihtiyacı var. Her türlü gelire. Yani UEFA'dan işte şu gelecek, bu gelecek falan değil. Her türlü gelire ihtiyacı var. Evet, geliri arttırma yönüne çalışmalar var. Yani yapılıyor, doğru. Allah var, yani sponsorluklar öyle ya da böyle bulunmaya çalışılıyor. Önemli sponsorluklarla anlaşıldı. Yapılmıyor, hiç yapılmıyor diye bir şey yok. Ama eleştirilecek yanlar da var. Yani kusura bakmasınlar. Ya biraz da eleştiriye açık olacaklar yönetimler, başkanlar. Doğru. Yani bu koltuğa oturuyorsanız eleştiriye açık olacaksınız. Gazeteci de eleştirecek. Tabii. Denetleme kurulu da sizi uyaracak.
0: Öyle bir şey var abi. Sadece hani UEFA'da olmamak, UEFA'dan aldığın gelir değil ki. Bunun maç günü var, maç günü sattığın ürün tabii var. Yani birçok yan geliri var aslında.
1: Tabii. Bayağı herhalde hepsi var. Mesela bak bir şey yani. Daha. Hasılat kalemleri incelendiğinde 28.2.2026 itibariyle kulübün toplam gelirlerinde bir önceki 9 aylık döneme göre yaklaşık 683 milyon TL'lik bir daralma yaşandığı görülmektedir. Net satışlar 5,78 milyardan 5.10 milyar TL'ye gerilemiş. Bu düşüşte özel UEFA gelirlerindeki sert azalış belirleyici olmuştur. Yani birçok açıdan, mesela futbolcu giderleri, kiralama giderleri artmış. Geçen yıl 72.6 milyon TL olan bu kalem diyor, bu dönem 486.5 milyon TL'ye yükselmiş.
2: Çok büyük yükseliş.
1: %570 oranında artmış diyor. Ne diyor? Bu kadro planlaması kısa vadeli yüksek maliyetli çözümlere yönelildiğini göstermektedir. Bu düzeyde bir kiralama maliyeti sürdürülebilir sportif yapılanma ile bağdaşmamaktadır. Denetleme uyarıyor sizi.
2: Uyarıyor.
1: Bakın şimdi tamam. Mesela başkanın, şimdi ona da geleceğim. Başkanın konuşmasında bir şey var. Onu, bu Dikiltaş'la ilgili konularda. Yani denetlemenin görevi nedir? Denetlemek ve uyarmak.
2: İkaz ediyor.
1: Bu yalnız Serdal Adalı yönetimine mahsus bir şey değil.
0: Değil, evet.
1: Fikret Orman'ı da uyardılar. Ahmet Nur Çebi'yi de uyardılar. Hasan Arat'ı uyardılar. Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki geçen dönem raporunda Hasan Arat yönetimini neredeyse yerden yere vurdu. Bak, yerden yere vurdu. Hiçbir şey olmadı ama. Başkan o zaman sesini çıkarmadı Sayın Serdal Adalı. Niye şimdi kızıyorsunuz şeye, Gökhan Tiryaki'ye? Sizi uyardı diye. Niye kızıyorsunuz? Aynısı Hasan Arat'a. Rahmetli Süleyman Başkan'a da ben denetleme kurulu raporlarında, divanlarda eleştiriler olduğunu hatırlıyorum.
2: Zaten önemli, bu iş böyle kulüp için yapılıyor.
1: Evet, yani kulüp için yapılıyor. Yani biz buradan söylerken taraftarlar da kızıyor bize. aman diyorlar, size mi kaldı?

0: kaldı kardeşim kulübün borcu? Tabii ki bize kaldı.
1: Tabii ki.
0: Bunları söylemek durumunda. Sizin de düşünme. Taraftar tam taraftar gözüyle bakıyorlar. O gelsin, bu gelsin, bu gitsin, ama öyle değil. Bak ne diyor denetleme kurulu üyesi? Önümüzdeki sezon diyor 70 milyon euro civarı bir şey çıkacak öne diyor. Ekstradan. Tablo çıkacak ortanıza. Neyle kapatacaksın? Dikili taş düştükten sonra bak. Dikili taş düştükten sonra başka gelirin de yok yani. Sürdürülebilir gayrimenkul anlamında. O yüzden yani insanların eleştirilerine kulak vermeli lazım yöneticilerin, başkanların, herkesin. Bu kulüp herkesin. Bu kulüp Beşiktaş kulübü Türkiye'nin en köklü kulübü. Ve kamuoyuna açık bir kulüp. Herkes Beşiktaş'ın yararını düşünmek durumunda. Biz de yararını düşünmek durumundayız ki söylüyoruz zaten. Serdal Bey'in şahsına bir mahsus bir şey değil bu. Öbür dönemlerde de söyledik. Aman borçlar artmasın, şöyle olmasın. Ya kusura bakmasınlar ama 9-10 ayda 10 milyar TL'ye yakın borç artmış. Ben bugüne kadar Beşiktaş'ın içindeyim. Bu kısa dönemde bu kadar borç arttığını görmedim. Önemli. Bakın görmedim. Bunu da söylüyorum yani. Tamam. Ya bunları öz eleştiri olarak alacaklar yani. Ha, ister alsınlar ister ama kendileri bilir, ama sonuçta kulüp zarara gidecek. Ha, tabii ki şey var. Gelirleri artırıcı projeler var. Doğru söylüyor başkan. Yani bu dönemde özellikle diyor, son dönemde biz çoğu yönetimden daha fazla bir şeyler yapmaya çalıştık. Evet. Yani bir çalışma var. Onu kimse yadsıyamaz zaten. Hiçbir zaman tek taraflı bakmamak lazım. Ama eksik bir şey varsa da söylenmesi lazım.
1: Çok güzel bir tablo çıkmış, evet, abi ortaya. Oradan söylemiş, bakılsın, ders alınsın, ders eksik alınsın, bölümünü daha, evet, iyisi yapılsın.
0: Ders alınsın, yapın. Denetleme kurulunun görevi de o zaten. Denetleme kurulu zaten bunu yapmıyorsa görevini yapmıyor demektir.
1: Tabii.
0: Bakın burada isimler önemli değil. Serdal Bey olur, Hasan Bey olur, Fikret Bey olur. Kim olursa olsun Beşiktaş her şeyden üstündür Beşiktaş'ın kurumsal yapısı. Beşiktaş'ın kurumsal yapısı giderse Beşiktaş falan kalmaz ortada. Bunu bilecekler. Yani buraya bakıyorsun işte, yani 9 aylık ara dönem bir finansal tablo, kulübün operasyonel anlamda çok ciddi bir yapısal sorunla karşı karşıya olduğunu açık biçimde göstermektedir diyor. Yani zarar var diyor, yani her anlamda zarar var diyor. Bunu tabii ki yani başkan ve yönetim kurulu düşünmek durumunda.
2: Zarar var diyor ama başkan da diyor ki bakın biz hani UEFA'dan işte 3-4 yıl sonra ona hani borçsuzluk kağıdı demeyeyim
0: ama onu hep her yönetim hani yapıyor.
2: Emareleri yönünde bir şeydeyiz, eğilimdeyiz, o noktadayız. Hani siz böyle diyorsunuz ama UEFA ile de böyle bir işbirliğimiz var yıllar sonra diyor.
0: Tamam da o yıllar sonra değil, UEFA ile zaten finansal fair play her yönetimde olmuştur yani. Zaten futbolculardan borçsuzluk kağıdı alıyorsun. Bu ilk yapılmış bir şey değil benim bildiğim kadarıyla. Ha şu var, evet, genel anlamda şuna katılıyorum mesela, en önemli konu. Başkanın da rahatsız olduğu ve bugün denetlemeye tepki gösterdiği konunun ana maddesi, işte denetleme kurulu raporunda dikili taştan gelen 1.2'lik milyar TL'lik ön ödemenin avansın işte yöneticilere, menajerlere falan işte gittiği yönünde.
2: Koyalım Kartal abi, tamamlıyoruz bu bölümü. Ara sonrasında saat başına karşınızdayız.
3: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor.

0: sonrasında direkt bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Gökereşli, İshaklı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata, Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi, kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot, sert bir şut sol ayağıyla, kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32, Kunde çevirdi, Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında 2. sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha, grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61, Olise vurdu, Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa, Mbappe'nin pası Olise'ye, Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı, Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar, oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.

0: Aspor Radyo.
1: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Biz de transferleri konuşmaya devam ediyoruz ama tabii gündem sadece transfer değil. Çünkü transfere bağlı maddi konular da var. O maddi konular ya da mali konular diyelim Kartal abi bugün Beşiktaş'ın gündemindeydi. Evet. O konularla ilgili bilgiler aktarıyordun. İstersen evet. Orayı tamamla sonrasında Fenerbahçe'ye geçelim.
2: Şimdi zaten bu mali konular olmasa transferi konuşamayacağız. Çünkü para olmadan transfer yapamazsınız. Tabii. O yüzden bunları daha çok konuşmamız lazım. Yönetimler de zaten konuşuyorlar. Şimdi bugünkü toplantıda Başkan Serdal Adalı'nın denetim kuruluna en çok yüklendiği konu raporda belirtildiği şekilde Dikiltaş'tan gelen 1.2 milyar TL'lik avansın yöneticilere ve diğer giderlere aktarıldığı yönündeydi. Bunun art niyetli olduğunu, işte bu şekilde olmamalı, daha böyle izaha muhtaç bir şekilde açıklanması gerektiğini dile getirdi ve bu tepkisinin nedenlerini de sıraladı. Şimdi Sayın Adalı şunu diyor. Evet diyor, biz oradan gelen parayı yöneticilerimiz bir kısmını yöneticilerimize ödedik diyor. Doğru, bunu kabul ediyor. Zaten açıklamada da kabul etmişlerdi. Ama şu bilinmesi lazım diyor. İşte denetim kurulu bunu yazmadı diyor. Bu yüzden art niyetli görüyorum diyor. Nedir o? Olay şu. Bu işte gelmeden, yani o avans gelmeden 2 ay önce faiz borçları, yani faizi ödeme konusunda yöneticilerden ricada bulunuyor Serdal Adalı. Yani avans gelmeden önce, bir an önce bu bankalar birliğine olan borçları ne kadar yavaş yavaş değil de hemen böyle kapatırsak bizim lehimize. Borçları kapatma adına yöneticilerden ricada bulunuyor. İşte bazı yöneticiler bu konuda destek sağlıyor, maddi destek. Ve işte bir kısmını, o faizin bir kısmı, o aylık, iki aylık faizi ödüyorlar. Nasıl olsa diyorlar ki iki ay sonra işte Dikilitaş'tan, projeden bize bir avans gelecek. O avansı normal şartlarda yatırmaları lazımdı faiz borcu kapatma adına. Çünkü kongrede yönetim bu şekilde onay aldı. Yani bu paranın hiçbir şekilde ne transfere, ne bilmem işte yöneticiye, ne menajere falan hiçbir şekilde harcanmaması yönünde yönetim kurulu onay aldı. O yüzden insanlar tepki gösterdi. Yani bizim onayımıza rağmen siz yöneticilere ödüyorsunuz şeklinde. Yani olayın bu kısmında bu var. Yani tepkiler de haklı. Başkanın bu şekilde konuşması da doğal. Doğru. Çünkü o da diyor ki ya doğru ama ne kadar erken kapatırsak o kadar kar bizim için diyor. İki ay erken kapattık, faizi ödedik diyor. Daha az ödemiş olacağız ileride diyor. Bu bizim avantajımız aslında. Bakıldığı zaman doğru. Gayet doğal. Yani tabii ki şimdi insanlar yöneticiler de buraya para ver, tamam, maddi olarak bazı katkılar sunacaklar. Para veriyorlar. Paralarını almaları da gayet doğal. Kimse niye parasını aldı diye de kızmanın bir manası yok. Yani bu dönemde bir para veriyorsanız ekonomik olarak onu tabii ki alacaksınız. Tamam. Ha şu var. Zamanlaması belki manidar. Ben öyle görüyorum. Yani biraz acele edilmiş gibi görüyorum. Geçmişte de yöneticiler ellerini cebine attılar. Ama ne zaman bu paralarını aldılar? Mesela Ahmet Bey en son, Ahmet Nur Çebi. Ahmet Bey de ödediklerini aldı geri. Ama görev süresi bittiğinde, kongre olduğunda, kongreye doğru aldılar paralarını. Yani şu an görevde devam eden bir yönetim var. İnsanlar ona tepkili. Yani ne oldu yani, yangından mal kaçır gibi niye aldınız hemen paranızı? Ve artı kongrenin bir kararı var. Hı. O yüzden tepkiler var. Ama Serdal Bey'in de açıklamasının ben doğal olduğunu düşünüyorum. Yanlış bulmuyorum. O da diyor ki biz diyor evet yöneticiler aldı ama arkadaşlarımız kolaylık sağladı diyor. O kolaylık olmasa kulüp daha da zarar edecekti diyor. Doğru mu? Bence doğru. Hı. Yani o yüzden de böyle bakmak lazım. Ama denetlemenin de sadece denetleme burada suçludur demek bence yanlış. Yani ben başkanı biraz şey gördüm, agresif gördüm bu konuda.
1: Son dakikamız var. Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fas çeyrek finalde Fransa-Paraguay maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Fransa Paraguay'ı kuvvetle muhtemel ki elerse. Fransa Fas maçı 2022'de yarı finalde oynanmıştı. Fas'ın da biraz üzgün olduğu bir maçtı. Sakatlık problemi yaşadığı bir maçtı. Fransa kazanmıştı. O maçında bir rövanşı olacak. Fas gerçekten ikinci yarıda iyi bir oyunla Kanada'yı mağlup etti ve böylelikle Dünya Kupası'nda son 16'ya 3 ev sahibi de kalmıştı. Ve ilk ev sahibi vedası da Kanada ile gelmiş oldu diyelim. Fas'ın siri devam ediyor.
2: Ömer, son olarak şöyle kapatacağım. Beşiktaş'la ilgili olarak artık Beşiktaş yönetiminin, bu yönetim olur, daha sonra gelecek yönetimler olur, bir an önce gelir ve gider dengelerini sağlamaları lazım. Yani bir yöneticinin, iki yöneticinin cebine bakmaması lazım koca kulüp. Hı hı. Burada kurumsallık önemlidir. Mesela Süleyman Başkan'dan sonra Fikret Orman ve Serdar Bilgili dönemlerinde Beşiktaş hakikaten kurumsal bir kimliğe bürünmüştü. Yani çok nadir böyle yöneticiler elini cebine atıp bir şeyler. Yani çok kısa böyle bir kulübün ihtiyacı olur. Amen, ona bir şey demem. Ama böylesine büyük hassas konularda yönetimden alalım falan, bunlar olmaması lazım. Bakın Beşiktaş bir an önce bu dengeyi sağlaması lazım. Gelirlerini çoğaltması lazım. Asıl sorun bu. Gelirler çoğalacak. Gider zaten var. Gelirini çoğalttın mı zaten o giderini karşılayacaktır. Bunu yapmaları lazım. Yani bu dönemde, bu devirde artık yöneticiden alayım falan falan, bunlar yani boş işler. Peki. Geçti yani. Yöneticilerden de böyle bir istekte bulunamazsın. Ha, yönetici sponsor olur mesela, bir şey olur. Ayrı mesela nasıl Ali Koç sponsor oldu kulübüne. O ayrı bir şey. Sponsor karşılığında bir şey alırsın. Ama öbür türlü oradan alayım, borç alayım, işte oradan avans gelir falan. Yaptığın zaman da böyle tepkilerle karşılaşıyorsun. O nedenle Beşiktaş bir an önce bu hassas dengeyi kurmalı ki bu durumlara düşmesin. Yani transfer, tamam her şey transfere bağlanıyor ama yüksek transferler de bir sonuç değil. Beşiktaş mali tablosunu düzelsin de ondan sonra transferleri yapar. Doğru. Sorun değil.
1: Şimdi Cem, Fenerbahçe ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Benim kulaklığım beni rahat bırakırsa komple gitti. Abi, bu benim kontrolümde olan bir şey değil.
2: Alacaksın artık.
1: Aramızdan kendisi sessiz sedasız diyeceğim ama duyuldu, ayrıldı. Mason Greenwood'la ilgili gelişme var Fenerbahçe'de. Roma Greenwood'a çok ciddi bir teklif yapmıştı. O teklifin üzerine belki çıkmadı Fenerbahçe ama 50 milyon euroya yaklaşık bir teklif yaptığı konuşuluyor ve Fenerbahçeli iki tane yöneticinin de Fenerbahçe için Greenwood transferini bitirmek için Fransa'ya gittiği konuşuluyor. Greenwood transferinde sıcak saatler yaşanıyor Fenerbahçe'de. Tabii bu önemli noktalardan bir tanesi de şu, şunu soracağım. Greenwood için zaten istekli iki kulüpten bir tanesi Fenerbahçe. Doğru. Yani çok istekli kulüp vardı resmi teklifi yapan.
0: Doğru.
1: Roma ve Fenerbahçe. Şimdi cezanın konuşulduğu bir ortamda. En son Ake transfere geldi, 23 tane yabancı oyuncu oldu Fenerbahçe'de böyle bir ortamda. Greenwood da gelirse şu an için 24. oyuncu olur.

0: olacak. Yani Fenerbahçe'nin yolları ayırması gereken isimler var. Tabii ki ayrılık olacaktır ama böyle bir ortamda Fenerbahçe 50 milyon euroya yakın bir Greenwood transferini de bitirmek üzere.
1: Ömer Saraç, masada Greenwood varsa her şeyi bir kenara koyarım. Greenwood'u alırım. Niye diyeceksiniz? Son iki sezonda yaptıkları çok net ortada. Sadece atmıyor, attırıyor, asisti var, golü var. Fenerbahçe'nin ön tarafta öngörülemeyen bir silahı olur. Greenwood masadaysa ben diğerleri konuları hiçbirini konuşmam. Hepsi bana teferruat gelir. Gerekirse o 8 tane oyuncudan bir şekilde çıkmanın yolunu bulurum. Greenwood'u Fenerbahçe'ye alırım. Bütün bunları da saha içine bakarak söylerim. Saha dışında çünkü konuşabileceğimiz oyuncuya ilişkin tonlarca konu var. Hani o biraz bizim meselemiz gibi değil şu anda. Ben saha içine bakarak konuşuyorum. Fenerbahçe'nin mutlaka Greenwood varsa, alabilecek konumdaysa alması gerektiğini düşünen taraftayım. Şöyle düşünelim. Sağ tarafta Greenwood, Fenerbahçe'nin gelecek sezonda olası şöyle bir cümlesini tedavülden kaldırır. Nedir bu cümle? Fenerbahçe kapanan takımlara karşı zorlanıyor cümlesini Greenwood geldiği andan itibaren asla duymayız. Bir kere inanılmaz bir kilit açan oyuncu rolünde, o görevde Fenerbahçe'nin bence lige damgasını vuran transferi olur. Nathan Ake konusunda da inanılmaz bir olumsuzluk bulutu geziyor havada. Oyuncunun pozitif yanları var, oyuncunun negatif yanları var. Şöyle başlayalım Nathan Ake'ye dair. Fenerbahçe üst düzey oyun kurucu bir stoper aldı. Fenerbahçe'nin son dönemdeki en büyük sorunu geriden oyunu doğru başlatamamaktı. Sizin Nathan Ake'niz varsa siz geriden oyunu çok doğru şekilde başlatırsınız. Kesin. Sadece Nathan Ake ile sınırlı kalmaz. Bence Nathan Ake transferi kalede de Ederson'un devam edeceği anlamına gelir. Geçmişte beraber oynamış iki oyuncudan bahsediyoruz. Portekiz'in sağ kanadında, sağ beki Semedo'yu da düşündüğünüzde Fenerbahçe baskı yapıldığında baskıyı çok rahat kırabilecek bir oyuncu grubu. Şikmenyer'i de bu işin içine koyarız. Evet, olumlu yönlerinden bahsederken şunu da söyleyelim. Özellikle Fenerbahçe'de zaman zaman Kante ve Guendouzi geri gelmek zorundaydı. Topu alıp çıkarmak için. Artık elinizde Nathan Ake varsa çok iyi bir başlangıç yapabilir. Oyun başlangıcı olabilir. Eksik yönleri sakatlık konusu. Evet, sakatlık konusundan muzdarip oyuncu. Geçtiğimiz sezon evet çok fazla sakatlık yaşamadı. Bunun bir sebebi de aslında oyuncunun bence doğru kullanımıydı yaş almasıyla birlikte.
2: Doğru.
1: Oyuncu daha az kullanıldığı için belki de o sakatlığı yaşamadı. Ama şunları da söyleyelim. Daha önceki yaşadığı sakatlıklar atletimiz zemine darbe vurdu. Mesela birebir de zorlanır mı? Zorlanabilir. Bunların altını çizelim. Hava toplarında zorlanır mı? Zorlanabilir. Geçtiğimiz dönem Fenerbahçe'nin özellikle gelen kornerlerde, yüksek hava toplarında başarısız olduğu sekanslar anlarla dolu. Goller bu nedenle yendi. Böyle bir durum yaşanabilir mi? Evet. Oyuncunun bence hava topları konusunda da bir sıkıntısı var. Ama bir şekilde oyun başlangıçlarında çok fazla Fenerbahçe'ye yardım eder. Oyuncu ilginç bir profil. Covid döneminde sıkılıyor çok. YouTube'dan bakarak piyano çalmayı öğreniyor. İyi bir piyanoda resital verebilecek konuma gelmiş oyuncu. Kadıköy'de de en sağlam resitalini verirse ben kendi adıma şaşırmam. Aslında oyuncunun özelliğini ben söylemiyorum. Pep Guardiola söylüyor. Çok özel, seçkin bir oyuncu. Oyunu kafaya taktığında, konsantre olduğunda gerçekten bizim birçok sorunumuzu çözdü açıklaması var. Fenerbahçe penceresinden şunu da söyleyeyim. Bu kadar anlattıktan sonra karar alıcı konumda olsan kim olur dersen ben Bologna'dan Lokomi benim tercihim olurdu. Çok net olarak.
3: Beşiktaş'ta istiyor.
0: Müthiş bir stoper ama çok talibi çok var yani.
3: Var. Çok zor yani, gözüküyor.
0: Şu biraz enteresan Cem. Yani şimdi tabii Greenwood transferi çok heyecanlandırdı.
1: Tabii,
0: Fenerbahçe taraftarını. Ama yani hep yaptığımız işte arkadaşlarımızla yaptığımız bağlantılarda, Fenerbahçe'ye yakın isimlerle yaptığımız sohbetlerde Fenerbahçe'nin hani transferlerden önce oyuncu elden çıkarması gerektiği tabii konuşuluyordu.
1: %100.
0: Ama Ake ve muhtemelen Greenwood imzası gelmiş olacak üst üste. Yani Fenerbahçe'den bu transferleri tabii ki bekliyorduk ama ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Ben biraz daha gecikmeli bu transferlerin olmasını bekliyordum. Ama yönetim şu anda transferde hızlanmış görünüyor.
1: Aziz Yıldırım Başkan ve ekibi artık şampiyonluğu çok net olarak kafalara takmış durumdalar cümlesini ben kurarım. Özellikle Greenwood transferinden sonra. Eğer Greenwood transferi olursa lig

0: dengeleri bence değiştirebilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır kanatta böyle bir oyuncu profili yok. Şöyle düşünelim. Ön tarafta Vedat. Sağ tarafta Greenwood. Sol tarafa da Richarlison ismi konuşuluyor. Mesela inanılmaz bir üçlü olur.
1: Evet.
0: Şimdi kanattan bir kere gol ve asist mutlaka gelecek.
2: Yani Richarlison konusundan emin olamadım. Ya Fenerbahçe zaten yani geçen yılda işte transfer döneminde hani Lukman'a talipti. Ya Lukman çok iyi bir oyuncu, o ayrı. Tabii, ama hani
0: çok iyi bir oyuncu.
2: Bence net bir, özellikle Edin Dzeko'dan sonra 9 eksikliği var Fenerbahçe'nin.
0: Var.
2: Yani Richarlison o bitirici mi? Değil.
0: Değil. Ama şöyle bir kanat oyuncusu olarak eğer sol kanatta zaman zaman kullanabileceğimiz bir ön taraf oyuncusu olarak tercih edilirse ben Richarlison'a hayır demem. Ama onda da hep şerhimizi koyalım. Sakatlıklar ve çılgınlıkları, hani o da ne kadar tabii burada bir şekilde masada tartışılırken o boyutlara nasıl bakılır onu da görebiliriz. Peki. Ama şunu da çok net söyleyelim. Ya Greenwood varsa bence Fenerbahçe Vedat'la önde santrofor oynasın. Greenwood gol de asistli işini de çözer. Evet. Bence inanılmaz bir kilit açıcı oyuncu. Aa, sol taraf Fenerbahçe'nin bir de Tarişka'sı var, Asensio'su var. Asıl mesele senin söylediğin çıkılması gerekenler.
2: Gelen yine bir son dakika bilgisi, Fenerbahçe'nin de Sergio Girassi için yine teklifini yükseltti.
0: Yani
2: bilgisi, yani Girassi işi de kapanmış değil.
0: Tabii. Tek başına Vedat da kalmayacak.
1: Demek ki zaten
0: Girassi konusu da var. Ben sürpriz bir isim, mesela Oli Watkins ismi çok konuşuluyor.
2: Konuşuldu, evet.
0: Eğer öyle bir şey olursa Fenerbahçe rüya takımı kurar zaten ya. Düşünebiliyor musunuz? Oli Watkins, bir yanda Greenwood, hadi solda Kerem, hadi Richarlison gelmedi diyelim. Arkada Asensio. Ben Asensio'nun ön tarafta mesela böyle bir üçlüyle ön tarafta ikili oynadığında kendi performansının ve oynatıcı oyuncuların performansını iki katına çıkartır.
1: Oynatır da oynar da.
0: İnanılmaz. Öyle. Ama orada da sadeleşmeler gelir. Artık gözünüzü kapayıp hani zarar da edeceksiniz buradan. Kulüp de zarar görecek ama çok fazla oyuncuyla sadeleşeceksiniz. Ama ben özellikle altını çiziyorum. Sağ dışını çok konuşuruz. Hani Greenwood özelinden hep ben sağ içine bakarak anlatıyorum. Sağ içinde yaptıklarıyla Fenerbahçe'nin artık o kapalı savunmaları falan deler geçer. Hep söylüyoruz ya, delici kanat oyuncusu. Atar, attırır, şut tehdidi var. Bence müthiş bir oyuncu ve gelen o sıcak haber bence tüm Fenerbahçeleri heyecanlandırmıştır. Çünkü Fenerbahçe'de ben kendi tezimi söyleyeyim, ondan da vazgeçmiş değilim. Ben Fenerbahçe'nin eski dönemine çok özendiğini anlatırken hep bu eski metaforu üzerinde duruyordum. Hatta Nathan Ake, Ederson birlikteliği de eskiye bir gönderme. Artı bir bunu sayarız. Hani ben geçmişten beri hep şunu sayıyordum. Hani Aziz Yıldırım eski başkan, İsmail Kartal eski teknik direktör, Vedat Bürüç eski futbolcu, Nathan Ake, Ederson da beraber oynadılar. Eski bir hikayesi var. Yani bu boyutuyla da bakalım. Ama Fenerbahçe'de ben özellikle altını çiziyorum. Ömer'in biraz önce verdiği haber. Ya Greenwood konusunda ben emin değilim. Çünkü Roma'da hatta ya çok çok istediği konusunda çok fazla haber okudum. Roma'nın. Greenwood'u Türkiye'ye getirebilirlerse, Fenerbahçe forması giyerse ligde dengeleri değiştirir kadroları.
1: Kesinlikle önemli oyuncu ya. Yani hakikaten çok, o senin dediğin gibi rakip tarafı, yani o bölgeyi çok çok yıpratacak, bertaraf edecek bir oyuncu. Önemli transfer olur. Hakikaten önemli transfer olur. Ama tabii şimdi kolay değil yani, böyle transferleri işte biz çok zor bekliyoruz hemen olsun falan, yani bütün kulüpler için geçerli. Fenerbahçe, işte Beşiktaş'ta uğraşıyor birçok oyuncu için. Öyle kolay değil yani, insanlar istiyor hemen bir anda gelsin ama önemli oyuncuların transferi öyle bir günde, iki günde, bir haftada, on günde falan bitecek gibi değil. Onu da bilsinler. Bilsinler.
0: Abi ilginç bir şey söyleyeyim. Aziz Yıldırım bir açıklama yapmıştı. Hemen başkan olmadan önce Ederson gideceği söyleniyor. Asla ben o görüşte değilim. Ederson'la konuşacağım. Hani mümkün mertebede hani derdi ne? Önce bir konuşacağım. Evet. Şimdi ben bu Nathan Ake transferiyle ikisini birleştiriyorum mesela kafamda.
1: Yani çünkü atmadı yani, silip atmadı.
0: Atmadı ve acaba bir plan mı işliyor? Ta o günden bugüne ne?

0: Nathan Ake kafada vardı. Ederson'la birlikte uyumları. Çünkü Nathan Ake uzun süre oynadılar ve bir şekilde oradaki alışkanlık da defans savunma kurgusunda önemlidir. Yani şimdi Nathan Ake açılacak. Skriniar bir boyuta belki de Ederson onların arasına girecek. Fenerbahçe hep artı biri bulacak. Bütün bunlar bir planın acaba bizim göremediğimiz yapbozun bir parçaları mıydı? O yüzden mi Aziz Yıldırım Bey çok net konuştu Ederson içinde?
1: Şimdi şöyle bir şey var bence.
2: İsmail Hoca'nın hiç düşüneceğini tahmin etmemekle birlikte şimdi Fenerbahçe Ake'yi aldı. Fenerbahçe'nin elinde Oğuz Aydın var.
0: Evet.
2: Fenerbahçe'nin elinde Archie Brown var.
0: Archie Brown var.
2: Fenerbahçe'nin elinde Kante, Gendouzi ve İsmail gibi çok önemli merkez oyuncuları var. Yani Ederson gibi topu yine çok iyi çıkaran bir kalecisi müthiş var. Nereye bağlayacağım? Yani Skriniar'da daha önce bu oyun planına çok aşina. Fenerbahçe aslında üçlüye çok yatkın.
0: Doğru, %100. Oldu. %100 katılıyorum. Sağ tarafta Oğuz'u kanat bek yaptı. Solda da Archie zaten kanat bek. Oynar yani.
2: Aynen öyle. Zaten çok oynamış net oynar bir isim. Skriniar zaten var Inter'de bunu oynuyordu.
0: Oynuyor.
2: Ake zaten çok alışkın.
0: Esas işi zaten üçlünün sol stoperi.
2: Kante, Gendouzi, İsmail gibi merkezlerin varsa zaten üçlüde. Önemli olan aynı zamanda merkez. Yani bilmiyorum. Şimdi taraftar biraz alerjik bakıyor üçlü konusuna. Yani çok hoşuna gitmiyor taraftarın. İsmail Hoca'nın da ben o risk alacağını düşünmemekle birlikte Fenerbahçe'nin aslında böyle önemli bir opsiyonu var.
0: Tabii var. Bir de çok önemli şimdi. Siz çok doğru isimlere gidiliyor. Mesela Greenwood ismi Fenerbahçe açısından çok doğru bir isim. Nathan Ake beğenilmiyor ama bence Fenerbahçe şöyle düşünün. Jaden'ın sol stoper olduğu bir sezon geçirdi. Jaden bir stoper değil, iki sol stoper değil. Bunlar çok önemli kavramlar. Siz
3: çok
0: oraya şimdi bir stoper ve sol stoper aldınız.
3: İyi de bir stoper.
0: Evet.
3: Tecrübeli bir stoper.
0: Çok önemli. Şampiyonluklar kazanmış. Winner karakter.
3: Zaten.
0: Çok önemli. Ve herkes şimdi boyundan bahsediyor. 1.80 boyunda. Acaba hani o üstünden çok fazla kafa vurdurur mu? Endişeleri var. 1.89'luk Jaden neredeyse Fenerbahçe'nin yediği bütün kafa gollerinde hatası var. Üstünden vurdurdu.
3: Bazı oyuncuların zıplama özelliği çok daha fazla.
1: Direktörü Ferud'un geç gelin şu anda Fransa'da olduğu konuşuluyor.
0: Yapboz tamamlanıyor şu an kafamızda.
1: Greenwood transferiyle ilgili onu söyleyeyim. Yani Roma 45 milyon euro artı bonuslarla ilgili bir teklif vermiş. Fenerbahçe'nin bu teklifin üstüne çıktığı konuşuluyor.
0: Çok ilginç. Bu teklifin üstüne çıktı.
1: Çıktı ama 50 milyon euronun da altında oldu. Belki birkaç milyon euro hani üzerine çıkmıştır ama işte aşağı yukarı bonuslarla birlikte 50 milyon euroluk bir teklif olacak tabii ki.
0: Çok önemli. Eğer bu işi çözerlerse Fenerbahçe taraftarı çok uzun süredir zaten bir bunalımda. Çünkü Greenwood ismi baştan çok konuşuldu. Diğer aday Hakan Safi tarafından aslında kendisinin de bir seçimde öne sürdüğü kozlardan biriydi. Ben olsam Aziz Yıldırım Bey'in penceresinden zaten o transferle ilgili bayağı yol alınmışken ben çözme tarafında olurdum. Bunu ben çok net olarak söyledim. Fenerbahçe'nin böyle bir transfere ihtiyacı var. Çok net olarak var. Ve bunu çözebilirlerse bence yapbozun parçaları benim kafamda yavaş yavaş oturmaya başladı. Ederson kalede, Nathan Ake gibi çok önemli bir stoper getirdiniz. Merkezde şimdi eksilmeler olacağından bahsediliyor. Oraya takviyeler gelecek. Ön tarafta Vedat, evet sakatlandı, çok geçmiş olsun ama önemli bir santrafor. Oli Watkins ismi hep konuşuluyor.
3: Santrafora santrafor oyuncu alınması gündemde ekstradan.
0: Tabii Girassi var.
3: Girassi var.
0: Girassi olmasa Oli Watkins ismi yani geçiyor.
3: Yani var.
0: Fenerbahçe'de
3: takviye olacak.
0: Bizim belki de göremediğimiz bir planın adım adım işlendiği yönünde de benim bir kanaatim var şu anda.
1: Şöyle düşündüğünde sağda Greenwood, merkezde Asensio, solda Kerem.
0: Kerem.
1: Bilmiyorum ya da başka bir seçenek. Santrofor'da Girassi. Ne hayal ettiriyor sana?
0: Valla atar, attırır, bir kere keyif verir, ön tarafı inanılmaz dinamik, rakibi boğar, ön alan baskısını çok net görebiliriz, Asensio kafasını kaldırır, Greenwood'un iç koridor koşullarını görür, Greenwood sıfıra iner, geriye çevirir, Asensio'nun gollerini görebiliriz, rakip stoperleri boğan, ön tarafta Grassi olmazsa Oli Watkins, Kerem'in

0: performansı 2'ye artar. Fenerbahçe inanılmaz bir iş yapar.
1: Ne güzel canlandırdı bak.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani abi. Şimdi ben böyle kafamda ben de böyle de bir maç oynanıyormuş gibi.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağdan o soldan bu.
2: Alişka'yı da görmüşken bizim ekranda şimdi böyle bir durumda tabii yani kulübe de önemli ama belki bir Talişka ayrılığı da bu tamamen tabii. Benim fikrim
1: olabilir.
2: Gün hale gelebilir yani,
1: olabilir. Bak
2: yani.
1: Ben sana şunu söyleyeyim. Geçen sene de ya bu görüldü. Talişka artık fizik olarak kaldırmıyor yani. Hele hele üst düzey maçları böyle üst üste. O nedenle hazır olmayan bir Talişka'yla devam edeceğini göndermenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum.
0: Abi ilginç şeyler konuşuluyor. Talişka'dan da çıkabilir. Hatta Kante'den de çıkılabileceği konuşuluyor. Kante'nin çünkü çok önemli
1: maliyeti
0: rakamları
1: yüksek.
0: Var.
1: Tabii
0: yani oradan
1: yüksek.
0: Bir alan açmak için bu transferlere mesela Paris FC'nin ilgisi olduğu söyleniyor. Onların son dönem böyle sahiplerinde falan değişmeler olduğu, oranın bir ilgisi olabileceğinin hep altı çiziliyor.
1: Evet.
0: Ben mesela Kante'den de çıkılırsa şaşırmam.
1: Olabilir.
0: Ha, ne kadar doğru tabii o da tartışılır. Çünkü Kante son dönemde oynadığında formu çok fazla artmıştı.
1: Alışmıştı.
0: Ama tabii buralara da önemli oyuncular aldıkça bir şeylerden de vazgeçmeniz gerekiyor. Bana kalırsa vazgeçilecek oyuncular da belli. Diego Carlos'tan %100 çıkacaklar.
1: Doğru.
0: Çünkü oyuncu da zaten gelmedi. Komodo çok iyi bir performans göstermişti. Fred işi çok ilginç oldu. Fred, İsmail, Kartal'ın geldiğini görünce inanılmaz sevinmiş. Mutlu olmuş çünkü geçmiş dönemde en iyi performansını İsmail Hoca ile verdi ama... Evet. Zaman da geçti.
1: Yani
0: oyuncularda yaşaldı. Fred de o dönemki Fred mi? Bana kalırsa ben Fred'den çıkma yönünde mesela karar verebilirim. Gelecek oyuncuya göre.
1: Sakatlanmaları ya oluyor fazla. Yani
0: tabii, geri dönüşleri çok zor
1: tabii,
0: oluyor.
1: Garantisi yok ve çok sağlam geri dönemedi.
0: Tabii.
1: Ama sonlara da toparlamıştı. Yani oynadığı maçlarda kötü değildi ama dediğin gibi artık
2: ya
1: zamanı
2: de,
1: geçiyor.
2: Bence doğru partneri olmadı. İsmail Hoca'dan sonra mesela Amrabat doğru bir partner değildi Fred için.
0: Değildi.
2: Ya sonrasında zaten giderek hani düşüş gösteren bir performans. Bakalım ilginç bir noktaya doğru gidiyor Fenerbahçe. Yani beklenmedik bir anda hız arttıran bir Fenerbahçe yönetimi.
0: İnanılmaz
2: var.
0: Vites arttırdılar. Çok doğru tanımlama. Herkes Fenerbahçe'den bekliyordu. İnanılmaz bir eleştiri yağmuru vardı. Fakat bir anda Nathan Ake, bir de şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerden farklı Fenerbahçe'nin radyosundan duyuyoruz mesela transferleri. Hiç kimse de yazamıyor. Hani bu oyuncu geldi. Böyle oldu. Aziz Yıldırım kanunları ben devreye girdi demiştim geldiğinde. Sürprizlere açık olalım. Gerçekten de transferleri Fenerbahçe açıkladıktan sonra yazabiliyoruz.
1: Peki. Evet öyle doğru. Aziz Bey bu konulara hakimdir.
2: Şimdi geçelim Galatasaray'a. Aslında Galatasaray'da transferden daha ziyade kutlamalar devam ediyor. Bunu biraz eleştiren bir taraftar grubu da var Kartal abi. Hani tamam şampiyonluk evet 4 yıldır tamam ama hani kutlamalar hala devam ediyor. Biraz da transfere mi yönelsek diye eleştiri geliyor bazen. Böyle bir eleştiri alıyor Galatasaray taraftarından. Ama hani baktığımızda takım çekirdeğine de Galatasaray'da hani birçok önemli isimle yine devam edilecek zaten. Ama Icardi'nin belirsizliği, işte John Duran konuşuluyor. Merkeze gelecek oyuncu kim olacak? Bu gibi durumlar var. Belki bir Davinson ayrılığı olabilir Dünya Kupası'ndan evet. Sonra. Aslında Galatasaray'da da hani 4-5 oyunculu gelen giden anlamda bir hareketlilik de yaşanabilir.
1: Ya şimdi ya tepki neye göre tepki? Mesela ben de bugün baktım Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği bir şampiyonluk gecesi olmuş. Ya gayet doğal. Yaz ayındasın. Şimdi oraların en güzel günleri, yazın güzel günleri. Fatih Hoca gelmiş konuşuyor falan. Başkan orada, Okan Hoca. Okan Hoca büyük ihtimalle orada tatilde. Yani gelmişler, kutlayacaklar yani.
2: Yedisini de açacak Galatasaray.
1: Evet yani şimdi Galatasaray'ın büyükler arasındaki en rahat pozisyonu olan takım Galatasaray. Geç açıyor, ona göre transfer yapacak. Dünya Kupası bitecek, elindeki oyuncu, oradan alabileceği oyuncular olacak. Daha rahat pozisyonda. He çalışma elbet vardır. Ha, çalışma yoksa o zaman eleştirin. O zaman bir sıkıntı başlar. Sonuçta Galatasaray'ın da transfere ihtiyacı var.
2: Tabii ki.
1: Ama işte bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe gibi değil. Ya Beşiktaş da Fenerbahçe yeniden yapılanıyor. Ama Galatasaray'ın öyle bir yapılanmaya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın zaten kadrosu belli, çekirdek kadrosu. Adamlar her sene üstüne koya koya 2, 3, 4 en fazla iyi kaliteli oyuncularla kadrosunu takviye ediyor. Ya korkulacak bir şey yok burada. Galatasaraylar adına söylüyorum. Ama bakıldığı zaman da tabii ki mesela bir Icardi pozisyonu nedir? Yani ben bu saatten sonra Icardi'nin olacağını zaten düşünmüyorum. Doğru. Icardi'nin yerine bir santrofor arıyordur Galatasaray. Okan Hoca daha doğrusu. Oraya birini alacaklar. İşte şey, Sanchez iyi bir şey çıkardı. Ne derler? Turnuva. Gidebilir. Giderse de Sanchez ayağında bir stoper bulmak durumundasın. Hatta ondan da daha kaliteli bir stoper bulmak durumundasın ki Şampiyonlar Ligi var. Ancak o zaman böyle bir transfer giderse böyle bir transfer ihtiyaç duyar. Bir orta saha oyuncusu lazım mı? Lazım. Lazım. Hücuma dönük. Yani santrofor arkası. O bölgede dolaşabilecek bir kreatif oyuncuya ihtiyacı var. Onun dışında çok böyle belki bir sol bek, pardon sağ bek olabilir. Sağ bek olabilir. Saç, şey boya dönüyor galiba. Ondan sonra Salahi'nin satılma durumu var deniliyor. Ya yani belki bir sağ bek. Yani Galatasaray'ın 3 bilemediğiniz en fazla 4 transferle yine sezona transfer sezonu kapatacakmış gibi görüyor. O yüzden böyle bir rahatlık var ama çalışma da olması lazım. Yani çalışma yoksa o zaman diyebilirsiniz. Ya kardeşim tamam eğlenin, şampiyonluğu kutlayın da bir taraftan da çalışın.
3: Tabii.
1: Tamam kadronuz var. Ama bu kadroya daha da koymanız lazım ki siz hedefiniz belli. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğiniz sene yakaladığınız başarının artık daha da üstlerini kovalamanız lazım. Galatasaray'ın hedefi bu olmalı lazım. Tabii ki onun dışında lig hedefi yine olacak. 6. şeyi takmak isteyecekler, yıldızı falan. Yani o ayrı mesele. Ama ilk etapta Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmanız lazım. Ki o kadronun, yani güçlü Galatasaray kadrosunun bile çoğu maçta Şampiyonlar Ligi'ne yetmediğini gördük. Zorlanmanın da ötesinde yetmediğini gördük. Bazı bölgelerde.
3: Doğru.
1: Santrofor'u ayrı tutuyorum. Santrofor'un iyi.
3: Aynen.
1: Kalecin iyi. Stoper'in Sanchez iyi. Ama ona rağmen Abdülkerim zaman zaman şey yaptı, sıkıntı yaşadın. Beklerde sıkıntı yaşadınız. Özellikle sol bekte.
3: Doğru.
1: Mesela bir sol bek de olabilir. Bilmiyorum kim, yani düşünüyorlar mı? Bir sol bek de alabilirler. Yani rahat olan taraf Galatasaray. Ama tabii ki rahatlığın da bir derecesi var. O derece nedir? Hı. Galatasaray kulübü, başkanı, yöneticisi, işte hocası bunu biliyordur herhalde. Yani bilmek durumda artık. Bu saatten sonra da bu kadar tecrübe kazanmış bir yönetim ve teknik adam. İşte Eylül'de Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Ağustos'ta lig başlayacak. Yani biz şu gün yapsak olur falan demeyeceklerdir. Biraz gecikebilir Galatasaray'ın şeyleri, transferleri diğer rakiplerine göre. O da dediğim gibi geç açmanın verdiği bir avantaj var. Hakikaten avantaj. Şimdi Fenerbahçe'yle Beşiktaş'a bakıyoruz. İkisi 22-23 maç oynayacak. Tabii. Temmuz'un Efendim? Sıcağında.
3: Tabii.
1: Düşün. Temmuz'un sıcağında bu maç oynayacaksın ki hazırlık maçından yeni çıkmış. Hazırlık maçından yeni çıkmış olacaksın. Hı. Ama Galatasaray Eylül'de daha oynayacak. Hem de yani grupta oynayacak. Ağustos'ta da lig başlayacak zaten. Yani ligin zaten 3-4 haftası böyle bir şeyle geçer. Hı. Onun dışında Eylül'e kadar Galatasaray'ın imkanı var. Ama tabii ki önlemlerini almışlardır herhalde. Planları vardır diye düşünüyorum.
0: Odegaard konuşuluyor. Norveç'in bando şefi. Yani Galatasaray'a ben Odegaard'ın gelmesi inanılmaz keyifli olur. Ya ben özellikle izlemek isterim ki Galatasaray'ın da böyle merkezde 10 numara pozisyonunda hani bir sürü rolü yükleyebileceğiniz bir isim. Bence Odegaard Galatasaray'a çok yakışır. Ki ben Galatasaray'ın o kutlamaları yaparken senin söylediğin gibi abi BC planlarında çok çalıştığını düşünen taraftayım. Yani ben Can Uzun konusunda mesela Galatasaray derinden çalışmalarını yürütüyor.
1: Tabii.
2: Bence de.
1: Yani, İlla vardı onu söylüyorum.
0: Çok net olarak yani sadece şimdi bir eğleniyorlar kısmı var ama eğlenmekte hakları, yani dördüncü kez şampiyon oldular.
1: Ya izinde zaten adam yani tabii ki eğlenecek. Tabii ne yapsın yani?
0: Dinlenecek.
1: Tabii canım.
0: Ona göre planlar yapacak mı? Ama.
2: Mesela Telegraf'ta bir haber çıktı bugün. Ben de şimdi onu hani netleyeyim diye baktım. Martin Odegaard'ın Galatasaray transfer olmak için herhangi bir görüş

0: görüşme yapmadığı, menajeri Björn Kvarme'nin de İstanbul'a gelmediği konuşulmuş. Hmm,
1: ilginç.
0: Telegraf bunu net bir şekilde yalanlamış.
1: Yalanlamış. Evet, zaman zaman böyle yalanlamalar oluyor. Tabii perde arkasından neler olduğunu ilerleyen zamanlarda görüyoruz. Ama ya profil olarak mesela benim çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'ın merkezinde. Galatasaray'ın bence işte Mertens sonrası hep bir 10 numara arayışı da sürüyor. Ama mesela Can Uzun bence Galatasaray'ın gerçekten hedeflerine çok uyacak. Galatasaray'ın geleceğine de çok önemli yatırım bence olabilecek bir oyuncu.
0: Bu arada 27 yaşında Odegaard yani.
1: Tabii 27.
0: Hani böyle bir transfer yani Türk transfer tarihine bence kazınır.
2: Maliyet ne gözüküyor?
0: Abi güncel. Şöyle 2 yıllık kontratı var Arsenal'la. Şimdi oyuncunun güncel değeri 65 milyon euro.
2: Kolay değil ya.
0: Yapılan iddialar, yani yazılan iddia 40 milyon euroluk bir bonservisi oyuncunun çıkış transferinin ama yapılabileceği yok çıkış yani değil.
2: Çıkış maddesi falan.
0: Ama ben 40 milyon euroyu Arsenal'ın Odegaard'ı yani elinden çıkaracağını sanmıyorum.
1: Peki Arsenal şampiyon kadrosunu bozar
0: gerek
1: mı?
0: İstemezse. Bir yanlışlık olsa gerek.
1: Arsenal şampiyon kadrosunu bozar evet mı mesela?
2: İngiltere şampiyonundan oyuncu alıyorsun. Çok önemli bir şey. Yani. Olursa tabii. Olursa. Ama kolay değil. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Müthiş oyuncu. Çok keyifli. Seyredin.
2: Niye gelsin bir gelsin abi? Bir de gelir mi şimdi? Tabii. Bilmiyorum yani, istemez oyuncu ya.
1: Çok da gündemde.
2: Niye gelsin abi İngiltere'den?
1: Her maçtan sonra davul çalıyor. Yani.
0: Evet. Arsenal'la bir sorun da yok şu anda.
2: Şampiyon olmuş, bilmem ne yapmış. Şampiyonlar yani, Ligi
0: olur
2: olacak.
0: Olur mu? Şöyle, Osimhen'den sonra her türlü şey evet olabilir.
2: Ya olabilir.
0: Olabilir.
1: Canım, topa basarak gitmek lazım tabii, orada. Tabii.
2: Olabilir ama yani oyuncu tarafından bakarsak.
0: Ama bu transfer iddiası bile beni şaşırttı yani. Kendi yani
2: zor yani.
0: Şeyime göre söyleyeyim yani, yörüngeme göre söyleyeyim. Doğru. Öyle söyleyeyim, ben şaşırdım yani.
2: Bence de yani ben çok kolay bir şey olacağını, yani kolay bir transfer zaten değil ama olma ihtimali de bilmiyorum. Çok görmüyorum açıkçası.
1: Şu ana kadar bence yazılanlar arasında olursa, en mantıklı Can Uzun. Can Uzun hikayesi.
2: Ya Can Uzun'u ben alacağını düşünüyorum.
1: Elinde sonunda Galatasaray o işi çözer gibi geliyor bana.
2: Bana da öyle. Oyuncu da zaten istiyor.
1: Oyuncu da istiyor.
2: O yüzden
1: biraz kulübüyle Frankfurt'la o rakamlar üzerinden konuşuluyor. Galatasaray'ın öyle bir profile de ihtiyacı var. Galatasaray hep sıradan Okan Buruk Hoca o merkeze o koşulları istiyor. Mesela burada aldığınız zaman Can'ı sadece bir sol kanat olarak düşün. Bir 10 numara, o iç koridor koşulları, topu sağa sola çekip attığı şutlar, özellikle uzak direğe bıraktığı plaseler. Galatasaray'ın öngörülebilir aslında bir oyunu var ön tarafta. Onu biraz daha bilinmezliğe sürükleyecek bir profil. Ya yani o da Galatasaray adına çok olumlu olabilir. Bir de Kartal abinin söylediği kıymetli, Galatasaray zaten düzenli bir ordu. Yani eksik bölümleri çok çok az. Sadece güncelleme yapıyorsunuz. Daha ileri upgrade, yükseltme yapıyorsunuz. Hani bunlar için de çok acele etmesi de gerekmiyor. Şansı o açıdan da var. Ya, bekliyor.
2: Tabii
1: Galatasaray
2: şimdi
1: tok satıcı ya. Yani doğru, sakin böyle koltuğuna doğru oturmuş. Bence süreçleri izliyor ya, Galatasaray.
2: Rakiplerine bakıyorsun şimdi Beşiktaş. Yeni hocası var. Yeni tabii takım kuruyor. Fenerbahçe yeni hocası var, yeni başkanı var. Yeni tamam takım yani. Tamam, Fenerbahçe'nin de mesela Beşiktaş'a göre daha şey. Yine bir oturmuş kaliteli bir kadrosu var. Ama çok eksikleri de çok.
1: Çok.
2: Beşiktaş'ın daha da çok. Ya yani o yüzden burada avantajlı olan taraf yine Galatasaray.
1: Tabii.
2: Gözüken o. Yani nedir mesela Galatasaray, işte söyledik. Icardi gidecek. Onun yerine evet, Icardi ayarı ya da Icardi'nin daha ayarı, alt ayarı da alabilirsin. Çünkü senin zaten birinci santroforun bu ligin kalburüstü bir santroforu. Evet. Bırak bu ligi, Avrupa'nın sayılı santroforları arasında.
1: Tabii,
2: o yüzden öyle bir sıkıntın yok. Ha, oldu da gitmek istedi adam Osimhen. O zaman farklı şeyler denersin. Ama Icardi tarzında ya da Icardi'nin daha da alt ayarında bir santrofor. Zaman zaman Osimhen'i dinlendireceksin Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde falan. Otur kardeş diyeceksin şuraya, sen ligde Rize'ye karşı şöyle oyna, böyle oyna, şey dinlen. Öyle bir o tarzda bir oyuncu alacaksın.
0: Fenerbahçe'den açıklama gelmiş. O açıklamayı okuyayım ben. Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir. Hatta haberi yapan gazeteciyle de ilgili yine bir bölüm var. Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edilmesi ve Fenerbahçe taraftarının sistematik biçimde yanlış yönlendirilmeye çalışılması nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Hmm. Fenerbahçe Spor Kulübü meslek etiğine bağlı, doğruluğu esas alan hiçbir medya mensubuyla sorun yaşamaz. Benimsediğimiz iletişim anlayışı açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır. Ancak kulübümüzü

0: spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, Fenerbahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir. Büyük Fenerbahçe taraftarının da gerçek habercilikle algı oluşturmaya yönelik asılsız yayınlar arasındaki farkı en doğru şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmi iletişim kanallarından kamuoyuyla paylaşılacaktır.
1: Aziz Yıldırım kanunları devreye girdi diye gelmiş. Altını çizmiştik. Bir kez daha bu kanunların nasıl işlediğini görüyoruz. Aslında Fenerbahçe iletişim açısından da hızlı ve doğru bilgilendirme yapması bu açıdan kıymetli. Fakat şu da var, gazeteci haberin peşinde koşar. Haber yapmaya çalışır, yönetim de haberi saklar. Yani bu iş böyle gider. Ama tabii orada vurgu yapılan yerler biraz daha farklı bölümler var. Ama gazetecinin işi de o transferi öğrenmektir. Yani benim burada aslında eleştirdiğim bir konu da var. Gazetecileri de toplumun önüne çok atıyoruz zaman zaman. Yani gazetecinin işi bu. Siz saklarsınız, gazeteci öğrenip kamuoyuna duyurmakla mükellef bunu.
2: Kesinlikle öyle.
1: Yani çoğu zaman da burada yanan gazeteci oluyor ama doğru bir anlayış değil bu. Yani siz sadece gazeteci üzerinden o konfor alanınızda bütün işlerinizi kolaylaştırmak için işinize geldiğinizde gazeteci bir aparat olarak kullanmaya çalışırsınız. Bütün haberleri bir şekilde
2: o kendi lehlerine olan haberleri sızdırırlar.
1: Ama bir yandan da iş yani. Başka bu. Ve şunu da söyleyeyim, çok fazla ben yalanlama gördüm meslek hayatım boyunca ama bir süre sonra da doğru o oldu. Yalanlamanın tabii doğruya dönüştüğünü de bir tabii şekilde görebilirsiniz. Ama çok net olarak altını çizeyim, ben Fenerbahçe'de bambaşka bir dönem açıldı. Sürprizler her zaman olacak Fenerbahçe'de.
0: Şimdi şöyle, kulüpleri şu açıdan anlıyorum. Şimdi bir isim yazılıyor. Yazılınca bir beklenti oluşabiliyor. Yani
1: yükseliyor.
0: Bu tamam, bu tamam.
1: Doğru.
0: Ama şimdi sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Real Madrid'de de ilgili, tabii Barcelona ile ilgili, herkes, La Liga, Premier Lig kulüpleri.
2: Her yerde çıkıyor canım.
0: Yani yani tek tek saymayayım, bütün kulüplerle ilgili, herhangi bir oyuncuyla ilgili günde belki yani yüzlerce haber yapılıyor. Transfer dönemindeyiz çünkü. Kulüplerin de buna çok takılı kalmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii ki.
0: Yani.
1: %100 katılıyorum. Ya bir de bütün ya iş bütün günah keçisi gazeteciler mi Allah aşkına? Ya sosyal medyada yazılanların haddi hesabı yok. Gazeteci bir şekilde bir yerlerden bir haber alıyor. Bazen bir kaynaktan doğrulatıyor. Bazen 2-3 ki bunu double check yapmadan yayınlanmaması gerekiyor ama mesleğin de bizi getirdiği bazı noktalar da var. Ya yani bazen ulaşamıyorsunuz da. Yani o kapıyı çalıyorsunuz, tabii, siz oradan dönüş de gelmiyor.
2: Mecbur bir şekilde güveniyorsunuz, yazıyorsun
1: ve kendinize onu yazıyorsunuz. Tabii. Ama meseleyi ben gazetecilik üzerinden okumanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Ki ben bu açıklamaya rağmen de mesela Greenwood transferi olursa da şaşırmam. Onu da söyleyeyim.
2: Olabilir ya, olabilir. Her tabii mesleği tabii böyle şey yapıyorlar. Ne derler? Ters manyal derler ya tabii. Yani.
1: Ya siz açıklamadınız.
2: Hedef şaşırtma.
1: Ben açıkladım. Hedef ben açıklayacağım güne kadar. Tabii. Bu kapalı kalacak. Siz yazamazsınız.
2: Daha önce olmuştur bir görüşme. Şimdi yoktur. Adam tabii şimdi duymuştur. Yazmıştır yazan arkadaş. Şimdi yok derler. Mesela bu iş böyledir. Dediğin gibi yani şunu bilmeleri lazım başkanların, yöneticilerin. Yani gerçekten mesleğini severek, evet, onuruyla yapan ve çalıştığı kurumlara bağlı olan medya mensubu arkadaşlar kimseden icazet almadan haberini yazar arkadaş. Yok o başkan bunu demiş, bu başkan bunu demiş.
1: Bunda da olmaz gazetecinin.
2: Olmaz.
1: Bir bagajı yoksa herhalde gazetecinin, canım, gazetecinin bir şeyiniz sadece meslek kurallarına uygun çalışıyorsa, evet, yazar haberini.
2: Yani ben şuna da karşıyım yani. O kulübün menfaati öyle bir şey yok ya.
1: Yok, asla.
2: Gazeteci duyduğunu yazacak. Neyin menfaati bu, yani? Bir yönetici konu, değiliz, bir şey değiliz yani.
0: Bu konu biraz şöyle. Şimdi kulüpler 10 transfer yaptığında nasıl 6-7 tane transfer iyi çıkarsa, yani biz kulübü başarılı görüyoruz.
1: Evet, görüyoruz.
0: Ama iyi çıkmayan yani başarılı olmayan 2-3 tane transferi var. Yani %70'i başarılı, %30'u başarısız, değil mi? Hatta kulüpler ne denir? Böyle bir konu açıldığında da hani bizim başarımızı hiç görmüyor musunuz denir. Başarısız transferler konuşulduğunda. Transfer de konuşulurken böyle yani gazetecinin de işi bu detayları bulmak, haber yapmak. Gazeteci de Bu arada yanlış da olabilir haber.
1: Tabii olabilir.
2: Olabilir şey canım demiyorum. Yani o ayrı ama mesele.
0: Hani gazetecinin de şunu demeye çalışıyorum. Kulüplerin transferi gibi doğru haberi var, doğru iş var. Yanlış iş yani yanlış derken ondan sonra yalan değil ama yanlış yani. Tabii. Olmayabilir.
2: Kimse bilerek yalan yazmaz.
1: Yapmaz.
0: Bak, zaten kimse niye bindiği dalı kessin yani.
1: Kimse asla. Ya Ömer şunu söyleyeceğim çok net.
0: Takılı kalmamak lazım.
1: Tabii ki.
0: Yani.
1: Kulüplerinde
0: çok fazla
1: bu
0: duruma takılı kalmaması lazım.
1: Şunu söyleyeceğim ben senelerce yazı işlerinde görev yaptım. Ayrıca o haberler okunduğunda o haberlerin ikinci paragrafında veya girişinde iddia olarak verilir.
0: Peki burada tamamlayalım biz de. Tabii. Süremizin sonuna geldik. Sevgili Cem Kerpiççiler ve Kartal Yiğit çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: İyi akşamlar. Programı tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Ritsu Doğan'ın koşu yoluna. Ritsu Doğan.

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Aspor Radyo.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Serhan Türk ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Bu akşam güzel, keyifli bir program siz değerli Aspor izleyicilerini bekliyor. Aspor Radyo'yla da ortak yayındayız. Hoş geldiniz, iyi geceler.
1: Hoş bulduk, iyi geceler.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Nasılsın hocam, uykunu aldın mı bugün?
2: Aldım.
0: Güzel, enerjik bir Güvenç güzel, Kurtar evet. Performansı bizi bekliyor mu?
2: Bekliyor tabii.
1: Hocam beni özlemedin mi?
2: Özledik, hoş geldin. De niye yedim boş geldin?
1: Hocam sana tesbih getirdim bak, çok güzel.
2: Ne tesbih ya, tövbe erba. Rahmetli annem derdi ki.
1: Danyal abi verdi bunu Arizona'dan.
2: Danyal Topatan mı?
1: Danyal abi var Arizona'da. Çok güzel hocam, Zaza tesbih dedi.
0: Kertenkele kemiğinden yapılmış hocam.
2: Yok, annem derdi ki bu tesbihi boşa çekmeyeceksin.
0: Evet.
2: Ne hale vela kuvvetle illa billahi aliyyü lazim.
0: Tabii.
2: Böyle yani bir şey okuyacaksın.
0: Elhamdülillah, Sübhanallah, Allah'a ekber. Değil mi? Ona göre.
1: Hocam aa, teşekkür
2: boş,
1: ederim.
2: Boşa çekmeyeceksin.
1: Daha. Hocama çok güzel bir
0: beğendin
1: hediye
0: getirdim. Beğendin mi tesbihi? Hediye diyor musun gerçekten hocama?
1: Yok ya. Yoksa hocam her şeyi mi hediye
2: günah ediyorum? Günah valla boşa çekmeyin diye.
0: Ben boşa çekmiyor belki. Yok,
1: ben boşa çekmiyoruz hocam. Karı çekiyoruz. Hocama kovboy şapkası getirdim. Bizim Arizona'da Danyal abimiz vardı. Onun da kovboy kasabası var.
0: Bir dahakine de gitmiş. At getirirsin.
1: Mardin'den oraya gitmiş. Atı da getireceğim.
2: Bende de şey var. Fransa'dan almıştım. Paris'ten bir
0: kovboy çizmesi.
2: Cowboy şey ama kısa, böyle kısa. Yani mahmuzlu evet. Falan onu da alayım. Tamam
0: hocam. Bir tek atın eksik hocam. Hocam at da bulduk hocam, mu sana hocam, tamamdır.
1: Bana yayından önce diyor ki Kırşehir Spor hocaya ihtiyacı var falan diyor, evet. Sordu. Hocam Arizona Spor'a seni alalım.
2: Ben giderim vallahi. Buradan ne yaparım bile, buradan atlarım.
0: Hiçbir yere gidemezsin hocam, bırakmayız seni.
1: Çok güzel güzelim, çok güzel.
0: Gidemezsin, bonservisin bizde. Nereye gidiyorsun ya hocam?
2: Alırız bonservisi.
0: Ona pazarlık yapacağız o zaman.
2: Sayın genel müdür patronu seyredir.
0: Konuşuruz diyorsun. Yoğun bir gündem var.
2: Özledik ya şey antrenörlüğü de ya. Niye biliyor musun Koray? Bakıyorum öyle hatalar yapıyorlar ki inanamıyorum ya. Bunlar nasıl bir antrenör? Bir antrenörle şeyi açayım ben ya, ders, kurs. Vallahi bak.
0: Evet.
2: Geleyim, gel kardeşim, bunlar yanlış yapıyorsun. Geçenlerde biz bir Bayern Münih Paris Saint Germain maçını şurada görselerdik. Frik çalışması, duran top.
0: Evet.
2: Ya fiyasko arkadaş, iki tane. Vallahi ben onu var ya Paris'te anlatsam beni televizyondan indirmezler ya. Şeyden de ne o? Bayern Münihler de öyle Almanya'da. Bir yalan evet. Yanlış ya. Bunlar üst düzey. Şimdi birine diyecek ya hocam kafayı mı yedin? Bana ne ya ne onlardan, Allah Allah. Dünyanın en iyi iki takımından ikisi işte. Üç takımından ikisi öyle diyelim.
0: Şimdi birazdan bir transfer gelecek. Beşiktaş takviye yaptı. Yine Clermont forması giyen İlhan Fakıllı'yı kadrosuna kattı. Ben detayları sizinle paylaşayım. Oyuncunun da iniş görüntüleri yine sıcağı sıcağına A-Spor ekranında olacak. Onu söyleyelim. Dakikalar içerisinde normal şartlarda inmesini bekliyoruz ama en son Otara transferinde de yine benzer bir saat söylemiştik. Oyuncunun çıkması daha uzun sürmüştü. Onu da söyleyeyim, yani bizim elimizde olan bir şey değil ama normalde planlanan Beşiktaş kulübünün ilettiği oyuncunun birkaç dakika içerisinde buraya gelmiş olacağı yönünde bilgilendirme yapıldı. Hemen ona da bakayım. 23.05. Evet. 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak. Bilginize Beşiktaş'ta da 4 yıllık sözleşme imzalayacak oyuncu İlhan Fakıllı. Genç bir oyuncu. Birazdan onun da görüntülerini vereceğiz. Yine TR Scouts'tan da Okan Karabıyık ardından bizimle birlikte olacak. Ve kendisiyle de İlhan'ı konuşacağız, özelliklerini. Çünkü çok tanıdığımız, bildiğimiz bir isim değil. Doğal olarak ona da soracağız. O da detaylı yine bize anlatmaya
1: sonra
0: çalışacak.
1: Sonra Galatasaray'da önemli haberlerimiz var. Özellikle önümüzdeki hafta çok hareketli ve sıcak geçecek Galatasaray'da. Gündem belli, isimler de netleşti. Sadece başkanın düğmeye basıp operasyonu başlatması lazım. Bunlarla ilgili de önemli bilgiler var, özel bilgiler var. Onlara vereceğiz. Ve inşallah yani Galatasaray'da kamp dönemini rahat bir şekilde geçirmesini bekliyoruz.
0: Evet. Genç takviyeler var. Trossard haberi var yine. Trossard'la ilgili bugün bayağı yurt dışında da haber oldu. Her yerde yine ismi var. Beşiktaş'ın Arsenal'la anlaştığı yönünde yine bilgiler paylaşıldı ki biz de sıcağı sıcağına zaten söylemiştik. İlhan Fakıllı Beşiktaş'ın kadrosuna katacağı genç isim birazdan İstanbul'da olacak. 20 Ocak 2006 doğumlu. Sol kanatta görev yapıyor ama yine sağ kanatta da oynadığı karşılaşmalar var. kendisinin, onu söyleyebiliriz. Clermont'tan, Fransa Lig 2'den transfer ediyor Beşiktaş oyuncuyu. Genç bir isim, genç bir takviye, kanat bölgesine Beşiktaş için zaman zaman 10 numarada da görev aldığı oluyor ama ağırlıklı olarak sol kanatta oynamış. 1.80 boyunda Türkiye'de Ümit Milli Takımı'na da davet edilmiş daha önce oyuncu, güncel bir milli takım oyuncusu. Onu da söylemiş olalım.
2: Biraz hangi takımda dedim be?
0: Clermont. Fransa Lig 2 hocam.
2: Benim ha, bakacağım şimdi. Kaç gol atmış, ne yapmış?
0: Genç ama daha çok öyle istatistik bakma.
1: 20 yaşında
2: zaten. Öyle mi?
0: Evet evet. Boşuna şey yapma, yanılırsın çünkü. Ya yanılırsın dediğim, çok ortada istatistik olarak bir şey bulamazsın. O açıdan söylüyorum.
2: Olsun.
0: Böyle takviyeler yapması gerektiğini düşünüyor musun?
2: Ya iyiyse yapsınlar tabii. Çok zamanda
1: kanatta öyle bir 10 numara oynuyor.
0: 100 galiba. Maçta 27 gol 7 asist.
1: Kanatlar ve 10 numara.
0: Kanatlarda.
2: İyi, iyi, fena
0: mi?
2: Değil. İyi, iyi.
0: 100 maç ama yeterli mi sence?
2: 100 maç, maç gene burada olsa o 100 maçı var ya.
0: Son yapar? Sezon 34 maç 4 gol 5 asist. Hocam.
2: Vallahi iyi.
0: Beğendim diyorsun.
2: Beğendim. Burada bakıyorum bakıyorum buna ama inan.
1: Bak. Hocam Türkiye U21'i var.
2: 4 gol 3 asisti görünüyor burada.
0: Evet.
2: 34 maçta 22 kere oynamış, 4 gol 3 asist. Ya genç çocuktu bakalım yani.
0: Beşiktaş'ın o bölgeye ihtiyacı var mı kanatlara?
2: Ya Beşiktaş'ta tutturmuşlar. Olmaz mı, kanatta tabii kanat, kanatta kanat kardeşim.
1: Hocam ya, yok mu var ya mi? Kanata ihtiyacı var. Trossard'ı niye alıyorlar?
0: Kanat mı var Beşiktaş'taki hocam, tutturmuşlar diyorsun?
2: 3-5-2 oyun artı 2 tane. Ya bir tane adam.
0: Kim
2: var.
0: Oynayacak solda?
2: Adam vardı. Gönderdiler, kovdular. Masaoku diye adam. Eyvah, müthiş oynuyor.
0: Geldik.
2: 10 tane asisti var adamın, bir golü. Adamı
0: İbrahim
2: gönderdiler.
0: İbrahim Üzülmez de vardı hocam, o da iyiydi.
2: Evet,
0: solda.
2: Çok iyiydi.
1: Çok gereğiydi ama.
0: Masaoku gitti.
2: Ya neyse yani.
0: Kongo. Senin adamın da gitti.
1: Kongo, Kongo. Demokratik Kongo, Kongo.
0: Hocam o şarkının bestekarı.
1: Hocam mı yaptı onu?
0: Tabii Masaoku sevgisiyle. Güvenç hocam.
2: Ya sevgisi var, var. Koray. 10 tane asist yapmış Türkiye'de. O Beşiktaş'ın kötü haliyle 10 asist yapan adamı beğenmediler ya. 50 asist mi yapacak? Ne yapacak ya? Ben anlamadım ya. Ne yapması gerekiyordu adamın? Nasıl gönderdiler adamı? Bak şuna kızıyorum. Biz de Fenerbahçe'ye de geleceğiz şimdi. Arkadaş bir şey var arkadaş. Ne deniyor onlara ya? Troller çalışıyor. Menajerlerin falan adamı gönderiyorlar. Fenerbahçe'ye sağ bek bir tane adam lazım. Sol beke yedek bir adam lazım. Stopere de bir tane adam lazım ama hemen Çağlar, Söyüncü bir yere topa tuttular, sıfır. Ondan sonra ha geçen sene yalnız bir şanssızlık var. Stoperde sakatlandı. Yani Fenerbahçe'nin Allah'ı var yani. Tamam mı? Orada bir şey oldu. Alınsın ama bir tane sağ bek al, bir tane sol bek al. Santfor eksi 77 gol atmışsın hala santfor alıyorsun. Ya, aklım sırmıyor. Yani bizim medya yazıyor arkadaş. Menajerlere çanak tutuyor. Şey çanak tutmuyorlar. Menajere ne yapıyor? Koltuk çıkıyorlar. Tamam mı? Evet. Adam gitsin gelsin diye. Lüzumsuz adam aldırıyorlar. Bakalım ne olacak? Hayırlısı olsun. İnşallah için Beşiktaş'a bir de sağ bek almışlardı biliyorsun. Genç bir çocuk.
0: Taylan.
2: O da 6 milyon euro mu verdiler? Ne yaptılar? İnşallah evet. İyi olur ama bekleneni veremedi çocuk. Ama doğru. 6 milyon veriyorsun. O sayı Samuel'e vermedim 2 milyon. Neymiş 100 bin fazlası? Ver arkadaş. Ver 100 bin fazla ver. 10 milyona sokağa attım. Neyse ya biz de şimdi yöneticilik de önemli. Eskiden şey vardı. Bizde idareci derlerdi yönetici. İdare edeceksin. Yani ya yeni bir şey geldi aklıma. Dün akşam Mısır maçını seyrediyorum. Bize 20 milyon aldılar değil mi Nene'yi? Mısır'da 12 numara bir çocuk var. İsmini şimdi bulurum birazdan. 24 evet. Yaşında şeyde oynuyor. İspanya'da Serie A'da oynuyor. Arkadaş sağ, müthiş bir adam ya. Şeyden 10 katı ne o? Nene'den. 20 bir şeyde 4 milyon. 2'ye belki alırsa. Daha iyi onu alsaydın. Al. 20 milyon niye ver? Ne o çocuğun ismi ya? Neyse bulurum birazdan yani. Mısır milli takımı.
1: Ha?
0: Hangisini diyorsun acaba?
2: Ya 12 numara galiba ya. Bir bakayım. Ya müthiş oynuyor ya. Müthiş adam. Ne neden 10 kat iyi de?
1: Hasan
2: bir
1: mı? Hasan mı?
2: Ha, olabilir.
1: Haysam Hasan.
2: Ha, bravo.
1: Real Oviedo'da oynuyor.
2: Bravo bak. 4 milyon yazıyor değil mi? Şeyden çok iyi bak. Bir daha herkes seyretsin onu. 12 numara bir seyretsin.
0: Haysem Hasan.
1: Haysem Hasan.
2: Evet.
0: Real Oviedo forması giyiyor.
1: Evet.
2: Ya 4 milyon yazıyor şey ya. 2'ye alırdın. 20 milyon verdin neneye ya.
1: Ya turnuvanın aslında en güzel takımlarından bir tanesi Mısır. Diğeri de kim?
0: Ya. Yeri gitti ya. Dün ben gece gözyaşlarıma hakim olamayacağım. Kim? Neredeyse abartıyorum da. Yeşilburun Adaları.
1: Başka bir takım daha var.
0: Vallahi çok iyilerdi ya.
1: Fas.
0: Fas zaten iyi de.
2: Gitti mi?
0: 2022'de de yok hocam. Fas devam ediyor. Bugün kazandılar. Kanada'yı mağlup etmeyi başardı Fas. Evet. Ama dün Yeşilburun Adaları Arjantin maçını
1: ama çok onurlu ve gururlu bir şekilde bitirdiler yani. Ama ben Fas inanılmaz işler yapıyor bence. Hiç takdiri süper. Ve alkışı hak ediyor. Olan üstü işlere
0: Fas zaten 2022 Dünya Kupası'nda da çok iyi. Burada daha da iyiler hatta şu anda.
1: Dördüncüydü
2: ya.
0: O öyle bir de yani. En son bu Kanada maçından önce 11 oyuncusunun bir tanesi bugün işte Unai 2 gol attı. O mesela onun dışında hepsi yurt dışında oynuyor.
1: Bizimkiler
0: şey, pardon özür diliyorum yurt dışında oynuyor diyorum. Yurt dışında zaten oynuyorlar da doğum yeri Fas değil hepsinin. Fransa,
1: değil, değil.
0: İspanya, Kanada
1: tabii.
0: Var.
1: Hollanda var.
0: Hollanda ya, var.
2: Mısır'da bir tane.
1: İşte bize tarihi yazmaya gittik. Şey, tarihi olduk yani. Zaten. Geçselerdi tarihi yazacaklardı.
0: Evet, ya. Yeşilburun Adaları'nı nasıl buldunuz peki? Dün Arjantin karşısında Trabzonspor'un yeni transferi Cabral attığı golü gördünüz herhalde. Mükemmeldi. Turnuvanın en iyi gollerinden birine imza attı. Trabzonspor scout ekibi eskiden oyuncu alıyordu. Oyuncular Trabzon'da oynayınca değer kazanıyordu. Onlar da kendini daha da yukarıya çekti. Oyuncuyu transfer ediyor Trabzonspor da Trabzonspor forması giymeden oyuncunun değeri artmaya başlıyor.
2: Güzel bravo işte. Maşallah.
0: Muazzam.
2: Çok iyi Trabzonspor yönetimi ya scoutları ya müthiş ya.
0: İkinciyi de atsaydı zaten herhalde de abi Trabzon'a gelmeden başka yere mi giderdi ne oldu bilmiyorum yani Trabzon'a.
2: Hakikaten öyle.
0: Forma giymeden satardı
2: Trabzon'u
0: herhalde.
2: Trabzon'u satıverdi hemen 30 milyonu bir tarafa gelmeden hadi güle güle.
0: Çok iyi kaleci çıkardı
2: ya
0: onu da.
2: Ya bak Mısır'ın bir tane stoperi var çabuk hayran kaldım adama ya. Ya 5 numaraydı bilmiyorum ya bir hareketler yaptı.
0: Rami.
2: Ne kadar çabuk bir adamdı ya. Mesela onu hemen alacaksın işte.
0: Ama Dünya Kupası performansları yanıltıcı oluyor tek başına hocam.
2: Ben çabukluğuna bakıyorum. Kötü oynayıp çünkü gol yedirebilir olsun da anladın mı?
0: Yo doğru da.
2: Çabukluğuna bakıyorum ya. Yok o bir tecrübeli bir adama çok akıllıydı yani.
0: O bir, normalde çünkü çok Dünya Kupası'nda böyle parlayan ama transfer yapıp da gittiği kulüpte başarılı olamayan bir sürü futbolcu
2: ben
0: görüyoruz.
2: Ben bak bir göreyim yanılmam. Şarkı var ben
1: ya
2: yanılmam
1: başarılı
2: arkadaş.
1: Başarılı olan da kendi kulüplerinde sonra dünya, şeyde, milli takımda başarısı olan milli oyuncularımızı da gördük.
0: Tabii o da var. O da ayrı bir senaryo. Ama
2: sen oraya kadar gönderdik.
1: Şimdi, hocam ben elimden gelen her şeyi yaptım ya.
2: Bir şey söyleyeyim ben.
1: Yani tarihi yazmaya gittim hocam. Yani kazansalar tarihi yapacaklar. Adını ya.
2: Söyle.
1: İlk defa hayatımda böyle fırsat geçmiş.
2: Dünya üçüncüsü olduk.
1: Orada da vardım
2: İsviçre,
1: hocam.
2: İsviçre'ye gittik. Yine üçüncü olduk Avrupa. Şeye gittim. Sofya'ya gittim.
1: 2024'de gittim
2: yendik
1: ben hocam.
2: Farklı. Buraya Gürcistan maçına gittik. Farklı yendik. Oraya
1: hocam 96'dan beri takip ediyorum ben.
2: Bak,
1: 96.
2: Tamam
1: Fatih Terim'in başında olduğu. Milli takımdan beri takip ediyorum ben.
2: Benim gittiğim maçları anlatıyorum sana. Hepsi şey başarılı. Ben gitseydim oraya okurdum üflerdim. Ama şey.
0: Ya buradan benim, da okusaydın
2: bir
0: hocam.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bu çok, oraya o kadar nefesim yetmedi.
1: Nefes yetmiyor.
2: Nefesim o kadar yetmedi.
0: Şeyde büyücü var ya.
1: İşte ya, bizim büyücümüz işte. Kanalı büyücüden sonra.
2: Peki hadi bir soru soracağım. O kadar maçlara gittin geldin. Değil mi? Ya da bizim milli takım taktiğini bana söyle.
0: 4-6-0.
2: Sen?
1: İşte aynı hocam.
2: Bilemediniz.
0: Espri geliyor galiba.
2: Evet saldım çayıra Mevlam. Taktiğimiz bu. Kendi kendilerine çıktılar. Ya bir taktik idmanı yapar. Bir tane duran top organizasyonu var mı ya? Bir korner bir frikik ayıp ya. Ya. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Pes ya. Ya ben orada beni sportif direktör aldı götürseydi. Ben onu var ya vallahi o takımı çıkarttırmazdım bazılarını oynattırmazdım. Veya söylerdim arkadaş sen şunu yaptır bunu çalış şöyle yapsana. Bir ön direkt çalışması yaptır gole gideceksin onu yapacaksın. Bak Almanya eğlenir tabii. Niye eğlendi? Bir tane orta yaptı gol oldu.
1: Montello oyuncuların hegemonyasına teslim olmuş bir teknik adam izlenimi içerisinde.
2: Bak onlar hikaye Ahmet'i nasıl koymuş hikaye Mehmet'i hocam? Koymuş orada bir tane adam var. Zeki oynatmadı.
1: Koymamış hocam niye direkt kadroyu yaptırmış eline vermiş ya, kadroyu ya, kadroyu ya, yap demiş.
2: Ya onlar önemli değil taktik idmanı yok.
0: Evet.
2: Yani şöyle oynayacaksınız diyorum ya, Mevlam ne saldım şehre, Mevlam kayra. Ne oynarsa oynar. Öyle şey olur mu ya? Bir gole gidiş var arkadaş. Biz kapalı savunmalar açmak için nedir? Yan orta, yan orta yaparken ön direk senin olacak. Bunları çalışacak. Bir frikik çalışması var, duran top, korner çalışmaları hiç evet. Yok. Hiçbirini göremedik.
1: Hocam 1.90'lık iki tane stoperin altına Kerem Aktürkoğlu'nu koyan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ya,
2: koy. Ne olacak? Ön direğe gitsin, at yerden.
1: Ne oldu hocam?
2: Ya sen şeyi tanıyor musun? Yunus.
1: Tanıyorum
2: Yunus.
1: Hocam.
2: Kim Yunus?
1: Tanıyorum.
2: Sen tanıyor musun Yunus'u bizim Elazığ Spor'da?
0: Hangi Yunus?
2: Ya Yunus.
0: Soyadı ne?
2: Benim soyadı ne ya?
0: Yunus Akgün mü?
1: Yok. Çok eskiden bahsediyor hocam. Sen yoktun o zaman.
0: Kim acaba? Ya, neyse hocam sen onu düşüne dur. Bir o sırada biz Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı bugün
2: öyle mi? Divan ama bir şey anlatacağım. Yunus'u anlattım.
0: Tamam anlatırız. Daha zamanımız var.
2: Bu diyor ya. Evet. İşte boyu şu falan. Yılmaz Hoca Rize'de bana anlattım. Yine anlatayım şeylere. Tamam. Bilmeyenler, bilenler bir daha şey yapsın. Dinlesinler. Şimdi bu Yunus'un boyu 1.65 falan. Gitsene eskiye ya Elazığ.
1: Yunus sporu. Altun.
2: Altun ha.
1: Evet. Bak,
2: kaç
1: şey
2: tane
1: yazdı.
2: Golü var? Kaç tane?
1: Tunç abi yazdı. Tunç Kayacı. Tunç Kaya,
2: bravo. Kaç tane gol atmış Tunç o
1: sene? Tunç abi söyler misin kaç tane gol atmış?
0: Allah aşkına. İzleyicilere bir baksın, de baksın. İş kitleme şimdi izleyicilere. Yok. Keyifine.
1: Bizim şey ya.
0: Tunç Kayacı. Evet abi. Biliyorum.
2: Tunç selamlar.
1: Ya bir Tunç abi yazar mısınız ben? Kaç tane gol atmış?
2: Kaç tane gol atmış bak.
1: Şimdi o sene gol atamamış hocam.
2: Oluyor öyle şey yok. Bak şimdi dinle.
1: 250 civarı diyor.
2: Ya uf baksana bak. Şimdi anlatacağım. Şimdi Rize'ye geldik. Yılmaz Hoca dayı Rize'de.
1: Hocam 25'tirdi o.
2: Yok o 25 yok ama bir 16 falan vardır. Süper Lig'de. Hem de kenarda oynatıyorum.
1: Baksana buraya ya.
0: Yunus Altun.
1: Altun.
2: Bak 2000 kaçtı ya?
0: Evet hocam sen devam et. Sen bakarken mi? Takılma rakamlara lütfen. Ha.
1: İnşallah şimdi, Yunus Altun izliyordur bizi.
2: Şimdi bak. Yok bunu anlattım ben de çok komik ya. Bak.
1: Toplam diyor şey profesyonel hayatında 250 gol atmış diyor.
2: Hayır.
1: Yok ya, o sezondan bahsediyor.
2: Sezon bizim.
1: Elazığ zamandan bahsediyor ya. Değil mi?
2: Şimdi geldi Yılmaz Hoca bağırıyor taraftar. Yılmaz Vural. Yılmaz Vural da öpücükler falan taraftarlara. Maç başladı. 5-0 maç. Veya 5-1. 5-0 ya. Bir başladı senin boyunuz var ya 1.65 boyunda. Yılmaz Hoca'nın da stoperler yeni bunu dedi ya 1.85 1.90. Yunus Öndirek'ten çünkü kafayı vuruyor gol.
0: Elazığ'da bir sezonda 27 maça çıkmış. 24'ünde ilk 11'deymiş. 17 gol atmış.
2: Ha ya. 1.65 boy.
1: Ne hocam şimdi?
2: Ne 17 gol at işte. Kerem'i diyorsun. Şimdi çıkıyor vuruyor gol. 5-4 oldu maç.
0: 1.70 boyu.
2: Ne 71? Öbürleri bitse işte şey
1: hocam
2: kadar.
1: Hocam ne yaptı? Kerem 3 evet, tane maçta 3 tane gol attı. Ben görmedim mi?
2: Ya sen bir dakika. Mi? Çıkıyor Yılmaz Hoca oradan var ya. Tabii biliyorsun değil mi? Artık şişelerini vuruyor. Ayakkabıları atıyor yerlere falan. Böyle bir şeyler taklalar atıyor. Ulan diyormuş bir 65-70 boyunda nasıl kafa vurduruyorsun? Şimdi onu ne diyorum şimdi? Kerem. Arkada bir taktik idmanı var onu anlatıyorum ben. Bunu kaç sefer anlattım. Bir daha millet gülsün diye bir daha anlatayım.
1: O sezon 16 gol atmış.
2: Öyle mi? Süper Lig'de ha bu. Yani.
0: Evet.
2: Bir de.
0: İyi sayı.
2: Bir de bir şey söyleyeceğim. Bize katliamlar oldu. Şöyle. Birisi bana dedi ki federasyonun hocam kim dedi sana oraya git diye dedi. Bak şimdi. Ne oldu dedim. 25. maç bıraktım ben. Ya dedi bir sene evvel sen bilmiyor musun dedi. Diyarbakır'da. Diyarbakır Spor. Elazığ Spor oynuyor. Şimdi beraberlikte. Tamam mı? Elazığ Spor düşüyor.
1: Hı-hı.
2: Tamam mı? Eğer Elazığ Spor yenemezse kurtulmuyor. 6 ay düşüyor. Diyarbakır Spor'un teknik direktörü de Ümit Kayahan rahmetli. 6 aylı. Şimdi oradan da bir baskı var. Arkadaş. Açıl susam açıl var ya. Açıldı herkes.
0: Evet.
2: Elazığ Spor gitti. Golü attı. Ligde kaldı. Bak birisi de kameraman arkadaş da biliyor. Şimdi arkada aleni şike. Şimdi iki takım da düşmesi lazım. Düşürmediler.
0: Nerelere götürdün bizi hocam?
2: Bak şimdi
0: ya.
2: Şey dedi ki.
1: Sene
0: kaçırıyor. Kaç senesi bu?
2: Ne bileyim ben. Bak.
1: Elazığ Spor'un golünü Eren attı diyor.
0: Şimdi durup dururken.
1: Elazığ'ın golünü Eren atmış onu anlatıyormuşsun. Ha, diye soruyor Tunç abi.
0: Evet.
2: Şimdi dedi. Yani,
1: Tunç abi sağ ol. Vallahi.
2: Bir de diyorum ki yani küme düştük yani. Ben bıraktım zaten. Hakemler bir geliyor katliam yapıyor. İnanamazsın katliam yapıyorlar ya. Bu böyle bir buna rağmen 17 gol attı. Dedi ki bana sen kim dedi sana dedi. Zayıf maşallah. Kim dedi sana oraya git diye dedi ya. Düşeceksiniz kardeşim dedi. Ve düşeceksiniz bir sene evvel bilmiyor musun dedi. Ben bıraktım zaten küme düştüm.
0: 2003-2004 sezonu.
2: Ya, yani şunu anlatacağım. Kötü yani hakemlerin kötü katliam yaptı, kötü değil. Bir sezonda 17 gol atmış adam.
0: Tamam, hani tebrik ediyoruz Yunus Altun'u.
2: Tebrik şimdi niye Kerem'e sallıyor arkadaş?
1: Sallamıyorum hocam ya.
2: Allah Allah. Ya ben dedim boy şu falan önemli. Taktik
0: tamam, Yunus
2: önemli.
0: Altun 1.70 boyuyla o sezon 17 gol attı diye bütün kısa boylu oyuncular gol, gol mü atacak?
2: Tabii ben teknik direktör olsaydım atardı.
1: Hocam 55 dakika 10 kişi kalmış hocam, bir takımı yenemeyen.
0: Bugün Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı vardı. Mali konularla ilgili çok sert eleştiriler vardı. Bilmiyorum duydunuz mu? Bu toplantıdan önce özellikle Beşiktaş'ta denetim kurulu raporunun ardından özellikle sosyal medya üstünden bayağı tartışmalar vardı oradaki bazı ifadelerle ilgili. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem bu konuyla ilgili konuştu hem futbol gündemiyle ilgili konuştu ama biz ilk etapta kendisine yapılan bu eleştirilere verdiği yanıtları bir izleyelim, ardından devam edelim.
3: Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları da kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim değiniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten sizin kadar anlamıyor. Ben bankalar konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, iki ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için dikili taştan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikili taştan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik. Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bir konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız, sponsorluk anlaşmaları yapmışız, oyuncu satışı yapmışız, ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine itham ediliyoruz, sorguya çekiliyoruz, İtibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız şu an itibariyle 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık. Bunu da herkes bilsin. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı ya, indirim yaptık ya. Kale arkası türbünleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz? Böyle bir bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalın'ın açıklamaları bu şekildeydi. Mali konularla ilgili olarak özellikle bu kapalı tribünle ilgili mesele sosyal medyada çok konuşuluyor tabii Beşiktaş taraftarı açısından. Sizin de burada serbest kürsü biliyorsunuz, mesajlarınızı yazıyorsunuz. Canlı yayında tüm Türkiye'ye, dünyanın dört bir yanındaki Aspor izleyicilerine biz de aktarıyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yine Koray Baloğlu hesabına da X kullanmayanlar varsa dilerlerse şimdi, Instagram'dan yazabilirler.
1: Şimdi Koraycığım, Serdar Başkan çok güzel konuşuyor. Finansal konularda iyileşmeler yapıldığını söylüyor. Ama şu bir gerçek, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı finansal değil de sahada başarılı olmadığı süre içerisinde eleştirilecek. Yani bunu sahada artık başarıya ihtiyacı olan ve sahada başarıyla cevap verecek olan bir Beşiktaş'a ihtiyacı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu açıdan zaten sahada başarı yoksa ne yaparsan yap eleştirilirsin. Yani herkes tabii kulüp öyle oldu, şunları kazandı, bunları kazandı, şöyle oldu. Yok. Saha içerisindeki başarı çok önemli. Çünkü biz son iki seneye baktığımız zaman Beşiktaş havlu atan bir takım haline geldi. Erken havlu atan takım haline geldi. Ya Beşiktaş taraftarı ayakta kalan taraftar haline geldi. Olmaz ki. Tamam, Beşiktaş taraftarı yensen de yenisen de beraber cefayla çekiyor, sefayla çekiyor. Ama artık sefayı çekme zamanı geldi, geçiyor bile. Bu açıdan baktığımızda mesela biz Dursun Başkan'ı sürekli takdir ediyoruz ya. Dursun Başkan hem sahada hem mali olarak da Galatasaray'ı düzlüğe çıkarmış. Başarılı başkan olarak, en başarılı başkan olarak Süper Lig'in en kıymetli başkanı halindedir. Yani çünkü bunu yapabilmek çok büyük başarı. Sen bunu yapınca zaten en başarılı başkan oluyorsun. Ama şu an banka borcunu 128'den 53 milyon dolara indirdik. Ya bunu kim ilgilendirir? İşte finansal konulardan ya da kulübün yakından takip eden o hani şeyler vardı. Divan toplantılarında kalem kalem yazıp da toplayan genel kurulu üyeleri vardır. Onlar ilgilenirler. Ama sen bunu taraftarı nasıl anlatacaksın? Tribüne geleni nasıl anlatacaksın? Sahaya geleni nasıl anlatacaksın? Onları anlatman için ilk önce başarı vermen lazım hocam.
2: 75 milyon lira hocam, euro ya.
1: Hocam.
2: Dolar ya.
1: Hocam bu parayı nasıl yapacaksın?
2: Bilmiyorum ama ben ama fark etmiyor.
1: Forma yani. Satman lazım, kombine satman lazım. Ondan
2: 75
1: sonra
2: milyon dolar.
1: Oyuncu getiriyorsun. Şey bunları ya nasıl yapacaksın?
0: Ama şöyle düşün.
1: Sahada başarı olmasa çok, nasıl yapacaksın?
0: Çok kötü. Daha sezonun başında havlu atmış bir takımın 1,5 yıllık yönetimi bu kadar başarısız, karamsar bir tabloda 128'den 53 milyon dolara indiriyorsa bu takım başarılı olduğunda demek o zaman bunu sıfırlar bu yönetim.
2: Vallahi öyle. Ya bırakmaz ama biraz da finansal olarak rahatlasın yani
0: forma
2: arkadaş.
0: Satışı, her şey onlar tribün kapasitesini arttırdı bu arada Beşiktaş, biliyor musunuz? Koltuklarla bir oynama yaptı küçülterek. Yaklaşık %10 stat kapasitesi arttı. Oradan da gelir
2: artık. Nasıl ya oynadılar?
0: Şey alanı, koltukları hazır biraz küçülttüler.
2: Hazır oldu, böyle mi duracaklar?
0: Hayır hayır.
2: Taraftar değil. Maç seyredecekler. Şey falan yok, alkışma alkışma. Hazır oldu.
0: O kadar değil. Öyle balık istifi gibi olmuyor. Zaten onun şeyi var hocam. Yangın çıkışı var vesairesi var. Bir insan kapasitesini kafana göre de tabii ayarlayamıyorsun. Onlar da
2: bravo bravo. Bak, finansal çok önemli ya.
0: Hayır, burada bir başkanın şeyden kızdığı olay şu. Banka borçlarını ödemek için şimdi full dikili taş projesinden bir para gelecekti. Beşiktaş yönetimi o para 2 ay sonra gelecek. Diyor ki 2 ay sonra gelecek. O 2 ayda biz yine faizi fazla faiz ödeyeceğiz. Biz o gelecek parayı cebimizden koyalım. Para geldiğinde yani 2 ay Beşiktaş daha az faiz ödesin. Para geldiğinde de kendi tamam, verdiklerini alıyorlar.
1: Çok güzel bir şey.
0: Bu
1: güzel.
0: Ama şöyle lanse edildi denetim kurulunun raporunda. İşte dikili taştan para geldi, o paranın büyük bölümünde yöneticiler kendi alacakları olduğuna aktarlar deyince insanlar bu sefer şey yaptı, başkan da onlara tepki gösterdi ki haklı olduğu nokta aslında.
1: Şimdi Beşiktaş'ın gelirlerin fazla, giderlerin fazla.
0: Şu an gideri muhtemelen.
1: Yani ne zaman artıya geçersin ya da ne zaman iyi bir şeyler yaparsın, gelir gider dengesini iyi ayarlayabildiğin zaman. Yani tabii ki projeler olacak mı, projeler olacak. Gelir kazandıran kalemler olacak mı, olacak. Ama önemli olan burada bir anda düzlüğe çıkmak. Tamam, 73 milyon dolar indirebilmek büyük başarı. Ama bu başarıyı da 2 sene boyunca da taraftarı da sıkıntılı bir süreç izleten de bir taraf var yani. Onu da görmek lazım.
2: Sportif ne istediyse başarı... aldı dedi Serhan.
1: Hocam sportif mesela, başarı
2: hoca
1: çok önemli.
2: Tamam. Ya, hoca ne istediyse işte. Aldım dedi ya. Ne ama, yapsın adam da ya?
1: Ya ne yapalım? E şimdi Okan Hoca da ne istediğini alıyor Dursun Başkan.
2: Ama başarılı oldu dedi. Hoca o zaman demek hocayı seçerken dikkat edecek.
0: Peki bu şeye nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle kombine fiyatlarıyla başkan dedi ki ya kapalı tribün. Hani biliyorsunuz eskiden kapalı tribün, çarşı grubu kapalı tribün üst ortadaydı. Hatta altta da vardı yani üst veya alt diye ayırmak doğru olmaz. Üst alttı. Daha sonra yeni statla birlikte kapalı tribünün üst kısmına geçti. Konuşacağız bu konuyu. Efe Can'a gidelim. Hemen Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakıl İstanbul'a geldi. Sözü ona bırakalım.
4: Teşekkürler Koray Baloğlu. İlhan Fakıl'la an itibariyle Beşiktaş'ın yeni transferi gurbetçi oyuncusu. İstanbul'da kartal pozunu verdi. Beşiktaş atkısını taktı. Ve sabah saatlerinde de artık sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından hemen sağlık kontrollerini geçtikten hemen sonra Slovakya kampına doğru hareket edecek. Yarın Slovakya kampında Beşiktaş'ın kamp yaptığı bölgeye gidecek ve takıma katılacak. Beşiktaş İlhan Fakıl ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 4 senelik bir mukavele imza attı. Ümit Milli Takımı'nda oynuyor. Gelecek yıllarda A Milli Takımı'nda havuzunda olması bekleniyor. Önder Özen'in listeye eklettiği isimlerden bir tanesiydi. Clermont'tan transferi Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Fransa 2. Ligi'nde Clermont formasıyla 34 maça çıktı. 22 kez İlk 11'de yer aldı. 4 gol attı. 3 asist yaptı. Önemli bir performans sergiledi ve bu performans sayesinde Beşiktaş'a transfer oldu İlhan Fakıl'ı. Beşiktaş'ın yerli kontenjanı güçlendirme çalışmaları olarak da kadroya kattığı sol kanat pozisyonunda ikinci aday olarak düşündüğü bir isimdi. Dediğimiz gibi sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Slovakya kampına katılacak Beşiktaş'ın İlhan Fakıl'ı artık resmen Beşiktaş'ta diyebiliriz Koray Baloğlu.
0: Efe Can'a teşekkür ediyoruz. Bir anda ortaya çıktı, görüyor musun?
1: Efe Can'ın orada asosyonun içine girmesi lazım.
0: Yer yok ki artık onu almıyoruz.
1: Oradan bir şekilde gireceksin. Biz eskiden onu yapardık.
0: Sen şimdi orada girsen kaç kamera var?
1: Yok, ben şu an girmiştim içeri. Öyle söyleyeyim ben sana. Girmek lazım. Çünkü işin aslında...
0: burun buruna kalır.
1: Tabii işin doğası o zaten yani. İşin olayı o. Ama yine de güzel görüntüler aldık. Ama önemli olan orada içeri girmek, içerideki o şeyi devam ettirebilmek bence daha güzel olur. Daha haber değeri olur. Kardeşlerimize de öneriyoruz. Biz eskiden onu yapardık. Hatta asansör dururdu, kalırdık asansörün içinde. Röportaja devam ederdik. Öyle anılarımız da var yani. Meslek hayatında böyle fırsatlar çok az gelir. O asansörün içerisinde olmak gerçekten çok değerli.
0: Efe Can'a söyleyeyim bir dakika ama çok kameraman oluyor ya, hepsi birden sığamaz diye. Doğal olarak.
1: İlk binen her zaman kazanır. Sen biliyorsun yıllardır zaten bu işin içerisindesin.
0: Şey demiyorum.
2: Azı telefonla çekecekler. Kameraya da girmeyecek.
0: Ya zaten yeterince çektiler. Şimdi İlhan Fakıllı'yı birazdan TR Scouts'tan Okan Karabıyık'la birlikte konuşacağız. Beşiktaşlar özellikle bir yere ayrılmasın. Bu şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray mesela stat değişim sürecinde nasıl oldu? Beşiktaş şimdi kapalı tribün, bilet fiyatları yüksek diye, yani özetle oraya geçmişti. Biraz. Eskiden kapalı çarşı kapalı tribündeydi. Altlı üstlü biliyorsunuz ortada. Şimdi yeni statta da üstteydi. Ama bu son fiyatlardan dolayı orada yer alamayacağı konuşuluyordu. Başkan da dedi ki biz geçen sene zaten indirim yaptık. 30 bin civarlarındaydı fiyatı. Normalde geçen sene biz zaten arttırsak 50-60 bin liralarda olacaktı. Bu sezonda yine bu fiyata gelecekti. Çok abartı bir artış yok dedi. Beşiktaş ruhu da, çarşı ruhu da dedi bir tribüne bağlı değildir dedi. eğer şeyse dedi, kale arkasında da aynı coşkuyu, desteği verebilirsiniz dedi. Şimdi bu biraz camia içinde de bir tartışma ama konusu oldu.
1: Beşiktaş camiasının çarşı grubu her zaman o bölgeyle anılmıştır. Biliyorsun sen de net bir şekilde. Galatasaray'da mesela kale arkasında da Ultrasan grubu net bir şekilde.
0: Samiyen'deyken neredeydi ama?
1: Samiyen'de de kale arkasındaydı yani. O tam karşıda da vardı ama belli bölümlerde vardı ama artık grup halinde kale arkalarında olabiliyordu. Eski açık oradaydı. Zaten çok fazla da bir alanı yoktu. Ama şimdi şöyle görmek lazım. Günümüz statlarına baktığımız zaman günümüz statlarında o yerler çok değerli hale geldi. Hatta bizi bile basın tribünlerini bile en yukarılara çıkardılar ki biz normalde şeref tribünün yanında, VIP tribünün yanında basın tribünleri olurdu. Ama o kadar değerli, o kadar maddi anlamda şerefiye diye tabir ettiğimiz, herkesin orayı almak için ısrar ettiği bölgeler olduğu için otomatikman kulüp de buradan gelir elde etmeye çalıştı. Ama ben kulübün bir sene daha böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten biraz bir şeyler izlesinler, iyi bir şeyler izlesinler taraftarlar. Ondan sonra belki o değişim tarafına geçebilir ama artık Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı sürekli o kapalı ile anıldığı için bence o rayla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de İlhan Fakıl ile ilgili de benim bir çok sevdiğim bir arkadaşım var, Tolga Ciğerci. Hızı diyor birebir de adam eksiltme yeteneği ve çok gönlü hücum oyunu sayesinde gelecek vadeden kanat oyuncuları arasına giren bir oyuncu profilinde. Beşiktaş iyi bir transfer yaptı diyor. Bu transferle beraber hem genç hem de hızlı hem de kanatları iyi kullanabilen bir oyuncu transfer ettiler. Bence iyi işler yaptıklarını düşünüyorum şeklinde de yorumunu yaptı arkadaşım.
0: Evet. Serdal Adalı şöyle diyor hocam. Bu cümleleri sana soracağım. Tribün olarak hangi maça etki ettik? Takımımıza ne kadar güçlü olabildik? Bunun öz eleştirisinin de yapılmasını istiyorum diyor. Tribün performansı için. Biz sezon boyunca rakiplerin üzerinde oluşturmamız gereken baskıyı ne yazık ki kendi takımımıza kurduk. Birleşin dedik diyor. Yani kapalıyla kale arkası orayla birleşin dedik. Yok. Tek ses tek vücut olun. Yok. Takıma maç boyunca itici güç olun. Yok. Bana kapalı tribünü anlatıyorsunuz. Benim çocuklarım kapalıda büyüdü. Keşke siz o zamanlardaki kapalı olsanız da ben de bu eleştirilerinize hak verebilsem dedi. Bayağı ciddi bir öz eleştiri
1: doğru yapıldı. Ama yani çocuklarının kapalıda olduğunu ben de biliyorum zaten Sayın tabii. Başkan.
0: Ayrıca kapalı ruhu dediğiniz ruh mekandan bağımsızdır. Kendini her yerde her koşulda gösterir dedi. Şimdi dünyada pek çok ülkede sen de biliyorsun her yere gittiğin için en ateşli taraftar grupları hep kale arkalarında oluyor. Beşiktaş aslında stat yenilenmesiyle birlikte eski bu alışkanlığını devam ettirmeye çalıştı. Ama günün sonunda belki bu sezon itibariyle o değişecek gibi. Şu da bir gerçek. Bence Beşiktaş maçlarına gidiyorsun.
1: Tabii,
0: eski
1: tabii.
0: Halini hatırlıyorsun. Tribün performansı özellikle son birkaç sezondur. Takım performansından bağımsız söylüyorum mesela. İddiasının olduğu sezon başı derbiler de dahil. Ne kadar fark etti? Yani inanılmaz bence bir eskiye göre düşüş var tribün performansında.
1: Ama o takımla alakalı Koray, yani takımı ne kadar iyi bir şey bilirsin.
0: Ama şöyle takımla alakalı şimdi, bir Fenerbahçe derbisi 3-0 o zaman öndesin.
1: Ama şimdi şuna bakacaksın Koray, yani orada gelen taraftarlarla konuşman lazım. Taraftarlar diyecek ki ya biz yensen de takımla beraberiz, yenilsen de takımla beraberiz. Beşiktaş'ız diyorlar.
0: Doğru.
2: Ve onun söylediği onun da, bir şey var ama.
1: Ama şimdi hocam.
2: Negatif olarak yansıdı diyor.
1: Hocam
2: şeyler.
1: Yani ama
2: kendi
1: biz şimdi Beşiktaş'ın şampiyonlukta havlu attığı zamanlarda bile taraftarlar geldi destekledi. Öyle Beşiktaş taraftarı var. Öyle bir kitlesi var Beşiktaş'ın yani. Yani şimdi o Beşiktaş taraftarını o Beşiktaş'tan hiçbir şekilde ayıramazsın.
2: Ben size... Yok, ben
1: şunu ama artık o iş artık şeye girdi ya, maddiyata girdi.
0: Evet.
1: İş artık kulüplerin para kazanmasına girince, iş biraz daha show business'e girince taraftarlıktan çıkıyorsun, seyirciye dönüyorsun. Seyirciyi yakalamak yerinde yakalayayım, seyircinin parasını alayım derken taraftarı kaybediyorsun. Bunu da iyi dengeye ayarlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya ben başkanın söylemek istediğini çok net anlıyorum. Şu aslında bir tribün kültürünü iyi bilirim. Beşiktaş stadında da defalarca maç seyretmişliğim var. Yani geçmiş bugün çok rahat analiz yapabilecek bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Kapalı tribünün anlamı zaten eskiden böyle iki takım taraftarlarının tribünü kapma mücadelelerinin olduğu yıllardan dayanıyor. Bir oradan bir değeri var. İkincisi akustik olarak o üst orta kutu denilen yerde herhangi bir boşluk vesaire yok. O ufacık alana binlerce kişi normal bir koltuğun üstünde 2 kişi 3 kişi sığdığı için inanılmaz bir ambiyans oluşturmasına sebebiyet veriyordu. Beşiktaş stadına gidenler çok iyi biliyor. Beşiktaş stadında tezahüratlar kapalı üst kutu denilen ortanın başlatmasıyla birlikte tüm stada yayılırdı. Bu alışkanlık ama yeni stadla birlikte stadın da akustiğinin biraz daha farklı olmasıyla aslında bozuldu hocam. Yani şimdi Beşiktaş maçına git, o doğu üst denilen tribün kaç tezahürat başlatıyor? Not alsam mesela kale arkasıyla birbirine çok yakındır. Eskiden bu oran çok yüksekti. Herkes kapalı neye başlayacaksa ona göre uygun devam ederdi. Başkan bence bunu söylüyor. Öz eleştiri yapılması gerekiyor denilen yer o. O yüzden zaten orada verim olmuyor. Gelin birleşine doğru aslında biraz daha işi yönlendiriyor bence.
2: Şimdi bir şey anlatacağım.
0: Evet.
2: Şimdi Sinan Engin, sportif direktör, Lüçescu var. Hani bir ara bir çok fark yapmıştı da bir aralar kötü gitmeye başlamıştı Beşiktaş, biliyor musun? Senato'yu çağırın falan filan demişti. Toprağı bol olsun Lüçescu.
0: Tamam, şey 2003-4 sezon.
2: Bravo. Ben neredeyim? Elazığ Spor'dayım. Nerede kulübe biliyor musun? Bizim. Yani Elazığ Spor'un kulübesi.
1: Yedek kulübesi.
2: Yedek kulübesi nerede biliyor musun? Sinan şeyi aldırmış. Çarşı grubunun önüne.
0: Kapalı o tarafa.
2: Tabii. Orada oturuyoruz. Kafamızı uzatamıyoruz. Tamam mı? Bir tezahürat. Ya bırak onu. Şimdi ben Beşiktaş'ta ne bileyim büyüdüm demeyeyim belki Nişantaşı falan ama Beşiktaş genç takım daha suydu buydu falan. Arkadaş bir çıkıyorum. Bir tane şey vardı. Bir eşofman üstü vardı. Neydi? Neyse yani. Ya inanmayacaksınız bak. Burada nasıl söyleyeceğim? Ya 40 gün hamama girsem paklanamazsın tükrükten. Bak yemin ediyorum. Nasıl oralara tükrük attılar? Sırtım var ya. Bak yemin ederim inanamazsınız ya.
0: Sen hocayken kenarda.
2: Hoca ya böyle bir şey olamaz ya. Şimdi tribünün gücü falan diye ya başkan. Sinan'ın da kulaçındasın buradan. Sen oraya aldır. Yani işte şeyin şeyin diyor ya taraftarın gücü. Dışarı çıkamıyorsun ya. Ya böyle bir şey olamaz yani. Bak oraya aldırdı. Hiç, hatırlıyor musunuz öyle bir şey yok.
0: Ben onu hatırlamıyorum.
2: Ya işte. Bak birisi hatırlarsa yazsın.
0: Beşiktaş'ın kulübesi neredeydi?
2: Onu hiç bilmiyorum zaten.
1: Ama ne yanadır yani. Onunla.
0: Ama hayır ikisi birden oraya alınır.
2: Ya biz yan oradaydık. Yani bir çarşı grubunun önündeydi.
0: Ama yer var mıydı
2: kurbanlık
0: ki oraya?
2: Koyun.
0: Yer...
2: Bilmiyorum abi oraya almışlardı. Kurbanlık koyun. Bir, yemin ediyorum inanamazsın ya. Ya ben diyordum ki onun nasıl bir adam buradan tüklüğünde en azından 2-3 metre var ya. Sırtım. Ya Serhan. Ya 40 gün hani paklasan şeyde hamamda çıkamaz. Böyle bir şey. Yani işte taraftarın gücü şeyi falan. Kafamızı uzatamadık ya. 2-0 galiptik biliyor musun? 5-3 yenildik ya. Hakem de tabii sağ olsun var ya ne kıyaklar yaptı şeye. Beşiktaş'a o gün. 5-3 yenildik ama.
0: Hocam ne dertliymişsin ya, o sezon ya.
2: Ya sen ne diyorsun ya. Şimdi ikinci golü.
1: Hocam hep karnını çekti şimdi.
2: Bir dinle tabii, dinle.
1: Keyfini bak, vermek istiyor o yüzden bir takım istiyor
2: ya,
1: hocam.
2: İkinci golü attık. Bizde Hüseyin vardı. Kaleciyi çalımladı. Tamam mı? Gene senin Yunus offset'te duruyor bu sefer. Vurdu gol.
1: Senin Yunus benim Yunus.
2: İşte bizim Yunus.
1: Tabii.
2: Kulağı açındasın. Kaleci çalımladı Hüseyin. Düşürdü. Kırmızı kart penaltı. 2-0 oluyor. Yunus da geldi. Offset. Tamam mı? Kırmızı kart penaltı. Vurdu golü attı. Golü verdi. Hakem. Golü verdi. Haftayımda dedim ya hocam ayıp dedim ya. İki penaltımı vermedin. Attı Beşiktaş'ın. 3-2 bitti hikayede. 3 tane dedim. Gol verdin falan. Ama döndü bana var ya. Bak bunu televizyon da verdi biliyor musun? O zamanki yayıncı kuruluş. Ama attığın gol dedi offside dedi ya. E tabi offside vermesene. Kırmızı kart penaltı ver. 10 kişi kalsın Beşiktaş. Tamam mı? Böyle de bir maç kaybettik orada. Ama sırtımızdaki Türklükler o şey eşofmanı atmışımdır. Şey olmaz herhalde. Tabi.
0: Hocam sende anılar yani. Unutulmaz hakikaten. Başkanın takımla ilgili de açıklamaları var. Futbol yapılanması ile ilgili olarak da Serdal Adalı konuştu. Dilerseniz o kısmı da birazdan izleriz ama önce İlhan Fakılı ile ilgili olarak bağlantımızı gerçekleştirelim. TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık bizimle birlikte. Okan hoş geldin.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İlhan Fakılı Beşiktaş'ın yeni transferi, 20 yaşındaki oyuncuyu bize şöyle detaylı anlatmanı rica edelim.
5: Tamamdır. İlhan 2006 Fransa doğumlu bir oyuncu. Kendisi Türk. Ümit Milli Takımımızda da görev aldı. Saint-Étienne altyapısında futbola başlıyor. Clermont-Ferrand takımında profesyonel oluyor. 2025-2026 sezonuyla beraber düzenli takımında rotasyon ve ilk 11 oyuncusu olarak forma girmeye başlıyor. İlhan'ın öne çıkan yanlarından başlarsak, İlhan hücum hattının hem sağında hem solunda zaman zaman 10 numara bölgesinde görev alabiliyor. Fizik olarak biraz kısa bacaklı, kalçası yere yakın bir kanat oyuncusu veya hücum oyuncusu diyebiliriz. Messi adımı diye tabir ettiğimiz kısa sık sık adımlar atıyor. Hani topla olan ilişkisi de buna göre dizayn edilmiş oyuncu kendisi tarafından. Oyuncu kalçasını kullanmayı biliyor fiziksel özellikler açısından. Mesela rakibine sırtını dayayarak top saklayabiliyor veya çalım hareketlerinde kalçasını kullanabiliyor. Sağ ayaklı bir oyuncu ama pozisyon icabı zayıf ayağını da kullanabiliyor oyuncu. İlhan teknik açıdan iyi bir futbolcu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle ilk top kontrolü, pas özellikleri bu ortalama üstü sayılabilir. Dar alanda birebir özellikleri var. Özgüveni yüksek, rakibi zorluyor, sürekli denemeler yapabiliyor. Oyuncunun genel açıdan iyi bir driblingçi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta şöyle anlatabilirim size. Oyuncu sol kanat bölgesinde topu aldığını varsayalım. Hemen yüzünü içe, merkeze doğru çeviriyor ve oraya bir dribling yapıyor. Devamında kısa paslarla oyun kurmaya çalışıyor. Eğer oyun kuramayacak durumdaysa ters kanata uzun paslarla oyun yönünü değiştirebiliyor. Aslında bu oyuncunun oyun içerisinde çok çok kullandığı bir oyun seti olduğunu söyleyebiliriz. Bu da teknik özelliklerini aslında çok net bir şekilde gösteriyor. Oyuncunun temel altyapı bilgileri gerçekten iyi. Yani oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, çevre kontrolü, işte pas alması, kendini boşa çıkartması gibi özellikler gayet bence ülkemizin seviyesinin üzerinde. Yani topu aldığında vücudunu çevirmesi, bir sonraki hamleyi top daha gelmeden hesaplaması, bunlar hep oyuncunun artı özellikleri. Şimdi bir kanat oyuncusu için savunma özellikleri önemli oluyor. Özellikle İtalyano sonrası Beşiktaş'taki yeni düzende. Savunma özellikleri çok üst düzey olduğunu söylemek güç. Ancak pozisyon alması, çabasıyla özellikle yerden pas arası pas arasıyla top kazanabiliyor. Veya ön alan presinde temposuyla, enerjisiyle değil ancak doğru konumlanmasıyla top kazanabiliyor, katkı sağlayabiliyor takıma. Ya başta söylediğim gibi vücudunu kullanmayı biliyor. Bu sayede oyunun temposunu düşürebiliyor, pas alışverişi yapabiliyor veya faul alabiliyor. Bu da takımı hani sonradan girdiği maçlarda özellikle takımı oyunu yavaşlatması açısından artı değer olarak sayılabilir. İlhan'ın geliştirmesi gereken biraz daha geri planda kalan özelliklerine değinmek gerekirse, oyuncu fizik açısından hani çok atletik, tempolu bir oyuncu değil. Özellikle oyun içi eforunun gelişmesi lazım. Zaman zaman topu ayağına isteyen bir oyuncu profili sahada gösteriyor. Hava topu özellikleri ciddi şekilde gelişmeli şu an vasatın altında. Açık alanda vurup geçen böyle standart bir kanat oyuncusundan ziyade topu alıp rakibi karşısına alıp onu çalımlayıp devamında topu o şekilde taşımayı tercih ediyor. Oyuncunun şu an için ham ortaları çok verimli gözükmedi. Oyuncu zaten bunun bilincinde, topu aldığında hep içe ya yerden pasla ya driblingle merkezden içe kat etmeyi tercih ediyor. Zaman zaman bu da oyun içerisinde oyuncuyu tahmin edilebilir, çözülebilir hale getiriyor. Oyuncu teknik özellikleri üst düzey olduğunu söyledim ama ciddi bir skor düşüklüğü var teknik özelliklerin yanında. Yani şut özelliği kesinlikle daha da gelişmeli. Şut tercihleri, şut kararları, özellikle son anlardaki karar tercihleri gelişecektir. Zaten genç bir oyuncu. Yani oyuncu şu anki profiliyle daha çok hazırlayıcı rolde daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi oyuncu fiziksel açıdan bir dezavantajı sayılabilir. Onun için rakip sertliğinde veya kademeli defans geldiğinde zaman zaman pasifize

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Güvenç Kurtar ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz. Mesajlarınızı da beklediğimizi söyleyelim yine her zaman olduğu gibi. Sıcağı sıcağına bir paylaşım var. Hemen onu ekrana getireceğiz. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Aké'nin paylaşımı işte ekrana yansıyor. Fenerbahçe ile anlaşma imzaladığıma çok mutluyum. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinizi yakında göreceğim, yani çeviri olarak yakında görüşeceğiz. Hep yakında görüşürüz diyor Nathan Aké. Hocam, sol stoper takviyesi yapmış oldu Fenerbahçe.
1: Ne çabuk geldi ya.
0: Fenerbahçe yönetimine Melat Muriç'ten sonraki ikinci transferi. Stoper takviyesini şimdi doğru buldun mu?
1: Geçen sene çok çektiler. Çünkü iki tane stoperi de, üç stoperi de sakatlandı neredeyse ya, değil mi?
2: Bu oyuncunun da sakatlanma yani, riski de var hocam, ama iyi bir transfer yani.
1: Bunun mu var sakatlanma riski? Ya iyi transfer derken şimdi bizim medya hemen esasında Çağlar Söyüncü'yü gömdü. Tamam, bizim medya. Halbuki bana göre Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de iş görür. Ama maalesef bizde. Şimdi gelen geçen sene veya evvelki seneler dünya kadar stoper geldi. Hepsi gitti. Galiba 26 tane stoper gelmiş, biliyor musun? İşlerinde kaç tane, bir Skriniar var, bir de şey Koreli var. Başka da aklıma gelmiyor yani iyi bir stoper aldıkları.
0: Kim için şimdi, diyorsun? Fenerbahçe mi?
1: Fenerbahçe. Kim vardı?
0: Kim Minje'yi diyorsun iyiydi vardı diye. Skriniar'ı beğendin. Şalay'ı ilk geldiğinde iyiydi, sonra sattı.
1: Şalay falan iyi değildi. Zaten oynayamadı hiçbir yerde. Sonra buralara falan
0: yok, geldi. İyi yani sattı Fenerbahçe yani. Kâr
1: fark
0: etti.
1: Etmez. Satması önemli değil de oynayamaz yani. Normalde şey gibi. Bizim Nelson var ya. Bizim diyorum hani.
0: Galatasaray'daki.
1: Serhan'ın Nelson'u var.
2: Hocam Nelson'a var da Nelson'a da teklif var.
0: Yani Nelson'un iki şampiyonluğu var hocam bu arada. Düzenli oynuyordu. Olsun.
1: Ya bu işte arada kaynadı gitti. Nelson neyse oynayamadı. Şimdi acaba gider.
2: Galatasaray satıyor zaten.
1: Satıyor da üstüne para verip gönderecek Galatasaray.
2: Hayır hayır, şu an yani 5 milyonluk teklif var. 5 milyonluk euro teklifi kabul etmedi. 20'ye
1: falan vermediler. Serhan diyordu ki 20
2: hocam
1: 20.
2: Şu an Nelson'a 5 milyon euroluk teklif var. Galatasaray 5 milyonluk euroluk teklifi kabul etmedi.
1: Bak ben var ya, Galatasaray'ın yerine sırtımda alıp taşıp götürüp veririm onu. 5 milyon veriyorlarsa.
2: Abdullah Kavuşçu 10 milyon satar hocam.
1: 5 milyonu cebinden verir. Abdullah Kavuşçu buradan selamlar. Satamı neyse.
2: Niye versin hocam?
1: Şimdi
2: yani
1: şey, bir de Şalay var. Nereden nereye geçtik? Bu Şalay da aynı Nelson gibi olacak.
0: Tamam, Nathan Aké ile devam edelim. Şalay'ı konuşuruz. Tamam.
1: Nathan, şimdi baktım üçlü stoper oynuyor şey. Hollanda baktım sol tarafta 70
0: evet,
1: dakikada
0: City'de çıkmış. Oynadı yıllarca.
1: Ondan sonra City'de de oynamış ama pek yani direkt oynamamış.
0: Oynadı
1: yani.
0: Oynadı.
1: Çoğu zaman oynamış. Ve şimdi üçlü oynarken iyi oynar bunlar. Üçlü ama ikili oynadığı zaman sudan çıkmış balık gibi olurlar bunlar. Eğer üçlü oynadığı, hep üçlü oynuyorsa. Çünkü ne biliyor musun? Birbirlerinin yardımına girerler, kademelerine giderler. Fenerbahçe'de iki tane stoper gelmişti. Yere göğe koyamadıkları biliyorsun. Şimdi bir tanesi nerede bilmiyorum.
0: Kim, hangisini diyorsun?
1: Ya en son iki tane yere göğe koyamadıkları vardı ya. Stoper bir tanesi şimdi Başakşehir'in bir yerde ya. Fenerbahçe'nin stoperi iki tane var ya. Şöyle
0: Diego Carlos'u falan mı diyorsun?
1: Yok ya, o Carlos saymıyorum zaten. Stoper değil mi diyorsun? Yok ya, iki tane ya. Çok şöyle bir stoper, böyle stoper bilmem ne. Üçlü oynarken iyiydi. İkili geldiler Fenerbahçe'den, çok kötü oynadılar ikisi de. Gitti zaten ya. Evvelki sene oynayanlar.
0: Hangisi vallahi hatırlayamadım şu an.
1: Ya düşün yani, hatırlamıyorsun yani. Hayır çok yani güzel, biliyor musun? Tam benim şeyimiz.
0: Ben kimim gibi oldu? Biraz ipucu ya, versen hocam. Ya, hani iki stoper geldi Fenerbahçe'ye de.
1: Türkiye'ye geldi bir tanesi. Türkiye'de Kasımpaşa'da mı nerede bir yerde oynuyor.
0: Beka'yı diyorsun, Cicu'yu diyorsun. Cicu, tamam.
1: Cicu ile Beka'yı yere koyamadılar. Bunlar ikisi de fiyasko çıktı. Tamam mı? Birisi yani.
0: Niye? Başlangıçta bak, çok iyilerdi. Beka ya, sakatlandı
1: ya
0: sonra.
1: Ya, ne iyisi ya? Siz iyi diyorsunuz. Veya medyada birileri iyi diyor. İyi diyor işte. Fiyasko. Ben ilk geldiğimden beri.
0: İyi diyoruz. Siz iyi diyorsunuz ben diyorsun. İyi kötü dediğimizde bu medya iyi adama abi, kötü dedi diyorsun.
2: Aké ne diyorsun hocam?
1: Neyse Aké. Bakacağız Aké mi? Nedir yani? İlla şimdi kim oynatmış?
0: Stoper ihtiyacı var mıydı Fenerbahçe'nin yani?
1: Sakatlandı.

0: Geçen sene çok çekti. Bana göre alsaydı
1: o
0: iyi
1: zaman doğru
0: yani.
1: Bir takviye.
0: Yani ama Çağlar Söyüncü'yü gömme. Orada
1: tamam, umudu var. Kesmeyelim diyorsun Çağlar'da.
0: Tabii Şikriner var. Bir de şey var. Östervold'e var. Yani şimdi 3 tane 4 tane stoper olmuş oldu. İyi oldu. O bir tane Carlos mu ne ya? Yani? Ne dedim?
1: Diego Carlos. Carlos. Ama kullanmayacak Fenerbahçe'miz.
0: Nereye kullanacak ya? Adam güreşçi gibi geldi. Bilmiyorum. İyi oynuyor diyorlar bir yerde ama nerede oynuyor bilmiyorum. Yani neticede Fenerbahçe'nin yani santrafor, stoper, tamam stoper aldı. Santrafor hala arıyor galiba. Bana göre o zaman
1: şey
0: satması lazım. Ne o?
1: Şerifi
0: Talişka'yı.
1: Mi? Talişka'yı mı diyorsun?
0: Tabii. Santrafor, ya o Talişka'nın seninle beraber yayın yaptık mı bilmiyorum. Talişka 10 numara oynadı. Yani Fenerbahçe'de 10 numara. Hani Gendüzü, Kante, Talişka. Gendüzü, Kante, Asensio veya. Böyle oynadığı 10 tane maç var. 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe bu maçlarda. Ha, kazandığı da olmuş ama yani orta sahasında 3 tane koşan adam olmuyor. Mesela bir Trabzon maçı Gendüzü, Kante, İsmail oynamış, tamam mı? Gendüzü, Kante, Fred. Yani bu üçlü oynamadı maçlarda, tamam mı? İşte yani orada 10 numara. Şimdi Talisca oynamış. 3 tane gol attı. Kayseri'ye küme düşen takım attı. Yani ileride oynadı. Talisca Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu. Şimdi onu eğer 10 numara oynatmaya kalkarsa hoca İsmail eyvah yani. Eyvah yine eyvah. Ha, maç kazanamaz mı? Kazanır. Ama maalesef sağ bek şimdi Samet'e sakatlandı. Eyvah. Eyvah diyorum.
1: Sakatlanırsa.
0: Yani. Sağ. Eyvah yani. Eyvah. Bana göre onun ayağında bir şey alması lazım.
1: Sağ bekte transferi. Mert Müldür var.
0: Ya Mert'in bir kere bak bu ben olsaydım ne yapardım bilmiyorum milli takımda. Mert Müldür'le stoper bizim çocuğu ikisini birden santrafora koyardım. Kafa toplarını ikisi de iyi vuruyor.
1: Merih'i mi?
0: Merih'i ikisini birden koy çift santrafor oynat ya. Bak iki tane bir tane direkten döndü bir tane.
2: Hocam bize bir tane Montella yeter ya iki tane olmasın.
0: Ha, neyse Montella değil işte iki tane stoper ya ileride Mert arkada hata yapıyor. Kademeleri yanlış yapıyor çünkü hep oyuna girmek istiyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii biz veremiyoruz değil mi görüntüleri, milli takımın görüntülerini? Vermiyoruz.
1: Şimdi üstünden geçti zaten hocam artık. Bir daha oraya dönmeyelim
0: işte,
1: de.
0: Neyse ama bazı şeyleri göstermek lazım buradan. Bizim medya hiç umursamıyor. Onun için de bizim Türk futbolu gelişmez. Çünkü niye biliyor musun? Burada biz üstüne basarak bir şey söylersen, gösterirsen tamam mı? Yana göre antrenörler şey yapar, dikkat ederler. Yeni yetişen futbolcular dikkat ederler.
1: Tamam söyledik ya hocam daha şimdi tekrar tekrara girmeyelim ondan.
0: Hayır şöyle... Mesela biz şeyden yediğimiz golde Mert Müldür'ün hatası yok ama istese değil de biraz daha bir iki adım daha gitseydi kurtarabilirdi. Niye? Hep hücuma çıkmayı istiyor. Hücumda da iyi Allah'a var yani. Yani ofansı çok iyi Mert Müldür'ün. Bizim o sol taraftan böyle aklınıza şeyle gözünüzün önüne getirin. Kaptırdık ya topu.
1: Hangi maç?
0: En son 1-0 maçta ya işte.
1: Paraguay
0: maçında. Topu Abdülkerim kaptırdı, attı. Meri yetişemedi. Tam evet. O sırada şeyi görüyorum. Yani Mert Müldür'e bakıyorum. Sağ taraftan hücuma çıkmayı bekliyor. Tamam mı? Abi kafa çünkü hücumda çok iyi Allah var. Ama orada bir kademeye gelseydi. Tamam mı? Bir adım daha atsa o golü önleyebilirdi. Bak onun yüzünden gol yedi demiyorum ama. Ya hocam derler ki ya pes anasının gözü derler. Ya sen de adamı gömdün derler ama kurtarabilirdi. İşte bize öyle bir bek lazım. Bize derken ya ben de Fenerbahçe'de değilim. Bu arada ben geçen gün Galatasaray'ın Babeski'de şampiyonluk gecesini kutlamasına gittim.
2: Alıştırdım
0: benim
2: hocam seni.
0: Doktor var. Onur var arkadaşım.
2: Seni alıştırdım hocam evet. Alıştırdım.
0: Evet oraya gitti. Kupa geldi. Ama şeyle geldi.
2: Şampiyonluk neyse. Görmeye başladın hocam ondan.
0: Neyse böyle. Kupası geldi. Şeyde göndermiş başkan onu. Güvenlikli birisiyle gelmiş. Kupa
1: hakim. Tabii canım geldi. Değerli zaten.
0: Tabii hocam, ondan yani.
1: Kupa kendi kendine gelmez.
2: Adamlar ne uğraşıyorlar onu kazanmak için hocam ya.
1: Yani, o bayağı gezdi ama değil mi? Yurt dışına gitti.
2: Tabii her yere gidiyor.
1: Farklı ülkeler. En son Bodrum'da mıydı?
2: En son Bodrum'da.
0: Vallahi ben de Babeski'deydim biz.
1: Ne oldu Bodrum'da? Sen Babeski'ye gitmişsin. Bodrum'a da gidebilirdin hocam.
2: Yok hocam benim sayemde. Evet, hocamı ben alıştırdım. Benim sayemde şampiyonluk yok, görüyor. Antalya'da şampiyonluk gidelim. Kutlamaları görüyor hocam benim sayemde değil mi hocam?
0: Evet. Ya yani biz gideriz ya. Ne olacak biz... Medyanın adamı spor.
2: Yok şampiyonluk görüyorsunuz hocam.
0: Ya Fenerbahçe'de olsa gideceğiz. Beşiktaş'ta, Trabzon'da inşallah onlar da olur. Onlarla da davet ederler. Gideriz yani. Diğer takımlar da olsun. Gideriz evet. Ya. Ne olacak? Şeyin içindeyiz. Futbolun içindeyiz biz.
1: Doğru.
0: Sporun içindeyiz, ne olacak?
1: Serhan Türk, sen Nathan'a

0: Fenerbahçe transferini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya bence yerinde bir transfer. Başarılı olacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin artık o beklenen transferi yapmasında zamanı geldiğini düşünüyorum.
0: Beklenen transfer?
1: Santrafor tabii ki yani. Olmazsa olmaz. Yani.
0: Vedat da sakatlanınca daha hızlanması gerekiyor.
1: Tabii ki özlem hale geldi. Ama şunu da görmek
2: sakatlandı
1: lazım.
2: Sakatlandı mı Vedat?
0: Evet evet.
2: Gelir gelmez.
1: Tabii tabii hocam, antrenmanda sakatlandı ya, bir aylık bir süreçten bir bahsediliyor.
0: Yok deniliyor şu
1: an. Bir de Fenerbahçe'nin maçı da var biliyorsun.
0: 22 Temmuz'da Vedat olmayacak.
1: Şimdilik olmayacak gibi gözüküyor ama
0: plan öyle gözüküyor.
1: Belli olur ama şu da bir gerçek. Tabii ki transfer süreç bir süreç ve hep Fenerbahçe için Greenwood'un ismi çok fazla ön plana çıkmıştı. Greenwood için istenen rakam 50 milyon euro civarıydı. En son aldığım rakam 45 milyon euro'lara kadar çekildi fiyatın Greenwood'la ilgili. Ama ilerleyen süreçte nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ama Fenerbahçe'nin elzem bir şekilde santrafora ihtiyacı var. Ama şu an için...
2: Adayı söyle, adayı.
1: Hadi. Benim adayım Greenwood yani, ama Greenwood o fiyatları alacak.
0: Şimdi Fenerbahçe'den olmaz, şöyle bir açıklama geldi biz yayına girmeden önce, onu söyleyeyim. Saat 10.30'da o açıklamayı okumak istiyorum. Bir haberi tekzip ettiler. Hı-hı. Yani... meslektaşımızın adını söylemeyeceğim sanki onu hedefe koyuyormuş gibi olmasın diye. Çünkü herkesin başına gelebilecek bir konu bu. Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir. Sosyal medyadaki dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edilmesi ve Fenerbahçe taraftarının sistematik biçimde yanlış yönlendirilmeye çalışılması nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe meslek etiğine bağlı, doğruluğu esas alan hiçbir medya mensubuyla sorun yaşamaz. Benimsediğimiz iletişim anlayışı açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayanmaktır. Özür diliyorum. Ancak kulübümüzü spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, Fenerbahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir. Büyük Fenerbahçe taraftarının da gerçek habercilikle algı oluşturmaya yönelik asılsız yayınlar arasındaki farkı en doğru şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmi iletişim kanallarından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu. Böyle bir açıklama var. Greenwood'la ilgili Fransa'da görüşmeler yapıldığına dair iddialar vardı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü bu açıklamayı yaptı. Burada tekrar edeyim o kısmı.
2: Fransa'da yapmaz da Türkiye'de yapar, ne olur? Türkiye'den telefonla yapınca ne olacak? Yani Fransa...
0: Futbol komitemiz, yani özetle aslında taraftarı daha çok ilgilendiren kısım şu Greenwood meselesi merak ediliyordu. Tek cümle aslında açıklamanın en önemli kısmı. Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir.
2: Fransa'da diyor ama buradan yürütebilir.
0: Zaten birileriyle transfer görüşmesi yürütülecek, transfer döneminin içindeyiz.
2: Anladım
0: zaten.
2: Da yok, Fransa'da diyor bak.
0: Tamam, Fransa'da dedi, Fransa'da işte Greenwood'la ilgiliydi daha çok.
2: Tamam da buradan Greenwood'la görüşebilirler yani. Ya Fransa'da diyor.
0: Evet.
2: Fransa'da kimse yok.
1: Şimdi burada beklenti yüksek olmasın.
2: Bak, biz esasında ne konuştuk biliyor musun Serhan'la? Şimdi bombayı patlatıyorum ben. Kimi alması lazım Fenerbahçe'nin sence? Santrafor.
1: Ne konuştuk? Icardi'yi mi diyorsun hocam?
2: Ya bırak Icardi'yi ya. Ne konuştuk? Söyleyeyim mi? Ben söyleyeceğim.
1: Söyle hocam.
2: Şimdi Galatasaray şampiyon olmak için 75 milyon verdi değil mi? Ben Fenerbahçe'nin yöneticisiyim tabii. Şimdi burada Trabzonlar bana kızmasın. Onaçı'ya ben 40 milyon verir alırım. 40'a verir mi Trabzonspor?
0: Nereden çıktı şimdi Onaçı?
2: Santrafor lazım. Ya 40 milyonu verir mi ilk önce bunu? Yani 40 milyon tak diye verdi Fenerbahçe. Verir mi acaba Onaçı?
0: Onaçı Trabzonspor'da gayet başarılı, vermez. Ya
2: herhalde 40'a.
0: Vermez.
2: 50 verdim.
0: Yani sen geçen transfer döneminde yoktun herhalde hocam. Tatildeydin sanırım.
2: Bir dakika ya. Geçen ben Fenerbahçe
1: hocam,
2: şeyi alacak dedim.
1: Ne,
2: bir dakika ya.
1: Ya.
2: Bir dakika ya. Burada garanti adam var ya. Bizi yani tanıyan, bilen, eden, bildiğimiz.
0: Şimdi, yani onu aç, şunu nereden çıktı? Ben onlar,
2: ya,
0: ben,
2: ya bak geçen sene ben dedim ki Fenerbahçe kaleci şeyi alır.
1: Ona ne?
2: Yok ya.
0: Ederson.
2: Ya hayır ya, Trabzon'un kalecisi.
0: Uğurcan.
2: Uğurcan'ı alır dedim. Hep

0: de kesin alınacak diye gözüyle baktım. Galatasaray'a gitti. İşte vermez olur. Büyük, yani Trabzon vermezler. Büyük bir para verdi. Ondan sonra Trabzonspor iyi bir kaleci aldı. Tamam, onun yerini dolduran bir kaleci aldı.
1: Tamam.
0: Şimdi Trabzon'u görüyorsun şeyleri, scoutları müthiş yani. Müthiş adamlar var ya, müthiş ya. Yani bir Onaçu daha bulurlar. Bugüne kadar bir bak şöyle.
2: Fenerbahçe bulsun o zaman. Niye Onaçu
0: istiyor? Fenerbahçe bulamıyor. Ne bileyim ben, Trabzonspor buluyor. Bak Galatasaray buluyor. Trabzon'un bak santraforlarına müthiş ya. Müthiş. Fenerbahçe bir türlü doğru düz bir santrafor bulamadı senelerde.
2: İşte bir sürü isim konuşuluyor. Girassi konuşuluyor şu anda.
0: Onu ben tanımıyorum ama şu anda ben olsam tamam mı? 50 milyon tak diye veririm. 75 verdim şeye. Ne o? 50'ye başkana buradan selamlar. Bir düşünür biliyor musun? Bir zora girer biliyor musun? 50 milyon. Fatih Tekke'yi düşünün, versek mi, vermesek mi ha? Başkan acaba ya, bu 50 milyon büyük bir para. Acaba olur mu? Ha? Böyle bir senaryo.
1: Zor.
0: Ha?
1: Olabilir, nasıl? Niye olmasın?
0: Vereceksin abi. Vereceksin, alacaksın ya. Galatasaray 75 niye verdi? Yani? Allah Allah. Bana göre var ya. İşte ama Trabzon'da iyi transferler yapıyor yani. Şimdi golü atan evet. Çocuk ne oynuyor?
2: Sol bek.
0: Golü atan çocuk.
2: Evet.
0: Sol bek bile buldular. Sağ bek her tarafı böyle. Abi,
2: sağ bek de zaten aynı yine. Yeşilburnu evet. Adalarından. Pina dün oynamadı gerçi ama. Evet. O da ilk sezonda gayet iyiydi.
0: İyiydi. Ya kimi aldıysa iyi Trabzonspor. Yani belki gene bulur.
1: Vallahi iyi.
0: Belki yani gene bulur ama 50 milyon bir acaba ne yapar? Şimdi inşallah öyle bir teklif gelmez. Başka kara kara düşünür. Acaba vereyim mi vermeyeyim mi diye. Büyük para ya. Ha?
2: Galatasaray'da transferi çok soranlar var.
0: Evet. Serhan Türk. Bu Icardi ne hakikaten ya? Onu
2: Icardi meselesinde var mı?
1: Icardi meselesinde bir gelişme yok. Ya tabii ki Galatasaray'da boş durmuyor. Galatasaray'da özellikle Osimhen'in arkasına yedek bırakabilecek ve yedekliği sorun haline getiremeyecek oyuncu profili arayışı içerisinde. Ama şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da yani bir panik havası yok. İyi bir kadromuz var, üstte şampiyonluğumuz var deyip iyi de hazırlanmış bir transfer dönemine girdiğini düşünüyorum. Özellikle Abdullah Kavukçu bir önceki sene gerçekten iyi transferlere imza atmıştı. Osimhen'in alınması, Sané'nin gelmesi, ya bunlar çok önemli, çok değerliydi. Bu işte daha sonra Noah Lang'ın gelmesi, yani şampiyonla test edecek bütün oyuncular da iyi bir transfer dönemi geçirdi. Zaten geçmiş devre arasında Galatasaray bu planlamayı da en iyi şekilde yapmıştı. Özellikle Abdullah Kavukçu bu transfer döneminde de ben hazırlıklarını tamamıyla yaptığını düşünüyorum. Sadece bir futbol zirvesi olacak. Futbol zirvesi daha önce yapılmıştı. Okan Buruk, Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek'le yapılan bir futbol zirvesi vardı. O konuca istediği oyuncuları söylemişti. Ve ona göre planlama yapıldı. Yani Galatasaray şunu söylemek istiyorum. Çok profesyonel bir şekilde transfer dönemi geçiriyor. 16-4 kuralına göre ve 12+2 kuralına göre de 2 seçenek yapmıştı. Hatta şu an seçenekleri de şu şekilde görebiliyorum. Öğrendiğim kadarıyla. Zorunlu satın alma opsiyonunu almak, kiralık almak, bonservisi almak şeklinde. Orada da 3'e ayrılmış bir periyot var. Yani oyuncuları hazırlamışlar. Sadece başkanın oturup en son karar verecek zaten başkan biliyorsun. Ama başkanlığın da bu transfer komitesinde direkt onay verip işleme sokacağı transfer dönemi de olacak. Mesela geçen sene biliyorsun Uğurcan transferinde direkt başkanın müdahale olduğu bir dönem söz konusuydu.
2: Evet.
1: Yani iyi yönetilen bir süreç var. O iyi yönetilen bir sürecinde meyveleri yakın zamanda alınacak. İşte Icardi süreci. Icardi sürecini başkan kendisi yönetti. Icardi'ye 4 milyon artı 1 milyon bonuslarla bir transfer teklifi sundu. Icardi düşüncelerini söyledi. En son konuştuğumuzda Icardi den Galatasaray'a haber bekliyor. Icardi de menajeri başka kulüplerle görüşme halinde olup en son sürecin değerlendireceklerini dile getiriyordu. Ama Galatasaray'da Jon Duran süreci de var biliyorsun. Jon Duran'la da devre arası bir temas olmuştu gittiği dönemde. Menajerler aracıyla eğer isterseniz Galatasaray'a gelittirebiliriz şeklinde bir süreç olmuştu. Şu an gelinen süreçte Jon Duran'da bir sıkıntı yok. Sadece El Nassr kulübüyle ilgili gelişmeler tam anlamıyla netleşmedi. Kulübün yani burada şunu söylemek istiyorum. Jon Duran'a Barcelona'dan da bir teklif

0: yedek golcü, yedek forvet olarak bir teklif söz konusumuş masada. Ama burada oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor ve Türkiye'de oynamak istediğini dile getiriyor. Sadece burada En-Nassr kulübünün oradaki aksiyonu çok önemli. Yani Galatasaray bu transferi tam anlamıyla bitirmiş değil. Oyuncu tarafıyla anlaşılmış ama kulüp tarafıyla hala bir süreç devam ediyor. Ama burada şu da çok önemli. Başkanın burada söz sahibi olup bu işi bitiriyoruz demesi çok önemli. Bütün transferlerde olduğu gibi. Tabii ki Galatasaray'da bile son zamanlarda çok fazla bir oyuncu skalası var. Özellikle bir oyuncu peşine koşuyor ki Leslie Ugochukwu diye Burnley'de oynayan 22 yaşında ön libero mevkisinde oynayan bir oyuncu. Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncu profilinde. Ve Burnley bu transfere transfer ederken 22 milyon pound'a transfer etmişti oyuncuyu. Şu an için beklentisi 30 milyon euro ve bu oyuncuyu satmak istiyor. Kiralamak değil de satmak istiyor. Abdullah Kavuççu aldığımız bilgi neticesinde oyuncu ve kulübüyle görüşmeler yapıp opsiyonları kendine, satın alma opsiyonları kendilerine kalmak kaydıyla bir teklif sundu. Ve bu teklifte zaten öyle bir durum ki Galatasaray'da hiçbir şey, her şey bir anda netleşebiliyor. Yani şöyle netleşebiliyor. Bir anda her şey öğrenebiliyor. Yani teklif aşamasına gelince bu çok gizli yürütülen bir operasyondu. Yaklaşık 5-6 isim vardı. 5-6 isimde birinci sıradaki isim Leslie'ydi. Diğer isim mesela Pape Matarsar. Geçen gün gazeteci dostum Kutlu yazmıştı bu ismine. Bu isim de listenin içerisinde olan isimlerden özellikle. Ama teklif aşamasına geldiği zaman Galatasaray kulübünde hemen anında uçabiliyor bu haberler. Ve ondan sonra da ön plana çıkmaya başladı. Yani Leslie transferini Galatasaray çok yapmak istiyor. Ama
1: şu an öncelik kulübü, Leslie mi diyorsun?
0: Öncelik Leslie. Teklifi de yaptı Galatasaray. Teklifi de kiralama formülü artı satın alma opsiyonları kendilerinde kalmak kaydıyla bir teklif yaptı. Yani şöyle söyleyeyim. Toplam paket 30 milyon euroluk bir paket. Belli bir parası kiralama formülü. Belli bir ücrette servis parası. Ve otomatikman bir sene sonra geldiğinde kiralama bedeli ana paradan düşülüp daha sonrasında satın alma opsiyonu Galatasaray'da kalmak kaydıyla bir teklif yaptı. Şu an için beklemedeler. Çünkü bu süreç biraz daha böyle yavaş hareket eden bir süreç. Çünkü her takım oyuncusunu ilk önce satmak istiyor ve daha sonra kiralama formülüne gidiyor.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray dersini çok iyi çalışmış. Yani Abdullah Kavuççu'yu tebrik ediyorum gerçekten. Geçmiş dönemlerdeki o üstündeki o şeyi aslında çok da iyi bir transfer dönemi geçirdi. Daha profesyonel hale gelen bir süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda Leslie ile dirsek teması devam ediyor. Can Uzun'daki durum şu. Can Uzun, yani Galatasaray 4 transfer yapacak sevgili Koray. Galatasaray 3 transferi garanti yapacak. 4. transferi de gerekli gördüğü takdirde, yani maddi anlamda rahatladığı takdirde yapacak. Bir transferi santrafor bölgesine Osimhen'i yedekleme formülüyle.
1: Şu an için yerine.
0: Şu an için Jon Duran eldeki kuş ama bir anlamda da kulübüyle anlaşılmış değil. Ama 2 tane daha alternatif daha var. Özellikle.
2: Pardon, burada bir şey diyeceğim. Jon, geçen benim bir kardeşimiz var Galatasaray'la. Savaş Kaynak diye. Bizim orada Suadiye'de. Jon Duran geldi dedi ya bana.
0: Yok hocam, daha anlaşılmadı.
2: Yani geldi dedi ya, tamam dedi.
0: Ya şöyle söyleyeyim.
2: Allah Allah dedim ben, nereden yani, ne? Geldi dedi kesin olarak.
0: Gazeteci mi? Şimdi Jon
2: gazeteci değil ya.
0: Yok hocam, tamam. Onlar haberleri duyuyorlar. Yok. Haberleri de
1: nereden biliyormuş?
2: Bilmiyorum, sormadım ki.
1: Ama kaynağını işte sormadın mı?
2: Soyadı Kaynak. Savaş Kaynak. Hakikaten Kaynak.
0: Ya o zaman kaynak yapmayalım.
2: Ya, hocam ama geldi
0: şimdi, ama şimdi şöyle okumak lazım. Bu olayı şöyle okumak lazım hocam. He. Şimdi başkanın Icardi'ye vermiş olduğu söz var. Ben seninle devam etmek istiyorum. 4 milyon artı 1 milyon euro parayla yıllık devam etmek istiyorum.
2: Okan istemiyor sanki ya.
0: O ya Okan Hoca tabii yani, ki yedekli idare edecek bir oyuncu istiyor. Bence yıldı, de yıldığını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek.
1: Şurada o var ya, Icardi teklifi kabul etse Galatasaray'da bütün planlar alt üst olur.
0: Icardi teklifi kabul etse ya da Icardi'ye teklifin ya bir süre sözlediği zaman Jon Duran indirse de indirmişti Galatasaray. Şimdi Jon Duran haber olduğunca bir de talepler çıkmaya başlayınca transfer süreci uzamaya başladı. Yoksa Galatasaray 2 hafta önce Jon Duran ilk haber olduğunda Jon Duran'la anlaşmayı yapmıştı. Ama Galatasaray o zaman Icardi'den haber.

0: bekliyordu. John Duran olmasa iki alternatifi daha var. Sonra Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'la görüşmek istiyor, anlaşmak istiyor. Can Uzun'la anlaşma tamam. Oyuncu tarafıyla anlaşma yapıldı. Kulübüyle anlaşma daha yapılamadı. O da şu şekilde yine kiralık formülü artı satın alma opsiyonları kendilerinde kalmak kaydıyla Galatasaray'a bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Zaten kulübü 60 milyon euro bandında bir fiyat teklifiyle gelinmesi yönünde telkinlerde bulunuyor. Maksimum 50'ye ineriz şeklinde. Galatasaray'ın 25 milyon euroluk bir teklifi olmasını bekliyoruz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda masada daha farklı teklifler gelebilir ama kiralık artı satın alma opsiyonunda bir teklif sunmasını bekliyoruz. Galatasaray Mario Lemina ile 1 artı 1 yıllık anlaşma yaptı. Lemina'yı hem sağ bek mevkisine hem orta sahaya ama en önemlisi ise stoper mevkisine rotasyonda kullanmak istiyor. Yani Mario Lemina'nın önümüzdeki seneki evrildiği alan genel anlamda stoper mevkisinde olmasını bekliyoruz. 1 artı 1 yıllık anlaşma yaptı. Yakın zamanda imzaya dökülmesini bekliyoruz. Evet. Bir de olursa stopere bir takviye yapmasını bekliyoruz. Berkan'a Ahmet Kutucu'ya teklif var. Galatasaray bunu değerlendirmek üzere.
1: Onlara devam ederiz dilersen.
0: Daha sonra bir teklif var. 5 milyon euro. Galatasaray 5 milyonluk euroyu hiç teklifin kimden geldiğine bile bakmadan refüze etti. Benim oyuncum 5 milyon euro değil. Yani Galatasaray satıştan yaklaşık 20-30 milyon euroluk bir kaynak elde edip o kaynağı da gelire çevirip oyuncu transferi yapma yönünde de kullanmak istiyor. Yani tebrik ederim. Gerçekten Galatasaray şu an transferde hem güzel hareket ediyor, akıllı hareket ediyor ve bir anlamda da profesyonel hareket ediyor. Bu anlamda hem Başkan Dursun Özbey'i hem Abdullah Kavukçu'yu gerçekten tebrik ederim.
1: John Duran, Galatasaray. Nasıl olur?
2: Problem.
1: Problem mi diyorsunuz? Problem,
0: ama Okan Hoca problemleri çok çözmeyi sevmiyor.
2: Bıkmıştır ya. Icardi'den hoca bıkmıştır. Ben söyleyeyim yani. Okan, yani hiç bilmiyorum ama bakıyorum. Gelişmelere bakıyorum. Geçen seneki durumlara bakıyorum. Falan Okan artık çok taviz verdi şeye. Ya burada Icardi'ye de hak vermek lazım. Bile kolay değil. İki tane çocuğu mu var onun şimdi? Şeyden son neydi o kadından?
0: Kim hocam?
2: Icardi'nin.
0: Evet, çocukları var.
2: İki tane mi?
0: En sonunda yok hocam.
2: İki değil mi? Neyse.
0: İki tane var hocam.
2: Şimdi iki tane çocuğu var. Bilmem nereden bütün şeylere girmiş, risklere girmiş. Evlenmiş falan, ayrıldı arkada. Büyük bir darbeydi yani. Adam kolay değil yani.
1: Psikolojik olarak
2: ya,
1: diyorsun.
2: Tabii ya.
1: Yani zor bir süreç yaşadı.
2: Tabii yani orada insanın ya moralin bozuk olduğu zaman sen şimdi Ceyda'ya buradan selam, evde iş yapıyor musun? Ben moralim bozuk olduğu zaman beklerim, evde iş yapamıyorum. Bak inan bana ya. Ya şunları alıp da odamı düzeltemedim ya.
0: Hocam ya ben yapmıyorum. Bana. Ben moralim bozuk olduğu zaman da
2: bırak hadi sen nereye kıpırdayın ya.
0: Valla kızcağız ameliyatları yapıyor geliyor. Yorgun argın işlerle uğraşıyor. Evet, Allah ondan razı olsun yani.
2: Öyle tabii de. Yani şimdi insan vallahi moralim ya kendi kendime hayret ediyorum. Ya şunu al şuraya koy kardeşim, bunu buraya koy. Bak inan psikolojik bir şey varsa, bir rahatsızlık varsa ya çalışamaz, antrenman yapmaz. Ya ben de bak bir şey söyleyeyim mi? Bir karınma delisi yapayım diyorum. Günlerdir yapamıyorum ya.
0: Ya hocam sen
2: neymişsin ya? 5 dakika
0: ya?
2: Yapacağım ya. 5 dakika
0: Robocop
2: kardeşim.
0: Ya. Hocama bak ya.
1: Nasıl? Hocam baklava mı çıkaracağım?
2: Ya
1: hocam,
2: ne baklavası ya?
0: Hocam sen neymişsin ya hocam ya?
2: Ya buradan bir tarif vereyim ben millete.
0: Biz koy verdik gidiyoruz hocam.
1: Ya ne yapıyorsun hocam? Mekik bir şey.
0: Ya biz diyoruz ki 50 yaşına geldik diyoruz ki kaç sene yaşarız diyor. Hocam daha 100 senenin planını yapıyor. Ben anlamıyorum.
1: Ya maşallah.
2: Bak sabahleyin yaptığım şey söylüyorum. Bunu ya ama bak.
1: Hayır, çok karın kaslarını çıkarmaya mı çalışıyorsun?
2: Yok ya, bir hafiften şöyle göbek var. Ya buna göre iyiyim ben. Sana göre değilim mesela. Tamam mı?
0: Hocam ben de kilo verdim.
1: Serhat da bayağı verdi.
2: Vermişim maşallah.
0: Verdim hocam.
2: Şimdi bak biraz daha şunu yap. Bak çok önemli ama. Gidip yapıp da bu hocam, tansiyondan hocam, gitmesinler tariften.
0: Hocam şimdi tarif
1: geliyor. Tarif çok dur, ne tarifi geliyor tarif merak ediyorum.
2: Şimdi şu bir bardak. Bir buçuk bardak şey böyle bir...
0: İzleyin lütfen. Kağıt alın arkadaşlar.
2: Ya, o kadar şey...
1: Malzemeleri sayalım mı başkanım?
2: Şimdi yani bir buçuk bardak şey koyuyorum böyle bir tasa çelik şey neyse.
0: Zeytinyağı koyuyorsun.
2: Yok beni zeytinyağı sus ya.
1: Dur bir dakika ya karıştırma.
2: Söyleyeceğim şey karıştırma.
1: Hayır, bir dakika tarifi karıştırma.
2: Tansiyondan aynen. Gider.
0: Sirke mi koyacaksın hocam?
2: Hayır.
1: Lütfen evet devam et hocam.
2: Çankırı tuzu. Çankırı veya kaya tuzu
0: hanımın
2: var ya.
0: Memleketi. Hanımın memleketi.
1: Kaya tuzu, kaya evet. Tuzu.
2: Kaya tuzu ama.
0: Buradan Çankırı Belediye Başkanı'na çok selam var. Çok seviyorum.
2: Bize tuz gönder. Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Tuz istiyor.
2: Şimdi bir tatlı kaşığı var ya. Ama evet. Silme değil. Ne deniyor ona? Böyle. Çok, tamam.

0: Yani tam doldurma işte yani öyle. Onu koyuyorum şimdi kaynadıktan sonra su.
1: İsmail Hakkı Esen Başkanım, selamlar, saygılar. Evet. Hocam sizin bak. Çankırı tuzunu övüyor.
0: Evet. Hocama doğru söylüyorum.
1: Kaya tuzu lütfen. Bak. Ben gideceğim Çankırı'ya. Tamam, kayınvalideyi bırakacağım. O zaman başkanı uğrayıp tamam, dönüşte getiririm.
0: 3-5 kilo getir.
1: İsmail Hakkı Esen Başkan sevgiler.
0: Ama bak çok çok önemli. Şimdi ablam diyor ki benim ablam eczacı ya diyor tansiyonu çıkartır falan. Dedim ki normal tuz koyarsan çıkartır. Bak tekrar söylüyorum ölen olur ha burada aman ha.
2: İşte anlatmasan sonra, daha iyi o yüzden.
0: Yok aslında. Ama bak dikkat etsin abi. Ben kendimden biliyorum bak. Şöyle serçe parmağı kadar. Sizlerde
1: kaya tuzu
0: tarçın,
1: kullanıyorlarmış çok hocam.
0: Tarçın.
2: Evet.
0: Ama o böyle rülo rülo olan tarçından.
2: Tamam toz tarçın değil diyorsun.
0: Yok toz tarçın.
2: Çubuk
0: sakın.
2: Tarçın evet tamam.
0: Çubuk ama o böyle sarma sarma sarma böyle içinden olacak.
2: Evet hocam.
0: Tamam mı? Şu kadar serçe parmağım onu sen tozu çekiyorum. Ya bir dakika çok önemli bak. Çekiyorum.
2: Tarif
0: tamam
2: karıştı bu arada. Sıcak suyun içine tuz dedi.
0: Tuz
2: tarçın dedi.
0: Tarçını atıyorum. O kaynayan.
1: Çankırı tuzu.
0: 10 dakika. Evet çankırı aman ha. Aman. Vallahi öyle ne olur. Bizi burada tutuklarlar mı? Şimdi 10 dakika kaynayan atıyorum. Bitiyor mu? Bir yarım limonu şöyle sıkıyorum şşşt diye içine. O kadar. Sabah aç karnına bunu için bak. Yemin ediyorum için. Bak,
2: siz yine de içmeyin tansiyonda, de.
0: Ya bir siz için bir bana dua edecekler.
2: Ya bak, dua böbreği edecekler. Rahatsız olan vardır vesaire nesi vardır. Böbrekten sıkıntısı olan vardır. Tuzlu tüket diyorsun.
1: Tolga ne Kuru. Hocama katılıyor musun Tolga Kuru?
0: Ya,
1: bak hocam.
0: Yazsın oraya bak.
1: Tolga Kuru
0: bak,
1: katılmıyormuş hocam
0: bak,
1: sana.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Benim bazen tansiyonum çıkıyor. Tansiyonum tamam. Bir bakıyorum 12-12-12.5 ya. Düşün. Bizi tatlı kaşığı düşün. Tuzu oturmuyor. Zaten içerken sırf tuz geliyor adamın ağzına. Ama bak çankırı tuzu. Tekrar söylüyorum kristal.
2: Tamam hocam evet.
0: Gidip öbür tuz alırsa ölürsünüz. Hadi.
2: Siz yine de ondan sonra hekiminize ya danışmadan alternatif tıp yöntemlerine de çok başvurmayın.
0: Alternatif olmadı şimdi ama.
2: Ne oldu?
0: Geleneksel tıp.
2: Geleneksel tıp mı oldu?
0: Evet.
2: Tamam yine de sormakta fayda ya, var.
0: Bak tamam herhalde yine sorsunlar. Yine bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle
0: bak,
1: hocam.
0: Uzman şey hekim uzman. Tamam mı? Dahili uzmanı kardiyolog. Dedi bir bakayım hani ben gidiyorum şeye ya bizim arkadaşımız var Ertuğrul Okuyan profesör oraya giderken dedi ki seni gel bir dinleyeyim sırtını mırtını. Ya dedim hocam sen sigara içiyor musun? Yo dedim içmiyorum. Ya senin dedi ciğerlerin.
2: Sağlığa
0: dedi
2: zararlı zaten bu arada
0: tabii,
2: içmeyin.
0: Tabii tabii zaten içmiyorum. Ya dedi ciğerlerinde oluyor. Ne yapacağız? Ne söyledim ya bak bu uzman diyorum kardiyolog. Ak günlük sakızı.
1: O ne hocam ya?
0: Ak günlük sakızı ya işte çam koz şeyinden var ya.
1: Sen biliyor musun?
0: Allah Allah. Ya bir dinle sen hep bozuyor. Oğlum millet yalan yanlış ondan sonra şey alacaklar.
1: Yok ben bilmiyorum ondan hocam sonra ama tarif et. Nereden bulacaklar bunu?
2: Hocam aktar sana bir bak aktar açalım bize
0: dinle
2: neyse.
0: Dinle bak bir de ya uzman diyorum sana.
2: Dinliyorum da evet.
0: Allah Allah. Arkasından şey çam kozalağı macunu. Ya Allah Allah. Ya uzman doktor
1: bir şey söyleyeyim hocam bari söylüyor adam biliyor ya.
0: Ya.
1: Allah Allah.
0: Bir de ilaç.
2: Ya hocam.
0: Bir de ilaç.
1: Ya ben bir sonraki yayına lütfen bu söylediklerini getirsin karışımı
0: ya bir de ya bir dakika ya dur bir dakika ya.
2: Bak şöyle yapalım
0: bir
2: şimdi.
0: Bir de normalde şey.
1: Şimdi bizi izleyenler diyor ki
2: biz sana bir video çekelim Instagram'a atalım sen oradan anlat.
1: Jondurandan Icardi'den nasıl
2: evet, çam sakızı şeyine geldiniz. Jondurandan nasıl geldik hocam ya.
0: Ben boşver.
2: Icardi'ye mi bu tarif kime?
0: Bak Icardi falan değil. Şimdi bunlara bak gittim eczane tanıdık eczane var dedim şu tarafı aktar yap bu tarafı bir tane normal ilaç doktorun yazdığı reçeteli ilaç öbür ikisi geneleksel tıp yani artık alternatif tıp demiyorlar. İş döndü. Şey bak şimdi bu da öyle bir şey tamam mı? Yani sen ya ne bir göbek kalacak ne bir şey diyorum size. Bana dua edeceksiniz ya. Bak dua edeceksiniz
2: evet
0: bana. Ama Çankırı tekrar biz oraya denelim Çankırı.
2: Tuncay Öztürk selam söylüyor Ankara'dan sana izleyicimiz. Güvenç Hoca'yı Allah başımızdan eksik etmesin. Çok güzel tiyolar veriyor demiş.
0: Ya yapsın. Benim telefonumu da bulur o. Tamam.
1: Tolga burada demiş. Hocamın diyor biz diyor pide kullanıyoruz diyor kaya tuzun diyor.
0: Kaya tuzu ya vallahi diyorum. Ya bak ne diyorum benim. Ben tuzluyum, bir sinirleneyim, tansiyonum çıkar
2: evet,
0: benim.
2: Doğru.
0: Arkadaş.
2: Hocam biz kendi anladığımız yere dönelim. Futbola dönelim. John Duran'ı sordum sana. John Duran'dan nereye geldik?
0: Nereden nereye
2: Deniz
0: geldik.
2: Kılıç'ın sorusu var. Son sayfa etiketine. Sorum Serhan abiye. Galatasaray'da transferlerde son durum ne? Hangi transferler bitme aşamasına geldi? Hangi isimler gündeme gelir diye sormuş.
1: Hepsini
2: az önce söyledik zaten ama şeyi sorayım ben. İlk transfer ne zaman sence olacak? Resmi transfer.
1: yani bu hafta

0: Bir son transfer zirvesi daha var. Yani başkanın direkt yol haritası gizip şu fiyatlara şunları alacağız, bu fiyatlara bunu alacağız, şöyle transfer yapacağız deyip direkt taarruzu başlatması lazım.
1: Sezon ne zaman açılıyor?
0: Önümüzdeki hafta açılıyor hocam.
1: Yani önümüzdeki hafta ne ya? Mesela gün söyle bana ya. Önümüzdeki hafta. Bugün en kaçı?
0: Hocam işte önümüzdeki hafta açılıyor oldu. Yani Galatasaray
1: ya 12'sinde mi 15'inde mi mesela?
0: Ne yapacağım? 12'sinde olsun olur, 15'inden olur hocam.
1: Öyle bir karambola.
0: 23'ünde zaten Avusturya kampa gidiyor Galatasaray.
1: Kaç?
0: 23'ünde Galatasaray kampa gidiyor.
1: Ya burada zaten
0: iki tane hazırlık kampı yapacak.
1: Bu sıcakta antrenman falan olmaz.
0: Bu sıcakta İstanbul'da yapıyorlar ama.
1: Ya olmaz arkadaş, olmaz. Olmaz.
2: Niye bugün sıcak değildi ki çok?
1: Ya iyi ki bir yağmur yağdı ya. Evet. Ama ne güzel yağdı. Aman Allah'ım ya. Serinledik. Olmaz sıcakta, bak bütün profesörler bakın şeylere. Ya kesinlikle sıcakta antrenman yapılmaz. Bak,
2: bu kulübünde
1: kışın
2: kulübünde doktorları yok mu? Sağlık heyeti
1: var herhalde. Ben okuduklarımı söylüyorum ben yani. Profesörlerin yazdıklarını söylüyorum.
2: Tamam, zaten her kulüpte ben, var hocam, doktor var zaten. Bu sıcakta olmaz da
1: İstanbul'da, tamam mı? Kesinlikle antrenman yaptırmam sıcakta. Bak biz futbolcular şöyle söyleyeyim.
2: Salonda çalışıyorlar ağırlıklı belki.
1: Ya olur mu o zaman, ne? Ha, kuvvet çalışabilir. Salon serin, klima olur falan filan. Şimdi biz yani futbolcuyken de mesela soğuk havada yorulmazsın, tamam mı? Kışın futbolcu yorulmaz. Niye biliyor musun? Ter kaybı yok çünkü.
2: Bak bir şey söyleyeyim sana. Gelecek hafta en yüksek sıcaklık İstanbul'da 29 derece. Nasıl çalışılmaz?
1: Gene çalışılmaz.
2: Milli takım kaç derecede çalıştı?
0: 41 dereceye çalıştık.
1: Ne oldu netice?
2: Netice o bir haftalık turnuva zaten.
0: Ne oldu? Bir dakika, tamam, ne oldu netice? 3 tane maç yaptın. Bir tanesini kazandın. O 2 tanesini neticesi böyle değil. Bir tanesinin neticesi böyle. Ne yapacağız? İyi, hepsinde de sıcakta çalıştı.
1: 40 derecede çalışılmaz.
2: Hani 29 derecede çalışılmaz.
0: 3'ünde de 40 derecede çalıştı.
1: Şu bizi var ya.
0: Kazandığın zaman ne diyoruz? Kazandığın zaman ne diyoruz? Kaybettiğin zaman ne diyoruz?
1: Uzman birisi yazsın oraya ya.
2: 29 derece diyorum hocam.
1: Çalışma yok abi. Olmaz arkadaş ya. Niye gidiyorsun buradan şeylere falan? Yurt dışına serin.
0: Tamam. Yok serin değil hocam, oralar da serin değil. Ben gidiyorum her sene kampa gidiyorum ben. Buradan daha sıcak. Falan. Tabii buradan daha sıcak.
2: Bu sene Avrupa var ya, inanılmaz sıcak.
1: Bu sene ya evet, yüksek yeri
2: yani klima yok. Ciddi söylüyorum, buradan biz o işlerden anlamayız. Türk girişimciler varsa hocam, bari ihracat olur da ülkeye faydası olsun. Klima yollayabildiğiniz
0: hocam,
2: kadar yollayın.
0: Hocam 40 tane elinde dükkan açmış, oradan gönderiyormuş.
2: Hollanda'da klima. Hocam,
1: yok be, klima ben kendim alacağım eve ya.
2: Hollanda'dakilerle konuştum. Klima, pervane, kapış kapış ve mağazaya giriyorsun direkt yazı yazıyormuş şeyde. Mağazanın ismini vermeyeyim. Elektronik zincirlerden biri biliyor insanlar. Burada da var çünkü, reklam olmasın. Klima tükenmiştir diyor. Klima yok. Alışmamışlar böyle sıcaklara. Tamamını tükenmiş.
1: Ama şehir ya, yüksek yerler ya rakım ya. Ya biz şöyle söyleyeyim. Şeyde mesela Osnabrück'ün Bramşe diye bir kasabasına gittik biz. Abi Kazaklar.
2: Hakan Danış diyor ki sana, Bandırma'dan selamlar demiş. Selamlar. Hayır, Hakan Bey. Güvenç hocama sorar mısınız? Kendisi takım çalıştırıyorken yazın idman yaptırmıyor muydu futbolcularına?
1: Yazın yukarılara çıkıyorduk.
2: Tamam. İşte Galatasaray'da gidecek diyor.
1: Tamam. Şimdi bak yazın ne oldu biliyor
0: ama
1: musun?
0: Ama rakım yüksek yerlere gidersin, orada ciğerleri açarsın filan.
1: Ciğerleri açar. O da başka.
0: Mesela şimdi benim arkadaşım yazıyor. Münih yanıyor diyor şu an diyor.
1: Ya Münih abi, dağlara dağa çıkacaksın 2000 metre.
0: Hocam Münih'in yanı zaten Avusturya'ya gideceği yer Galatasaray'ın ya.
1: Ay, yüksek rakımlara gideceksin ya.
2: Bir ben kimim yapalım da hocam, sen ben kimimi seversin.
1: Ya ben bir dakika, şu antrenmanları nasıl yaptırdım biliyor musun ben? Denizli Spor'a gittim. Şimdi akşam oluyor, o zaman ışıklar yok, tamam mı? Allah rahmet eylesin Ali İpek, sonradan yaptırdı. Bizim bir arkadaşımız vardı orada.
0: Denizli Spor mu?
1: Denizli Spor'da cimri. Pembe ışıklar koydu bedava. O ışıkları veriyordu, tamam mı? Ondan sonra şimdi ne oluyordu? Şimdi gölge, akşam oluyor ya gölge. Tamam evet. Mı? Şimdi orada başlıyorum antrenmana. Gölge büyüdükçe antrenmanı, bak yemin ediyorum, antrenmanı uzatıyordum, tamam mı? Gölge ne zaman ne kadar olursa orada yaptırıyordum antrenmanı. Evet.
2: O zaman sen hocam antrenman yaptırıyordun, bunu da bilirsin.
0: Tuzu bıraksın diyor. Afyon kaymaklı olan lokum yesin diyor.
1: Göndersinler yiyelim.
0: Abdurrahman gönder hocama.
1: Gönder.
2: Sabah aç karnına bir lokum mu diyor. Şey, göbekli yağlarını eritmeye çalışıyormuş hocam. Ben kimim? İlk sorumuz Serhan Türk. Evet. Hazır mısın?
0: Hazırım.
2: telefonları bırakıyoruz. Portekizce'de kale anlamına gelen ve Rio Ceará Nehri'nin Atlas Okyanusu'na döküldüğü yerde 23 Nisan 1726'da kurulmuş olan şehirde dünyaya geldim.
1: Atlas Portekiz.
2: Ya bu arada 1996 yılında Rusya'ya karşı oynadığımız maçta sonradan oyuna girerek ilk kez milli formayı giydim. Fakat ilk ve tek gol sevincimi 2000 yılında Tayland'a karşı yaşadım. Kariyerimde Luis Felipe Scolari'nin büyük bir etkisi var. Avrupa macerama başladığım kulüpte 125 karşılaşmada maç başına 1.03 gol ortalaması yakaladım. 2005 yılında başkent ekibine imza atmak için Türkiye'ye geldim fakat son anda transfer iptal oldu. Ben kimim? Cevapları bekliyoruz son sayfa etiketine.
0: Hocam bu arada benim çok sevdiğim bir arkadaşım var.
1: Bunu senin arkadaşın da bilemez.
0: Avukat var, İlker Aras. Hocamı Çorum'a götürelim diyor. Dünyanın merkezine diyor. 19 diyor. Çorum 19 mu? 19 değil mi?
1: Plakası. Çorumluyuz. Dünyadan sorumluyuz.
0: 19 mu İlker ya?
2: Başka bir şey söyleyeceğim zannettim. Bir anda aklım gidiyordu.
1: Çorumluyuz. Dünyadan sorumluyuz ya. Metin Akkuş var bizim Çorum'da. Bizim STK'larda.
2: Serhan Türk. Evet. Var mı tahmin? Hadi soruya geçelim.
0: Portekiz'e de kale anlamına gelen...
2: Ve Rio Ceará Nehri'nin Atlas.
1: Ya bunu kim, Allah kim yazdı bu soruyu ya şeyi?
2: Ertuğ sen mi yazdın soruyu?
1: Ya nereden bulmuş bunu Allah'ım ya?
2: Ertuğ Güveniş yazmış.
1: Ertuğ var ya.
0: Ya Ertuğ ya. Bunun için var hocamın, ya. Yani hocamın yaş tutar Jardel mi?
2: Mario Jardel. Ha. Doğru cevap. Serhan Türk. Tebrik ediyoruz. Nasıl bilirsin Jardel hocam?
1: Cimri. Yani müthiş bir golcüydü.
0: Cimri.
1: Müthiş.
0: Selman geç kaldı. Ben bildim Selman. Ya, Selman yazmış. Jardel olmasın diye. Geç kaldı.
2: Mustafa Öztoprak da bilmiş. Selman Luma bilmiş. Mehmet Özkaya bilmiş. Ya. Jardel. Tam bir bitiriciydi değil mi?
0: Ya. Çok golcü arkadaş. Ama çok cimriydi ya. Acayip cimri.
1: Ne yapacaksın ya? Ne oldu sana? Yemek mi ısmarlamadın? Ne
0: hocam,
1: oldu?
0: Beraber gittik şeye. Gezmeye. Kampta. Kamptan kaçtık. Ben onları
2: kaptan
0: aldım,
2: o kaçtı kaptan. Sen?
0: O kaçtı, ben de araba kullandım. Sonra bende para yok dedi, bütün masrafları bana ödettirdi.
2: Ciddi misin? He. Ama kaçmış ya aceleyle.
1: Yoktur yani.
0: Aceleyle mi? Dönüşte de o zaman Lucescu hoca. Dönüşte otelin önüne bırakıyorum. Arkaya döndüm. Dedim ki Lucescu burada diye arkaya döndüm. Saklanmayacağım. Baba paspasın altına girmiş diye.
2: O kadar hızlı.
0: Tabii çok.
2: Gördün mü hoca?
0: Yok, hoca görmedi.
1: Görse ne diyecek? Görmemezlikten gelir.
2: Ne diyecek ki değil mi diyorsun?
1: Görmemezlikten
2: sen
1: gelir.
2: Görsen ne yaparsın öyle bir şeyi?
1: Ben mi?
2: Serhan Türk Jardel senin mi? Oyuncun kamptan kaçmış. Serhan Türk götürmüş ben, yemek yemeye geri getirmiş yakaladın.
1: Atıyor ya, süper oynuyorsa kafamı çeririm oradan. Bir şey başka görmez bir şey yok. Ama öbür türlüyse Allah selamet versin, hemen bavulunu şeyin önüne koyarım.
2: Bu kadar değişiyor mu ya hocam?
1: Ya şimdi...
2: Yani teknik adamlar tam görmezden gelirim diyorsun. Diğerleri mesela ya, bunu bildiğinde ya, bu sefer ya, sana devamlı olan şeyi değişmiyor mu?
1: Bilmez.
2: Tavrı.
0: Hocam senin oğlun niye bu saatte arıyor?
1: Benim abim seyretmiyordu beni adam ya.
0: Sen benim bu saatlerde uyumuyor musun hocam?
1: Yok, geç yatıyorum, maç seyrediyorum falan. Beni ne diye arıyor bilmiyor mu böyle şeyim ya? İnanamıyorum adam bir... Ya benim babamın rahmetli bir resmi vardı böyle. Futbol şeyle böyle şortla falan. Hep ona bakardım ben, tamam mı? Babam futbol oynamış falan diye. Bu bizi seyretmiyor bile adam ya. Seyretmiyor adam yani ya.
2: Çok çıkıyorsun ya hocam.
1: Çocuk fark eder mi ya?
2: İşi vardır babasını belki o sırada. Seyrediyor yine normalde genelde de.
1: Yok ya. Sen de ya.
2: Ya Allah'ım.
1: Allah'ım yarabbim ya.
2: Bir şey anlatıyordun. Konuyu dağıttınız yine.
0: Bak şimdi ben biraz önce Sayın Dursun Özben İkardi'ye vermiş olduğu söz vardı. Yani ben zaten bu şeyin Icardi defterinin kapandığını söyledim. Şimdi herkes böyle çarpıtmaya çalışıyor. Şimdi hani başkan zaten Icardi'ye vermiş olduğu söz vardı. Bundan dolayı o anki John Duran defteri hareket elinde değildi. Yani Galatasaray o an John Duran'ı bitirebilirdi. Şu an John Duran'ın kulübüyle El Nasır'la bir anlamda bitirecek durumda değil. Yani ben zaten Icardi defterinin kapandığını söylüyorum, tekrarlıyorum. Icardi defteri bu saatten sonra olmaz. Çünkü Galatasaray Osimhen'in arkasına yedek olmayı dert etmeyecek bir oyuncu bakıyor. Bir, ikincisi Galatasaray zaten oyunculara bakıyor ve oyuncularla görüşüyor.
1: Ya John Duran dert etmez mi sence?

0: Gelin sen. Şeyle Tedesco ile kavga etmiş. Gitti orada Zeynep Emine orada kavga etti adam ya. Allah Allah. Okan da başını dert alıyor. Biri birinden kurtulacak öbürüne girecek biliyor musun yani?
1: Ama orada şeyden bahsediliyor Serhan Türk. John Duran'la anlaşılırsa Galatasaray istediği takdirde tek taraflı feshedebilir bedelsiz şekilde falan diye. John Duran için öyle bir şey var mı? John Duran'la anlaşmada herhangi bir durumda Galatasaray istediği takdirde sözleşmeyi feshedebilir herhangi bir bedel ödemeden diye. Böyle ya şeyler konuşuluyor işte şimdi, John Duran sorun çıkarırsa vesaire diye.
0: Yani.
1: Bak, öyle bir şey var mı konuşulan?
0: Herhalde konuşuluyordur ya. Bence böyle hani güvenemezler ona. Ben söyleyeyim.
1: Sen olsan öyle bir risk almaz mısın?
0: Böyle bir şeye sözleşmeye yazarsam gelirim. Adam gibi ol kal öbür türlü bırakırım gider.
1: Peki şimdi Galatasaray'da Davinson Sanchez var. O da Kolombiyalı mesela. John Duran da Kolombiyalı. Davinson yaşça da ondan büyük. Mesela bazı yerlerde o dedin yani işte psikolojik anlamda ona destek verir mi? Oyuncuyu rahatlatır mı böyle aynı ülke vatandaşı olması?
0: Ve oynamazsa ne olacak? Gel bir de onu daha...
1: Zaten hocam sence yani, oynayabilecek mi o Sinan Barkan?
0: Tamam gelecek bir de ona dertlenecek adamı başını ağrıtacak ya. Ben olsam hiç
1: olmam. Öbürüne mi bozar diyorsun?
0: Tabii sen de ya.
1: Hayır Osimhen varken kim zaten şu an oynama garantisi evet, olabilir?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Erling Haaland'ı falan alman lazım.
0: Ya, gelecek şey adını söyle. Duran tamam mı? Gelecek orada vır vır vır yapacak beni oynatmıyordu işte soksaydı keşke ben bu son 10 dakika 5 dakika adamın kafasını şişirir ya illallah der adam ya. Ben olsam var ya.
1: Bu riske girmem diyorsun.
0: Almam arkadaş ya bak bir de işte söylenen şey var ya sözleşmeyi feshedeceğim en ufak bir şey de para vermeden falan filan. Yani bir şey var yani çok hırlı bir adam öyle dedir ya yani şey bir adam değil yani. Hani güvenecek birisi değil. Her an her şey yapabilir adam. Ya esasında belki de aklı bazı. İyi de futbolcu tamam. İyi meziyetleri var daha doğrusu. Futbolculuğu var ya. Müthiş suratı var. Olmayacak yerlerde gol atıyor. Meziyetleri çok iyi yani. Adamın oynatmıyor.
1: Derbilerde attı.
0: Tabii oynatmayınca da adam isyan ediyor ya. Yani tamam. Onun için sıkıntı.
2: Hocam şimdi herkes mesela ben şimdi bakıyorum da sosyal medya öyle bir enteresan bir yer ki yani Dursun Özbek Mario Icardi'de devam etmek istiyor. Yıllık 4+1 maaş teklifi var. Bu zaten teklif vardı. Bunu ilk zaten Aspor reklamlarında biz verdik. Hatta o teklifi yaparken de şu şekilde söyledik. Dursun Özbek'in Icardi ile görüşmesinde.
1: Böyle paylaşılıyor mu şu an?
2: Şu an öyle paylaşılıyor ki bunu ben zaten haber şeklinde vermiştim. Tamam,
1: bu yeni bir gelişme değil. Daha önce zaten söylemiştim.
2: Arkadaşlar zaten ben süreci anlattım yani. İyi dinlerseniz, iyi izlerseniz süreci anlattım.
1: Evet.
2: Zaten bunu ilk haberi Aspor ekranında ben verdim. Verirken de şu şekilde verdim. Sayın Dursun Özbek ile Icardi'nin temsilcileri arasında görüşmede Sayın Dursun Özbek'in evet. Icardi'nin temsilcilerine 4 milyon+1 milyon bonuslarla beraber 5 milyon euro paket teklif ettiğini ve evet. Icardi tarafında bizim için para önemli değil. Biz oynamak istiyoruz. Oynamak için de ben size bunun garantisini veremem. Okan Hoca garantisi veriyor şeklinde bir durumu söz konusuydu. Ben ondan sonra bunu alarak John Duran transferinin evet. durumunu anlattım. Ama yanlış anlaşılmaya çalışıyorsunuz. Evet. Gerek yok bence.
1: Bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.

0: Son sayfada son saat diliminin içerisine girdik. Serhan Türk ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz sizin katılımınızla beraber. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın futbol operasyonuna dair de yine açıklamaları var demiştik. Dilerseniz o kısmı bir izleyelim, ardından sohbetimize devam edelim.
1: Karşınızda 1,5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak bulunuyoruz.

0: Eve geldiğimiz günlerde camiamıza 1,5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız. 2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşlıların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'la birlikte önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak, hocamızın istediği tavsiyeleri yapmak için de çalışmalarımızı hiç durmadan sürdürüyoruz. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden de hiç şüphem yok. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Diliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız. Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'a zarar vermeyecek. Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a, yabancı futbolculardan bahsediyorum, yabancı transferlerden, mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Bunu 1,5 sene içinde gördük. Yani aldığımız adamları kaça aldık, kaça sattık. İsim söylemek istemiyorum şimdi bu. Bizim dönemimizde transfer edilen her oyuncuyu da aldığımız transfer bedelinin daha üzerinde bir bonservisle gönderdik. Bunun dışında kadromuza Beşiktaş'ın istediği zaman bonservis geliri elde edebileceği oyuncular kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Kazandıracağız. Yıllarca tek bir kuruş bonservis geliri elde edemeyen Beşiktaş'ın denetim kurulu olarak transfer kalemlerine de bu açıdan yaklaşmanızı rica ediyorum. Bugün elimizde istediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz birçok önemli oyuncumuz var. Sayayım size. Orkun Kökçü, Agbadu, Morillo, Oh, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Bunu bilin buradan. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi de bir niyetimiz yok. İşlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verilip de gönderilecek şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Yani faizi öde, bankayı öde, 32 tane adam yolla, onların gidiş paralarını öde, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum buradan. Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine de bırakıyorum.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarını ekrana getirdik. Hepimizin özlediği Beşiktaş'ı izleteceğiz diyor başkan. Aldıkları oyuncuların borç yükünü arttırdığı yönündeki eleştirilere de bu oyunculardan zarar etmeyeceğiz. Zaten görüyorsunuz aldığımız isimler ortada diyor. Orkun Kökçü gibi isimlere de başta olmak üzere teklifler olduğunu ama satmayı düşünmediklerini şu an söylüyor.
2: Hepsine de talip var diyor.
1: Evet.
2: Eyvallah.
1: Agbadu zaten Dünya Kupası'ndaydı.

0: Mourinho yine oradaydı. Orkun gitti oynadı. Son alınan transferleri, özellikle ara transfer dönemindeki isimleri beğendiniz mi siz? Ligin ikinci yarısında.
1: İlk geldiğinde dedi ki nokta atışı yapmışlar falan. Sonra da performansları düştü. Hani o ohum bile düştü. Şimdi yani çok enteresan bir şey oldu artık. Bilemiyorum neden.
2: Ya kupasına gol attı ya.
1: Tamam da yok şeyde Beşiktaş'tayken yani o saydı futboldan performanslarında bayağı bir düşüklük vardı. Ya artık antrenmanlardan mı artık bilemiyorum.
0: Genel neden takım performansıyla mı ilgili, bireysel mi sizce?
1: Hem bireysel hem de takım,
2: takım performansı olarak
1: ama
2: görüyorum.
1: Bireysel de olabilir yani. O kadar ki bilemiyorum ama yani beklediğimiz, ilk geldiği iyi şeyler yaptı dediğimiz futbolcuları.
2: Geçen sene Beşiktaş'ın çıkış karşılaşması Başakşehir yani. Karşılaşması hocam yani. Başakşehir maçıyla çıkış yaşayan bir Beşiktaş sonra vardı. Kasımpaşa maçıyla da sıkıntılı duruma düşen de bir yani, Beşiktaş vardı yani.
1: İşte ya şöyle bir şey var bak, Çerni Merni falan var geldiğinde şu iyiydi falan. Şimdi futbolda şöyle bir şey var. Eğer bir futbolcunun özgüvenini kaybettirirsen o var ya, ya iyi oynayamaz. Bitti. Adamı yarı yamalak oynarsın, çıkarırsan gözü futbolcunun, biz de yaşadık bunlar. Yani dışarıda işte beni hoca alacak mı almayacak mı, göz dışarıda olursa zaten bildiğini şey yapamaz. Oynayamaz. Şimdi bir Messi'yi bir düşün. Sahaya girerken ne düşünüyor? Gol atacağım falan filan. Öyle evet mi? Başka bir şey düşünür mü? Yok. Mesela Ronaldinho'yu düşün, iyi bir zamanı. Adam ne, ben nasıl şov yapacağım, bunu nasıl geçeceğim falan. Sahaya çıkarken ki felsefesi bu. Ya da öbür türlü çıkarsa acaba ben, ya benim de kötü zamanlarım olmuştur. Ya acaba hoca beni çıkarır mı? Veya ben bu yorulur muyum falan filan. Bu şey felsefeyle çıkarsam.
0: Şeyi duymuştum mesela. Orkun'la Kerem'in Benfica'dan ayrılma sürecindeki en önemli sebeplerden birisi hocanın hep ikisinden birini kenara alması ilk değişiklik hakkında. Mesela ondan rahatsız oluyorlarmış. Herhalde 60. dakika mesela kenarda hazırlık var. İkisinin de gözü kenara gidiyor. Ben mi çıkacağım, Kerem mi çıkacak bitti diye. Ondan rahatsız sonra oluyorlarmış. Yani belki ayrılma sebeplerinden birisi
1: çift,
0: de
1: oydu. Çift taneli şeylerde.
2: Kerem Benfica'yı sırtladı. Ondan sonra yedek oldu yani. Öyle görmek
0: ya işte
2: lazım.
0: İşte hoca genelde ya Orkun alıyordu değildi sürekli kenara. Tabii. Kerem'i alıyordu.
1: İkisi de çift taneli skorlarda ya şeyi.
0: İyi de oynuyorlardı.
1: Yani
0: ama
1: çok enteresan ya. Futbolcunun özgüvenini kaybettiği zaman gene iyi oynadılar onlar ya. Şimdi ben forvet oynadım, santrafor oynadım. Yani sağda solda falan da oynamışımdır. Böyle özgüveni olduğu zaman o kale var ya 7 metre bana olur 15 metre. Öbür türlü var ya o 7 metre 2 metreye iner. Ben bir maçta var ya, ne bileyim kupa maçıydı 5 tane 6 tane gol kaçırdım, arkadan penaltıyı da kaçırdım. Bak düşünebiliyor musun? O gün şeyde değildi yani.
2: Günde olmuyorsun.
1: Doğru. Gününde değil işte. Ne varsa bilmiyorum, tamam mı? Sonra o hafta ya inanılmaz ya, penaltı, taraftar da bağırıyor falan filan. Süper Lig'deyiz ha. Tamam mı? Şimdi şeyde Zeynel Hoca vardı, Allah rahmet eylesin. Ordu'ya gittik son maç. Biliyor musun? Ordu Spor'da küme düşecek. Biz yenilirse. Maç bitiyor. Bak şimdi. Beni sonradan soktu Zeynel Hoca. Direkt oynayan bir futbolcuydum. Maç bitiyor. Bir tane foul oldu. Foul attı, attılar dışarı ama adam vakit geçsin diye çıkmamış, çıkmadı tamam mı? Tekrar ettirdi hakem. Hakem bir tekrar ettirdi, bir vurdum kafayı, gol. O 6-7 golü kaçıran adam. Arkada ölüm sessizliği, Orospor küme düştü biliyor musun? Ölüm sessizliği star. Abim de gelmiş orada, gol mü atayım falan demiyor, arkadaşları var orada falan. Vay. Ölüm sessizliği ya, çıtat da ya, biri itiraz etse falan hakem saymayacak. Dakika 90 küsür. Çöktü herkes ya, hocam işte falan filan deseler foul mu öyle, belki hakem orada şey yapacak. Ve sonra ne oldu biliyor musun? Antrenörlüğüme gittim. Bak şimdi. Biz 23 puan fark yaptık. Lige çıktık. Bir tane mağlubiyetimiz var Ordu Spor. Bir mağlubiyet. Düşünebiliyor musun? Yani orada hiç aklıma falan gelmiyor. Sonradan baktım yani.
0: Şöyle. Evet.
1: Öyle de bir şeyler oldu yani.
0: Şimdi bugünün önemli haberlerinden birisi, Galatasaray'ları ilgilendiren, belki merakla bekledikleri bir şey, forma tanıtımıydı. Hı hı. Yeni sezon formalarını tanıttı sarı kırmızılar. Dilerseniz formaları bir görelim, ardından sohbetimizi sürdürelim.

0: Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı dedik. Parçalı forma, siyah forma ve beyaz forma. Yakasında bir düğme de var.
1: Güzel olmuş, görüyoruz. Şık olmuş.
0: Sarı bir şerit yakada, ortasında düğme var. Parçalı forma zaten Galatasaray'ın en önemli şeyi, her sezon olan forması, klasik forması.
1: Ben mağazacılık gerçekten güzel işler yapıyor. Ürün yeterliliği ve ürün çeşitliliği anlamında güzel işler yapıyorlar. Ben mağazacılık aşırı yönetim kurulu üyesi Hakan Sarıöz'ü tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir ekip, güzel işler yapıyor. Forma lansmanında keza öyle olmuş. Zaten bu mağazacılık aşırı Abdullah Kavuç'un da çok büyük eli var. Çok güzel işlere imza atıyor. Hatta şu an mağazacılık biliyorsun halka arz süreci var yıl sonuna evet. doğru. Sadece yeri durumlar da var. Yani Osimhen paketi başka bir pakete evrilecek ilerleyen dönemlerde. Yani Osimhen paketinin içindeki çeşitlilik de değişik hale gelecek. Belki ilerleyen süreçte Osimhen'in forma numarası değişirse, belki kaptanlık olursa farklı bir şekilde bir durumda söz konusu olabilir. Ama şu bir gerçek, sadece tek sıkıntılı süreç forma ücretleri. Bizim de belimizi büküyor. Taraftarların da belini büküyor. Orada bence biraz daha minimize edilmesi daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Şu an için önümüzdeki sene planlaması için formalar 7000 lira civarında olmasını bekliyorum ben.
2: %100 şey ya.
1: Ama hocam yani 7000 lirada bizim de belimizi büker. Bizden de çok forma isteyen var. Hocam bile benden forma istedi. Hocama bile forma getirdim. Atkı getirdim hocama.
2: Atkı getirdim. Daha formayı alamadık.
1: Alamadım hocam. Olsun. Tamam hocam. Buradan Hakan Sarıöz'e ve Abdullah Kavuççu'ya seslenelim. Onlar da bize yeni formaları göndersinler.
2: Göndersin bakalım.
1: Ama yeni transferler olacak. Yeni transferlerle ben o formada bayağı satış olacağını düşünüyorum. Geçen sene çok büyük bir rekor kırmışlardı. Osimhen paketi, Sane paketi, güzel işler yapılmıştı. Bu sene de ben yine Galatasaray'ın kasasının hem formalarla, taraftarların bağımlılığıyla, taraftarların aidiyet duygusuyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
0: Geçen seneki formalara bir yandan bakıyorum. Parçalı formada V yakaymış geçen sene. Bu sezon bisiklet yakayı tercih etmiş tasarım ekibi. Yine siyah forma da, Galatasaray siyah rengi de çok kullanmaya başladı.
2: Hı hı. Ben de siyahı beğendim.
0: Siyah forma da
1: bir
0: güzel.
1: Bir de bu sene 4 tane transfer olacak ya. Tekrarlayayım istiyorsan. Şimdi herkes yazıyor. Galatasaray, biz dedik zaten süreci anlattık. Süreçle beraber Galatasaray bir yedek santrafor olacak. 10 numara mevkisine transfer yapacak. 6 numara mevkisine bir transfer yapacak. Bir de olursa stoper mevkisine bir transfer yapmayı planlıyor. Ve gidecek oyuncular ve gidecek oyunculardan da çok büyük miktarda da gelir elde edecek. O da evet. bir gerçek. Ama Galatasaray'ın planlamasında ilk öncelik 10 numara mevkisi, daha sonra santrafor mevkisi, 6 numara mevkisi ve olmazsa stoper mevkisine de eğer fırsat olursa ve maddi başkan çıldırdı. Bir stoperle daha takviye yapalım diyorsa ekstradan bir stoper daha alınması bekliyorum.
0: En çok hangi formayı beğendiniz?
2: Ben siyah.
1: Ben beyazı beğendim. Ama her zaman parçalı her zaman.
0: Parçalı klasik zaten. Aha. Beyaz biraz daha farklı herhalde değil evet. mi?
2: Yaka ya, siyah çok özellikle. Beğendim ya siyah.
0: Siyah formada. Böyle düz sarı kullandığı var mı Galatasaray?
1: Kullandığı zamanda
0: eskiden
1: kullandı.
0: Kullanıyordu zamanda son dönemde kullandı. Siyah daha çok ön plana evet. çıkıyor. Geçen sene de vardı siyah. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Geçen sene de vardı. Her dönemde var.
2: Pembe şimdi, bir forması vardı. Galatasaray'ın biliyor musun?
0: Evet evet. Pembe ha. açık böyle. Toz pembe.
2: Pembe ya değil mi? Bir şey.
0: Mor vardı bir ara.
2: Yavuz Ünal diye bir kardeşimiz var. O söylüyor pembe bir forması vardı Galatasaray'ın.
0: Vardı doğru.
2: Daha bir giymediler. Bir sene giydiler galiba. Bildiğim pembe
0: diye. Alternatif forma.
1: Evet.
2: Pembe panter gibi. Ama bu siyah formaya çok hoşuma gitti benim.
1: Tamam hocam, siyah forma alacağım sana söz.
2: Tamam peki, unutma.
1: Bak. Tamam.
0: Şimdi
1: Hakan Sarıöz duydun.
0: Hakan, Galatasaray'ın formalarını ekrana getirdik.
2: Evet.
0: Şimdi Galatasaray en son açıklayan oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş formaları tanıtmıştı. Onları konuştuğumuzda Galatasaray'ın da bu hafta için, yani bugün için zaten tanıtacağını söylemiştik. Şöyle hepsini de bir hazır Galatasaray'da tanıtmışken hatırlayalım dedik şöyle diğerlerini de. Tüm takımlarımıza da bol satışlar diyelim. Futbol severler de bakalım hangisini beğenecek. Fenerbahçe formalarıyla başlıyoruz. Beyaz üstü.
1: Çok güzel.
0: Sarı çizgili. bu forması var Fenerbahçe'nin.
1: Ben bunu beğeniyorum.
0: Yeni sezon evet. formalarından birisi bu. Çubuklu yine klasik bir forma. Fenerbahçe geç. İçin. Lacivert forma.
1: Beyaz forma favorim benim.
0: Hangisini beğendin?
1: İlk forma favorim
0: beyazı
1: benim.
0: Beyazı Serhan Türk. Hocam sen?
2: Ben ikisini bununla beyazı beğendim.
0: Lacivert ve beyazı beğendim.
2: Beğendim diyorsun. Öbürü zaten klasik o.
0: Devam ya. Edelim. Fenerbahçe'nin formaları bu şekildeydi.
1: Beşiktaş'ın
0: beyaz Beşiktaş. Forması. Ardından çubuklu
2: Aa,
0: forma.
2: Güzel. Aa bu enteresan.
1: Çubuk da güzel. Bak.
0: Evet. Ve bu. Siyah forması, siyah beyaz.
1: Yok. Çubuklu forma.
2: Evet, çubuklu.
0: Çubukluyu ikiniz de.
1: Taraftarlarımıza da soralım ya.
0: Tabii onlar da mesajlarını yazabilirler bu arada son sayfa çubuklu. Etiketine veya Instagram'dan. Yine gelince mesaj okuruz. Beşiktaş'ta çubuklu ikinizin favorisi. Trabzonspor'a da bakalım.
2: Trabzon'da çok güzel formalar vardı ya.
0: Bu da çubuklu forması, bordo mavi.
2: Yok, geç.
0: Bu forma var.
2: İyi. Bakalım daha iyisi var.
0: Oo. Bu da açık mavi.
1: Ben çubukluyu beğendim Trabzonspor'a.
0: Çubukluyu.
2: Çubukluyu yok ya.
0: Sen hangisini beğendin hocam?
2: Çubuklu. Ben de Beykoz'u beğendim.
1: Beykoz mu?
2: Çubuklu. Ya.
1: Hocam var ya bugün çok güzel espriler yapıyor.
2: Ya ben şeyi masmavi çok güzel.
0: Masmavi açık maviyi beğendin sen.
2: Bunu. Şimdi onun altına bak şimdi.
0: Evet.
2: Mavinin altına o şort olmayacak. Başka bir şort giyeceksin.
1: Ney mesela?
2: Bordo.
1: Hocam? Bordo mu değil mi?
0: Bordo.
2: Bak nasıl Bravo. Olur biliyor musun?
0: Doğru.
1: Hocam gerçekten zevki güzel.
0: Olabilir.
2: Ya esasında bordo yani dışarıda da bordo pantolon mavi tişört. Yani illa şey forma değil yani.
0: Kombin rengi olarak diyorsun evet. Başarılı.
2: Süper tabii ya.
0: En çok hangi renkleri günlük hayatta kullanıyorsun?
2: Ne bileyim ben lacivert macivert galiba. Bej. Şimdi bu sıralar şununla şu iyi gider. Bununla devamlı şununla şu kombinler yapıp evet, falan evet. diye şeyler var biliyor musun? Bakıyorum onlara.
0: Şimdi sosyal medyada değil
2: ha,
0: mi?
2: Sosyal medya. Şu oluyorsa daha iyi. Bazen böyle acayip şeyler yapıyordum. İyi, güzel oluyordu biliyor musun? Lacivert'le kim? Var mı? Buraya aldım şimdi.
0: Lacivert'le beyaz iyi gidiyor. Yazın.
2: Ha? Evet. Bej de çok şey mesela. Yeşille bej.
0: Bir izleyicimiz yeşil, yazmış. Yeşil bej. Ha? Fenerbahçe'nin sarı beyaz forması en güzeli demiş. Evet, Konya Ereğli'den saygılarla iyi yayınlar dilerim diyor. Türker Şimşek teşekkür ederiz. İzleyicimizin dediği forma sarı beyaz forma Fenerbahçe'nin.
1: Ben de beğendim güzel.
0: Selman Luma.
2: Evet.
1: O
0: diyor ki Fenerbahçe çubuklu. Formalarına kıyaslarsak Galatasaray 3'te 3 üstün demiş. Selman Luma Galatasaraylı tabii bir anda. Hele çubuklu forma hiç çok beğenmemiş. Reklam kısmındaki beyaz fonu çok başarılı bulmamış.
2: Bu daha ince görmüş he?
0: O değişik şey yapmış ama bu forma değişik güzel bu da.
2: Bunun altına da beyaz olmaz işte. Şu beyaz şort.
0: Ne renk olacak?
2: Abi,
0: koyu bir olur. renk mi?
2: Olabilir.
0: Lacivert mi?
2: Yok, lacivert klasik olur. Yani. Onu
0: çift renk her zaman iyidir hocam.
2: Ha?
0: Çift ama renk her zaman beyaz... iyidir.
2: Şey yapmıyorlar ya ben beyaz şeyi giymeyin diyorlar yani beyaz pantolon beyaz tişört falan var ya şimdi beyaz altı şey değil mi modacılar var şimdi buna sarı
0: Ömer Kızılırmak beyaz. Galatasaray formalarında en çok siyah olanı siyah beyaz beğendik yorumları var yani siyah beğendik yorumları var bırakın siyah beyaz bizim olsun herkes rengini tutsun demiş Beşiktaşlı kendisi Galatasaray'ın siyah forması bu arada
2: Galatasaray'ın ben de bunu tuttum bak Galatasaray'ın siyah formasını. Demin Fenerbahçe aşağı lacivert bir çort giyse daha iyi olur.

0: Demir sarı beyazın altına.
1: Evet.
0: Bu bembeyaz ne diyeyim, bir şey diyor. Ne dedi, doktor gibi mi, doktor gibi mi ne falan bir şey, bembeyaz olmayın dedi. Rahip gibi bir şey dedi ya. Giymeyin dedi. Medyada şeyler, internette. O şeyleri buraya ben almıştım ya. Ne giyelim, ne yapalım falan diye.
2: Bir izleyicimiz, ismi yok, rumuzlu hesabı, diyor ki Fenerbahçe'nin beyaz sarı forması güzel olmuş, Galatasaray'ın formalarını beğenmedim, Beşiktaş formaları süper demiş. Beş muhtemelen Beşiktaş'tı bu izleyenimizde.
3: Her takımın kendi forması güzeldir, özeldir.
0: Yok, bu bence güzel bütün formalar mesela, ama çok bunun güzel. Altına olmadı o. Onun altına
1: üstünde logosu olması olduğu sürece. Fenerbahçe'nin lacivertine bir daha bakabilir miyiz bu arada? Onu da lacivert özellikle günlük kullanımda ama daha rahat da kombinlenebilen bir şey.
3: Ama kaleci de forması gibi bu ya biraz.
1: Üstünde tamam. Ayrıca desenler var. Ondan dolayı diyorsun herhalde. Hı-hı. Uzun kollu olsa biraz andırabilir. Doğru diyorsun.
3: Ama ben çok asil ve çok güzel olmuş yani ilk o parçalı olan.
1: Evet, dileriz beyaz. İstedikleri satışları da gerçekleştirebilir.
0: Bunun altına mesela beyaz olabilir. Bunun altına şort. Beyaz olabilir.
2: Hakan Danış, Galatasaray'ın beyaz formasını beğendim demiş. Şu beyaz formaya varsa bir bakabilir miyiz? Yakada böyle düğme falan sever misiniz forma giydiğinizde? Yani
3: severim ya, güzel olur. Bunda da öyle bir detay var ya zaten.
0: Beşiktaş'ın vardı şuradan eski böyle.
3: Evet evet.
0: Böyle bağcıklar vardı ya.
1: Nostalji bu.
3: O şey,
0: Akbaba'nın falan
3: şeyi.
1: Çok güzel.
3: Bağcık.
1: Şampiyon olduğunda Beşiktaş'ın o vardı.
0: O kadar evet. Güzel ya.
1: O forma çok
3: hiç
1: güzel.
3: Çok güzel formaydı ya. O.
0: Değil mi?
3: O çok güzel forma. Ama nostalji formaydı o.
1: Evet. Sonradan bir daha çıkardı Beşiktaş. Belki güncelleme gelir daha sonra.
3: Sergen Hoca giymişti o zaman. Tabii. Öyle hatırlıyorum ben çünkü.
0: Değil mi? Çok güzeldi ya.
1: 100. yıl şampiyonu.
0: Baba Hakkı'da vardı o işi forma. Bir de 100. yıl şampiyonluğu var ya Beşiktaş'ın. Evet. İsimler var.
1: Evet, herkesin isminin yazılı.
0: Herkesin
1: oldu.
0: İsmi var. Benim ismim nerede biliyor musun? Tam buraya gelmiş. Güven Ünüt, Güven Şukurt'ta şuraya gelmiş. Sinan o zaman şeydi ya, sportif direktördü. Sinan dedim, seninki dedim koltuk altına gelmiş. Uydurduk tamam mı? Halbuki yani bilmem nereye gelmiş ama benimki buraya. Sinan bir böyle kızmıştı tamam mı? Ben yok, kesin orada değildir de. Yani isimler size denk geliyor öyle.
1: Doğru.
0: Ey Allah'ım ya.
1: Başka böyle dikkatini çeken, en beğendiğin eski Kocaeli Spor'da hangi formayı çok beğenirdin? Heh, var mıydı tamam, böyle tamam. Favori?
0: Ya şimdi derdimi ne deşti mi diyeyim. Şimdi deprem senesi ilk 9 puanla mı girdik, kurtardık. Bu Galatasaray maçına geliyoruz. Ben dedim ya biz tezahürat nasıl oluyor? Körfez diye oluyor değil mi? Evet. Körfez ne renk? Mavi. Hı hı. Dedim ki ben mavi siyah yapacağım formayı. Olur mu olmaz, biz bitti, bizim gazeteler arkadaş bir şey yaptılar. Yani bir algı yarattılar. Formamız gidiyor rengi bir hafta bununla. Arkadaş mavi siyah formayı yaptırdım. Inter'in forması gibi. Geldim buraya Galatasaray maçına. Arkadaş hakem aldı, Fatih Hoca falan müthiş ya forma girdik. Abi taraftar bana bir yol. Yola. Sefa Sirmen böyle yaptı ya dedi, beni dedi koltuğumdan eteceksin dedi ya. Böyle bir affedersin manyaklık vardı. Bir de o zaman rengini şey yapmak için genel kurul oluyor ya.
1: Evet.
0: Orada falan bir şey karar falan alıyorsun yani o zaman.
3: Hocam Sefa.
1: Ama de, kulübün rengi yeşil siyah
0: yeşil,
1: hocam.
0: Siyah. Ya dedim ki bak Bakırköy Spor var. İşte Sakarya Spor var. Denizli Spor var kardeş. Ya dedim ki mavi siyah. Ya nasıl bir forma. Bir gün giyildi. Geçenlerde Kocaeli Spor'un şeyi vardı. Bir daha yok. O günden beri yok Kocaeli Spor'da. Ya Körfez diye bağırmıyor musunuz kardeşim? Bak Körfez'in de burada mavi armada da var. Mavi Körfez evet. Şeyi. Ya, mavi siyah ne güzel.
1: O hayır onu tek renk yapıp üçüncü forma yapsam bir şey demezlerdi de siyahla birlikte mavi siyah yapınca kulübün rengini değiştirmişsin gibi oluyor ama.
0: Ya, ne oldu şimdi? Herkes her tarafı değiştiriyor.
1: Ya, üçüncü formalar genelde.
0: Ya arkadaş... Ya çok
1: mesela
0: güzel.
1: Galatasaray'ın parçalısının rengiyle oynayamazsın. Fenerbahçe'nin çubuklusunun rengiyle tabii, oynayamazsın. Tabii. Beşiktaş'ta düz beyaz tamam olmazsa da, olmaz.
0: Kırmızı formalar var Beşiktaş'ın şimdi hatırlıyorum.
1: Tam bu üçüncü alternatif hocam,
0: fark etmiyor ki giydi Allah Allah.
1: Sen çubuklu yeşil siyah yap. Örnek veriyorum bir tane siyah yap. Bir tane de o açık mavi üçüncü formamızı da yap. Kimse bir şey
0: tamam,
1: demez.
0: Yok öyle yapmadı. İşte bir maç ondan sonra kalktı. O forma gitti geçenlerde. Şeyi var Kocaeli Spor'un ne müzesi gibi bir şey var. Bir baktım formayı orada gördüm. Ya bir Kocaeli

0: Spor'a gitti hocam, ama ilk maçta onu giydireceğim gene. Benim bir yani nasip olsa öyle bir şey olmaz da yani.
1: Gitsem onu yaptırırsa olan
2: hocam da Sefa Sirmen'e benziyor.
0: Ya bırak şey yani şey ya bir yangın yaptılar ya arkadaş, formamız gitti bilmem ne dedi ki beni koltuğumdan da çabuk da korktu bitti abi ve böyle bir şey olamaz ya. O kadar güzel şu Inter'in formasını baksana mavisi ya.
1: Evet. Ahmet Bey, Ahmet Dik Ayak diyor ki Beşiktaş'ın çubuklusu, Galatasaray'ın parçalı forması, Fenerbahçe'nin de lacivert forması çok başarılı olmuş. Beşiktaş'ın çubuklu forması Vlahovic'e çok yakışacak demiş.
0: Herkese yakışır.
1: Vlahovic'i bekliyor Beşiktaşlar.
2: Vlahovic olsa
1: Beşiktaş'a böyle Vlahovic gibi böyle 1.90 boylarında pivot santrfor dediğimiz bir santrfor tarzı lazım mı sizce?
0: Ya ne olacak o parmağım? Tamam bu geldi. O şey ne olacak?
1: Yang Yuo.
0: Ha.
1: İki, o da duracak.
0: O ne olacak? Nasıl? Ya adamı oturtturdun kenara. Olmaz arkadaş bak.
2: 3-5 olmaz. Oyna hocam.
1: Kenarda kim oturacak hocam?
0: Sen oynuyor musun?
1: Ha, kenarda çok... kim oturacak? O oturmasın, bu oturmasın. Ya, ne olacak?
0: Arkadaş o 4, zaman 4, onu göndereceksin. Bak şimdi diyor ki 3-5-2.
1: Kim yedek kim olacak? O zaman sana göre tek santrforla mı gireceğiz?
0: Bir dakika ya 3-5-2 oynasın.
2: 4-4-2 oynasın.
0: Niye Galatasaray oynamıyor 3-5-2? Ha? Soruyorum.
1: Yapamadı. Icardi sağlam
0: yapamadı. Oynamadı 3-5-2.
1: Oynadı Osimhen Icardi, sonra Icardi'nin.
0: Nerede oynadı? 4-4-2 oynadılar. Yenildiler Kocaeli Spor'a ya.
2: Yok ya. Hocam be.
1: Tamam sonuçta oynadı mı? Oynadı.
0: 3-5-2 başka, 4-4-2 başka. 4-2-4 başka.
1: Biz santrfor üzerinden konuşuyoruz
0: ya. Fark etmiyor ama üçlü bak. Şu
1: yani Vlahovic geldi, oh ne olacak diyorsun. İki santrforlu istediği sistemi
0: 3-5-2 olmaz, olacak. Başka türlü olmaz.
1: 4-4-2 olmaz mı?
0: Olmaz. Orta sahadaki kişi yenilirsin işte öyle.
1: Niye? Öbürlerinin ayağını bağlamıyorsun.
0: Ya hayır,
1: onlarla.
0: Orta saha önemli. Orta sahada 3 tane koşan adam olacak. Artık görmüyor musun? Herkes koşuyor.
1: Ya Galatasaray 4-4-2 ile Avrupa şampiyonu olmadı mı?
0: Ne
1: UEFA
0: zaman?
1: Kupasını. Nasılcık?
0: Niye? Yok olur mu ya? Ben takımı sayayım ben sana ya. Allah Allah. Yok.
1: Üç neyse
0: tane,
1: yani o sonuç itibariyle
0: bücür vardı.
1: Aynen,
0: üç bücür.
1: Sonuç itibariyle hocam
0: olmaz.
1: Kaç tane santrfor olacak elinde senin? Bir ya tane tamam, o var diye bir daha başka almayacak mı?
0: Tamam da yani o zaman o kenara oturtursan
1: tam birileri ha. Oturacak mecbur yani.
0: Oturacak
2: mı? Icardi oturdu gerek olarak ya.
0: Oturdu
2: biraz sancılı oturdu ama
0: yani oturdu mu? Ben şimdi diyor ki 3-5'i gönder. Icardi sakatlanmasa.
2: Hı.
0: Kesebilecek miydin sen Icardi'yi? He?
2: Tamam Osimhen'i transfer edemeyecektin evet.
0: Ya hayır Osimhen'i aldın o zaman. Sakat tamam, dedik ki.
1: Seni oynatıyordu.
0: Oyna mecburen oynatacaktın yani. Hadi tamam. Işte, oynatmasaydın görseydin bakayım. Sakatlandı ondan sonra tabii adam formdan düştü bilmem ne falan filan. Oynatmadın yani. Icardi orada yani bir yerde haklı Icardi. Niye aldın?
1: Erkan Cabbaroğlu yazmış. Fenerbahçe beyaz sarı forması güzel demiş. Fenerbahçeli
0: kendisi.
1: Altta
0: o beyaz olmaz.
1: Şortun rengi diyorsun sen.
0: Tabii. Şurada bulacağım şimdi bir şey kondurdu ona ya. Bir isim kondurdu. Altta beyaz ne dedi ya?
1: Ya hocam şort bu.
0: Şey
1: şort.
0: Gibi dedi ya. Normal hastane günlük, bakıcıları gibi oldun dedi ya.
1: Günlük kombin olarak düşünme sen.
0: Olur mu?
1: Beyaz şort. Üç renk de olmaz ama bu sefer.
0: Bakacağım ya. Bir dakika ya şurada.
1: Lyon'dan selamlar var size. Ali Akgül Bey yazmış. Galatasaray'ın bütün formaları güzel demiş. Hedef var mı Serhan Türk Galatasaray için şu kadar forma diye?
2: Yani tabii ki vardır her zaman hedef vardır Galatasaray. Galatasaray taraftarı o hedefi tutturur yani
1: forma
2: şu an için
1: sayısında.
2: Bir ya zaten geçen sene hedeflerini alt üst etmişti. Her zaman hedef bir önceki hedefi kırmaktır ve Galatasaray seyircisi bunu yapar.
1: Şey var senin bahsettiğin formanın fotoğrafını atmış bir izleyicimiz.
0: Hangisini?
2: Hocanın bahsettiği.
1: Evet evet onu şimdi Ertuğ'a da yollayayım.
0: Kocaeli Spor mu?
1: Şayet şey yapabilirse.
0: Ya bir gönder Kocaeli Spor'un formu.
1: Evet evet
0: ya bir
1: Kocaeli
0: göster,
1: Spor.
0: Allah aşkına onu göstersin Ertuğ'a. Bir gönder gözünü seveyim.
1: O halleder onu biraz ha? Da. Şey de var ya rahmetli Orhan Hoca da var. Fotoğrafta. Orhan Kaynak.
0: Orhan Kaynak evet. Deprem serisi.
1: Serdar Topraktepe, Kaan Dobra, Nuri var Nuri Hoca.
0: Evet. Nereden bulmuş onu ya?
1: Sağda biri var. Ahmet Aslan'a benzettim ama.
0: Evet.
1: Ahmet Aslan'la siz çalıştınız
0: tabii
1: mı?
0: Ç- Kim? Ben aldım ya onu.
1: Doğru. Ahmet Hasan deyince akla direkt şey geliyor. Gençler Birliği geliyor da.
0: Ya benden sonra ben gidince bak bizim çok enteresan.

0: müthiş oynuyordu. Bu firavunlar diye bizim gazeteciler var ya da çok bilenler. Buradan da onlara bir gönderme yapayım. Adamı sattırdılar biliyor musun? Denizli'ye, Deniz'den gençler birliğine, Beşiktaş, Anderlecht. Ya bak, Afrika Kupası maçları oluyor değil mi? İki tane şeyde turnuvada, turnuvanın adamı seçildi bu Ahmet Hasan ya. Evet. Öyle kolay mı? Turnuvanın adamı düşün
1: Ahmet
0: yani.
1: Hasan.
0: Evet. Bizim Kocaeli Spor'da ben gidince gönderdiler adamı ya. Firavun Mirovun diye ya. Böyle de bir enteresan şey bu Kocaeli. Öyle bir camia.
2: Ahmet Hasan bu arada şu anda da Mısır futbolunda hala çok saygın, yani sözü geçen bir kişilik. Onu söyleyelim. Mısır futbolu için de değerli.
0: O Hüsam Hasan da şey santfordu zaten o zamanlar. Ahmet Hasan'ın olduğu El Sakka vardı. Onu da ben transfer ettirdim şeye. Gençler Birliği'ne söylettim falan.
2: Evet.
0: Bir esas bir tane Metat vardı. Abdülhadi onu stoper almıştım. Müthiş oynuyordu. Sonra kaçtı gitti. Kaçtı gitti derken ne olduysa. Hep Celal Doğan kulağı açığında onu çok istemişti. Herkes istemişti. Cemal Aydın, Celal Doğan falan.
2: Doğru. Formalardan bahsettik. Serhan Türkiye'de sorduk. Şu an için satış rakamı ne kadardı hatırlıyor musun? 7000 dedin ama. Bak bu hocam fotoğraf geldi. Wow. Teşekkür ediyoruz. Ertuğ Güveniş. Seva Şekerciye.
1: Bak Kaan Dobra bak, orada.
2: Nuri
1: Serdar hoca, orada.
2: Kaan Dobra. Serdar Toprak Orhan Tepe, hoca, sağ üst rahmetli. Köşe Ahmet Aslan. Allah rahmet eylesin.
1: Hocam kaleci Olan kimdi
2: Kaynak
1: ya?
2: Var.
0: Ne? Kaleci... Metin Mert.
1: Metin Mert'ti değil mi?
2: Evet. Tanıyor musun hepsini şu an? Ya fotoğrafta tabii eski olduğu
1: tanımaz
2: için
1: mı hocam ya?
2: Tanıyordur illa da. Mavi siyah. Bu formayı diyorsun sen. Bu formayla çıkınca forma da Adana burada... Demirspor forması gibi duruyor yalnız.
0: Evet, burada öyle değil. Tam intern formasıydı. Tam ama.
2: Ortası siyah diyorsun değil mi normalde bunun?
1: Senin formun bu hocam. Var. Çıkardığın forma mıydı bu?
2: Bu forma
0: yok sen... Bir dakika bakayım ama ya.
1: O forma değil gibi hocam ya.
0: Yok benim forma bu değildi. Bu çünkü Kocaeli'nin sahası. Biz
1: sen ama Beşiktaş sahasında giydin mi bunu?
0: Yok. Ben Galatasaray Sami Yen'de giydik biz.
1: Kocaeli sahası hocam.
2: Güzel formaymış ama bu da.
0: Bu
1: zaten bunun spor şeyine benziyor. Formasına benziyor.
0: Kaynak Allah rahmet etsin. Allah Faruk rahmet falan var ya.
2: Hocayı da almış olduk.
0: Yani. Evet.
2: O zaman yarışmalara geçiyoruz. Hazırsanız.
0: Yarışmalara geçin.
2: Hazır mısınız? İlk soru geldi. İlk soru dediğim ilkini yapmıştık bu ikincisi. İmkansızlıklardan dolayı meşin yuvarlığa benzeyen her şeyi iki taşın arasından geçirmeye çalıştığım o dönemlerde bir söz verdim ve Avrupa'nın en önemli liglerinde iz bıraktım. Karl-Heinz Körbel sayesinde ilk büyük çıkışımı yakaladım. Real Madrid gibi üst bir takımda oynamamamın sebebi komik bir maaş teklifinden dolayıydı. Spor basını beni Maradona ile kıyaslıyor ve yeteneklerimle herkesi hayran bırakıyordum. Fakat yeşil zeminde bazen taktiksel uyumsuzluğum göze batıyordu. Paris Saint Germain forması giydiğim dönem futbol topuyla yaptığı dansla herkesin hayran kaldığı ve bir neslin idolü olan Ronaldinho'ya mentörlük yaptım. Ben kimi?
1: Figo mu?
2: Figo değil. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz.
0: Ronaldinho'ya mentörlük yapmış ha.
1: Pele mi?
2: Pele değil. Pele Brezilya dışına çıkmadı zaten.
1: Tam okumadım ki.
2: Milli servet olarak ilan edilmişti.
0: Maradona.
2: Yetenekli bir futbolcu. Sizce kim olabilir? Yakından da tanıyorsunuz yani. İkiniz de çok net bildiğimiz.
0: Ne Ronaldo? Bilmem ne Ronaldo vardı santrafor.
2: Yok, o değil. O değil. Oldukça yetenekli bir futbolcuydu. Bir dönem Türkiye'de oynadı.
0: Oynadı mı?
2: Evet. Doğru cevap geldi.
1: Roberto Carlos.
2: Değil. Maradona ile kıyaslanabilecek bir bölgede oynuyordu, öyle söyleyeyim.
0: 10 numara. Alex.
1: Alex.
2: Değil ama...
1: Fenerbahçe'yle.
2: Yaklaştınız.
1: Diogo Lugo.
2: Alex'ten önceki bir Fenerbahçe 10 numaralarını düşünün böyle. Biraz daha geriye gidin.
0: Ribas.
2: Çok net biliyorsunuz
0: Diogo,
2: ya.
0: Ribas.
2: %100
0: Diogo
2: yani.
0: Ribas mı? Yok.
1: Yok yok yok.

0: Böyle ipucu veriyorum. Şöyle ayakkabılarıyla böyle bayağı ayakkabı renk seçimiyle çok gündem olmuştu o dönem Türkiye'de. Böyle kırmızı ayakkabılar giyiyordu. O zamanlar böyle çok kırmızı ayakkabı giyen yoktu. Serhan Türk'ün Televole yaptığı dönemler.
1: Okaça ya, JJ Okaça.
0: Evet.
1: Ha, Okaça.
0: JJ Okaça cevabımız. Görüyorsunuz. Evet. Çok özel bir yetenekti hakikaten. Karl-Heinz Körber Frankfurt hocasıydı. Avrupa'nın en önemli ligleri olan Premier Lig, Bundesliga ve Lig 1'de forma giydi. Afrikalı Maradona lakabıyla basında adından söz ettiriyordu. Çok ciddi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den satışı gerçekleşen ilk isimlerden birisidir. Elvir Baliç'le birlikte o dönem çok ciddi bonservis geliri elde etmişti Fenerbahçe'de. 25
2: milyon dolara mı ne öyle bir şey gitti.
0: Paris Saint Germain'e gitmişti direkt hatırladım. Ama çok özel bir oyuncu. Bak Selman Luma demiş ki Oliver Kahn gibi bir devi 4-5 defa yere yatırıp kaldırıp gol atan tek isim demiş. Doğru söylüyor.
3: Yani o koça
0: var mı anın o koçayla?
3: Tabii tabii düğüne gitmiştim ben. Nijerya'da düğünü vardı.
0: Ha, senin anlattığın zaman. O koça mıydı?
3: Tabii o koçanın düğünüydü o. Hatta Uche, Amokachi, Doktor Alban, JJ Okaça hep beraber bekarla veda partisi de verdik orada Nijerya'da. O yüzden Nijerya'yı iyi bilirim yani o zaman da. Sene 2000. Neden 2000? Çünkü Nijerya'ya kadar gitmiştik. Vizeyi kapıda alırsın demişti Acun. Acun o zaman çok şeye gidiyordu. Nijerya'ya gidiyordu. Ben de ona kendisine sordum nasıl alacağız vizeyi? Ya kapıdan alıyorsun hemen alıyorlar dedi. Şeymiş İngiltere'de konsolosundan alıyormuşsun vizesini o zaman Nijerya'nın. Gittik kapıdan bizi geri çevirdiler. sağ olsun Acun Rızcalı'ya teşekkür ediyorum. Sonrasında Paris'e gitmiştik. Paris'te de Nijerya Büyükelçiliği'ne gidip oradan vizeyi zar zor almıştık. Çünkü sene 2000 yılı, 2000 yılının ilk günü yılbaşını Paris'te kutlamıştık. Ertesi gün sabah uçağıyla Nijerya'ya gittik, Nijerya'ya indik ve ondan sonra işimizi yapmıştık. Sonra uçağımıza esrarengiz bir şekilde işleri yaptıktan sonra uçağımıza esrarengiz bir şekilde bomba ihbarı yapılmıştı.
0: Allah Allah.
3: Biz görüntü yetiştirememiştik. Acun Ilıcalı başkanımız. Sayın Acun Ilıcalı orada bir yerel bir gazeteciden görüntüler almıştı. Görüntüyü yetiştirmişti. O zaman Show Televole'de yayınlamıştı onların görüntüleri. Biz de Okaça'ya o zaman para vermiştik Kanal D Televole olarak. Biz görüntüleri yetiştiremedik. Çünkü bizim uçağımız bomba ihbarı yüzünden Paris yerine Marsilya'ya inmişti. Görüntü yetiştirememiştik.
0: Ciddi misin ya? Evet. Hikayeye bak.
3: Sonra bomba ihbarını kimi yaptı? Ortaya çıktı zaten.
0: Kim acaba?
3: Daha sonra şovlarda söylendi bu zaten.
0: Hangi logoyla devam edelim? JJ Okocha'yı böylece anmış olduk. Yetenekli bir futbolcuydu diyelim. Bu logo kimin? Hocam.
2: Ben hayatta
0: bulamam. Sen bilirsin, bilirsin.
2: Dur bakayım.
0: Bir bak bakalım.
3: Hocam yok bir ya, sanki böyle ya, İspanya mı? İspanya'yı Fiorentina mı? Yok be.
0: Neresi olabilir?
3: İspanya.
0: Değil.
3: Hollanda.
2: Norveç mi?
0: Değil. Demin bir yerde yılbaşını nerede geçirdin? Fransa'da. Fransa.
2: Rennes.
0: Değil.
2: Rennes.
3: Lens. Toulouse.
0: Toulouse.
3: Toulouse mu? Umut evet. Bulut'un takımı.
0: Umut Bulut formasını giymişti. Toulouse logosuydu. Sıradaki logo çok zor. Bunu sanki nasıl bileceksiniz bilmiyorum.
2: Bu ne ya? Bu nasıl bir logo ne?
3: Heren veren.
0: Bunu bilirseniz bravo diyeceğim.
2: Ben hayatta bilmiyorum.
3: Nantes, Saint-Étienne.
0: Değil.
2: Bu da mı Fransız?
0: Fransız.
2: Hep Fransa'dan gidiyor.
3: Bordon değil ya. Değil.
2: Ya esasında bir daha buraya gelirken Nancy. Çalışmak lazım.
0: Değil. Bunu bilmek zor. Bakayım şöyle bilen Nantes. Çıkacak mı?
3: Nice.
0: Selman Luma bilmiş yine.
2: Hiç bunu nereden nasıl...
3: Ama

0: Kaymalama şeydir ya, yani bayağı bu konularda profesyonel. Sen o zaman biraz hangi tarafa doğru orayı söyle. Fransa'nın.
1: Fransa'nın içinden. Bunun cevabını verelim bence Ertuğ. Ne diyorsun?
2: Evet.
1: Verelim.
2: Biz de
0: baş harfini söyle ya.
2: Ya baş harfi boş ver.
1: An avant de
0: Cengam. Cengam. Cengam, Cengam.
2: Ya nerede? Adını zor biliyorum ben bunu ya.
0: Cengam.
1: Son logo gelsin. Bu neresi? Yine Toulouse. Fransa'dan devam edin.
0: Nantes.
1: Değil.
0: Bordeaux.
2: Kızılderili.
0: Metz.
1: Değil.
0: Nice. Her şey bu ya. Fenerbahçe şey yapmadı mı?
1: Dur bakayım, cevap var mı hemen? Şu an için cevap yok. Değil hocam. Hocam hepsine lens
2: dedi. Nerede hiç varmış. Başka bir isim bilmiyorum.
1: Fransa'da Pompeyler. Düşün hocam.
2: Ne?
1: Fransa'nın Korsika adasında yer alan bir futbol takımı. Bir şehrin futbol takımı.
2: Korsika.
1: 1905 yılında
2: Korsanlar.
1: Kurulmuş.
0: Rasella.
2: Ha? Hiç bilmiyorum.
1: Montpellier. Gelsin cevap hadi. Bastia.
0: Ha, Bastia, Bastia.
1: Golü de koklayalım. Bastia, Güvenç hocamın en sevdiği yere gelelim. Golü koklayalım.
2: Evet, golü koklayalım.
1: Bu pozisyon gol Bastia. Mü değil mi? Oo, güzel pozisyon.
2: Bakayım.
1: Bak hücumcu nasıl kim hocam? Baskıyla gördün mü? Almış topu. Faul var mı? Bu gol mü değil mi?
2: Abi çok güzel vurmuş be. Kaleciye çarpabilir bu ama. Dur bakayım.
0: Gol. Ben gol diyorum.
1: Gol diyorsun. Güvenç kurtar.
2: Dur bakayım.
1: Bak hocam.
2: Şarkı. Takım kim?
1: Augsburg. Augsburg yazıyor.
2: Bence de gol ya. Çok müthiş bir göz yukarı gidebildi. Baksana.
1: Evet. Of. Gol diyor iki isim de. Bakalım cevabı o zaman.
0: Yere çarpmış.
1: Sevgisiz mi? Pandemi döneminde. Dışarı vurmuş.
2: Tam değiştirecektim biliyor musun? Son anda vazgeçtim.
1: Son pişmanlık neye yarar hocam?
2: Evet.
1: Sıradaki pozisyona bakalım.
2: O iş. Artık daha benim moralim bozuldu bundan sonra.
0: Gol değil.
2: Değil.
1: Gol mü değil mi?
0: Gol diyorum ben de.
2: Değil. Tamam, burada gol olursa yuh yani.
0: Tamam gol diyorum ben de.
1: Gol
2: bu kadar kişinin arasından.
1: Serhan Türk gol diyor, Güvenç Kurtar değil diyor.
2: Bakayım.
1: Bakıyoruz cevaba. Böyle mükemmel gol.
0: Ay hocam ay.
2: Kim attı bunu ya? Bu 3'te 0 yapayım. Bakayım. Kafasına çarpmış ya. Birini.
0: Yok bu hocam.
2: Tabii canım bak mavilini bak şimdi bak.
0: Yok bu hocam.
1: Yok direkt gidiyor hocam.
0: Direkt gidiyor ya. Değil kafaya mi? Çarpsa yerde işte.
2: Nasıl bir gol attı bu ya.
1: Çok iyi.
0: Lambert var.
1: Çok iyi golmüş. Ve son pozisyon. Gol mü değil mi?
0: Gol.
1: Gol diyor Serhan Türk. Güvenç Kurtar.
2: Dur bakayım.
1: Defansın hadi şişirdiği
2: değil,
1: yere
2: değil
1: bak.
2: Hadi değil de 3'te 0 olsun. Köşeye gittiği gol olabilir. Değil değil hadi.
1: Değil diyorsun. Serhan Türk gol diyor. Hadi. Bakalım cevaba.
2: Allah selam. Vallahi bravo.
1: Çok iyi golmüş.
2: Evet.
1: Serhan Türk bugün hepsini bildi.
2: Vallahi bravo.
1: Teşekkür Serhan. Ediyorum. Ağzınıza sağlık.
2: Çok mutsuzdum ben ya.
1: Son sayfayı noktalıyoruz. Herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

Ayerson. Çok güzel bir orta ve gol. Girassi kafayla topu köşeye gönderiyor, ağları buluyor. 33. dakika.

Diğer son ceza sahasını ortaladı. Girassi kafayı vurdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Dakika 10. Dortmund köşe vuruşunu kullandı. Girassi bir kez daha sahneye çıktı.

Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Spor yaşatır. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ama bugün çıkan haberler, özellikle de biz Beşiktaş'la başlayacağız, Trossard'la ilgili gündemin iyice ısındığına işaret ediyor. Beşiktaş Arsenal'la anlaştı. Trossard'la da anlaşma zemini kovalıyor ki muhtemel bir Belçika elenmesinden sonra transferin açıklanmasını bekliyoruz Kartal abi. Bugün tabii evet. Başkan Adalı'nın açıklamaları vardı. Denetleme kurulundan gelen raporlar var, konuşmalar var. Beşiktaş'ta tabii sadece transfer değil, transferle de ilgili meblağlar da tartışılıyor bu anlamda. Evet. Konuşacak aslında çok şey var. Ama istersen Trossard'la başlayalım. Çünkü The Athletic gibi önemli bir yerde haberi geçti. Nerede? Beşiktaş'ın Trossard'la Arsenal için anlaşma sağladığını, oyuncuyla da anlaşmaya artık çok yakın olduğunu, son detayların konuşulduğu şeklinde haber var. Trossard'ın imzası yakın görünüyor. Bilmiyorum katılır mısın ama bence son 4-5 yazı düşündüğümüzde, yaz transfer dönemi olarak söylüyorum bunu, Beşiktaş'ın en heyecan verici imzalarından bir tanesi olacak gibi.
1: Tabii şimdi şunu söyleyeyim Ömer. Özellikle son 3 sezona baktığımızda Beşiktaş'ın kanayan yarası sol tarafı. Yani bu yönetim de bunu gerçekleştiremedi bugüne kadar. Geçtiğimiz yönetimden kalan, hatta geçtiğimiz 2 yönetimden kalan bir sol kanat verimsizliği vardı. Geçen yıl, ondan önce Serdal Bey'in ilk geldiği yıl, işte ara transfer falan, bunu gideremediler. Bu bariz bir şekilde. Hem sol bekte hem sol kenarda Beşiktaş'ın yumuşak kanıydı rakipleri açısından. Şimdi gerçi bugün İlhan Fakıllı, genç bir oyuncu, açıklandı. Gelecek vadeden ümit milli olmuş bir kere. Clermont'ta ikinci ligde oynuyor, Fransa'da. Onu açıkladı Beşiktaş kulübü. Tabii ki İlhan Fakıllı 11'in birinci adayı değil. Hı hı. Oraya zaten kesin ve kesin çok çok tecrübeli, işte Trossard tarzı bir sol kanat alınması bekleniyordu. Öyle de olacakmış gibi geliyor. Eğer zaten bunu yapmazlarsa hem yönetim tepki alır hem takımın en önemli bölgesinin eksikliği bu sefer tamamen has safhaya çıkmış olur. O nedenle Trossard hamlesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Benim de aldığım duyumlar büyük ihtimalle olacakmış gibi Trossard'da. Yani şunu söyleyeyim, zaten yönetimin planları arasında en az böyle bir iki, hep söylemiştim ben, iki üst düzey isim yapmış, marka diyebileceğimiz, işte takıma direkt katkı sağlayacak oyuncunun alınacağı ve bu oyuncular için de kesenin ağzının açılacağıydı. Ki görüyoruz özellikle Trossard konusunda Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açmış. Çünkü buraya gelmeden önce ben de bir iki görüşme yaptım. Trossard Avrupa'dan beklediği transfer tekliflerini alamamış. Maddi anlamda söylüyorum. Teklif var oyuncuya ama maddi anlamda tabii yok. Yani şunu da söylüyorum, hakikaten iyi bir Dünya Kupası geçiriyor. Yani Belçika milli takımının şu an belki de en iyi oyuncusu. O yüzden Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse bence çok çok önemli bir adım atmış olur sezon öncesi. Sol taraf problemini resmen rafa kaldırmış olur. Yani ben oyuncunun bugünkü performansı, daha önceki, geçmişteki performansını bakarak konuşuyorum. Böyle bir oyuncu Beşiktaş'a gelirse eleştirdiğimiz o bölgedeki eksiklik bence kapanacaktır. Ha, savunmasal anlamda kapanır mı onu bilmiyorum. İlerleyen yani sezon açılınca göreceğiz. Yani Kassam Kattara acaba bu bölgenin oyuncusu mu, iyi bir sol bek mi, bunları sezon başladığında göreceğiz. Ama Trossard hamlesinin doğru olduğunu, gerçekleşirse de hakikaten iyi bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Ya burada eğer bu oyuncu gelirse çok çok büyük rakamlara gelecek, onu da söyleyeyim. Yani bayağı yüksek meblağlar konuşuluyor. Takımın en fazla kazanan oyuncularından biri olacak ki bir santrofor gelene kadar. Yani şimdi genel olarak zaten santroforlar hep daha fazla ücret alırlar. O sözleşmeleri imza atarlar. Ama santrofordan sonra işte konuşulan isim Vlahovic, o öyle bir transferde gerçekleşirse ikinci yüksek rakama imza atmış oyuncu Trossard olacaktır. Ha işte yabancı basında da çıktı Arsenal'le olan görüşmeler. Yani bir kulübüyle zaten anlaşıldıysa ben oyuncunun da kulübünün kararına çok fazla karşı çıkacağını düşünmüyorum. Ha çok çok inanılmaz bir kulüp gelir, maddi olarak da iyi bir şart sunarlar, o zaman o ayrı mesele. Ama Trossard'ın da maddi olarak

0: Beşiktaş'tan daha fazla bir teklif aldığını ben de duymuş değilim. Yani büyük ihtimalle olacakmış gibi geliyor bu transfer. Çünkü olması da lazım, açık konuşayım. Yani kesin ve kes Beşiktaş sol kenara çok çok iyi bir, net bir oyuncu almak durumunda. Zaten İlhan Fakılı dediğim gibi alternatif bir oyuncu. Belki yani daha çok yedek kullanılabilecek bir oyuncu. Bu şekilde zaten sezona giremezsiniz. O yüzden Trossard hamlesinin doğru olduğunu, Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın bitimi doğru. Yani Belçika'nın durumu, pozisyonunu o bekleniyor. Ya büyük ihtimalle anlaşma zemini o zaman netleşecektir. Açıklama da o zaman olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Cem, yani Trossard çok değerli bir oyuncu tabii ki. Yani sadece kendi oyununu oynayan bir isim olmaması, yani bütün takımı yukarı çekmesi, bireysel bir yıldızdan daha çok bir takım yıldızı olması Trossard'ın, bence Beşiktaşlı taraftarları da daha çok heyecanlandıran nokta bu. Tabii bu eklemeyle birlikte Beşiktaş bence bambaşka bir yaz transfer sezonunun da, eğer ilk imza Trossard olursa, İlk imza derken şimdi Uttar'a geldi, hani İlhan Fakılı, onu da konuşuruz ama hani ilk özel imza diyeyim, Trossard olursa sonrası da bir başka gelecek gibi düşündürüyor.
2: Çok doğru. Trossard Beşiktaş'ın bu sezon sağ içerisindeki çok net olarak oyun aklı olur. Sadece sol kanatta düşünmeyin, bir 10 numara gibi merkezde topları alır, merkezden kanata bir şekilde kayabilir. Bir kere Kuatlara transferinin ben aslında Trossard müjdecisi olarak da algılanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trossard kanadı alıp sürekli kanattan giden bir kanat, çizgide oynayan bir kanat değil. Sürekli merkezleşen ve mümkün mertebe bir 10 numara gibi topları merkezde alıp dağıtan çok önemli bir oyuncu ki Beşiktaş'ın mutlaka böyle bir profile ihtiyacı var. Ki ben çok net anlaşılsın diye söyleyeyim, Galatasaray'daki Mertens stilini çok rahat Trossard'da görebiliriz. Topu atarsınız, top kendisinde kalır, savunmanın en zayıf bölümünü bulur, oraya gider, oraya yüklenir. Ön tarafta sadece sol tarafta kendini kısıtlamaz. Zaman zaman
0: içeri kat
2: numara
0: etmeyi,
2: içeri kat eder.
0: Seven bir
2: İç
0: oyuncu.
2: Koridor koşularını kendisi yapar. Ayrıca o koridora o topları atar, ön taraftaki oyunculara koşturur. Ben Beşiktaş'ın Önder Özen'le birlikte, hemen İtalyano transferiyle birlikte bence çok doğru işlere imza atma yönünde büyük adımlar attığını görüyorum. Ki Trossard Beşiktaş'ın oyun aklı olup ön tarafta tamamen oyunun nasıl oynayacağını domine edebilecek bir kişilik. Çok önemli bir oyuncu. Yani buraya geldiğinde, Beşiktaş'a imza attığında sağ içerisinde Beşiktaş topu ona verdiğinde bütün akınların nasıl şekilleneceğini göreceksiniz. Çünkü kafasını kaldırıyor, oyunun nerelerde rakibin eksik olduğunu görüyor ve o bölgeye takımı taşıyor. Yani alır takımı o bölge üzerinden ön taraftaki santroforuyla birlikte ilmek ilmek işler. Çok önemli bir oyuncu. Çok uzun zamandır ben Türkiye'ye bir şekilde yolunun gelmesini bekleyen taraftaydım. Bu Beşiktaş'ta olursa bence çok kıymetli olacak. Beşiktaş'ın ben attığı adımları da çok doğru görüyorum. Gittiği oyuncuları, evet, mesela İlhan Fakılı isminden bahsedildi. Beşiktaş bence orada da doğru bir potansiyele gitti. Evet, oyuncu driplinglerle çok önemli işler yapıyor. Bir potansiyeli var. Oyun bilgisinin eksikliğinden bahsedebiliriz. Fakat o gelişebilecek bir noktada ben İtalyano ile birlikte Beşiktaş'ın doğru oyunculara gidip makina gibi bir takım kurma hedefinde olduğunu düşünüyorum. Ön alan baskısını çok rahat yapabilecek, özellikle kanatlardan rakibini çok fazla zorlayacak. Bir kere İtalyano'nun oyuna bakışında mutlaka ön alan presi olacak. Mutlaka birebirlerde göreceğiz.
0: Tabii.
2: Antrenmanları izliyorum. Beşiktaş'a inanılmaz bir dinamizm getirdi. Bunu çok net dışarıdan bakan biri olarak söyleyeyim. Oyuncu grubuna verdiği mesajlar çok net. Beşiktaş çok zorlayacak. Beşiktaş önde oynayacak. Beşiktaş baskı yapacak. Beşiktaş kendi DNA'sına uygun bir oyunu oynayacak ve o oyuna uygun da oyuncu tercihlerini görüyoruz. Ben Beşiktaş böyle adımlar atarsa, mesela santrafor'da Vlahovic ismi konuşuluyor. Çok kıymetli bir oyuncu. Buraya geldiğinde ben Trossard'la birlikte müthiş bir ikili olabileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi İlhan Fakıl'dan devam edelim. Genç bir oyuncu, 20 yaşında bir oyuncu. Lig 2'den Clermont'dan geliyor.
2: Clermont.
1: 34 maçın 22'sinde ilk 11'de oynamış. 4 gol, 3 asist katkısı var. Kartal abi, şu anlamda ben önemli bir transfer olarak buluyorum. Şimdi Lig 2, yani zaten Avrupa'nın en fiziksel liglerinden bir tanesi.
2: %100.
1: Hatta bence Championship'le birlikte en fiziksel alt hani iki liginden bir tanesi. 5 majör ligi geride bırakıyorum. Tamam. O liglerin alt liglerinden Lig 2 ile Championship'i ben fiziksel mücadele anlamına başka bir yere koyuyorum. Şimdi burada Clermont gibi hücum gücü kısıtlı bir takımda tüm sezon boyunca 38 gol atmış Clermont. Yani 7 gollük bir katkı vermesi, ki 22 tane ilk 11'i var. Maş. Hani bütün maçlarda ilk 11 oynayan bir isim de değil. Ben bu anlamda hani İlhan'ın Fransa'da gösterdiği performansın buraya daha da üst düzey yansıyabileceğini düşünüyorum.
0: Ya olabilir. Şimdi İlhan zaten dediğim gibi şimdi alternatif bir oyuncu olarak gelecek adına bir şeyler beklendiği için alındı. O 21 milli takımın da oyuncusu aynı zamanda. Ve senin de dediğin gibi her iki ayağını da kullanıyor yanılmıyorsam. Evet. O bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. O Beşiktaş'ın yerli havuzunu genişletme adına bence İlhan da önemli bir hamle. Ama tabii ki 11 oyuncusu mu şu an itibariyle değil. Yani Beşiktaş takımında özellikle kenar bölgesinde devamlı 11'de oynamak kolay bir iş değil. O baskıyı genç bir oyuncu hissedecektir.
1: Doğru, ama şu da var bence. Hani rotasyonun da çok arkalarında olacak bir oyuncu olmayacak.
0: Değildir.
1: Göre.
0: Yani onu diyorum. Şimdi Beşiktaş işte Avrupa Kupaları var. Türkiye Kupası oynayacak. Alternatifli bir kadron olmak durumunda. Hoca çok fazla geniş bir kadro istiyor mu? İstemiyor. Ama bu geniş kadro istemese de eldeki oyunculardan fazlasıyla yararlanma derdinde, ki doğru bir hamle. İlhan'da bu oyuncular arasında olabilecektir, ama dediğimiz gibi o bölgeye zaten kesinlikle üst düzey net bir sol kanat oyuncusu olacaktı. Şu anki görüntüde de Trossard'ın öne çıktığını söyleyebiliriz. Ama İlhan da zaman zaman oyun içerisinde ligde de kupada da bence şans bulacaktır. Tabii geleceğe yatırım yapma da önemli. Doğru. Şimdi aynı şekilde kassama için de söyleyebiliriz. Genç bir oyuncu. O kriterler +4 kuralına uyabilen bir oyuncu. O da önemli. Yani geleceğe yatırım olacak, ama aynı zamanda da Beşiktaş'ın artık tabii ki gelecek te parlatacak oyuncuları olmak durumunda, ileride satışlardan da gelir elde etsin. Ama aynı zamanda da Beşiktaş'ın artık direkt oynayabilecek oyunculara, hedef oyuncularına ihtiyacı var. Nasıl Trossard bu hamle çok iyi olur diyoruz.
2: Doğru.
0: Direkt oynayabilecek, takımı da oynatabilecek bir oyuncu. Böyle oyuncular alması lazım. Yani şimdi biraz da sizin tabii maddi olarak da limit olarak da işte kadro sayısı olarak da çok fazla şeyiniz yok. O nedenle seçici davranmanız lazım. Yani alacağınız oyuncular evet hem geleceğe yatırım olacak, ama aynı zamanda da diğer oyuncularla mix karıştıracaksınız. Yani tecrübeli oyuncu, alacağınız tecrübeli oyuncularla. Evet, iki genç oyuncu geldi. Şimdi işte sırada Trossard gelirse, işte bir de Vlahovic gelirse, tecrübeli yıldız sayılabilecek oyuncularla karışık bir kadro İtalyanların önüne sunulacak. Bundan sonrası tabii ki hocanın işi. Bakıldığı zaman Önder Hoca'nın ben orada oluşunu kıymetli görüyorum. Orada hem yönetime hem hocaya gerçekten yardımı dokunabilecek bir isim Önder Özen. Yani o da bence bütün her şeyini, benliğini, vücudunu ortaya koydu. Onun için de çok önemli. Yani hataya yer yok artık Beşiktaş'ta. Kimse camia, taraftar hataya yer olmadığını zaten gösteriyor. Sabırsızlık var. Kolay bir iş mi? Değil.
2: Değil.
0: Herkesin işi zor. Hocanın da işi zor, Önder Hoca'nın da işi zor. Yani hataya yer vermeyecek bir kadro kurmak durumundasınız. Aldığınız oyunculardan çok fazla verim almalısınız. Şimdi mesela bakıyorum, Kassam Kuattar, evet mesela olumlu konuşan da var, olumsuz konuşanlar da var. Görüntü oyuncunun, mesela orada bir Fransa'da yaşayan benim bir arkadaşım var. O da böyle futbol oynamış geçmişte falan, antrenörlük falan da yaptı. Ona sordum. Yani bir kere şey diyor, tabii genç oluşu çok büyük bir avantaj diyor.
2: Tabii.
0: Atletik bir oyuncu diyor. Driblingi sever. Yani Vincenzo Italiano'nun tarzına uyabilebilecek bir oyuncu. Yani önde oynamayı sever ama arkada sıkıntısı var, onu söyleyeyim dedi. Yani tam bir sol bek değil. O beni

0: biraz düşündürüyor yani açıkçası.
1: Monaco'da çizgi oyuncusuydu zaten. Evet. Onun kanadını kapatacak stoper bence.
0: İşte o da biraz şu an sıkıntı Beşiktaş'ta. Yani orada bakıyoruz Agbadu ağır. Yani öbür tarafta işte Cala oynuyor. Cala oynayacakmış gibi geliyor. Emirhan oynuyor. Yani Beşiktaş'ın savunma tandeminde bir problem var. Yani şunu söylemekte fayda var. Kassam net bir sol bek değil. Bu bir gerçek. Yani bir Masuaku, bir Adriano tarzı bir oyuncu değil.
1: Ama çok az oyuncu Adriano tarzı gibi oyuncu zaten.
0: Yani öyle bir oyuncu değil yani.
1: Ben Beşiktaş taraftarının en çok özlediği isimlerden yani bir tanesi
0: Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Yani son dönemdeki en iyi sol bek Adriano'dur. Yani kimse kusura bakmasın. Ama Kassama böyle olabilecek mi? Şimdi ben her zaman şunu söylemişimdir. Benim şahsi, benim kendi düşüncem. Hiçbir oyuncuyu görmeden, hele belli bir dönem görmeden ne göklere çıkarılmasının faydalı geleceğini ne de yerin dibine sokulmasını, oyuncuyu saf dışı etmenin bir kimseye bir kazanç sağladığını düşünmüyorum. O yüzden oyuncu hakkında şöyle olur, müthiş bir transfer ya da çok kötü bir transfer demenin şu aşamada yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir sezon başlasın, bir 5-6 maç geçsin, bir görelim. Oyuncu nasıl bir oyuncu? Beşiktaş'ın oyuncusu mu? Bir de şu var. Yani o belki kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş'a uyum sağlamakta zorluk çekecek. Doğru. Baskı yediği zaman zorlanacak. Yani Beşiktaş'ın oyuncusu olmayabilir. Bunu en iyisi biz ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ya benim izleyenlerden çok ben açık konuşayım şey olarak alıcı gözle izlemedim. Bir iki maç yani Monaco'nun bazı gözüme takıldığı maçlarda bir iki şey hatırlıyorum oyuncuyu biliyorum. Benim de bildiğim kadarıyla daha önde oynamayı seven, ofansı seven. Yani ne diyelim? Murillo nasıl sağ bekte aynısı? Murillo'nun sol beki bu.
2: Tabii.
0: O tarz bir oyuncu. Hatırladığım ve benim izlenimlerim. Şimdi bilenler şunu diyor. Yani bir kere Vincenzo Italiano'nun seveceği tarzda bir oyuncu. O bir kere net, kesin. Ama defansif anlamda sıkıntı. O beni biraz düşündürüyor. Yani yeni sezonda şimdi Türkiye Ligi farklı bir lig. Genelde Beşiktaş kapanan takımlara karşı oynayacak. Büyük maçlar hariç. Genelde kapanan bu belli. Adamlar özellikle içeride kapanacaklar. Ani geçiş, hızlı hücum, kontra ataklarla gol bulmak isteyeceklerdir Beşiktaş'a karşı. Şimdi bu oyuncu ileri gittiği zaman geriye dönüşleri nasıl? Geriye dönüşlerde sıkıntı yaşarsa rakibin çabuk oyuncuları karşısında zorlanabilir. Ve ben şimdi demin saydığım isimler işte Masako olsun hatta yani Adriano ayrı tutmak lazım tabii ki de bir Masako tarzı da bir oyuncu değil. Masako daha böyle teknikti, daha tabii işin bilincindeydi, daha bilinçli hücum yapıyordu. Bu oyuncu gençliğinde verdiği dinamizmle, enerjiyle, atletik özelliklerini de ortaya koyarak Beşiktaş'a katkı sunabilme ihtimali olan bir oyuncu. Ama onu ne diyorum göreceğiz. Ben şu an itibariyle bir soru işareti çekerim Kassama'ya. Yani Beşiktaş'ın oyuncusu mudur değil midir onu göreceğiz. Aldığım işte izlenimler, yorumlara da bakıyorum. Hep araştırdım, baktım. Sakatlıklar falan da yaşamış. Yani bilmiyorum, umarız fayda sağlar. İnşallah öyle bir sakatlık falan bir şey olmaz. Bekleyip görmenin çok daha yararlı olduğunu. Ama işte net nasıl Trossard baba bir oyuncu yani tabiri caizse sol kanadın müthiş bir oyuncusu diyebileceğimiz evet tarzda bir oyuncu ama Kassam Kattara böyle bir oyuncu mu? Bence değil.
2: Kartal abi bence savunma değil. Arkasına koşusu hiç bitmeyen bir oyuncu. Şimdi 21 yaşında senin anlatımların çok önemli. Ömer'in anlattıklarında önemli bir detay var. Sonuçta bu oyuncu bir üçlünün kanat beki olduğunda hikaye başka bir yöne gidiyor. Mesela oyuncu profil açısından değil ama Galatasaray'da mesela Frankowski'yi almıştı. Hani üçlünün kanat bekindeki formasyondaki görevleri ayrı oluyor oyuncuların. Hani burada bir dörtlünün solunda bir bek olduğunda işler farklılaşıyor.
1: Frankowski'nin bir röportajı var Cem. Fransa'ya gittikten sonra veriyor Fransız basınına. Şunu söylüyor. Şimdi hani biz hep oyuncu ile ilgili bu tarz konularda konuştuk mu ya bu oyuncu değil mi? Üçlü de oynayacak, dörtlü de oynayacak diyoruz ya. Oyuncu diyor ki Galatasaray o dönem için ve diyor teknik adam Okan Buruk'u kastediyor. Üçlü oynayacağını söylemişti. Biz bu yönde plan zaten yapmış. Görüşmeler yaptık, planlama yaptık ama sonrasında ben dörtlü oynadım. Ha Frankowski şunu

0: da söylüyor. Bu tabii ki bir yani tek başına bahane değil özür ama değil. Ben farklı bir sistemde oynayacağımı düşünerekten Türkiye'ye tabii gitmiştim diyor. Yani oyuncular açısından da önemli bir şey aslında. Tabii.
1: Ya burada tabii önemli olan konu şu, İtalyano'nun oyuna bakışı. İtalyano hücum için zaman zaman savunma riskini de göz önüne alınabilen bir profil.
2: Evet.
1: Ve burada da bence bu Uttara tercihini de dönüp baktığınızda böyle de yorumlayabiliriz. Bir kere sürekli bindirecek. Ön tarafta inanılmaz bir dinamizm katacak. Evet, geri dönüşlerde bence asıl mesele orada oynayacak sol stoper. Merkezdeki oyuncuların o bölgeyi ona nasıl kapatabileceği, ama benim kafamda İtalyano oyunu ön tarafta oynayacak. Ve bu ön tarafta oynadığı için aslında ben asimetriyi de merak ediyorum. Murillo bir tarafta, bir tarafta Uttara, birinin çıktığında birinin asimetrik olarak biraz daha geride konumlanması gerekiyor. Ama
2: öyle mi olacak?
1: Böyle mi olacak?
2: Yoksa bir hepsi ileride
1: Kartal
2: mi olacak?
1: Kartal abinin söylediği çok önemli bir konu var. Hani buraya gelip bir Beşiktaş'ın yapbozu tam olarak kurulduğunda alacağı rolü göreceğiz.
2: Ben olsam, ben şimdi kesinlikle hep onu söyledim zaten. Önceden afaki konuşmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ve oyuncuya da zarar. Ben üzülürüm yani. Oyuncuları böyle görüyorum, eleştirileri. Aynı şey Jurasek'e de oldu.
1: Tabii.
2: Beşiktaş en somut örnek var. En yakın zamanda. Jurasek geldi. İlk maçta yerin dibine sokuldu. Evet, Beşiktaş'ın oyuncusu mu? Değildi. Yani
3: sonrasında da ilişki hiçbir şekilde iyi gitmedi.
2: İyi gitmedi. Yani görüntüsü Beşiktaş'ın oyuncusu olamayacağı yönündeydi. Ve zaten olamadığını ben de gördüm, söyledim. En sonunda gönderildi. Bir oyuncunun gitmesini kimse istemez. Yani oyuncunun linç edilmesini kimse
1: tabii
2: istemez.
1: Ki,
2: ben üzülürüm. Bizim de burada görevimiz yorumcu olarak, gazeteci olarak, spor gazetecisi olarak bilgilerimizi aktarmak. Ama kimseye, hiçbir oyuncuya, hiçbir teknik adama art niyetli bir şekilde yaklaşamayız. Yaklaşmamalıyız. Onlar da insan çünkü.
1: Tabii.
2: O yüzden diyorum. Evet, eksikliklerini söyleyebiliriz. Şimdi görünen bizim gördüğümüz oyunlardan, işte konuştuğumuz insanlardan eksiklikleri belli. Savunma anlamında sıkıntılar var. Dönüşlerde sıkıntılar var. Yani Beşiktaş'ın tam aradığı bir sol bek mi değilmiş gibi gözüküyor. Ama oyuncuyu da böyle hiçbir şey oynamadan, sahaya çıkmadan 5-6 hafta geçmeden yargısız infaz yapmanın da zararlı olacağını her iki taraf için.
0: İtalyano gibi bir teknik adamın varsa Kartal abi, biraz da ona bırakmak
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii. Ona güvenmek,
2: hoca bunu kabul etti. Tabii canım.
1: Çok net bir bilgi verelim. Avrupa'nın 5 büyük liginde rakip sahada en fazla top kazanan U23 sol bek oyuncuları arasında bir numarada mesela, 3.75. Bu önemli bir veri. Yani İtalyano'nun oyuna bakışı, İtalyano önde oynayalım, basalım, top kazanalım, topu daha kısa sürede geri alalım oyununda. Bence o kafadaki plana göre kurgulanmış ve gidilmiş bir transfer.
2: Yani zaten şimdi hoca bunu kabul etmese, bu oyuncuyu kabul etmese buraya gelemez. Normal şartlarda. Çünkü hocanın sistemine uymayacaksa niye geldi deriz.
1: Kesin.
2: Niye geldi deriz. Hoca da der ki kardeşim niye alıyorsunuz der yani. Ben böyle bir oyuncu istemiyorum. Daha tecrübeli bir oyuncu. Ne dedim ben? Böyle yani benim hala fikrim Beşiktaş'ın kanayan yarasıdır o, dedim ya son 200 senedir. Sol tarafı, bunun içinde sol bek de var, sol açık da var. Sol
1: Gezal
2: kenar oyuncusu da var.
1: Abi,
2: tabii yok.
1: Yani
2: yok.
1: Gezal,
2: onun için dedim kanayan yarasıdır. Yani buraya daha net, daha üst düzey bir sol bek alınabilirdi aslında.
0: Abi Beşiktaş
2: hiçbir soru işareti yaratmayacak bir sol bek alınabilirdi. Yani
0: şöyle söyleyeyim.
2: Daha tabii, tecrübeli.
1: Tabii. Tabii.
2: Ama genç oyuncu tercih ettiler.
0: Uttara genç oyuncu, bence bambaşka bir performansa
2: girebilir.
0: Bambaşka bir gelişim
2: tabii
0: de sağlayabilir ama Uttara'dan bağımsız olarak söylüyorum. Masuaku'yla makul bir noktada Beşiktaş anlaşabilirdi. Bence Beşiktaş'ın da son dönemde yaptığı en önemli hatalardan bir tanesi oldu
2: çok
0: bana
2: büyük
0: göre.
2: Hata. Tabii. Hepimize göre.
1: Demokratik kongrede görüyoruz.
2: Yani nasıl oynuyor değil mi hala? Bas bas bağırdım ve burada başkanla zaten çok ters duruma düştük başkanla. Yani orada ben söylüyorum diye başkan hep söylerim. Bir karşılaştığımız bir şeyde gecede sen dedi hep yayınlarda söylüyorsun dedi. Tutmuşsun bir Masuaku, Masuaku ya Masuaku da bozmuşsun dedi. Ya dedim Masuaku da ne bozacağım dedim. Elinizdeki kaliteli bir oyuncu tutsaydınız dedim. Yani niye tutmadınız? Bak sonra ne oldu? Kaç tane oyuncu denedin Masuaku'dan sonra? Jurasek'i aldın, dedik ki Jurasek'ten bir şey olmaz, hakikaten olmayacağını gördük, gitti. Jurasek'i aldın, gönderdin. Rıdvan'ı aldın, aldığın adam Sen karla satmışsın, gittin ona yakın bir sattığın paraya yakın bir parayla aldın getirdin Rıdvan'ı. %100 verim alamadın. Şimdi üçüncü bir sol bek aldın. O yüzden diyorum bu sol bundan sonra Serdal Adalı yönetiminin transferde hata yapma lüksü yok. Yok. Bu o, net oyunculara gidecekler. Ha benim kafamda net mi değil mi? Çok net değilmiş gibi geliyor bana. Umarım yanılırım. Bakın umarım yanılırım. Ama şey, oyuncuyu da dedim ya, oyuncuyu da kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Ligler başlasın göreceğiz ne olacak.
4: Nübel konusu var abi, onu da bir konuşalım. Bir de Salih Özcan'ı konuşmak istiyorum ama kaleci konusu da çok merak ediliyor. Çünkü Beşiktaş'ın 20 günden de az kaldı. Yani şurada bir tahminen 19 gün var. Artık 20'nin de altına düşüldü. Midtjylland maçına.
2: Kalecisi
4: şu an yok. Emre Bilgin dışında kalecisi yok.
2: Yani şu anda ben sana söyleyeyim yani Ömer, tamam sol bek de lazım. Sol açıkta lazım ama birinci sırada SOS veren bölgesi kaleci. Kalecisi yok Beşiktaş'ın.
1: Ersin kampa götürülmedi.
2: Yok.
4: Yok, Ersin'in sözleşmesi tamamlandı.
2: Tabii anlaşma yapılmadı.
4: Şunu da ekleyeyim öyle bırakayım sana Kartal abi. Trossard imzalarsa Midtjylland turuna yetişir mi diye mesaj atan izleyicilerimiz var. Merak edenler var.
2: Biraz hani zor
4: hem
2: geliyor.
4: Ben Trossard hem Nübel ile ilgili toplam bilgi olsun. Bu oyuncular Dünya Kupası'nda olduğu için tamam Nübel hani Almanya ile elendi ama tatili ama devam ediyor.
2: Tabii canım.
4: Trossard zaten şu anda Belçika ile devam ediyor. Yani Belçika bugün Birleşik Devletler'e elense, bugün derken maçı 7'sinde Türkiye takvimine göre, yani orada 6 burada 7'si sabah oluyor. Yani ayın 7'sinde elenen bir oyuncu Birleşik Devletler elense bile Belçika,
2: onun da
4: yani
2: anca Belçika'ya gider.
4: Tatil yapsa, ha onun da Belçika'ya gitse.
2: Belçika'ya anca gider.
4: Ha, imkansız gel. Yani yetişmez. Bence Beşiktaş da böyle bir planlama yapmaz diye düşünüyorum.
1: O riske de girmez.
4: Oyuncu da dinlemez lazım. Genel bir cevap olsun. Yani Trossard'a transfer edilse, Nübel'de transfer edilse Midtjylland turunda bu oyuncular olmayacak.
2: Zor, bu oyuncular olmaz ama şu var. Beşiktaş'ın bir an önce bu kaleci sorunu çözmesi lazım ki hakikaten zor bir durum. Ha, şimdi antrenmanlarda bakıyorum. Özellikle Vincenzo Italiano'da kaleci antrenöründen ayrı alarak çalıştırıyor Emre'yi falan.
1: Adımlamaları çalıştırıyor.
2: Tabii tabii gösteriyor, şey yapıyor. Çünkü hoca da biliyor. Yani belki büyük ihtimalle Emre ile çıkacak şeye, maça. Midtjylland maçına, ki çok çok önemli bir rakibe karşı. O yüzden kaleci sorunu bir an önce çözülmesi gerek ki her şeyden önemlisi işte sol bekti, sol açıktı falan, onlardan önce bitmesi lazımdı ama bitiremediler. Kampa yetiştiremediler. Belki bu kısa vadede Türkiye'den bir tecrübeli bir kaleciyle, yerli kaleciyle olabilir. Bir anlaşma olabilir. O hemen kampa gelebilir. Şey güzel. Maçında da, Midtjylland maçında da olabilir. Onun dışında ama üst düzey bir yabancı kaleci, işte ağırlıklı olarak konuşulan isim Nübel. Sanki Nübel olacakmış gibi geliyor. O Nübel'i de
4: şu oyuncuyla
2: bitirmeye
4: anlaştı,
2: çalışacak.
4: Ama Bayern'le ilgili bir
2: Bayern'de
4: sorun.
2: Bayern'de biraz sıkıntı. Ben yani oyuncuyla anlaştıysa Bayern'le de kulübüyle de anlaşır diyordu. Yani orada çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum ama Nübel'e de gelen teklifler varmış. Yani belki oyuncu farklı bir kulüp bakabilir. Ama Beşiktaş'ın bu sene maddi anlamda bir önemli oyuncular, önemli meblağlar ödeyeceğini biliyoruz. Tabii kolay değil. Yeni bir takım kuruluyor. Yeni bir takım, yeni bir heyecan. İşte hoca hakikaten evet antrenmanlara bakıyoruz. Ben de Cem'e katılıyorum.
1: Çok
2: yani
1: heyecanlı.
2: Bir heyecan, bir şey getirmiş. Böyle bir enerji gelmiş takıma. Toparlanmış gibi gözüküyor ama her zaman işte demin dediğim gibi acele etmemek lazım. Hoca için de yanlış olur. Yani şöyle olacak, böyle olacak dememek lazım. Ondan sonra lig başlayınca maalesef bir iki kötü sonuçta hemen hocayı yerin dibine sokuyorlar. Nereden aldınız, nereden getirdiniz? Çatlak sesler başlıyor. Beklemek lazım. Benim de şahsi görüşüm, ben Vincenzo Italiano'nun şampiyon yapar yapmaz, onu ayrı mesele, onu söyleyemez. Kimse söyleyemez zaten tamam. Şu an. Bir heyecan katacağını düşünüyorum Beşiktaş'a. Yani geçmiş seneden, geçen sezondan farklı olacakmış gibi geliyor. Tabii ki elindeki oyuncu kalitesine de bağlı. Yani o da kaliteli bir kadro isteyecektir. Bakalım ne gibi transferler yapacak. Yapılan transferler tutacak mı? Bir de o var. Yani biz şimdi burada evet söylüyoruz. Trossard diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Futbol bu yani. Belli olmaz. Oyuncu gelir burada. Alışamaz, edemez. Yani o yüzden beklemek zaman her şeyin ilacı derler ya. Öyle bakıyorum olaya. Kamp dönemi geçiriyor Beşiktaş. Ama tabii ki şu var. Kamp döneminde transferlerin yetişmemesi, sadece işte Kassam'a geldi. O da geç geldi kampa, doğal olarak son transfer olarak geldi. Yani transferle

0: Transferlerin olmaması tabii ki sıkıntı. Yani kampa transferlerle gitmek her zaman sizi rakiplerinizden bir adım önde kılar.
1: Senelerce takip ettim abi o kampları.
0: Yani
1: oraya
0: aynen öyle.
1: Oyuncular erken geldi, taktiksel çalışmalar, oyuncu
0: çok
1: grubuyla
0: önemlidir.
1: Beraber hareket etmek.
0: Yapıyorsun mesela şimdi bakın bütün transferler gelecek diye bir kaide yok. Olmaz zaten, kimse yapamaz bunu. Yapamaz ama hiç yoktan böyle bir omurgayı yavaş yavaş oluşturacak böyle 3 ismin, 4 tamam. ismin falan gelmesi daha iyi olurdu. Mesela bir santrafor'u sonra alabilirsiniz. Santrafor transferleri zor olur. Hep geç gelmiştir. Tamam. Beşiktaş'ta yaşadı bunları. Dembabalar, Abu Bakarlar, Mario Gomez'ler. Bunlar hep geç geldiler. O olabilir ama işte bir kaleci, bir ne bileyim bir sol bek, bir orta saf falan, stoper, bunları bitirmeniz lazımdı. Yine söylüyorum, geç kalındı. Geç kalındı.
2: Yankio yetişecek Michelin maçına. 10 Temmuz yanlışım yok.
0: Geliyor, onlar geliyor.
2: Katılıyor.
0: Onlar geliyor.
2: 10 Temmuz'a katılıyor ama
0: onlar geliyor. Ya onlar oynar. Şeyde oynarlar. Midland maçında oynarlar. Orada bir sorun yok ama ya yine de eksik kadro.
2: Tabii.
0: Eksik kadro. Yani inşallah umarız yani Beşiktaş Avrupa'da bu sefer olur. Midland'ı eler. Ama Allah korusun yani aksi bir sonuç olursa inşallah o beklenilen tepkiler olmaz. Çünkü bir konferansa devam etme durumu olacak. Bu şekilde devam edeceksiniz yani.
1: Ama Dünya Kupası zaten transferler
0: ya işte
1: zor.
0: Şanssızlık.
1: Bir de
0: o da var.
1: Oyuna bakışı da bence biraz değiştirmek zorundayız. Yani 21 yaşında Uttara diye bir oyuncu almışsınız. Bir önemli metrik daha vereyim. Mesela Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla isabetli orta açan U23 sol bek oyuncular arasında birinci sırada. Her maç başına 2 tane bunu yapabiliyor. Neden bunları anlatıyorum? Aslında bizim hep bir oyun ezberimiz var ve transfer ezberi. İsim, marka, belki yaşının sonuna geldiğinde hiç şöyle düşünmüyoruz. 21 yaşında geldi. 2 sene, 3 sene sizde gayet iyi oynadı 4 sene. Sonra onun satışından
0: canım,
1: da para kazanacak kulüp.
0: Tabii yani canım, o çok
1: ben,
0: önemli.
1: Ben bu tür mesela çalışmalara olumsuz bakmıyorum. Gelsin burada oynasın.
0: Ben de bakıyorum. Tabii canım.
1: Potansiyeline
0: para
1: bakalım.
0: Tabii.
1: Ama tabii ki tabii. Şurada varım. Hani Grimaldo ismi çok konuşuldu. Şimdi sanırım Atletico Madrid'e gitti.
0: Yani birçok isim.
1: Evet. Hani öyle
0: konuşuldu.
1: Bir isim de gelsin. Hayır der misin desem demem. Ama o da gelsin bence böyle potansiyelli oyuncular da
0: olsun. Bunlar da gelsin. Tabii canım baksa ilan geldi. Genç oyuncu bak genç oyuncu gibi ben kassama gelmesin demiyorum zaten. Ama Beşiktaş'ın yıllardır en sorunlu bölgesi olduğu için böyle daha net bir oyuncu
1: tabii,
0: daha böyle ah tamam işte buradan Beşiktaş bulduk. Sorun yaşamaz buldu denilebilecek bir isim olsaydı çok daha iyi olurdu. Tabii. Ama bu demek değildir ki Kassama'nın gelip burada oynayamayacak tutmayacak şeklinde öyle bir şey yok. Evet. Onun için bekleyelim görelim diyoruz. İyi olacaktır hücum anlamında ben de iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ha, defansif anlamda göreceğiz. Görmeliyiz yani. Çünkü bu lig farklı bir lig. Bizim ligimiz farklı bir lig. Yani hoca da bu ligi tanımıyor. Kassama da tanımıyor. Yani evet devamlı hücum güzel doğru. Beşiktaş'ın daha doğrusu büyük takımların genlerinde var.
1: Evet.
0: Önde baskılı oynamak. Bu zevk verir insana.
2: Salih Özcan'ı konuşmak lazım. Şimdi Salih özellikle son Birleşik Devletler maçında milli takımın Orkun'la yan yana oyunuyla dikkat çekti. Tabii o oyundan sonra hemen akıllara bir de İspanya maçı geldi.
1: Evet onda da iyi oynamıştı.
2: Evet deplasmanda Orkun ve Salih'le çıkmıştı milli takım ve İspanya'dan puan almayı başarmıştık. Şimdi Kartal abi Salih Özcan konusu devre arasında da çok sıcaktı geçen
0: vardı,
2: yıl.
0: Daha önce de vardı.
2: Olmadı. Evet. Beşiktaş ücretle anlaşamadı Salih'le. Ama yeniden o eski defter açılmış gibi görünüyor ve sanki geçen yıl olmayan transfer bu yıl daha yakın gibi.
0: Daha yakın gibi bana da öyle geliyor. Yani ana transferde de ara transferde özellikle zordur. Yani bu tarz oyuncuları almak. Ya bu kez olacakmış gibi geliyor. Yanılmıyorsam yani kulübünde de çok fazla şey bulamadı. Yani çok oynayamıyor. Oynamıyor yani eskisi kadar.
2: Hiç oynamıyor neredeyse.
0: Yani hiç oynamıyor neredeyse. Doğru söylüyorsun hiç oynamıyor neredeyse. Yani milli takıma gidiyor oynadığı maçlar var ama burada Beşiktaş onun için de bir fırsat yani ben oyuncunun da istekli olduğunu duyuyorum oyuncu da buraya gelip oynamak isteyecektir evet oyun planı mıdır şans mıdır nedir doğru milli takımda Orkun'la iyi tutturdu burada da zaten gelirse öyle bir şablon yapabilir Vincenzo yan yana oynatabilir nasıl yapacaklar tabii onu göreceğiz en kötü ihtimalle çok çok iyi bir alternatif. Şimdi biz
2: tabii.
0: ilk 11 oyuncularını tabii. söylüyoruz ama geçtiğimiz sene falan kulüben de zayıftı senin. Kulübünden oyuna sokup maç çevirecek adamın yoktu Beşiktaş'ın. O nedenle en kötü ihtimalle Salih çok çok iyi bir

0: kulübe alternatifi olur. Yani soktuğun zaman öyle ya da böyle Salih Özcan bir dönemin en iyi oyuncularından biri. Yani o yüzden ben Salih'in transferinin bu sefer olacağını düşünüyorum. Kulübe açısından özellikle baktığımızda çok yerinde bir karar olur.
1: Vallahi 11'de ama yani
0: 11'de de oynar. Yani biz kulübe diyoruz ama yani 11'de de oynar. Yani niye oynamasın? Yani kaliteli bir oyuncu. Yani
1: kimya var yani.
0: Tabii orada. Canım tabii kaliteli bir oyuncu.
2: Kimya var senin altını çizdi.
0: Elbet oynayacak.
2: Hem de Kartal abinin anlattığı konu kıymetli. Bir de oyuncunun şöyle bir bölümü var. Oyuncu böyle birebir çatarak basarak değil aslında, o alanları o kadar iyi bir alan bilgisi var ki, o kadar iyi kapatıyor ki, yani her gittiği alanda oyuncular geçmeye çalışıyor Salih'i, ama bir Salih, iki Salih, üç Salih sürekli duvar gibi görüyorsunuz. Yani gidip mesela İsmail Yüksek gibi birebir adama basmak yerine daha böyle alan kapatıyor. Arkada böyle bloklar kuruyor. Oyun bilgisi çok yüksek.
0: Altyapısı şey.
2: Çok çok beğendiğim bir oyuncu.
0: Tabii.
2: Ve Beşiktaş'a çok fazla katkıda bulunabilir. Senin söylediğin gibi ben mesela 11 başlasa hayır demem asla.
0: Doğru.
1: Yani Orkun Salih ikilisi iyi şeyler vaat ediyor bana göre. Kağıt üzerinde ki sahaya yansıması da oldukça iyi görünüyor.
2: Mesela bakalım. Salih Olaytan, Orkun. Mesela benim aklıma da o geldi. İnanılmaz.
1: Ki Orkun'u daha da önde kullanabileceğim, evet, ceza sahasına daha fazla sokabileceğim bir ortası.
2: Mesela Salih Olaytan merkezde inanılmaz bir konfor alanı yaratabilir. Orkun'u sürekli ön tarafa atabileceğiniz bir formasyon olabilir.
1: Şimdi bugün tabii hem Başkan Adalı'dan hem de Beşiktaş Denetim Kurulu üyesi Özgür Şentürk'ten açıklamalar vardı Kartal abi. Biraz onları konuşmak istiyorum. Şimdi Başkan çok önemli açıklamaları yaptı ama altı çizilecek noktalardan bir tanesi şu. Bize hep diyorlar borcu artıran yönetim olarak ama biz borcu azaltıyoruz dedi. Bu konunun üzerine de sıklıkla durdu. Birkaç kere ifade etti.
0: Evet.
1: Bunun dışında tabii Dikiltaş'tan gelen gelirle ilgili biraz soru işareti var şu anda. O konuda da açıklama yaptı başkan. Özgür Şentürk Bey de diyor ki önümüzdeki bir yıl içerisinde Beşiktaş'ın diyor 97 milyon euro gibi bir nakit açığı olacak. Dikiltaş'tan gelen 20 milyon euroyu da koyarsak diyor, yani düşersek diyor 77 milyon euro gibi bir nakit açığı var diyor. Bu tablo diyor hep hani buralarda tabiri caizse çekirge bir zıplıyor, iki zıplıyor ama çok da yerimiz kalmadı diyor.
0: Evet.
1: Ama başkan da bu açıklamayla çok aynı görüşte değil gibi.
0: Şimdi ben de gittim şeye, divan toplantısına. Yani ilk baştan değil, sonlu, ortaları sonlarına doğru gittim. Zaten elimde de şu an şey var, rapor var. Bir kere şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın borcu hemen ilk girişi onunla yapayım. 27 milyar 414 milyon diye devam ediyor. Yani 27,5 milyar TL Beşiktaş'ın borcu var. Yani hakikaten yüksek bir rakam. Başkan bunları doğru söylüyor. Bu denetleme kurulu raporunda da var şeyler. O kadar şeyli ki, detaylı ki, yani çok çok şeyler var. Söylersek zaten şey yetmez. Zaman yetmez. Mesela UEFA'da olunmaması diyoruz ya biz, mesela geçtiğimiz sene başkan ne dedi? Ya UEFA'da işte biz çok önemli değil, biz ligi istiyoruz. Oyuncular isterse şey yapar dedi mesela, oynarlarsa kendilerine oynar. Ama öyle değil. Bakın denetleme kurulu raporu ne diyor? Dönemin en kritik zayıflığı UEFA gelirlerinde görülmektedir. UEFA gelirleri 570,4 milyon TL'den 100 milyon TL'ye gerileyerek %82 oranında düşmüş ve tek başına 470,3 milyon TL'lik negatif etki yaratmıştır. Bu kulüp bütçesi üzerindeki etkisini açık biçimde ortaya koymaktadır diyor. Yani biz Avrupa'da olmayalım, önemli değil, öyle değil işte, öyle bakmayacaksın. Bakın 570'ten 100 milyon TL'lere düşmüş. Şu an Beşiktaş'ın her türlü gelire ihtiyacı var. Her türlü gelire. Yani UEFA'dan işte şu gelecek, bu gelecek falan değil. Her türlü gelire ihtiyacı. Evet, geliri arttırma yönüne çalışmalar var. Yani yapılıyor doğru. Allah var yani, sponsorluklar öyle ya da böyle bulunmaya çalışılıyor. Önemli sponsorluklarla anlaşıldı. Yapılmıyor, hiç yapılmıyor diye bir şey yok. Ama eleştirilecek yanlar da var. Yani kusura bakmasınlar. Biraz da eleştiriye açık olacaklar yönetimler, başkanlar. Yani bu koltuğa oturuyorsanız eleştiriye açık olacaksınız. Gazeteci de eleştirecek. Tabii. Denetleme kurulu da sizi uyaracak.
1: Öyle bir şey tabii var abi. Sadece hani UEFA'da o

0: bulmamak UEFA'dan aldığın gelir değil ki. Bunun maç günü var, maç günü sattığın ürün tabii. var. Yani birçok yan geliri var aslında.
1: Tabii. Bayağı herhalde hepsi var. Mesela bak bir şey yani. Daha. Hasılat kalemleri incelendiğinde 28.2.2026 itibariyle kulübün toplam gelirlerinde bir önceki 9 aylık döneme göre yaklaşık 683 milyon TL'lik bir daralma yaşandığı görülmektedir. Net satışlar 5,78 milyardan 5.10 milyar TL'ye gerilemiş. Bu düşüşte özel UEFA gelirindeki sert azalış belirleyici olmuştur. Yani birçok açıdan mesela futbolcu giderleri, kiralama giderleri artmış. Geçen yıl 72.6 milyon TL olan bu kalem diyor. Bu dönem 486.5 milyon TL'ye yükselmiş.
2: Çok büyük yükseliş.
1: %570 oranında artmış diyor. Ne diyor? Bu kadro planlaması kısa vadeli yüksek maliyetli çözümlere yönelildiğini göstermektedir. Bu düzeyde bir kiralama maliyeti sürdürülebilir sportif yapılanma ile bağdaşmamaktadır. Denetleme uyarıyor sizi. Uyarıyor. Bakın şimdi tamam. Mesela başkanın, şimdi ona da geleceğim. Başkanın konuşmasında bir şey var, onu bu dikil taşla ilgili konularda. Yani denetlemenin görevi nedir? Denetlemek ve uyarmak.
2: Bu ikaz ediyor.
1: Bu yalnız Serdal Adalı yönetimine mahsus bir şey değil.
0: Değil evet.
1: Fikret Orman'ı da uyardılar, Ahmet Nur Çebi'yi de uyardılar, Hasan Arat'ı uyardılar. Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki geçen dönem raporunda Hasan Arat yönetimini neredeyse yerden yere vurdu. Bak yerden yere vurdu. Hiçbir şey olmadı ama. Başkan o zaman sesini çıkarmadı Sayın Serdal Adalı. E niye şimdi kızıyorsunuz şeye, Gökhan Tiryaki'ye? Sizi uyardı diye. Niye kızıyorsunuz? Aynısı Hasan Arat'a. Rahmetli Süleyman Başkan'a da ben Allah denetleme Allah kurulu raporlarında, divanlarda eleştiriler olduğunu hatırlıyorum.
2: Zaten önemli, bu iş böyle kulüp için yapılıyor.
1: Evet yani. Kulüp için gösteriyor. Yapılıyor. Yani biz buradan söylerken taraftarlar da kızıyor bize. Aman diyorlar, size mi kaldı kardeşim kulübün borcu? Tabii ki bize kaldı.
2: Tabii ki.
1: Bunları söylemek durumunda. Sizin de düşünmeyin. Taraftar, tam taraftar gözüyle bakıyorlar. O gelsin, bu gelsin, bu gitsin ama öyle değil. Bak ne diyor denetleme kurulu üyesi? Önümüzdeki sezon diyor 70 milyon euro civarı bir şey çıkacak öne diyor. Ekstradan. Tablo çıkacak ortanıza. Ne ile kapatacaksın? Dikil taş düştükten sonra bak. Dikil taş düştükten sonra başka gelirin de yok yani sürdürülebilir gayrimenkul anlamında. O yüzden yani insanların eleştirilerine kulak vermeli lazım yöneticilerin, başkanların, herkesin. Bu kulüp herkesin, bu kulüp Beşiktaş kulübü Türkiye'nin en köklü kulübü ve kamuoyuna açık bir kulüp. Herkes Beşiktaş'ın yararını düşünmek durumunda. Biz de yararını düşünmek durumundayız ki söylüyoruz zaten. Serdal Bey'in şahsına bir mahsus bir şey değil bu. Öbür dönemlerde de söyledik, aman borçlar artmasın, şöyle olmasın. Ya kusura bakmasınlar ama 9-10 ayda 10 milyar TL'ye yakın borç artmış. Ben bugüne kadar Beşiktaş'ın içindeyim. Bu kısa dönemde bu kadar borç arttığını görmedim. Önemli. Bakın görmedim. Bunu da söylüyorum yani. Tamam. Ya bunları öz eleştiri olarak alacaklar yani. Ya, ister alsınlar ister ama kendileri bilir ama sonuçta kulüp zarara gidecek. Ha, tabii ki şey var. Gelirleri arttırıcı projeler var. Doğru söylüyor başkan. Yani bu dönemde özellikle diyor son dönemde biz çoğu yönetimden daha fazla bir şeyler yapmaya çalıştık. Evet. Yani bir çalışma var. Onu kimse yatsıyamaz zaten. Hiçbir zaman tek taraflı bakmamak lazım. Ama eksik bir şey varsa da söylenmesi lazım.
2: Çok güzel bir tablo çıkmış evet, abi ortaya. Oradan söylemiş, bakılsın. Bakılsın, ders alınsın. Ders eksik alınsın, bölümünü. Daha evet, iyisi yapılsın.
1: Ders alınsın, yapılsın. Denetleme kurulunun görevi de o zaten. Denetleme kurulu zaten bunu yapmıyorsa görevini yapmıyor demektir.
2: Tabii.
1: Bakın burada isimler önemli değil. Serdal Bey olur, Hasan Bey olur, Fikret Bey olur. Kim olursa olsun Beşiktaş her şeyden üstündür Beşiktaş'ın kurumsal yapısı. Beşiktaş'ın kurumsal yapısı giderse Beşiktaş falan kalmaz ortada. Bunu bilecekler. Yani buraya bakıyorsun işte yani 9 aylık ara dönem bir finansal tablo kulübün operasyonel anlamda çok ciddi bir yapısal sorunla karşı karşıya olduğunu açık biçimde göstermektedir diyor. Yani zarar var diyor yani her anlamda zarar var diyor. Bunu tabii ki yani başkan ve yönetim kurulu düşünmek durumunda.
0: Zarar var diyor ama başkan da diyor ki bakın biz hani UEFA'dan işte 3-4 yıl sonra... Ona hani borçsuzluk kağıdı demeyeyim
1: ama onu hep her yönetim hani
0: güzel
1: yapıyor.
0: Güzel mimarileri yönünde bir şeydeyiz, eğilimdeyiz, o noktadayız. Hani siz böyle diyorsunuz ama UEFA ile de böyle bir işbirliğimiz var yıllar sonra diyor.
1: Tamam da o yıllar sonra değil, UEFA ile zaten finansal fair play her yönetimde olmuştur yani. Zaten futbolculardan borçsuzluk kağıdı alıyorsun. Bu ilk yapılmış bir şey değil benim bildiğim kadarıyla. Ha şu var, evet genel anlamda şuna

0: katılıyorum mesela. En önemli konu. Başkanın da rahatsız olduğu ve bugün denetlemeye tepki gösterdiği konunun ana maddesi. İşte denetleme kurulu raporunda Dikilitaş'tan gelen 1.2'lik milyar TL'lik ön ödemenin avansın işte yöneticilere, menajerlere falan işte gittiği yönünde.
1: Koyalım Kartal abi, tamamlıyoruz bu bölümü. Ara sonrasında saat başına karşınızdayız.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıştan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Geri otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
3: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Gökereşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata, Olise'nin pasında Mbappe hareketlendiği kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot sert bir şut sol ayağıyla, kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci

Barcelona'dan Olise'nin pası Barcola 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız Yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.

0: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Biz de transferleri konuşmaya devam ediyoruz ama tabii gündem sadece transfer değil. Çünkü transfere bağlı maddi konular da var. O maddi konular ya da mali konular diyelim Kartal abi bugün Beşiktaş'ın gündemindeydi. Evet. O konularla ilgili bilgiler aktarıyordun. İstersen evet. Orayı tamamla sonrasında kısa Fenerbahçe'ye geçelim.
1: Şimdi zaten bu mali konular olmasa transferi konuşamayacağız. Çünkü para olmadan transfer yapamazsınız. Tabii. O yüzden bunları daha çok konuşmamız lazım. Yönetimler de zaten konuşuyorlar. Şimdi bugünkü toplantıda Başkan Serdal Adalı'nın denetim kuruluna en çok yüklendiği konu raporda belirtildiği şekilde Dikiltaş'tan gelen 1.2 milyar TL'lik avansın yöneticilere ve diğer giderlere aktarıldığı yönündeydi. Bunun art niyetli olduğunu, işte bu şekilde olmamalı, daha böyle izaha muhtaç bir şekilde açıklanması gerektiğini dile getirdi ve bu tepkisinin nedenlerini de sıraladı. Şimdi Sayın Adalı şunu diyor. Evet diyor, biz oradan gelen parayı yöneticilerimiz bir kısmını yöneticilerimize ödedik diyor. Doğru, bunu kabul ediyor. Zaten açıklamada da kabul etmişlerdi. Ama şu bilinmesi lazım diyor. İşte denetim kurulu bunu yazmadı diyor. Bu yüzden art niyetli görüyorum diyor. Nedir o? Olay şu. Bu işte gelmeden, yani o avans gelmeden 2 ay önce faiz borçları, yani faizi ödeme konusunda yöneticilerden ricada bulunuyor Serdal Adalı. Yani avans gelmeden önce, bir an önce bu bankalar birliğine olan borçları ne kadar yavaş yavaş değil de hemen böyle kapatırsak bizim lehimize. Borçları kapatma adına yöneticilerden ricada bulunuyor. İşte bazı yöneticiler bu konuda destek sağlıyor, maddi destek. Ve işte bir kısmını, o faizin bir kısmı, o aylık, 2 aylık faizi ödüyorlar. Nasıl olsa diyorlar ki 2 ay sonra işte Dikilitaş'tan, projeden bize bir avans gelecek. O avansı normal şartlarda yatırmaları lazımdı faiz borcu kapatma adına. Çünkü kongrede yönetim bu şekilde onay aldı. Yani bu paranın hiçbir şekilde ne transfere, ne bilmem işte yöneticiye, ne menajere falan hiçbir şekilde harcanmaması yönünde yönetim kurulu onay aldı. O yüzden insanlar tepki gösterdi. Yani bizim onayımıza rağmen siz yöneticilere ödüyorsunuz şeklinde. Yani olayın bu kısmında bu var. Yani tepkiler de haklı. Başkanın bu şekilde konuşması da doğal. Çünkü o da diyor ki ya doğru ama ne kadar erken kapatırsak o kadar kar bizim için diyor. 2 ay erken kapattık, faizi ödedik diyor. Daha az ödemiş olacağız ileride diyor. Bu bizim avantajımız aslında. Bakıldığı zaman doğru. Gayet doğal. Yani tabii ki şimdi insanlar, yöneticiler de buraya

0: para ver, tamam, maddi olarak bazı katkılar sunacaklar. Para veriyorlar. Paralarını almaları da gayet doğal. Kimse niye parasını aldı diye de kızmanın bir manası yok. Yani bu dönemde bir para veriyorsanız ekonomik olarak onu tabii ki alacaksınız. Tamam. Ha şu var. Zamanlaması belki manidar. Ben öyle görüyorum. Yani biraz acele edilmiş gibi görüyorum. Geçmişte de yöneticiler ellerini cebine attılar. Ama ne zaman bu paralarını aldılar? Mesela Ahmet Bey en son, Ahmet Nurçebi. Ahmet Bey de ödediklerini aldı geri. Ama görev süresi bittiğinde, kongre olduğunda, kongreye doğru aldılar paralarını. Yani şu an görevde devam eden bir yönetim var. İnsanlar ona tepkili. Yani ne oldu yani, yangından mal kaçır gibi niye aldınız hemen ne paranızı yani? Ve artı kongrenin bir kararı var. Hı. O yüzden tepkiler var. Ama Serdal Bey'in de açıklamasının ben doğal olduğunu düşünüyorum. Yanlış bulmuyorum. O da diyor ki biz, diyor, evet yöneticiler aldı ama arkadaşlarımız kolaylık sağladı diyor. O kolaylık olmasa kulüp daha da zarar edecekti diyor. Doğru mu? Bence doğru. Hı. Yani o yüzden de böyle bakmak lazım. Ama denetlemenin de sadece denetleme burada suçludur demek bence yanlış. Yani ben başkanı biraz şey gördüm, agresif gördüm bu konuda.
1: Son dakikamız var. Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fas çeyrek finalde Fransa-Paraguay maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Fransa Paraguay'ı kuvvetle muhtemel ki elerse. Fransa Fas maçı 2022'de yarı finalde oynanmıştı. Fas'ın da biraz üzgün olduğu bir maçtı. Sakatlık problemi yaşadığı bir maçtı. Fransa kazanmıştı. O maçına bir rövanşı olacak. Fas gerçekten ikinci yarıda iyi bir oyunla Kanada'yı mağlup etti ve böylelikle Dünya Kupası'nda son 16'ya 3 ev sahibi de kalmıştı. Ve ilk ev sahibi vedası da Kanada ile gelmiş oldu diyelim. Fas'ın ısıyıcı devam ediyor.
0: Ömer, son olarak şöyle kapatacağım. Beşiktaş'la ilgili olarak. Artık Beşiktaş yönetiminin, bu yönetim olur, daha sonra gelecek yönetimler olur, bir an önce gelir ve gider dengelerini sağlamaları lazım. Yani bir yöneticinin, iki yöneticinin cebine bakmaması lazım koca kulüp. Hı hı. Burada kurumsallık önemlidir. Mesela Süleyman Başkan'dan sonra Fikret Orman ve Serdar Bilgili dönemlerinde Beşiktaş hakikaten kurumsal bir kimliğe bürünmüştü. Yani çok nadir böyle yöneticiler elini cebine atıp bir şeyler. Yani çok kısa böyle bir kulübün ihtiyacı olur. Amen, ona bir şey demem. Ama böylesine büyük hassas konularda yönetimden alalım falan, bunlar olmaması lazım. Bakın Beşiktaş bir an önce bu dengeyi sağlaması lazım. Gelirlerini çoğaltması lazım. Asıl sorun bu. Gelirler çoğalacak. Gider zaten var. Gelirini çoğalttın mı zaten o giderini karşılayacaktır. Bunu yapmaları lazım. Yani bu dönemde, bu devirde artık yöneticiden alayım falan falan, bunlar yani boş işler. Peki. Geçti yani. Yöneticilerden de böyle bir istekte bulunamazsın. Tamam. Ha, yönetici sponsor olur mesela, bir şey olur. Ayrı mesela, tamam. Nasıl Ali Koç sponsor, tamam, oldu kulübüne. O ayrı bir şey. Sponsor, tamam, karşılığında bir şey alırsın. Ama öbür türlü oradan alayım, borç alayım, işte oradan avans gelir falan. Yaptığın zaman da böyle tepkilerle karşılaşıyorsun. O nedenle Beşiktaş bir an önce bu hassas dengeyi kurmalı ki bu durumlara düşmesin. Yani transfer, tamam, her şey transfere bağlanıyor ama yüksek transferler de bir sonuç değil. Beşiktaş mali tablosunu düzelsin de ondan sonra transferleri yapar. Doğru. Sorun değil.
1: Şimdi Cem, Fenerbahçe ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Benim kulaklığım beni rahat bırakırsa komple gitti. Abi, bu benim kontrolümde olan bir şey değil.
0: Alacaksın artık.
1: Aramızdan şey, kendisi sessiz sedasız diyeceğim ama duyuldu, ayrıldı. Mason Greenwood'la ilgili gelişme var Fenerbahçe'de. Roma Greenwood'a çok ciddi bir teklif yapmıştı. O teklifin üzerine belki çıkmadı Fenerbahçe ama 50 milyon euroya yaklaşık bir teklif yaptığı konuşuluyor ve Fenerbahçeli iki tane yöneticinin de Fenerbahçe için Greenwood transferini bitirmek için Fransa'ya gittiği konuşuluyor. Greenwood transferinde sıcak saatler yaşanıyor Fenerbahçe'de. Tabii bu önemli noktalardan bir tanesi de şu, şunu soracağım. Greenwood için zaten istekli iki kulüpten bir tanesi Fenerbahçe. Doğru. Yani çok istekli kulüp vardı resmi teklifi yapan.
2: Doğru.
1: Roma ve Fenerbahçe. Şimdi cezanın konuşulduğu bir ortamda. En son Ake transfere geldi, 23 tane yabancı oyuncu oldu Fenerbahçe'de böyle bir ortamda. Greenwood da gelirse şu an için 24. oyuncu olacak. Yani Fenerbahçe'nin yolları ayırması gereken isimler var. Tabii ki ayrılık olacaktır ama böyle bir ortamda Fenerbahçe

0: bizim meselemiz gibi değil şu anda. Ben saha içine bakarak konuşuyorum. Fenerbahçe'nin mutlaka Greenwood varsa, alabilecek konumdaysa alması gerektiğini düşünen taraftayım. Şöyle düşünelim. Sağ tarafta Greenwood Fenerbahçe'nin gelecek sezonda olası şöyle bir cümlesini tedavülden kaldırır. Nedir bu cümle? Fenerbahçe kapanan takımlara karşı zorlanıyor cümlesini Greenwood geldiği andan itibaren asla duymayız. Bir kere inanılmaz bir kilit açan oyuncu rolünde, o görevde Fenerbahçe'nin bence lige damgasını vuran transferi olur. Nathan Ake konusunda da inanılmaz bir olumsuzluk bulutu geziyor havada. Oyuncunun pozitif yanları var, oyuncunun negatif yanları var. Şöyle başlayalım Nathan Ake'ye dair. Fenerbahçe üst düzey oyun kurucu bir stoper aldı. Fenerbahçe'nin son dönemdeki en büyük sorunu geriden oyunu doğru başlatamamaktı. Sizin Nathan Ake'niz varsa siz geriden oyunu çok doğru şekilde başlatırsınız. Sadece Nathan Ake ile sınırlı kalmaz. Bence Nathan Ake transferi kalede de Ederson'un devam edeceği anlamına gelir. Geçmişte beraber oynamış iki oyuncudan bahsediyoruz. Portekiz'in sağ kanadında, sağ beki Semedo'yu da düşündüğünüzde Fenerbahçe baskı yapıldığında baskıyı çok rahat kırabilecek bir oyuncu grubu. Skriniar'ı da bu işin içine koyarız. Evet, olumlu yönlerinden bahsederken şunu da söyleyelim. Özellikle Fenerbahçe'de zaman zaman Kante ve Guendouzi geri gelmek zorundaydı. Topu alıp çıkarmak için. Artık elinizde Nathan Ake varsa çok iyi bir başlangıç yapabilir. Oyun başlangıcı olabilir. Eksik yönleri sakatlık konusu. Evet, sakatlık konusundan muzdarip oyuncu. Geçtiğimiz sezon evet çok fazla sakatlık yaşamadı. Bunun bir sebebi de aslında oyuncunun bence doğru kullanımıydı yaş almasıyla birlikte.
1: Doğru.
0: Oyuncu daha az kullanıldığı için belki de o sakatlığı yaşamadı. Ama şunları da söyleyelim. Daha önceki yaşadığı sakatlıklar atletizmine darbe vurdu. Mesela birebir de zorlanır mı? Zorlanabilir. Bunların altını çizelim. Hava toplarında zorlanır mı? Zorlanabilir. Geçtiğimiz dönem Fenerbahçe'nin özellikle gelen kornerlerde, yüksek hava toplarında başarısız olduğu sekanslar anlarla dolu. Goller bu nedenle yendi. Böyle bir durum yaşanabilir mi? Evet. Oyuncunun bence hava topları konusunda da bir sıkıntısı var. Ama bir şekilde oyun başlangıçlarında çok fazla Fenerbahçe'ye yardım eder. Oyuncu ilginç bir profil. Covid döneminde sıkılıyor çok. YouTube'dan bakarak piyano çalmayı öğreniyor. İyi bir piyanoda resital verebilecek konuma gelmiş oyuncu. Kadıköy'de de en sağlam resitali verirse ben kendi adıma şaşırmam. Aslında oyuncunun özelliğini ben söylemiyorum. Pep Guardiola söylüyor. Çok özel, seçkin bir oyuncu. Oyunu kafaya taktığında, konsantre olduğunda gerçekten bizim birçok sorunumuzu çözdü açıklaması var. Fenerbahçe penceresinden şunu da söyleyeyim. Bu kadar anlattıktan sonra karar alıcı konumda olsan kim olur dersen ben Bologna'dan Lukumi benim tercihim olurdu. Çok net olarak.
2: Beşiktaş'ta istiyor.
1: Müthiş bir stoper ama çok talibi var yani.
2: Var. Çok zor yani, gözüküyor.
1: Şu biraz enteresan Cem. Yani şimdi tabii Greenwood transferi çok heyecanlandırdı.
0: Tabii,
1: Fenerbahçe taraftarını. Ama yani hep yaptığımız, işte arkadaşlarımızla yaptığımız bağlantılarda, Fenerbahçe'ye yakın isimlerle yaptığımız sohbetlerde Fenerbahçe'nin hani transferlerden önce oyuncu elden çıkarması gerektiği tabii konuşuluyordu.
0: %100.
1: Ama Ake ve muhtemelen Greenwood imzası gelmiş olacak üst üste. Yani Fenerbahçe'den bu transferleri tabii ki bekliyorduk ama ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Ben biraz daha gecikmeli bu transferlerin olmasını bekliyordum. Ama yönetim şu anda transferde hızlanmış görünüyor.
0: Aziz Yıldırım Başkan ve ekibi artık şampiyonluğu çok net olarak kafalara takmış durumdalar cümlesini ben kurarım. Özellikle Greenwood transferinden sonra. Eğer Greenwood transferi olursa ligde dengeleri bence değiştirebilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır kanatta böyle bir oyuncu profili yok. Şöyle düşünelim. Ön tarafta Vedat. Sağ tarafta Greenwood. Sol tarafa da Richarlison ismi konuşuluyor. Mesela inanılmaz bir üçlü olur.
2: Evet.
0: Şimdi kanattan bir kere gol ve asist mutlaka gelecek.
1: Yani Richarlison konusundan emin olamadım. Ya Fenerbahçe zaten yani geçen yılda işte transfer döneminde hani Lukman'a talipti. Ya Lukman çok iyi bir oyuncu. O ayrı
0: tabii,
1: ama hani
0: çok iyi bir oyuncu.
1: Bence net bir özellikle Edin Dzeko'dan sonra 9 eksikliği var Fenerbahçe.

0: Var.
1: Yani Richarlison o bitirici mi? Değil.
0: Değil. Ama şöyle bir kanat oyuncusu olarak eğer sol kanatta zaman zaman kullanabileceğimiz bir ön taraf oyuncusu olarak tercih edilirse ben Richarlison'a hayır demem. Ama onda da hep şerhimizi koyalım. Sakatlıklar ve çılgınlıkları hani o da ne kadar tabii burada bir şekilde masada tartışılırken o boyutlara nasıl bakılır onu da görebiliriz. Peki. Ama şunu da çok net söyleyelim. Ya Greenwood varsa bence Fenerbahçe Vedat'la önde santrofor oynasın. Greenwood gol de asisti işini de çözer. Evet. Bence inanılmaz bir kilit açıcı oyuncu. Sol taraf Fenerbahçe'nin bir de Tarişka'sı var, Asensio'su var. Asıl mesele senin söylediğin çıkılması gerekenler.
2: Gelen yine bir son dakika bilgisi Fenerbahçe'nin de Sergio Girassi için yine teklifini yükselttiği yani, bilgisi. Yani Girassi işi de kapanmış değil.
0: Tabii. Tek başına Vedat da kalmayacak.
3: Yok, dedik zaten.
0: Girassi konusu da var. Ben sürpriz bir isim. Mesela Oli Watkins ismi çok konuşuluyor.
2: Konuşuldu, evet.
0: Eğer öyle bir şey olursa Fenerbahçe rüya takımı kurar zaten ya. Düşünebiliyor musunuz? Oli Watkins, bir yanda Greenwood. Hadi solda Kerem. Hadi Richarlison gelmedi diyelim. Arkada Asensio. Ben Asensio'nun ön tarafta mesela böyle bir üçlüyle ön tarafta ikili oynadığında kendi performansını ve oynatıcı oyuncuların performansını iki katına çıkartır.
3: Oynatır da oynar da.
0: İnanılmaz öyle, ama orada da sadeleşmeler gelir. Artık gözünüzü kapayıp hani zarar da edeceksiniz buradan. Kulüp de zarar görecek ama çok fazla oyuncuyla sadeleşeceksiniz. Ama ben özellikle altını çiziyorum. Sağ dışını çok konuşuruz. Hani Greenwood özelinden hep ben sağ içine bakarak anlatıyorum. Sağ içinde yaptıklarıyla Fenerbahçe'nin artık o kapalı savunmaları falan deler geçer. Hep söylüyoruz ya delici kanat oyuncusu. Atar, attırır, şut tehdidi var. Bence müthiş bir oyuncu ve gelen o sıcak haber bence tüm Fenerbahçeleri heyecanlandırmıştır. Çünkü Fenerbahçe'de ben kendi tezimi söyleyeyim. Ondan da vazgeçmiş değilim. Ben Fenerbahçe'nin eski dönemine çok özendiğini anlatırken hep bu eski metaforu üzerinde duruyordum. Hatta Nathan Ake, Ederson birlikteliği de eskiye bir gönderme. Artı bir bunu sayarız. Hani ben geçmişten beri hep şunu sayıyordum. Hani Aziz Yıldırım eski başkan, İsmail Kartal eski teknik direktör, Vedat Muriç eski futbolcu, Nathan Ake, Ederson da beraber oynadılar. Eski bir hikayesi var. Yani bu boyutuyla da bakalım. Ama Fenerbahçe'de ben özellikle altını çiziyorum. Ömer'in biraz önce verdiği haber. Ya Gribil konusunda ben emin değilim. Çünkü Roma'da hatta ya çok çok istediği konusunda çok fazla haber okudum. Roma'nın. Greenwood'u Türkiye'ye getirebilirlerse, Fenerbahçe forması giyerse ligde dengeleri değiştirir kartalar.
3: Kesinlikle önemli oyuncu ya. Yani hakikaten çok o senin dediğin gibi rakip tarafı yani o bölgeyi çok çok yıpratacak, bertaraf edecek bir oyuncu. Önemli transfer olur. Hakikaten önemli transfer olur. Ama tabii şimdi kolay değil yani böyle transferler işte biz çok zor. Bekliyoruz hemen olsun falan yani bütün kulüpler için geçerli. Fenerbahçe işte Beşiktaş'ta uğraşıyor birçok oyuncu için. Öyle kolay değil yani insanlar istiyor hemen bir anda gelsin ama önemli oyuncuların transferi öyle bir günde, iki günde, bir haftada, on günde falan bitecek gibi değil. Onu da bilsinler. Bilsinler.
0: Abi ilginç bir şey söyleyeyim. Aziz Yıldırım bir açıklama yapmıştı. Hemen başkan olmadan önce Ederson gideceği söyleniyor. Asla ben o görüşte değilim. Ederson'la konuşacağım. Hani mümkün mertebede hani derdi ne? Önce bir konuşacağım. Evet. Şimdi ben bu Nathan Ake transferiyle ikisini birleştiriyorum mesela kafamda.
3: Yani çünkü atmadı yani silip atmadı.
0: Atmadı ve acaba bir plan mı işliyor? Ta o günden bugüne Nathan Ake kafada vardı. Ederson'la birlikte uyumları. Çünkü Nathan Ake uzun süre oynadılar ve bir şekilde oradaki alışkanlık da defans savunma kurgusunda önemlidir. Yani şimdi Nathan Ake açılacak. Kaleciyle bir boyuta belki de Ederson onların arasına girecek. Fenerbahçe hep artı biri bulacak. Bütün bunlar bir planın acaba bizim göremediğimiz yapbozun bir parçaları mıydı? O yüzden mi Aziz Yıldırım Bey çok net konuştu Ederson içinde?
2: Şimdi şöyle bir şey var bence. İsmail Hoca'nın hiç düşüneceğini tahmin etmemekle birlikte. Şimdi Fenerbahçe Ake'yi aldı. Fenerbahçe'nin elinde Oğuz Aydın var.
0: Evet.
2: Fenerbahçe'nin elinde Archie Brown var.
0: Archie Brown var.
2: Fenerbahçe'nin elinde Kante, Gendouzi ve İsmail gibi çok önemli merkez oyuncuları var.